0: Bey'e dönük mesajlar karşılıklı olarak iletildiği ifade edildi. Ve tabii ki bu süreçte özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel tarafından gelen karşılıklı açıklamalar tabii ki tansiyonu her geçen gün yükseltiyor. Kulağıma ses dönüyor, eğer alabilirsek. Tabii ki bu görüşme sonrasında 3 milletvekillerinden herhangi bir açıklama yapılmadı. Buraya gelmeden önce milletvekilleri Özgür Özel'le telefonda görüştüler. Kemal Kılıçdaroğlu'na gidiyoruz, bu sürece dair değerlendirme yapacağız şeklindeki değerlendirmelerini Özgür Özel'le paylaştılar. Daha önce de bir araya gelmişlerdi. Özgür Özel'le görüşmüşlerdi ve Özgür Özel'e şu şekilde Özgür Özel'le yaptıkları görüşmede şunları söylediler Özel'e. Karşılıklı güven artırıcı önlemler alınması gerektiğini ifade ettiler ve aynı zamanda iki tarafında fanatikleri geri çekilsin, bir uzlaşı yolu izlensin, partinin bütünlüğü her şeyden önce Kemal Bey ve size emanet denildi. Özgür Özel'e söylediler bu açıklamayı, bu şekilde değerlendirmeleri oldu. Ve tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'yla şu anda ne görüştüler? İçerikte ne var? Hangi konular masaya yatırıldı? Bunu tabii ki biliyoruz. Nihayetinde tansiyonu düşürmeye yönelik bir çabanın içerisinde oldukları ifade ediliyor. Tabii şu açıklamayı, şu parantezi de açmakta fayda var. Bu isimler kendi inisiyatifleri doğrultusunda, yani inisiyatif alarak bu işe giriştiler. Bunu söyleyelim. Yani hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel tarafından ortak bir heyet oluşturalım, bir müzakere zemini oluşsun, bir diyalog zemini oluşturalım şeklinde görevlendirilmiş isimler değil, kendi inisiyatifleriyle bu şekilde bir yol izliyorlar. Genel merkezde Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında mekik dokuyorlar. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde malum Özgür Özel çalışmalarını sürdürüyor. Tabii buradan bir sonuç çıkar mı? Çıkması çok kolay değil. Belki çok mümkün de değil açıkçası, ama nihayetinde daha fazla bu kriz derinleşmeden en azından sertleşen ifadeler biraz daha yumuşatılabilir belki. Bu gerekçeyle, bu hedefle daha doğrusu bu ziyaretleri gerçekleştiriyorlar. Engin Altay'da dün yine Özgür Özel'le Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Dedi ki siyaset müzakere ve münakaşa işidir. Evet. Ve nihayetinde ortada bir sorun var. Bu sorunun çözümü noktasında bizler neler yapabiliriz? Buna ilişkin bir ziyaret gerçekleştiriyoruz. Tansiyonu düşürmeye yönelik bir ziyaret olduğunu ifade ediyor Engin Altay. Tabii bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplantılarda devam ediyor Banuel. Bugün Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı vardı. İlk toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu başkanı seçildi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da disiplin kurulu toplantısının başında bir değerlendirme yaptı. Daha sonra da seçime geçildi. Tabii burada şöyle bir ayrıntı da var. Kemal Özgür Özel'e yakın isimler, ki Süleyman Bülbül başında geliyor. Mutlak Butlan davası sürecinde de yaptığı açıklamalar ortada. Özgür Özel'in yanında saf tutan bir isim. Kemal Kılıçdaroğlu içerideyken, Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında değerlendirme yaparken Özgür Özel'e yakın 3 isim. Onlardan ikisi buradaydı. Süleyman Bülbül örneğin buradaydı. O toplantıya katılmadılar. Bunun da bir tepki olarak nitelendiriliyor açıkçası. Ve nihayetinde Yüksek Disiplin Kurulu'ndan da şöyle bir karar çıktı. Onu da hemen aktaralım. Çünkü bu karara Özgür Özel'i destekleyen Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri şerh düştü. Neydi o karar? 38. olağan kurultaydan bu yana partiyle ilişiği kesilenlerin yeniden partiye alınmasına ilişkin MK'ya yazı yazdı Yüksek Disiplin Kurulu.
1: Onların şerhleri,
0: edilen yüzlerce
1: onların şerhleri bir karar alınmasına engel değil anladığımız kadarıyla.
0: Değil, tabii karar alındı artık. Şöyle söyledi, hatta onu da aktaralım. Süleyman Bülbül, Yüksek Disiplin Kurulu'nun MYK'ya yönelik böyle bir karar alınması talebi kesinlikle tüzüğe, mahkeme kararına ve siyasi partiler kanuna aykırıdır. Bunu gerekçe göstererek partiye yeniden dönüşlerin önünü açacak olan talebe, MYK'ya iletilen talebe itirazda bulundular. Tabii bu itirazın bir karşılığı yok nihayetinde. Çoğunluk Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden oluşuyor ve nihayetinde 38. olağan kurultaydan bu yana partiden ihraç edilenler yeniden partiye dönebilecek. Bunun da Yüksek Disiplin Kurulu kanalıyla önü açılmış oldu. Burada bir önemli husus var. Özellikle Özkan Yalım konusu merak ediliyordu. Özkan Yalım malum Özgür Özel yönetimi tarafından ihraç edildiği açıklanmıştı. Peki şimdi ihraçlarla, bu ihraç durumu ortadan kalkacak.

0: Daha doğrusu o dönem ihraç edilenler yeniden partiye dönebilecek. Peki Özkan Yalım da dönecek mi? Ve önceki yönetim Özkan Yalım'la ilgili nasıl bir karar aldı? Buna ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı bir açıklama yaptı. Mahir Polat dedi ki Özkan Yalım 28 Nisan'da bir istifa dilekçesi vermiş. Partimiz bu dilekçeyi 29 Nisan'da genel sekreterlik kayıtlarına almış. Arkadaşlarımız da ihraç kararını 2 Mayıs'ta almıştı diyor. Yani burada önündeki belgeler üzerinden basını bilgilendirdi Mahir Polat. Aslında dedi ki Özkan Yalım'ın 28 Nisan'da zaten istifa ettiğini, 29 Nisan'da kayıt altına alındığını genel sekreterlik tarafından bu istifanın ve daha sonra ihracının ise 2 Mayıs'ta olduğunu ifade etti. Bu çünkü o dönem çok tartışılmıştı ve yine devamında şunları söyledi. O dönemde görev yapan arkadaşlarımız Özkan Yalım'ın ihracı konusunda gecikmişler. İstifa etmiş bir kişi hakkında sonradan ihraç kararı vermişler. Genel başkanımızın arınma ve eski değerlerine dönme yönündeki açıklamalarının arkasında CHP Yüksek Disiplin Kurulu vardır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Özkan Yalım'ı affettik diye bir durum söz konusu değildir. Kendisi zaten istifa etmişti. Sonradan hakkında ayrıca bir karar alınmış dedi. Bu da önemliydi. Özkan Yalım'la ilgili malum tartışmalı bir süreç oldu. İhraç mı edildi, istifa mı etmişti? Buna dair de Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mahir Polat bu şekilde bir açıklama yaptı.
1: Evet. Devam edelim Sayın Selvi sizinle. İşte son durum bu. Burada Özgür Özel dönemindeki tüm ihraçlar iptal başlığını attık biz. Ama bazıları çok hakikaten dikkat çekici isimler. Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş, Berhan Şimşek, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik, Yusuf Göverkaya. Biraz bu isimler üzerinden gidelim isterseniz. Buyurmaz mısınız böyle? Zaman zaman İTR'de döneriz, ona da sorularımız olur. Gürsel Tekin, Barış Arkadaş ve Berhan Şimşek herkesin çok yakından tanıdığı isimler. Özellikle bu mutlak mutlana giden süreçte işte kurultaya ilişkin şaibeleri en çok dillendiren isimlerden biriydi mesela Barış Arkadaş, gazeteci, CHP'li. Gürsel Tekin malum İstanbul İl Yönetimi'nin başı için görevlendirildi mahkeme tarafından bir çare yedimin başı olarak. Berhan Şimşek de onun halde biraz enteresan.
2: Evet.
1: Bir baktı ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi kendisine ihraç etmiş sadece muhalif olduğu gerekçesiyle.
2: Şimdi bunların ortak bir özelliği var. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu yolsuzluk, hırsızlık ve gayri ahlaki ilişkilerle ilgili olarak eleştirilerde bulunan isimler. Bunlar yolsuzluk yaptığı için, rüşvet aldığı için ya da bir takım gayri ahlaki ilişkiler içerisine girdiği için ihraç edilen isimler değil.
1: Zaten onları ihraç ederken imtina ediyorlar, ağırdan alıyorlar.
2: Etmediler de. Yani Ertan ya Yıldız'ı etmediler.
1: Ertan Yıldız kendi
2: Adem
1: istifa
2: Soytekin'i
1: etti.
2: Adem Soytekin'i etmediler, Fatih Keleş'i etmediler, Murat Gül İbrahimoğlu'nu etmediler. CHP ile ilgili devam eden bu davada rüşvet aldım, rüşvet verdim diyen 34 delege var. Bunların hiçbirisini ihraç etmediler. Ancak CHP kirleniyor, CHP'yi kirletiyorsunuz. Atatürk'ün partisine bunlar yakışmıyor. Bu yolsuzlukları CHP'nin üzerine yapıştırmayın diye eleştiri de bulunanlar anında kapıya koydular. Bunların ortak özellikleri CHP yönetimine yönelik eleştirilerde bulunmaları. Gürsel Tekin çare heyetindeydi biliyorsunuz. Eski genel sekreter ve eski teşkilat başkanı, eski milletvekili. Barış Yarkadaş gazeteci ve eski CHP milletvekili. Bayrak duvarlara yazı yazarak, bayraklar dikerek bugüne gelmiş birisi. Berhan Şimşek hem sanat dünyasından hem eski milletvekili olarak yakından tanıyoruz. Ortak özellikleri şu var: Gürsel Tekin demişti ki ben Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşı olmadım. Bu partiye onu getirmedim. Ama Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaş olanların hepsi duruyor. Hatta Butan kararından önce CHP'nin A takımında yer alıyorlardı. Burhanettin Bulut genel başkan yardımcısıydı. Özgür Karabak genel başkan yardımcısıydı. Bu tür önemli görevlerde bulunuyorlardı. Onlar A takımında yer alıyorlar. Onlarla ilgili para kuleleri davasından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yolsuzluk davasından, Aziz İhsan Aktaş davasından dolayı düzenlenmiş fezlekeler var. Ama onlar orada duruyorlardı.
1: Evet, bunlar da tedbirli ihraç edileceği iddia edilen isimler. Belki

0: İsim isim, bu isimler üzerinden gitmekte de fayda var. Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut.
1: Evet, Veli Ağbaba ile ilgili son dönemlerde hem Antalya'dan, Veli Ağbaba ile ilgili olarak son dönemlerde hem Antalya'dan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de biliyorsunuz yeni bir ifade verdi.
0: Evet.
1: 4 Haziran'da verdiği ifadede Veli Ağbaba'nın oğlunu aradığını ve para istediğini, oraya 1 milyon euronun Veli Ağbaba'yla görüştükten sonra genel merkeze götürüldüğünü oğlu Gökhan Böcek itiraf etmişti. Babası da doğruladı. Evet, böyle oldu.
0: Yani diyor. Muhittin Böcek tekrar aday gösterilsin diye Veli Ağbaba iddiaya göre Muhittin Böcek ve ailesinden para istiyor.
1: 1 milyon euro istiyor.
0: 1 milyon euro istiyor. 1 milyon euroyu bulup buluşturuyor. Nasıl bulduysa artık Gökhan Böcek. Alıyor o parayı. Eline bir çantaya koyuyor, tutuyor Ankara'nın yolunu.
1: Eşi Zühal Hanım'la birlikte Ankara uçağına biniyorlar, Ankara'ya gidiyorlar. Gittikleri tarih, uçakta oturdukları koltuk numaraları, biri 1A'da, biri 1B'de oturuyor. Gidiyorlar, sonra gece 02'de Ankara Şerit'in oteline giriş yapıyorlar. Sonra sabah kalkıyorlar, kalkınca Veli Ağbaba ile irtibat kuruyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir isim 6. katta bir isme yönlendiriyor. O isme gidiyorlar. O isim de CHP Ankara İl Saymanı.
0: Danışmaya diyor ki Gökhan Böcek, ben Veli Ağbaba ile görüşmeye geldim.
1: Onlar da diyor ki 6. katında sizi bekliyorlar diyor. Ve çıkıyor 6. kata. Tarif ediyor orada 6. kata. Şimdi CHP Genel Merkezi akıllı bina olarak yapıldığı için her yere istediğiniz gibi asansörün düğmesine bakıp basıp çıkamıyorsunuz. 6. katta kartla çıkılan yerlerden birisi. 10. katta genel başkan yardımcılarının olduğu 10. ve 11. katta kartla çıkılan yerlerden birisi. Genel başkanın olduğu 12. katta kartla çıkılan yerlerden birisi. Oraya çıkıyor. Veli Ağbaba yargıya başvurdu. Dedi ki bunlar doğru değil. Ama Mustafa Gökhan Bucağ'ın söylediklerini 4 Haziran'da verdiği ifadeyle babası Muhittin Böcek de doğruladı. Şimdi hakkında fezleke var.
0: Parayı verdim diyor.
1: Bir de İstanbul'da Turan Koç. Turan Koç'un itirafları var. O da Turan Koç'la Veli Ağbaba'yla görüştüğünü, işte bir takım para alındığını, verildiğini, hatta paranın eksik çıktığını söyledikleri konuşmalar ve WhatsApp yazışmaları var. Ondan dolayı da hakkında bir fezleke düzenlendi. Ve Ankara'da.
0: Evet, Ali Mahir Başarır.
1: Ali Mahir Başarır. Genel başkana hakaretten dolayı. Biliyorsunuz CHP içerisinde bir de lakabı var. Zıp zıp Ali diyorlar. Yani Kılıçdaroğlu'nun kurultayı kaybettiğinde kurultay salonunda sevincinden yerinde zıplıyordu. En sonunda beddua etti. İşi artık hakaretten bedduaya kadar götürdü. Hakkında bir fezleke düzenlenmiş durumda. Burhanettin Bulut'un olayı biraz daha farklı. Aziz İhsan Aktaş olayla ilgili. Burhanettin Bulut'un şöyle bir özelliği var. Özgür Özel'in siyasete girmeden önceki arkadaşı, ikisi de eczacı, sendikada birlikte mücadele etmişler. Özgür Özel milletvekili olup Ankara'ya geldiğinde eşini ve evini getirmedi. İkisi birlikte evet, yine eczacılara ait bir şey var, orada kalıyorlar. Oranın bir sosyal konutu var, orada kalıyorlar.
0: Enteresan.
1: Burada Aziz İhsan Aktaş diyor ki Adana'da bir belediyede iş yapmış. Benim hak edişimi ödemediler. Ankara'ya geldim, Burhanettin Bulut'la görüştük. 1 milyon istedi benden, 1 milyon dolar istedi. Ben de Ankara'da şu bankadan şu hesaplarından bu kadar para çektim. Verdiği tarihler ve banka hesap numaraları ve çekilen dekontlar tutuyor.
0: Bu arada Burhanettin Bulut yalnız da değil.
1: Tabii.
0: O ilişkinin gerçekleştiği belediye başkanı hanımefendinin kocası da var.
1: Kocası da var. Orada yanında. Orada ben diyor 1 milyon doları teslim ettikten sonra öğleden sonra aradılar, hak edişim çıktı diyor. Evet.
0: 1 milyon dolar.
1: Turan Taşkın Özer şöyle ilginç bir adam. CHP'de Buttan kararından önce bir takım şaibeleri, yolsuzlukları, gayri ahlaki şeyleri soruşturmak görevi olan Yüksek Disiplin Kurulu'nun başkanıydı. Ama kendisi hakkında para kulelerinden dolayı, biliyorsunuz para kuleleri CHP İstanbul İl Teşkilatı'na bina alınmıştı. Para kulelerinden dolayı orada fezleke düzenlenmiş durumda. Neden? Diyorlar ki Turan Taşkın Özer eskiden Ekrem İmamoğlu'nun avukatı, diyorlar ki Turan'ın dokunulmazlığı var. Siz bu getirdiğiniz paralarla ilgili şeyler Turan'dan aldık diyeceksiniz diyor. Oradan dolay hakkında fezleke var. Ama sadece o değil. İBB davasından dolayı da hakkında fezlekeler düzenlenmiş durumda.
0: Ne çıktı ortaya? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk, rüşvet, irtikap soruşturmasından önceden haber alındı. Haber alınması nedeniyle bir takım hazırlıklar yapıldı. Ve bu ekosistem içerisinde yer alan bütün müteahhit ve bürokratların ve belediye yöneticilerinin üzerlerindeki yıkanmamış parayı aranamayacağı için, milletvekili dokunulmazlığı olduğu için Turan Taşkın Özer'e teslim etmesi gerektiğiyle alakalı bir talimat verildiğiyle alakalı da
1: ikinci bir şey daha var. İkinci bir şey daha var. Diyor ki biz şuradan parayı aldık ama milletvekili dokunulmazlığına haiz olduğu için ve milletvekili kartı olduğu için onun aracıyla götürdük. Onun aracıyla taşıdık diyorlar. Böyle de bir iddia var.
0: Bir de bu paraların taşınması için kendi aracını tahsis ediyor.
1: Tabii.
2: Buyurmaz mısın
0: Sahip Bey? Siz de böyle
2: siz
0: mi?
2: Siz de ben bir şöyle. Şimdi Turan Taşkın Özer ismi gerçekten çok değişik bir isim yani. İBB soruşturmasında 143 tane eylem var. Ve ilk 13 eylemde kendisinin ismi geçer. Niye? Çünkü Beylikdüzü Belediyesi az önce Abdülkadir Bey'in de söylediği, İmamoğlu'nun en yakında olan kişi, İmamoğlu'nun avukatı. Aynı zamanda o Beylikdüzü Belediyesi çerçevesinde, yani bu savcılık makamının hazırladığı iddianamenin içerisinde ilk baştaki o örgüt yapılanmasının içerisinde bulunan bir şahıs. Yani ondan dolayı
0: en kıdemlilerden biri.
2: Evet. İlk 13 eylemde tamamen kendisinin ismi geçer. Nereden para alındı, nasıl alındı, nerede teslim edildi, hangi ofiste konuşuldu, hep burada Turan Taşkın'ın ismini görürsünüz. Bakın dikkat ederseniz İBB soruşturmasında hep şunu söyledi Abdülkadir Bey. Dediler ki İmamoğlu'nun bu soruşturmadan haberi yoktu. Zaten haberi olmadığı için Cumhurbaşkanı adayı oldu. Fakat kamuoyu şunu biliyordu ki İmamoğlu bu soruşturmayı biliyordu. Bu soruşturmayı bildiğinden dolayı Cumhurbaşkanı adayı oldu. Ve bu soruşturmayı bildiğine dair bir sürü veri vardı dosyada. Daha sonra etkin pişmanlıktan faydalanan şahıslar bunu söylediler. Dediler ki iftira atıyorlar. Bunlar doğru değil, savcılık makamının zoruyla bu ifadeleri verdiler. Ancak geçtiğimiz günlerde İBB soruşturmasında ifade veren Adem Soytekin direkt çıktı şunu söyledi. Dedi ki İmamoğlu
0: duruşma salonunda
2: mahkeme huzurunda dedi ki Turan Taşkın Özer'e biz bu soruşturmayı önceden öğrendik. Öğrendiğimiz için İmamoğlu çağırdı, dedi ki üzerinizde bir para varsa, kaldırmanız gereken bir para varsa Turan Taşkın Özer'e teslim edin. Oradaki dokunulmazlık zırhının altında maksat aracının aranmaması, aracının çakarlı olması, aracının korumaya sahip olan bir araç olması hasebiyle paraların kendisine teslim edilmesi gerektiğini söylüyor ve bunu mahkeme huzurunda ifade etti.
0: Kendisi, paralar beyefendiye teslim edilecekse eğer iddia doğruysa ve bu paralar beyefendiye teslim edilecekse nakit halde teslim edilmesi gerekir. Çünkü aksi takdirde belgelendirmeleri tabii, bir alışverişi
1: İBAN'a gönder olmaz.
0: Olmaz yani. Hani o paralar nerede?
2: Evet, işte şu zaten
0: o paralar bir yerdeyse, bir konutta, bir dükkanda, bir depodaysa bayağı bir
2: hacimli. Bir ara biliyorsunuz ki Bakırköy'de bir aracın içerisinde ciddi anlamda bir para ele geçirilmiş. Onun da kaynağı
0: kuyumcu henüz muydu, döviz bürosu muydu araçların sahibi?
2: Yani zaten bu tür şeyler biliyorsunuz ki sizin de söylediğiniz gibi herhangi bir şekilde sisteme dahil edilmiş paralar değil.
1: Kapalı çarşıda.
2: Ancak İBB soruşturmanın içerisinde sisteme dahil edilmiş paraları da görüyoruz. Onu nasıl görüyoruz? Adem Soytekin üzerinden görüyoruz. Onu nerede görüyoruz? İmamoğlu'nun villaları üzerinden görüyoruz. Çünkü düşük olarak gösterdiğiniz bir şeyi sonra daha sonra sisteme ekliyorsunuz ve onun parasıyla, yani ciddi anlamdaki parayı taşınmaz olarak sisteme dahil ediyorsunuz. Mesela diyelim ki bir firmayla anlaşıyorlar, firmadan parayı nakit alacaklarına 5 tane farklı daire teslim oluyor. Ve o 5 tane farklı daire kimin adına yapıyorlar? Adem Soytekin adına yapıyor. Adem Soytekin de çıktı, dedi ki evet belediyeden alacağım vardı. Belediye bu alacaklarına karşı bu daireleri veriyordu. Kimden alıyordu? İşveren şeyden alıyordu, firma sahiplerinden alıyordu.
0: Yani ya bütün bu iddialar yıllardır konuşuluyor. Bir kısmı aylardır konuşuluyor. Mesela Özgür Karabak ismi en erken geçenlerden biri. İETT otobüslerinin bakım onarım

0: ihalesini
1: alan firmanın mali müşaviriymiş tabii. kendisi ve o ihale kapsamında da bahsi geçen firmaya milyarlarca lira aktarıldığı belgeleriyle ortada. Bugüne kadar bu beyefendi bu konuda bir açıklama yaptı mı ben hatırlamıyorum.
2: Şu ana kadar hiçbir açıklama yapmadı ve ilginç bir şekilde kendisi yolsuzlukla, rüşvetle suçlanırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin idari ve mali işler başkanı oldu. Kasanın başına yerleştirdiler. O nedenle çok önemli. Yani bunlar hem İBB davasında, Karakuleleri davasında, hatta Beylikdüzü davasında, Turan Taşkın Özer Beylikdüzü davasında kurultayla ilgili o pavyon köşelerinde pazarlıkların yapıldığı kurultay davasında isimleri geçiyor. Ama bunlar aynı zamanda CHP'nin A takımı. Birisi teşkilat başkanı, biri idari mali işler başkanı, biri disiplin kurulu başkanı. Yani asıl suyun başını onlar tutuyorlar.
1: Siz az önce Turgut Koç'un ifadelerine atıfta bulundunuz ya. Hani daha önce bu pavyon meselesini konuşuyorduk. 1000 dolara oyunu değiştiren insanlar var diye. 1000 dolardan daha ucuza oyunu
2: daha
1: değiştiren
2: ucuza
1: insanlar da varmış. Hakikaten enteresan.
3: Şunu şöyle ayırıyorlar o delegeleri. İl, ilçe ve o mahalleden gelenler yani ekonomik durumlarına göre kimi nasıl ikna edebileceklerine bağlı. Bir de o delegenin kendi etrafında nasıl bir etkisi olduğunu da araştırıyorlar. Tabii. Ona göre bir fiyat belirleme politikası
1: İstanbul
3: var.
1: Delegesi bütçeli delege herhalde.
3: Tabii ki hem bütçeli delege hem İstanbul delegesi birden fazla delegeyi de etkileyebilir. Tabii.
4: Şimdi
3: yani
4: delege Pendik mühendisliği değil mi?
1: Delege mühendisliği.
2: Şimdi Pendik Belediyesi'nde çalışan Pendik delegesi olan büyük kongre delegesi olan kişi de anlatıyor. Diyor ki şeye gittik Beşiktaş Belediyesi'ne. Orada belediye meclis üyesi bize dedi ki diyor ne kadara? Yok 2000 lira dedi. Biz dedik ki 3000 lira olsun dedik. Onu sormam lazım dedi. Belediyede oturmuşlar. Rüşvetin pazarlığını yapmışlar. Civangate davası vardı. Hani gençler hatırlamaz ama biz yaşadık ANAP döneminde. Orada Selim Edes, Engin Civan, Emlak Bank Genel Müdürü'ydü. Ondan yargılandıkları davada o dedi ki şu kadar rüşvet verdim. O da dedi ki rüşvetin belgesini göster. O da dedi ki rüşvetin belgesi olur mu? Renk dedi. Ya burada belgeleri de var. Yani bunlar o kadar Engin Civan'ı da geçti. Bu olay Civangate'i de geçti. Hepsinin belgeleri var. Tabii şu anda şunu söyleyeyim. Kılıçdaroğlu CHP'de bir etik kurulu oluşturuyor. Etik kurulunun iki görevi olacak. Etik kurulu bir FETÖ sızmalarını araştıracak. Özür diledi. Ben FETÖ ajanlarının sızmasını fark edememişim dedi Kılıçdaroğlu. Partinin önünde yaptığı konuşmada. İki, belediyelerdeki yolsuzlukları denetleyecek, soruşturacak. Ve etik kurulunun hazırladığı rapor çok önemli olacak. Hazırladığı rapora göre de disiplin kurulu harekete geçecek.
4: Şimdi, bir şey sorabilir miyim burada?
1: Tabii.
4: Ya şimdi burada sadece disiplin kurulu mu harekete geçecek acaba? Mesela FETÖ konusu bir hani Türk kanunlarında da suç yani terör örgütü. Yine yolsuzluk, rüşvet konusu da Türk Ceza Kanunu'nda karşılığı olan eylemlerde, suç eylemlerinde.
2: Doğru.
4: Yani bu acaba sadece parti içinde mi kalacak? Yoksa bir mesela savcılığa suç duyurusunda falan da bulunacaklar mı acaba?
2: Önemli bir nokta Eray Komutanım. Parti içerisinde bir soruşturma olayı olarak kalmayacak. Kılıçdaroğlu'nun söylediğine göre bunları tespit edeceğiz. Eğer bir yolsuzluk varsa parti ayrı disiplin mekanizması işletecek ama bir, bunu kamuoyuna açıklayacağız. İki, götüreceğiz delilleri savcılığa vereceğiz.
4: Bu çok çok önemli.
3: Bir de şöyle bir durum söz konusu. Az önceki fotoğraftaki o gösterilen şahısların hepsinin soruşturmaları var. Fezlekeleri var. Şu an mecliste duruyor. Her birinin ayrı ayrı hangi soruşturma dosyasında ismi geçiyorsa onunla ilgili zaten hazırlık yapıldı. Evet. Mesela İBB soruşturması içerisinde az önce Turan Taşkın Özer'den bahsettik. Özgür Karabat'tan bahsettik. Özgür Karabat'ın şoförü rüşvet almasıyla ilgili biliyorsunuz ki uzun süre tutuklu kalmıştı. Ve Özgür Karabat'ın talimatları sonucunda. Az önce Banu Hanım'ın söylediği İBB konusundaki o ihale fesat karıştırma ve kendi şirketlerine ihalelerin alınması durumu. Yine diğer anlamdaki delegelerin iradesinin sakatlanması organizasyonunda da vardı. Ancak burada Özgür Karabat uzun bir süre İBB soruşturmalarını takip etti. Ta ki şoförü serbest bırakılıncaya kadar İBB soruşturmalarını Silivri'de takip etti. O günden sonra da Silivri'ye uğramadığı bilgisini aldık yani. Çünkü hem cezaevinde kendi şoförünü sık sık ziyaret ediyordu, hem duruşmada da şoförü bu ifadeyi verirken kendisi yakından takip ediyordu. Yani şoförünü bir sarmıştı ve o ifadeyi verene kadar mahkeme huzurunda kendisinin ismini vermemesi için elinden geleni yaptı. Ve şoförü çıkıp ne ifade verdi mahkeme huzurunda? Mahkeme kendisine dedi ki sen bir akaryakıt istasyonunda 500 bin TL bir rüşvet alma durumu söz konusu. Bu akaryakıt istasyonuna niye gittin? Orada neden bulunuyordun? Neden bu şahıslarla buluştun? Çünkü şahıs o parayı ödediğini söylüyor orada. Neden buluştun? Neden bu parayı aldın? Bunları dedi ki ben o akaryakıt istasyonunda aslında akaryakıt hiç almıyorum. Çünkü herhangi bir fiş, herhangi bir araç plakası, herhangi bir kayıt sunamıyorlar. Fakat şunu söyledi. Dedi ki ben o akaryakıt istasyonunun tuvaletini kullanıyorum. Tuvaleti çok temizdi. Öyle akla ziyan bir ifade
0: verme durumunda. Halil Bey, o şey acaba şey mi? Bugün bir
1: yerde bir şey diyeceğim. Şimdi tekrar gelecek de muhtemelen CHP grubunda Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinde genel başkanın ardından gözyaşı dökme alışkanlığı zıp var zıp herhalde geleniyor. Şimdi
2: evet,
1: bunlar da
2: zıp zıp
1: görüntüleri.
2: Şimdi o biraz, birazdan gelecek ya, grupta gelecek, Özgür gelecek. Özel konuşurken Ali Mahir gözyaşı döküyor. Evet. Özgür Özel Kılıçdaroğlu hakkında ben arkasından şu işte. Demek ki Özgür Özel'e ilk ihanet edecek Ali Mahir. Kim gözyaşı dökerse biliyorsun ilk ihaneti o yapıyor. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun arkasından gözyaşı dökmüştü. Zoom toplantılarına katıldı ve sonra devirdiği ortaya çıktı. Şimdi de Ali Mahir gözyaşı döküyor.
1: Ercan Bey bir şey ekleyecek.
0: Yok, hadi Bey o benzin istasyonu anlatırken Kılıçdaroğlu bir şey açıklaması dikkatimi çekmişti haberlerde. 700 milyonluk bir paranın CHP genel merkezinden bir yerlere nakledildiğini söylüyor. O para nereye gitti falan şeklinde bir soru
2: soracağım olmuş. Onu diyor.
3: Çünkü daha az önce Abdülkadir Bey'in bahsettiği aslında oydu yani. Yeni bir yolsuzluk var mı? Yani 3 yıl içerisinde Özgür Özel ve ekibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazineden aldığı para, aynı zamanda yani iş bankasından aldığı para.
0: Belediyeler dışında bir de CHP merkezinde.
3: Evet,
0: şey
3: genel
0: var.
3: Merkez için söylüyoruz. O genel merkezin parasını kendi kişisel menfaatleri için harcamışlar mı? Ya da başka bir şekilde kendi özel harcamaları için bunu yapmışlar mı, yapmamışlar mı? Onu araştıracak. Bir siyasi partinin zorunlu olan organları ya da iş ve işleyişi için harcama durumu söz konusu değilse onu zaten Abdülkadir Bey'in bahsettiği gibi Sayın Kılıçdaroğlu kamuoyuna açıklayacaktır onu.
1: Şimdi bir de bir villa meselesi var. O villa hangi villa? Ha? Sayın Kılıçdaroğlu'nun atıfta bulunduğu bir villalar hikayesi var. Villalar villa hangi villa?
2: Evet,
1: yani
2: ben de
1: çok,
2: merak ediyorum.
1: Çok villa biliyoruz da acaba villa
2: ya
1: hangi?
2: Şimdi öyle ilginç şey var ki Adem Soytekin mesela ifade verirken bir 15 milyondan söz etti. Hakim de anlamamıştı. Hakim diyor ki Adem Soytekin bu 15 milyon ne diyor? O da dönüyor Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne bakıyor. Rüşvet başkanım rüşvet diyor.
3: Şimdi gazete manşetleri o cümleyle çıktı.
2: Rüşvet başkanım rüşvet diyor. Şimdi Perşembe günü ilk kez parti meclisi toplantısı yapılacak. Kılıçdaroğlu da parti meclisinde onların yüzüne karşı söyleyeceğim, onlarla yüzleşeceğim ve hesaplaşacağım. Benim bıraktığım Cumhuriyet Halk Partisi'nden, onların kirlettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler yaşandı onları yüzlerine söyleyeceğim demişti. O villalar konusu ben de merak ettim. Herhalde Perşembe günü yüzlerine yani, karşı söyleyeceğim.
3: İBB soruşturmasında iki türlü villa konusu geçiyor. Birincisi İmamoğlu'nun 3 villası, Boğaz'daki 3 villası. Ve ondan bahsetme ihtimali yüksek olabilir. Çünkü o ciddi anlamda kamuoyu çok fazla meşgul etmişti.
1: Ya da şu
3: değeri
1: da var ama buçuk, şimdi mesela maaşı, maaşı X iken farz-ı muhal, evet. Maaşı X iken 3X ücretindeki villalarda kiracı olarak oturan
2: Murat
1: belediye bürokratları da var.
2: Murat Ongun 110 yani. Bin lira maaşı var, 450 bin liralık villada oturuyor. Hı-hı. Bir de bir yıllık kirasını peşin ödedi.
3: Halen aynı bu arada devam ediyor evet. Yani.
2: Cezaevinde yani. Olduğu halde.
1: Sıkıntı çekmesin diye de Sayın Belediye Başkanı'ndan da destek aldığını ortaya koyuyor.
3: Yine Ege bölgesinde İmamoğlu'nun işte orada bir şirket alma durumları söz konusu oluyor. Şirketin üzerinden de villalar var. Az önce dedik ya mesela illegal parayı nasıl sisteme yüklüyorlar? Önce bir şirket kuruluyor. O şirketin üzerinden bir sürü taşınmaz oluyor. Sonra siz şirkette küçük bir parayla satın alıyorsunuz. Bütün şirketin mal varlığını da almış oluyorsunuz.
2: İmamoğlu'nun aldığı villalar öyle. Şirketi evet. Satın alıyor. 3 villayı da 15
3: buradaki
2: milyona
3: de satın öyle, alıyor. Ege bölgesindeki aynen. bahsettiğimiz de öyle yani.
0: Yani bu sistem niye bu kadar şey? Yani bunu mesela bu denetleyebilecek bir üst mekanizma yok mu?

0: ekosistem.
1: Yani o para alışverişi, rüşvet akışı, haksız şeyler, sermaye
2: şöyle,
1: akışı.
2: Evrak üzerinde her şey düzgün göründüğü için bunu hani sistemde yapay zeka ile ya da işte teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkartmanız zor oluyor.
0: Gökhan Zeybek vardı
2: orada. Ya da bir
1: Sayın Erdoğan bir Sayıştay çağrısında bulunmuştu ya.
3: O da mı ağlıyordu?
0: Gökhan Zeybek vardı orada. O da zannediyorum şey yapacak. Kılıçdaroğlu için yüzüne tükürürler diye açıklama yapmıştı biliyorsunuz şurada. Zannediyorum disiplin kurulu genel başkan hakaretlerden onu da incelemeye alacak.
3: İncelemeye alacak, sonra da belki ihraç kapısı açılacak.
2: Ama her iki liderin A takımını yan yana koyduğumuzda aradaki farkı çok net bir şekilde görebiliyoruz. Az önce Abdülkadir Bey sayarken bunlar hepsi işte soyun başını tuttu demişti ya. Sayın Özgür Özel'in A takımına bakın. Bütün A takımında bulunan şahıslar, Özgür Özel de dahil olmak üzere, hepsinin soruşturması var. Hepsinin fezlekesi var ve mecliste bekliyor. Eğer yarın öbür gün dokunulmazlık kalkarsa hepsinin yargılama yolu açılacak.
3: Araya girmeden önce şunu da konuşalım. Bir bir hukukçu olarak teknik bilgi verin bize lütfen Hadi Bey. Şimdi son iki gün içerisinde bazı başsavcılıklardan açıklamalar geldi. İşte Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan. Şimdi bazı davaların reddine karar verildiğiyle alakalı açıklamalar var. Bazı davalarla ilgili, bazı soruşturmalarla ilgili de yetkisizlik kararı verilerek dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca incelenmesi ya da takip edilmesiyle alakalı sevk yazıları var. Bunları bize anlatır mısınız? Çünkü dava reddedildi deyince sanki ortada hiç suçlu yok. Davada reddedildi gibi bir algı da yerleşiyor ya da yerleşmesi yönünde özellikle bir çaba da ben gözlemliyorum.
0: Yürütüyorlar.
3: Yani. Bunu biraz açıklayayım size. Yani bir davan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca o dava redlerine ilişkin yapılan açıklamanın aslı nedir? Ve Ankara'ya gönderilen İstanbul ve Antalya'daki dosyaların nedeni, gönderim nedeni nedir?
2: Şöyle, herhangi bir red davası yok. Öncelikle onu belirtelim. Sadece ne var? Milletvekilleriyle ilgili bir soruşturma yürütüldüğünde ya da bir dosyanın içerisinde bir milletvekilinin de şüpheli olma ihtimali varsa ve delillerle bunu gösteriyorsa, savcılık makamı o milletvekilinin o suçu işlediği kanaatine varıyorsa, o zaman ne yapıyor? Milletvekili olması hasebiyle Ankara'da parlamenter suçları soruşturma bürosu var. Bu sadece parlamentodaki milletvekilleriyle ilgili soruşturmaları yürütür. Onun için Türkiye'nin neresinde olursa olsun bir milletvekili bir suç işlerse o dosya Ankara'daki parlamenter suçları soruşturma bürosuna gönderilir. Özkan Yalım dosyasında biliyorsunuz ki birden fazla milletvekilinin ismini verdi. Bunlar milletvekili olması hasebiyle ve verilen ifadeler neticesinde savcılığın aldığı deliller, dosya içerisine giren deliller, özellikle Özkan Yalım'ın kendi telefonun şifresini verdi ve kendi telefonun bilirkişi raporunda bu milletvekiliyle yazışmaları var. Ve bu yazışmaların içeriğinde de suç unsurları var. O suçun işlendiğini gösteriyor. Yine aynı zamanda az önce Abdülkadir Bey Turgut Koç'tan bahsetti. Turgut Koç da aynı şekilde kendi telefonunun şifresini verdi ve telefon raporu ortaya çıktı. Savcılık makamı bunları incelediğinde Özgür Özel, Veli Ağbaba, yine diğer birkaç tane, 3 tane daha milletvekili vardı. Bunlarla ilgili de eğer milletvekili olmasaydı gözaltına alma durumu söz konusu olacaktı. O
3: yani
2: kadar suçun oluştu.
3: Antalya ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ben bir soruşturma yürütüyorum. Bu soruşturma kapsamında bazı parlamenterlerin de suça iştirak etmiş ya da bizzat işlemiş olduğunu tespit ettim. Bununla alakalı ciddi bilgi, belge, bulguya ulaştım. Ama senin devam etmen lazım. Evet. Al ben sana dosyayı
2: yolluyorum. Ayırıyor dosyayı sadece. Milletvekilinin dosyasını Ankara'ya gönderiyor. Diğer şahısların dosyası savcılıkta kalıyor. Tabii. Savcılık onu devam ettiriyor. Ve günün sonunda onunla ilgili iddianamesini hazırlar, ilgili mahkemesine gönderir. Fakat Ankara'daki ne olacak? Eğer dokunulmazlıkları kalkarsa kaldığı yerden devam eder. Eğer kalkmazsa milletvekillik süresi bittikten sonra, yani dokunulmazlık bittikten sonra yine kaldığı yerden devam edecek.
3: Şimdi bu ihraçla ilgili isimlerini sıraladığımız milletvekilleri var ya Sayın Selvi. Şimdi bunlarla alakalı işte fezlekeler de var haliyle. Fezlekelerin neticesine dair bir kulis var mı? Bunların milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılacağı ile ilgili bir beklenti, bir hava oluştu mu Ankara'da?
0: Şöyle, CHP içerisindeki çalkantı o kadar büyük ki henüz ben o aşamaya gelinmedi. Ama şu teklifi yapanlar var. Biliyorsunuz bir dönem bir restleşme olmuştu Kılıçdaroğlu'yla Sayın Cumhurbaşkanı arasında. O

0: zaman bir anayasada değişiklik yapılmıştı. Mecliste bekleyen tüm dosyalar, dokunulmazlıkları kaldırılmıştı ve yargıya gitmişti. Evet, Selahattin Demirtaşlar da o zaman Kılıçdaroğlu'nun o resti üzerine yargılanmışlardı. Böyle bir teklifte bulunanlar var ama henüz bu konuda bir adım atılmış değil. Dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde henüz harekete geçilmiş değil. Bir de biraz önceki sorduğunuz sorunun ikinci bir ayağı daha var. O da şu. Mesela hem Turgut Koç, ondan sonra hem Özkan Yalım CHP kurultayında delegelerin iradelerini değiştirmesi için, yani Kılıçdaroğlu'na oy verecek olan delegelerin
1: IBAN'a attım diyor.
0: Özgür Özel'e oy vermeleri için
1: IBAN'a attım.
0: Para göndermiş. Diyor ki 20 bin istedi. Etimesut delegesi 10 bin lira gönderdim. Ya da birisi geldi, kızını İstanbul'da işe aldırdım. Öbürü diyor ki Edirne'deki belediye başkanına bir sonraki dönem için garanti verdik. Adaylık garantisi. Şu isimlere para verildi. Mahkemede diyor ki bunu, bu büyük kurultay davası Ankara'da görülüyor. Zaten kurultay Ankara'da oldu. Ben diyor bu konuda yetkisizim diyor. Ve onu Ankara'ya gönderiyor. Aslında büyük kurultay davası ilk başta da öyle başlamıştı. Yani CHP'de bir krizden diğerine koşuluyor. O açıdan bu haftaki krizde nur topu gibi bir krizimiz var doğrusu. Benim söylemek istediğim şuydu. Şimdi bu itiraflarda, itirafların bir bölümü, hem Turgut Koç'un itiraflarının bir bölümü, hem diğerlerinin, Özkan Yalım'ın itiraflarının bir bölümü doğrudan CHP kurultayında delegelerin iradelerinin parayla satın alınması, sakatlanması ile ilgili. O nedenle burada verilen ifadelerdeki şeyler ayrılıyor. Diyor ki İstanbul, ben buna bakmam. Buna Ankara'da kurultay Ankara'da olduğu için Ankara bakar diye Ankara'ya gönderiyor. Bu iş ilk başta da, yani şu anda mutlak butlana neden olan süreç de öyle başlamıştı. Muş Gençlik Kolları Başkanı ve kurultay delegesi Erkan Çakır, ki o zaman değişimciydi, Özgür Özel'i ve Ekrem İmamoğlu'nu destekliyordu. Dedi ki ben gördüm, para verildi Bursa delegelerine, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş Dağıt dedi. Nihat Bey de çok yürekli bir şekilde çıktı, dedi ki ben böyle bir şey yapmadım, yargıya gidiyorum, aklanacağım, hesabını verecek dedi. Bursa'da şikayet etti. Bursa dedi ki kongre Ankara'da oldu, bu benim yetkimde değil dedi ve onu görevsizlik vererek Ankara'ya gönderdi. Süreç öyle başlamıştı. O nedenle kurultayla ilgili iddialar nerede bir ifade verilse verilsin Ankara'ya geliyor.
1: Ankara'ya gidiyor. Peki hemen CHP Genel Merkezi'ne dönelim. İlter, şimdi bugün Perşembe, yarın Cuma, önümüzdeki haftanın başında Salı günü yine Cumhuriyet Halk Partisi grubunun toplanması bekleniyor. Ama grubu kim toplayacak, nasıl toplayacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir grup toplantısı olabilecek mi, olmayacak mı? Özgür Özel ne yapacak? Özgür Özel cephesinden nasıl bir hamle gelecek? Bu toplantının yapılmasına destek olacaklar mı, yoksa köstek mi olacaklar? Bütün cevaplar sende, başlayalım konuşmaya.
2: Manuel, ona geçmeden önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yayının başında da aktarmıştık. 3 milletvekili geldi. Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüler. Buna dair son bilgiyi aktaralım isterseniz. Çünkü önemli bir görüşmeydi nihayetinde. Bu 3 milletvekili de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an önce olağanüstü kurultaya gitmesini istiyor. Bu talebini dile getirdiler. Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bu yönde bir paylaşımları oldu. Özgür Özel de olağanüstü kurultay talep ediyor. Ve yine Özgür Özel'in bu talebini bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'na ilettikleri ifade edildi. Bugünkü yapılan 1,5 saat süren görüşmede. Peki Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultayla ilgili ne dedi? Başından beri zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrı net. Hukuki engel var. Bir Yargıtay süreci, temyiz süreci varken, tedbir kararı varken benim Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurultaya götürmem mümkün değildir diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Nihayetinde bu yönde de bir mesaj verdiği ifade ediliyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu heyete. Tabii bir yandan da
1: ikna
2: heyette yapılan görüşmenin
1: esas
2: ayrıntısı
1: bu, yani birileri ikna olacak ki
2: henüz bir sonuç yok. Fahri
1: ikna edecek.
2: Bu görüşmeler sonuçsuz kaldı. Yani bugünkü

0: Görüşmeden herhangi bir sonuç çıkmadı. Zaten çıkması da açıkçası beklenmiyordu. Kaç kez hani ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret edilirse edilsin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultayı toplayamayacağı diyelim, daha doğru olacak. Mümkün değil. Zaten dediğimiz gibi tedbir kararı var. Diğer yandan da Kemal Kılıçdaroğlu zaten normal şartlarda işte olağanüstü kurultay gerçekleştirilebilir derken de şöyle bir durum da söz konusu. Arınmadan kurultay yapmam diyor Kemal Kılıçdaroğlu cephesi. Kemal Kılıçdaroğlu tutumunun bu olduğunu ifade ediyorlar ki zaten Kemal Kılıçdaroğlu bayramlaşma programında burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde ne demişti? Tertemiz bir kurultay yapacağım demişti. Bundan şunu anlıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu mahalle, ilçe, ilden başlayarak bir yeniden Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarında bir değişiklik ve üst yönetimde bir değişiklik olacak ve nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde yepyeni bir sayfa açılacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle tertemiz bir başlangıç olacak. Ancak bu şekilde bir kurultay sürecinin başlatılabileceğini Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere kurmayları da ifade ediyorlar. Diğer yandan ihraçlar konusuyla ilgili de bir ek yapmak isterim. Şimdi bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. İlk toplantıda tabii ki her zaman olduğu gibi YDK Başkanı seçildi, yardımcısı ve sekreter seçildi. Bugün bir karar çıkması veya herhangi bir dosyanın bugünkü toplantıda değerlendirilmesi beklenmiyordu. O yönde de bir durum ortaya çıktı. Çünkü MHK'dan herhangi bir dosya gelmedi. Yüksek Disiplin Kurulu'na disiplin sürecini başlatacak bir dosya. Ne zaman dosyalar gelebilir? 13 Temmuz'da Yüksek Disiplin Kurulu'nun ikinci toplantısı olacak. O toplantıda işte bu ihraçlarla ilgili artık somut adımları görebiliriz. Bunu genel merkez kaynaklarına sordum. 13 Temmuz'da bir ihraç süreci, yani bazı isimler Cumhuriyet Halk Partisi'nden gönderilebilir mi? Dosyalar gelebilir mi diye sorduğumda, eğer MHK'dan bize dosya gelirse biz de o dosyaların gereğini yaparız şeklinde, yani dosyaları değerlendiririz, buna göre bir karar veririz dediler. Ve tabii ki genel merkezin tutumu şöyle: Kemal Kılıçdaroğlu'na hain diyenler Cumhuriyet Halk Partisi'ne barınamaz ve bunun da gereği yapılacaktır diyorlar. Ve hatta bugün Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mahir Polat yaptığı açıklamanın satır aralarında onun mesajını çok net verdi. Genel başkanımızın arınma ve eski değerlerine dönme yönündeki açıklamalarının arkasında Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu vardır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın dedi. Yani biz gereğini yapacağız diyor Mahir Polat. Bu çok net. Diğer yandan grup toplantısı meselesi. Bugün
1: İlter,
0: Kemal
1: grup toplantısı meselesine geçmeden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı ile ilgili bir açıklaması da kameralara yansıdı. İzleyicilerimizle o açıklamayı da paylaşalım. Sen de o açıklamadan hareketle elindeki bilgileri bizimle paylaş. Bir izleyelim.
2: Efendim, hayırlı
3: olsun. Merhabalar. Gayet iyiyim.
2: YDK toplantısında katıldınız.
3: Açılış yaptınız.
2: Yoksa sizin başkanınız değil.
3: Hayır, seçim olacak.
2: Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Umarım. Bir açıklama öyle.
3: Hep beraber.
4: Saygılar.
1: Haftaya salı günü grup toplantısında sizi göreceğiz. Umarım diye soruyor gazeteciler. Umarım diye cevap veriyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Neden umarım dedi İlter?
0: Şöyle net aslında Banuel, Kemal Kılıçdaroğlu haftaya salı günü grup toplantısında konuşacak. Neden net diyoruz? Çünkü dün MHK toplantısı vardı genel merkezde. Yine edindiğimiz bilgi şu şekildeydi. MHK'nın perde arkasına dair genel merkez kaynaklarıyla görüştüğümüzde Kemal Kılıçdaroğlu o toplantıda salı günü grup toplantısında konuşacağım dedi. Tırnak içinde bu cümleyi kurdu. Çok net ifadelerle MHK üyelerine dedi ki ben salı günü grup toplantısında konuşacağım. Salı günü saatler 13.30'u gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında 2,5 yıl aranın ardından kürsüde olacak. Burası çok net. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları da Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapmak istediği anda zaten bunun önünde herhangi bir engelin olmadığını ifade ediyorlar. Genel başkanın olduğu yerde grup başkanı grup toplantısı yapamaz görüşünü Kemal Kılıçdaroğlu cephesi savunuyor. Bu şekilde dile getiriyorlar. görüşlerini. Peki Özgür Özel cephesi nasıl karşılıyor bu durumu? Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP Grup Başkan Vekili Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın basın toplantısı vardı ve

0: haliyle bu konuda soruldu. Gökhan Günaydın'ın yanıtı şöyle oldu. Bu partiye ilişkin bir meseledir dedi. Grup toplantısı konusunu değerlendirirken bu partiye ilişkin bir meseledir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ilgilendiren bir mesele değildir. Mecliste zaten bu konu benim konum değil demiştir. Yönetmeliğimiz açıktır. Grup yönetim kurulu üyelerine verilen yetkiler de açıktır. Önümüzdeki salı günü de bu yetkiler doğrultusunda gereği yerine getirilecektir. Yani Özgür Özel cephesi diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP grup iç yönetmeliğine göre de grup toplantısını bu partinin grup başkanı yapar diyor. Özgür Özel de bu şekilde zaten bir yaklaşım ortaya koydu. Grup iç yönetmeliğini işaret ederek grup toplantısını ben yaparım ve yaptım diyor Özgür Özel. Ve tabii ki bununla birlikte salı günü Özgür Özel grup toplantısında olmayacak. Yani grup toplantısı yapmayacağını açıklamıştı. Evet. Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü nedeniyle anma programı var. Manisa'da o programa katılacağını ifade etti. Ve tabii ki şu andaki tabloda böyle. Özgür Özel tarafı diyor ki grup başkanı olarak Özgür Özel grup toplantısını yapar. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı da diyor ki bu partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Genel başkanın olduğu yerde grup başkanına tabiri caizse söz düşmez şeklinde bir yaklaşım ortaya koyuyorlar.
1: Evet. Şöyle, Hadi Bey'in sorusu var İlker.
2: Evet. Parti meclisi toplanıyor, bir de MYK toplanıyor. Bu her iki toplantıda disipline
0: yarın MYK toplanacak.
2: Evet, disipline sevk edilecek isimler burada görüşülme durumu söz konusu olur mu? Çünkü bu evet önümüzdeki salı günü belki bir karşıya gelmeme durumu söz konusu olabilir. Fakat bir sonraki hafta eğer Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu aynı gün bir grup toplantısı yapmak isterlerse o milletvekilleriyle ilgili bir öncesinde disipline sevk etme ya da üyeliklerini askıya alma durumu söz konusu olabilir mi? Bununla ilgili bir bilgin var mı?
0: Şöyle Hadi Bey, yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nde saat 13'te Merkez Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Bu ikinci toplantı Kemal Kılıçdaroğlu yeni A takımını belirledikten sonra burada bulunan MYK üyeleriyle bir kısa bir değerlendirme toplantısı yapmıştı. Ve daha sonra tüm MYK üyelerinin katıldığı bir toplantı gerçekleşememişti. Yarın o toplantı gerçekleşecek. Peki o toplantıda ne konuşacaksınız diye sordum kaynaklarıma ve dediler ki grup toplantısı var önümüzdeki hafta. Bu grup toplantısına dair bir yol haritası. Nasıl grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu işte hangi mesajları verecek? Bu grup toplantısı nasıl gerçekleşecek? Buna dair bir yol haritası ortaya konulacak. Özellikle grup toplantısı konusunda yine grup iç yönetmeliğini de hatırlattım. Yani dedim ki Özgür Özel tarafından bu yönde açıklamalar var nihayetinde. Bu da kamuoyunda tartışılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP grup iç yönetmeliğine göre işte grup başkanı toplantıyı yapar şeklinde Özgür Özel ve kurmaylarının yaptığı açıklamalar var. Siz ne diyorsunuz diye sorduğumda onlar da şöyle dediler. Az önce de aktardığım gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmasının önünde bir engel yok. Bu konu bu hafta içerisinde çözülür dediler. Nasıl çözülecek diye tekrar sordum. Bu hafta çözülür dediler. Yine aynı yanıtı aldım. Bunu paylaşayım. Diğer yandan ihraçlar konusuna tekrar dönecek olursak. Bugünkü, yarınki MYK toplantısında bu konunun ele alınması beklenmiyor. En azından herhangi bir dosyanın MYK'nın gündemine gelmesi beklenmiyor. Ancak önümüzdeki MYK toplantılarında şüphesiz çok net özellikle Kemal Kılıçdaroğlu cephesi hain Kemal sloganları kabul edilemez ve bunun gerekleri mutlaka yerine getirilecektir. YDK Başkanı Mahir Polat da bunu çok net ifade etti. Yani bir disiplin süreci başlatılacak ve 13 Temmuz'da ki toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında MYK'dan eğer dosyalar gelirse YDK'nın en önemli gündem başlığı da bu ihraçlar olacak. Tabii İl başkanları doğrudan yüksek MYK'nın talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ihraç edilebiliyor ama milletvekilleri ve büyükşehir belediye başkanları için aynı durum söz konusu değil. Parti meclisinin onayı gerekiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğüne göre. Peki parti meclisindeki tablo ne? Yine genel merkez kaynakları diyor ki eğer 31 parti meclisi üyesi evet derse kararları çok rahatlıkla alabiliriz ki zaten çoğunluğun kendilerinde olduğunu ifade ediyor genel merkez kaynakları. Yani demem o ki eğer bir milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden

0: ihracı konusunda bir gündem oluşursa parti meclisinde bunun gereğinin yapılacağının mesajını veriyor Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler. Tekrar ifade ediyorum, özellikle hain Kemal sloganlarına yönelik büyük bir tepki var. Kemal Kılıçdaroğlu bu partinin lideri, genel başkanı, bunu hiçbir CHP'li kabul etmez şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. YDK Başkanı Mahir Polat da zaten az önce de aktardığım gibi satır aralarında biz gereğini yapacağız mesajını veriyor. Tablo bu şekilde şu anda.
1: Evet Sayın Selvi.
2: İlter, şimdi CHP'nin 3 grup başkan vekili var. Murat Emir, Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır. Üçü de Özgür Özel ekibinden. Kılıçdaroğlu'nun katılacağı bir grup toplantısını hangisi yönetecek? Ali Mahir Başarır da nöbet sırası olduğu söyleniyor. Onlar kürsüye davet edecekler mi? Bu konularla ilgili neler konuşuluyor genel merkezde?
0: Ben de bu sorunun yanıtını aradım. Genel merkezde ancak bir yanıtını bulamadım henüz Abdülkadir Selvi. Herkes tabii ki bunu merak ediyor. Nihayetinde hani grupa 3 tane grup başkan vekili var. Kim genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet edecek? Tabii ki bu isimlerin grup toplantısına katılıp da Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet etmeleri mümkün değil. Hani siyaseten de zaten bu böyle bir durum ortaya çıkmaz. En azından şu andaki tabloya baktığımızda bu böyle görünüyor. Peki ne olacak? Kim Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet edecek? Nasıl bir strateji, nasıl bir plan dahilinde hareket edilecek? Bunu sorduğumda da yine aynı şekilde birkaç kişiden de yine aynı soruyu birkaç kişiye sorduğumda bu hafta bu sorun çözülecek bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu o grup toplantısında konuşacak yanıtını aldım. Edindiğim bilgiler bu şekilde. Aslında çok net olarak şöyle olacak, şu isim Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet edecek, grup başkan vekilleriyle bir temas oldu mu olmadı mı, buna dair çok net bir bilgi yok açıkçası. Kimse de bu konuyla ilgili çok net açıklama yapmıyor.
3: Peki grup başkan vekillerinin değiştirmesiyle ilgili genel merkezin bir aksiyon alacağın duyumunu aldın mı? Ya çünkü grup başkan vekillerini eğer görevden alma durumu söz konusu olursa en azından seçim yapılıncaya kadar orada genel merkez direkt meclisle irtibat haline geçme durumu söz konusu olabilir. Tabii ki parlamentoda olduğu için milletvekilleri aracılığıyla bu yapılıyor. Genel merkez direkt meclisi muhatap almıyor. Daha doğrusu meclis genel merkezi direkt muhatap almıyor. Fakat eğer grup başkan vekillerinin hepsini görevden alma durumu söz konusu olursa, orada bir boşluk oluşursa, genel merkezin orada belki inisiyatif alma durumu söz konusu olabilir. Öyle bir yola başvuracaklar mı?
0: Hadi Bey, duymadım öyle bir şey. Yani hani hukuken bu mümkün müdür? Açıkçası bir hafta önce yanılmıyorsam genel merkez kaynaklarına, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isme sorduğumda Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanının grup başkanını azletme yetkisinin olduğunu ifade etmişti. Bu şekilde bir değerlendirmesi olmuştu ama bunun hukuken karşılığı nedir? Ona dair de açıkçası çok net bir şey söyleyemiyorum. Hani siz daha sağlıklı bir değerlendirme yaparsınız diye düşünüyorum.
1: Tabii bir de katılım nasıl olacak? Cevabını en çok merak ettiğim sorulardan biri de bu. Özgür Özel gitti, ilk grup toplantısını yaptı. Yani salon bayağı doluydu. Kapının önünde de 3200 kişi falan bekliyor falan dedi. Yani şimdi Kılıçdaroğlu'nun yanında yürüdüğünü gördüğümüz milletvekillerinin sayısı işte 20 küsur, öyle değil
4: mi? O kadar.
1: O 24, 25. Şimdi belki ikna ettikleri başka isimler de olmuş olabilir. Bilemiyoruz ya da daha orta yolcu isimler olup eski genel başkanlarına saygısızlık etmekten imtina edenler de olacaktır belki. Grup toplantısına katılacaklardır. Kim katılacak, kim katılmayacak, nasıl bir katılım bekliyorlar? Tabii Özgür Özel'in o grup toplantısının ardından boş bir salon görüntüsü vermek de çok hoş tabii olmaz yani onlar adına. Nasıl bir tedbir alacaklar? Yine başka tabii partililer ziyaretçi olarak mı gelecek? Ne olacak İlter?
0: Tabii genel merkezde de düzeltiyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Kemal Kılıçdaroğlu güçlü bir başlangıç yapmak isteyecektir. Bugünkü salı günkü grup toplantısında grup toplantı salonu hınca hınç doluydu açıkçası. Özgür Özel'in mesajları da ayakta alkışlandı. Büyük bir coşku vardı salonda ve tabii ki bunun karşılığında da Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaseten aynı şekilde

0: bir karşılık vermesi gerekiyor ve buna dair de bir hazırlık olduğunu söyleyebiliriz. Şunu da yine ifade edeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısı öncesi tüm milletvekillerine çağrı yapılacak genel merkez tarafından. Salı günü saat 13.30'da grup toplantımız olacak ve Kemal Kılıçdaroğlu bu grup toplantısında kürsüde olacak. Yani genel başkanımız toplantıda konuşacak. Buna dair bir çağrı yapılacak. Tüm milletvekillerine yapılacak bu çağrı. Bunu da yine sordum hani teyit etmek amacıyla, sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın veya ortada duran milletvekillerine mi çağrı olacak, yoksa herkes davet edilecek mi, herkese çağrı yapılacak mı, daha doğrusu herkese çağrı yapılacağını ifade ettiler. Zaten bir gün önce de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantıları öncesi milletvekillerine zaten işleyiş bu şekilde çağrı yapılır ve nihayetinde tüm vekillere çağrı yapılacak. Ama tabii ki Özgür Özel'i destekleyen, mutlak mutlan kararına itiraz eden, hukuksuz bulan bu süreci milletvekilleri katılmayacaklar. Burası çok net. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın şu anda en azından arınma çağrısıyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren milletvekili sayısı 22-25 civarındaydı. Yine bu sayıda milletvekilinin toplantı salonunda olması bekleniyor ve aynı zamanda yine kulislerde 15 milletvekilinin daha Kemal Kılıçdaroğlu'na açıktan destek vermese dahi mevcut önceki yönetimin politikalarını eleştirip Kemal Kılıçdaroğlu'na daha sıcak baktıkları ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu önümüzdeki süreçte açıktan destekleyebilecekleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olabileceklerine dair de iddialar dillendiriliyor özellikle meclis kulislerinde. Tabii bu milletvekilleri de, yani 15 milletvekili de 22 veya 25 artı 15 şeklinde grup toplantısında olacak mı olmayacak mı, onu artık salı günü görmüş olacağız.
1: Şimdi biz bu yayını gerçekleştirirken ortada hem Kemal Bey'in hem de Özgür Özel'in son grup toplantılarından görüntüler paylaşıyoruz. Kemal Bey'in son grup toplantısında siz az önce işaret ettiniz ya, nöbetçi grup başkan vekili Ali Mahir'i başarırmış diye. O son grup toplantısında da Ali Mahir başarır varmış kürsüde ve Kemal Bey'i o anons etmiş. Evet. Bir hatırlayalım, bir nostalji olsun bakalım, Ali Mahir Başarır Kılıçdaroğlu'nu kürsüye nasıl davet etmiş.
2: Şimdi Sayın Genel Başkanımızı haftalık sonuç konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım.
1: Az önce gözyaşları içerisindeki görüntülerini gördük Ali Mahir Başarır'ın. Grup başkan vekili iken yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde de Kemal Bey'i böyle anons etmiş. Şimdi tarih sayfaları ayın 9'unu, Haziran'ın 9'unu gösterdi. Salı günü geldi, çattı. Kemal Bey grup toplantısını yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitti. CHP grup toplantısının yapıldığı salonun kapısında belirdi. İçeride bir miktar insan var ya da belki çok kalabalık bir insan grubu var, bunu bilemiyorum. Ne olacak? Şimdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafındakiler bir grup başkan vekilinin olmasına gerek yok, bir milletvekili de davet edebilir, anons edebilir falan da diyormuş. Evet. Yani böyle bilgiler
3: ya
1: var.
3: Ya da özelciler de gelip kavga çıkarabilirler mi?
1: Ya da işte biz işte anons etmeyeceğiz. Bizim bir salon talebimiz yok.
4: Evet.
1: Sizin de salon talep etmeye yetkiniz yok. Yani sanki böyle iki ayrı kurumsal kimlik varmış gibi bir hava da var yani bu meclis grubuyla genel merkez arasında. Ve hani sanki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel başkanın hiçbir dahli olamazmış gibi bir de durum var sanki. Ama öyle gözüküyor tüzüğe, meclis iç tüzüğüne ve CHP tüzüğüne baktığımız
4: şöyle,
1: zamanda.
4: Şimdi CHP'deki gelişmeler, her hamlede yeni bir kriz ortaya çıkıyor. İş giderek Brezilya dizilerine dönmeye başladı. Ağlayanlar var, terk edenler var, duhlayanlar var, hain Kemal sloganlar atanlar var.
3: Abi.
4: İş buraya doğru döndü hakikaten. Şimdi o Kılıçdaroğlu'nun 31.10.2023 tarihinde o veda ettiği zaman ben de o salondaydım. Siz Özgür Özel'in ağladığı zaman orada bana dönüp artık bu iş bitti, bu sefer Cumhurbaşkanı bizden olacak, seçiliyor Kemal diyenler vardı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na hain Kemal diye slogan atıyorlar. Orada tabii, bu iş bitti artık.
1: %60'çılar onlar.
4: Tabii bu iş bitti artık. Cumhurbaşkanı

0: için bir talebiniz oldu mu dedim. Evet, yazılı olarak talebimiz oldu dediler. Bu durumda meclis başkanlığı salonu tahsis eder. Şimdi Ekrem İmamoğlu direnin diye talimat verdiği için eğer direnecek olurlarsa onlar da karşı bir müdahalede bulunurlar. Şu ana kadar öyle bir hava yok. Onlar Manisa'da olacaklar. Ama olabilir de, yani bu grup salonu tahsis edilmez derler. Grup başkan vekilleri davet etmek istemezler. Bunu yapabilirler. Fakat şu andaki hava salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grupta konuşacağı yönünde. Sayı ne olur? Şu anda Kılıçdaroğlu'na yakın 24 milletvekili olduğu söyleniyor. Arada olanlar var. Genel başkan geliyor, CHP genel başkanı bulunalım derler. Zaten Özgür Özen bu konuşma yaptığında da CHP'nin 138 milletvekili var. Salonda 50 milletvekili var. Diğerleri partililerdi. Yine onlar da kendilerine yakın partililerle o salonu doldururlar. O konuda şey yok. Fakat orada Kılıçdaroğlu konuşunca ne diyecek? Kılıçdaroğlu'nu kürsüye kim davet edecek? Mevcut grup başkan vekillerinin üçü de muhalif.
1: Evet.
0: Belki grup içerisinde grup yönetimi sadece bunlardan ibaret değil. Bunlar grup başkan vekili ama grup yönetimi var. Grup yönetimi içerisinden bir ismi de yine oraya meclis başkan vekilleri hariç oraya oturtabilirler. Böyle bir boşlukta var. Yani CHP'de her adım yeni bir sancı demek. Her hamle yeni bir kriz demek. Bu nereye gidiyor? Adını çok net olarak koyalım. Zaten Ekrem İmamoğlu Silivri'den yaptığı açıklamada adını koydu. Yeni bir partiye doğru gidiyor. Ama bunlar her aşamada vuruşarak bu ayrışmayı ortaya koyacak.
1: Kaç kere görüşmüşler? 41 kere mi? 41 herhalde değil mi?
0: Ha?
1: Özgür Özel ile İmamoğlu'nun Silivri'deki görüşmelerinin sayısının 40'ın üzerinde olduğunu yazdı. Sabah
0: son dönemde biraz azalmıştı ama geçen seferki görüşme 3 saat sürdü. O görüşmede ondan önce Ekrem İmamoğlu genel başkan parti CHP'de kalırsa da destekleriz, ayrılsa da destekleriz diye avukat aracılığıyla bir mesaj göndermişti ama oradaki görüşmede bir karar almışlar. Sonuna kadar kanırtacağız ve kopacağız diye. Hatta Ekrem İmamoğlu'nun orada yeni partinin ilkeleri ve çerçevesi üzerine de çalışmalara başladığı söyleniyor.
1: Hadi Bey.
2: Burada şöyle, aslında hukuk neyi söylüyor? Grup toplantısı nedir? Amacı nedir? Ona bakıldığında bir grup başkanının mı bu grubu yönetmesi gerekiyor? Yoksa bir siyasi partinin genel başkanının mı yönetmesi gerektiğini daha net anlayabiliriz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç yönetmeliğine bakıldığında eğer genel başkan ki siyasi partiler kanununda bunu söylüyor, 298 sayılı seçim kanunumuzda da aynı durum söz konusu. Eğer lider milletvekili ise zaten kendisi genel başkan, grup başkanı da aynı zamanda sayılıyor. Eğer genel başkan milletvekili değilse bir grup başkanı seçilme durumu söz konusu. Az önce Abdülkadir Bey'in söylediği bir kurul var orada. 9 kişiden oluşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç yönetmeliğinde bu geçerli. 8. maddede 9 kişiden, 9 tane üyeden oluştuğu belirtiliyor. Yine aynı zamanda
1: Kemal Bey'e yakın kimse var mı kurulda?
0: 9 kişi şu olabilir. 9'un 9'u yani da Özgür Özel Manisa'da olacağı için Erdi Seyrek anmasında orada daha ılımlı olan bir isim gelebilir. Şu var, bu biraz önce İlter'de haberini verdi. 3 milletvekili ziyaret etmişti
1: evet,
0: ya.
1: Evet, evet.
0: Onların görüşmelerinin bir perde arkasına baktım. Onlar görüşmelerinde Özgür Özel'le 2 kez, Kılıçdaroğlu'yla 2 kez yüz yüze görüştüler. Birer defa da telefonla görüştüler. Onlar diyor ki ya artık baltaları gömelim. İkincisi, sizin çevrenizde çok sert açıklamalar yapan var, milletvekilleri var. Onları biraz susturun. Ilımlılar ön plana çıksın. Bir de
3: fanatikler olarak ifade
0: ikişer
3: ediliyor.
0: İkişer kişiden fanatikler, oluşan. Evet. İlter de bir şey söyledi.
1: Yani fanatikler olarak ifade edildi.
0: Evet, evet İlter. Bir de ikişer kişiden oluşan bir ortak komisyon kuralım. İki kişi Özgür Özel isim versin. İki kişi Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu isim versin. Dört kişi otursun, bu süreçleri konuşsun diye. Bunların da bir çabası var. Yani orada daha bilinmeyen ama ılımlı bir isim yönetebilir.
1: Hadi bebeğim.
0: Şöyle, İstenirse tabii.

0: Grup toplantısında bunlar zorunlu mu Abdülkadir Bey'in söylediği şeyler? Zorunlu değil. Yani çünkü biz bir grup toplantısından bahsettiğimiz andan itibaren yasamanın bir parçası olan bir durumdan bahsetmiyoruz. Her ne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altındaki bir binada bu grup toplantısı gerçekleşiyorsa da bu grup toplantısının bir amacı vardır. Bir siyasi partinin o haftaki ülke gündemine dair politikalarını açıklama yeridir.
1: Partinin meclis faaliyeti. Yani evet, yasama faaliyeti. Kendi meclisin, kendi partinin faaliyeti.
0: Kendi milletvekillerine yol gösterme. Parti kendi milletvekillerine o yani hükümetin ortaya koyduğu politikaların alternatifini anlatma şeklidir. Hı-hı. Kamuoyuna kendilerini ifade etme şeklidir. Aynı zamanda seçmene o hafta, o ay ülke içinde ve ülke dışında gerçekleşen olaylara karşı kendi fikirlerini açıklama yeridir. Dikkat ederseniz hep ne söyledik? Bir siyasi partinin politikalarının anlatma yeri dedik. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında gerçekleştiği için orada grup başkanı ve grup başkan vekilleri ya da kuruldaki bir arkadaşın TBMM ile iletişim kurması için önem arz ediyor. Yoksa onun dışında genel merkezin politikalarına aykırı hareket etme durumunun söz konusu olmaması gerekir orada. Peki. Çünkü parlamentodaki milletvekilleri kendileri bağımsız hareket edebilirler mi? Edebilirler. Kimseden emir talimat alma zorunluluğu yoktur bir milletvekilinin. Seçildiği andan itibaren bütün Türkiye'deki iradeyi temsil edebilecek mahiyette bir göreve haizdir. Ondan dolayı da eğer kendisi işte ben bir siyasi partiye politikalarına uymuyorum, genel başkanlığı kabul etmiyorum diyorsa o zaman o rozetini çıkartır, bırakır, bağımsız bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne siyasi milletvekiline devam eder. Evet,
2: ya
0: ancak
2: ya da yeni bir grup kurar. Ya,
0: aynen öyle. Eğer bir milletvekili şunu söylüyorsa, ben bir rozet taşıyacağım, ben bir gruba aidiyetim olacak, ben o siyasi partinin çatısı altında o mecliste bir politika üreteceğim diyorsa, o zaman genel merkezin bütün politikalarına uymak zorundadır. Yine aynı zamanda kendi iç yönetmeliğinde de bunu söylüyor. 6. ve 7. maddede grup başkanı ya da grup başkan vekilleri seçilirken o nasıl seçilmesi gerektiğini ve seçildikten sonra da genel başkana bağlı kalma şartıyla diye bir ibaresi var yani orada. Çünkü burada siz bir siyasi partinin kurumsal kimliği anlamında bir açıklama yapıyorsanız, bir grup toplantısı yapıyorsanız, mecliste o siyasi parti grubuna ayrılmış sandalyeler varsa, siz orada oturmak istiyorsanız o siyasi partinin genel merkezin politikalarına aykırı hareket edemezsiniz. Peki. Genel başkanına karşı gelemezsiniz. O siyasi partinin disiplin kurallarına aykırı da gelemezsiniz. Peki. Geldiğiniz andan itibaren genel merkezin elinde ne? Nasıl bir güç var? Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun elinde nasıl bir güç var böyle bir durumda? Disiplin mekanizmasını işletme gücü var. Çünkü eğer arzu ederse kendisine yönelik aykırı hareket eden milletvekillerini, kendisine aykırı hareket eden grup başkanı ya da grup başkan vekillerini, yine aynı zamanda paralel bir bayramlaşmayı organize edenlerle ilgili, yine aynı şekilde paralel bir grup toplantısı yapanlarla ilgili o disiplin mekanizmasını işletme gücüne sahiptir. Çünkü o kurumsal kimliğin altında barınma ihtiyacı hissetmeyen şahıslardan bahsediyoruz. Peki. Eğer siz genel merkeze aykırı olarak hareket ederseniz, onun için Sayın Özgür Özel ve arkadaşları, az önce Abdülkadir Bey kanırtana kadar bunu devam ettirecek cümlesi çok önemliydi. Evet. Çünkü burada Sayın Özgür Özel kendilerini merkeze kilitlediler mi? Genel merkeze. Bunun bir amacı var mıydı? Kendileri bilmiyorlar mı? Kulluk oraya girdiğinde 2 dakika sonra 5 dakika sonra çıkmak zorunda kalacaklar. Bunu bilmelerine rağmen yaptılar ama. Niye? Çünkü siz bir mağduriyet oluşturacaksınız. Bir hikaye oluşturacaksınız. Seçmene öyle bir mesaj vereceksiniz ki genel merkezdeki oturan genel başkanın meşruiyeti tartışılma noktasına gelmesi gerekiyor. Yürüyüş aynı şekilde, paralel bayramlaşma aynı şekilde, paralel grup toplantısı aynı şekilde. Hatta öyle bir aşamaya gelecek ki o disiplin mekanizması işletilecek ve Sayın Özgür Özel'le arkadaşları disipline sevk edilecek. Sevk edildiklerinde de seçmene şunu söyleyecekler. Bakın biz siyasi partimizi bırakmıyoruz. Son noktaya kadar kaldık ama artık burada siyaset yapma hakkı tanınmıyor bize. Peki. Ondan dolayı de yeni bir parti çalışması ya içerisine
2: girdiler.
0: Aslında
2: çok karışık bir başlık. Eray Hocam, tablo ortada. Sosyolog gözüyle bir analiz yapın bizim için lütfen. Yani bu tablo bize ne söylüyor? Toplumdaki yansıması nedir?
3: Burada tabii aslında bugüne kadar eleştirdiğimiz CHP içerisindeki yolsuzluk, işte gayri ahlaki ilişkiler ve

0: diğer illegal faaliyetlerin ne kadar kökleşmiş ve yerleşmiş olduğunu, yerleşik hale gelmiş olduğunu görüyoruz. Adeta bu karanlık ve kirli ilişkiler ağının maalesef CHP içerisinde en azından belli alanlarda kurumsallaşmış olması gibi çok kötü bir tablo karşımızda. Yani buna sadece yozlaşma diyemiyorum, yani bu yozlaşmasının da ötesine geçip böyle sistematik hale gelmiş CHP içerisinde. Düşünün, yolsuzluk yapanı maliyeden sorumlu filan biri yapıyorlar. Yani şimdi hani bu artık bazı şeylerde, yapılarda ya da bazı alanlarda CHP içerisinde bu yolsuzluk şebekesinin ya da anlayışının kurumsallaşmış olduğunu görüyor. Kurumsallaşmayı legalleşme olarak düşünmeyin. Sosyolojide kurumsallaşma yerleşik hale gelme anlamı, yapı içerisinde yerleşik hale gelme ve bunun bir tabanının oluşması bağlamında değerlendirilir. Ama şu güzel, yani artık kutu açıldı.
1: Yani kutusu
0: açıldı. Artık dökülüyor. Yani ve gördüğüm o ki yani bunu artık gizleyebilmek, halı altına süpürmek, örtmek, maskelemek de öyle artık kolay değil. Yani artık dünyanın göz önünde, Türk kamuoyunun göz önünde neyin ne olduğu, kimin neyi itiraf ettiği, çantalarla nerelere ne dolarlar, paralar gittiği vesaire, kimin nerede nasıl buluştuğu vesaire, her şey artık burada ortaya dökülmüş durumda. Yani bunu artık tekrar geri böyle toplayıp üstünü kapatabilme imkanının artık olacağını düşünmüyorum. Yani şimdi bir de tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu noktada almış olduğu inisiyatif önemli. Yani Sayın Kılıçdaroğlu işte disiplin kurulunu işletiyor, etik kurulunu kuruyor. Çok net bir şekilde iki konu dedi ki çok çok önemli. Abdülkadir abinin söylediği, yani tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği bu arada çok önemli. Bir hareket başlattı bakın. Yani bir sosyal hareket, parti içerisinde sosyal bir hareket, bir ivme başlatıldı. Ama bu kolektif halde güç bularak mı ilerleyecek? Yoksa işte bu bir sönümlenecek mi bir süre sonra, o bir düzen oluşup o düzenin bir parçası haline mi gelecek? Yani burada hala bir belirsizlik var. Yani burada işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmada geçtiğimiz hafta cumartesi günü aslında bir hem itiraf ama aynı zamanda ihbardır yani. İşte FETÖ ajanlarını göremedim, özür dilerim. Ya demek ki biliyorsunuz o zaman, bunu hemen yargıya vermeniz lazım. Çünkü bu bir ihbardır yani aynı zamanda. Ve sayın savcılarımızın da bu anlamda kıymetli yargı camiasının değerli üyelerinin de mutlaka bunu değerlendireceklerine ben inanıyorum. Yani hem yolsuzluk bağlamında hem de bu FETÖ konuşuyoruz. Yani FETÖ,
1: Türkiye'nin en büyük siyasi partilerinden birinin genel başkanı diyor ki içimizde ajanlar vardı, ben bunları fark edemedim. Evet. Ama şimdi farkındayım. Ben ajan kimdir biliyorum diyor.
0: Budur. Evet, buradan bu anlam çıkıyor. O yüzden yani bu söz ya işte o gün öylesine söyledim, siyasi bir söylemdi denecek bir söz değil. Bu hukuki karşılığı olan, tabi avukatımız çok daha iyi bilir. Hukuki karşılığı olan, kanun karşısında işlemi gerektiren, işlem başlatabilecek bir sözdür. Bunu söyleyenin de oradaki siyasi, hukuki ve sosyal pozisyonu bunu gerektirir. Yani inşallah Sayın Kılıçdaroğlu'yla başlayan bu yeni dönemdeki bu temizlenme süreci başarıya ulaşır. Kolay değil. Yani bakarsanız işte CHP bölünme durumuyla filan karşı karşıya mı değil mi, bunlar zikrediliyor yani. Tabii hiçbir parti lideri de partisinin bölünmesini istemez. Ama neticede yapılması gereken doğru şey neyse bunu yapmak önemlidir. Bir de tabii bakın yani şimdi iki tane ben eleştiri getirmek durumundayım. Hatırlarsanız 15 Temmuz olduğunda Sayın Kılıçdaroğlu bu bir kontrollü darbedir, bu bir tiyatrodur dedi. Bakın o günlerden nereye geldik? Şimdi özür dilerim, ajanları fark edemedim, FETÖ ajanlarını. Bakın bu, bu yani tabii ki bu iyi bir şey. Hani bunu eleştirmiyorum. Ama yani şimdi ana muhalefet partisi liderlerinin de tarihi sorumlulukları var. O gün görmeniz lazım da. O gün göremediğiniz için işte buyurun sızdılar. Bakın o gün göremediğiniz, yani o gün o tavrı koyamadığınız için bugün sızdılar, partiyi neredeyse başka noktalarda arar hale gelmeye başladılar. Yani bu siyasi parti konuları çok önemli konulardır. Yani hem toplumsal birlik bütünlük hem de devlet güvenliği bakımından önem arz etmektedir ve siyasi parti liderlerinin de bu noktada tarihi sorumlulukları vardır. Hani bir de tabii diğer bir konu, yani işte şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun gene cumartesi günkü o tarihi konuşması çok önemlidir. Yani tamam da şimdi bunlar da durduk yere bu hale gelmedi değil mi bu parti? Senin de kaç yıllık burada başkanlığın vardı. Dediğim gibi bunu pozitif anlamda bir eleştiri olarak söylüyorum. Yani bunu negatif olarak söylemiyorum. Hı hı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunları orada zikretmesi, ifade etmesi, dünya kamuoyunda, Türkiye Türk kamuoyunda bunları ifade etmesi çok kıymetlidir, çok hı hı. değerlidir. Ben inşallah başarılı olmasını ümit ederim. Yani ama bu yol bir mayın tarlası. Bakın hı hı. onu da size söyleyeyim. Yani kolay değil. Yani bir şey kurumsal seviyede artık bir organizasyonun içerisinde yerleşik hale gelmeye başlamışsa, bunu böyle sadece disiplini çalıştırarak filan değil, uzun süreli derin stratejilerle ancak sonuca gidebilmek gerekir. Çünkü bakarsanız işte önceki dönemde burada şaibeli olan kişilerin aslında bu süreç içerisinde böyle bir mekanizmayla ta mahalle belde teşkilatlarına kadar bir yapılanma içerisinde olma ihtimalleri de yüksek yani bakın. O yüzden kolay değil diye söyledim. Ama neticede başladı. Biz de yakından takip ediyoruz ve milletin, Türk milletinin bakın hangi partiden olursa burada parti ayırt etmiyorum. Beklentisi Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözlerin arkasında durmasıdır.
1: Bekleyip göreceğiz. Duracak evet, mı, durmayacak göreceğiz, mı? Durabilecek gibi. Mi, duramayacak mı? Şimdi Zeynel Emre ile Müslüm Sarı'nın bazı açıklamaları oldu. Malum Cumhuriyet Halk Partisi seçime giremeyecek iddiasını gündeme getirdi. Özgür Özel ve taraftarları. Bununla alakalı olarak acilen Temmuz ayı içerisinde bir olağanüstü kurultay toplantısı yönünde bir talepleri var. Bunu imza altına da aldılar, taleplerini ortaya koymuş oldular. O açıklamaları bir dinleyelim. Sonra bu bağlamda Özgür Özel'in de bazı açıklamaları oldu. Onu da yine İlter Yeşiltaş'a soralım ve devam edelim. Dinliyoruz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2026 Temmuz ayının 25'ine kadar kurultay yapması varlık ve yokluk meselesidir.
3: Cumhuriyet Halk Partisi işte belirli bir tarihe kadar kurultayını yapamazsa seçime giremez argümanı. Bu argüman doğru değildir arkadaşlar. Çünkü biz zaten şu anda tedbir kararı olduğu için, daha doğrusu karar da kesinleşmediği için zaten kurultay yapamıyoruz. Karar kesinleşmeden. Dolayısıyla bu veri hukuki durum hukukta bir mücbir sebebe dönüşüyor. Bu mücbir sebep devam ettiği sürece bizim istesek de kurultay yapamayacağımız için o tarihe kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmemekle sonuçlanacak bir hukuki durum yaratması olanaksızdır.
2: Mahkeme tedbir kararı varmış, seçim yapılamazmış. Pekala İstanbul da tedbir kararı varken, bir geçici kurul var iken Yüksek Seçim Kurulu izin vermiştir. Seçimler yapılmıştır. Bizim seçim hukukunun tarihine baktığımız zaman çok kereler örnekleri vardır. Hiçbir zaman hiçbir mahkeme kararı delege iradesini ortadan kaldırmaz, tüzüğü ortadan kaldırmaz. Yeni bir MYK görevlendirilmesi ancak bizim tüzüğümüzün açık hükmüne göre ancak parti meclisinin onayıyla olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en son değişiklikle yürürlükte olan tüzüğünü uygulamak durumundadır. Burada da çok açıktır. Genel Başkan'ın önerisiyle PM üyelerinin salt çoğunun onayıyla göreve gelir. Bu yönüyle baktığımızda şu anki MYK'nın görev yapması kanunsuzdur. Partimizin tamamen mahvına sebebiyet olacak. Bir, işten herkes kaçınmalıdır. Burada tüm yetkililere tarihi bir sorumluluk düşmektedir. Bu risk alınabilecek bir risk değildir. Adalet ve Kalkınma Partisi yargısı baba ocağımızı kapatma planı yapmaktadır.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasıyla ilgili bir durum da asla söz konusu değildir arkadaşlar. Bu konuyla ilgili de gereksiz bir spekülasyon olduğunu görüyorum. Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasına hiç kimsenin gücü yetmez. Hiç kimse bunu başaramaz.
1: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki blok arasındaki hukuki tartışmalar da eş zamanlı olarak devam ediyor. Şimdi malum uzun zamandır işte Ekim Partisi'nden hareketle başlayan bir yeni parti iddiası da gündemdeydi. Kurultay yapılamaması

0: durumunda CHP'nin seçime katılma yeterliliğinin kaybedilmesi halinde bir baskın seçimde eğer gelecek olursa Özgür Özel tedbiren bir partinin de hazırda tutulması gerekliliğiyle alakalı bir açıklama da yapmış. Onun detaylarını da arkadaşlarımız yine ekrana yansıtacaklar. Bu bağlamda özellikle yeni parti başlığındaki son gelişmeleri de İlter'den alalım, ardından ona da veda edelim. İlter.
1: Banu Elt, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili yapılan değerlendirmeler, özellikle Özgür Özel cephesinden yapılan değerlendirmeleri, Kemal Kılıçdaroğlu cephesi şöyle yorumluyor: Kemal Bey'e baskı kurmaya çalışıyorlar. Hı hı. Bu şekilde değerlendiriyorlar. Yani bir hukuki değerlendirmeden ziyade siyasi bir baskı, köşeye sıkıştırma hamlesi olarak değerlendiriliyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girememe riskiyle karşı karşıya kalabileceği yönündeki değerlendirmeler. Tabii bugün bu konuya dair Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkan Vekili'nin de yeni bir açıklaması oldu. Onu da hemen aktaralım. Gökhan Günaydın da şöyle dedi: ben bir ceza hukukçusuyum. Tedbir kararı size asli ve temel işlevi yaptırmaz. Tam tersine ivedi ve durumun gerektirdiği işleri yapmakla sizi memur eder. Dolayısıyla siz öncelikle kurultayı toplamakla memursunuz diyor. Hukuki anlamda da Gökhan Günaydın olağanüstü kurultayın toplanmasının önünde herhangi bir engelin olmadığını ifade ediyor. Ve devamında tüzüğümüzde 3 organ tanımlanmıştır: genel başkan, parti meclisi ve delegeler. Kurultayı bu 3 organda toplayabilir. Bu imzalar genel merkeze teslim edilecektir. Bu teslimden sonra genel merkezin kurultay kararını açıklamasını bekleriz. Açıklamazsa gösterilen hukuk yollarında yürümeye devam edilir dedim. Şimdi parti meclisi toplantısı var 11 Haziran'da. Özgür Özel'e yakın bir isme sordum. Hı-hı. Şimdi parti tüzüğüne göre parti meclisinde de bir olağanüstü kurultay talebi çağrısı olabileceği ifade edilmişti. Bunu gündeme getirecek misiniz parti meclisi toplantısında? Olabilir şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Yani bu şu anlama geliyor: 11 Haziran'daki parti meclisi toplantısı önemli. Özgür Özel'e yakın parti meclisi üyeleri de o toplantıya katılacaklar. Şu anda yaşanan sürece dair itirazlarını dile getirecekler. Hı hı. Belki olağanüstü kurultayla ilgili bir gündemde o parti meclisi toplantısında oluşabilir. En azından Özgür Özel tarafı bu konuyu parti meclisi toplantısında da gündeme getirecekler.
0: Özgür Özel'in son açıklamaları yeni partiye ilişkin şu şekilde: yeni bir parti var, olacak, olmalı. Felaket senaryosu için hep düşündük. Hatta yeni bir parti daha da olabilir. Yani iki yedekli de olabilir diyor Özgür Özel. Şimdi bu konuyla ilgili Ekrem İmamoğlu'nun da bazı açıklamaları oldu. Onu da arkadaşlarımız şimdi barkomuza taşıyacak. İmamoğlu da bu başlıkta neler dedi en son olarak, ona da bir bakalım. Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Yol Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığındaki CHP'dir. Fakat delegelerimizin iradesi yoksa bizim milletle beraber yürüdüğümüz her yol meşrudur diyor İmamoğlu. Ne yapacak İmamoğlu, Özel ve yandaşları?
2: Yani burada butlan kararı çıktığında Özgür Özel genel merkezde MYK üyeleriyle ya biz ne yapacağız diye toplantı halindeyken Ekrem İmamoğlu Silivri'den direneceğiz diye hemen tweet attırdı kendi hesabından. Böylece rotayı çizmiş oldu. Şimdi burada da artık yeni partinin işaretini verdi. Hatta bu konuşmasının devamında yeni partinin nasıl olacağını da izah ediyor. Kuzeyden güneye, doğudan batıya herkesi kucaklayacak diye, geçmişte kendisi eski ANAP'lı olduğu için ANAP benzeri bir yapı tarif ediyor. Yani bu şu önemli: ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Hani Kartacalı ünlü komutan Hannibal'a atfederler ya, belli ki cezaevinde biraz kitap okuyor. Oradan çıkarmış. Burada CHP içerisinde bir süre kalacaklar. İşte 2KK formülü deniyor. Kemal Kılıçdaroğlu değil, kanırtarak koparacaklar. Şimdi önümüzdeki hafta ona tanık olacağız. İmzalar büyük ölçüde topladılar. Genel merkeze bu imzaları sunacaklar. Olağanüstü kurultaya gidilmesini talep edecekler.
0: Genel merkeze hayır diyecek.
2: Parti meclisinde de bunu dile getirecekler. Kılıçdaroğlu da bunu işleme koymayacak. Ondan sonra ne yapacaklar? Ondan sonra yapacakları, Bülent Tezcan dedi ki, bir çağrı heyeti için talepte bulunan

0: yapacağız dedi. Ancak Özgür Özel'in de ya biz çare heyetine kayyum dedik, İstanbul'da karşı çıktık. Onun yerine bu işi çok uzatmadan biz Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracağız. Hı hı. Yüksek Seçim Kurulu'na diyeceğiz ki biz kurultay için gerekli imzaları topladık ama Kılıçdaroğlu işleme koymadı diyeceğiz. Yüksek Seçim Kurulu talebimizi reddederse o zaman oturacağız. Arkadaş yol tükeniyor artık. Hı hı. Bunlarla birlikte bir iş yapma imkanı kalmadı diyeceğiz. İşte felaket senaryosu demişti. Hı hı. Felaket hı hı. senaryosu. O onlara göre yeni partinin artık çerçevesini çizip adını koyacağız. Hı hı. Böyle bir yol haritaları var.
1: Şimdi ihraç edilip bir mağduriyet senaryosu oluşturmayı istedikleri yönünde de bazı analizlere evet. ben şahit oluyorum. Şimdi aynı zamanda deniyor ki bu başlıkta bazı isimlerin yani tepe yöneticilerin ve kıdemli CHP'lilerin yani şu büyükşehir belediye başkanları falan gibi isimlerin ihraç edilebilmesi, disiplin sürecinin başlatılabilmesi için parti meclisi kararı gerekiyor. Parti meclisinin yönlendirmesiyle Yüksek Disiplin Kurulu devreye girebiliyor. Öyle değil mi Hadi Bey?
0: Evet.
1: Şimdi bu evet. parti meclisi oluşumunda yapısında da yani bazı isimlerin mesela Özgür Özel gibi bir evet. ismin disiplin kuruluna yönlendirilebilme ihtimali yok. O zaman bunlar nasıl ihraç edilecekler? Öyle bir olsa olasılık da gündemden düşmüş olmuyor mu?
2: Şöyle Cumhuriyet Halk
1: Partisi'nin kendileri farkında değiller mi?
2: Farkındalardır yani. Ancak şöyle bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi tüzüğünün 66. maddesinde şunu belirliyor. Diyor ki milletvekiller, Yüksek Disiplin Kurulu'nun üyeleri, hı hı. parti meclisinin üyeleri, hı hı. büyükşehir belediye başkanları bunlarla ilgili eğer bir üyeliklerinin askıya alınma, ihraç etme durumları söz konusu olursa o zaman PM'den bunun onayının alınıyor olması hı hı. lazım. Öbür türlü zaten bütün yetkiler genel başkanda toplanma durumu söz konusu olabilir. Diğer bütün üyelerle hı hı. ilgili, bütün delegelerle ilgili ya da aynı zamanda meclis üyeleriyle ilgili falan. Ancak bu saydığımız dört kısmı ayırıyor. Diyor ki milletvekilleri, bunlarla birlikte büyükşehir belediye başkanları, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, parti evet. meclisi üyeleri. Bunlar çünkü bir siyasi partinin en yüksek organı olarak kabul ediliyor. Bir de parlamentodaki milletvekiller de ayrı başlık altında değerlendirdiği için diyor ki bunlarla ilgili parti meclisinden bir onay alınması gerekiyor ki.
1: Şimdi mesela az önce dedik ya hani tedbirli olarak ihraç süreci başlatılacak isimler diye işte Özgür Karabat, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut gibi isimler. O halde bu isimlerle alakalı bir disiplin süreci bile başlatılacak. Mevcut parti meclisi aritmetiği değerlendirildiğinde
0: şöyle
1: nasıl başlatılır?
0: Şimdi bir etik kurulu oluşturuluyor evet. zaten. Etik kurulu FETÖ sızmalarına hı-hı. bakacak. Bir de yolsuzluk iddialarına bakacak. Sadece belediyelerle ilgili değil, milletvekilleriyle ilgili. Hı-hı. Onlar dosyalar hazırlanacak hı-hı. ve parti meclisine gelecek. Parti meclisinde dengede de yavaş yavaş değişiyor. Yani bir hı-hı. kısmı MYK'da görev aldı örneğin. Kılıçdaroğlu'na taraftar değildi. Özgür Özel'le birlikte hareket ediyorlardı. Ama bu son şeyde MYK'da görev aldılar.
1: Yani
0: bu
1: süreç içerisinde bir ikna parti süreci meclisinde,
0: evet, parti meclisi de değişebilir. Kılıçdaroğlu da arkadaş bu partimize zarar veriyor. Ben zaten arınmayla iddiasıyla geldim ve bu yolsuzlukları biz tasvip edemeyiz. Bunlar gitsinler, aklansınlar. Hı-hı. Aklanınca partiye geri dönerler. Bizim geçmişte bu konuda örneklerimiz var Hı-hı. diye bir ikna süreci başlatacağı söyleniyor. Yani parti meclisinde bu henüz şu aşamada getirilirse Hı-hı. kabul edilmez. Ama delillendirilir, dosyalar ciddi olarak hazırlanırsa orada da yavaş yavaş dengeler değişiyor. Dengelerin değiştiğini gördüğü andan itibaren getirebilir.
2: Orada da şöyle bir teknik bir konu var. Yani Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi öyle hareket etmesi gerekiyor ki sizin bahsettiğiniz hmm. şekilde parti meclisine geldiği zaman geçme durumu söz konusu olsun. Şimdi parti meclisi 52 kişiden oluşuyor. Bir de 8 tane bilim, yönetim ve kültür platformu üyesi var. Toplam hmm. 60 kişilik bir parti meclisi üyesi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü gereğince. Hmm. Bu 60 kişi oy kullanıyor orada. 30+1 oy verildiği zaman istediği kararı istediğiniz şekilde meclisten geçirebiliyorsunuz. Peki burada Sayın Özgür Özel'i destekleyenler ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler kısmı bu sefer ortaya çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun elinde şöyle bir durum da söz konusu. Parti meclisinde bulunan bazı şahısları da disipline sevk etme durumu söz konusu. Onun için onlar zaten oy kullanamayacaklar yani. Kendi lehine ve aleyhine. Bunların içerisinde

0: Kimler var? Mesela Veli Ağbaba 12. sırada. Yine aynı zamanda Murat Emir var. Diğer taraftan baktığımızda Özgür Karabat 27. sırada. Yine bakıyoruz Ali Mahir Başarır var. Burada işte siz parti meclisin asıl üyeleriyle ilgili bir disiplin süreci başlatırsanız, onların üyeliklerini askıya alma durumu söz konusu olursa ya da parti meclisi açıklandığı andan itibaren bazı asil üyeler ne söylediler? Biz görevi kabul etmiyoruz dedi. Genel merkeze gitmiyoruz dedi. Yani bilinçli bir şekilde istifa durumu da söz konusu. Bunların yerine de 15 tane yedek listesi var. O yedek listesinde bulunanlar bu sefer oraya geçme durumu söz konusu olacak. Ve Sayın Kılıçdaroğlu orada kendi tabiri caizse kendisini destekleyenleri parti meclisine alma durumu bu sefer ortaya çıkacak. Eğer kendisini destekleyenleri parti meclisine alırsa o zaman zaten 30'dan fazla şahsın Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleme durumu da söz konusu olabilir.
1: Peki toplantı yeter sayısı diye bir şart var mı iç tüzüğe göre? Yani belli bir sayıda insanın parti meclisi toplantısında hazır bulunması gerekiyor mu? Yoksa kendi taraftarlarıyla Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisini toplarsa onda haliyle belli bir çoğunluğa ulaşıp karar alabilme imkanları var mı?
0: Şöyle salt çoğunluk diye belirtilmiş tüzükte. Ancak diyelim ki bazı çünkü bunlardan bazıları tutuklu olanlar da var. Örneğin Aykut Erdoğdu yedek üyelerden, yedek üyesi de üye anlamında çünkü çoğu burada 44 tane delege gözaltına almıştı. Onlardan bazıları da bunların içerisinde de var.
2: Başka parti AK Parti'ye geçenler
0: AK Parti'ye
2: var.
0: Geçenler de var. İstifa edenler de var. Aynı bunların yerinin doldurulması durumu söz konusu ve o yerini doldurma aşamasında mümkün mertebe tüzükte 60 kişi belirtilmişse o 60 kişi tamamlaması
2: gerekiyor. Şu ana kadar 57 kişiyi tamamlayabiliyorlar. 60'ı tamamlayamıyorlar. Yedeklerde dahil olmak üzere. Çünkü bir kısmı cezaevinde, bir kısmı başka partilere geçmiş, bir kısmı istifa etmiş ama salt çoğunluk. Katılanların artı bir fazlasıyla karar alıyorlar.
0: O salt çoğunluk kısmı çok önemli.
2: Denge değişebilir. Hem mecliste değişebilir.
1: Yani arka planda da bir ikna süreci işliyor.
2: Tabii şu anda çünkü benim gördüğüm MYK'ya girenlerden en az 3 isim MYK o nedenle bu kadar geniş tutuldu. 3 isim başta Kılıçdaroğlu'na karşıydı ama MYK'sında yer aldılar. Böylece bu süreç devam edebilir.
0: Biz bugünkü kararda onu gördük aslında. Çünkü disiplin kurulu bir karar aldı, Yüksek Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu'nda da aynı konuları konuşuyorduk. Yani Sayın Özel'in taraftarları mı fazla olacak, Sayın Kılıçdaroğlu'nun taraftarları mı fazla olacak? Şunu gördük ki Sayın Özgür Özel taraftarları olanlar da var, karşı oy kullandılar. Hatta bu karşı oyların gerekçelerini de belirttiler. Bu da bir siyasi parti içerisindeki aslında demokrasiyi gösteren güzel bir adımdı yani. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu da yapmış olması güzel bir şeydi. Ancak şunu net bir şekilde gördük. Yüksek Disiplin Kurulu karar alabildi. Ve oradaki demek ki çoğunluk Sayın Kılıçdaroğlu'nun politikalarını destekleyecek mahiyette olan şahıslardı. Parti meclisinde de aynı durum söz konusu olacak yani. Karşı olanlar da olacaktır. Hatta karşı olanlar çıkıp açıklamalar da yapma durumları da olabilir. Fakat günün sonunda parti meclisinden istediği kararı geçirebileceği kanaatindeyim.
1: Peki diyelim ki Özgür Özel ve ekibi, kadrosu ve ona taraftar olan milletvekilleri yeni bir parti kurdu. Ne olur?
2: Şöyle iş oraya gidiyor. Şöyle şimdiden anketler yaptırmaya başladılar. Bu DSP olayını çok içinden yaşamıştım. Hatta koridorda biz mecliste yürürken o zaman CHP'de olan bir milletvekili, önemli bir milletvekili DSP'de olan birisine sordu. Dedi ki sen ayrıldın mı dedi. Yok dedi, daha beni aramadılar. Şu anda DSP'deyim dedi. Sonra toplantı devam ederken bir baktık pat istifa etmiş. O arada aramışlar. Bu kadar hızlı bir çözülme olmuştu. 58'e yakın milletvekili yani birkaç saat içerisinde istifa etmişti. O zaman da anketler yapıyorlardı. İşte İsmail Cem'in, Hüsamettin Özkan'ın, Kemal Derviş'in partisi %58'de, %60'da, %65'de. Şimdi aynı yöntemi uyguluyorlar. Hemen anketlere başladılar.
1: Evet.
2: Özgür Özel de dedi ki biz ayrılırsak CHP %3 5 alıyor dedi. O bazı anket şirketleri var. Oraları şey olarak kasa gibi kullanıyorlar. Onlar hemen anket yapmaya başladılar. Yani bunun yolunu yapmaya başladılar.
1: Şimdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Partinin kasası da elinde. Yani

0: Anket firması anket yapmak için para isterdi. Nereden buluyorlar kaynağı?
1: Şöyle
0: da, bir, bu sorunun cevabı da merak edilir yani.
1: Doğru tabii. Durumda. Yani şöyle bir yapı var. Burada bunları yeni bir parti kurdurmak için. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun da cezaevinde bu CHP bana yük dediği söyleniyor. Bu CHP bana yük dediği ve yeni bir partiyle yola çıkmak gerektiğini söylediği, dört eğilimi birleştiren bir parti olması
0: şimdi
1: gerektiğini
0: savunduğu
1: söyledi. Şimdi
0: siz önce ANAP benzeri dediniz. Yani evet. 21. yüzyılın
1: kendisi
0: ANAP'ı
1: benzeri. Kendisi de eski ANAP'lı biliyorsunuz.
0: Tabii eski ANAP'lı. Eski ne denir? Arılardan.
1: Evet evet eski arılardan. Eski da arılardan. Konacağı Pete'yi iyi biliyor ama bu arı. Nerede bal var oraya konuyor. Kabiliyetli yani, bir yer.
0: Peki sosyal demokrat ve solcu tabanı bunu kabul edecek mi CHP'nin? Yani şimdi CHP rozetiyle siyaset yapmak başka değil mi? Ama yani böyle sağda konumlanmış biraz daha işte böyle sağ liberal bir partinin genel başkanı olmak başka. O zaman fark ederler
2: dışarıdan
0: mi acaba
2: tam o aklı
0: Karadenizli bir müteahhit olduğunu
2: Özgür
0: aslında sağ tandanslı olduğunu.
2: Vardı Newsweek'te.
1: Evet.
2: Onu yorumlayan bazı analizciler vardı. Yani işte Özgür Özel şey demeye getiriyor. Türkiye'de demokrasi çök işte bu sadece Avrupa'yı, NATO'yu, Karadeniz'i, Orta Doğu'yu değil. Bütün Batı dünyasını da etkileyecek diye. Tabii analizciler bu şans vermiyor. Yani gülerek anlatıyorlar. Türkiye'de yani devletle millet karşı karşıya tezini işlemeye çalışıyorlar. Demokrasi çöküşü var, krizi var. Halbuki bir, kendi parti içerisinde bir kriz var. Bir tanesi şu yorumu yapıyor. İyi de bir analist. Şey diyor yani Türkiye'de devletle milleti karşı karşıya getirme senaryolarında evet millet hep kazanmıştır. Yani 1950 seçimlerini örnek veriyorlar mesela. İşte 1983 seçimlerini, 2007'deki AK Parti krizlerinden bu iç siyaset şeyinden.
0: Sayın Bahçeli ne dedi? Ergen devrimciliği dedi.
2: Evet yani o onları örnek ama diyor yani millet kazanıyor ama bu kazanan millet genelde muhafazakar, milliyetçi, yani sağ kesime görüşe sahip kitleler devlete karşı başarı sağlıyor. Solun kitlesi mesela %30 ve yani kendini sol sosyal demokrat ve sosyalist tanımlayan kitleleri hatta %13'e kadar indiriyorlar yabancı analistler. Yani o anlamda konjonktürel olarak da bu CHP zihniyetiyle iktidara gelmeleri hatta devleti ele geçirmeleri falan imkansız bir şey. Sadece şimdiye kadar zayıflatma hamleleri yapmış. Yani devleti dışarıdan verilen diyelim desteklerle zayıflatmaya. Yani CHP zihniyeti zaten hep o amaçla bir kurulmuş bir parti. Yani elit bürokrasilerin ve toprak ağalarının kurduğu bir parti. O burjuva devrimcisini devrimcilerini simgeliyor. Öyle tanımlanıyor. Yani dışarıdan bakanlar hep öyle görüyor. Yani Türkiye'yi modernleştirme, sekülerleştirme, halkla diyelim solu halk diye görüyor mesela CHP. Yani o halk ifadesinden yani kendi sol görüşünü halkta.
0: Ama genel başkanı
2: görmek
0: çıkıyor,
2: istiyor.
0: Çıkıyor.
2: Bu imkansız diyorlar. Yani
0: devrimci
2: çalışanlarla,
0: bıyığını iğrenç olarak nitelendiriyor. Yani artık sağda konumlanacağız anlamına mı geliyor bu?
2: Evet, yani o kültürel şeyi birleştirebilirlerse bir şanslar olabilir deniliyor. Yani çalışanlarla dindarları yanına çekebilirse. Abdülkadir Bey söyledi ya o şeyin işte dört eğilimi bir araya getirme. Ama şu aşamada bu çok zor. O dönem geçti. Yani Batı'nın çekilişte olduğu, çekildiği bir dönemde. Yani Batı'nın geri çekildiği bir dönemde. Yani Batı'nın destek verdiği CHP gibi ve Kürt oluşumlar gibi partiler Türkiye'de artık zemin bulamıyor. Yani Batı dünyası şu anda Türkiye'ye bakıyor. Yeni bir eksen, yeni bir sistem kuruluyor ve bu yeni eksenin de yeni sistemin de merkezinde Türkiye'nin bizzat kendisi yer alıyor. Böyle bir dönemde yani Türkiye'ye karşı işte durup yabancılarla işbirliği eden, dirsek teması olan yapıların, grupların, partilerin başarıya ulaşması imkansız bir şey. Tek yolları var, millileşecekler, yerelleşecekler. Yani o eski zihniyetlerini bir diyor ya bir yol yapacağız, yeni bir yol bulacağız. Üçüncüsü de ya da o yoldan vazgeçecekler. Yani üçüncü bir seçenek var önlerinde. Yani onlar o yani dışarıdan bakıldığında Türkiye'deki bu kriz öyle algılanıyor ve CHP'ye herhangi bir şans tanınmıyor. Tanınsa destek verilirdi zaten.
0: Son notumuzu
1: şimdi
0: alayım.
1: 21 Mayıs'ta CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel şimdi 15 gün sonra diyor ki biz ayrılırsak CHP %3 alır, %5 alır. Şimdi eğer istinaf ve Yargıtay istinafın kararını bozsa tekrar CHP'nin genel başkanlığına gelecek birisi CHP için bunları söylüyor. Bunların kafalarında bir şey var. Kendilerini dünyanın merkezinde görüyorlar. Geçmiştekiler de öyleydi. Evet çıkarlar. Şu anda meclis desteği yanlarında, medya desteği yanlarında bir yol alırlar ama bir seçimlik ömürleri olur. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir çınardır. Bu yoluna devam eder ama bir yola girmişler. Bu yolun sonu bir tünele girdiler. Bu tünel yeni bir

0: partiye çıkacak, öyle gözüküyor.
1: Peki, bekleyip göreceğiz. Sıcak bir gelişme var. İsrail Kanal 12 televizyonu diyor ki Amerika Birleşik Devletleri İran'ı uyardı. Son hakkınız kaldı. Ya anlaşma ya da askeri saldırı. İsrail Kanal 12 televizyonunun haberi bu. İran tarafından da bir açıklama var değerli izleyiciler. Trump kendi koşullarını kabul etmemiz için bize baskı uygulamak ve bizim koşullarımızı belirsiz tutmak istiyor. Mevcut taslakta açıklanması gereken belirsizlikler var diyor İran. Hemen Tahran'a uzanalım. Ekber Karabağ yayın için hazır. Ekber, o sıcak bilgileri seninle paylaştık, izleyicilerimize de paylaştık. Donald Trump'ın da malum açıklamaları vardı. Hafta sonu bir anlaşma olabilir, bekliyorum gibi. Aslında benzer açıklamaları da çokça yapmıştı. Hemen son bilgileri lütfen bizimle paylaş. Misafirlerimizin de soruları olur sana. Buyur.
2: Teşekkür ederim Banu. Sana değerli konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Esasında senin de altına çizdiğin üzere Donald Trump'ın bu açıklamaları yeni değil. Yani ateşkes süresince boyunca biz bunu sürekli bir şekilde duyduk. Bir taraftan işte İran'la müzakere süreci iyi gidiyor derken bir taraftan da tehdit dilini kullandı. Son açıklamasında da yine benzeri bir şekilde İran'la görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlediğini, hatta İran'ın yeni lideri Mustafa Hamney ile görüş mesinin bile mümkün olabileceğini ifade etti ve İran'la işte önümüzdeki yakın gelecekte, hatta hafta sonuna kadar işte anlaşmaya varırız yönünde bir ifadesi söz konusu olmuştu. Ancak İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı aynı şeyi söylemiyor. Tamam, biz müzakere sürecini durdurmadık. Biliyorsun. Yok diyor, şeydir. Müzakerelerde bir gelişme söz konusu yok. Bir ilerleme yok. Az önce İran Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın bir açıklaması söz konusu oldu.
1: Görüşüyorlar da mı yok, yoksa görüşmeden mi yok? Çünkü biz görüşmeleri kestik de demişlerdi.
2: İran medyası demişti. Ben zaten sürekli bir şekilde yayınlarımıza da dile getiriyordum. İran medyasında defalarca bu konuyla ilgili haberler yer aldı. Taslim Haber Ajansı'nda, Fars'ta ve diğer medyada bu yönde haberler yer aldı. Ancak İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı son açıklamasında müzakerelerin durduğunu doğrulamadı. Müzakereler devam ediyor. Mesela alışverişi devam ediyor aracılar üzerine. Ancak bir ilerleme yoktur. Yani Donald Trump'ın tam aksine bir ilerlemenin söz konusu olmadığını ifade etti. Az önce dediğim üzere de İran Dışişleri Bakan Yardımcısının bir açıklaması söz konusu oldu. Tüm kaygılarımız giderinceye kadar herhangi bir anlaşmayı imzalamayacağız yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. İran'a yeniden bir saldırı olur mu, olmaz mı? Esasında geçtiğimiz günlerde taraflar çok ciddi şekilde karşı karşıya gelmişti bölgede ki iki tarafta bunu ateşkesin ihlali olarak değerlendirmişti. Gerçi bugün gün içinde işte sabah saatlerinde de ortalık sakindi.
1: Ancak yani tabii ateşkesin çok ihlali var. Bir de ateşkesin az ihlali var. Yani işte Amerika Birleşik Devletleri Keşme Adası'nı vuruyor. İran gidiyor Kuveyt'i vuruyor. Kuveyt Havalimanı'nı vuruyor. Hatta sivillerden can kaybı bile oluyor. Evet. Ama süreç bir şekilde devam ediyor. Biz bu işi de anlayamadık. Ama işte İsrail televizyonu diyor ki Amerika İran'a artık son hakkınız dedi diyor. Yani ateşkesi neyin bu?
2: Daha önce de söylemişti işte Arap ülkeleri benden istedi, ben bu salı onları vuracaktım, vurmadım, hafta sonuna kadar uzlaşmazsa vuracağım. İşte bu yani öyle bir şey durum söz konusu ki dün Donald Trump açıklama yaptığında uluslararası piyasalar artık oynaklık göstermedi. Yani o kadar aynı şeyleri tekrarlıyor, yani piyasalar da bunu satın almış durumda ve bu konuların da işte yani bir somut bir tarafı yok, ciddiyeti yok artık yani. Yani kesin bir şekilde bir anlaşma imzalanacak diye bir şey söz konusu değil. Yani iki taraf bildiğimiz şu mesaj alışverişi hala durmuş değil. Tabii ancak o, özellikle Lübnan meselesi dolayısıyla ciddi gerginlik vardı. Evet ben.
1: Evet, yani şimdi şu anda ekranın ortasında Donald Trump'ı da görmekteyiz. Ve her gün bu saatlerde olduğu gibi yine konuşuyor. Bakalım bu konuda neler diyecek. Muhakkak bir açıklaması olur Washington DC'de. Zannediyorum Beyaz Saray'da.
3: Yani İsrail'in orada kastetmek istediği, ona Siyonist ateşkes diyorlar. Yani Siyonist şu anlamda bir İran'la bir anlaşma yapılsın ama biz Gazze'de, işte Lübnan'da, orada da mesela ateşkes yapıldığı söyleniyor ama istediğimiz zaman da saldıralım, suikastler düzenleyelim. O tarz bir noktaya getirmek istiyor. Tabii İran Kalibaf üzerinden açık açık söylüyor. Biz İran işte Amerika'ya güvenmiyor. Hatta sağlam bir saldırmazlık şeyi

0: istiyorlar, şartı istiyorlar veya sözü istiyorlar.
1: Yani sadece İran'a değil Lübnan'a da saldırmamasını
0: tabii Lübnan'a da yani öbür tarafları bıraktık. Yani İsrail'in yapmak
1: İsrail
0: istediği...
1: Ama Lübnan'a saldırdı. Uzun zamandır İran'ın bu noktada bir şerhi olmamıştı. İşte hafta başında Tasnim Haber Ajansı'nın biraz önce Ekber'in de atıfta bulunduğu haberde şey dendi yani İsrail Lübnan'a saldırmaya devam ettiği için biz görüşmeleri kesiyoruz dedi Tasnim Haber Ajansı, Fars Haber
0: yani
1: Ajansı.
0: Bu küçük mesele olayla
1: görüşmeler büyük, devam ediyormuş yani.
0: Büyük resimde yani uzlaşacak. Yani ilk işaretini zaten Irak'ta verdiler. Yani Irak'ta mesela Maliki vardı, başbakan olacağı söyleniyordu. İran geri adım attı. Orada Amerika'nın istediği aday seçildi. Orada bir uzlaşı sağlandı. Yani işte Suriye temsilcisi mesela şimdi Irak temsilciliğine geldi Tom Barak. Orada da yeni bir dizayn yapılacak. Yani Amerika bir şekilde İran'la anlaşmak istiyor. Çünkü kendi tabanından da tepkiler gelmeye başladı. Bugün Amerikan Kongresi'nde seçim yapıldı. İşte bir oylama yapıldı. 215'e 208. Yani kendi Cumhuriyetçi Parti'den 4-5 isim de şeye destek verdiler.
2: Demokratların
0: tasarısına. Yani o anlamda Trump şeyi sürdürmek istemiyor savaş ama makul bir şey yapabilmesi için de yani İsrail dizginleyebilmesi lazım ve İsrail dizginlenecek. Yani şu veya bu şekilde yani yeni bölgesel denklemlerde şeyi hatırlayalım. Şey aklıma geliyor. Yani bu Türkiye'nin ağırlığı çok fazla. Yani Türkiye'nin aslında veya işte bölgesel küresel Suudi Arabistan gibi bölgesel ülkelerin istediği bir dizayn olacak. Yani İsrail'in istediği dizayn olmayacak İran'da. O anlamda da İran'ın sisteme entegre edilmesi gerekiyor. Yani nasıl mesela Suriye sisteme entegre ediliyor? Şara işte 15-17 Haziran'da G7 zirvesine katılacak. Yani Suriye üzerindeki pratik İran'da da bence devreye girecek. Orada tabii rejimin güvence arayışı var. Yani rejim diyor ki beni devirmeyeceğinize dair veya İsrail'i frenleyeceğinize dair bana güvence verin. Yani burada en çıban başı İsrail. İsrail'i yani dizginleyebilmesi lazım yeni şartlara. Amerika'nın ikna etmesi lazım. İşte şeylerde ekranda da gösterdi. Axios'tan Trump'ın nasıl şeyi fırçaladı Netanyahu'yu. O yeni bir dönem işareti.
1: Yani nasıl becerecek Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i dizginlemeyi ben onu anlamadım. İşte az önceki grafiklerini de verdik. İşte o Tasnim ve Fars Savaşı'nda yani geçen haberden sonra yani Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının İran'da bir rahatsızlık
0: Fransa'da mesela eleştirdi Lübnan'daki İsrail saldırılarını.
1: Bilgisi elbette Amerika Birleşik Devletleri'nin de sahip olduğu bir bilgi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da açmış telefonu, açmış ağzını, yummuş gözünü. Bayağı küfür etmiş falan. Sen delisin, ben olmasaydım hapiste olurdun.
0: Eskiden de böyle tartışmalar oluyordu, böyle
1: şimdi
0: fırçalamalar.
1: Herkes senden nefret ediyor, senin yüzünden herkes İsrail'den nefret ediyor falan filan demiş Eray Hocam. Ama bugün dahi 4 kişi hayatını kaybetti Beka Vadisi'nde İsrail'in saldırılarıyla. Nasıl olacak bu iş yani?
2: Olmayacak. Önce onu söyleyeyim yani.
1: Ne olacak?
2: Şimdi
1: ya?
2: Bakın burada şimdi şunun adını koymak lazım. İsrail'i ABD'nin kontrol edebilme kabiliyeti çok düşük. Yani tamam bir şekilde yapacak, yani yapabileceğimi ben düşünmüyorum yani.
1: Mühimmat vermesinler olmuyor mu ya? Yani?
2: Verirler efendim.
1: Niye veriyorlar?
2: Çünkü Pentagon Beyaz Saray'ı dinlemiyor.
1: Dinlemiyor.
2: Dinlemiyor yani. Bırakın siz Pentagon kongrenin onayı olmadan İsrail'e bir ton şey gönderiyor. Neydi onun ismi? Tonlarca örtülü ödenek diye söyleyebileceğimiz şekilde kongrenin bilgisi dışında silah, cephane, malzeme, para gönderiyor. Sistem gönderiyor. Yani bu şartlarda Donald Trump'ın temsil ettiği Beyaz Saray'ın yani ABD siyasi otoritesinin İsrail'i tam olarak kontrol edebilme kabiliyeti yok. Dediğin gibi çok kolay. Küfredip bağıracağına hiç gerek yok. Emir veriyorum kardeşim. Artık silah, cephane, malzeme verilmeyecek İsrail'e de bitsin.
1: Daha önce
2: diyemiyor.
1: Şimdi siz işaret ettiniz ya Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi depoları var İsrail'de. Yani Orta Doğu'daki bir durumda işte CENTCOM'un kullanması için herhalde bir depolama yapılıyor. Kalkıp
0: yani
1: oradan
0: işte dediği gibi CENTCOM şu anda İsrail'e çalışıyor.
1: Mühimmatı İsrail'e verebilirler.
0: Yani şuradaki
1: tabii.
0: Şey yani, şu. Yani bunun kamuoyuna sızdırılması önemli. Yoksa bu tartışmalar hep oluyor. Amerikan başkanlarıyla İsrail'i geçmişte de mesela böyle tartışmaya ama bu kez bunlar sızdırılıyor. Sızdırılmasının bir nedeni Eray Hoca'nın dediği olabilir. Yani bir kamuoyu desteği de arıyor Trump. Yani şu İsrail'e karşı bir hamle yapmadan önce, bir şeyler yapmadan önce yani şimdi kendi tabanında bir eleştiri var. MAGA'cılar mesela artık MIGA diyorlar onlar yani Make America Great.

0: Great Again'i artık Make Israel Great Again, yani MAGA'yı diyor siz MIGA yaptınız diye Trump'a eleştiriler var kendi tabanından. Amerika önce Amerika diyenler, büyük bir kitle bunlar, öyle kolay şey değiller yani, küçük bir kesim de değiller. Trump'ı her anlamda sıkıştırıyorlar. Şimdi uluslararası anlamda sıkışan bir Trump var. Yani İran'daki diyelim politikasında İsrail'in dediğini yapmadı, Türkiye'nin dediğini yaptı. Türkiye'nin dediği neydi, evet, İran'da? Evet. Yani Kürtler üzerinden bir işte İran'ı parçalayacak, rejimi işte çöküşe sürükleyecek, yani daha doğrusu ülkeyi parçalayacak ve kaosu bölgeye yayacak stratejilere dur dedi Türkiye ve Amerika İsrail'in stratejisi yerine Türkiye'nin savunduğu tezi hayata geçirdi İran politikasında. Yani bu çok önemli. İsrail bunu görmüyor mu? Görüyor. Ama Eray Bey'in dediği gibi yani perde arkasından şimdi Trump'ı belki bekliyor. Trump'ı yıpratmayı amaçlıyorlardır. Ondan sonraki Trump sonrası dönemde harekete geçebilirler. Ama şu da var, yani küresel denklem de çok değişiyor. Yani Türkiye'nin çok çok etkin olduğu bir dönemdeyiz.
1: Yani şunu bugün ABD açısından şunu söylesek daha doğru olur. Donald Trump kabullenmiş çaresizlik içerisinde. Yani bunu görmek lazım. Yani Donald Trump kabullenilmiş bir çaresizlik içerisinde bulunuyor. Küfrediyor filan, hakaret ediyor ama sonuçta Pentagon'a emir verip kardeşim İsrail'e şu silahları, cephaneleri, malzemeleri ya bırakın azaltın bile diyemiyor.
0: İstihbarat bile vermesi
1: yani,
0: neden zorlanıyor?
1: Yani istihbarat kapasitesini azaltın, yarıya indirin bile diyemiyor. Bakın teknik istihbaratı kesse o bile çok büyük bir İsrail'i hoplatır yani. Ya bu şartlarda Donald Trump kendi kendini tüketen, İsrail üzerinden kendi kendini tüketen bir paradoks içerisinde bulunuyor. Bakın bunu görmek lazım. Şimdi bu durum tespitini yaptıktan sonra İran savaşı biter mi bitmez mi? Bitmeyecek yani, ben size söyleyeyim. Yani İran, çünkü neden? Yıpratma savaşlarından bir anlaşma çıkmaz. Ve ABD şu an siyasi taleplerini, siyasi amaçlarını, siyasi isteklerini, beklentilerini İran'a kabul ettirebilecek durumda değil. Çünkü taktik sahada, muharebe sahasında durum üstünlüğü İran'da. Hatta İran önleyici vuruş bile yapabilir. Bakın ben size söyleyeyim yani. İran o kadar güçlendi ki 9 Nisan'dan bu yana. İran'ın da işte kıt kanaat da olsa, yani çok sınırlı bilgiler var İran'la ilgili ama aldığımız bilgiler var. Mesela Ekber Bey bilir. En son aldığımız bilgi Mozaik sistemini artık bıraktığını, muhabere irtibatlarını tesis ettiğini, Taşra'daki birlikleri yani devrim muhafızları ve İran ordusunu güçlerini tek yönetimi altında Tahran'da artık merkezi bir yönetime kavuşturduğunu öğrendik mesela. Bu çok kıymetli bir şey. Diğer yönlerden de füze atma kapasitesi halen geliştirilmiş vaziyette. Geliştiriyor. İşte o vurulan yerleri tahmin ediyor. Yeni yollar ve tüneller açılıyor. Dolayısıyla hal böyle olunca şimdi Donald Trump da saldırmak zorunda. İş buna gidiyor. Yani size ben bir şey söyleyeyim mi? İran ABD'nin ikinci Vietnam'ı olabilir bakın. Yani o kadar
0: oldu,
1: büyük bir
0: çoktan oldu. Bakın, onu kabul ediyorlar.
1: Ya şöyle, yani. Şu an tabii
0: Rusya'dan, Çin'den
1: şöyle,
0: her yerden
1: yani
0: yardım
1: şu an
0: istiyor.
1: Tabii sahada ABD zayiat vermiş değil bakın. Hani o anlamda söylüyorum. Asıl bir ikinci saldırı olur. İran çok daha güçlü şekilde karşılık verecektir. Onu size söyleyeyim.
2: Soralım Ekber'e. Yani İran'ın
1: yani bu İran ABD için büyük bir Vietnam hezimetine dönüşebilir. Şu anki ABD siyasi otoritesinin, Donald Trump'ın sıkışmışlığı, acizliği ve çaresizliği bu noktada inisiyatifin İsrail'de olması nedeniyle İsrail ABD'yi hiç tahmin edilemeyecek sonuçlara boğacak, onu bir şeyin bataklığın içerisinde daha fazla gömecek bir durum oluşturur ve şu ana kadar sadece Donald Trump'ın yapabildiği ne biliyor musunuz? Asker zayiatı verdirmedi. Bakın sadece bunu başarabildi. Ama bir dahaki sefere tutup kara unsurları bilmem ne çıkarsa, ki bu planlamaların yapıldığını biliyoruz. Burada hakikaten işte o zaman asıl İran için değil ama ABD için kıyamet kopacak.
2: Ekber, İran savaşa hazır mı? İran medyası hangi bilgileri paylaşıyor? İşte bazı uydu görüntüleri falan zaman zaman Batı medyasında da yer alıyor İran. Hala yer altındaki füze kapasitesini kullanabilecek kapasiteye sahip. Evet, Ekber söz sende.
3: Evet, İran hazırım diyor. Hatta az önce ben İran'ın üst düzey devrim muhafaza komutanlarından Muhsin Nizai'nin bir açıklamasına bakıyordum. Ki aynı zamanda ülke liderinin danışmanı orada görev yapmaktadır. Diyor, eğer İsrail ordusu durmasaydı ve dahi

0: yönelik hareketini devam ettirseydi füzelerimiz hazırdı. Hı hı. Vuracaktık. İsrail'in kuzeyini vuracaktık. İşte o 40 günlük savaştan çok daha fena bir şekilde vuracaktık. Sadece söz konusu komutan değil, siyasiler de aynı şeyi söylüyor. Abbas Irakçı da işte son konuşmasında işte aynı şeye değindi. Ya savaş bütün cephelerde duracak, eğer durmayacaksa işte biz kaldığımız yerden devam ederiz ve buna hazırız yönünde. Yine başka bir İranlı devrim muhafızı komutanı işte bu savaş günlük, 40 günlük savaş döneminde İran'ın o esas ana işte insansız hava aracı üreten ve işte füze üreten merkezlerinin Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in gözünden işte saklı tutmayı başardıklarını ve harıl harıl orada füzeler ürettiklerini ifade etti. Tabii bunlar ne kadar doğru? Bir de sahaya bakarsak mesela daha dün İran Kuveyt'e yönelik, Kuveyt'in anlattığına göre İran'a ait 13 füzeyi ve 17 insansız hava aracı düşürdükleri ifade ettiler. Tabii bunların bir kısmı da isabet etti. Sadece bu örnekten İran'ın elinde hala güçlü sayı olarak çok miktarda füzenin ve insansız hava aracının olduğunu da ifade edebiliriz.
1: İyi geceler.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Güne hoş geldiniz. Saatler 5 olmak üzere gelişmelerle karşınızdayız. Amerikan Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada Küba'yı hedef gösterdi. İran dönüşü oraya da uğrayacağız iddiasında bulunan Trump, Küba'daki mevcut hükümetten kurtulmaları gerektiğini söyledi. Tahran yönetimine ise ilginç bir çağrıda bulunan Amerikan Başkanı, İran lideri Müşteba Hamane isterse onunla buluşmaktan onur duyarım dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz bizlerle paylaşacak.
1: Washington'da gözler yeniden İran dosyasına çevrilmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump'ın son günlerde yaptığı açıklamalar sadece İran'la yürütülen müzakereler açısından değil, aynı zamanda Orta Doğu'nun geleceği ve ABD'nin küresel stratejisi açısından da dikkatle takip ediliyor. Trump'ın açıklamalarında öne çıkan tema diplomasi kapısını açık tutarken Amerikan gücünü de masada tutmak oldu. Başkan Trump İran konusunda savaşı masada da sahada da kazanacağız ifadelerini kullanırken ABD'nin hem diplomatik hem de askeri seçeneklere sahip olduğunu vurguladı. Washington'daki birçok analiste göre Trump yönetimi şu anda klasik barış yoluyla güç stratejisi uyguluyor. Beyaz Saray bir taraftan İran'la görüşmeleri sürdürürken diğer taraftan bölgedeki askeri varlığını koruyor ve ekonomik baskıyı devam ettiriyor. Trump'ın en dikkat çekici açıklamalarından biri de Hürmüz Boğazı konusunda oldu. Başkan Trump küresel enerji güvenliği açısından kritik öneme sahip olan Boğaz'ın tamamen açık tutulması gerektiğini belirterek Hürmüz Boğazı hemen açılmalı mesajını verdi. ABD ana akım medyasında yapılan analizlerde bu açıklama Washington'un enerji fiyatları ve küresel ticaret üzerindeki baskıyı azaltma çabası olarak değerlendiriliyor. Özellikle petrol fiyatlarının yükselmesinin Amerikan ekonomisi üzerinde yaratacağı baskının Beyaz Saray'da ciddi şekilde takip edildiği belirtiliyor. CNN ve NBC yorumcularına göre Trump yönetimi İran'la yaşanabilecek yeni bir gerilimin benzin fiyatlarını arttırarak ara seçimler öncesinde siyasi maliyet oluşturmasını istemiyor. Wall Street çevrelerinde de Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması meselesi yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda ekonomik istikrar meselesi olarak görülüyor. Trump'ın İran lideri Ayetullah Ali Hamene'ye yönelik kullandığı yumuşak tonda Washington'da dikkat çekti. Başkanın Hamene ile buluşmaktan onur duyarım şeklindeki mesajı birçok uzman tarafından diplomatik bir açılım olarak yorumlandı. ABD medyasında yapılan değerlendirmelerde Trump'ın geçmişte Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la gerçekleştirdiği zirvelere benzer bir diplomatik model arayışında olabileceği belirtiliyor. New York Times ve Washington Post'a yer alan analizlerde Trump'ın doğrudan lider diplomasisini dış politika araçlarından birisi olarak gördüğü ifade ediliyor. Ancak aynı yorumlarda İran tarafından

0: diyor. Özellikle son aylarda İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimlerin bölgesel savaşa dönüşme riski taşıdığı yönündeki değerlendirmeler dikkat çekiyor. Öte yandan Trump'ın İran açıklamalarının yanında yaptığı Küba çıkışı da Washington'da geniş yankı uyandırdı. Başkan Trump, İran dönüşü Küba'ya da uğrayacağız ve Küba'daki hükümetten kurtulmalıyız ifadeleriyle dikkat çekti. Bu sözler özellikle Latin Amerika uzmanları arasında yeni tartışmaları beraberinde getirdi. ABD medyasının önemli bölümü şu aşamada Washington'ın Küba'da doğrudan bir rejim değişikliği operasyonuna hazırlandığı yönde somut bir işaret bulunmadığını belirtiyor. Ancak Fox News ve muhafazakar çevrelerde Küba yönetimine yönelik baskının artırılması gerektiği yönündeki görüşler öne çıkıyor. Demokrat çevreler ise bu tür açıklamaların bölgede yeni gerginlikler yaratabileceği görüşünü savunuyor. ABD başkentindeki genel tabloya bakıldığında Trump yönetiminin İran konusunda 3 temel hedef izlediği görülüyor. Birincisi İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek. İkincisi Hürmüz Boğazı başta olmak üzere küresel enerji yollarını açık tutmak. Üçüncüsü ise yeni büyük Amerikan kara savaşına girmeden diplomatik bir sonuç elde etmek. Ancak Washington'daki uzmanların ortak görüşü şu. Trump'ın son açıklamaları Beyaz Saray'ın diplomasi kapısını açık tuttuğunu gösteriyor. Buna rağmen İran, Lübnan ve bölgedeki diğer krizlerin birbirine bağlı yapısı nedeniyle önümüzdeki haftalar Orta Doğu açısından kritik önem taşımaya devam edecek. Başkan Trump bir yandan Hamane ile görüşebilir mesajı verirken diğer yandan savaşı sahada da kazanırız diyerek baskıyı sürdürüyor. Bu nedenle Washington'da birçok gözlemci önümüzdeki dönemin ya kapsamlı bir diplomatik açılma ya da yeni bir bölgesel gerilim dönemine kapı aralayabileceğini değerlendiriyor.
1: İran'ın Kuveyt'te yaptığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Uluslararası Kuveyt Havalimanı'nda bir kişinin öldüğü ve 63 kişinin yaralandığı saldırı anlarını getireceğiz şimdi ekranlarınıza.
2: Kuveyt Havalimanı işte böyle vuruldu. Saldırı anları saniye saniye kameralara yansıdı. ABD, İran'a ait Keşm Adası'na saldırmış, İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD üslerini vurduğunu duyurmuştu. O saldırılardan biri de Kuveyt Havalimanı'na yönelikti. İran'a ait kamikaze insansız hava aracı havalimanının yolcu terminal binasına isabet etti. Şiddetli bir patlama yaşandı. Duvarlar, camlar toza döndü. Havalimanından dumanlar yükseldi. Onlarca ambulans bölgeye intikal etti. Hayatını kaybeden ve yaralananlar oldu. Saldırının ardından oluşan hasar uydu görüntülerine de yansıdı. İran, Kuveyt Havalimanı'nı vurmadıklarını, ABD'nin Patriot sisteminin füzesinin düştüğünü iddia etti. ABD Başkanı Trump ise ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran'ın Kuveyt'e düzenlediği saldırıların kışkırtma sonucu gerçekleşmiş olabileceğini belirtti.
1: İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerden ateşkes mutabakatı çıktı. Ancak sahada dengeleri değiştirebilecek bir açıklama Hizbullah'tan geldi. Örgütün genel sekreteri Naim Kasım doğrudan müzakereleri utanç verici olarak nitelendirirken İsrail Lübnan topraklarından çekilene kadar savaşmaya devam edeceklerini açıkladı.
2: Ateşkes ilan edildi ancak silahlar susmadı. ABD, İsrail ve Lübnan'ın ateşkesin uygulanması konusunda anlaştığını duyurdu. Sahadan gelen mesajsa bambaşka. İsrail, Güney Lübnan'dan çekilmeyeceğini açıkladı. Saldırılar sürüyor, Lübnan'da ise yıkım büyüyor. ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmelerin ardından İsrail ve Lübnan'ın ateşkesin uygulanması konusunda mutabakata vardığı duyuruldu. Ortak açıklamada Hizbullah'ın saldırılarını durdurması, Litani Nehri'nin güneyinden çekilmesi ve bölgede güvenliğin Lübnan ordusuna devredilmesi öngörüldü. İsrail cephesinden gelen açıklama ise dikkat çekici. Savunma Bakanı İsrail Katz, Güney Lübnan'daki askeri varlığın ve operasyonların devam edeceğini söyledi. İsrail ordusunun bölgedeki hareket serbestisini koruyacağını açıkladı. Bu sözler ateşkesin sahada nasıl uygulanacağına dair tartışmaları beraberinde getirdi. ateşkes duyuruldu ancak Lübnan'da saldırıların gölgesi ortadan kalkmadı. Aylardır devam eden İsrail saldırıları yıkıldı.

0: Alan yerleşim yerleri, evlerinden koparılan binlerce insan ve derinleşen insani kriz, bölge halkının en büyük gerçeği olmaya devam ediyor.
1: Ateşkes anlaşmasına varıldığını duyup da uygulanmamasından bıktık. Hepsi laf, icraat yok. Sürekli evlerimize dönüyoruz, sonra tekrar yerimizden ediliyoruz. Çok yorulduk. Umarım bu kez gerçek bir ateşkes olur.
0: Ateşkes tartışmaları sürerken, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler geçici gücünde görev yapan bir Sırp barış gücü askeri, Güney Lübnan'daki bir üssün bombalanması sonucu hayatını kaybetti. İki İspanyol asker de yaralandı. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım da ateşkes formülüne karşı çıktı. Kasım, İsrail Lübnan topraklarından çekilmedikçe mücadelenin süreceğini söyledi. Doğrudan müzakereleri utanç verici olarak nitelendirdi. Lübnanlı yetkililere göre İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3500'ü aştı.
2: Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bakanlığının 2027 bütçesini savunacağı oturum öncesinde Kongre binasında tepkiyle karşılaştı. Göstericiler ABD'nin İsrail'e verdiği desteği protesto etti. Rubio için savaş suçlusu ifadeleri kullanıldı.
3: You are a war criminal. You should be ashamed of yourself.
0: Marco Rubio Senato'da protesto edildi. ABD'nin İsrail'e desteğine tepki gösterildi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ne çıktı. 2027 bütçesi konusunda soruları yanıtladı. Ancak eylemciler onu bir saniye rahat bırakmadı.
4: You are a war criminal and you should be tried at the Hague.
0: Kongre binasının her noktasında protesto edildi. Gazze'deki katliama ABD'nin verdiği destek hatırlatıldı. Rubio için savaş suçlusu ifadeleri kullanıldı. Oturumdaysa Rubio'ya İsrail'in nükleer silahı olup olmadığı soruldu.
1: İsrail'in gerçekten nükleer silaha sahip olup olmadığını bize Kongre ve Amerikan halkına söyler misiniz?
5: Açıkçası dünyanın büyük çoğunluğu onların nükleer silaha sahip olduğunu düşünüyor. Ama bunu hiçbir zaman kamuoyu önünde kabul etmediler. Dış politikamızın bir özelliği olarak çeşitli nedenlerden dolayı bunu bu şekilde tartışmıyoruz.
2: Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ı Ankara'daki NATO zirvesine katılıp katılmayacağına yönelik tartışmalara son noktayı koydu. Trump'ın bizzat katılacağını duyuran Rubio, muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacak dedi. Peki Türkiye'de 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek zirve neden bu kadar kritik? Ayrıntılarına bakalım.
6: ...25 yıl önce NATO'nun kağıttan kaplan olduğunu söyledi.
0: NATO için zehir gibi sözler söyledi. Türkiye'de 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek zirveye katılıp katılmayacağı uzun zaman tartışma konusu oldu. Ve beklenen açıklama Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi. Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Liderler Zirvesi'ne bizzat katılacağını duyurdu.
6: NATO'nun Temmuz ayında Türkiye'de gerçekleştireceği bir sonraki toplantının muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum.
7: Bu zirve çeşitli nedenlerden ötürü ittifakın en önemli zirvelerinden bir tanesi olacak. Ve böyle bir zirvede Amerikan Başkanı'nın olmaması alınacak kararlara katılması bir şeyleri eksik bırakacaktı.
0: ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ankara'daki zirvede açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı şeyler olduğunu söyledi ve söz konusu bu değişikliklerin ele alınacağına işaret etti.
7: Her ne kadar uluslararası kamuoyunda çeşitli iddialar varsa da gelip gelmeyeceğine dair Başkan Trump'ın bu açıklama, yani Rubio'nun açıklaması aslında Ankara için sürpriz olmadı. Niye olmadı? Çünkü daha önce yapılan bütün ikili görüşmelerde gerek Başkan Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse başka seviyelerde yapılan açıklamalarda hep Amerikan tarafı Trump'ın Ankara'ya NATO zirvesine geleceğini teyit ediyordu. Dolayısıyla Rubio'nun dünkü açıklaması belki çeşitli başkentlerdeki soru işaretlerini gidermiş olabilir ama Ankara açısından herhangi bir sürpriz oluşturmadı. Zaten bilinen bir gerçek tekrarlanmış oldu.
0: Peki bu yıl gerçekleştirilecek NATO zirvesi neden önemli?
7: Bu NATO zirvesi niçin bu kadar önemli kabul ediliyor, addediliyor? Bunun en önemli nedeni İran'a karşı Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in başlattığı savaştan sonra Başkan Trump Avrupalı müttefikleri tarafından yalnız bırakıldığını düşünüyor, iddia ediyor. Buna karşılık Avrupalı müttefikler de İran'a başlatılan savaşın, ki bu savaşın Lübnan ayağı da var malum, kendi savaşları olmadıklarını düşünüyor. Neticede bu gerilim öyle bir noktaya geldi ki Başkan Trump Avrupa'dan asker çekme kararı aldı ve bu çerçevede ilk aşamada Almanya'dan 5000 asker çekilecek. Avrupalı müttefiklerin Rusya'ya karşı nasıl bir yapılanmaya gidecekleri soru işaretini yarattığı gibi NATO'nun geleceğini de sorgular hale getiriyor. Dolayısıyla Ankara'daki zirvede, Temmuz 2026 zirvesinde NATO'nun geleceğine yönelik çok önemli kararlar alınması söz konusu. Türk diplomasisine de büyük iş düşüyor. Zirve nereden bakarsanız bakın son yılların, belki de hatta ittifak tarihinin en önemli zirvesi olacak.
2: CHP'de Engin Altay, Gürsel Erol ve Ali Öztunç'tan oluşan heyet Kemal Kılıçdaroğlu'yla CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından bir açıklama yapılmadı. CHP 38. olağan kurultayı için mutlak butlan kararının ardından kurultay çağrısı yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç temaslarına devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le görüşen 3 milletvekili, şimdi de mutlak butlan kararıyla CHP'ye genel başkan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Saat 19.30'da CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Görüşme öncesi heyet Özel'le telefonla görüştü. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na Mahir Polat seçildi. Kılıçdaroğlu toplantının başına katıldı. Özgür Özel'e yakın isimler ana muhalefet liderine tepki olarak salona girmediler. Kurulun ilk işi Özgür Özel döneminde partiden ihraç edilenlerin CHP'ye dönmesini sağlamak oldu. MYK'ya da bu yönde yazı yazıldı. Yazıya Özel'e yakın isimler itiraz etti. Kemal Kılıçdaroğlu ise grup toplantısıyla ilgili konuştu. İşte ayrıntılar.
8: Hadi bir şey kalın.
9: Öyle mi? Peki.
8: Hadi bakalım.
9: Efendim hayırlı olsun.
8: Merhabalar. Nasılsınız?
9: Gayet iyiyim. Gayet iyiyim.
8: Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Umarım. Bir açıklama öyle.
9: Hep beraber.
0: CHP'de gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı grup toplantısına çevrildi. Ana muhalefet lideri MYK'da grup toplantısında konuşacağım dedi. Özgür Özel cephesinden itiraz geldi.
10: Türkiye Büyük Millet Meclisi de zaten bu konu benim konum değil demiştir. İç yönetmeliğimiz açıktır. İç yönetmeliğimizde grup yönetim kurulu üyelerine verilen yetkiler açıktır. Önümüzdeki salı günü de bu yetkiler doğrultusunda tecelli edecektir.
0: CHP'de MYK'nın ardından Yüksek Disiplin Kurulu da ilk toplantısını yaptı. İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı seçildi. Ahmet Ersen Özsoy Başkan Yardımcısı, Sezgin Kaya YDK Sekreteri oldu. Kılıçdaroğlu toplantının başına katıldı. Özgür Özel'e yakın isimler Kılıçdaroğlu'na tepki olarak salona girmediler. CHP Yüksek Disiplin Kurulu 38. olağan kurultaydan bu yana partiyle ilişiği kesilenlerin yeniden partiye alınmasına ilişkin MYK'ya yazı yazdı. Yazıya göre ihraç edilen yüzlerce partilinin CHP'ye dönmesinin önü açıldı. Özel'e yakın 3 YDK üyesi buna itiraz etti.
11: YDK'nın MYK'ya yönelik, Merkez Yönetim Kurulu'na yönelik böyle bir karar alınmasına talebi kesinlikle TÜZİ'ye, mahkeme kararına ve siyasi partiler kanununa aykırıdır.
0: Bir sonraki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı 13 Temmuz'da. Eğer MYK'dan ihraç talepleri gelirse o toplantıda görüşülecek.
2: CHP'de kurultay gerilimi sürüyor. Özgür Özel kurultay çağrısını sürdürürken Özel'e yakın isim olan Bülent Tezcan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Tezcan kurultay çağrısı yapılmaması halinde mahkemeye başvuracaklarını ve çağrı heyeti talep edeceklerini açıkladı. Peki bu ne anlama geliyor? İzleyelim.
12: En kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır. Önümüze bakılır.
0: CHP'de kriz derinleşiyor. Hamle üstüne hamle yapılıyor. Atılan her adım bir sonraki krizi tetikliyor. Özgür Özel kurultay çağrısını sürdürürken Özel cephesinden Bülent Tezcan, kurultay tartışmalarına ilişkin yeni bir yol haritası çıkardı. Kurultay çağrısı yapılmaması halinde mahkemeye başvuracaklarını ve çağrı heyeti talep edeceklerini söyledi.
13: Özgür Özel ve ekibi öyle bir sıkışmış ki bütün tuşlara aynı anda basıyor. Aynı anda basıyorlar bütün tuşlara. Yani ve ne oluyor? Error veriyor.
0: Özel ve yakınındaki isimlerin birbiriyle çelişkisi gerilimi daha da tırmandırdı. Peki Tezcan'ın çağrı heyeti çıkışı ne anlama geliyor?
13: Kayın çağrısıyla birkaç şeyi hedefliyorlar. Birincisi Kemal Bey'in onuru haysiyetiyle oynayıp onu bir siyasi zombi haline getirmek istiyorlar. Bu kelimeyi bilerek kullanıyorum. Onu bir siyasi zombi yapmak istiyorlar. İkincisi, devlet bakın bize kayyum atadı. Koskoca Atatürk'ün 100 yıllık partisine AK Parti'nin yargısı kayyum atadı. İmdat, buraya bakın. Bak yargı ne halde diye. Buradan bir siyasi sonuç elde etmeye çalışıyorlar.
0: Türk medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel bu hamlenin Kılıçdaroğlu'nu pasifize etmek ve Özel'in çizgisinde bir kurultayla parti yönetimini yeniden belirlemek olduğunu söyledi.
13: Bu sağladıkları iki şeyle ilişkili olarak kendilerine bir güç devşirip alanlarda bir rüzgarı arkalarına almak istiyorlar. Bir mağduriyet üzerinden parti yerinden ele geçirip kafalarına göre istedikleri bir dizayn etmek istiyorlar.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki mutlak putlan kararı sonrası derinleşen krizi ve paralel liderlik yapısını sert bir dille eleştirdi. Bahçeli, Özgür Özel'in tarzını ergen devrimciliği olarak nitelendirdi.
14: Başkanımız şeref verdiler.
0: CHP'de ortaya çıkan paralel liderlik yapısına dikkat çekti. Siyasi mücadelenin sokaklara taşınmasına tepki gösterdi. Özgür Özel'in tarzını ise ergen devrimciliği olarak nitelendirdi. CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar. Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezaketten uzaklaşmamalı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine özel açıklamalarda bulundu. Gündeminde CHP'de mutlak putlan kararı sonrası yaşanan kriz vardı. CHP içerisindeki iç çekişme önce taraflar arasında çatışmaya dönüşmüş, sonrasında ise yol ayrımına zemin hazırlamıştır. Yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden, siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Yargı sürecinin sonuçlanmasını beklemek şarttır. Mahkeme kararı gerçektir ve şimdiki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dur dedi. MHP lideri Özgür Özel'i dil ve üslubu üzerinden sert sözlerle eleştirdi. Özel'in devlet adabından kopuk olduğunu söyledi. Tarzını ergen devrimciliği olarak nitelendirdi. Milletvekilliği, grup başkan vekilliği, grup başkanlığı ve genel başkanlık yapan Özgür Özel'in devlet adabından, CHP'nin tarihi ve kurumsal kimliğinden kopuk, Türk siyasi hayatının hafızasını doğru okuyamayan ve Türk milletini politik ajandasındaki gündem maddeleri doğrultusunda provoke eden görünüşte ergen devrimciliği ne CHP ne de Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışını barındırmamaktadır ifadesini kullandı. Bahçeli Özel'e Anıtkabir'de okuttuğu Atatürk'ün gençliğe hitabesi üzerinden de tepki gösterdi ve ekledi. Atatürk'ün gençliğe hitabesini Anıtkabir'de okutması, Atatürk üzerinden toplumu ayrıştırma politikasının ve mizanseninin tehlikeli bir parçası olmuştur. MHP lideri siyasetin istikrarlı yapısına dikkat çekti. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için atılması gerekli adımlara odaklanılması gerektiğini belirtti.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçiliyor. Gözler meclise çevrilmiş durumda. Yasal düzenlemeler için harekete geçilecek. Düzenlemenin 15 Temmuz'da yaz tatiline girmeden önce yasalaşması planlanıyor. Bunun için görüşme trafiği hızlandı.
15: Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır.
16: Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde çok kritik bir dönemece girildi. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecini hızlandıracak tarihi düzenleme için düğmeye basıldı.
17: İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. İkinci aşamada da yasal, hukuki bir zemine ihtiyaç var. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette ki bir barış yasası olmalıdır.
0: 9 maddelik bir paketin meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Paketin içeriğinde ise çok kritik başlıklar var. Silah bırakan örgüt mensuplarının mevcut yargı dosyaları, soruşturma ve kovuşturma süreçleri yeniden şekillenecek. Hangi adli mekanizmaların devreye gireceği bu yasayla netleşecek. Düzenlemenin 15 Temmuz'a kadar çıkartılması planlanıyor.
18: En büyük teşekkürümüz...
0: Süreç için görüşme trafiği hızlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Yasal düzenlemelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Çankaya Köşkü'nde toplandı.
19: Bu süreç Meclis Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuzun konuya ilişkin adeta bir yol haritası niteliğinde olan raporu dikkate alınarak kararlılıkla bir devlet politikası olarak yürütülmeye devam ediyor.
0: Süreçle ilgili yasal düzenlemelerin görüşüldüğü toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
20: Hukuka dayanmayan bir güvenlik ise kalıcı ve sürdürülebilir değildir. Bu sebeple yeni dönemde güvenlik politikalarımızı hak ve özgürlükleri koruyan, önleyici yaklaşımı esas alan, vatandaş odaklı ve hukuk temelli bir anlayışı esas alarak geliştirmeye devam ediyoruz.
0: Son olarak DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Başkan Erdoğan'ı ziyaret ettiğini duyurdu. Görüşmenin ayrıntısını sosyal medya hesabından paylaşan Sakık, Başkan Erdoğan'a halkın barış ve demokrasi beklentilerini doğrudan ilettiğini açıkladı.
2: Hobi bahçeleriyle ilgili yeni düzenlemeleri içeren yasa teklifinde sona gelindi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tarım alanlarının korunacağı ve vatandaşların ihtiyaçlarını giderebileceği bir düzenlemenin yakın zamanda hayata geçirileceğini açıkladı.
21: Tarım alanlarını korumak zorundayız. Yani gıda güvenliğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla her tarım alanında her isteyen istediği gibi bir iş yapamamalı.
0: Tarım arazilerini koruyacak ve hobi bahçelerine yasal zemin kazandıracak yeni düzenlemede sona yaklaşıldı.
21: Vatandaşımızın bilhassa pandemi sonrasında gelen bir talebi var. Yani toprağa basabilmek, toprakta iş yapabilmek, işte çoluğuyla çocuğuyla orada vakit geçirebilmek. Bunu bir kanun çerçevesinde, bir düzenleme çerçevesinde bu ihtiyacı gidermeliyiz.
0: Anadolu Ajansı editör masasına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hobi bahçeleriyle ilgili düzenlemenin yakında hayata geçirileceğini açıkladı.
21: Her iki talebi de gözetecek bir çalışmayı inşallah hayata geçireceğiz. Hem tarım alanları korunacak hem de vatandaşımızın bu ihtiyacına kanun yönetmelik çerçevesinde edilebilecek yardımı etmeye gayret göstereceğiz. Bu çalışma inşallah yakın zamanda hayata geçecek.
0: Önümüzdeki dönemde meclisin gündemine gelmesi beklenen yasa tasarısında arazi kullanımına yönelik kurallar, denetim süreçleri ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin detaylar yer alacak. Teklif kapsamında özellikle izinsiz yapılaşma, altyapı bağlantıları ve arazi kullanımına ilişkin maddelerin öne çıkması bekleniyor. Taslakta bazı yapılar için elektrik, su ve diğer altyapı hizmetlerine ilişkin süreçlerin yeniden ele alınabileceği belirtiliyor.
2: Türk Savunma Sanayisi tarafından güvenlik güçlerine kazandırılan ve lazer silah olarak da bilinen halka yönlendirilmiş enerji silah sistemi yeni yeteneklerle gelişimini sürdürüyor. Aynı anda 100 hedefi takip edebilen halkanın daha çok düşman unsurunu vurabilmesi için çalışmalar devam ediyor.

0: Askeri üsler, kritik tesisler ve birlikler ona emanet. Çelik kubbenin lazer gücü Alkan'ın yetenekleri günden güne artıyor.
1: ABD-İsrail-İran savaşında lazer silahlarında sıkça kullanıldığını görüyoruz. Yerli ve milli lazer silahımız Alkan'da bu noktada önem taşıyor. İşte bu sistem gece ve gündüz görev yapabiliyor ve aynı anda 100 hedefi takip edebiliyor.
2: Drone tehditleri hem sayılarını arttırdı, hem hızlarını arttırdı, hem de tehdit tiplerini arttırdılar.
0: Roketsan Silah Sistemleri ve Entegrasyon Direktörü Koray Dayanç, envanterde yer alarak hali hazırda kullanılan Alka hakkında son bilgileri verdi.
2: Alka hem soft kill hem de hard kill yapabilecek bir kabiliyet kazanarak sistemde var olmaya devam ediyor.
0: 2200 kilometre etkili menzili olan Alka yönlendirilmiş enerji silah sistemi, hibrit yapısıyla mini mikro İHA ve FPV drone tehditlerine karşı aktif görev yapıyor.
2: Tehditler her geçen gün hızlanıyorlar. Dolayısıyla burada algılama ve tespit zamanlarını kısmak, iyileştirmeler konusunda radarımızda güncellemeler yaptık. Ayrıyeten daha çok fazla hedefi tespit edebilmek adına da yeni radar teknolojilerine geçmek üzerine çalışmalar yapıyoruz.
0: Yapay zeka algoritmalarını Alka'da uyguladıkları anlatan Dayanç, algoritmaları komuta kontrol sisteminin içine gömdüklerini ifade etti.
2: Hem algılama süresini, hem önceliklendirmeyi, hem de operatöre düşen zamanlamayı kısacak şekilde tedbirlerimizi aldık. Güncelliyoruz. Sağdan gelen geri bildirimlerde her geçen gün iyileştirmeye devam ediyoruz.
3: 2022 yılında İstanbul'da balkondan düşerek ağır yaralanan Burçak Şişman, komadan uyanınca kocası tarafından aşağıya itildiğini iddia etti. Burçak Şişman iddialarını yargıya taşıdı, eşinden şikayetçi oldu. İlk mahkeme 18 Eylül'de.
4: Sana intihar etti demişler. Sen intihar mı ettin?
5: Yok.
4: Kim attı seni aşağı?
5: Adem.
4: Adem attı. Hı? Tamam.
0: Balkondan düştü, yıllarca yaşam mücadelesi verdi. Komadan uyandıktan sonra çarpıcı iddialarda bulundu.
4: Sana intihar etti demişler. Sen intihar mı ettin?
5: Yok.
4: Kim attı seni aşağı?
5: Adem.
4: Adem attı. Hı? Tamam.
0: 41 yaşındaki Burçak Şişman, 2022'de balkondan düşerek ağır yaralandı. 4 yıl sonra komadan uyandı.
4: Elini ütüyle kim yaktı?
5: Adem.
4: Seni aşağı kim attı?
5: Adem.
0: Yıllarca tedavi gören Burçak'ın taburcu olduktan sonraki ilk sözleri, eşinin kendisini balkondan ittiği oldu.
4: Kim attı seni aşağı?
5: Adem.
4: Adem attı. Hı? Tamam.
0: Vücudunda birçok kırık oluşan Şişman iyileşse de konuşma güçlüğü yaşıyor ve gözünde görme kaybı oluştu.
4: Elini ütüyle kim yaktı?
5: Adem.
4: Seni aşağı kim attı?
5: Adem.
0: Burçak iddialarını yargıya taşıdı. Eşinden şikayetçi oldu.
4: Sana intihar etti demişler. Sen intihar mı ettin?
5: Yok.
4: Kim attı seni aşağı?
5: Adem.
4: Adem attı. Hı? Tamam.
0: Hazırlanan bilirkişi raporu Şişman'ın düşme sırasında tutunma çabasını gösteren bulguların olduğuna işaret etti. Hazırlanan iddianamede sanık Adem Şişman hakkında eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istendi.
3: Tokat ve Adana'da suda kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş ve Van'da ise akıntıya kapılan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
0: Tokat ve Adana'da suya düşen iki kişi aranıyor. Kahramanmaraş'ta ise kayıp olan kişinin 7 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit suyunda akıntıya kapılan İlker Parlak'ı arama çalışmaları sürüyor.
6: 28 Mayıs tarihinde Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Kelkit çayına düşen 4 kuzenden ikisi kendi çabalarıyla kurtulmuştu. 2 kuzen ise arama faaliyetleri devam ediyordu. 27 yaşındaki Oğuz Kale'nin cansız bedenine ulaşıldı. İlker Parlak'ı arama çalışmaları ise yine hem havadan hem de Kelkit çayının üzerinde devam ediyor.
0: Ekip sualtı sonar cihazları, kadavra köpeği, termal kameralı dronlar ve botlarla bölgede kapsamlı tarama gerçekleştiriyor. Adana'nın Karahisarlı ilçesinde de serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak kaybolan Ömer Alptekin'i arama çalışmaları devam ediyor. 28 Mayıs Perşembe günü Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip Savruk Şelalesi mevkiinde suya düşen 62 yaşındaki Sekman Aktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Van'ın Bahçesaray ilçesinde ailesiyle gezintiye çıkan 22 yaşındaki genç dengesini kaybederek dereye düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, afat ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Genç düştüğü yerin 300 metre ilerisinde suda bulundu. Dereden çıkarılarak Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kurtarılamadı.
3: Covid salgınından sonra sıkça adını duyduğumuz beyin sisi artık toplumda daha fazla görünür hale geldi. Gün içinde sürekli unutkanlık ve halsizlik durumu yaşıyor hale geldik. Peki beyin sisi olanlar ne yapmalı, nelere dikkat etmeli, işte uzmanından tavsiyeler.
7: Bazen mesela telefonun şeyini hatırlamıyorsun. Telefonda kimin ismini arıyorsun hatırlamıyorum.
0: Bir odaya girip neden geldiğini unutmak. Telefonu eline alıp ne yapacağını hatırlayamamak. Son dönemde sıkça yaşanan bu durumun adı beyin sisi.
8: Az önce ne söyleyecektim diye sık sık duraksıyor, gün boyu kendinizi yorgun hissediyorsanız uzmanlara göre bu sessizce ilerleyen beyin sisi olabilir.
9: Son zamanlarda özellikle genç hastalar bu şikayetlerle bize daha çok başvurmaya başladılar. Ya hocam işte dikkatimi toparlayamıyorum, konsantre olamıyorum. Eskiden hafızam çok daha iyiydi, pırıl pırıldı. Şu anda sanki kafam kazan gibi, bir pamuk varmış gibi. Eskisi kadar rahat konuşamıyorum, kelime bulma güçlüğüm var diyen kişilerde beyin sisi düşünebiliyoruz.
0: Pandemi döneminde sıkça gündeme gelen beyin sisi artık yalnızca Covid geçirenlerde değil, yoğun stres altında yaşayan, düzensiz uyuyan ve ekran başında uzun saatler geçiren kişilerde de görülüyor.
10: Sürekli kendime tekrar ediyorum. Hani çünkü unutacağımdan korkuyorum.
9: En çok nedenlerinden biri de kronik uykusuzluk ya da gece kalitesiz uyku, stres, anksiyete, depresif duygu durumu ya da majör depresyon, bunlar da zihinsel yavaşlama yaptığı için beyin sisine neden olabiliyor.
0: Araştırmalara göre özellikle 25 ila 55 yaş arasındaki yetişkinler risk altında. Bilgi işlem, medya, eğitim, sağlık ve finans sektörlerinde çalışanlarsa en sık etkilenen gruplar arasında.
11: Ben vitaminlerimi kontrol ettiriyorum. Düzenli 6 ayda bir kan tahlili veriyorum.
9: Belirtileri özellikle dikkat eksikliği, konsantrasyon güçlüğü, unutkanlık hissi.
0: Peki beyin sisinden korunmak mümkün mü? Her gece 7 ila 8 saat kaliteli uyku, düzenli egzersiz, ekran karşısında sık mola vermek, yeterli su tüketmek ve sağlıklı beslenmek uzmanların ilk önerileri arasında.
9: Beyin sisi olan kişiler bunun farkındadır. Ya hocam ben unutuyor gibiyim, dikkatim tam toparlayamıyorum, zihnim eskisi gibi değil der. Ama günlük yaşam aktivitelerine gayet güzel devam edebilir. Biz yaptığımız bazı nöropsikolojik testlerle tabii ki bunu ayırt edebiliyoruz.
0: B12 ve D vitamini eksikliğiyle omega 3 yetersizliğinin de beyin sisini tetikleyebileceği belirtiliyor.
3: Plastik ürünler doğada yüzlerce yıl kalıyor, çevreye zarar veriyor. Bunun dışında bir de günlük hayatın vazgeçilmezlerinden olan plastik şişeler var. Peki PET şişeler hangi riskleri barındırıyor? Yanıtı haberimizde.
0: Dakikalar, saatler içinde kullanıp atıyoruz. Ancak plastik ürünler doğada yüzlerce yıl kaybolmuyor. PET şişeler de onlardan biri. Plastik sadece doğayı değil, insan sağlığını da tehdit ediyor.
12: PET şişeden kaynaklı mikroplastikler suyun içine geçer. Ve bu mikropartiküller, mikroplastik de insan vücudu için çok tehlikeli bazı sonuçlara neden olabilir.
13: Günde kaç tane tüketiyoruz? 1, 2, 3, 4 belki de çok daha fazla. Çantamızda, arabamızda, masamızda, gün içinde yanımızda taşıdığımız bu PET şişeler aslında göründüğü kadar masum değil.
14: Evde genelde cam şişe kullanılıyor ama dışarıda plastik şişelere mecbur kalıyoruz.
15: Plastik şişeleri hızlı bir şekilde tüketiyor.
14: Dışarıda plastik tüketiyorum. Evde cam bardak tercih ediyoruz.
16: Ben kullanıyorum yani, şimdi plastik de olsa kullanıyorum, yapacak bir şey yok.
17: Arabada böyle çok uzun süre kalıyor mu plastik?
16: Yok, kalmıyor arabada, çok uzun süre kalmıyor.
17: Ama arabada çok uzun tutmuyoruz, tüketip direkt atmaya çalışıyoruz.
0: Su içtiğimiz pet şişeler özellikle sıcak havalarda sağlık için daha da tehlikeli olabiliyor. Sıcakta bekleyen, güneşe maruz kalan bu plastikler suya binlerce mikroplastik ve zararlı kimyasal sızdırıyor. Su içerken vücuda yavaş yavaş plastik yükleniyor.
12: Kemik iliğini baskılamak gibi, kan hastalıkları gibi, kanser hastalıkları gibi yahut da östrojeni taklit edebilip bazı kısırlıklar gibi toplum sağlığı açısından pek çok riskleri barındırıyor. En çok da kalp ve damar sağlığı açısından yapılan çalışmalarda koroner kalp hastalıklarında o pıhtı eğer plastik, mikroplastik çok içeriyorsa daha tehlikeli ve daha dönüşümü olmayan ölümcül riskler oluşturuyor. Yani damarımızın içine kadar işlemiş, vücudumuza işlemiş bir mikroplastik sorunundan bahsediyoruz.
13: Peki bu gizli tehlikeden hem kendimize hem doğayı korumak için ne yapmalıyız?
12: Daha doğal petrol ürünlerinden değil de daha doğal selülozdan, nişastadan yapılmış olan plastikler var. Yani mümkün olunca plastikten uzak durmalıyız. Evimizde plastik kapkacak bulundurmamaya çalışmalıyız, kullanmamaya çalışmalıyız.
0: Sıcak ve soğuk ürünler için termos kullanımı da oldukça yaygın. Ancak termoslarda da dikkat edilmesi gereken hususlar var.
12: Bardağımızı su içtikten sonra yıkıyorsak onları da yıkamamız lazım. Yani o içinde tükettiğimiz zaman sıvıyı geri kalan kısma tekrar doldurmak yerine termosu mutlaka içini güzelce yıkamamız gerekiyor. Normal olması gereken bu zaten. Ve plastik olan kaplarda sıvılarımızı, yemeklerimizi lütfen saklamayalım. Hele daha yüksek sıcaklıklarda bu yaz da geldiği için uzun süre bunları kaplarda saklamayalım. Mümkün olduğunca cam ya da başka ürünler kullanalım.
0: Uzmanlar pet şişeden pipetlere, poşetlerden ıslak mendillere kadar tek kullanımlık plastiklerin azaltılması yönünde uyarılarını sürdürüyor.
3: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CİMER'e renk kat resim yarışması ödül törenine katıldı. Duran, Çocuk CİMER platformunun hayata geçirildiğini duyurdu. Çocuk ve gençlerin öneri ve fikirlerini CİMER'e göndermelerini bekliyoruz dedi.
18: CİMER demek önerilerinizi iletmeniz demek. Biz sizin önerilerinizi, fikirlerinizi CİMER'e göndermenizi bekliyoruz.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığınca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışması ödül törenine katıldı. CİMER'e renk kat projesinin önemine değindi.
18: Bu yarışmada sizler varsınız. Çocuklarımız var, gençlerimiz var, geleceğimiz var. Sizlerin bize katacağı çok şey var. Çünkü dünyayı bizden farklı görüyorsunuz. Sizlerin önünde yepyeni bir dünya var ve fikirlerinizle, yapacaklarınızla bu dünyayı daha iyi bir hale getireceğinize inanıyorum.
0: Burhanettin Duran, Çocuk CİMER platformunun hayata geçirildiğini duyurdu.
18: Gençler, çocuklar bu işi bizden iyi biliyor ve çok da parlak fikirlere sahipler. İşte sizlerin o fikirleriyle katkılarını bekliyoruz. Bu mesele sadece şikayet etmek değil, sadece iyi dilekleri iletmek de değil. Aynı zamanda CİMER demek, önerilerinizi iletmeniz demek.
0: Duran, 2025 yılında CİMER'e gelen şikayetlere de değindi.
18: 5.525.000 başvuru olmuş. Bu başvuruların %96.8'i cevaplandırılmış ve cevaplandırma süresi 12 gün. Sizlerden güçlü, güzel,
3: kuvvetli. Liselere geçiş sistemi sınavına sayılı günler kala hayalindeki okula girmek isteyen öğrencilerin heyecanı daha da artıyor. Peki öğrenci ve veliler bu kritik süre zarfında nelere dikkat etmeli? Detaylar haberimizde.
0: LGS için geri sayım başladı.
19: LGS'nin %50'si daha sınava girmeden kazanılıyor. Gerekli koşullar sağlandığı zaman.
0: Sınava giriş bilgileri e-okul üzerinden erişime açıldı.
1: Liselere geçiş sistemi sınavı yani LGS 13 Haziran'da yapılacak. 1 milyondan fazla öğrenci ve veli içinse heyecan dorukta. Uzmanların ise kalan günler için tavsiyeleri var.
19: Çocukların kendi okullarındaki müdürlüklerce fotoğraflı ve onaylı sınava giriş belgesi var. Bu belgeyi almadan hiçbir öğrenci sınava alınmıyor. Hemen okullardan bu belge alınacak ve ondan sonra ne kontrol edilecek? Çocukların üzerinde TC kimlik numarası olan nüfus cüzdanları. Eğer nüfus cüzdanları yoksa geçerli bir pasaport da olabiliyor.
0: Sınavdan önce LGS'ye girilecek okula giderek adresi kontrol etmek kritik önem taşıyor.
19: 12 Haziran'da okullar tatil edildi. O gün olabilir veya öncesinde tıpkı sınav sabahı sınava gidiyormuş gibi ona göre bir ayarlamayla öğrenciyle birlikte binaları görmek için aileler bir okulları önceden görmeliler.
0: Uzmanlar öğrencilere sınavdan bir hafta önce dışarıdan hiçbir gıda yememeleri konusunda da uyarıda bulunuyor.
19: Sınavdan bir hafta önce artık sınav akşamı kaçta yatağa gireceklerse yatağa girsinler, uyumaya başlasınlar. Çünkü uyku bir alışkanlık ve sınav sabahı da kaçta uyanacaklarsa o saatte uyanmaya başlasınlar. Beslenme burada çok ciddi bir problem.
0: Eğitimci İsmail Yolcu öğrencilere 10 Haziran'dan sınav gününe kadar soru çözmeleri konusunda da tavsiyede bulundu.
19: Yumuşak uçlu iki tane normal kurşun kalem, klasik bildiğimiz 0507 gibi basmalı kalemler değil, onlar yasak. Ama iki yumuşak uçlu kalem, yumuşak bir silgi ve kalem tıraşını muhakkak okula götürsünler. Üzerinde markası, logosu görünmeyecek. Yani onun sökülmüş haliyle yanlarında su da götürsün çocuklarımız.
0: Peki sınav günü nelere dikkat etmek gerekiyor?
19: 9.30'da başlayan sözel oturum bittikten sonra 11.30'da başlayacak sayısal oturuma kadar ki bir 45 dakikalık ara var. O 45 dakikada çocuklar birbirleriyle ben full yaptım, o soru yanlıştı gibi böyle asparagas haberler ya da öğrenci doğru yaptığı bir soruyu yanlış yaptım zannediyor. O arada sakın ha sakın öğrenciler çıktıkları oturum sorularını değerlendirmesinler. Ne yapsınlar? Minik yürüyüşler yapsınlar. Nefes egzersizleri yapabilirler. Lavabo ihtiyacını gidersinler.
0: Yolcu iki oturum arasındaki 45 dakikalık araya da dikkat çekti.
19: Çocuklarını böyle sen aslansın kazanırsın, sen Türkiye derecesi yapacaksın, sana güveniyorum cümleleri çok böyle zararsız gibi görünse de sınava yaklaştıkça çocuklar çok ciddi anlamda olumsuz etkileniyorlar bu cümlelerden. Çalıştın, emeğinin karşını alacaksın deyip hemen konuyu kapatsınlar kısaca.
0: Ebeveynlerin de bu süreçte çocuklarıyla pozitif iletişim kurmaları gerekiyor.
3: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Nisan ayında işsizlik oranının %8,2 olarak gerçekleştiğini belirterek, işsizlikte tek haneli seyrin 36 aydır kesintisiz sürdüğünü vurguladı.
0: İşsizlik oranı 36 aydır tek haneli seyrini sürdürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşsizlik oranı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre ise 0,5 puan azalarak %8,2 olarak gerçekleşti. Böylelikle 36 aydır tek haneli seyrini sürdürdü dedi. Işıkhan, istihdam sayısının aynı dönemde 32 milyon 166 bin kişi, istihdam oranının ise %48,1 olduğunu bildirdi. İş gücü sayısı 35 milyon 34 bin kişi olurken iş gücüne katılma oranı ise %52,4 olarak gerçekleşti. Bakan Işıkhan, en büyük hedeflerinden birinin gençleri teknoloji ve üretime yönelterek istihdama kazandırmak olduğunun altını çizdi. Uyguladığımız güç gibi programlarımızın olumlu sonucu olarak bir önceki aya göre 0,8 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,4 puan azalan gençlerde işsizlik oranı %14,5'e geriledi. Gençlerin iş gücü piyasasına geçişlerini kolaylaştıracak kapsamlı ve bütüncül politikaları uygulamayı sürdüreceğiz dedi.
3: Bizim çocuklar çeyrek asır sonra Dünya Kupası'nda. Yıldızların başında ise İtalyan teknik adam Vincenzo Montella var. Dünya Kupası'na gidemeyen İtalyanlarsa turnuvayı A Haber'e değerlendirdi. Türkiye'yi destekleyeceklerini söyledi.
20: Mitova baktı. Hakan!
21: Montella'nın başarısını görmek bizi mutlu ediyor. Bu nedenle Türkiye'nin maçlarını büyük bir ilgiyle izleyeceğiz.
20: Michael Oliver sonra döktü!
0: Kenan'ı, Arda'sı, Barış Alper Yılmaz'ı. İtalyan teknik adam Montella önderliğinde milli takım Dünya Kupası'nda. Dünyanın gözü ise Ay Yıldızlılar'da.
20: Kenan girdi içeri. Kenan Yıldız sol ayak çevirdi.
2: Da italiani ovviamente abbiamo un italiano.
5: İtalya Dünya Kupası'nda olmadığına göre neden Montella'yı ve Türk milli takımını desteklemeyelim?
0: Dünya Kupası'na gidemeyen İtalya'nın gözü ise Türkiye'de. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı İtalya'nın nabzını tuttu.
22: Dünya Kupası heyecanı başlarken İtalya büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. İtalya milli takımı üst üste 3. kez turnuvanın dışında kaldı. Ancak Türkiye Vincenzo Montella yönetiminde 24 yılı sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. İtalyanlar Dünya Kupası'nda İtalyan teknik adam Montella ve Türk milli takımını destekleyeceklerini söylüyorlar.
23: Türkiye milli takımının başında Montella olduğu için Dünya Kupası'nda Türkiye'yi destekleyeceğiz.
0: Turnuvaya katılan 3 İtalyan teknik adam var. Brezilya'da Carlo Ancelotti, Türkiye'de Vincenzo Montella, Özbekistan'da Fabio Cannavaro teknik ekibin başında. 2006'da İtalya ile oyuncu olarak kupayı kaldıran Cannavaro, Türkiye'yi çıkış yapacak takım olarak değerlendirmişti. İtalyan futbol dünyasında da kanı aynı.
23: Türkiye'nin kadrosunda çok yetenekli futbolcular bulunuyor. Bu yüzden Dünya Kupası'nda mümkün olduğunca ileri gitmelerini temenni ediyorum. Dünya Kupası sürecinde Vincenzo Montella'yı ve Türkiye milli takımını destekleyeceğim.
0: Türk futbolcularda İtalyanların dilinden düşmüyor. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, İtalya'nın göz bebeği Kenan Yıldız, İspanya'daki genç yetenek Arda Güler yakından takip ediliyor.
5: Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız en çok konuşulan isimler olsa da Türkiye aynı zamanda çok genç ve yetenekli bir takım. Hücum hattında Arda Güler gibi büyük bir yetenek var. Kısacası kalite açısından hiçbir eksik yok.
0: Hepsi Türkiye'nin farklı bir özelliğine vurgu yapıyor. Ancak ortak olan bir fikir var. Bizim çocuklar bu sene çok can yakacak.
23: İtalya'nın önemli bir bölümü Dünya Kupası'nda Türkiye'yi ve Vincenzo Montella'yı destekleyecek. Onun oynattığı oyunu yakından takip ediyoruz.
20: Çok güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper! Dalga dalga geliyor milli takım.
3: İstanbul'da son 6 yılda trafiğe 1 milyon 221 bin yeni araç katıldı. Hem sayının artması hem de bazı ilçelerde otopark sayısının aynı kalması sorunları da beraberinde getirdi. Mega kentin otopark sorununu hem araç sahipleri hem de uzmanlarla konuştuk.
24: Hem otopark yok hem de çok pahalı.
25: Zaten insanlar otoparka giriyor mu? Ücretleri görmüyor musunuz? Girmiyorlar ki.
26: Otopark sorunu çok büyük.
0: Mega kent İstanbul'da otomobil sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2020'de 2 milyon 904 bin olan otomobil sayısı 2026'da 4 milyon 125 bine çıktı. Otomobil sayısının her geçen gün artması hem trafiği hem de otopark problemini daha da keşmekeş bir hale getiriyor.
27: İstanbul'un birçok noktasında otopark sıkıntısı yaşanıyor. Biz de şu anda o noktalardan birindeyiz. Üsküdar'dayız. Burada park yapmak yasaktır yazısı. Altında bile park eden araçlar var. Şimdi biz de kendi aracımıza bineceğiz ve kendi aracımız için otopark yeri bakacağız. Bakalım bulabilecek miyiz? Telefonumun kronometresini de başlatacağım. Bakalım kaç dakikada otopark yeri bulacağız? Şu anda 3 dakikayı geçtik. Karşı şeride doğru döndük. Bakalım karşı şeritte yer bulabilecek miyiz? Yaklaşık 11 dakikayı geçti. Otopark yeri arayalı ama yol üstünde bir park yeri bulamadık. O nedenle Üsküdar'ın biraz daha yukarısında olan bu katlı otoparka şimdi giriş yapacağız.
28: Günde ben duyduğuma göre 650-700 araba çıkıyor. 10 günde 6000 yapar. Buna otopark gerekir.
0: Otopark sıkıntısını sadece binek araçlar yaşamıyor.
27: Şehrin içerisinde park yeri bulamayan, otopark sıkıntısı yaşayan servisçiler. Servisi alana kadar burada, yani TEM'in hemen kenarındaki Seyrantepe yan yolunda bekliyorlar. Servis saatine kadar burada kalıyorlar.
4: şehir içinde yer bulamıyoruz. Bulsak da ceza kesiyorlar. Mesela ben Karaköy'deyim.
27: Karaköy ile Seyrantepe arası siz düşünün artık kaç kilometre?
4: 9.30'a buraya geliyorum. Saat 3.30'a kadar buradayım.
6: Park edecek yer olmadığı için buraya geliyoruz. Çoğu otopark servis araçtan almıyor.
27: Tabii servisçiler saatlerce bekledikleri için zaman öyle kolay da geçmiyor. İşte onlar da kendince yöntemler bulmuşlar. Sandalyelerini, masalarını önlerine açıp işte bu şekilde çay içerek, sohbet ederek zamanlarını geçiriyorlar.
7: Belediye ya da özel otoparkların fiyatları da cep yakıyor.
27: Şu anda Beşiktaş'tayız ve özel bir otoparkta fiyatlar 250 liradan başlıyor, 1250 liraya kadar devam ediyor.
28: Vallahi 700-800'leri gördük saatliği. Karşıda 1000 lira diyen var.
24: Şurada sokağa arabayı park ediyorsun, 3 saat kaldım 500 lira para veriyorsun.
26: Belediye otopark yapacak, yol yapacak, ödediğimiz vergiler yol su elektrik olarak geri dönecek ama hizmetler yerinde sayıyor.
7: Tüketici Konfederasyonu Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu hem büyükşehir hem de diğer belediyelerin ücret almasının yasal olmadığını söylüyor.
26: Orada diyor ki mevzuat açık açık. Ey belediye, sen aldığın bu harçları asla başka kaleme aktaramazsın. En yakın parselde veya mümkünse aynı parselde ücretsiz otopark yapacaksın. Aldığı o ücretler hem insafsızca hem de hukuka aykırı.
7: Hatta belediyelere borcu olan araç

0: sahiplerinin aracını satarken korkmaması gerektiğini de belirtiyor.
1: Tüketici veya vatandaş arabamı satarken karşıma çıkar diye korkmasın. Bu bir kamu alacağı değil, vergi borcu değil. İcraya verirse belediye 7 gün içinde itiraz ederse dosya kapanır.
2: Son dönemde gündeme gelen taksi dolandırıcılığı olayları taksilere olan güveni tartışmaya açtı. Taksi şoförleri bu konuda ne düşünüyor? Mikrofonumuzu taksi şoförlerine uzattık. Şimdi söz millete diyeceğiz ve bülteni noktalayacağız.

0: taksi şoförlerinin karıştığı dolandırıcılık olayları, hem mesleğe hem de görevine hakkıyla yapan, alın teriyle para kazanan taksi şoförlerine oldukça zarar veriyor. Böylelikle de bir kişinin yaptığı hata neredeyse tüm taksicilere mal ediliyor. Vatandaşın ise güveni günden güne azalıyor. Peki taksi şoförleri bu konuda ne düşünüyor? Şimdi ise sözü onlara bırakıyoruz.
1: This one, bro. You're working 50 euro. Okay?
2: Okay. Wait, he punched in the couch.
3: 7300 lira bunun ne kadar ettiğini bilmiyorum. Galiba fena kazıklandım.
0: Son olan olaylarla birlikte taksi şoförlerine olan algı da değişmeye devam ediyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
4: Biz bu konuda ne düşünüyoruz? Biz ekmeğimizi direksiyonda kazanıyoruz. Yaramazlık yapan tüm şoför arkadaşlara yazıklar olsun. 3 tane çocuk okutuyorum. Buradan para kazanarak, taksiden para kazanarak, yani helalinden kazanmak istiyoruz. Neyi varsa, neyi yoksa benden yana haram zehir zıkkım olsun. Çünkü benim de ismimi bozdu. Yani sonuçta diyorlar ki İstanbul'da bir taksici bunu yaptı. Kimse benim ismimi biliyor mu? Beni taksici olarak biliyor. Bu şapkayı taşıyorsam ben taksiciyim, arkadaşım da taksicidir. Ben iyilik yaparsam arkadaşım da iyidir, kötülük yaparsam arkadaşım da kötüdür. Onun için biri yapar, bini çeker.
5: Ne bileyim, açgözlülük ya. Yani Allah'a nasıl hesap verecekler bilmiyorum. Yemin ediyorum bilmiyorum. Çok kötü yani. Bu kul hakkı yemek ya resmen.
6: Art niyetli olanlar var mı? Var. Tabii ki onların yaptığı yanlışlar bize de leke oluyor.
0: Olaylardan sonra size olan güven de biraz azalmaya başladı açıkçası.
7: Ya tabii ki yani insanlar güvenmiyorlar. Şimdi yabancı insan taksi gördüğü zaman sanki hepimiz aynı kefeye koyuyorlar.
8: Bize verilen İBB kartıyla olay bitmiyor. İBB kartını aldıktan sonra insanlar suç işliyor. Bu İBB kartı verildikten sonra kısa bir süre sonra tekrar bir denetim yapıyorsun. Yani o kartı verdin 2 yıl kullan dediği zaman o 2 yıl içinde işlenilen suçu görmüyor. O kişinin yaptığı hatayı görmüyor. Onun için ne yapmak lazım? Kısa vadeli yaparsak karşı tarafı daha güzel denetlemiş oluruz diye düşünüyorum.
0: Peki gelen müşteriyi neye göre seçiyorsunuz? Ya da diyelim ki turist değil de normal bir vatandaş geldi.
8: Olayı yok yani, bizde seçme yok yani. Şahsım olarak söylüyorum, seçme olayı yok. Niye seçeyim ki yolcu? Yolcu seçilir mi?
0: Seçenler de var çünkü.
8: Tabii var tabii. Onu ben kendim de yaşadım, yaşıyoruz da. Yani bunu herkes yaşıyor ama yapabilecek bir şey yok.
9: Bizim için kişi fark etmiyor. Yani kesinlikle bindiği zaman taksimetremiz açılır. İndiği zaman taksimetrede yazan ücreti alırız. Fazlasını almamaya çalışıyoruz. Özellikle turistler bahşiş verdiği zaman bile almamaya gayret gösteriyoruz. Bu şekilde, çünkü onlar kendilerini ifade ederken daha farklı ifade edebiliyorlar. Bahşiş verdik değil de hani bizden bu parayı aldı şeklinde ifade edebiliyorlar. Biz de yanlış pozisyona düşmek istemediğimiz için bahşişi bile almıyoruz yani.
6: Ben de öyle yolcu seçme olayı yok. Şöyle ki bazıları mesela yakın mesafede almıyorlar. Oysa ben öyle yolcu seçmem. Yakın, uzak, yani müsaitsem durduğum anda yolcuyu alıyorum. Öyle yolcu seçmem ben.
10: Taksiye karşı şu an bir ön yargı var. Toplum olarak böyle cephe almışlar. Sanki hepimiz hırsız gibi yargılıyorlar bizi ama aslında öyle değiliz. Her insan bir değil. Örnek veriyorum, hani insanların yaptığı bir bedel sana ödetemezsin. Mesela bugün yolcu biniyor, adam bizi kilometreye bakıyor. Yok şuradan gitme, buradan gitme diyor. Aslında biz onun için hem boş yol ya hem rahat hangisi oradan götürürüz.
6: Ben devamlı açarım. Açmamanın cezası var bildiğim kadarıyla. Yani ben bu konuda o kadar uzman bir insan değilim de taksimetreyi açmasam bile cezası var diyorlar. Yani bazıları mesela açmıyorlar. Özellikle yabancıları ben duyum alıyorum. Açmıyorlar. Atıyorum yani 300 liralık yere belki 1000 lira istiyor.
11: Bir iki tane denk geldim. Ben dedim ben yeniyim. Tam yolları bilmiyorum. Konuma da tam hakim değilim. Elimden gelene kadar mesela karıştırdığım yolu 1 kilometre ise 50 lira düşürüyorum. 2 ise 100 lira. Bunu yaptım yani. Kamerada burada yani şahit bakabilirler. Adam mesela Türk müşterisini almıyor, turisti bekliyor. Yani taksi meydanından Galata Port'a inmek 50 dolar, 20 dolar ne tutturduysa onu biz de yapabiliriz ama yapmıyoruz. Bak geldik burada, sıraya girdik. Burada neyse turist de Türk de aynı. Tarifemizi açıp gidiyoruz. Bu kadar.
7: Pazarlık yapmaya çalışıyorlar. Biz pazarlık yapmıyoruz. Biz normal taksimetreyle çalışıyoruz ama yani normal, iyi, düzgün de söylesek insanlar güvenmiyor. Yani yabancılar özellikle, turistler güvenmiyorlar.
0: Yani siz taksimetreyi açtığınız halde fazla aldığınızı düşünüyorlar mı?
7: Aynen, dolaştırdığımızı sanıyorlar. Aslında böyle bir şey yok yani. Yani yüzde bir belki bir çıkar ama o %1 hepimiz karalıyor.
12: Gerçek neyse onu söylüyorum. Bayan bindi, hoş geldiniz dedim, taksimetremi açtım. Ya dedi, çok mutlu oldum dedi, böyle taksici de var mı dedi. Dedi ben şu ana kadar 10 tane kirli imajım siz sildiniz. Yani 10 tane taksicileri sildiniz. Taksime geldim. İnerken de mutlu ayrıldı indi. Taksimetre ücretini ödedi.
0: Yabancı turist dolandırıldı. Evet. Aslında bu dolandırıcılıklar yüzünden de siz emeğiyle, hakkıyla çalışan bütün taksi şoförlerine karşı bir ön yargı oluştu. Sizce bu düzelir mi? Nasıl düzelir?
6: Vallahi bu düzelir mi derken şimdi her sektörde malum iyiyle iyi insanlar da var, kötü insanlar da var. Şimdi bizim gibi ben bu taksicilik sektöründe kendimi kötü olarak açık söyleyeyim görmüyorum.
8: Güzel bir denetim olması lazım. Yani ben şahsım olarak söylüyorum. Görüyorum piyasada taksinin direksiyonunda arkadaşları. Koltuk geriye kadar yatık, müzik sesi açık vesaire. Şekiller görüyoruz. Görmüyor değiliz. Hani kimseyi kötülemiyorum. Bunu yapan arkadaşlarımız var. Yani ciddi bir denetim istiyoruz.

0: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
1: Günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor haber ekranlarındayız. Her sabah olduğu gibi tam 3 saat boyunca Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmeleri Sabah Ajansı'na ekranlara getireceğiz. Geceden gelen başlıklarla başlayacağız bugün bültenimize. Ne yazık ki kaza haberleri var. Aşırı hız, dikkatsizlik yine bir araya gelince kazalarda kaçınılmaz oldu. Sivas'ta yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybetti. İşte yurt genelinde yaşanan kazalar ve görüntüleri.
2: Kaza yapan araçlar 3 kişiye mezar oldu. Sivas merkeze bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında hafif ticari araç ve otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi sürücü Musa Bal, diğer sürücü Özkan Şahinkaya ve eşi Ayşe Şahinkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Biri ağır, iki yaralıysa hastaneye kaldırıldı. Nevşehir'de seyir halindeki otomobil kavşaktan dönüş yapmak isteyen patates yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Dorse'deki tamponun ok gibi saplandığı otomobil metrelerce sürüklendi. Yapılan çalışma sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Abdullah Anko'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobille motosiklet kavşakta çarpıştı. Motosikletteki iki kişi sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralılardan Emirhan Gök hayatını kaybetti, diğerinin tedavisi sürüyor. Hatay'ın Arsuz ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki duvara çarptı. İki kişinin yaralandığı kaza motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Bingöl-Erzurum Karayolu Ilıcalar mevkiinde seyir halindeki panelvan aniden yola çıkan ata çarparak savruldu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İçlerinden Ahmet Kaya kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

0: Facianın eşiğinden dönülen olayda adres Meksika'nın orta kesimindeki Puebla eyaleti. Bir depoda tutulan 4 yakıt tankeri büyük bir patlamayla havaya uçtu. Devasa bir ateş topunun gökyüzüne yükseldiği patlama bölgede geniş çaplı bir paniğe neden oldu. Depo yakınlarında ikamet eden sivillerin can havliyle kaçıştığı o anlarsa kameralarında yansıdı. Patlama sonrasında depoda yangın çıkarken, işte o panik anlarını ekranlara getiriyoruz, 2000'e yakın bölge sakini de artçı patlama riskine karşı tahliye edildi. Patlamalara neyin sebep olduysa henüz belli değil. Bir başka patlama haberi, bu kez adres Kolombiya. Kolombiya'da demirli halde bulunan bir gemide yangın çıktı. Ardından da şiddetli bir patlama meydana geldi. O anların görüntüleri de var. Hemen bakalım. Görüntüler Kolombiya'nın Cartagena kentinde. Tersanede bakım gören yük gemisinde nedeni henüz bilinmeyen şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gemide yangın çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk araştırmada 4 kişinin hayatını kaybetti, 11 kişinin yaralandı.
1: Hey, vamos a evacuar la zona.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Biz daha İran Savaşı'nı konuşuyoruz. Daha İran'da ne olacağının sorusuna henüz bir yanıt bulamamışken bu kez ABD Başkanı Donald Trump hedefine Küba'yı aldı. Gecenin sıcak gelişmesiyle başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nden Küba'ya yaptırım manşetini attık. Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel ve ailesi yaptırım listesine eklendi. Donald Trump İran'dan sonra sıra Küba'ya da gelecek dedi. Küba'da yapacaklarımız var ifadesini kullandı. Bu askeri bir saldırı operasyon mu olacak yoksa farklı türlü bir rejim değişikliğine mi gidilecek belli değil. Ama diğer yandan İran'a yönelik de Trump konuştu. Özellikle de İran dini lideri Hamaney ile buluşma konusunda iki gündür mesajlar veriyor ABD Başkanı Donald Trump. Eğer Hamaney görüşmek isterse onunla buluşmaktan büyük bir onur duyarım dedi. Trump'tan dikkat çeken o açıklamalara bakalım.
2: İran'dan sonra Küba'yla ilgileneceğiz. Ben işleri teker teker yapmayı severim.
3: Daha İran savaşı bitmeden Küba'yı tehdit etti. Olası bir askeri operasyonun sinyalini vererek Havana yönetimini devirmeleri gerekebileceğini söyledi.
2: Küba için çok iyi planlarımız var. Bence biliyorsunuz rejimden kurtulmalıyız. Çok sert, çok kötü bir rejimdi. İran'la işimiz bittikten sonra dönüş yolunda oraya da kısa bir uğrayacağız.
3: ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da bir kez daha gazetecilerle buluştu. Gündeminde ise öncelikli olarak İran vardı.
2: Bir şekilde kazanacağız. Kağıt üzerinde kazanacağız ya da askeri olarak kazanacağız. Öyle ya da böyle bu savaşı kazanacağız.
3: Çatışmaların gölgesinde devam eden temaslara ilişkinde konuşan Trump, olası bir anlaşma için kırmızı çizgilerini sıraladı.
2: Anlaşmanın ana maddesi nükleer silaha sahip olamayacak olmaları. Hürmüz Boğazı da hemen açılacak. Biliyorsunuz hemen açılması gerekiyor.
3: Trump'ın İran lideri Müçteba Hamani'ye ilişkin açıklamaları da dikkat çekti. Onunla bir araya gelmekten onur duyarım dedi.
2: Hamani ile buluşmak istemiyorum ama bu gerçekleşirse onur duyarım. Eğer bir anlaşma yapabileceksek onunla bir araya gelmek de isteyebilirim. Ona saygılı davranırdım.
4: Fakat Müçteba Hamani'nin babası, karısı ve çocuğu destansı öfke operasyonunda öldürüldü. Size kötü duygular beslemiyor mudur?
2: Favori insanı olduğumu söylemiyorum ama muhtemelen bu konuya profesyonel yaklaşabilir. Aslında bazı çevrelerde çok iyi bir itibarı var.
3: İran'ın yanı sıra Lübnan hakkında da konuşan Trump, bölgenin barışa ihtiyaç duyduğunu söyledi.
2: Hem Netanyahu hem de Hizbullah'la konuştum. Lübnan'da bence ilerleme kaydedildi. Bu savaş 48 yıldır devam ediyor. Ben de diyorum ki hadi bunu artık çözelim.
0: Şimdi yeni güne dair konuşacağımız çok çarpıcı görüntülerle devam edeceğiz. Malum o İran-Amerika Birleşik Devletleri savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede görev yapan uçak gemisi USS Gerald Ford'da CENTCOM'un açıklamasına göre yatakhane bölümünde yangın çıkmıştı. Ama İran'sa gemiye saldırı düzenlendiğini iddia etmişti. Ama gemiden şu ana kadar hiçbir görüntü basına sızmadı. Ama ta ki bu geceye kadar. Amerikan medyası Gerald Ford'un içinden çekilen o görüntüleri yayınladı. İşte o görüntülere bakacağız. Gerçekten Amerika'nın iddia ettiği gibi bu bir...

0: yangın mı yoksa İran'ın iddia ettiği gibi bir saldırı izleri mi? Bakalım. USS Gerald Ford gemisinden gelen ilk görüntüler. ABD İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar kapsamında gemi Kızıldeniz'e gönderilmişti. Ancak bilinmeyen bir nedenle geminin yatakhane bölümünde yangın çıktığı ifade edilmişti. Açıklamayı CENTCOM yapmış ve açıklamada gemide minimum düzeyde zarar olduğu belirtilse de iki denizci yaralanmıştı. Ardından da gemi önce Girit'e, ardından da Hırvatistan'a çekilmiş. Bir süre sonra ise gemi daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne geri gönderilmişti. Bu görüntüler ise Amerikan CNN International tarafından gece saatlerinde yayınlandı. USS Gerald Ford'un içerisinden çekildiği iddia edilen o görüntülerde yangın ya da oluşan hasarın büyüklüğü görülebiliyor. Bu hasara bir yatakhanede çıkan yangın mı neden oldu yoksa bir saldırı mı? İşte bu gün boyunca tartışılacak konulardan biri. Orta Doğu gündemimizde. Orta Doğu'da yaşananlara bakıyoruz. İran'ı konuşuyoruz, Lübnan'ı konuşuyoruz ama diğer yandan konuşacağımız bir başka başlık daha var. Gazze. Özellikle ateşkes süreciyle birlikte Gazze biraz dünyanın gündeminden düştü, ancak ateşkes ifadesi hiç kimseyi yanıltmasın. Çünkü ateşkese rağmen İsrail katliamlarına devam ediyor. Son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda 11 masum Filistinli daha yaşamını yitirdi.
1: Yerlerde ceset torbaları. Ayakta kalan son binalarda İsrail yıkımının izleri. Gazze'de ateşkese rağmen soykırım devam ediyor. İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin hedefi bu kez Gazze'nin batısı ve kuzeyi oldu. İşgal güçleri saldırılarda kuzeydeki Şati mülteci kampı, Şeyh Rıdvan mahallesi, Tel El Heva mahallesi ve muhaberat bölgelerini bomba yağmuruna tuttu. Saldırı sonrasında binalarda yangın çıktı. Eş zamanlı yapılan katliamda aynı aileden anne, baba ve çocuklar dahil koskoca bir aile yok oldu. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı. Olayın ardından ambulans ve sivil savunma ekipleri vurulan bölgeye sevk edildi. Yaralılar şifa hastanesine nakledildi.
2: İnsanlar uyuyordu. Gece 2.30'da uyandık ve saldırıyı gördük. Etrafta ceset parçaları bulduk. Savaşın bittiğini söylüyorlar ama savaş bitmedi. Ülkeleri bu soruna son vermeye çağırıyoruz. Bu insanlar Hamas üyesi değil ve Hamas'la hiçbir ilgileri yok. Neden bize bunu yapıyorlar? Her gün şehitlerimiz, yaralılarımız, yıkılan evlerimiz var. Bizim için bir çözüm bulmalılar.
1: İsrail katliamında hayatını kaybedenler gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.
3: Büyük bir patlama oldu. Üzerimize taşlar düştü ve herkes şaşkına döndü. Eşimle yalnızdım. Karanlıktı ve yangın vardı. Sonunda kızımızın, kocasının ve torunlarımızın şehit olduğunu öğrendik.
1: Tahribatın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Saldırı düzenlenen bir apartmanın orta katında koskoca bir delik kaldı.
2: Gazze'de güvenlik yok. Nereye gitseniz vuruluyorsunuz. Ölü insanlar görüyorsunuz. Gazze'de güvenli bir bölge yok. Her gün oradan bize ateş açıyorlar ve füzelerle saldırıyorlar. Savaş durmadı.
1: İsrail 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesten bu yana Gazze'de 900'ü aşkın kişiyi katletti. Toplam şehit sayısı ise 73 bine yaklaştı.
0: Şimdi gazete manşetlerine bakacağız. Haftanın son iş günde, cuma günü hangi haberleri öne çıkmış dediğimizde tüm gazetelerimizi bir açalım öncelikle. Sabah gazetesi Başkan Erdoğan, Nijer Devlet Başkanı'na bir araya gelmesini manşetine taşıyor. Takvim gazetesi, TOKİ tarafından başlatılan yeni kampanya 18 bin liraya taksitli ev projesi. Birazdan zaten detaylandıracağız. Yeni Asır Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen Kıbrıs ve Doğu Akdeniz mesajını ön plana çıkartırken Türkiye gazetesi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki skandallar, özellikle Antalya Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin yeni itirafları var, onu manşetine taşıyor. Türk Gün Gazetesi yine Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamaları ve Ege'de gerçekleşen tatbikatı manşetine taşıdı. Akşam TOKİ'den satılık 20 bin ev diyor. Yani özellikle birazdan detaylandıracağımız ki çok geniş bir kesimi ilgilendiren bir proje. Hürriyet Gazetesi manşetinde nafaka için top mecliste, malum Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka uygulamasını yasalara aykırı buldu ve iptal etti. Peki bundan sonra ne olacak? Hürriyet Gazetesi manşetinde o haber yer alıyor ve Milliyet Gazetesi, malum NATO zirvesi, NATO liderler zirvesi yaklaşıyor. Ankara'da müttefik

0: Yer Savaşı manşeti var. Hepsini detaylandıracağız ama öncelikle Sabah Gazetesi. Sabah Gazetesi'ne baktığımızda manşette Türkiye Afrika'nın kara gün dostudur diyor Nijerya Devlet Başkanı ile Başkan Erdoğan'ın buluşması. Cumhurbaşkanı Tiçeni'yi Beştepe'de ağırlayan Başkan Erdoğan Nijer'in atılım içinde olduğunu belirterek net mesaj verdi. Afrika halklarının kara gün dostu olarak Nijer'in kalkınmasını destekliyoruz dedi. Dostluk Hastanesi ve Dostluk Okulu projesini geliştiren TİKA Nijer'in altyapısının güçlendirilmesi konusunda katkılarını sürdürüyor. Türkiye Maarif Bakanlığımız Niamey'de 12 okulla 1700 aşkın öğrenciye eğitim veriyor. 500'e yakın Nijerli öğrenci ülkemizde yüksek öğretim alıyor dedi Başkan Erdoğan. Bir başka haber, proje çantasında 950 bin euro rüşvet. Muhittin Böcek yeni itiraflarında Özel'in talimatıyla verdikleri paraları tek tek anlattı. HTS ve PTS kayıtları Ankara, Antalya ve Manisa'daki rüşvet trafiğini saniye saniye tespit etti. Böcek, Özgür Özel'in talimatıyla Manisa'da Ferdi Zeyre'ye bizzat 950 bin euroyu proje çantasında elden verdiğini açıkladı. Ayrıca Veli Ağbaba'nın araması neticesinde oğlunun CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro teslim etti. Antalya'da da Özel'e 200 bin dolar verdiğini itiraf etti. Savcılık Ankara, Antalya ve Manisa'daki buluşmayı HTS ve PTS kayıtlarıyla dakika dakika tespit ederek dosyaya koydu deniliyor. Son bir haber, süresiz nafaka iptal edildi. Şimdi bizim de birazdan detaylandıracağımız haberler ki bu milyonlarca kişiyi ilgilendiren o başlığı biraz daha detaylandıralım ki aslında dünün en önemli gelişmesiydi. Anayasa Mahkemesi malum önceki gün haberlerimizi ekranlara getirmiştik. Konuyu gündemine almıştı bir mahkemenin başvurusu üzerine ve beklenen karar çıktı. Oy çokluğuyla süresiz nafakanın yasalara aykırı olduğuna karar verdi ve uygulamayı iptal etti. Hemen ardından da Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Hakkaniyetle adil bir uygulamayı hayata geçireceğiz dedi. Peki bundan sonra ne olacak? Süresiz nafaka artık hayatımızda olmayacaksa yeni düzenleme nasıl gerçekleşecek? Detaylara bakalım.
1: Boşanan eşlerin arasındaki hukuki ilişki sona erdiği halde maalesef bu yoksulluk nafakası yüzünden sürekli karşı karşıya gelmek zorunda kalıyorlar.
2: İşte bu durum Antalya'da yaşandı. Bir çift boşanma davasında yoksulluk nafakası yüzünden karşı karşıya geldi.
3: Cinsiyet ayrımı yapmak istemiyorum ama kadınlardan bunu bir ticari yol olarak görenler de var yani.
2: Antalya 12. Aile Mahkemesi süresiz nafaka uygulamasını anayasaya aykırı bularak iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Mahkemeden kritik karar çıktı. Boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenleme oy çokluğuyla iptal edildi.
4: Tabii ki evliliğin süresi hesaplanır. Hani tabii ki bir yıllık kalmak farklıdır. 25-30 sene evli kalan bir insan farklıdır diye düşünüyorum. Bence hesaplama ona göre yapılmalı.
2: AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, iptal edilen nafaka türünün yoksulluk nafakası olduğunu söyledi.
5: Burada Anayasa Mahkemesi'nin iptal etmiş olduğu nafaka, evlilik birliğinin sona ermesi nedeniyle daha az kusuru olan eşin, burada özellikle eşin diyorum çünkü burada hep kadın algılanıyor. Kadının değil, kadının kocaya, kocanın da kadına vereceği bir nafakadan bahsedebiliriz aslında kanunumuzda.
2: Nurettin Alan, AK Parti olarak aile haklarını koruyarak yeni bir düzenleme yapacaklarını belirtti.
5: Toplumun huzurunu, sükununu, burada kadın haklarını, erkeğin haklarını, ailenin haklarını, belki çocukların haklarını da koruyarak bu nafakayı yeniden bir düzenleme yapacağız elbette ki.
2: Peki süresiz nafaka hakkını almış olanlar için durum ne olacak?
5: Geriye işlemeyecek. İleriye doğru alacakları yönünden elbette ki bir düzenleme yapmak gerekecek. O zaman bu nafakayla ilgili hayatını düzene koymuş insanlar var. Onlar da bir anda ortada bırakacak bir şey elbette ki olmayacaktır.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de Yüksek Mahkemenin kararına ilişkin açıklama geldi. Hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi meclise sunacaklarını söyledi. Öte yandan nafakayla ilgili yeni yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yürürlüğe girmesi bekleniyor.
6: Değerli milletvekilleri,
0: dün Türkiye önemli bir ismi ağırladı. Afrika'dan Nijer Cumhurbaşkanı Türkiye'deydi. Başkan Erdoğan'la bir araya geldi. Liderler görüşmelerin ardından önemli açıklamalara imza attılar. Tabii ki önemli de anlaşmalar imzalandı. En önemli vurguysa Türkiye'nin Afrika'nın kara gün dostu olduğuna yönelik sözlerdi. Başkan Erdoğan buna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Nijer Devlet Başkanı da Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a Nijer'e vermiş olduğu destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

0: ülkelerin başında geliyor.
1: İşbirliğimiz dünya için bir örnek olsun. Güçlü olanın zayıf olanı istismar ettiği bir işbirliği ilişkisi değil.
2: Türkiye'nin savunma sanayi atılımlarından övgüyle bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya gelen Nijer Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin desteğiyle huzura kavuştuk dedi. Öncesinde ise Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahmane Tijani için külliyede resmi tören yapıldı.
3: Esas duruş!
2: Tijani'nin makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler protokol kapısına kadar eşlik etti.
3: Onurluktası! Selam! Dur!
2: Erdoğan, Tijani'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Konuk Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı tören kıtasını selamladı.
4: Merhaba! Askerim!
2: Türk ve Nijer bayrakları önünde poz veren Erdoğan ve mevkidaşı daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti. İki ülke arasında işbirliğini ilerletmek için yeni anlaşmalar da imzalandı. Erdoğan ve konuğu kameralar karşısına da geçti.
0: Karagün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz. Tüm bu alanlarda Nijer'le işbirliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kıtanın bilhassa sahil bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terörleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız.
2: Basın toplantısına ise Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımları damga vurdu. Konuk Cumhurbaşkanından Erdoğan'a özel bir teşekkür geldi.
5: En sertan klima da kalmi.
1: Türkiye'nin cihazları terör ortamında istikrara kavuşmamızı sağladı. Sayın Cumhurbaşkanı, siz teslimatı yapın, ödemesini sonra da alırsınız diyor. Bize güveniyor. Nijer halkının huzuru ve güvenine katkı sağladığınız için teşekkür ederim.
2: Tijani'nin Ankara temasları resmi akşam yemeğiyle sona erdi.
6: Şimdi dünyada yaşananları ekranlara getirdik. Türkiye'nin gündemini ekranlara getirdik. Tabii Türkiye'ye önemli isimlerin ziyaretleri devam ediyor. Peki muhalefet ne yapıyor? Muhalefet ne yapıyor dediğimizde gazete manşetlerine bakalım. Türkiye Gazetesi manşetinde sadece böcekten 130 milyon almış haberi öne çıkıyor. 950 bin euroyu Manisa'da teslim ettim itirafı. Kimden geliyor? Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin Özgür Özel'e verdiğini iddia ettiği para miktarı 130 milyon lirayı buldu. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek 3. ek ifadesine yeni çarpıcı itiraflarda bulundu. Böcek, yerel seçim sürecinde Özgür Özel'e gönderdiği paranın 1 milyon euro ile sınırlı olmadığını açıkladı. Hesaplamalar genel merkeze sadece Antalya'dan avro, dolar ve Türk lirası bazında güncel değeri 130 milyon lirayı bulan bu paralar gittiğini ortaya koydu. Özel'in talimatıyla Manisa'ya gittiğini ve dönemin belediye başkanı Ferdi Zeyrek'e 950 bin euro teslim ettiğini anlatan Böcek, Özel'e de Antalya'da 200 bin dolar verdim. Oğlum 1 milyon euro götürdü. Özel'in talebi üzerine Konyaaltı adayının 15 milyon liralık masrafını da ben karşıladım diyor. Tabi bundan sonra Özgür Özel'den bu iddialara nasıl bir yanıt gelecek bakacağız. Ama CHP'de dün bir yandan da önemli gelişmeler vardı. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplantılar gerçekleşti ve Kemal Kılıçdaroğlu salı günü grup toplantısına başkanlık edeceğine ilişkinde sinyalleri verdi. Ama özellikle disiplin kuruluna ilişkin alınan kararlar, olası ihraç kararı ve partinin yeni rotasına dair belirlenecek politikalara Özgür Özel'le yakınlığıyla bilinen isimler uyacak mı uymayacak mı? Bir iddia CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in il ve ilçe başkanlarına Kılıçdaroğlu'ndan gelen talimatı uymayın dediği ifade ediliyor. Peki böyle bir durum ortaya çıkarsa il ve ilçe başkanları genel merkeze uymazsa ne olur? Hedefte ne var? Bakalım.
7: Maalesef şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. Bir tarafta butlan kararıyla bizlerin polis zoruyla dışarı atıldığı ve orada oturanlar. Bir tarafta burada Gazi'nin diğer büyük eserinin çatısı altında partisine ve ülkesine sahip çıkmaya çalışanlar.
2: Mahkeme kararını tanımayan, tahliye tebligatını yırtıp atan, CHP Genel Merkezi'ni polis müdahalesi sonrası terk etmek zorunda kalan Özgür Özel'in yeni bir kaos planı üzerinde çalıştığı iddiası kulislere damgasını vurdu.
7: Genel başkanlığın kim olacağına 2 milyon Cumhuriyet Halk Partili karar versin. Resmi kurultaya o kişinin genel başkan adaylığında gidelim. Yani hem kurultaydan korkmuyorum, genel başkanlık için ön seçim istiyorum.
2: Özel genel başkanlık koltuğunu kaybetmemek için kurultay talebinde ısrarcı. Hatta iddiaya göre CHP'li il ve ilçe belediye başkanlarına da talimat gönderdi. Kemal Bey'in kararlarını tanımayın, sonuna kadar direnin dedi. Kavga 81 ile taşınıyor yorumları da beraberinde geldi. Partide bir yandan da gözler gelecek hafta salı günü gerçekleşecek grup toplantısına çevrildi. Kürsüde kimin olacağı siyaset kulislerinin en çok konuşulan başlığı haline geldi.
8: Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Bir açıklama öyle.
9: Hep beraber. Saygılar.
2: Kemal Kılıçdaroğlu ise Özel'e birebir yanıt vermektense hamlelerini sessizce atıyor.
10: Sayın Genel Başkan'a parti yöneticilerine karşı tutumları da not ediyoruz bir yere. Bunları izlemiyor değiliz.
2: Kılıçdaroğlu'nun son hamlesi yeni dönemin ilk yüksek disiplin kurulunu toplamak oldu. Kurul Özgür Özel döneminde partiden ihraç edilen isimlerin yeniden partiye alınması için MYK'ya yazı gönderdi.
7: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap.
2: Kılıçdaroğlu'nun 40'ı aşkın il başkanı ile çok sayıda ilçe başkanını görevden almaya hazırlandığı da konuşuluyor. İhraç listesinde Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Umut Akdoğan ve Gökhan Zeybek gibi Özgür Özel'in yakın kurmaylarının bulunduğu da kulislerde konuşulanlar arasında.
11: 5 tane çakal için bu parti bu duruma getirdi Özgür Bey, yazık. Ya koy kenara, aklınıza gelsinler diyemedi. O bakımdan bu parti arınacak. Arınma yalnız belediye başkanlarında değil, milletvekillerinden de arınacak.
2: A takımını belirleyen Kılıçdaroğlu aynı hafta içinde ikinci kez MYK'yı toplayacak ve farklı senaryolara karşı yeni yol haritaları oluşturacak. Bir taraftan da Kılıçdaroğlu'na parti içi destek mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak 50 belediye başkanı ve 15 il başkanının Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak yanında olduklarını ilettikleri öğrenildi.
12: Kılıçlar çekildi, bu bir düello.
2: Kılıçdaroğlu'nun 2014 yılında kullandığı seçim şarkısı da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Şarkıyı hazırlayan sanatçı Onur Akın Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Şarkılarımın kullanımına devam edilmesi halinde yasal yollara başvuracağım da tarafınıza bildiririm ifadeleriyle şarkısının kullanılmamasını istedi.
6: Şimdi bir yandan tabii Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında doğrudan değil ama dolaylı temaslar da devam ediyor. Engin Altay, Gürsel Erol ve Ali Öztunç'tan oluşan 3 kişilik milletvekili ekibi önceki gün Grup Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmişlerdi. Dünse genel merkezde Kılıçdaroğlu ile 1,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiler. CHP 38. olağan kurultay için mutlak butlan kararının ardından kurultay çağrısı yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç temaslarına devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşen 3 milletvekili şimdi de mutlak butlan kararı ile CHP Genel Başkanı olarak belirlenen Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü ancak görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.
13: Hadi kolay gelsin.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin tartışmalar devam ediyor. Az önce gazete manşetlerini de ekranlara getirdik. Şimdi biraz daha detaylandırma zamanı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasına tutuklanan eski belediye başkanı Muhittin Böcek verdiği ek ifadede yeni itiraflarda bulundu. Özgür Özel'in talebiyle Ferdi Zeyre'ye 950 bin euro teslim ettiğini söyledi. Manisa'da gerçekleşen buluşmanın HTS ve PTS kayıtlarıyla da doğrulandı. Muhittin Böcek ilk itirafçı olduğunda da Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'ya 1 milyon euro verdiğini söylemişti.
14: Milletin parasını sadece milletimize harcadık.
15: Özgür Özel istedi. Ferdi Zeyrek'e 950 bin euro verdim. Antalya'da rüşvetin ve yolsuzluğun boyutu büyüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek, etkin pişmanlık başvurusu kapsamında ek ifade verdi. Muhittin Böcek, Özgür Özel'in talimatıyla Manisa'ya gittiğini söyledi. Ziyaretin hayatını kaybeden eski Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e maddi ve proje desteği sağlama amacı taşıdığını söyledi.
16: Manisa'ya giderken yanımda bir çanta içerisinde yaklaşık 950 bin euro götürdüm. Bu çantayı başkalarının fark etmesi mümkün değildir. Çünkü proje sunumu kapsamında birçok evrak ve çanta vardı. Kısa süre Ferdi Zeyrek ile baş başa kaldım. Bu esnada masasının yanına içinde yaklaşık 950 bin euro bulunan çantayı koydum. Kendisine de çantayı size getirdim. Seçim sürecinde katkılarımız olsun dedim. Bu parayı Ferdi Bey'in ne şekilde kullandığını bilmiyorum. Akşamüstü Manisa'dan ayrıldık. Parayı verdiğim esnada sadece rahmetli Ferdi Zeyrek vardı.
15: Soruşturma dosyasına giren HTS ve PTS kayıtları Muhittin Böcek'le Ferdi Zeyrek buluşmasını doğruladı.
17: Muhittin Böcek'in ifade verdiği tarihlerde incelenen HTS bas kayıtları raporunda Ferdi Zeyrek'le ilişkisi olduğu değerlendirilen bir adreste uzun süre boyunca telefonunun sinyal verdiği tespit edildi.
15: Ocak ayı sonlarında CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığının açıklandığını belirten Böcek, seçim sürecinde yapılan harcamalara da dikkat çekti.
16: Genel Merkez ve Özgür Özel'in talimatlarıyla seçim çalışmalarında kullanılmak üzere çeşitli yerlere para gönderdim. Daha önceki seçimlerde CHP Genel Merkezince adayların seçim giderlerinin bir kısmı karşılanırdı. Fakat ilk kez Genel Merkez'den herhangi bir destek alamadık. Aksine benden başka yerlere de maddi yardımlarda bulunmam istendi. Bu kapsamda Konyaaltı Belediye Başkan adayının tüm seçim masraflarını karşıladım. Ben bu konuda oğlum Mustafa Gökhan Böcek'i yetkilendirdim. Oğlumun daha önceki beyanına göre yaklaşık 15 milyon lira harcama yapıldı. Ayrıca Bucak, Akseki, İbradi, Korkuteli gibi ellerinde araç sayısı az olan ilçelere araç, araç giydirme ve yakıt yardımında bulunduk. Bunun ne kadar tuttuğunu şu an bilemiyorum. Yine bu harcamaları talimatım üzerine oğlum Gökhan Böcek yerine getirdi.
15: Muhittin Böcek daha önce verdiği ifadede de Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'ya 1 milyon euro verdiğini söylemişti.
17: Muhittin Böcek adaylık sürecinde yapılan maddi desteğin CHP yönetiminin bilgisi ve yönlendirmesi doğrultusunda gerçekleştirildiğini öne sürdü.
16: Oğlum Mustafa Böcek de 1 Ocak 2024 tarihinde Antalya'dan Ankara'ya yanıma geldi. Otelde bir görüşme gerçekleştirdik. Fakat kendisi bu otelde konaklamadı. Daha önce Özgür Özel'in adaylık için verdiği talimat gereğince maddi desteğin yapılması hususunda burada tekrar kendisini yönlendirdim. Oğlum Özgür Özel'in talimatı ile Veli Ağbaba'nın araması neticesinde 1 milyon avroyu teslim etmek üzere gün içinde CHP Genel Merkez binasına gitti. Parayı kime teslim ettiğini bilmiyorum. Fakat oğlum daha önce ifadesinde bu hususu belirtmişti.
18: Çalmadan çaldırmadan.
6: Şimdi gelelim Milli Savunma Bakanı'ndan o önemli açıklamalara. Malum son dönemde bültenlerimizle de ekranlara getiriyoruz. Hem Yunanistan hem de Rum kesimi Türkiye'ye karşı adımlarını hızlandırmış durumda. Bir yandan çok yoğun bir silahlanma var. Diğer yandan da Türkiye'ye karşı ittifaklarını geliştiriyorlar. İşte Milli Savunma Bakanı'ndan da buna ilişkin açıklamalar geldi. Bu gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için tüm tedbirler alındı denildi. Hemen bakalım.
15: Silahlanan komşu ülkelere tepki gösterildi, İsrail'in saldırılarının barışı tehdit ettiği vurgulandı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını İzmir Çiğli'deki 2. Anajet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirdi. Bakanlık 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi için tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını belirtti. Toplantıda Yunanistan ve Rum kesiminin silah alımlarını artırması konuşuldu. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de iyi komşuluktan yana olduğunu belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri aldığını vurguladı. Toplantıda Orta Doğu'daki barışı tehdit eden İsrail'e de tepki gösterildi.
19: İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan ve yayılmacı tutumu, bölgedeki insani durumu her geçen gün daha da ağırlaştırmaktadır. İsrail bir yandan Lübnan'daki işgal ettiği yerleri genişleterek Lübnanlıları kalıcı göçe zorlamakta, diğer yandan İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemlerine göz yummaktadır.
15: Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerenin kalıcı barışa dönmesi gerektiğini ifade etti.
19: İran ile ABD arasındaki müzakerelerin kalıcı barışta sonuçlanmasının bölgemiz için

0: önemini yineliyor. Tarafların sağduyulu ve yapıcı davranmasını temenni ediyoruz.
1: Bilgilendirme toplantısında birçok yeni yerli ve milli silahın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği de vurgulandı.
0: Milkar 6A taşınabilir elektronik taarruz sistemi ile İHA 230 mühimmatı muayene ve kabul faaliyeti tamamlanarak envanter alınmış. Makine ve kimya endüstrisi anonim şirketimiz tarafından başta MAK 82 genel maksat uçak bombası olmak üzere çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır. İhtar İHA karşı sistemi ve ARTBOM 9681 hava telsizi Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilmiştir.
2: Şimdi haberimizi de ekranlara getirdik. Milli Savunma Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren yeni silahlardan bahsedildi. Şimdi o silahlardan bir tanesini daha detaylandıracağız. İHA 230 süper balistik füzesi. Peki nedir bu füze? Özellikleri ne? Hemen bakalım. Roketsan tarafından geliştirildi İHA 230 süpersonik balistik füzesi. Füze Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdi. Yapılan açıklamada Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda ilk kez olmak üzere İHA 230 mühimmat muayene ve kabul faaliyeti tamamlanarak envantere alınmıştır denildi. Roketsan tarafından geliştirilen bu füze taarruzda insansız hava araçlarından kullanılmak üzere tasarlandı ve havadan karaya süpersonik balistik füze olarak öne çıkıyor. Füze yaklaşık 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip, hedefleri tam 12'den vurabiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vuruş kapasitesini daha da arttıracak çok önemli bir sistem. Tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren bu silahlar, daha geliştirilen pek çok silah aynı zamanda ekonomik de bir karşılığı olan yapılar. Özellikle bunu ihracat rakamlarından da görüyoruz. Dünyanın pek çok ülkesi Türkiye'nin silah ihracatıyla yakından ilgileniyor. Mayıs ayına ilişkin rakamlar da geldi. 2026 Mayıs ayında yine bir rekora imza atıldı ihracatta. Savunma ve havacılık sanayimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,9'luk artışla $992 milyon yaklaştı ihracat rakamımız. Yani neredeyse aylık ihracat 1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş durumda. Ocak-Mayıs döneminde ise aynı yılın, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise %29,5'luk artış var. Toplamda şu ana kadar bu yaklaşık 5 aylık süreç içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni envanterimize giren silahları konuştuk. Ama aynı zamanda ihracat rakamlarımıza baktığımızda 3 milyar 863 milyon dolarlık da silah ihracı gerçekleştirdi Türkiye. Hepimizi gururlandıran tablolar, mühendislerimiz tarafından yapılan bu önemli projeler dünyada da karşılığını buluyor. Şimdi gelelim konut meselesine. Malum konut tabii ki en önemli problem. Fiyatların yüksekliği özellikle konut alımını zorlaştıran bir konu. Ancak TOKİ'den yeni bir kampanya başlıyor. Açık satış kampanyası. Şimdi birazdan haberimize bakacağız ama o haberimize geçmeden önce nasıl bir kampanya bu? Peşin ödemeye eğer Türkiye'nin farklı noktalarına satılacak TOKİ'ye ait evleri peşin olarak almak isterseniz %25'lik indirim var. Uygun fiyatlar satılıyor. O zaman fiyat daha da inmiş oluyor. Diyelim ki bu kadar nakit paranız yok ama %50'lik bir peşinat, 72 ay vade ve %8 indirimle evi almak mümkün. Ya da üçüncü bir seçenek, daha kısıtlı bir bütçeniz var. Bu kez %25 peşinat verebiliyorsunuz. %25'lik bir ara ödeme burada karşınıza çıkacak. 60 ay vadeyle evleri almak mümkün. Tabii bu evler nerelerde? Hangi fiyatlara satılıyor? Detaylarında neler var? Detayları ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı.
3: Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Bu da orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle yeni konutların satışa sunulacağını duyurdu. Anadolu Ajansı editör masasına konuk olan Bakan Kurum, TOKİ eliyle 5'i deprem bölgesi olmak üzere 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle kurasız olarak satışa sunulacağını açıkladı.
3: Kriterler koyacağız, kontenjanlar ayıracağız. Alt gelir grubu vatandaşlarımıza sosyal yardım alan...

0: vatandaşlarımıza kontenjanlar ayıracağız.
1: Bakan kurum, dar ve orta gelir grubuna yönelik planlanan kampanya detaylarını da paylaştı.
0: 2.1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitle seçeneklerimiz var tabii. 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene %25 indirim yapıyoruz. %50 peşin ödeyene yine %8 ekstra indirim yapıyoruz. 72 ay vade yapıyoruz. Eğer vatandaşımız peşinatının %50'nin yarısını şimdi, yarısını bir yıl sonra öderse de ona da 60 ay vade yapıyoruz.
1: Peki başvurular ne zaman ve satış şartları neler?
0: 15 Haziran'da başvurular aslında doğrudan Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan vatandaşlarımız alabilecek. 18 yaşını doldurmuş olmanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız, eşinizin ve kendinizin üzerinde kayıtlı bir evinizin olmaması gerekiyor.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kiralık konut projesine de değindi, teslim tarihini açıkladı.
0: Kiralık konut uygulamasını da hayata geçiriyoruz ve bu kapsamda İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesi başlatacağız ve ilk teslimleri de inşallah Eylül ayında vatandaşımıza yapacağız.
2: Şimdi taksi konusuna daha yakından bakacağız. Özellikle büyük şehirler ama en fazla tabii ki İstanbul'da taksi konusu çok fazla tartışılıyor. Son olarak Amerikalı bir yayıncının yaşamış olduğu o mağduriyet sınırlarımızı aştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de konuşulur hale geldi. O taksici ise tutuklandı ve cezaevine gönderilmişti. Ama taksilere ilişkin tepkiler ve tartışmalar devam ederken şimdi sarı hat adı verilen bir önlem dönemi başlıyor. Peki nedir bu sarı hat? Hangi önlemler alınacak? Denetimler yeterli mi? Bakalım.
3: $7,300. Gerçekten 100 dolara yakın bir şey sanıyorum. Galiba fena kazıklandım.
4: Bir kişinin yüzüne tüm taksiciler bir zan altındaydı.
5: Aracında sarı hatla ilgili etiket var mı?
6: Müşteri ve güzergah seçmeler, fahiş fiyatlar, taksimetre oyunları ve arkası kesilmeyen şikayetler. İşte tüm bunların önüne geçebilmek için takside yeni dönemin kapısı açıldı. Sarı hat sistemi ve saha denetimi için düğmeye basıldı.
7: Geçtiğimiz günlerde ünlü rapçi Travis Scott'ın konserinden çıkan Amerikalı yayıncı bir taksi çevirmiş ve 300 liralık yol için 7 bin lira ödemişti. Yaşanan olayın ardından taksiler için yaptırımlar ağırlaştı. Denetimler sıklaşırken arabalara yapıştırılması zorunlu olan QR kodlar geldi.
8: Sarı hat var, sorun yok sloganıyla bir QR kodlu etiket oluşturduk. Burada isterlerse işte 0547 264 34 34 cep telefonundan WhatsApp'tan bize ulaşabilirler. İsterlerse direkt burada QR kodu okutup da direkt iletişime de geçebilirler.
9: Stickerler bazen şuralarda takıyoruz ama genelde kapının bu tarafında şöyle yapıştıralım. Araçlarında bir eşyası kaldı, herhangi bir şikayetlerinde bize bildirmeleri yeterli olacak.
7: Mesela fazla para ödedi.
9: Hemen o şoförü cezalandırma sistemimiz var.
6: Taksi sürücüleri için performans esaslı ödül ceza sistemi de devreye alınıyor.
9: Taksi kardeşime denetimler esnasında burada çok temiz ve bakımlı olduğundan dolayı o şoför kardeşimizi de bir hafta tatile gönderme sözü verdik.
7: Taksiler için bir yenilik de müşteri memnuniyet aracı. Bu araçlar konser, maç gibi toplu aktivitelerin olduğu günlerde devreye gezecek ve müşterilerin memnun olup olmadığını kontrol edecek. Yine kurallara uymayan sürücüler araçlardaki ekipler tarafından cezalandırılacak.
8: Bazı hususlarda sıfır toleransımız var. Aracı pis olabilir, hizmet kalitesini artırmasıyla ilgili geliştirebiliriz. Ama yüksek ücret alınması, kredi kartından fazla ücret çekilmesi ya da müşteri seçilmesinin kolay kolay telafisi yok.
10: Aramızda bu şekilde olan taksiciler var. Gerçi biz de mesela utanıyoruz, bundan utanıyoruz. İstiyoruz ki bunları kaldıralım aradan, en azından düzgün çalışan arkadaşlarımız olsun.
2: Şimdi taksicilere ilişkin tartışmaları ekranlara getiriyoruz. Kural ihlallerini ekranlara getiriyoruz ama tabii ki her olayın iki tarafı var. Bir de tabii ki taksicilerin yaşadığı mağduriyet ve zorluklara da bakmak gerekiyor. O olayın adresi İstanbul Şişli. Şişli'de gece saatlerinde seyir halindeki bir takside yolcuyla taksi sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma.

0: çatışma büyüdü. Yolcu taksi sürücüsüne sert bir cisimle vurdu. Ardından da sürücü kalp krizi geçirdi. Hemen bakalım. Görüntülerin adresi İstanbul Şişli'de. İddiaya göre Erdal Çiçek'in yönetimindeki takside yolcuyla sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma üzerine taksideki yolcu Erdal Çiçek'e sert bir cisimle vurdu. Darbe sonrası başını kaldırıma çarpan Çiçek olay yerinde kalp krizi geçirdi. Saldırgan yolcuysa bölgedeki diğer taksi şoförleri tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şimdi ekranlara getiriyoruz tabii ki özellikle taksiciler ve taksicilerin yaşamış olduğu sorun. Ama gündemde bir başka haberimiz daha var. 28 yaşındaki Gamze Yıldız boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği özel bir tıp merkezinde anafilatik şok geçirip hayatını kaybetmiş ve genç kadının aslında ihmaller zincirinde kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Üstelik başka mağdurlar da vardı, tek değildi bu olay. Kızlarını toprağa veren gözyaşlı aile ise günlerdir tıp merkezinin önünde nöbet tutuyor ki sesleri duyuldu sonra. O tıp merkezi kapatıldı.
1: Ben nasıl yaşayayım? Bizi mahvettiler. Çocuğumu öldürdüler burada.
2: Bir annenin en acı feryadı ve öfkesiydi bu. Gamze Yıldız grip şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetmiş, ihmaller zinciri onu hayattan koparmıştı. İddiaların odağındaki o tıp merkezi başka canlar yanmasın diye tamamen kapatıldı.
3: Gamze Yıldız nezle şikayetiyle işte Ümraniye'deki bu tıp merkezine gelmişti, serum taktırmıştı. Ardından bir ay komada kalarak hayatını kaybetmişti. Annesi ise ilk günden bu yana adalet nöbetini sürdürüyordu. Şimdi gerekli işlemler yapıldı ve tıp merkezi kapatıldı.
2: İlk ATV Haber'in gündeme getirdiği laboratuvar teknikerinin taktığı serumla anafilatik şok geçiren 28 yaşındaki Gamze Yıldız ölümünün ardından annesi günlerce tıp merkezinin önünde nöbet tutmuştu. İhmal iddialarıyla gündeme gelen aynı tıp merkeziyle ilgili başka mağduriyet ve şikayetlerin ortaya çıkmasıyla Sağlık Bakanlığı da harekete geçti. O tıp merkezine kilit vuruldu.
4: Önceki gün müfettiş geldi. Dün de kapatma kararı alındı. Saat 6'ya kadar müsaade edilmiş. Acım çok büyük. Yani bura kapatıldı diye benim acım bitmeyecek. Kahkaha atıyorlardı kapıda. Bildiğiniz kahkaha atıyorlar.
5: Yine elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu şekilde kalmasını da istemiyoruz. Bu sadece bir başlangıçtı.
2: Şimdi acılı ailenin tek isteği ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan, serumu takan laboratuvar teknikerinin ve suçluların tutuklanması ve hak ettikleri cezayı almaları.
4: Kızımın kanını yerde bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğiz.
0: Şimdi bir de havalara bakalım. Hep konuşuyorduk havalar ne zaman ısınacak diye. Bu kez sıcak hava dalgaları etkili olmaya başlıyor. Sıcaklık rekorları kırılacak. Bazı bölgelerde Türkiye'de termometrelerin 40 dereceyi aşabileceği belirtiliyor. Türkiye'de El Niño sıcaklarının henüz başlamadığını gösteren uzmanlar ise önümüzdeki günlerde sıcaklık artışlarının daha da dikkat çekiyor. Sıcak bir yaz geliyor. Şimdi İstanbul'a kameralarımızı çevireceğiz. Enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla düzenlenen Sıfır Atık Festivali kapılarını açtı. Atatürk Havalimanı 4-7 Haziran'da dev organizasyona ev sahipliği yapacak.
6: Oyuncak ve sanat eseri üretilen atölyeler, çevre temalı oyunlar ve yarışmalar. Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı'nda başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mimarı olduğu Sıfır Atık projesini dünya vizyon edindi. Ve şimdi tüm gözler İstanbul'a çevrildi.
7: Sıfır Atık Festivali tüm heyecanıyla Atatürk Havalimanı'nda başladı.
8: Cıvıl cıvıl herkesin Sıfır Atık'a karşı çünkü bilgisi de arttı, merakı da arttı. Bu anlamda Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan çok güzel, dünyaya bir örneklik teşkil ediyor. O yüzden biz de çok mutluyuz. Afrika Kültür Evi olarak biz de Sıfır Atık Festivali'nde yerimizi aldık.
9: En çok şimdi ilgimi çeken şey bisikletle sürüyorlar, arabalar böyle hareket ediyor, öyle yarış

0: yapıyorlar. Onu çok beğendim. Bir de yarışmalar düzenleniyor galiba.
1: Pratik ne demek sence?
0: Bence kullanılmış plastikleri tekrar hayata geçirmek, çevreye atıp çevreyi kirletmemek.
1: Festivalin tadına yine en çok çocuklar çıkarıyor. Bununla birlikte bir taraftan da sıfır atık vizyonu geleceğe taşınmış oluyor.
2: Burayı çok sevdim. Burada sıfır atık hakkında yeni şeyler öğreniyorum.
3: İstanbul'da buna ev sahipliği yaptığımız için çok çok mutluyuz. Burada yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret edileceği planlanıyordu, düşünülüyordu. Şu ilgiyi görünce muhtemelen 1 milyonun çok üzerine çıkacak. Gelenlerin yüzündeki mutluluğu görebiliyoruz.
1: İsrafı önlemek kültürümüzün en önemli değerlerinden biri. Festivale katılan ziyaretçiler de sıfır atık mutfağında israfsız sofranın püf noktalarını öğreniyor.
4: Çok güzel, beğendik. Çok fazla atölyeler, kurslar, etkinlikler yapılmış.
5: Sıfır Atık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Samet Ağırbaş, İstanbulluları festivale davet etti.
6: Biz burada Güçlü Türkiye tablosunu milletimizle buluşturuyoruz. Bütün ailelerimizi hafta sonu İstanbul'daki Sıfır Atık Festivalimize bekliyoruz.
7: Şimdi NATO'ya bakalım. NATO'nun son dönemde artan güvenlik tartışmaları ve imaj krizinin ardından ittifakın Hollywood ve televizyon sektörüyle gerçekleştirdiği görüşmeler yeni bir propaganda arayışında olduğu iddialarını da gündeme taşıdı. Peki Soğuk Savaş'tan 11 Eylül sonrası döneme kadar Hollywood'un ABD dış politikasıyla paralel ilerleyen anlatıları NATO ile birlikte nasıl şekillenecek? Analizimize bakalım.
8: NATO'nun imajında da bir sarsılma var.
9: NATO'nun hikayesi ne olmalı?
8: NATO, Avrupa Birliği güvenlik mimarisini yeniden kurmak istiyor.
10: Dünya savaşları arka plana çekilirken NATO'nun önemini unutmuş olabiliriz. Tam da bu yüzden barışı sağlamak için 8 senaristi davet ettik.
5: NATO yetkilileri dizi ve sinema sektörüyle neden bir araya geldi? Hollywood'un öncelikleri her dönemde ABD ve NATO'nun politikalarıyla doğru orantılıydı. Bunu hepimiz biliyoruz. Ancak NATO'nun dağılmanın eşiğine geldiği şu günlerde Hollywood'la masaya oturması anlatı değişiyor mu dedirtti. Nitekim Hollywood'un geçtiğimiz yüzyıldan bu yana anlatısına baktığımızda Soğuk Savaş döneminde antikomünist anlatılar yaygınlaştırılıp komünist avına çıkıldı. Sinema sektöründe muhbirlik yaygınlaştırıldı. Yeni yüzyılda ise ABD dış politikası yüzünü Orta Doğu'ya döndü. Doğal olarak Hollywood'da da anlatı değişti. 11 Eylül saldırıları sonrası terörle mücadele ve güvenlik politikaları ön plana çıktı.
11: Ya bizimlesiniz ya da teröristlerlesiniz.
5: Devlet ve Hollywood arasında hep bir gönül bağı oldu. Beyaz Saray istedi, Hollywood ABD'nin dış politikadaki başarısız hamlelerini sildi. Pentagon sipariş verdi, yeni bir savaş filmi beyaz perdeye taşındı. Amerikalı keskin nişancılar, CIA ajanları, kurtarıcılar gibi sunuldu. Bu filmler en sonunda da Oscar'la taçlandırıldı. Şimdi ise NATO benzer bir girişimde bulundu. Özellikle de Rusya-Ukrayna savaşı ve bugün yaşanan İran savaşı NATO'nun gücünün sorgulanmasına neden oldu. ABD'nin İran savaşında beklediği desteği görememesi, Avrupa'nın kendi güvenlik mimarisini kurmak istemesi, sık sık dillendirilen NATO dağılıyor mu sorusunun sorulmasıysa NATO'nun imajını zedeledi.
11: İhtiyacım olan son şey NATO'nun yolumuza çıkmasıydı. Çünkü onlar kağıttan kaplanlar.
8: NATO, Avrupa Birliği güvenlik mimarisini yeniden kurmak istiyor. Avrupa Birliği NATO'ya ne kadar ihtiyaç duyuyor ve Amerika'nın baskısıyla güvenliğini NATO nereye kadar sürdürecek, hepsini bunları tartışıyor. NATO'nun imajında da bir sarsılma var. Çünkü NATO bir savunma paktı ve bu paktın karşısında artık bir neye hizmet edecek, amacı ne olacak ve bunları belirleyecek bir tehdit çerçevesi de çizemiyor. Ve ne yaptılar? Bunu Rusya'ya koydular tehdit olarak. Rusya da sadece şunu söylüyor. Ben kendi topraklarımda NATO'nun ilerlemesini istemiyorum. Dolayısıyla Ukrayna Savaşı'nı da bu doğrultuda başlattım. Benim Doğu Avrupa'da Avrupa'ya karşı bir ilerleme düşüncem yok. Bu o zaman NATO'nun bir güvenlik yapısını kurarken tehdidi ortaya koymasında yaşadığı sıkıntıyı gösteriyor.
5: NATO yetkilileri de Avrupa ve ABD genelinde film ve televizyon senaristleri, yönetmenleri ve yapımcılarıyla kapalı kapılar ardında toplantılar düzenlemeye başladı. Los Angeles, Brüksel ve Paris'te 3 toplantı gerçekleştirildi. İlerleyen günlerde de Londra'da görüşmelere devam edilecek. Söz konusu görüşmeler NATO'nun yeni bir propaganda arayışı içinde olduğu şeklinde yorumlandı. Peki NATO neden böyle bir hamleye ihtiyaç duydu?
12: NATO'nun şimdi güçlü olan o soğuk savaş dönemindeki yapısı, belirsizliklerin, risklerin arttığı, dünyanın yeni bir düzene doğru gidişinde tam olarak bir savunma yapısını kuramadı. Baktığımız zaman bu belirsizliklere dünya üzerinde NATO'yu görmüyoruz. NATO'nun bir söylemini veya NATO'nun bir bu konuda bir müdahalesini görmüyoruz. Yani NATO kendi içerisine sıkışmış, sadece Avrupa Birliği'ni bir Atlantik Paktı jeopolitiğinde ele alan bir konuma düşmüş. Dolayısıyla yıpranan bir NATO var. Bunu gidermek, bu imajı düzeltmek için kullanılabilecek vasıtalardan bir tanesi de film sektörü. Bunu da nasıl yapacaklar? NATO'nun daha önceki o güçlü soğuk savaş dönemindeki pozisyonunu hatırlatacaklar. Bunu hatırlattıktan sonra da hem İkinci Dünya Savaşı'ndaki örneklerle Avrupa'nın o konvansiyonel gücünü NATO ile birleştirerek tekrar öne çıkaracaklar. Ve bunların içerisinden kitlenin hafızasında kalabilecek hikayeler yazacaklar. Dolayısıyla bunların hepsi de Hollywood. Çünkü o da büyük bir sektör. Çok büyük bir finans sermayesine sahip. Bunu Hollywood'la başarabilirler. Dolayısıyla bunlarla ilgili senaryolar, bunlara yatkın kitlelerin üzerinde bir imaj yaratmış kişilerin, aktörlerin, aktrislerin seçilmesi ve bunların duyurulması tabii Hollywood vasıtasıyla olacak. Ama burada bir sıkıntı var. Yani bu hikayeyi neye dayandıracaklar? Yaşanmış olaylardan çıkarlarsa eğer bu hikayelerin hepsi bitti. Yani hem Soğuk Savaş dönemi hem İkinci Dünya Harbi'nin o yoğun dönemi aslında Hollywood için malzemelerin tamamının tüketildiğini gösteriyor.
5: Sanatın savaş propagandalarına alet edilmesine tepki gösteren kesim de oldu. Onlardan biri de ünlü yönetmen Alan O'Gorman.
13: Artık savunmamızın çöktüğüne dair bir korku iklimi yaratılmaya çalışılıyor. NATO'nun saldırılarından zarar görmüş ülkelerden gelen birçok meslektaşım, sanatın savaşı desteklemek için kullanılmasına şiddetle karşı çıkıyor.
5: Londra'da yapılacak toplantı özelinde Yazarlar Birliği'ne gönderilen ve sızdırılan e-postalarda NATO yetkililerinden yapılan görüşmelerden esinlenerek 3 ayrı projenin hali hazırda hazırlık aşamasında olduğu ifade ediliyor. Aslında NATO'nun eğlence dünyasıyla işbirliği yeni değil. 2024 yılında Friends dizisinin yapımcısıyla Law and Order Potential gibi popüler yapımların yazarlarının da aralarında olduğu 8 kişilik bir heyet Brüksel'deki NATO karargahına davet edilmişler. By many.
14: After all, dünya savaşları arka plana çekilirken NATO'nun önemini unutmuş olabiliriz. Tam da bu yüzden barışı sağlamak için 8 senaristi davet ettik ve bu ittifakın gerçekte neyi temsil ettiğini kendi gözleriyle görmelerini sağladık.
5: Kısacası sadece cephede değil, ekranlarda da bir savaş veriliyor. O savaşın en güçlü cephesi ise Hollywood. Şimdi ise Ukrayna Savaşı, Gazze soykırımı ve son olarak ABD-İsrail-İran Savaşı'nın ardından Avrupa'da derinleşen güvenlik endişeleri sonrası benzer bir algı inşasının NATO üzerinden yapılmaya çalışıldığına şahit oluyoruz. Peki yeni dönemde Hollywood filmlerine taşınan yeni düşman kim olacak? You're going to be taking pictures over Soviet territory.
12: İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu o soykırımı, çünkü dünyada çok büyük etki yarattı. Bu artık bu bir soykırım olduğu çok net bir şekilde kendi içlerinde bile kabul eden çok büyük bir kesim var. İşte İsrail'in bölgedeki varlığını sürdürme yüzünden bir yürüttüğü bir savaşmış gibi bunu göstermek için gayret gösterebilirler. Bu çok önemli. Onun dışında Orta Doğu'daki İran vekalet unsurlarıyla bir mücadele alanı açabilirler. İşte Hizbullah, işte Kudüs gücü Tugayları gibi bunlara karşı sadece Orta Doğu değil, hatta Uzak Doğu'ya bile çevirebilirler. İşte bizim mücadelemiz Vietnam'da, Hindi Çin'inde, buralarda biz bu Kamboçya'da bu mücadeleyi verir.

0: Demokratik rejimlerin olmasını istedik. Ama bakıyoruz ki hala Çin odaklı uzak doğuda antidemokratik yönetimler var. Gerektiğinde biz buralara da bu şekilde müdahale edebiliriz diye uzak doğudan da böyle bir pencere açabilirler.
1: Ve en önemlisi de şu, küresel kamuoyu yeni anlatıya bu kez ikna olacak mı?
0: Artık insanlar günümüzde neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Yani barışın, hukukun, insan haklarının nasıl yerine getirilmesi gerektiğini, kimin haklı kimin haksız olduğunu çok iyi biliyor. Dolayısıyla istedikleri kadar yapsınlar bunları. Bu tür propaganda filmleri artık amacına ulaşmayacaktır. Bugün Batı'da yani Avrupa'da bile İsrail'in yapmış olduğu bu soykırım, haksızlık, işte Lübnan'daki hukuksuz işgaller, bunların hepsinin sonuçları biliniyor. Yani bunu istedikleri kadar ister sinema sektöründe, ister sosyal medyada meşrulaştırmaya çalışsınlar, amaçlarına ulaşamayacaklar.

0: Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarında Sabah Ajansı'na karşınızdayız. Geceden gelen sıcak başlıklarımız var ama dünya neleri konuştu diyeceğiz öncelikle. Malum 5 yıldır devam ediyor Rusya-Ukrayna savaşı ve savaşın bitmesine ya da bir ateşkes ihtimali bir hayli uzak gibi dururken Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'den sürpriz bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşürüm ve barış için bu görüşmeyi yaparım dedi. Putin'den de yanıt var ancak Putin Amerika Birleşik Devletleri'ni işaret etti. Hemen bakalım.
1: Müzakerelere başlamak için düşmanlıkların askıya alınmasına gerek yok. Daha önce de müzakereler yaptık ve çatışmalar durmadı.
2: Barış görüşmeleri için ateşkes çağrısı yapan Ukrayna'ya işte bu sözlerle yanıt verdi. Sahada kazandığımız ivmeyi engellemek istiyorlar dedi.
1: Ukrayna'nın doğusunda yaklaşık 2,5 milyon kilometre karelik bir alan Rus ordusunun kontrolüne geçti ve doğal olarak bu koşullar altında Ukrayna tarafı Rus birliklerinin hareketini durdurmamızı istiyor.
2: Rus lider Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin kendisine hitaben yayımladığı açık mektubu değerlendirdi. Zelenski'nin yüz yüze görüşme çağrısına direkt olarak yanıt vermeyen Putin, Ukrayna'yla ABD'de masaya oturmaya hazırız dedi.
1: Alaska'da Başkan Trump'la yaptığımız görüşmede ele aldığımız çerçeve temelinde Ukrayna ile barışçıl yollarla bir anlaşmaya varmaya kesinlikle hazırız ve istekliyiz.
2: St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda konuşan Putin, Trump'ın barış planı kapsamında tavizler vermeye hazır olduklarını öne sürdü, topu Ukrayna'ya attı.
1: Trump'ın önerileri barış anlaşmasının temeli olabilir. Çatışmaların sona ermesi her iki taraf için de uzlaşmalar gerektiriyor. Genel olarak bu uzlaşmalara razı olduk. Geriye kalan Ukrayna tarafını ikna etmek.
2: O açıklamadan kısa süre sonra Beyaz Saray'da kamera karşısına geçen ABD Başkanı Trump da olası bir liderler zirvesine desteğini yineledi.
1: Görüşmeyi düşünüyor olmalarına sevindim. Bence bunda bizim de büyük payımız vardı. Görüşmeleri harika olurdu. Bunu halletmeleri gerekiyor.
0: Dün ekranlara bir sıcak gelişme olarak ekranlara getirmiştik. İsrail ile Lübnan bir ateşkes konusunda uzlaştı diye ama şartlı ateşkes parantezinde açmıştık. Çünkü İsrail Hizbullah saldırıları durdurmadıkça saldırıları durdurmayacağız uyarısında bulunuyordu. Ve dün Hizbullah'tan o açıklama geldi. Hizbullah var olan anlaşmayı ya da İsrail ile teması utanç verici olarak tanımladı. Ve bu koşullar altında saldırılar durmayacak, Litani'nin güneyinden çekilmeyeceğiz dedi. Peki tablo nereye doğru gidiyor? Hemen Lübnan'a bakalım.
3: Ateşkes ilan edildi ancak silahlar susmadı. ABD, İsrail ve Lübnan'ın ateşkesin uygulanması konusunda anlaştığını duyurdu. Sahadan gelen mesajsa bambaşka. İsrail, Güney Lübnan'dan çekilmeyeceğini açıkladı. Saldırılar sürüyor, Lübnan'da ise yıkım büyüyor. ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmelerin ardından İsrail ve Lübnan'ın ateşkesin uygulanması konusunda mutabakata vardığı duyuruldu. Ortak açıklamada Hizbullah'ın saldırılarını durdurması, Litani Nehri'nin güneyinden çekilmesi ve bölgede güvenliğin Lübnan ordusuna devredilmesi öngörüldü. İsrail cephesinden gelen açıklama ise dikkat çekici. Savunma Bakanı İsrail

0: hayatından bıktık. Hepsi laf, icraat yok. Sürekli evlerimize dönüyoruz, sonra tekrar yerimizden ediliyoruz. Çok yorulduk. Umarım bu kez gerçek bir ateşkes olur.
1: Ateşkes tartışmaları sürerken, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler geçici gücünde görev yapan bir Sırp barış gücü askeri, Güney Lübnan'daki bir üssün bombalanması sonucu hayatını kaybetti. İki İspanyol asker de yaralandı. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım da ateşkes formülüne karşı çıktı. Kasım, İsrail Lübnan topraklarından çekilmedikçe mücadelenin süreceğini söyledi. Doğrudan müzakereleri utanç verici olarak nitelendirdi. Lübnanlı yetkililere göre İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3500'ü aştı.
2: Şimdi diğer yandan Amerikan medyasındaki bir iddia ile bakacağız. Malum Trump'ın Netanyahu ile tartıştığı iddiasını da Axios gündeme getirmiş ve Trump bunu evet söyledim çünkü ben sinirliydim ifadesini kullanmıştı. Yine Axios'un iddiasına göre taraflar arasında uzlaşı konusunda ayrılık artıyor. ABD Başkanı Donald Trump artık İran konusunda bir uzlaşı istiyor. Savaşın bir an önce bitirilip iç politikaya dönmek istiyor. Ancak Netanyahu ve İsrail bu yönde değil. Özellikle İsrail yeniden savaşa dönülmesi ve İran'a yönelik saldırıların arttırılması, hatta rejimi bir kez daha devirmeye yönde adımlar atmak istiyor. Ancak bu Amerika ile İsrail arasındaki çatlağı büyütüyor iddiasını gündeme getirdi. Amerikan medyası bekleyip görmek gerekiyor. Zaman zaman Amerikan medyasında bu tip anlaşmazlıklara ilişkin haberler de çıkıyor. Şimdi ama İsrail ile Amerika arasında anlaşmazlık var diyoruz ama bu İsrail'in katliamlarını, soykırımını durdurmaya yetmiyor bu anlaşmazlık. Gazze'ye bakacağız. Gazze'de tablo nedir dediğimizde ne yazık ki bir kez daha açlık ve ölüm kol geziyor Gazze'de. Gazze'li çocuklar yemeğe muhtaç. Soykırımcı İsrail Gazze'de 3 yılda tam 20 bin çocuğu katletti. Hayatta kalan çocuklarsa bir kap yemeğe muhtaç edildi diyor Takvim gazetesinde o fotoğraf kareleriyle sadece bir kap yemek alabilmek için birbirlerini ezen çocukların görüntüleri. Dünya ise 2,5 yıldır hatta 3 yıldır bu görüntüleri görmezden gelmeye devam ediyor. Bir başka haber bu soykırıma başından beri her zaman desteğini veren ve hatta bununla ilgili Almanya Başbakanı Merz, İsrail bizim pis işlerimizi yapıyor diyerek İsrail'e desteğini de sunan Almanya. Güvenlik Konseyi'nde üyelik oylaması vardı ve tarihte ilk kez Almanya girdiği bir oylamayı kaybetti. Uzmanlara göre Almanya'nın oylamayı kaybetmesinin en önemli sebebi ise İsrail'e vermiş olduğu destek.
3: Yahudilere karşı hiç kimsenin umudu yok muydu? Bunu 7 Ekim'den beri yaşıyoruz. Yeni bir antisemitizm dalgası yaşıyorlar.
1: İsrail'e açık destek veren Almanya, tarihte ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne seçilmedi. Avrupa'ya yayılan koltuklar için yapılan gizli oylamada Portekiz 134, Avusturya 131, Almanya ise 104 oy aldı. Almanya son dönemlerde izlediği dış politika sebebiyle eleştirilerin odağındaydı. Almanya'nın İsrail'in Gazze'de yürüttüğü katliamlara sessiz kalması sert tepkiye yol açıyordu. ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla ABD'nin Venezuela'daki hamleleri karşısındaki sessizliği de Birleşmiş Milletler üyelerinin büyük bölümünün Almanya'ya mesafeli tutum takınmasına yol açtı. Durum böyle olunca da 6 kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyesi olan Almanya, son oylamalarda geçici üyeliğe ilk kez seçilmedi. Tarihi yenilginin ardından Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'dan da itiraf niteliğinde açıklama geldi.
4: Enttäuschung.
3: Almanya'da önümüzdeki 2 yıl boyunca Güvenlik Konseyi'nin çalışmalarına önemli katkılarda bulunmaya hazırdı. Masaya iyi bir teklif koyduk. Açıkçası sonuç gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor. Bu acı bir yenilgi. Almanya'nın İsrail'e karşı her zaman özel bir sorumluluk üstlenmesi gerektiği yönündeki tutumumuz bizi oy kaybettirmiş olabilir.
1: Almanya 1990'daki yeniden birleşme sonrası her 8 yılda bir geçici üyelik için başvurmuş ve hepsinde de seçilmişti. ABD, Çin, Rusya, Birleşik Krallık ve Fransa ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak kurulda yer alıyor.
2: İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Konuşmasına Gazze'yi unutmayan Bilal Erdoğan, Filistin ortak meselemiz dedi. İnsan odaklı medeniyet vurgusu yaptı.
1: Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi 2. gününde devam etti.

0: İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan da zirveye katılanlar arasındaydı. Erdoğan, Batı'nın merkezine insanlığı değil sermayeyi koyduğunu söyledi.
1: But they also surpassed our civilization by not only doing the same thing. Obviously they translated, they read, they understood, but they chose to put at the center not the well-being of individuals and societies and humanity, but the collection of capital, but by the accumulation of capital. This was, I think, the main difference that the West has brought upon humanity and the civilization.
0: Konuşmasında Gazze'yi unutmayan Bilal Erdoğan, Filistin ortak meselemiz dedi.
1: I would like to thank Mr. Halevi for having Al-Quds University present what they are doing, right? So as a trustee of Ibn Haldun University, I immediately thought about how we can share from our endowment with Al-Quds University. So we have to actively be thinking, oh, there is something here. Of course, Gaza and Palestine is our cause, so how can we support Al-Quds? Because really, what you do today matters, what goes on in political sphere matters, but how you invest in people will matter in the longer term much more than anything else.
0: Erdoğan, Müslümanların dünyanın en eğitimli insanları olması gerektiğine vurgu yaptı.
1: So we have to make sure that one of the best educated people in the world are Palestinians, as you know. So we have to keep it that way so that they have a chance in the end to prevail. And as Muslims, we have to be best educated in the world.
2: Gelelim manşetlere, gazete manşetlerine Hürriyet'le devam edeceğiz. Hürriyet gazetesine baktığımızda manşetin hemen yanında bir sanat etkinliği. Şebnem ne hasret giderdiler. Bilet satışları sırasında da haberini ekranlara getirmiştik. Rock müziğin kraliçesi Şebnem Ferah'ın 6 yıl aradan sonra İstanbul Küçük Çiftlik'te verdiği konsere büyük ilgi vardı. Bilet bulamayan binlerce kişi ise konser alanı dışında kaldı. Günün öne çıkan görüntülerinden biri ve tabii ki en önemli başlığımız nafaka için top mecliste. Anayasa Mahkemesi boşanma halinde yoksulluğa düşecek eş için ödenen süresiz yoksulluk nafakasını iptal etti. Meclis, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararını dikkate alarak yeni bir nafaka yasası hazırlayacak. 3 yeni model konuşuluyor. Antalya'da bir çift evliliklerinin üzerinden 1 yıl geçmeden boşanmaya karar verdi. Kadın 8.000 lira yoksulluk nafakası istedi. Mahkeme bu talebi anayasaya aykırı bularak AYM'ye taşıdı. AYM ise dün yoksulluk nafakasının süresiz olarak ödenmesi ibaresini anayasaya aykırı buldu ve iptal etti. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde ise 9 ay gibi bir süre olacak yeni düzenleme yapmak için. Gelelim bir başka habere. Asıl hedef Engin Polat'tı. Boş dönme bir yakınını vur. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın eşinin kuzeni ve koruması olan Can Polat'ı Alaçatı'da öldüren Serhat Altun'un ifadesi dehşet verici. Cinayeti Uzi otomatik silahla işleyen Altun şunları anlattı. Orhan Keleş adlı kişi bana Konya'da bir eylem yaptırdı. 100 bin lira aldım. Sonra İstanbul'a geçtim. Yeni hedefim Engin Polat'tı. Eylemi gerçekleştiremedim. Dilan Polat Çeşme'den video atınca İzmir'e geldim. Engin Polat otelden çıkmıyordu. Bana baş dönme, boş dönme, yakınlarından birini vur dedi ve Can Polat'ı vurdum deniliyor. Gerçekten kan donduran ifadeler. Bir başka haber. ZR'ye 950 bin euro verdim. Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir ifade verdi. Ve son bir haber aktaralım. Sebahattin yine sözünü tutmadı. Yıldızlar Holding Başkanı Sebahattin Yıldız maden çalışanlarına Nisan'da verdiği ödeme sözünü tutmadı. İşçiler yine eyleme başladı. Polis yeniden Ankara'ya gitmek isteyen madencilerin yolunu Beypazarı'nda kesti. Ankara'ya ulaşan 36 madenci ise dün şirketin önünde eylem yaptı. Tabi bugün bakacağız özellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'ndan bu duruma ilişkin açıklamalar gelecek mi? Onları da takip ediyor olacağız. İstanbul'da Eyüp Sultan'da ise Ali Beyköy metrosuna ulaşmak isteyen vatandaşlar yaya geçidinin uzak olması nedeniyle her gün canlarını içe sayıyor. Kilometrelerce yürümek istemeyenler çareyi akıcı trafikteki demir bariyerlerin üzerinden atlamakta buluyor. Özellikle yaşlı ve engelliler için tam bir eziyete dönüşen bu tehlikeli yolculuğa çevre sakinleri tepkili. Peki neden önlem alınmıyor? Neden gerekli düzenlemeler yapılmıyor?
3: Yaya geçidi

0: uzak, tehlike yakın. Burası Eyüp Sultan Ali Bey Köy. Metroya gitmek isteyen yayalar için yolun karşısına geçmek adeta çile. Çünkü güvenli şekilde karşıya geçmelerini sağlayacak yaya geçidi metrelerce uzaklıkta.
1: An itibariyle kameraman arkadaşım Özden Kul'la birlikte şimdi afaki olarak söylüyorum evden çıktık. Ve karşıya metro istasyonuna gitmem gerekiyor. Ancak tabii ki bu bariyerlerden mütevellit geçemiyorum. Bakalım şimdi bir kronometre başlatıyorum. Kaç dakika sürecek, birlikte yürüyelim. Normalde 5 saniye sürer veya sürmez. Ancak şu anda yaklaşık 40 saniye oldu bile. Yaklaşık 2 dakika 15 saniye. Şöyle göstereyim. 2 dakika 20 saniyeye ulaştı. 2 dakika 20 saniyede karşıdan karşıya geçmem gereken yaya geçidine ulaştım ve şimdi karşıdan karşıya geçiyorum. Metro istasyonuna girişimiz 3 dakika 50 saniye. Karşıdan karşıya geçmek yaklaşık 5 ila 10 saniye sürecekken maalesef 3 dakika 50 saniye içinde metroya giriş yaptım ki kameraman arkadaşım Özden Kulum ve ben, benim adımlarım oldukça büyük. Burada yaşlıları düşünüyorum. Bu sıcak havada oldukça zor. Bir yandan yürümeye devam edelim. Şimdi otobüs durağına gidiyoruz. Duraklarına varmamız ise yaklaşık 4 dakika 30 saniye sürdüğünü ifade etmek istiyorum. Az önce de söylemiştim, bizim için belki çok zor bir şey değil ancak yaşlı insanlar için ve engelliler için hakikaten zor.
0: Vakit kaybetmek ve kilometrelerce yürümek istemeyen yayalar demir bariyerlerin üzerinden atlıyor. Gençler bir şekilde bariyerleri aşsa da bu durum yaşlı ve engelliler için büyük eziyet.
2: Karşıya geçmek önemli değil. Yaşlı insanlar var, bayanlar var mesela. Geçen adamı ayağa sakat. Dünyanın yolu dolandırıp döküyoruz. Yazık, günah değil mi millet?
3: Tabii yaya geçidi olsa daha iyi olur. Şimdi ben karşıya geçeceğim. Daha gideceğim buradan ışıklara, tekrar bu tarafa yürüyeceğim. Yani buraya da bir ışık konup yaya geçidi olabilir.
4: Her gün kullanıyorum. Benim işim şurada karşıda. Sabah kullanıyorum, akşam kullanıyorum. Gidip orada dönüyorum. Bazen de üstteki var biraz, birkaç metre ileride var. Bazen de oradan geçiyorum. Sağ ol.
0: Vatandaş, facia yaşanmadan tehlikeye kalıcı çözüm bekliyor.
5: Şimdi havanın durumuna bakalım. Haftanın son iş günündeyiz. Tabii hafta sonu bizi bekliyor. Nasıl bir hava var? Şu an itibariyle baktığımızda yurt genelinde aslında karışık. İç Anadolu bölgesine ağırlıklı olarak yağışların olduğu bir tablo var. Marmara ile başlayalım. Marmara bölgesi aslında 3 gündür olduğu gibi Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yani Trakya bölgesinde yine aralıklarla yağışı göreceğiz ki sıcaklıklar artık özellikle Edirne'de 32 dereceye kadar ulaştı. İstanbul bugün 29 derece. Gece sıcaklıkları da yükseldi. 20 dereceye çıktık. Bugün 29, yarın 30 dereceyi görüyoruz. Pazar günü 31, yani dışarıda vakit geçirmek isteyenler için gayet uygun bir hava olacak. Ve güneşli, hemen hemen benzer bir tabloda yeni haftada bizi bekliyor olacak. Ege'ye bakalım, artık tatilciler için Ege ve Akdeniz tabii en önemli adresler. Ege'de İzmir şu an 32 derece, Aydın 33 dereceyi gördük. İç Ege'de yağış var, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, bu bölgelerde yağış var. Hemen İzmir'e bakalım. İzmir'de bugün 32 dereceyi görüyoruz ama hafta içi, hafta başına itibaren sıcaklıklar 40 derece sınırına yaklaşıyor. Pazartesi günü İzmir 36 dereceyi görecek, bir hayli sıcak bir hava İzmirlileri bekliyor. Akdeniz bölgesi diyelim. Akdeniz bölgesinde tablo nedir diye baktığımızda evet, sadece Akdeniz'in batısında, yani Burdur ve Isparta'da kuzeybatısında yağışlar var. Antalya yavaş yavaş ısınmaya başladı. 26 dereceyi görüyoruz Antalya'da şu an itibariyle. Hafta sonu pazar günü Antalya'da da termometreler 32 dereceye kadar çıkacak. İç Anadolu bölgesi diyelim. İç Anadolu'ya baktığımızda ise tablo nedir? İç Anadolu yağışlı. Ankara bugün 29 dereceyi gördük. Yarın 28 derece. Pazar günü güneş yüzünü gösterecek ama artık Ankara'da da yeni haftayla birlikte 30 dereceleri tekrar görmeye başlıyoruz. Karadeniz. Hemen hızlıca bakalım. Karadeniz'e baktığımızda bölgenin tamamında güneş var. Yalnızca Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu'da yağışların olduğunu görüyoruz. Hemen Trabzon'a bakalım. Trabzon bugün 25 derece ama hemen hemen sıcaklıklar pazartesi itibaren biraz düşecek. 22 dereceye kadar gerileyecek bir tablo bizi bekliyor. Güneydoğu Anadolu sıcaklıkların yüksek olduğu bölgelerden biri.

0: Baktığımızda Gaziantep 32 derece, Şanlıurfa 35 dereceyi gördü. Şu an itibariyle tablo 36-37 dereceyi görecek yeni haftayla birlikte. Hemen bakalım Doğu Anadolu bölgesinde ekranlara getirelim. Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda ise karışık bir tablo var. Doğu Anadolu'nun özellikle Malatya, Erzincan ve Tunceli'de güneşi göreceğiz. Ancak daha kuzeye çıktığımızda Kars, Ağrı ve Iğdır'da yağışlar var. Hemen bir Malatya'ya da bakalım 5 günlük tahminle. Malatya'da hava sıcaklığı bugün 30 derece, benzer bir tablo olacak. Yalnızca yarın bir yağış var ama ondan sonraki 5 günde de yağışların, güneşin olacağı bir hava var. Baktığımız zaman Türkiye genelinde tekrar ekranlara getirelim. Tablo bu şekilde. Hemen hemen tüm bölgelerde güneş, sadece İç Anadolu'nun yağışlı olduğu bir tablo var. Şimdi havayı ekranlara getirdik ama bir de trafiğe de hemen bakacağız. İstanbul'daki trafik durumuna baktığımızda %38'lik bir yoğunluk var. Tabii köprü girişlerinde trafiğin yoğunlaşmaya başladığını söyleyeyim ama detaylara bakalım şimdi. Hemen Kadir Mercan bizi bekliyor olacak. İstanbul trafiğindeki durum. Kadir, günaydın. Kolaylıklar diyeyim. %38 rahat bir trafik gibi duruyor. Neler söyleyeceğiz?
1: Günaydın Gökhan Koç, bizler de iyi yayınlar dileyelim. Haftanın son iş gününde bu saatlerde İstanbul trafiği alışık olduğumuz bir seyirde devam ediyor. Senin de biraz önce belirtmiş olduğun gibi %38'lik bir trafik yoğunluğu var. Bulunduğumuz dakika itibariyle Anadolu yakasının trafik yoğunluğu olarak Avrupa yakasından daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Anadolu yakasında sahil hattında yoğun bir trafik olduğunu, bulunduğumuz saat itibariyle de bunun artık İstanbullular için normal bir seyirde devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle Üsküdar sahil hattından başlayan trafik yoğunluğu, Anadolu yakası bakımından bakacak olursak, Üsküdar'dan başlayan, o sahil hattında başlayan trafik yoğunluğu Beykoz'a kadar devam ediyor. Avrupa yakasındaysa artık o trafik yoğunluğunu bağlantı yollarında yavaş yavaş görebiliyoruz. Özellikle E5 tem bağlantı yollarında, özellikle Basın Ekspres yolunda rutin olan, her sabah olan o trafik yoğunluğu da yavaş yavaş başlamış durumda. Genel trafik yoğunluğu İstanbul özelinde %38, Avrupa yakasında %36, Anadolu yakasındaysa %42'lere kadar çıkmış durumda bulunduğumuz dakika itibariyle. Yaklaşık 1 saat, 1,5 saat sonra bu trafik yoğunluğu yaklaşık %56, %60 seviyelerine çıkabilir. En azından rutin olarak her sabah karşılaştığımız tablo bu şekildeydi. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişler köprülerde biraz yoğun, fakat bulunduğumuz dakika itibariyle Avrupa yakasından Anadolu yakasına olan geçişlerde yoğunluğun şu anlık olmadığını söyleyelim. Fakat 1-1,5 saat içerisinde o İstanbulluların sabah saatlerinde alışık olduğu trafik yoğunluğuna, o seviyenin çıkacağını belirtelim ve sözü şimdi tekrar sizlere bırakalım.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Şimdi ekonomi diyeceğiz. Ekonomi dediğimizde verileri konuşacağız. Tabii bugün gözler saat 10'a çevrilmiş durumda. Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları gelecek. Onu detaylandıracağız ama bir yandan da dün işsizlik rakamları geldi. Mayıs ayında, Nisan ayında işsizlik oranı %8,2 olarak gerçekleşti. İşsizlikte tek haneli seyir 36 aydır kesintisiz bir şekilde sürüyor.
2: İşsizlik oranı 36 aydır tek haneli seyrini sürdürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşsizlik oranı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre ise 0,5 puan azalarak %8,2 olarak gerçekleşti. Böylelikle 36 aydır tek haneli seyrini sürdürdü dedi. Işıkhan, istihdam sayısının aynı dönemde 32 milyon 166 bin kişi, istihdam oranının ise %48,1 olduğunu bildirdi. İş gücü sayısı 35 milyon 34 bin kişi olurken, iş gücüne katılma oranı ise %52,4 olarak gerçekleşti. Bakan Işıkhan, en büyük hedeflerinden birinin gençleri teknoloji ve üretime yönelterek istihdama kazandırmak olduğunun altını çizdi. Uyguladığımız güç gibi programlarımızın olumlu sonucu olarak bir önceki aya göre 0,8 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,4 puan azalan gençlerde işsizlik oranı %14,5'e geriledi. Gençlerin iş gücü piyasasına geçişlerini kolaylaştıracak kapsamlı ve bütüncül politikaları uygulamayı sürdüreceğiz dedi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konuşulmaya devam ediyor ama uzun zamandır Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler buzdolabında. Türkiye adımları atıyor ancak Avrupa siyasi gerekçelerle bir türlü Türkiye'nin üyeliği konusundaki gerekli üzerine düşeni yapmıyor. Ama Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan gelen açıklama çok önemli. Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'nin üyeliğini ciddi bir şekilde düşünmemiz gerekiyor dedi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne mümkün olduğunca yakın olması gerektiğinde kabul etmeliyiz dedi. Finlandiya'dan bu açıklamanın gelmesi önemli çünkü Finlandiya ve Kuzey ülkeleri çok uzun yıllar boyunca Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği konusunda hep mesafeli tavırları almıştı ama şimdi o mesafeli tavırlarda değişim sinyalleri geliyor. Peki Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan gelen bu açıklama Türkiye'nin Avrupa Birliği yolculuğunda bir ivmelenmeyi beraberinde getirebilir mi? Yanıtına bakalım.
2: Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel güç dengelerindeki değişim Brüksel'i uluslararası arenada yeniden konumlandırıyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb bu konuda çok önemli açıklamalarda bulundu. Stubb, Avrupa Birliği'nin üye sayısının 40'a yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Stubb'a göre Avrupa Birliği küresel etkinliğini artırmak istiyorsa küçük düşünme dönemini geride bırakmalı. Finlandiya Cumhurbaşkanı bu çerçevede Ukrayna ve Batı Balkanların yanı sıra İngiltere, Norveç, Kanada ve Türkiye gibi ülkelerinde farklı entegrasyon modelleriyle Avrupa'ya dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Stubb artık kimse Türkiye'den bahsetmiyor ifadeleriyle güvenlik perspektifinden Türkiye'nin Avrupa'ya en yakın noktada tutulmasının stratejik bir zorunluluk olduğunu ifade etti.
0: Finlandiya'dan gelen açıklamalar bu şekilde. Diğer yandan Türkiye'nin gündemine baktığımızda ise terörsüz Türkiye süreci hızlanıyor. Özellikle önümüzdeki günlerde yeni yasal düzenlemeler gündeme gelecek ve bu kapsamda önemli bir görüşme de gerçekleşti. Özellikle Başkan Erdoğan yine DEM Parti'nin önemli isimlerinden Sırrı Sakık'ı kabul etti. Görüşmeler gerçekleştirildi. Bir yandan da tabii ki özellikle terörsüz Türkiye süreci ilişkin yasal düzenlemelerin 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden önce yasalaşması da planlanıyor. Bunun için bir yol haritası da hazırlandı. Peki hangi adımlar atılacak? Terörsüz Türkiye'deki süreç nasıl hızlanacak? Hemen bakalım.
4: Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır.
5: Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde çok kritik bir dönemece girildi. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecini hızlandıracak tarihi düzenleme için düğmeye basıldı.
6: İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. İkinci aşamada da yasal, hukuki bir zemine ihtiyaç var. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette ki bir barış yasası olmalıdır.
2: 9 maddelik bir paketin meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Paketin içeriğinde ise çok kritik başlıklar var. Silah bırakan örgüt mensuplarının mevcut yargı dosyaları, soruşturma ve kovuşturma süreçleri yeniden şekillenecek. Hangi adli mekanizmaların devreye gireceği bu yasayla netleşecek. Düzenlemenin 15 Temmuz'a kadar çıkartılması planlanıyor.
7: En büyük teşekkürümüz...
2: Süreç için görüşme trafiği hızlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Yasal düzenlemelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Çankaya Köşkü'nde toplandı.
8: Bu süreç Meclis Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuzun konuya ilişkin adeta bir yol haritası niteliğinde olan raporu dikkate alınarak kararlılıkla bir devlet politikası olarak yürütülmeye devam ediyor.
2: Süreçle ilgili yasal düzenlemelerin görüşüldüğü toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
9: Hukuka dayanmayan bir güvenlik ise kalıcı ve sürdürülebilir değildir. Bu sebeple yeni dönemde güvenlik politikalarımızı hak ve özgürlükleri koruyan, önleyici yaklaşımı esas alan, vatandaş odaklı ve hukuk temelli bir anlayışı esas alarak geliştirmeye devam ediyoruz.
2: Son olarak DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Başkan Erdoğan'ı ziyaret ettiğini duyurdu. Görüşmenin ayrıntısını sosyal medya hesabından paylaşan Sakık, Başkan Erdoğan'a halkın barış ve demokrasi beklentilerini doğrudan ilettiğini açıkladı.
0: Şimdi Milliyet Gazetesi'nde iç sayfalara bir bakalım. Tabii gözler artık bundan sonra NATO Liderler Zirvesi'ne çevrilmiş durumda. Dananın kuyruğu Ankara'da kopacak. NATO'nun Ankara Zirvesi'nin son döneminde yaşanan savaşlar, ABD'nin değişen ulusal güvenlik öncelikleri ve Avrupa'nın güvenlik mimarisine yönelik arayışlar nedeniyle Soğuk Savaş sonrası en önemli zirvelerden biri olması bekleniyor. Türkiye'de ikinci kez düzenlenecek 7-8 Temmuz tarihlerindeki NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürüyor. NATO'nun Ankara Zirvesi'nin son döneminde yaşanan savaşlar, ABD'nin değişen ulusal güvenlik öncelikleri ve Avrupa'nın güvenlik mimarisine yönelik arayışlar nedeniyle 1991'de sona eren Soğuk Savaş'tan bu yana gerçekleşen en kritik zirve olacak. Yoğun güvenlik önlemleri alındı tabii ki Ankara'da. Önemli mesajlar verecek. ABD Başkanı Donald Trump da zirveye katılacağı kesinleşti. Tabii ki onları da takip ediyor olacağız. Şimdi diğer yandan tabii ki siyaset dediğimizde ise siyasetin gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay ve kongre iptali talebine mahkemeden ret kararı geldi. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 38. olağan kurultay ve İstanbul İl Kongresi kararlarının iptali istemiyle açılan davayı reddetti.
2: CHP'de kurultay süreci ve İstanbul İl Kongresi yargıya taşınmış. Muhalif isimler alınan tüm kararların iptali için Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştu.
7: CHP 38. olağan kurultayı ve İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin açılan davada mahkeme son sözünü söyledi. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi açılan davayı feragat ve usul gerekçesiyle reddetti.
2: Duruşmada CHP avukatı Kadri Gökhan Sultan hazır bulunurken davacı avukat mazeret bildirerek katılmadı. Dosyayı inceleyen mahkeme hakimi davanın iki ana eksende de reddine hükmetti. Mahkeme İstanbul İl Kongresi'nin iptalini isteyen davacıların daha sonra bu taleplerinden feragat ettiğini, yani haklarından vazgeçtiğini belirtti. Bu nedenle davayı bitirdi. Peki genel başkan değişiminin yaşandığı 38. olağan kurultay için karar ne oldu? Hakim aynı konuda başka bir mahkemede daha dava açıldığını ve o davanın halen devam ettiğini, yani derdest olduğunu açıkladı. Bu hukuki gerekçeyle kurultayın iptali istemi de usulden reddedildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun mahkeme kararlarını denetleme yetkisinin olmadığına dair gerekçeli kararının ardından gelen bu mahkeme hükmüyle birlikte CHP içindeki hukuki tartışmalarda yeni bir aşamaya geçildi. Gözler şimdi taraflardan gelecek yeni açıklamalarda.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne tartışmalar devam ediyor ama özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra nasıl bir adım atacağı konusu da merak edilen başlıklardan biri. Salı günü grubu toplayacak, ancak grupla birlikte çok sayıda yeni milletvekili ve BD Başkanı da yeniden Kılıçdaroğlu'nun yanında yer almaya başlayacağı da kulislerde konuşulan haberler arasında. Peki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yol haritasında neler var? Özgür Özel nasıl yanıt verecek? Bakalım.
10: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası netleşti. 5 aşamalı plan belli oldu.
11: Kemal Kılıçdaroğlu ve yol arkadaşlarının, yani Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin yeni yol haritası ne olacak? Buna dair de yine edindiğimiz bilgiler var. 5 aşamalı bir yol haritasından bahsediliyor. Bir, genel merkez. Genel merkezde hakimiyeti öncelikli olarak sağlamak ilk adım bu.
2: Parti yönetimi öncelikle genel merkezde hakimiyeti sağlayacak. Bunu meclis grubu, belediyeler ve parti örgütleri takip edecek.
11: İki, meclis grubundaki hakimiyet, üç, belediyeler, dört, parti örgütleri, beş, kamuoyu. Bu 5 aşamalı yol haritasına göre Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları hareket edecek.
2: Kılıçdaroğlu bir yandan da görüşmeler gerçekleştiriyor. Edinilen bilgilere göre mutlak putlan kararından sonra Kılıçdaroğlu'nu 50 belediye başkanı ve 15 il başkanı aradı.
12: Alanımızı teşvik etmişlerdir.
0: Şimdi dün de bir son dakika gelişmesi olarak ekranlara getirmiştik. MHP lideri Devlet Bahçeli'den de gelen açıklamalara bakacağız. CHP'deki mutlak butlan kararı sonrasında partide derinleşen krizi ve paralel liderlik yapısını çok sert sözlerle eleştirdi Bahçeli. Bahçeli, Özgür Özel'in tarzını ergen devrimciliği olarak telendirdi.
13: Başkanımız şeref verdiler.
2: CHP'de ortaya çıkan paralel liderlik yapısına dikkat çekti. Siyasi mücadelenin sokak

0: Kara taşınmasına tepki gösterdi. Özgür Özel'in tarzını ise ergen devrimciliği olarak nitelendirdi. CHP'deki paralel liderlik, siyaset ve toplumsal istikrarı bozar. Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezaketten uzaklaşmamalı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine özel açıklamalarda bulundu. Gündeminde CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan kriz vardı. CHP içerisindeki iç çekişme önce taraflar arasında çatışmaya dönüşmüş, sonrasında ise yol ayrımına zemin hazırlamıştır. Yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden, siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Yargı sürecinin sonuçlanmasını beklemek şarttır. Mahkeme kararı gerçektir ve şimdiki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dur dedi. MHP lideri Özgür Özel'i dil ve üslubu üzerinden sert sözlerle eleştirdi. Özel'in devlet adabından kopuk olduğunu söyledi. Tarzını ergen devrimciliği olarak nitelendirdi. Milletvekilliği, grup başkan vekilliği, grup başkanlığı ve genel başkanlık yapan Özgür Özel'in devlet adabından, CHP'nin tarihi ve kurumsal kimliğinden kopuk, Türk siyasi hayatının hafızasını doğru okuyamayan ve Türk milletini politik ajandasındaki gündem maddeleri doğrultusunda provoke eden görünüşte ergen devrimciliği ne CHP ne de Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışını barındırmamaktadır ifadesini kullandı. Bahçeli Özel'e Anıtkabir'de okuttuğu Atatürk'ün gençliğe hitabesi üzerinden de tepki gösterdi ve ekledi. Atatürk'ün gençliğe hitabesini Anıtkabir'de okutması, Atatürk üzerinden topluma ayrıştırma politikasının ve mizanseninin tehlikeli bir parçası olmuştur. MHP lideri siyasetin istikrarlı yapısına dikkat çekti. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için atılması gerekli adımlara odaklanılması gerektiğini belirtti.
1: Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Akşam gazetesi diyeceğiz. Akşam gazetesinin manşetinde az önce de baktığımız konulardan biri TOKİ'den satılık 20 bin ev. TOKİ kira artışlarındaki balon yükselişi engellemek için 5'i deprem bölgesinde olmak üzere 64 ilde konut satacak. 3 ayrı seçenekle bu sunum gerçekleşecek. İlk seçenekte peşin ödemek isteyenlere %25 indirim imkanı. %50'sini peşin ödeyene %8 indirim, 72 ay vade yapılacak. %50 peşinatın yarısını sözleşmede, yarısını ise 12 ay sonra ödeyenlerse 60 ay vadeden yararlanabilecek. 2.1 milyona 2 artı 1 ev satılacak. Peki ev fiyatlarına da bakalım. Evler 2 artı 1 ve 3 artı 1 olacak. Fiyatlar illere ve büyüklüğüne göre değişim gösterecek. Ancak %25 indirim yapılan peşin satışlarda 2 artı 1 evlerin fiyatı 2.1 milyonla 5.5 milyon arasında. 3 artı 1 evlerin fiyatları ise 2.7 milyonla 6.2 milyon arasında değişecek. Şimdi bir başka haber. Erdoğan her zaman yanımızdaydı. Afrika dışındaki ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirilen Nijer Cumhurbaşkanı, istikrara kavuşmamızı sağladınız, teşekkür ederiz ifadesini kullandı. 950 bin euroyu elden verdim. Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in itirafları ki az önce ekranlara getirmiştik. Tetikçi müşteri gibi keşif yapmış Dilan Polat konusu. Engin ve Dilan Polat çiftine yönelik saldırının tetikçisi Serhat Ağa'nın otelde müşteri gibi davranıp keşif yaptığı öğrenildi. Tetikçi yerlerini paylaştıklarını hikayelerden tespit ettiğini söyledi. Engin Polat Daltonlar 2 yıldır tehdit ediyordu ifadesinde kullandı. Bu da Dilan ve Engin Polat'a yönelik gerçekleştirilen o saldırının detaylarından biriydi. Şimdi trafikte neler yaşanıyor diyeceğiz. Trafikte yol verme tartışmalarına bakacağız. Adresimiz İstanbul. İstanbul'da iki sürücü arasında yol verme tartışmasıyla kavga çıktı. O görüntüler sosyal medyadan yayınlanınca görüntülerin ortaya çıkması birlikte polis harekete geçti. Toplamda her iki sürücü, çünkü her iki sürücüde de kural ihlali vardı, 361 bin lira para cezası kesildi. Araçları ise 60 gün boyunca trafikten men edildi. Sürücülerin ehliyetlerine de el konuldu.
0: Yol verme meselesi nedeniyle tartıştılar, tekmeler, yumruklar havada uçuştu. O sürücülere tam 361 bin lira para cezası kesildi.
2: Maşın da buna vuruyor.
0: Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. İki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Yol ortasında araçlarından indiler. Bir

0: birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladılar. Çevredekiler öfkeli sürücüleri güçlükle sakinleştirdi. Kavga anları sosyal medyada paylaşılınca polis ekipleri harekete geçti. İki sürücüye 361 bin lira para cezası kesildi. Araçları 60 gün trafikten men edilirken ehliyetlerine de el konuldu.
1: İstanbul'da Avcılar'da ise bir kafede pes dedirten anlar yaşandı sayın seyirciler. Gece saatlerinde iş yerlerine gelen bir müşteri sipariş verdiği limonatanın parasını tezgaha fırlattı. Kendisini uyaran kadın çalışanın daha sonra üzerine yürüdü. Gözü dönen şüpheli tezgahtaki malzemeleri etrafa saçıp tehditler savurarak kayıplara karıştı.
2: Allah Allah.
3: Parayı fırlattı, tezgahı dağıttı. Olayın adresi Avcılar. Kafeye gelen müşteri limonata siparişi verdi. Ancak ne olduysa ödeme sırasında oldu. Müşteri siparişin parasını tezgaha fırlattı. Kafede çalışan kadın personelin bu duruma tepki göstermesi üzerine sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Hızını alamayan saldırgan müşteri tezgahın üzerinde ne varsa etrafa fırlattı. Çevredekiler hemen araya girdi. Güçlükle sakinleştirilerek iş yerinden uzaklaştırıldı. Kafe çalışanı kadın şüphelinin dükkandan çıkarken kendisini tehdit ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Polis her yerde saldırgan müşteriyi ararken bu anlar iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: İtalya'nın konuştuğu o cinayetle devam edeceğiz. İtalya'da yanmış bir otomobilin içerisinde 4 göçmen işçinin cansız bedeni bulundu. Aracın kundaklandığı ve işçilerin de öldürüldüğü ortaya çıktı. 4 Pakistanlı tarım işçisinin hayatını kaybettiği olayın saldırı olması şüphesiyle güvenlik kameraları incelendi. İnceleme sonucunda iki şüphelinin yaşanan bir anlaşmazlık üzerine araca ateşe verdiği, bir işçinin de aracın camını kırarak kaçtığı tespit edildi. Pakistan asıllı oldukları belirlenen iki şüpheliye kasten çoklu cinayet suçundan soruşturma açıldı. Ve bir başka başlığımız, bu kez adresimiz İzmir. İzmir'de özellikle uzun yıllardır tartışılan bir cinayetti. İzmir'de 8 yıl önce bir inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık dosyasında yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme var. Hakkında yakalama kararı bulunan eski olay yeri inceleme komiseri Atakan Kaçar, adı Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
4: Olay yerine gider gitmez oğlumun bir cinayet sonucu öldürüldüğünü hemen anladım.
3: Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili bir şüpheli daha yakalandı. Tutuklu sayısı 25'e yükseldi. Olay 2018 yılında İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşandı. Emekli Tuğgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık evinin yakınlarında inşaat şantiyesinde ölü olarak bulunmuştu. Gencin ölümü ilk başta yüksekten düşme olarak kayıtlara geçmişti. Baba Büyükışık'ın girişimleri üzerine yeniden açılan dosyada cinayet olabileceğine ilişkin yeni bulgular elde edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen ay 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 9 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında polis memuru ve bekçilerin de bulunduğu 24 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Son olarak hakkında yakalama kararı bulunan olay yeri inceleme komiseri Atakan Kaçar ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalandı. İşlemlerin ardındansa çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylelikle Dorukhan Büyükışık davasında tutuklu sayısı 25'e yükselirken firari bir kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.
1: Şimdi bir okuldan gelen görüntülere bakacağız. Adresimiz Adana. Adana'da bir çocuk, bir öğrenci şeker yediği sırada şeker boğazına takıldı. Adıyaman'da. Nefes alamamaya başladı ve çocuğun yardımına bir anda öğretmen koştu. Öğretmenin yapmış olduğu manevrayla birlikte çocuk hayata döndü. İşte o anlar.
2: Heimlich manevrası yine hayat kurtardı. Görüntüler Adıyaman Yeni Mahalle Menderes İlkokulu'nda kaydedildi. 3. sınıf öğrencisi Muhammed Akif Armancı yediği şeker soluk borusuna kaçınca fenalaştı. O anlarda panik yaşanırken çocuğun yardımına nöbetçi öğretmen Mustafa Levent Açıkgöz koştu. Heimlich manevrası uygulanan Muhammed'in soluk borusundaki şeker çıktı. Nefes almaya başlayan çocuk hayata tutundu.
5: Ağzına baktım. Ondan sonra sırtını böyle süpürür gibi vurdum. Yok. Ondan sonra Heimlich geri dönüşümünü yaptım. Çocuk nefes almaya başladı. Hemen su getirdik.
6: Bir arkadaşım bana şeker vermişti ve o şekeri ben sevmiyordum. Yiyince direkt tuttum. Sonra da boğazıma kaçtı. Direkt nöbetçi öğretmenime koştu ve o benim hayatımı kurtardı.
7: Çok şükür nefes alınca bize nefes aldı.
1: Peki Türkiye'de gün boyunca neler konuşuldu? Yeni günü hangi başlıkları taşıyoruz? Hızlı bir haber turuyla Sabah Ajansı'na devam edelim.
8: Biz gelirken bu kadar valiz dedik, valiz çuvaldı sanki.
9: Saldırgan çocuklara aldırış etmeden silahını peş peşe ateşledi. İzmir Alaçatı'da tatil yapan Dilan Engin Polat çiftinin korumalığını yapan Can Polat'ın uğradığı silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı.
10: Bizden başka hiç kimse yok.
11: Zaten sabahtan beri orada bekliyormuş, 9'dan beri çıkılmasını bekliyormuş. Yani otele herhangi bir saldırı olmadı.
9: Saldırı için otelin çevresinde 5 saat bekleyen zanlının Daltonlar çetesinin tetikçisi olduğu öne sürüldü. Polat ailesinin konumuna sosyal medya paylaşımlarından ulaştığı belirlendi. 4 çocuk babası Can Polat gözyaşlarıyla toprağa verildi.
12: Allah muhafaza, büyük bir afet var. Sel her tarafı aldı götürdü böyle.
9: Bolu'yu önce dolu sonra sağanak vurdu. Dereler taştı, mahalleler suya gömüldü. Şans eseri can kaybı yok ama birçok noktada tarım arazilerini su bastı.
12: Burası normal yol.
13: A Haber Radyo, 24 saat haber.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.
15: Türkiye İstatistik Kurumu iş gücü piyasasına ilişkin Nisan ayı verilerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı 0,1 puan artarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 5000 kişi azalarak 2.868.000'e geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı 356.000 kişi azalarak 32.166.000'e indi. Buna paralel olarak istihdam oranı %0,6 puanlık gerilemeyle %48,1'e düştü.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Haberin radyosu A Haber Radyo.
16: Reklam.
17: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
18: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
19: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
18: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
19: Mutlu akü bir numara.
20: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
21: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
22: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Oh, ticari şöyle rahat bir nefes alsın.
1: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve toyota.com.tr'de. Toyota.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit.

0: Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ve 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Yozgat-Zile-Turhal yolunun 9 ve 4. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu. Bir reklam.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
0: Bir reklam.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
6: ol. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
8: Yıldız. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: kimse bulacaksın.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Türkiye İstatistik Kurumu iş gücü piyasasına ilişkin Nisan ayı verilerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı 0,1 puan artarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 5000 kişi azalarak 2 milyon 868 bine geriledi.
7: İşsizlik tarafına baktığımızda uzun bir dönemdir yani %10 seviyesinin altında seyretmekte. Hizmetler tarafında da yine bu dönemde veya uzun bir dönemdir gayet iyi istihdam tarafında işle.

0: iyi gittiğini söylemek mümkün.
1: İstihdam edilenlerin sayısı 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bine indi. Buna paralel olarak istihdam oranı %0,6 puanlık gerilemeyle %48,1'e düştü. İş gücüne katılım da geriledi. Toplam iş gücü 361 bin kişi azalarak 35 milyon 34 bin seviyesinde kaydedildi. İş gücüne katılma oranı ise %52,4 oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8, kadınlarda ise %11 olarak hesaplandı. İstihdam oranı erkeklerde %65,4, kadınlarda %31,2 seviyesinde gerçekleşti. Genç işsizlikte ise düşüş görüldü. 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı 0,8 puan azalarak %14,5'e geriledi. Haftalık fiili çalışma süresi 0,3 saatlik artışta 42,1 saate yükseldi. Atıl iş gücü oranı ise 1,2 puan düşerek %30,1 seviyesinde gerçekleşti.
2: Peki bugün neleri konuşacağız? Az önce dediğimiz gibi ekonomi biraz daha ağırlıklı olacak. Çünkü saatler onu gösterdiğinde Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları gelecek. Beklenti ne? Olasılıklar ne? Tabii ki bir yandan da Ankara'nın çok yoğun bir gündemi var. Hemen Ankara'ya gidelim. Damla Kuşkapan bizi bekliyor olacak. Damla günaydın. Kolaylıklar dileyim. Bugün dedik ya biraz daha ekonomi ağırlıklı gideceğiz. Peki neler söyleyeceğiz bugüne dair?
3: Günaydın, iyi yayınlar. Başkent gündemi bugün bir hayli yoğun olacak. Yine milyonlarca emekli ve memurun gözü saat 10'da açıklanacak olan TÜİK verilerinde olacak. Biliyorsunuz emekli ve memurların maaşı 6 aylık enflasyon verilerine göre şekilleniyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayının zaten enflasyonu belli olmuştu. 4 ay açıklandıktan sonra ise gözler Mayıs ayı enflasyonuna çevrilmişti. Mayıs ayının verilerinin açıklanmasıyla birlikte de zam hesabında önemli bir eşik geri de kalmış olacak. Haziran enflasyonunun duyurulmasının ardından da Temmuz ayında uygulanacak olan zam oranı ortaya çıkmış olacak. Bu nedenle saat 10'daki TÜİK toplantısı bir hayli önem taşıyor olacak. Başkentin bir diğer önemli gündemi ise CHP'de bugün MYK toplantısı yapılacak. MYK saat 13'te Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde yapılacak. Bildiğiniz üzere Kılıçdaroğlu MYK üyelerini geçtiğimiz günlerde belirlemişti. Hatta CHP sözcüsü Müslüm Sarı 19 kişiden olan MYK listesini açıklamıştı. 4,5 sürmüştü ilk toplantı. MYK'nın ardından Yüksek Disiplin Kurulu da ilk toplantısını yapmıştı. Hatta İzmir Milletvekili Mahir Polat YDK Başkanı seçilmişti. Ahmet Ersen Öysoy Başkan Yardımcısı, Sezgin Kaya da YDK Sekreteri oldu. Özgür Özel'e yakın isimlerse tepki olarak salona girmemiş. İşte bugünse artık ikinci toplantı yapılmış olacak. Bir sonraki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında 13 Temmuz'da yapılacak. Bugün eğer MYK'da ihraç talepleri alınırsa işte bu YDK toplantısında da yine görüşülmüş olacak. O ihraç edilen isimler de resmiyete dökülmüş olacak. Son olarak dilerseniz Başkan Erdoğan'ın programından da bahsedelim. Başkan Erdoğan bugün İstanbul'da olacak. Saat 14.30'da İstanbul Finans Merkezi'nde 3. Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'ne katılacak ve orada da önemli mesajlar vermesini bekliyoruz diyelim ve söz sizlere bırakalım.
2: Damla Kuşkapan'a notlar için teşekkür ederim. Hem siyaset hem ekonomi günün önemli başlıkları arasında. Şimdi bir yandan da dün Türkiye önemli bir ismi ağırladı. Nijer Cumhurbaşkanı Afrika dışındaki ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'la bir araya geldi. Başkan Erdoğan net mesajlar verdi. Türkiye'nin Afrika'nın kara gün dostu olduğunu söyledi. Nijer Devlet Başkanı da Türkiye'nin destekleri sayesinde Nijer'de istikrarın sağlandığını vurguladı. Hemen bakalım.
4: Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Afrika politikasını bu sözlerle özetledi ve ekledi.
4: Biz bu münasebetleri sadece ticari ve ekonomik alanlarda değil, güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş bir yelpazede uzun vadeli işbirlikleri olarak görüyoruz.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Chiani'yi külliyede resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından liderler basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. Ortak gündem terörle mücadele oldu.
4: Kıtanın bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör

0: etmemiz için bizi destekledi.
1: Erdoğan, Türkiye'nin Afrika ülkelerinin her zaman kadim dostu olduğunu ifade etti.
2: Aziz kardeşimin liderliğinde Nijer'in karşılaştığı tüm zorluklara rağmen farklı bir atılım içinde olduğunu görüyoruz. Biz de Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz.
1: Erdoğan ve konuk mevkidaşının başkanlığında Türkiye ile Nijer arasında yüksek öğretim, ekonomi, sağlık ve diplomasi alanlarında 4 anlaşma imzalandı. Ortak basın toplantısında savunma sanayi vurgusu da yapıldı.
0: Kendisi sürekli bizim yanımızda, talimat verip siz teslimatı yapın, ödemesini sonra alırsınız diyor. Bize o kadar güveniyor.
2: Ayrıca konuk heyetin önde gelen savunma sanayi firmalarımızda yapacakları görüşmelerin müsbet neticelerini de yakında alacağımıza inanıyorum.
1: Nijer Cumhurbaşkanı Roketsan'ın Ankara'daki tesisini de ziyaret etti.
3: Peki siyaset dediğimizde CHP'de neler olur sorusuna yanıt aramaya devam edeceğiz. Çünkü CHP'de ilginç başlıklar da ortaya çıkıyor. Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen isimlerden Bülent Tezcan. Bu kez kurultay için eğer genel merkezin kurultay çağrısı yapmaması durumunda mahkemeye başvuracaklarını ve bir çağrı heyeti kurulmasını talep edeceklerini açıkladı. Ancak bu da CHP içerisinde yeniden kayyum tartışmasını gündeme getirdi. Ve Özgür Özel ve ekibi CHP'ye kayyum mu atanmasını istiyor sorusu da tartışılan başlıklar. Biri. Peki Kılıçdaroğlu yerine Cumhuriyet Halk Partisi'ne mahkeme bir kayyum atayabilir mi? Ve eğer böyle bir atama olursa Özgür Özel ve ekibi bunu destekleyecek mi? Bakalım.
4: En kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır.
1: CHP'de kriz derinleşiyor. Hamle üstüne hamle yapılıyor. Atılan her adım bir sonraki krizi tetikliyor. Özgür Özel kurultay çağrısını sürdürürken Özel cephesinden Bülent Tezcan kurultay tartışmalarına ilişkin yeni bir yol haritası çıkardı. Kurultay çağrısı yapılmaması halinde mahkemeye başvuracaklarını ve çağrı heyeti talep edeceklerini söyledi.
5: Özgür Özel ve ekibi öyle bir sıkışmış ki bütün tuşlara aynı anda basıyor. Aynı anda basıyorlar bütün tuşlara. Yani ve ne oluyor? Error veriyor.
1: Özel ve yakınındaki isimlerin birbiriyle çelişkisi gerilimi daha da tırmandırdı. Peki Tezcan'ın çağrı heyeti çıkışı ne anlama geliyor?
5: Kayyum çağrısıyla birkaç şey hedefliyorlar. Birincisi Kemal Bey'in onuru haysiyetiyle oynayıp onu bir siyasi zombi haline getirmek istiyorlar. Bu kelimeyi bilerek kullanıyorum. Onu bir siyasi zombi yapmak istiyorlar. İkincisi, devlet bakın bize kayyum atadı, koskoca Atatürk'ün 100 yıllık partisine AK Parti'nin yargısı kayyum atadı, imdat, buraya bakın, bak o yargı ne halde diye buradan bir siyasi sonuç elde etmeye çalışıyorlar.
1: Türk medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel bu hamlenin Kılıçdaroğlu'nu pasifize etmek ve Özel'in çizgisinde bir kurultayla parti yönetimini yeniden belirlemek olduğunu söyledi.
5: Bu sağladıkları iki şeyle ilişkili olarak kendilerine bir güç devşirip alanlarda bir rüzgarı arkalarına almak istiyorlar. Bir mağduriyet üzerinden parti yeniden ele geçirip kafalarına göre istedikleri bir dizayn etmek istiyorlar.
3: Peki Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki diyalog tamamen koptu mu? Şimdi bu soruya hayır yanıtını veriyoruz. Çünkü doğrudan olmasa bile dolaylı görüşmeler devam ediyor. 3 milletvekili Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç'tan oluşan bir heyet. Önceki gün CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmişti. Dünse genel merkeze yaklaşık 1,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu'yla. Hemen bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi 38. olağan kurultay için mutlak mutlak kararının ardından CHP kurultay çağrısı yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç temaslarına devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşen 3 milletvekili şimdi de mutlak mutlak kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Saat 19.30'da CHP Genel Merkezi'ne gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama ise yapılmadı. Diğer yandan Buca Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonun detaylarına bakacağız. İlginç gelişmeler var. Sabah gazetesine bakıyoruz.

0: memurunun üzerinde bile 13 yarış atı çıktı. İzmir'de yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 54 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Belediye Başkan Yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kayan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Bahadır Yılmaz'ın 13 adet yarış atı olduğu ortaya çıktı. 13 atın İngiliz ve Arap atlarından oluştuğu, fiyatlarının ise 100 bin lira ile 1 milyon lira arasında değiştiği de belirlendi. Tabi bunlar dikkat çeken başlıklar. Nasıl, bu atların sahip olan kişi ne diyecek? Tabi buna da bakacağız. Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Takvim Gazetesi diyelim. Takvim Gazetesi bakalım yeni günde hangi haberleri manşetine taşıyor. 18 bin lira taksitle ev fırsatı diyor Takvim Gazetesi. 100 yılın konut projesi kapsamında 455 bin evin kuralları çekilerek hak sahiplerine dağıtıldı. TOKİ 5'i deprem bölgesi olmak üzere 64 ilde 20 bin konutu daha satışa çıkartıyor. Farklı ödeme şekilleri var ama tabii ki fiyatlara hemen bakalım. 2 artı 1 konutun fiyatı 2.1 milyonla 5.4 milyon. 3 artı 1 konutun fiyatı ise 2.7 milyonla 6.2 milyon arasında değişecek. Ama aynı zamanda tabii ödeme farklılıkları da var. Süresiz nafakaya son. Takvim Gazetesi magazinin ünlü isimleriyle bu haberi duyurmuş. Binlerce kişiyi mağdur eden süresiz nafaka düzenlemesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. 9 ay içinde yeni düzenleme yapılacak. Ünlüler de yüksek ödemelerden şikayetçi deniliyor. Bir başka haber. Yeşilköy'de 0 atık coşkusu, on binler festivalde buluştu. 2 milyon euro itirafı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin Antalya Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin sözleri ve hedef Engin Polat'tı. Can Polat cinayetine ilişkin yeni detaylarda Takvim Gazetesi'nin manşetinden aktaracağımız haberler arasında. Şimdi İran'a bakacağız. Son 24 saattir biraz tansiyon düşmüş durumda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dün Beyaz Saray'da bir kez daha gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şimdi Küba manşetini öne çıkarıyoruz. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump İran'la işimiz bittikten sonra Küba'ya döneceğiz dedi. Ki bu açıklamanın hemen ardından Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel ve ailesi yaptırım listesine eklendi. Ama diğer bir başka günün başlığıysa Trump'tan geldi. İran dini lideri Müşteba Hamaney ile görüşürüm. Bununla görüşmekten dolayı da onur duyarım dedi. Ama daha da tartışılacak sözler verdi. Gazetecilerin sorularına bakın Trump nasıl yanıt verdi.
1: İran'dan sonra Küba ile ilgileneceğiz. Ben işleri teker teker yapmayı severim.
2: Daha İran savaşı bitmeden Küba'yı tehdit etti. Olası bir askeri operasyonun sinyalini vererek Havana yönetimini devirmeleri gerekebileceğini söyledi.
1: Küba için çok iyi planlarımız var. Bence biliyorsunuz rejimden kurtulmalıyız. Çok sert, çok kötü bir rejimdi. İran'la işimiz bittikten sonra dönüş yolunda oraya da kısa bir uğrayacağız.
2: ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da bir kez daha gazetecilerle buluştu. Gündeminde ise öncelikli olarak İran vardı.
1: Bir şekilde kazanacağız. Kağıt üzerinde kazanacağız ya da askeri olarak kazanacağız. Öyle ya da böyle bu savaşı kazanacağız.
2: Çatışmaların gölgesinde devam eden temaslara ilişkinde konuşan Trump, olası bir anlaşma için kırmızı çizgilerini sıraladı.
1: Anlaşmanın ana maddesi nükleer silaha sahip olamayacak olmaları. Hürmüz Boğazı da hemen açılacak. Biliyorsunuz hemen açılması gerekiyor.
2: Trump'ın İran lideri Müşteba Hamaney'e ilişkin açıklamaları da dikkat çekti. Onunla bir araya gelmekten onur duyarım dedi.
1: Hamaney'le buluşmak istemiyorum ama bu gerçekleşirse onur duyarım. Eğer bir anlaşma yapabileceksek onunla bir araya gelmek de isteyebilirim. Ona saygılı davranırdım.
3: Fakat Müşteba Hamaney'in babası, karısı ve çocuğu Destansı Öfke operasyonunda öldürüldü. Size kötü duygular beslemiyor mudur?
1: Favori insanı olduğumu söylemiyorum ama muhtemelen bu konuya profesyonel yaklaşabilir. Aslında bazı çevrelerde çok iyi bir itibarı var.
2: İran'ın yanı sıra Lübnan hakkında da konuşan Trump, bölgenin barışa ihtiyaç duyduğunu söyledi.
1: Hem Netanyahu hem de Hizbullah'la konuştum. Lübnan'da bence ilerleme kaydedildi. Bu savaş 48 yıldır devam ediyor. Ben de diyorum ki hadi bunu artık çözelim.
0: Şimdi ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarında yer alan bir vurgu. Müşteba Hamaney ile görüşürüm ama diyor çok da favori bir insanım değilim onun diyor. 28 Şubat tarihine geri dönelim. Yani İran dini lideri Ali Hamaney'in hedef alındığı o saldırıya ilişkin ilginç bir detay da ortaya çıktı. Çünkü hedef alınan isimlerden biri de Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı.

0: Araççıydı. Arakçı bunu yapmış olduğu açıklamada ilk kez dile getirdi. Peki ne diyor Arakçı? Hemen bakalım. İran'a gideceğiz. Tahran'da A Haber ekibinden Ekber Karabağ bizi bekliyor. Ekber kolaylıklar demiş. Şimdi o gün gerçekleşen saldırıda baktığımızda Arakçı'nın bu açıklamaları aslında yeni olarak nitelendirebilir. Çünkü enkaz altından kaldım, o enkazın içerisinden çıktım, ofise geçtim diyor. Ne olmuş o gün? Arakçı neler söylüyor o güne dair?
1: Gökhan teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Evet, İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı bir televizyon röportajında ilk kez bunu dile getirmiş oldu. Ki malum biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırısı 28 Şubat tarihinde başladı ve başlar başlamazla ilk hedef alınan nokta ülke lideriydi ve ülke lideri ve ailesinin bazı mensupları ve aynı zamanda üst düzey İranlı yetkililer toplantı sırasında orada hayatını kaybetti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı o tarihte ben de oradaydım. Perşembe günü Cenevre'de müzakereler söz konusuydu. Ki malum biliyorsunuz o tarihte Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir müzakere süreci İran nükleer faaliyetleriyle ilgili vardı. İşte Cuma günü Tahran'a döndüm. Cumartesi günü işte sabah saat 9 saatlerinde ülke liderinin ofisine gittim. Orada bir yetkiliyle görüşecektim. Ve Cenevre'de olup bitenlerle ilgili işte o liderliğe bilgilendirmede bulunacaktım. Ofise bilgi verecektim. Tam o sırada saldırı söz konusu oldu. Ben binanın işte hasar almayan kısmında kaldım. Oradan çıktıktan sonra işte sürekli bir şekilde aklım işte ülke liderinin zarar görüp görmemediği ile ilgiliydi. 40 gün boyunca Dışişleri Bakanlığı'nda kaldım ve evime gitmedim yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. Tabi burada Mustafa Haminey'in durumu da kendisine soruldu. İşte Mustafa Haminey'in güvenlik gerekçesiyle kamuoyuna karşına çıkmadığını söyledi. Şöyle ifadeler kullandı. Güvenlik gerekçesiyle çıkmıyor. İşte sürekli bir şekilde talimatları bize geliyor. Biz de talimatlarına uyuyoruz. Nasıl işte Ayetullah Ali Haminey döneminde talimatlara uyuluyorsa aynı şekilde işte Mustafa Haminey'in de talimatlarına uyum söz konusu yönünde ifadeler söz konusu. Yani bu ifadeleri kullandı. Gökhan son olarak da şunu söyleyeyim. Aslında az önce sen de söyledin. Kısmi olarak bölgede bir sessizlik vardır. Geçtiğimiz gecelerle kıyaslandığında bir sessizlik var. Tek olay Umman cephesinde oldu. Evet. Gelen bilgilere göre Umman'daki bir limanda sabah saat bir patlama söz konusu oldu ve bu patlamanın ardından El Fehal limanında patlama oldu. Petrol doldurma işlemlerinin işte durdurulduğu ifade edildi. Ki gelen bazı bilgilere göre, ilk bilgilere göre bu patlamanın insansız hava aracıyla yapıldığı tahmin edilmektedir.
0: Ekber, son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi Mustafa Haminey'i konuştuk. Tabii ki Haminey dini liderlik koltuğuna oturduğu günden beri hiç kameraların karşısına çıkmadı. Sesli mesajı hiç yayınlanmadı. Doğru. Toplumda Haminey ne zaman görülecek ya da Haminey ne zaman ortaya çıkacağına ilişkin bir beklenti var mı şu an?
1: Yani toplum istiyor. Özellikle kendi taraftarları bir an önce kendisinin işte ortaya çıkmasını, kendileriyle yüz yüze görüşmesini istiyor. Bu konuda ciddi bir talep vardır. Fakat az önce de dediğim üzere İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı son konuşmasında kendisinin güvenlik gerekçesiyle kamuoyu karşısına çıkmadığını söyledi. Tabii bunlar tartışmaya açık meseleler. Diğer taraftan dün İlkü'nün kurucu lideri Hümeyni'nin etkinliği söz konusuydu. Ölüm yıldönümüydü. Ve oradaki mesajı da yine yazılı bir şekilde bir yetkili tarafından okundu. Halbuki bundan önceki süreçte tüm işte aynı gün yapılan törenlere ülkenin geçmiş lideri Ali Haminey bizzat kendisi katılıp ve konuşma yapardı. Bu kez kendisi yoktu. Hayatını kaybettiğinden dolayı işte yerine sandalyesi ve fotoğrafı konulmuş oldu. Evet, kamuoyunda bir beklenti söz konusu. Gelen son bilgilerde vücudunun 3 bölgesinden yaralandığı ifade edilmişti. Ancak yaralarının iyileşmeye doğru evrildiği gelen bilgiler arasında.
0: Ekber Karabağ Tahran'dan bize detayları aktardı. İran'dan gelişmeleri gün boyunca Ekber'le konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi tabii ki Amerikalı siyasetçiler seçim yaklaşıyor ama bir yandan da İsrail'e vermiş oldukları destekten dolayı tepki çekmeye de devam ediyorlar. O son tepki çeken isim Dışişleri Bakanı Marco Rubio oldu. Marco Rubio kongrede yapmış olduğu konuşma öncesinde İsrail'e vermiş olduğu destekten dolayı protesto edildi.
2: You are a war criminal. You should be ashamed of yourself.
3: Marco Rubio Senato'da protesto edildi. ABD'nin İsrail'e desteğine tepki gösterildi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ne çıktı. 2027 bütçesi konusunda soruları yanıtladı. Ancak eylemciler onu bir saniye rahat bırakmadı.
4: You are a war criminal and you should be tried at the Hague.
3: Kongre binasının her noktasında protesto edildi. Gazze'deki katliama ABD'nin verdiği destek hatırlatıldı. Rubio için savaş suçlusu ifadeleri kullanıldı. Oturumdaysa Rubio'ya İsrail'in nükleer silahı olup olmadığı soruldu.
5: İsrail'in gerçekten nükleer silah sahip olup olmadığını bize Kongre ve Amerikan halkına söyler misiniz?
6: Açıkçası dünyanın büyük çoğunluğu onların nükleer silaha sahip olduğunu düşünüyor. Ama bunu hiçbir zaman kamuoyu önünde kabul etmediler. Dış politikamızın bir özelliği olarak çeşitli nedenlerden dolayı bunu bu şekilde tartışmıyoruz.
0: Günün önemli başlıklarını konuşmaya devam ediyoruz. Birazdan istihbarat şefimiz Ramazan Almaçayır bizlerle birlikte olacak ama öncelikle bir Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Arkadaşının kaçırıldığını söyleyen kişinin paylaştığı canlı konumu takip eden ekipler Halis Öğü'yü bir iş yerinde buldu. Hemen haberimize bir bakalım. Görüntülerin adresi İstanbul Sarıyer. Edinilen bilgiye göre Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'nin sabit hattını ABD telefon kodlu bir numaradan arayan ve kendisini Serdar olarak tanıtan kişi arkadaşı Halis Öğü'ye saat 17'den itibaren ulaşamadığını söyledi. Arkadaşının kaçırıldığını öne süren ihbarcı elindeki canlı konum bilgisini de ekiplerle paylaştı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler canlı konum üzerine iş yerine gitti ve burada bulunan Halis Öğü'yü kurtaran ekipler yaklaşık 15 bin dolarlık alışveriş yaptığını, taraflar arasında çıkan anlaşmazlığın ardından alıkonulduğunu da iddia ettiğini belirledi. Peki neler oldu? Şimdi bu sorunun yanıtına bakacağız. İstihbarat şefimiz Ramazan Almaçayır bizlerle birlikte. Ramazan hoş geldin, yayınımıza günaydın.
7: Günaydın, hoş
0: bulduk. Şimdi ilginç bir olay İstanbul Sarıyer'de bir telefondan gelen ihbar üzerine gerçekleşiyor. Nedir detaylar?
7: Şimdi öncelikle şunu belirtelim, artık teknolojinin gelişmesi işte kimi kötü yazılımlar kullanıyor. Bazen de bu şekilde bir kayıp vakasının, bir alıkoyma vakasının da çözülmesine fayda sağlıyor. Amerika numaralı, Amerika kodlu bir telefondan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'nin sabit hattına bir telefon geliyor. Numara ile konuşma sırasında polis ekiplerine gelen ihbar şu: arkadaşıyla, Amerika'da gelen numaradaki kişi, Serdar olduğunu söyleyen kişi, arkadaşına uzun zamandır ulaşamadığını, başına bir şey gelmiş olabileceğini söylüyor ve telefonuyla ilgili olarak bir canlı konum bilgisini paylaşıyor. Tabii ki bir kayıp vakası, bir alıkoyma, bir rehin durumu, rehine durumu söz konusu olabileceğini değerlendiren Asayiş Şube Polis, Asayiş Büro Amirliği ekipleri de Sarıyer'in hemen harekete geçiyorlar ve Amerika telefon kodlu o ihbarcıdan gelen adresin, canlı konumun gösterdiği lokasyona doğru gidiyorlar. Orası neresi? Sarıyer'de bir iş yeri. Hı hı. Ekipler oraya tabii ki gittiklerinde bir alıkoyma, bir rehine durumu söz konusu olma ihtimalini de değerlendirerek, çünkü ciddi bir ihbar, tedbirli bir şekilde o bahseden adrese gittiklerinde bir operasyon yapıyorlar ve o ihbarcının vermiş olduğu bilgilerin gerçekten de bir kişinin alıkoyma vakası olduğu ortaya çıkmış oluyor.
0: Peki amaç neydi?
7: Şimdi taraflar arasında 15 bin dolarlık bir alacak verecek meselesi olduğu belirtiliyor. Hı hı. Şüphelilerin vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda. Bu 15 milyonluk alacak verecek meselesinden dolayı da böyle bir olayın gerçekleştiği belirtiliyor. Hı hı. Tabii ki bu alıkoyma olayından herhangi bir kimsenin burnu kanamadan o iş insanı bulunduğu yerden kurtarılıyor. İki şüpheli de önce emniyete götürüyorlar, Asayiş Büro Amirliği'ne, ardından da adliyeye sevk ediliyorlar. Adli süreçte de birisi adli kontrol şartıyla, bir şüpheli de hürriyetten yoksun bırakma, alıkoyma suçlamasıyla tutanarak cezaevine konuluyor.
0: Daha doğrusu polise ihbarda bulunan kişi istersen biraz da konuşalım. Çünkü canlı konumu veriyor. Bu kadar detaylı bilgi nasıl oluyor onda?
7: Şimdi detaylı bilgiden ziyade operasyonun ardından polisin yapmış olduğu soruşturmada, hı, kurtarılan kişiden ve diğer şüphelilerden alınan bilgilerde, hı hı, ihbarcının bu konudaki konuya dahili anladığımız kadarıyla arkadaşıyla bir görüşme yapmak, hı hı, istiyor ve arkadaşının başına bir şey gelmiş olabileceğini
0: oradan
7: söylüyor.
0: Oradan endişe ederek.
7: Oradan endişe ederek, hı hı, ve canlı konum bilgisini de telefondan o konum attıktan sonra, hı hı, polis ekipleri bahsedilen adres, işte canlı, burası, konumun gösterdiği adres bura. Buraya gittiklerinde de o bahsedilen kişinin, ulaşılamayan kişinin, hı hı, orada olduğunu belirtiyor, hı hı, ve herhangi bir kimsenin burnu kanamadan da, bir yaralanma olmadan da, evet, kurtarılıyor.
0: Şimdi bir başka başlığımıza geçelim. Evet.

0: Mersin'e gideceğiz. 1 Mart 2024 yani yaklaşık 2 yıldan biraz daha uzun bir süre önce Mersin'de bir evde yangın çıkmış ve 2 kişi hayatını kaybetmişti. 2 yaşlı çift hayatını kaybetmişti. Ancak önce bir yangın olarak adlandırılan bu olayın aslında yangın olmadığı detaylandırıldı. Ortaya çıktı, bir cinayete kurban gitmişti bu yaşlı çift. Peki neden bu yaşlı çift cinayete kurban gitti? Haberimize bakalım, ardından konuşalım. Bir faili meçhul dosyası daha çözüldü. 1 Mart 2024'te Durmuş Bütüner ve Elif Bütüner evlerinde çıkan yangın sonucunda hayatını kaybetmişti. Emekli çiftin ölümünün ardından JASAT ekibi görevlendirildi. Uzman olan bilirkişi de yangının kundaklama şekline çıkarıldığına dair rapor vermesi üzerine kimliği belirlenen 46 yaşındaki şüphelinin peşine düştü. Yangın gecesinde evde olduğunu itiraf eden şüpheli ise planlayarak kasten öldürme suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Peki bu emekli çift neden öldürüldü? Şimdi bu soruyla devam edelim.
1: Ya bu da gerçekten tespit edilen duruma göre bir vahşet. Bir kundaklama sonucu bu yangın çıkmış. Şu an işte ekranlarımızdaki o görüntülerde de 27 ay sonra aslında bir kundaklama, bir cinayete kurban gittiği tespit ediliyor. Ölen kişinin, kadının kardeşi aslında bu olay çözüldükten sonra da zaten bunun diyor bir yangın sonucu ölüm olmadığından şüphelerimiz çok fazlaydı diyor. Ekiplere de teşekkür ediyor. Dosyada jandarma suç araştırma timleri, JASAT ekiplerinin yürütmüş olduğu o titre çalışma sonucunda aydınlanmış gibi görünüyor. Olay nasıl gerçekleşiyor peki? 27 ay önce emekli olan çift belki de hayatlarının son dönemlerinde emeklilikte rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürmek istedikleri bu evde maalesef yangın neticesinde hayatını kaybediyor. Ancak yapılan bilirkişi raporlarında, çünkü bir yangın vakası vesaire de olsa Gökhan, olay yerinden hali hazırda itfaiyenin yangın raporu istenir.
2: Tabii.
1: Bunun dışında eğer zerre kadar bir kırıntı bile olsa, bir şüphe duyuluyorsa kolluk da, olay yeri inceleme ekipleri de o bölgede bir delil toplama, olay yerinde detaylar inceleme için harekete geçer. Burada hem olay yeri inceleme ekipleri, hem itfaiye raporu anladığımız kadarıyla, hem de bilirkişi raporu bu yangının doğal yollarla çıkamayacağını, bir kundaklama olabileceğinin notunu düşmüş. Yani nedir bir olay yerindeki yangının emarileri normal yolla? Elektrik kaçı olabilir. Tabii. Televizyon, prizdeki işte bir takılı problem. Olan problem vesaire. Ancak anladığımız kadarıyla doğal bir, kendi haline çıkmayan bir yangın olmadığını şu şekilde tespit edilmiş olabilir. Eğer bir koltukta bir yangın, başlangıç koltuksa ya da evin herhangi bir eşyasında bir tutuşmayla emare verebilen bir yangınsa zaten bu direkt kundaklama şüphesini getirir. Orada bu evin ateşe verilme durumu söz konusu anladığımız kadarıyla. Çünkü kundaklama olduğu tespit edilmiş, bir benzinle mi yakıldı ya da bir yanıcı madde mi döküldü, bunların hepsi raporda ortaya çıkacaktır. Hemen ne devamında ne geliyor? İşte o gün bu soruşturma timi soruşturmayı genişlettiğinde bir kişinin telefon sinyallerinin de, bu emekli çiftin dışında bir kişinin daha telefon sinyali baz istasyondan oradan sinyal verdiği tespit ediliyor. Olay gecesi 22.30'a kadar orada olduğu tespit ediliyor. Ertesi günde de daha sonra da ilçe merkezinde dolaştığı görülüyor. Evet. Ayrıca hayatını kaybeden çiftin cenazesine de katılmadığı ortaya çıkıyor. Buna da savunmasında şunu demiş: cenazeleri sevmediğim için katılmıyorum diyor. Ancak hem olay yerindeki telefonunun sinyal vermesi, hem daha sonra cenazeye katılmaması, yani arkadaşı olduğu, olay gününde orada olduğu ve hayatını kaybeden iki kişinin cenazelerine katılmaması hayatın normal akışına ters düşüyor.
2: Tabii ki.
1: Tabii ki şu an için tasarlayarak öldürme suçlamasından tutuklandı. Ancak gelinen süreçte direkt bir kundaklama neticesinde bu gözaltına alıp tutuklanan kişi mi tam olarak bu eylemi gerçekleştirdi? Bir itiraf gelecek mi? Başka detaylar çıkacak mı? Biz de süreci takip ediyor olacağız.
0: Günün önemli başlıklarından biriydi asayişe ilişkin. İstihbarat şefimiz Ramazan Amaçer ile konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz. Şimdi bir başka haberle devam edelim. 2022 yılında İstanbul'da balkondan düşen ve ağır yaralanan Burçak Şişman. Önce tabii ki olay ilk başta duyulduğu zaman bu bir kaza dendi. Yüksekten düşme sonucu yaşanan bir olay. Komadaydı. Komadan uyandı. Kendine geldi ve önemli itiraflarda bulundu. Ben kaza sonucu düşmedim. Beni eşim aşağı itti dedi ve konuyu mahkemeye taşıdı.
3: Sana intihar etti demişler. Sen intihar mı ettin?
4: Yok.
3: Kim attı seni aşağı?
4: Adem.
3: Adem attı. Hı? Tamam.
5: Balkondan düştü, yıllarca yaşam mücadelesi verdi. Komadan uyandıktan sonra çarpıcı iddialarda bulundu.
3: Sana intihar etti demişler. Sen intihar

0: ettin?
1: Yok.
0: Kim attı seni aşağı?
1: Oğuzum.
0: Adem attı. Hı? Tamam.
2: 41 yaşındaki Burçak Şişman 2022'de balkondan düşerek ağır yaralandı. 4 yıl sonra komadan uyandı.
0: Elini ütüyle kim yaktı?
1: Oğuzum.
0: Seni aşağı kim attı?
1: Oğuzum.
2: Yıllarca tedavi gören Burçak'ın taburcu olduktan sonraki ilk sözleri eşinin kendisini balkondan ittiği oldu.
0: Kim attı seni aşağı?
1: Oğuzum.
0: Adem attı. Hı? Tamam.
2: Vücudunda birçok kırık oluşan Şişman iyileşse de konuşma güçlüğü yaşıyor ve gözünde görme kaybı oluştu.
0: Elini ütüyle kim yaktı?
1: Oğuzum.
0: Seni aşağı kim attı?
1: Oğuzum.
2: Burçak iddialarını yargıya taşıdı. Eşinden şikayetçi oldu.
0: Sen intihar etti demişler. Sen intihar mı ettin?
1: Yok.
0: Kim attı seni aşağı?
1: Oğuzum.
0: Adem attı. Hı? Tamam.
2: Hazırlanan bilirkişi raporu Şişman'ın düşme sırasında tutunma çabasını gösteren bulguların olduğuna işaret etti. Hazırlanan iddianamede sanık Adem Şişman hakkında eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istendi.
3: Günün bir başka önemli haberi, Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran'ın yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada yeni ve sıcak bir gelişme var. Saran ve kardeşi 2 yıl 6 ay hapis ve para cezasına çarptırıldı.
2: Yasa dışı bahis davasında karar çıktı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 kişinin yargılandığı davanın karar duruşmasına sanıkların avukatları katıldı. Kararını açıklayan mahkeme, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran'la kardeşi Kenan Saran'ın reklam vermek veya çeşitli yollarla insanları yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmek suçundan 2'şer yıl 6'şer ay hapisle 562.500 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme diğer sanıklar Emre Eren ve Azade Zeynep Aksal'ınsa beraatlerine karar verdi.
4: Yasa dışı bahise teşvik suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Saadettin Saran hakkında mahkeme kararını verdi. 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Saran istinaf yoluna başvuracak.
2: Saran hakkında sahibi olduğu medya grubu aracılığıyla yapılan maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasına ilişkin iddianame hazırlanmıştı.
3: Şimdi tabii spor konuşacağız. Spor konuştuğumuzda gündemimizde tabii artık iyiden iyiye Dünya Kupası var ama Dünya Kupası'na gitmeden önce Fenerbahçe'de kongre heyecanı yaşanacak bu hafta sonu. Aspor yorumcusu Furkan Bozoğlu bizlerle birlikte olacak. Furkan günaydın, hoş geldin yayınımıza.
5: Günaydın Gürkan, hoş bulduk, merhabalar.
3: Şimdi Fenerbahçe için heyecan Doruk'ta. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım. Son tablo nedir artık saatler kala?
5: Artık tabii ki şunu söylememiz gerekiyor, çok az bir zaman kaldı ve Fenerbahçe Başkan adaylarının Sayın Hakan Safi'nin de Sayın Aziz Yıldırım'ın da bu saatten sonra seçmenleri etkilemek adına, kongre üyelerini etkilemek adına çok az bir süresi kaldı. Bu noktada artık yavaş yavaş yıldız transferlerin açıklandığını, önemli oyuncuların açıklandığını görüyoruz ama burada tabii ki sadece bir anlaşma yapılabiliyor. Çünkü kulüp başkanı olmaları gerekir diğer süreci yürütebilmeleri adına. Bir başka konu ise tabii ki projeler, stat büyütme projesi, kapasitesini artırma projesi ve bunun dışında alternatif branşlarla ilgili iki başkanın da yapmak istediği bazı planlamalar söz konusu. Bunlar için birçok tabii ki etkinlik düzenleniyor ve iki başkan adayı da açıklamalarda bulunuyorlar. Çok da açıkçası amiyane tabirle birbirlerine sataşmadan herkes iki başkan adayı da kendi planlamasını kongre üyeleriyle paylaşmaya çalışıyor. Cumartesi günü açıklamalarda bulunacaklar. Cumartesi günü artık seçim öncesi son iki aday da son açıklamalarını yapacaklar. Pazar günü ise seçimin gerçekleşmesini bekliyoruz açıkçası. Bu süre zarfında tabii ki başkanlar yıldız futbolcular açıklıyor dedik. Burada transferler mutlaka seçimi etkileyecek durumda olur her zaman. Evet. Vaatler burada gerçekten çok önemli, çok kıymetli. Sayın Hakan Safi tarafına baktığımızda daha net isimler kullanıldı. Merih Demiral biliyorsunuz Dünya Kupası'nda kadromuzda olacak ve gerçekten çok önemli bir savunma oyuncusu. Evet. Suudi Arabistan Ligi'nde El Ahli takımında forma giyiyor. Bir fotoğraf paylaştı dün İzmir'deki etkinliğinde ve Merih Demiral'la anlaştığını, kulübüyle de anlaşıp Merih Demiral

0: Fenerbahçe'ye getireceğini ve kaptan potansiyeli olabilen bir futbolcu olduğunu iletti. Bunun dışında Portekiz'deki görüşmelerinde orada gerçekten inanılmaz bir gol seviyesine ulaşan 50 maçın üzerinde forma giyip 38 gol atmış bir golcü futbolcuyu Fenerbahçe'ye getireceğini ifade
1: Evet.
0: etti. Sayın Aziz Yıldırım tarafına bakacak olursak da orada da tabii ki yine ismi geçen oyuncular söz konusu. Bunlardan bir tanesi Vedat Muriç, bir başkası ise Borussia Dortmund'un geçen sezon geçtiğimiz son 2 yılda hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Bundesliga'da gerçekten etkili performans sergileyen oyuncularından Serhou Guirassy ve Vedat Muriç. Bu iki santrforu kadroya katmak istediklerini ifade
1: Peki
0: ettiler.
1: Furkan, şimdi dün Aziz Yıldırım katıldığı televizyon programında aslında bu transferler, bu dünya starları isimlerinin bu kadar çok dillendirilmesi biraz da eleştirel ve biraz da esprili bir dille Mbappe ismini de gündeme getirerek değerlendirdi. Biraz istersen onu bir yorumlayalım.
0: Tabii burada Sayın Hakan Safi net isimler kullanınca, bazı fotoğraflar kullanınca bu noktada Sayın Aziz Yıldırım da şunu söyledi. Oyuncularla anlaşabilirsiniz ama yıldız transferi bana göre daha farklıdır dedi. Biraz tabii ki burada projelerden bahsetmek istedi ve şampiyon kadroyu kurmak istediklerini ifade etti. Yani aslında şunu kesin olarak söyleyebiliriz. İki başkan adayı da hem Sayın Hakan Safi hem Aziz Yıldırım öncelikle ilk vaatlerinin ve en güçlü vaatlerinin şampiyonluk olması gerekiyor. İki isim de şampiyonluk vaatlerini ilk aşamada söylüyorlar zaten. Sonrasında futbolcu isimlerine geçiyorlar. Sayın Hakan Safi daha net isimler kullandığı için ben de isim verebilirim. Tabii ki oyuncuyla fotoğraf çektirebilirsiniz. Oyuncuyla anlaşabilirsiniz ama burada önemli olan şeyin aslında Sayın Aziz Yıldırım şunu ifade etti. Kulüplerle anlaşabilmek burada çok önemli. Çünkü gerçekten hem İsmi geçenlerden bahsedelim. Direkt isim verdi. İki oyuncu var. Melih Demiral ve Luis Suarez. Bu iki ismin de tabii ki transferi gerçekten hem zor olur hem de ekonomik olarak çok üst bütçelerden paralar harcamanız gereken futbolcular. Çünkü oyuncularla anlaşabilirsiniz ama bir de kulüpleriyle anlaşmanız gerekiyor. Menajerleriyle anlaşmanız gerekiyor. Onların kazanacağı ve alacağı para da gerçekten burada çok önemli. Bu sebeple Sayın Aziz Yıldırım da dünkü yayında, bir yayında şu ifadeyi kullandı. Kylian Mbappe'yi ben de Kylian Mbappe'yi alabilirim dedi. Biraz işe espiritüel yaklaşmak
1: Kesinlikle.
0: istedi.
1: Furkan, süremin sonuna geldim. Tek bir cümle rica edeceğim. Sen tabii çok yakından takip ediyorsun Fenerbahçe'yi. Sence İbre kimden yana? Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi?
0: Açıkçası bunu şu an için net söylemek doğru olmaz. Bir tarafta tabii ki Sayın Aziz Yıldırım'ın büyük bir tecrübesi var. Sayın Hakan Safi'nin ise gerçekten dinamik bir şekilde geldiğini görüyoruz. Net bir şey söyleyemeyiz ama pazar gününü beklemek gerekiyor gibi.
1: Konuşacağız. Pazartesi günü yine birlikte olacağız. Furkan'la birlikte bu kez Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim oldu sorusuna da yanıt vermiş olacağız.

0: tarafta tabii ki Sayın Aziz Yıldırım'ın büyük bir tecrübesi var. Sayın Hakan Safi'nin ise gerçekten dinamik bir şekilde geldiğini görüyoruz. Net bir şey söyleyemeyiz ama pazar gününü beklemek gerekiyor gibi.
1: Konuşacağız. Pazartesi günü yine birlikte olacağız. Furkan'la birlikte bu kez Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim oldu sorusuna da yanıt vermiş olacağız.

0: yayınımızda. Kadir günaydın. Az önce yayınımızı yaptığımızda %38, %40'lar düzeyinde bir trafik vardı ama şu an tablo nedir İstanbul için?
1: Bizler şu anda Anadolu yakasındayız. Klasik olarak Avrupa yakasından gerçekleştirdiğimiz yayını trafiğin daha yoğun olduğu saatlerde, Anadolu'da daha yoğun olduğu saatlerde daha doğrusu biz de bu noktaya geçtik. Bulunduğumuz dakika itibariyle %56'ya varan bir trafik yoğunluğu var. Bunu zaten bir önceki yayınımızda izleyicilerimize hatırlatmıştık. Bu saat itibariyle %56, %57, %60'lara kadar çıkabiliyor. Bulunmuş olduğumuz şu anda Maltepe Köprüsü'nün hemen üzerindeyiz. Buradaki trafik yoğunluğunu da şöyle anlatmak gerekirse hem köprü istikametinde hem de tam tersi istikamette yoğun bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Hem ana arter üzerinde hem de yan yolda yoğun bir trafik olduğunu söylemek mümkün. Hatta öyle ki bazen geçiş üstünlüğü araçlar bile bu yolda giderken zorlanabiliyorlar. Onun da altını çizelim. Öte yandan bizleri A Haber Radyo'dan dinleyen dinleyicilerimiz için de şu uyarıyı bir kez daha hatırlatalım. Bulunmuş olduğumuz dakika itibariyle İstanbul'un 3 farklı noktasında hem araç arızaları hem de yine bir ambulans şu anda, daha doğrusu polis ekibiymiş. Onlar da yine emniyet şeridini kullanarak belli bir noktaya kadar gidebiliyorlar. Fakat sonrasında ise o trafik yoğunluğundan gitmekte zorlanabiliyorlar. Söylemiş olduğumuz gibi şu anda İstanbul genelinde 3 farklı lokasyonda hem araç arızası hem de trafik kazaları mevcut. Bu noktalarda vatandaşlarımızın farklı güzergahları tercih etmelerinde fayda var diyebiliriz. İstanbul genelinde bulunduğumuz dakika itibariyle %56'lık bir trafik yoğunluğu mevcut. Avrupa yakasında %53 bu trafik yoğunluğu, Anadolu yakasında %65'lere kadar çıkmış durumda. Özellikle Anadolu yakasından Avrupa yakasına olan geçişlerde köprülerde bir yoğunluk olduğunu söyleyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Cuma trafiği kendini hissettirmeye başladı. Kadir Mercan bizlerle birlikteydi. Kadir'e teşekkür ederim ama artık aslında İstanbul için cuma günü ya da hafta başı fark etmiyor. Günün her saati, her dakikası İstanbul trafiği çok yoğun. Hatta öyle bir noktaya ulaşmış durumda ki İstanbul'un trafiği dünyadaki en yoğun trafiği sahip kentler sıralamasında İstanbul açık ara ilk sırada. İkinci sırada Kiev yer alıyor. Üçüncü sırada Rusya'nın başkenti Moskova yer alıyor. Dördüncü sırada Kolombiya. Beşinci sırada ise dünyanın en kalabalık kentlerinden biri olan Mumbai yer almakta. Tablo İstanbul açısından hiç de olumlu değil. Şu an açık ara tüm dünyada en fazla trafiğe sahip, en fazla trafikte vakit harcanan kent konumunda. Şimdi kameralarımızı bir kez de bir de Antalya'ya çevirelim. Çünkü Antalya'da yeni bir dönem başlıyor. Malum önümüzdeki aylarda COP31 iklim değişikliğine ilişkin önemli bir etkinlik gerçekleşecek. Öncesinde ise çevre kirliliğinin önüne geçmek amaçlı yeni adımlar atılıyor. Artık Antalya'da plajlarda sigara içmek yasaklanıyor.
2: Sahillerde sigara yasağı başladı. İlk uygulama Antalya'da hayata geçirildi. Yaz mevsiminin gelmesiyle Akdeniz ve Ege sahilleri başta olmak üzere plajlarda yoğunluk artmaya başladı. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği plajlara atılan sigara izmaritleri ise büyük kirliliğe yol açıyor. Mavi Akdeniz İnisiyatifi projesi kapsamında Kaputaş plajında dumansız sahil uygulaması hayata geçirildi.
3: Kumsallardan sigara içme dönemi kapanıyor. Türkiye'de dumansız hava sahası uygulamasının kapsamı genişliyor. İlk uygulama Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı, Lara, Belek, Kemer, Kaputaş plajlarında hayata geçecek.
4: Bütün plajlarımızda zaman içinde geliştireceğimiz ve yaygınlaştıracağımız bu projeyi ilk pilot uygulamaları ile başlıyoruz.
2: Uygulama kapsamında Kaputaş sahilinin arka bölümünde sigara içilebilecek özel alan oluşturuldu. Uygulamayla sigara kaynaklı atıkların azaltılması, sahil temizliğinin kolaylaştırılması ve plajların doğal güzelliğinin korunması hedefleniyor.
0: Bir de tabii yaz tatilinin gelmesiyle birlikte artık Yunanistan'a ilişkin bir haberle devam edelim. Yunanistan'ın en çok ziyaret edilen turistik noktalarından biri olan Zakynthos adasındaki Navigio plajı eylem tehlikesi nedeniyle tatil sezonu boyunca kapalı kalacak. Bu haberi de ekranlara getirmiş olalım. Şimdi bir yandan da tabii ki Anadolu'nun dört bir yanında

0: hasat zamanı diyoruz. Bu kez kameralarımızı Konya'ya çevireceğiz. Haber ekibinden Ahmet Çelik bizi bekliyor olacak. Ahmet'le konuşacağız. Ahmet, günaydın. Sözü hemen sana bırakalım.
1: Günaydın Gökhan, iyi yayınlar dileyelim. Konya'dayız, Sarayönü ilçesindeyiz. Burada hasat başladı. Kültür mantarında hasat var. Yeni konuğum var, işletme sahibi Ahmet Bayaslan. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Bereketli olsun.
2: Teşekkürler, Allah razı olsun.
1: Hasat başladı. Kültür mantarı ile ilgili bize neler anlatmak istersiniz?
2: Kültür mantarı zor bir iş, tercih edilen bir iş değil ama karlı bir iş. Tavsiye ederiz insanlara, işi olmayanlara.
1: Nasıl üretim olur? Kaç günde üretim olur ve kaç günde bu hasat başlanır?
2: Kompostumuz hazır gelir. Geldikten sonra 45 gün içerisinde mantar hasada gelir.
1: Evet.
2: Aşamaları var.
1: Nedir aşamaları?
2: Dolduktan sonra içerisi örtü toprağı dediğimiz aşama var. Örtü toprağından sonra tırmık aşaması var. Havalandırma aşaması var. Evet. Havalandırmadan sonra sulamaları, ondan sonra hasat.
1: Evet. Peki nereye satarsınız bu mantarı?
2: Semt pazarları, marketler, zincir marketler.
1: Evet.
2: Buralarda değerlendiriliyor.
1: Evet.
2: Çok talep var. Tavsiye ederiz.
1: Peki günlük bir iş midir bu? Her gün günlük mü yapılır?
2: Her gün yapılır. Yaptığınız oda sayısına göre. Yani evet. Bir oda toplam 2 ayda 4 gün hasat süremiz var.
1: Evet.
2: Bu süreyi uzatmak isterseniz oda sayısını artıracaksınız.
1: Siz sadece kültür mantarı işi yapıyorsunuz değil mi?
2: Evet.
1: Peki efendim, kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?
2: Bu 19. yılım.
1: 19 yıldır bir aile işletmesi olarak mı bu işler oluyor?
2: Evet, kardeşimle beraberiz.
1: Yapıyorsunuz.
2: Evet.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Bir yandan da hasat devam ediyor. İşte görüyorsunuz, bu ayrı sistemlerle burada gidiyor. Muhtarım, siz de Osman Doğan, siz de uzun yıllar buraya bu işi getirenlerdensiniz. Mantarda dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
3: Ya, mantar hijyenik olacak.
1: Evet.
3: Hijyene çok dikkat edilmesi lazım. Mantar şöyle bir şey, kültür mantarı. Bebek gibi. Bakımı aslında çok zor.
1: Evet.
3: Dikkat edilmesi lazım. Bu şekilde devam ediyor işte.
1: Burada mahallenizde de üretim devam ediyor.
3: Ahmet Bey işte mahallemize değer katıyor. 8 odalı tesisinde hizmet vermeye devam ediyor.
1: Peki, çok teşekkür
3: ederim. Rica ederim.
1: Efendim, gördüğünüz gibi mantar hasatı devam ediyor. Yıl boyunca bu hasat burada sürüyor ve buradan da taze taze pazarlara ve marketlere gidiyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Şimdi bir de haftanın son iş günde piyasalara bakacağız. Tabii ki piyasalar özellikle saat 10'da açıklanacak enflasyon rakamlarına da odaklanmış durumda. Borsa İstanbul'da dün %0.67'lik bir düşüş vardı. 13.872 puanla güne başlıyoruz. Dolar TL'ye hemen bir bakalım. Dolar TL tablo nedir dediğimizde, Dolar TL'de artık 46 lira seviyesini aştık. 46 lira 7 kuruştayız. Şu an itibariyle yükseliş trendi devam ediyor. Euro TL'ye bakalım. Euro TL'de tablo nedir dediğimizde, burada çok hafif bir gerileme var. 53 lira 57 kuruştayız. Tabii ki özellikle İran Savaşı'yla birlikte gözümüzün çevrildi olduğu iki veri, altın ve petrol. Altına bakalım. Uluslararası piyasalarda altın işlemlerinde bir düşüş var. Yeniden 4500 doların altındayız. %0.73'lük bir geri çekilmeyle 4442 dolara kadar geriledik. Son iki ayın en düşük seviyelerinde işlemler devam ediyor. İç piyasaya bakalım. İç piyasadaki etkisi nedir dediğimizde, burada da bir düşüş var. 6600 liranın altına geldik. 6581 liradayız. Gümüş diyelim. Hemen gümüşün fiyatlarını da ekranlara getirdiğimizde, gümüş üçte daha güçlü bir yükseliş, düşüş var. 70 dolar sınırına kadar gelmiş durumda. 72 dolar 31 sentten işlemler devam ediyor ve petrol fiyatları şu an itibariyle petrolde nedir tablo dediğimizde hemen bakalım. Petrolde yeniden yükseliş var. 95 dolar 43 sent. İniş çıkışı çok net görüyoruz. Bir gün yükseliş varsa bir gün düşüş. Artık Trump'tan gelen açıklamalar da burada çok da fazla etki etmiyor. Piyasalar sonuç görmek istiyor.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber. Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mayıs ayı ihracat verilerini açıkladı. Mayıs ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %9,3 azalarak 22 milyar 504 milyon dolar oldu. İthalat ise %10,7 düşüşte 28 milyar 103 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %10,1 gerileyerek 50 milyar 607 milyon dolara inerken, dış ticaret açığı 5 milyar 599 milyon dolar olarak kaydedildi. Ocak-Mayıs döneminde ihracat %0,3 artışla 111 milyar 169 milyon dolara yükselirken,

0: İthalat %1,2 artarak 153 milyar 905 milyon dolar oldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
4: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Bambaşka yere taşır.
8: Taşır da işimizi nasıl

0: Oh, ticari şöyle rahat bir nefes alsın.
1: Proace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de. Toyota.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Ne var sırada Denizbank burada?
6: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
7: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
5: Ne var sırada Denizbank burada?
8: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
8: Bir reklam.
11: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
12: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
8: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
11: Reklam.
13: Opet Doldur Kazan'la doldurdukça kazanma dönemi başladı. Siz de hemen Opet Mobil'den doldurdukça

0: Besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
8: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
9: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
13: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
14: Yoksa sorun değil.
13: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
12: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
15: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
16: Bana göre yenilikçi olmalı.
15: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
17: Bana göre vizyoner olmalı.
18: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
15: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
19: Sağlam bankacılık.
20: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Canlı yayın.
4: Yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı, neler yaşanacak ekrana taşıyacağız. Her sabah olduğu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikteyiz. Faruk abicim günaydın.
5: Günaydın.
4: İyi misiniz?
5: Çok şükür. Sen nasılsın?
4: Çok şükür, ben de iyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum.
5: Evet, haftanın son günü.
4: Cuma mı oldu?
5: Cuma oldu. Sonunda.
4: Mehtun içeriden diyor ki oldu.
5: Çok hızlı geçiyor günler.
4: Ben bu perşembe cumaları ne yapacağım?
5: Evet.
4: Evet, sabah biz Mehtun'la yayına hazırlanırken onu konuştuk. 2026 gelsin gelsin yılın ortasına geldik, farkında mısınız?
5: Evet, yıl sonunu nasıl konuşmaya başladık?
4: Evet, yani verilerin geriye bir kaldı diye onu konuşuyorduk. Yani gerçekten nasıl geçiyor zaman?
5: Çok hızlı geçiyor. Belki de bize hızlı geçiyor, bilmiyorum.
4: Yok, herkes böyle bir şey söylüyor. Bununla ilgili araştırmalar da başlamış bu zamanla ilgili. Bilmiyorum, gerçekten çok hızlı geçiyor. Yani Haziran'dayız, inanılır gibi değil.
5: Bugün enflasyon açıklanacak saat 10'da. Onu konuşacağız inşallah. Emekliler, memurlar için de önemli bir veri ortaya çıkmış olacak.
4: Geriye bir veri kalacak değil mi?
5: Evet, yani Temmuz'u bekleyeceğiz artık.
4: Saat 10'da Faruk abiye hesaplamalar da yaptırırız, hazır yakalamışken. Her verilerin açıklandığı gün olduğu gibi. Bir de bu TOKİ ile ilgili meselede de kimler alıyor, ne oluyor, nasıl oluyor diye bir sürü soru sormuşsunuz. Onu da birazdan konuşalım, 9'da konuşalım. Ama herkes bir dönem çok haberlerini vermiştik. Bu Polatların, Dilan Polat, Engin Polat fenomenler diye. Yine gündemde onlar var. İzmir Çeşme'de tatil yaparlarken Dilan Engin Polat çiftinin akrabaları ve koruması, ayrıca şoförlüğünü yapan Can Polat silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Katil zanlısı Serhat Altun'un otel çevresinde günlerce keşif yaptığı belirlendi. Zanlının ilk ifadesinde talimatı bir suç örgütünden aldığını, asıl hedefinin ise Dilan Polat'ın eşi Engin Polat olduğunu söylediği öğrenildi. Bir detaylara bakalım.
6: Önce takip etti, fırsat kolladı. Polat çiftini tuzağa düşüremeyen tetikçi, dört çocuk babası korumayı katletti. İzmir'de meydana gelen olayda Dilan Engin Polat çiftinin korumalığını ve şoförlüğünü yapan Can Polat, 23 yaşındaki Serhat Altun'un silahlı saldırısında hayatını kaybetmiş. Cinayet zanlısı saldırı sonrası kıskıvrak yakalanmıştı. Cinayetle ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Altun ifadesinde cinayetin talimatını suç örgütünden aldığını itiraf etti.
7: Dilan ve Engin Polat'ın korumalığını yapan Can Polat'ı silahından çıkan kurşunlarla yaralayıp ölümüne sebep olan Serhat Altun İzmir'de kısa sürede yakalandı. Emniyette verdiği ilk ifadesinde ise hedefinin Can Polat değil Engin Polat olduğunu söyledi.
8: Dilan Polat'ın Çeşme'den video atmasından sonra İzmir'e geldim. Örgüt yöneticisine Engin Polat'ın dışarı çıkmadığını söyledim. Bana boş dönme, yakınlarından birini vur talimatı verildi. Ben de Can Polat'ı vurdum.
6: Cinayet zanlısının olay günü ve öncesinde çevrede keşif yaptığı belirlendi.
7: Soruşturma kapsamında şüpheli Serhat Altun'un olay öncesinde uzun süre otel çevresinde bulunduğu, cinayeti gerçekleştirmeden önce çevredeki işletmelerde müşteri gibi vakit geçirerek keşif yaptığının tespit edildiği öğrenildi.
6: Ailenin şoförlüğüyle korumalığını yapan ve cinayete kurban giden Can Polat aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeniydi. Can Polat için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Kızları tabutu başında gözyaşı döktü, yakınları da fenalık geçirdi. Dört çocuk babası Can Polat kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
4: Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran'ın yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı dava vardı. Yeni bir gelişme var ona ilişkin. Saran ve kardeşi 2 yıl 6 ay hapis ve para cezasına çarptırıldı.
9: Yasa dışı bahis davasında karar çıktı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 kişinin yargılandığı davanın karar duruşmasına sanıkların avukatları katıldı. Kararını açıklayan mahkeme, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran'la kardeşi Kenan Saran'ın reklam vermek veya çeşitli yollarla insanları yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmek suçundan 2'şer yıl 6'şer ay hapisle 562.500 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme diğer sanıklar Emre Eren ve Azade Zeynep Aksal'ınsa beraatlerine karar verdi.
1: Yasa dışı bahise teşvik suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Saadettin Saran hakkında mahkeme kararını verdi. 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Saran istinaf yoluna başvuracak.

0: Saran hakkında sahibi olduğu medya grubu aracılığıyla yapılan maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasına ilişkin iddianame hazırlanmıştı.
1: Ankara'da uzaklardan, Afrika'dan bir konuk vardı. Türkiye'nin yardım elini uzattığı ülkelerden biri olan Nijer'in Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la külliyede bir araya geldiler. Resmi törenle karşılandı konuk lider. Sözlerine Türkiye'ye teşekkür ederek başladı. Nijer

0: Birliğimiz dünya için bir örnek olsun. Güçlü olanın zayıf olanı istismar ettiği bir işbirliği ilişkisi değil.
1: Türkiye'nin savunma sanayi atılımlarından övgüyle bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya gelen Nijer Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin desteğiyle huzura kavuştuk dedi. Öncesinde ise Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahmane Tijani için külliyede resmi tören yapıldı.
2: Esas duruş!
1: Tijani'nin makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler protokol kapısına kadar eşlik etti.
2: Onurktası! Selam! Dur!
1: Erdoğan, Tijani'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Konuk Cumhurbaşkanı muhafız alayı tören kıtasını selamladı.
3: Merhaba! Askerim!
1: Türk ve Nijer bayrakları önünde poz veren Erdoğan ve mevkidaşı daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti. İki ülke arasında işbirliğini ilerletmek için yeni anlaşmalar da imzalandı. Erdoğan ve konuğu kameralar karşısına da geçti.
4: Karagün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz. Tüm bu alanlarda Nijer'le işbirliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kıtanın bilhassa sahil bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terörleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız.
1: Basın toplantısına ise Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımları damga vurdu. Konuk Cumhurbaşkanından Erdoğan'a özel bir teşekkür geldi.
5: En certain klima da kalmi.
0: Türkiye'nin cihazları terör ortamında istikrara kavuşmamızı sağladı. Sayın Cumhurbaşkanı, siz teslimatı yapın, ödemesini sonra da alırsınız diyor. Bize güveniyor. Nijer halkının huzuru ve güvenine katkı sağladığınız için teşekkür ederim.
1: Tijani'nin Ankara temasları resmi akşam yemeğiyle sona erdi.
6: Şimdi Trump açıklamalarına devam ediyor ve benzer açıklamalar bunlar. Son 2-3 gündür benzer cümleler kuruyor ama birkaç hafta öncesine ait bir açıklamasını bir kez daha tekrarlamış oldu. O da Küba başlığıyla ilgiliydi. Amerikan Başkanı Beyaz Saray'da yaptı bu kez konuşmasını. Küba'yı bir kez daha hedef gösterdi. Daha önce de söylemişti, hatırlarsınız. İran dönüşü oraya da uğrayacağız iddiasında bulundu bir kez daha. Küba'daki mevcut hükümetten kurtulmaları gerektiğini söyledi. Tahran yönetimine ise yine ilginç bir çağrıda bulundu Amerikan Başkanı. Dün bahsetmiştik. İran lideri Müşteba Hamaney eğer isterse onunla buluşmaktan onur duyarım dedi.
7: İran'dan sonra Küba'yla ilgileneceğiz. Ben işleri teker teker yapmayı severim.
8: Daha İran savaşı bitmeden Küba'yı tehdit etti. Olası bir askeri operasyonun sinyalini vererek Havana yönetimini devirmeleri gerekebileceğini söyledi.
7: Küba için çok iyi planlarımız var. Bence biliyorsunuz rejimden kurtulmalıyız. Çok sert, çok kötü bir rejimdi. İran'la işimiz bittikten sonra dönüş yolunda oraya da kısa bir uğrayacağız.
8: ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da bir kez daha gazetecilerle buluştu. Gündeminde ise öncelikli olarak İran vardı.
7: Bir şekilde kazanacağız. Kağıt üzerinde kazanacağız ya da askeri olarak kazanacağız. Öyle ya da böyle bu savaşı kazanacağız.
8: Çatışmaların gölgesinde devam eden temaslara ilişkinde konuşan Trump, olası bir anlaşma için kırmızı çizgilerini sıraladı.
7: Anlaşmanın ana maddesi nükleer silaha sahip olamayacak olmaları. Hürmüz Boğazı da hemen açılacak. Biliyorsunuz hemen açılması gerekiyor.
8: Trump'ın İran lideri Müşteba Hamani'ye ilişkin açıklamaları da dikkat çekti. Onunla bir araya gelmekten onur duyarım dedi.
7: Hamani'yle buluşmak istemiyorum ama bu gerçekleşirse onur duyarım. Eğer bir anlaşma yapabileceksek onunla bir araya gelmek de isteyebilirim. Ona saygılı davranırdım.
9: Fakat Müşteba Hamani'nin babası, karısı ve çocuğu destansı öfke operasyonunda öldürüldü. Size kötü duygular beslemiyor mudur?
7: Favori insanı olduğumu söylemiyorum ama muhtemelen bu konuya profesyonel yaklaşabilir. Aslında bazı çevrelerde çok iyi bir itibarı var.
8: İran'ın yanı sıra Lübnan hakkında da konuşan Trump, bölgenin barışa ihtiyaç duyduğunu söyledi.
7: Hem Netanyahu hem de Hizbullah'la konuştum. Lübnan'da bence ilerleme kaydedildi. Bu savaş 48 yıldır devam ediyor. Ben de diyorum ki hadi bunu artık çözelim.
6: Şimdi bugün ilk bağlantısını gerçekleştirelim. Ankara'ya gidelim. Muhabir arkadaşım Damla Kuşkapan, kameraman arkadaşımız Serkan Öztürk'le birlikte hazırlar. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO

0: Liderler zirvesi. Yoğun da bir hazırlık var. Trump'ın geleceği de dün Rubio tarafından, Amerikan Dışişleri Bakanı tarafından açıklanmıştı. Zirvede 40 bin güvenlik görevlisi sahada olacak deniliyor. Havalimanı ile ilgili bazı gelişmeler olduğu söyleniyor. Bir kırmızı alandan bahsediliyor. Hatta Ankara'da çalışanların bile mesailerinin güncellenmesinden söz ediliyor. Doğru mu Damla? Benim aklıma gelen sadece bu birkaç başlık. Nedir sizdeki son durum, elimizdeki bilgiler?
1: Cansın Elvacı, hepsinin doğru olduğunu söyleyebiliriz tabii ki. 7-8 Temmuz'da 36. NATO zirvesi Ankara'da düzenlenmiş olacak. Tabii ki zirve öncesi hazırlıklar devam ediyor. Hızlı bir şekilde yapılıyor. Aynı şekilde olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığını da söyleyebiliriz. Ankara'da bazı yollar kapatılmış olacak ve başkentin hava sahası hava savunma sistemleri ve F-16'larla korunacak. Bu da yine önemli bir detaydı. 4 nokta özellikle çok kritik olacak. Esenboğa Havalimanı ile zirve için kullanılacak olan Etimesgut Havalimanı güzergahları, Cumhurbaşkanlığı'nın bulunduğu Söğüt Özü Mahallesi ve liderlerin konaklayacağı otellerin bölgesi ve geçiş güzergahları kırmızı alan olarak ilan edilecek ve bu alanlarda aslında görevler dışında giriş çıkış yapılmamış olacak. Zirve günü için uçuş planlayan vatandaşları duyarmış olalım. Esenboğa Havalimanı'na yurt dışından gelen uçuşlar yasaklanmış olacak. Kısıtlanacak demek daha doğru olur. İç hat uçuşlarında da düzenlemeye gidilecek. Esenboğa Havalimanı ve çevresi de protokolün konaklayacağı bölgeler ve geçiş güzergahlarında yine olağanüstü önlemler alınmış olacak. Ankara genelinde mevcut mobeselere ek olarak 100 kritik noktaya da farklı mobeseler, kamera sistemleri gerçekleştirilmiş, konumlandırılmış olacak. 40 binden fazla emniyet ve jandarma personeli yine sahada görevli olacak NATO zirvesi için. Önlemler kapsamında 1-15 Temmuz arasında Ankara'da tüm gösteri ve etkinlikler yasaklanacak. Ankara'da bulunan av, vahis ve silah satış mağazalarının vitrinleri de kaldırılmış olacak. Kamu personelinin izinli olacağını da duyurmuştuk. 9 merkezde görev yapan, zirve kapsamında çalışmayacak olan personeller 6-12 Temmuz haftasında çalışmayacak. İdari izinli sayılmış olacak. Özel sektör içinde uzaktan çalışma gibi alternatif düzenlemeler getirilebilir. Bu konuda da çalışmalar devam ediyor. Ayrıca başta ABD Başkanı Donald Trump ve bazı dünya liderlerinin uçaklarının ineceği Etimesgut Havalimanı'nda pist büyütüldü. Bunu da zaten daha önceki haberlerimizde bahsetmiştik. Pistin uzunluğu 2450 metreden 3000 metreye, genişliği ise 42 metreden 60 metreye kadar çıkarılmış oldu. Öte yandan tabii ki Ankara Valiliğinden bütün kamu ve kuruluşlarına genelge gönderildi. Burada da işte bütün personellerin aslında zirvede görev almayacaklarının idari izinli olacağı duyuruldu. Ancak tabii ki sağlık, itfaiye, 112 gibi kritik görevlerde çalışan personel görevlerine devam etmiş olacak diyelim ve söz sizlere bırakalım.
0: Damla, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana. Tabii ki daha detayları konuşacağız. Takvim belli ama orada yoğun bir hazırlık da var. Şimdi bir de İzmir'e gidelim. Bu kez muhabir arkadaşım Sefer Ayça hazır. İzmir'de bizi bekliyor. Sıcak bir gelişme var çünkü İzmir'in Buca Belediyesi ve bağlı iştirakleriyle ilgili yürütülen bir, biliyorsunuz, yolsuzluk soruşturması vardı. Gözaltına alınan belediye başkanı Görkem Duman'la birlikte 54 şüpheliyle ilgili yeni gelişmeler olduğu bilgisi var. Sefer, günaydın. Hoş geldin yayına. Nedir o yeni gelişmeler?
2: Günaydın, günaydın Cansın. Yeni gelişmeler, bu hafta başında operasyon yapılmıştı. Şimdi ise soruşturma bittikten sonra emniyette ve adliyeye sevk oldu. Sabahın erken saatlerinde geçen hafta başlamıştı gözaltılar ve bu gözaltılardan bir hafta boyunca bu cuma gününe kadar ifadeleri alınmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmayı ve Mali Şube ekipleri de Yeşilyurt Emniyet Müdürlüğü'nde 54 kişinin aralarında Görkem Duman ve eski belediye başkanı Erhan Kılınç'ın da olduğu 54 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı yapıldı operasyon İzmir'de. Dediğimiz gibi pazartesi günü yapılmıştı operasyon ve bugün cuma günü sabahın erken saatlerinde ilk önce hastanede sağlık kontrolleri yapıldı ve ardından İzmir Adliyesi'ne 54 kişi getirildi. Bugünün en önemli gelişmesi buydu ve neyle suçlanıyorlar? Gözaltına alınan şüpheliler, dediğimiz gibi, sağlık kontrolünden sonra şu anda İzmir Adliyesi'ndeler. Soruşturmanın merkezinde ise savcılık tarafından yürütülen soruşturmada belediye imkanlarının kişisel amaçlarla kullanıldığı, imar süreçlerinde

0: üzerinde usulsüzlük yapıldığı ve bazı müteahhitlerden rüşvet alındığı ve belediye iştiraklerine ait araçlar mali kaynakların şahsi harcamalarda değerlendirildiği yönünde iddialar yer alıyor. Dediğimiz gibi 54 kişi işte ifadelerini emniyette verdiler ve adliye getirildiler. Aynı zamanda şunu da hatırlatalım. Dosyada ayrıca kamuoyunda bankamatik personel olarak bilinen uygulamayla çalışmayan kişilere maaş ödendiği ve belediye hakkında paylaşım yapan bazı kişilere yönelik de darp olaylarının yaşandığı iddiaları da bulunuyor. İddialar böyleydi. Dediğimiz gibi bugün şu anda 54 kişi adliyede ve şu anda adliye süreci başladı. Gelişmeler olacak. Biz de gelişmeleri İzmir'den aktarmaya devam edeceğiz. Cansın.
1: Sefer, çok teşekkür ediyorum sana da. Halil Karahan'a da son durumu, sıcak gelişmeyi Sefer bizimle paylaştı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sak'ı külliyede kabul etti. Sak'ık sosyal medya hesabı üzerinden görüşmenin detaylarını da paylaştı. Terörsüz Türkiye başlığı masadaydı. Bunun olduğunu belirtti. Masada terörsüz Türkiye süreci vardı dedi. Erdoğan'a vatandaşların sürecin somut adımlarla ilerlemesi için taleplerini de iletti. Sak'ık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda görüşmenin Türkiye'de barışın güçlenmesine katkı sunmasını temenni ettiği ifadelerini de paylaşmış oldu. Şimdi bir yandan da CHP ile ilgili hareketlilik devam ediyor. Şöyle bir durum var. Bir yandan biliyorsunuz geride bıraktığımız gün, ondan önceki gün konuşmuştuk. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'yla görüşür müsünüz sorusuna neden görüşmeyelim ama birebir yüz yüze değil aracılarla yönünde bir ifade kullanmıştı gazetecilerle yaptığı sohbette. Bugün şu konuşuluyor, aslında Kılıçdaroğlu ile Özel acaba görüştü mü, bu görüşme gizli miydi diye. Bir yandan 3 vekil Kılıçdaroğlu ile görüştü, buna dair bir bilgi paylaşalım sizinle. CHP'de Engin Altay, Gürsel Erol ve Ali Öztunç'tan oluşan heyet Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldiler. 1 saat 15 dakika sürdü görüşme, ardından bir açıklama yapılmadı. CHP 38. kurultayı için, olağan kurultayı için mutlak butlan kararı çıktı biliyorsunuz. Bu kararın ardından da zaten CHP ikiye mi bölündü? Bu çatlak nasıl kapanacak, nasıl ilerleyecek başlıklarını konuşuyoruz. Elazığ milletvekili Gürsel Erol, İstanbul milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç temaslarına devam eden 3 milletvekili. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le görüşen 3 milletvekili şimdi de mutlak butlan kararıyla CHP'ye genel başkan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüler. Saat 19.30'da CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti dün görüşme. Yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü söylediğim gibi. Bir açıklama yok. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in beklentisinin de bu kararı çekelim. Konuşma mı var? Dönelim. Peki. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşuyor canlı yayında. Bir dönelim.
2: İnancımız tam. Türkiye olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da değerli kardeşim Rahman'ı güçlü bir biçimde inşallah desteklemeye devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, 12 Şubat 2026 tarihinde barış ve huzur ortamı içerisinde yapılan seçimler ve referandum sonrası Bangladeş yeni bir döneme girmiştir. Ve Türkiye bunun çok güçlü bir destekleyicisi olmuştur. Biz bundan çok memnunuz. Sayın mevkidaşım Rahman göreve başlamasının ardından ilk ikili resmi yurt dışı ziyaretini 14 Mart'ta ülkemize yapmıştır. Ardından kendisini 5. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ülkemizde de ağırlama fırsatımız oldu. Bangladeş'te son dönemde bakan düzeyinde gerçekleştirilen diğer karşılıklı ziyaretlerden de büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu yoğun temas trafiği ilişkilerimizi daha da derinleştirmekte ve yeni işbirliği alanlarını keşfetme yönündeki ortak irademizi de güçlü bir şekilde ortaya koymaktadır. Değerli kardeşim de açıklamasında ifade ettiler. Bugünkü görüşmemizde ikili ilişkilerimizi, uluslararası kuruluşlar kapsamındaki işbirliğimizi, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldık. Köklü ortaklığımızı geniş bir yelpazede derinleştirme ve sağ

sağlam temeller üzerinde çok daha güçlü ve vizyoner bir boyuta taşıma hedefimize yönelik gayretlerimizi sürdürüyoruz. İkili ticaret hacmimizi 1.3 milyar dolar düzeyinden 2 milyar dolara yükseltmek için yapılabilecek çalışmaları da ayrıca ele aldık. Başta savunma sanayi olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğimizi geliştirmeye yönelik atılabilecek adımlar mevcut. Bunların da teker teker üstünden geçtik. Tüm bu hususları kıymetli kardeşimle kapsamlı bir şekilde ele alma imkanımız oldu. Ayrıca bugünkü ziyaretin vesilesiyle Bangladeş Kültür Bakanı Sayın Nitay Roy Chowdhury ile kültürel varlıkların korunması alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını da imzaladık. İnsanlığın ortak mirasına sahip çıkma kararlılığımızın göstergesi olan bu metnin ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, Bangladeş üyesi olduğu bölgesel ve uluslararası platformlarda geniş işbirliği ağına sahip müstesna bir ülke, küresel güneyin güçlü bir sesi, Güney Asya'nın istikrarı, barışı ve güvenliği açısından stratejik öneme haiz bir ülkedir. Bugünkü görüşmemizde uluslararası ve bölgesel konulardaki ortak duruşumuzu ve işbirliğimizi daha da güçlendirme konusunda mutabık kaldık. Bangladeş, küresel sınavların arttığı bu dönemde omuzlarında muazzam bir insani sorumluluk taşımaktadır. Rohingya Müslümanlarının maruz kaldığı trajedi ne yazık ki devam etmektedir. 1 milyondan fazla Rohingya'ya yıllardır ev sahipliği yapan Bangladeş'in tüm insanlık adına tarihi bir fedakarlık sergilediğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Rohingya meselesine kalıcı ve adil bir çözüm bulunması amacıyla ilgili komşu ülkeler ve kuruluşlarla dayanışma ve işgüdüm içinde hareket ediyoruz. Bu krizi uluslararası toplumun gündeminde tutmak için de Türkiye olarak yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bugün öğleden sonra değerli kardeşimle beraber Cox Bazar'da bulunan mülteci kamplarına gideceğiz. Sahadaki durumu bizzat yerinde görme imkanımız olacak. Ayrıca TİKA, AFAD, Kızılay ve Diyanet Vakfı gibi kurumlarımızın yürüttüğü faaliyetleri inceleme imkanımız olacak ve inşallah Sahra Hastanemizde ziyaret edeceğiz. Rohingyaların durumunun iyileştirilmesine yönelik insani yardımlarımızı sürdürürken güvenli, onurlu ve gönüllü bir şekilde ülkelerine geri dönüşlerini desteklemeye de devam edeceğiz. Bölgemizin istikrarı, güvenliği, huzuru ve refahının tesis edilmesi dış politikamızın Türkiye olarak en temel öncelikleri arasında yer almakta. Günümüzde bölgesel çatışmalar, küresel dinamikleri her zamankinden daha fazla etkiler hale gelmiştir. Mevcut çatışmaların ve istikrarsızlığın tırmanarak daha geniş coğrafyalara yayılma eğilimi göstermesi hepimiz için derin bir endişe kaynağı. Bu çerçevede İran Savaşı bölgemizin ötesinde tüm dünyayı olumsuz etkilemekte. İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanmasını bu açıdan memnuniyetle karşılıyoruz. Bu görüşmelerin somut neticelere ulaşmasını ve kalıcı bir barış ve istikrar zemini hazırlamasını da temenni ediyoruz. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestliğinin tesis edilmesi ve savaş öncesindeki duruma dönülmesi, küresel ekonomi, enerji ve güvenliği bakımından zorunluluk teşkil etmektedir. Anlaşmazlıkların yalnızca diyalog yoluyla çözülebileceği anlayışımız doğrultusunda diplomatik gayretlerimizi de yoğunlaştırmış durumdayız. ABD ve İran'ın yanı sıra bölge ülkeleriyle bu konudaki istişarelerimizi de yoğun bir biçimde sürdürmekteyiz. Bu çerçevede Pakistan'ın ateşkesin kalıcı hale getirilmesine yönelik gösterdiği arabuluculuk çabalarını da ayrıca çok değerli buluyoruz ve bu çabalara etkin bir şekilde destek vermeye devam ediyoruz. Bir yandan görüşmelerde ilerleme kaydedilirken diğer yandan ateşkesin ihlal edilmesinden ayrıca zaman zaman görüyorsunuz derin endişe de duymaktayız. Taraflar diplomatik süreci tehlikeye düşürecek adımlardan kaçınmalıdır.
uluslararası toplumda savaşın sona erdirilmesi için

0: ortak bir irade ortaya koymalı. Özellikle İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şarttır. Kıymetli basın mensupları, Netanyahu hükümeti iki devletli Filistin'deki çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirmiştir. İsrail, Gazze'de işlediği ve uluslararası toplumun vicdanında derin yaralar açan soykırımını sürdürmekte, Batı Şeria'da iki devletli çözümü hedef alan hukuksuz girişimlerine her gün bir yenisini eklemektedir. Uluslararası toplum için öncelik İsrail'in saldırganlarının durdurulması ve bölgede savaş ortamının ortadan kaldırılması olmalıdır. Bu kapsamda İsrail'in Lübnan'daki işgalinin ve saldırıların kesin olarak sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması elzemdir. Değerli basın mensupları, Bangladeş'te çok boyutlu işbirliğimizin kapsamı, köklü tarihi bağlara sahip iki kardeş ülkenin ortak vizyonuna yakışır şekilde geniş bir yelpazeye yayılmakta. İlişkilerimizi yeni projelerle güçlendirmek ve Güney Asya'da istikrarı, huzuru ve refahı pekiştirmek için ortak irademizi somutlaştıracak adımlar atmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle değerli kardeşim Sayın Rahman'a nazik daveti ve heyetime gösterilen içten misafirperverlik için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
1: Thank you, Excellency. With that, we conclude our joint press conference today. I thank both the ministers for being with us today. I request all of you to remain seated as the honorable ministers leave the room. Thank you.
2: Evet, Bakan Fidan hem ikili ilişkilere değindi hem de ateşkes ihlalinden endişeliyiz açıklaması da kuşkusuz önemli bir açıklamaydı. Canlı yayında açıklamaları ekrana taşıdık. Şimdi Faruk abi, şu TOKİ ile ilgili çok soru geliyor. TOKİ'den satılık 20 bin ev. TOKİ kira artışlarındaki balon yükselişi engellemek için 5'i deprem bölgesinde olmak üzere 64 ilde konut satacak. 3 ayrı seçenek sunacak. Bunlar önemli başlıklar. Herkes de nereden başvuru yapacağız, ne zaman başvuru yapacağız, kim alabiliyor, kim alamıyor diye sorular soruluyor. Bir tek şunu söyleyeyim. Başvurular 15 Haziran'da başlayacak ama diğer detayları Faruk abiden dinleyelim.
3: Evet, 17 Temmuz'da da bitecek. Böyle bir aylık bir başvuru süresi var. Onu da dikkat etmek lazım. Bu satış biraz hani bizim bu 455 bin 500 bin konut var ya, sosyal konut.
2: Yine ondan, gazete mi aldınız?
3: Yok, hayır.
2: Peki, tamam.
3: Ondan farklı. Şuradan bulabilirsiniz.
2: Buradaymış gazeten. Ben aldım.
3: Şimdi o biliyorsun sosyal konuttu ve ona çok fazla başvuru oldu. Dolayısıyla bir kura çekildi. Burada kura yok. Başvuru sırasına göre ya da başvurulara göre değerlendirilecek bir kura yok. Şimdilik 20 bin ev. Senin söylediğin gibi 5'i deprem bölgesindeki şehirler olmak üzere 64 ilde bu konutlar inşa edilecek. Ve öyle gözüküyor ki bu konutların birçoğu da hazır aslında. Yani bu konutu alanlar hemen taşınacaklar ve kira öder gibi ödeyecekler.
2: Peki bu kiradaki balon artışı elbette nasıl etkiliyor?
3: Şimdi şöyle, bu konutları da alabilmenin ön şartı bir kendisinin ve eşinin evinin olmaması.
2: Olmayacak,
3: yani
2: tamam.
3: Kiradaki insanlara satacak netice itibariyle. Dolayısıyla kiradaki insan kiradaki evini boşaltıp kendi evine geçtiği zaman da bir kira konut arzı oluşacak. Dolayısıyla hani bu İstanbul'daki 15 bin konut için de süre verdi Sayın Bakan. O da birkaç ay içinde tamamlanacak, öyle gözüküyor, Eylül gibi. Dolayısıyla hani kiralık 15 bin konut yapılıyordu ya İstanbul'un iki yakasında. Onlar da devreye girecek. Dolayısıyla 20 bininde bunu düşünürsen 35 bin konuttan bahsediyoruz. Hani bu rakamlar küçük gibi geliyor ama çok da önemli bir yekünü tutuyor konut arzında. Neyse, şimdi bu meseleye bakalım. Hani dediğim gibi evi olmayan birisi alacağı için kiradan çıkıp evine geçecek.
2: Tamam.
3: Dolayısıyla bir kira için konut arzı oluşacak. O balonlar da yavaş yavaş yok olacak. Şu 455 bin konut da devreye girdiği zaman zaten hani 500 bin konut da devreye girdiği zaman zaten bambaşka bir durum ortaya çıkacak. Bizim bu çok konuştuğumuz, birazdan saat 10'da enflasyonu konuşacağız. Önemli bir enflasyonu üzerindeki baskıyı da konut

0: fiyatları ve kira oluşturuyor zaten. Hı hı. Geçtiğimiz ay da öyleydi, bu ay da öyle olacak. Öyle
1: peki
0: gözüküyor.
1: Faruk abi, burada da şey geçerli mi? Diğer evleri nasıl böyle satamıyorlar, kiralayamıyorlar? Bunlar da o geçerli
0: tabii,
1: değil mi?
0: Yani zaten ipotekli alırsan, peşin almazsan, peşin alırsan tabii ki satabilirsin. Senin evin oluyor ama ipotekli alırsan zaten o taksitlerin bitmesini bekleyeceksin. Burada kura yok dediğim gibi, biraz daha orta gelir grubuna hitap ediyor. Hı hı. 18 yaşını doldurmuş herkes alabilir. Yani anne babanın evi var, 18 yaşını doldurmuş bir çocukları var, o alabilir. Orada bir sıkıntı yok. Üç ayrı ödeme modeli geliştirdiler burada. Birincisi, peşin almak istiyorum, param var diyorsun. Anında %25 bir indirim yapıyor TOKİ. İkincisi, %50'sini verebilirim diyorsun. Bu sefer 72 ay vade ve %8 bir indirim yapıyor. Ben %50 peşin vereyim ama ödemeleri biraz da vadeyi kısaltayım diyorsun. 60 ay vadeye indirebiliyorsun. Peşinatın yarısını vereyim. Sözleşmede de yarısı 12 ay sonra, 1 sene sonra vereyim diyorsun. Yani senin aslında ödeme gücüne göre bu satış modelini geliştirmişler. Evler 64 ilde neredeyse Türkiye'nin tamamında var. Fiyatları da belirlenmiş, 2+1 ve 3+1 konutlar şeklinde üretiliyor. Yani biraz daha aileye yönelik evler var burada. Hani 1+1 yok. 2.1 milyonla 5.4 milyon arası 2+1'ler, 3+1'ler 2.7 ile 6.2 milyon arası peşinlerde. Taksitli satışlarda da bu rakamlar 5.4 ve 6.2 milyon liraya çıkıyor 3+1'lerde.
1: Şimdi il ile güzel olmuş grafikleri arkadaşlarımız hazırlamış. Peşinatın yarısını verirse bir yıl sonra ödeyen vatandaş 60 ay 18 bin liradan başlayan taksitlerle aslında.
0: Evet, doğru. Onu söylemeyi unuttum. Oluyor. Taksitler 18 bin lira. Yani büyük şehirleri düşünürsen kiranın, yani kira ortalamalarına baktığın zaman İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi yerlerde
1: hepsinin altında.
0: 20 ile 30 bin lira arasında ortalama kiralardan bahsediyorum. Evet. Tabii ki şimdi diyeceksin ki çok daha yüksek kiralar var. Elbette var bazı semtlerde ama ortalamaların altında. Dolayısıyla hani hem kira öder gibi, hem kiradan kurtulacak, hem de ev sahibi olacak insanlar. Dolayısıyla bu tür imkanları, yani konut üretimini kamu çoğalttı. TOKİ vasıtasıyla oluyor, emlak konut vasıtasıyla oluyor. Çünkü netice itibariyle bu konut ve kiradaki o balonla mücadele etmek başka türlü olmuyor. Polisiye tedbirlerle olmuyor. Neticede alan satan memnun olduğu zaman o kira bedeli yükseliyor.
1: Şöyle şeyler konuşuluyor. Var mı böyle bir çalışma? İşte ev sahibi olup da 3-5 evi olana farklı vergi sistemi gelecek diye, böyle bir çalışma söz konusu mu?
0: Hayır, yani zaten hani biliyorsun hem emlak vergisi ödeniyor belediyelere o evler için, hem de alım satımda zaten tapuda o vergiler ödeniyor. Bu arada vergi demişken, eğer vaktim varsa şundan da birkaç satır bahsedeyim.
1: Geçeni, evet. Borcu olanlar, vergi Faruk abi, dinleyin.
0: Vergi ve prim borçları ile ilgili yasal düzenleme de yürürlüğe girmiş oldu.
1: Ama ne o vergi borcu? Mesela kalem kalem söylesek birkaç.
0: Yani motorlu taşıtlar, motorlu taşıtlar vergisi, işte KDV borcun olabilir, belediyelere emlak vergisi borcun olabilir, trafik cezası olabilir. Netice onlar da vergi borcu olarak görülüyor. Hı hı. Onları 36 yerine 72 taksite böldürebiliyorsunuz. Yine Bağkur borcu olanlar vardır, Sosyal Güvenlik Kurumu. Genel sağlık sigortası primi borcu olanlar vardır. Esnaftır, yanında birisi çalışıyordur, onun prim borcunu ödeyememiştir. Bunlar da 36 yerine 72 taksite bölünecek. Orada %39'du yıllık kamu alacaklarıyla ilgili faiz oranı. Maliye Bakanlığı'nın onu düşürme çalışması da devam ediyor.
1: Bunu nasıl yapacaklar?
0: Bunu da ilgili kuruma gidecek. Yani vergi borcu varsa vergi dairesine, prim borcu varsa Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidip taksitlendirme yapacak.
1: Peki. Şimdi bir haber paylaşalım. Sonra bu nafaka ile ilgili çok soru soruyorsunuz. Yeni düzenleme nasıl olacak, ne olacak diye bir karar çıktı çünkü. Onu da yine konuğumuzla konuşalım haberin ardından. Iğdır'dan bir haber paylaşayım önce. 14 yaşındaki arkadaşı tarafından tüfekle vurulan 11 yaşındaki Berat Irmak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise ifadesinde yanlışlıkla tetiğe bastım dedi ve ev hapsi cezasına çarptırıldı. Acılı aile ise olayın kaza olmadığını savunuyor. Failin yakın arkadaşları da onun bir dizi karakterinden esinlenerek bu cinayeti işlediğini söylüyor.

0: bıraktın gitti. Ciğerimi ziyar ettin, aldın götürdün oğlum. Götürdün annem, götürdün.
1: Dizi karakterine özendi, eline tüfeği alıp arkadaşını öldürdü. 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
0: Anne, seni bu toprağa yakıştıramıyorum oğlum. Ben ayarlarını yarım kaldırdım, damat suyunu giyemedin oğlum. Sen giyemedin anne, sen giyemedin.
2: Gözümüze 30 Nisan'dan beri bir gram uyku girmedi.
1: 11 yaşında 6. sınıf öğrencisiydi. Hayalleri vardı, çok çalışkandı. İleride savcı olmak istiyordu.
0: Yakışmıyordu. Sen benim küçük savcım olacaktın. Sen benim küçük savcım olacaktın. Sen savcı olacaktın oğlum.
1: Iğdır'ın Koçkıran köyünde yaşayan 11 yaşındaki Berat Irmak okuldan çıkıp top oynamaya çağrıldığı arkadaşının evinin önüne gitmişti. Formamı giymeye gidiyorum dedi ama elinde tüfeğiyle geri döndü. Berat o sırada merdivenlerde oturuyordu. Zanlıysa hemen arkasından ateş ederek onu sırtından yaraladı.
2: Mesafe çok yakın. Çok yakın mesafeden kaçabilme imkanını bulamıyor. Diğer çocuklar geri geldiği zaman silah sesini duyduktan sonra Berat'ın yerde yattığını görüyorlar.
1: Diğer çocuklar tüfeği görünce kaçmıştı ama Berat kaçamadı. Akranı tarafından vurulan çocuk kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 14 yaşındaki Hasan Arpat ise olay yerinden kaçtı ama çok geçmeden kıskıvrak yakalanarak ev hapsi cezasına çarptırıldı.
0: Benim oğlumun katili şu anda evinde sıcak yatağında sıcak yemeğini yiyor. Adalet senden istiyorum. Benim oğlum bir kadayla değil cinayetle ölmüş. Cinayette katilmiş.
1: Tüfekle arkadaşını öldüren çocuk ifadesinde yanlışlıkla tetiğe bastım dedi ama Berat'ın ailesine göre durum başkaydı. Öyle ki şahitler ve zanlının arkadaşları 14 yaşındaki çocuğun aslında bir dizinin karakterine özendiğini ve tıpkı o karakter gibi küçük yaşta cinayet işlediğini iddia etti. Yani aslında tehlikenin boyutu sanılandan çok daha fazla.
2: Önceden planlanmış çünkü bir karakteri kendine baz almış bu insan.
0: Top oynamaya gideceğiz. Kolumu götürdü, evde aldık, tüfeği vurdu.
1: Zanlının daha önce şiddete eğilimi yüzünden okuldan uzaklaştırıldığı iddia ediliyor. Acılı aile şimdi katil zanlısının kaza değil kasten öldürmeden ceza almasını istiyor.
2: Cumhurbaşkanımızın yanımızda olduğunu, Adalet Bakanı'nın da yanımızda olduğunu görmek bizi bir nebze bile olsa rahatlatacaktır.
3: Şimdi çok çok uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu. Hatta öyle ki biz yayınlara girip bambaşka konulardan bahsederken sosyal medyadan binlerce yorum geldiğini biliyorum ben. Bunu gündeme getirin, bunu gündeme getirin diye. Şimdi bu nafaka meselesi. Nafakada, süresiz nafakada da doğrusu Anayasa Mahkemesi son noktayı dün koydu. Medeni Kanun'un 175. maddesinde yer alan yoksulluk nafakasının süresiz olarak talep edilebilmesine imkan tanıyan düzenlemeyi anayasaya aykırı gördü ve iptal etti. Şimdi artık top mecliste olacak. Ama ne oldu bu kararla birlikte? Bunu konuşacağız. Kıymetli bir konuğum var. Avukat Aydoğan Aha Akın bizi bekliyor. Günaydın Aydoğan Bey.
4: Merhabalar, günaydın Cansın Hanım.
3: Şimdi öncelikle şuradan başlayalım, sonra işin detaylarına geçelim istiyorum. Halihazırda işte nafaka alan, nafaka verenler bizi izliyorlar. Bizim sürecimiz de mi etkilendi, bu kimi etkiledi diye merak ediliyor. Önce bir çerçeveyi çizebilir misiniz bize? Ne oldu dünkü kararla?
4: Evet, bu dünkü karar süresiz nafakaya ilişkin, yani yoksulluk nafakasına ilişkin. Boşanma sonucunda eşlerden biri eğer maddi zorluğa düşüyorsa, yani asgari yaşam seviyesini devam ettiremeyecek bir seviyeye geliyorsa, Türk Medeni Kanunu 175. madde uyarınca süresiz nafakaya mahkemeler hükmediyordu. Burada Anayasa Mahkemesi aslında süresiz kavramını kaldırıyor. Yani artık süreli bir nafaka söz konusu olacak. Yani burada mesela kadın için belirlenen yoksulluk nafakasında nafaka miktarı belirlenirken nasıl evlilik süresine bakılıyorsa, nafakanın süresinde de evlilik süresine bakılması gibi bir takım aslında kriterler yeni yasal düzenlemeyle muhtemelen getirilecek ve çok önemli bir bence düzenleme. Çünkü

0: burada süresiz nafaka hak mı, mağduriyet mi şeklinde kamuoyunda çok fazla tartışmalar oluyordu. Yani bir nafakanın ömür boyu devam etmesi, mesela 10 ay evli kalan birinin 5 yıl boyunca veya 7 yıl boyunca veya 10 yıl boyunca bu nafakayı ödemesi. Yani nafakanın aslında süresi belirlenirken burada kriterler neler olacak? Bu konuda işte meclisin yapacağı yasal düzenleme için 9 aylık bir süre vermiş oldu Cansın Hanım, evet. Anayasa Mahkemesi.
1: Bazı modeller konuşuluyor. Işte, o modellere ilişkin mesela ne olabilir önümüzdeki süreçle ilgili? Galiba bu meclisten çıkacak sonuçla birlikte de şu an hali hazırda yapılan ödemelerin de akıbeti belli olacak anladığım kadarıyla, değil mi?
0: Evet, hangi kriterlere göre belirlenecek buna meclis karar verecek. Ama tabii biz yurt dışındaki örneklerine de baktığımızda Türkiye açısından da özellikle evliliğin süresine kadar, yani evliliğin süresine ilişkin bir düzenleme. Mesela 3 yıl evli kalanlar için 5 yıl mesela nafaka ödenmesi öngörülebilir veya 5 yıl evli kalanlar için 7 yıl nafaka ödenmesi, 10 yıl evli kalan bir kadın için mesela 12 yıl nafaka ödenmesi. Ama tabii ki bunlar kesin kriterler değil. Kesin kriterleri yasal düzenlemeye yapacak olan meclis belirleyecek. Burada bence hani bir hukukçu olarak bunu söylüyorum. Tarafların yaşları çok önemli. Çocuk var mı? Mesela bir kadın boşandıktan sonra çocuğuna, tabii ki çocuk için ayrıca iştirak nafakasına mahkeme hükmediyor ama o hanımefendinin de sonuçta hayatını bir düzene koyması, çocuğunu büyütmesi, bir vakit alacak ve tekrar bir işe girmesi, çalışması çok önemli bir vakit alır. Hele büyük şehirlerde özellikle mesela işte üniversite mezunu olmuş, işe girmiş bir kadının evlendikten sonra işine ara vermesi veya işinden vazgeçmesi, yani bütün zamanını evine, çocuklarına ayırdığı bir evlilik düşünelim. Yani boşanma sonucunda tekrar işine geri dönmesi, çalışması bazen mümkün olmayabiliyor. Veya boşandıktan sonra tekrar iş bulma potansiyeli, çocuk sayısı, çalışabilirliği, biraz önce belirttiğim gibi ekonomik durumu, mesleki durumu gibi kriterlerin de bence, hatta sağlık durumu da çok önemli. Yani sağlık sebebiyle de insanlar tekrar çalışamayabiliyor ve hayatını devam ettirebilecek bir asgari seviyede en azından nafaka miktarı belirlenirken, nasıl mahkeme bazı kriterleri dikkate alıyorsa, işte evlilik süresi, tarafların mali durumları, sosyoekonomik durumları gibi araştırmalar yapıyorsa, burada da aslında nafakanın süresinin de artık süresiz bir nafaka değil, süreli olması. Burada tabii sadece nafaka alacaklısı açısından değil, nafaka yükümlüsü açısından da, yani her iki tarafın da mağdur olmayacağı bir şekilde bir düzenleme yapılması lazım.
1: Evet, çok haber yapmıştık çünkü mağduriyet yaşayanlarla ilgili. Evet. Onlar zaten en çok bunun bir an önce çözülmesi gerektiğini diyor ki, mesela ben şu kadar maaş alıyorum, bu kadarını nafakaya veriyorum diyen vardı. Ünlü isimlerde çok gördük tartışmaları ekranlara taşındı. Bunun da detayı önemli. Buyurun lütfen bunun da detayını dinleyelim. Yani nafakayı verene ne gibi kolaylıklar sağlayacak?
0: Yani burada hem erkeğin hem de kadının korunduğu aslında bir denge sağlanmalı. Yani mesela erkek diyelim 10 aylık veya 8 aylık bir evlilikte 8 sene, 9 sene nafaka ödemek zorunda kalıyorsa veya kısa bir evlilik, 1-2 yıllık bir evlilik için ömür boyu nafaka ödenmesi tabii ki hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmaz. Ancak kadın açısından da bunu düşünmemiz lazım. Biraz önce size bahsettiğim üzere kadının evlendikten sonra işte çocuk sayısı mesela çok önemli. Diyelim 3 çocuğu olan, küçük çocuğu olan bir anne hayatını devam ettirmek için, yani yoksulluk nafakasını kısa bir süre aldıktan sonra iştirak nafakası da düşükse hayatını nasıl idame ettirecek? Yani burada hakkaniyetli düşünmemiz lazım. Hem kadını hem erkeği, yani boşanmadaki tarafların iki tarafının da mağdur olmayacağı şekilde dengeli bir düzenleme yapmak faydalı olur diye düşünüyorum.
1: Şimdi Aydoğan Bey, anladığım kadarıyla bütün çaba iki tarafın da mağduriyetini gidermek. Şunu da sorayım. Bu zamana kadar sadece kadınlar mı nafaka alıyor? Yani nafaka alan erkekler var mı? Yani nasıl bir karar veriliyor bu süreçte? Sonuç olarak taraflar mahkemeye gidiyor. Kusurlu olan tarafa bir nafaka ödenmesi söz konusu değildir herhalde. Yani alan erkek de var mı, yoksa sadece kadınlara verilen bir şey, hak mı bu nafaka?

0: Yani burada yoksulluğa düşen yani maddi güçlük çeken eşler diyor. Burada erkek veya kadın ayrımı
1: şey
0: yapılmamış. Ama genel itibariyle toplumumuzda baktığımızda kadınların yoksulluk nafakası istediğini ne şahit oluyoruz. Uygulamada da kadınlar üzerinden yani asgari yaşam seviyesini sürdürmek için maddi zorluğa yoksulluktan bahsediyoruz. Yani bir asgari seviyenin altına düşüyorsa kadın yani bu anlamda da yoksulluk nafakası ödeniyor. Türk Medeni Kanunu 175. maddeye göre. Tabii şunu da belirtelim bizi izleyenlere. Yani burada nafakalarını ödeyenler bu Anayasa Mahkemesi'nin iptaliyle beraber değişen bir durum yok. Nafakalarını düzenli ödemeye devam etsinler.
1: Bu
0: Çünkü
1: önemli.
0: nafakayı ödememe sonuç itibariyle yani 3 aya kadar hapiste tazyik cezası var. Yani nafaka ödememek suç. Boşandıkları veya davaları devam eden eşlerini mağdur etmesinler. Çünkü bu Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu karar nafaka ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor. Sadece süreye ilişkin bir düzenleme olacak. Bu konuda mağduriyet yaşayanlar da varsa eğer hani uzunca yıllardır kısa evlilikler sonucunda uzunca yıllardır nafaka ödeyip bir artık nafaka bir nasıl diyeyim bir cezaya dönüşmüşse kendileri açısından kavram olarak o zaman nafakanın azaltılması veya nafakanın kaldırılması veya süre açısından yeniden değerlendirmesi için dava açabilirler ama tabii ki yasal düzenlemeyi bekleyecektir
1: Peki
0: mahkeme.
1: bu son uyarınız çok önemli. Haberleri izleyip bu oldu tamam artık ben ödemiyorum demekle olmuyor. Bir süreç işleyecek. Aydoğan Bey çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz.
0: İyi yayınlar, sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Şimdi dedik ya yayının açılışında yaz geldi, Haziran geldi. Ne çabuk geçti 2026 diye. Erken tatil rezervasyonlarında sahte sitelere dikkat diyoruz. Artık erken tatil de geçtik. Artık tatil mevsimine de
2: Doğru.
1: girdik ama burada da dikkat tabii ki.
2: Bizde
1: Yani
2: pek
1: bizde
2: olmuyor erken rezervasyon. Hani
1: biz
2: Batı'daki gibi
1: sevmiyoruz.
2: değil. Bir son
1: Yok bu son
2: dakika.
1: zamanlarda artmış ama biliyor musunuz?
2: Şimdi ciddi %40'a varan indirimler oluyor. Mesela sen eğer Ocak'ta, Şubat'ta tatilini planlayabilsen, yani planlayamıyorsun.
1: Olmuyor.
2: %30-40 indirim oluyor ama tabii bu sahtecilik onu anlatacaksın herhalde. İnanılmaz yani insanlar çok mağdur oluyorlar
1: Bakalım
2: yani.
1: birlikte paranız size dikkat edin. Bakın paranızdan olmayın.
3: Vatandaşları kandırıyorlar, dolandırıyorlar. Bu son dönemlerde giderek artış göstermeye başladı.
4: Tatil sezonu geldi, rezervasyon sahtekarları ortaya çıktı. Sahte internet siteleri tatil planı yapanların kabusu oluyor.
3: Bunlar piyasa fiyatının yarısı olabiliyor, üçte biri olabiliyor, dörtte biri olabiliyor. Bu sayede tuzağa düşürmüş oluyorlar.
4: Ucuz tatil ve kaçırılmayacak fırsat vaatleriyle vatandaş tuzağa düşürülüyor.
3: Vatandaşlarımızın özellikle internette çok dikkatli olması gerekiyor. Bunların başına internet arama motorları getiriyor. Bakın mesela Erşen Bey şu an görüyorsunuz tatil diye yazdık. Bir sitenin karşımıza çıktığını görüyorsunuz. Mesela siz buraya tıkladığınızda bu sahte bir site de olabilir. Neden? Çünkü bu sitelerin hepsinin adres çubuğunda bir iki harfini değiştirip önümüze çıkartabiliyorlar.
5: Yaz geldi, havalar ısındı, milyonlarca vatandaş tatil planı yapmaya başladı. Peki bu planları yaparken dolandırıcılara para kaptırmamak için neler yapmak gerekiyor?
3: Ekbis.ticaret.gov.tr. Burada aramayı yapsınlar. Seyahat sitesi gibi aynı şekilde kayıtlı olup olmadığını sorgulasınlar.
4: Uzmanlar rezervasyon öncesi seyahat acentesinin yetki belgelerinin kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor.
3: Şu an aslında TÜRSAB'ın kayıtlı seyahat acentalarını sorgulama sayfamız vardır. Buraya mesela girdiğinizde seyahat acentası adını girdiğinizde arama yaptığınızda site çıkıyor. Gördüğünüz gibi numarası da var. Yani bu bizim aslında resmi bir şekilde işlem yapmamızı sağlar.
4: Güvenli ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi de mağduriyet riskini azaltıyor.
3: İnternetten alışveriş yapacak kıymetli vatandaşlarımıza ana kredi kartlarını kullanmalarını asla önermiyorum. Limitli sanal kartlar, mobil uygulamaları üzerinden limit belirlesinler, bunu direkt olarak versinler. Aksi takdirde çok ciddi bir mağduriyetle karşı karşıya kalabilirler.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Sağlık Bakanlığı, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla yeni bir fon kurulması için çalışma başlattı. Hazır

0: Hazırlanan taslağa göre Sağlıklı Hayata Katkı Fonu adıyla kurulacak fonda şekerli içecekler, tütün ürünleri ve bazı atıştırmalıklardan pay alınacak. Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen atıştırmalıklarda ise satış fiyatının %20'si oranında kesinti yapılacak. Fon gelirleri okullarda sağlıklı beslenme programları, çocukluk çağı obezitesiyle mücadele, diş sağlığı taramaları, sağlıklı yaşam merkezleri, spor alanları ve tütünle mücadele kampanyalarında kullanılacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: Enpara, bankanın güzeli.
6: Opet,

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: Ne var sırada Denizbank burada?
5: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
6: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
4: Ne var sırada Denizbank burada?
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ve 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Yozgat ile Turhal yolunun 9 ve 4. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
8: Türkiye'de vergi sistemini ilgilendiren kapsamlı düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemenin merkezinde varlık barışı uygulaması yer aldı. Buna göre Türkiye'de yerleşik sayılan ancak son 3 yılda yurt içinde ikamet ve vergi mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin yurt dışında elde ettikleri kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar bankalar veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde ise bu varlık ilişkin herhangi bir vergi incelemesi ve tarihat yapılmayacak.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
5: Reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Lezzet arıyorsan
11: Festi.
10: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
11: buldum.
10: Opet'te bulacaksın.
12: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
10: M-Para
5: Reklam.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: A Haber Radyo. 24 saat haber. A Haber Radyo. 24 saat haber.
13: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Günaydın. A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 10 yapacağız yavaş yavaş ve arkadaşlarım ekrana yansıttılar. O rakamı bekleyeceğiz. Mayıs ayı enflasyonu açıklanacak. Bu ay ayın 5'inde açıklanmış oldu. Bayram nedeniyle de böyle bir takvim olmuş oldu. Az sonra o enflasyon rakamı açıklanınca Faruk abiyle hesaplamalara başlayacağız. Her rakam açıklandığında olduğu gibi senelerdir bu masada sonuçları bekleyeceğiz. Emeklilerin, memurların zamları belli olacak. Kira artış oranları belli olacak. Yine başka ne belli olacak? İş yeri kiraları belli olacak.
1: Biz bugün 5 aylık enflasyona göre artışları, zamları hesaplayacağız.
0: Bir veri,
1: bir veri kalacak. Temmuz'da kesinleşecek ama 5 aylık enflasyona göre aşağı yukarı bir rakam da söylemiş olacağız. 4 aylık 14.64 çıkmıştı. Öyle gözüküyor ki 15-16 gibi

0: bir rakamda bugün ulaşacağız ama Temmuz'da beklentimiz 17-18 civarında bir rakam.
1: Şimdi evet. Görüyor musunuz, süre var ya, şimdi bir dakika sonra falan site açılır, bir yoğunluk evet. yaşanır, rakamları göreceğiz. O arada da diyorlar ki piyasalara bir bakalım, evet. onları da görelim.
0: Evet, enflasyon açıklanacak tabi, piyasalar biraz da enflasyonu bekliyor ama dün yine satış vardı Borsa İstanbul'da. 14 bin puanın üzerindeydik. 14 bin puanın altına geldi. Bugün küçük de olsa bir yeşil açıldı. Küçük de olsa bir yükselişle açıldı. Gün içinde toparlanma olacaktır diye düşünüyorum. Altında da tabii bir iniş bir çıkış devam ediyor petrole göre. Yine küçük bir düşüş var. Ons'ta da öyle. Oradaki oran farkındaysan birlikte gidiyor. İşte 0.52 düşmüş ons. Gram altında 0.51 düşmüş. Şimdi eşitlendi hatta düşüş oranları.
1: Evet.
0: 6589 lira şu anda gram altın. Altının onsu da 4452 lira. 52 dolar. Bir yandan da gözüm...
1: Siz ona bakın. Bir yandan da mesela ateşkesle ilgili geldi. Hemen geldi. %1.71.
0: Evet. Evet. Biz hatırlarsam bir hesaplama yapmıştık. 1.89'du piyasa katılımcıları anketinin rakamı. Hı hı. Onun biraz
1: yıllık
0: altında geldi.
1: 32.61 fark abi.
0: Evet. Yıllıkta da 30'lu rakamlara böyle bir takılıp kaldık ama yıl sonu için Merkez Bankası'nın beklentisi biliyorsun %26. Şimdi ben de siteyi açmaya çalışıyorum. Bir yandan da hesaplamalara başlayalım.
1: Şimdi emekli maaşlarını hesaplayacağız, memur maaşlarını hesaplayacağız, kira artış oranlarını hesaplayacağız. Her birine bakacağız. Şu an için gelen rakam Mayıs ayı enflasyonu, bir veri daha gelecek. O veriyle birlikte zaten artık her şey netleşmiş olacak. Yıl için geriye bir veri kaldı. Şu an itibariyle son dakika ekranda Mayıs enflasyonu aylık oranda %1,71 oldu. Yıllık bazda baktığımızda da %32,61 oldu. Yılın yarısına geldik. Bir veri kaldı yıl sonu için. Hedefte %20'lerde dedi Faruk abi. Hedefe doğru ilerlendiğini görüyoruz. Bir yandan veriler gelirken hesaplamalara da tabii ki geçeceğiz. Onunla ilgili de Faruk abiye biraz zaman tanımamız evet. gerekiyor. Ne dedin?
0: Yani 5 aylık enflasyonu tamam. aşağı yukarı %15-16 civarında.
1: 16.6 gibi bir hesaplama geldi ama sizin hesaplamanızı bekleyeceğim.
0: Evet, bekleyelim.
1: Daha net olsun. Bu arada biz mesela biraz önce borsayı, bugün borsayı da etkileyecek diye konuşulunca altın vesaireyi de konuşuyoruz. Geride bıraktığımız dakikalarda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamasını getirdik canlı yayına. Ne dedi? Ateşkesin bozulmasından endişeliyiz dedi. Lübnan'da bir hareketlilik olduğu söyleniyor. Bununla ilgili detaylara da yine bakıyor oluruz. Bu, neden bunu söylüyorum bu rakamlar üzerinden? Çünkü yapılan açıklamalar, ateşkes vesaire derken hem borsa hem altın hem petrol oradan beslenip tetikleniyor. Ya şişmanlıyor ya zayıflıyor. Bu süreci de böyle takip ediyoruz. Şimdi emeklinin 5 aylık zam farkı %16,6 oldu diye arkadaşlarım ekrana yansıttılar rakamı. Şu an için elimizdeki veri aylık %1,71, yılla %32,61.
0: Evet, o 4 aylık enflasyon 14,64'tü. %16,6 şu anda SSK ve Bağkur emeklisinin 5 aylık artışını göstermiş oluyor.
1: 16,6 değil
0: evet.
1: mi?
0: Buradan bir hesaplama yaparsak da memur ve memur emeklisinin artışı da %12-13 civarında bir rakama tekabül ediyor. Arada 4-4,5 puanlık bir fark oluşacak, öyle gözüküyor. Yıl sonunda da böyle bir rakam bekliyoruz. Yani 17-18 civarında emekli artış alırken memur ve memur emeklisi, yani SSK Bağkur %17-18 alırken onlar da 15-16 civarında bir rakama ulaşmış olacaklar. Bir yandan da diğer rakamlar da gelsin. Ben sana
1: tamam. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ben elimdekileri söyleyeyim. Faruk abiye yine biraz zaman kazandırayım. O hesaplamasını yapsın. Mayıs ayı enflasyonu %1,71. Elimizdeki veri bu. Şimdi zam oranlarına baktığımızda SSK Bağkur emeklilerinin 3 veri vardı elimizde. Dördüncü geldi. Son veriyi alacağız. Bir önceki veriyle birlikte %14,64 iken Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte %16,06'ya yükseldi. Zam oranı

0: Rakam da belli olacak. Bu arada ben sana kirayı da vermeye çalışayım. Bu ay kirasını yenileyecek olan iş yeri ve ev sahipleri için de %32.43 seviyesi ortaya çıkmış oldu. %32.43. Dolayısıyla hani yıllık enflasyonla aşağı yukarı eşitleniyor, yavaş yavaş giderek düşüyor bu kira oranları. Biliyorsun bu %60'lardan geri geldi. Evet. 12 aylık ortalamalardan bahsediyoruz biz. Kira artışlarında 12 aylık ortalama belli oluyor. 12 nokta kaç demiştim? 32.24'ün üzerinde bir artış bu ay kiralarda.
1: Memurun 5 aylık zam hakkı da %12.40.
0: Evet, işte 4 puanlık bir fark oluşmuş demiştik. Dolayısıyla memurlar ve memur emekleri 5 aylık artışı 12.40. SSK ve Bağkur emekleri için ise 16.61 diyebiliriz. Aradaki enflasyon farkı şu anda, istersen onu da not al. Yavaş yavaş o rakamlarda hesapladık. Tekrar edeyim. SSK ve Bağkur emeklisi %16.61.
1: Tamam.
0: Memur ve memur emeklisi 5.05'lik bir enflasyon farkı alacak. Toplu sözleşmeyle birlikte %12.41 oldu.
1: 41.
0: Evet. %12.41 memur zammı. %16.61 de SSK Bağkur emeklisiniz.
1: 16.61 mi? Bir karışıklık oldu. Bir dakika, son durumumuzu da düzeltelim. 16.06 mı 16.61 mi? 16.6
0: idi. 16.61 aslında. Hani yuvarladığın zaman 16.61.
1: 61 peki. Evet,
0: 16.61 5 aylık enflasyonumuz. Tekrar edeyim. Memurun enflasyon farkı 5.05'e yükseldi. %12.41 de memur ve memur emeklisinin 5 aylık artışı. Şimdi bunlara Haziran enflasyonu gelecek. Haziran enflasyonunda yine 1.71 çıktı biliyorsun. Bunun birazcık altında gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla yine bizim o hesaplamamız %18 civarında bir 6 aylık enflasyonu karşılayacağız. Öyle gözüküyor. Tekrar edelim. SSK Bağkur emeklisinin 5 aylık artışı 16.61. Memurlar ve memur emeklisinin 5 aylık artışı 12.41. Kira artış oranı da 32.24. Şimdi en düşük memur maaşı biz ne dedik? Temmuz ayında 70 bin lirayı geçecekti ama 5 aylık artışa göre 69.570 lira oldu.
1: Bir daha.
0: 69.570 lira şu anda en düşük memur maaşı 5 aylık veriye göre.
1: Evet.
0: En düşük memur emeklisi maaşı 31.218 lira. 31.218 lira. Bunlar Temmuz'da artacak. Biz onu sık sık tekrarlıyorum da hani bu ay biliyorsun maaşlar artmıyor ama 5 aylık veri belli olduğu için artık 6 aylık veriyi aşağı yukarı hesaplamak mümkün. En düşük memur emeklisi maaşı da 31.218 lira oldu.
1: Tamam.
0: Hemen istersen en düşük SSK Bağkur emeklisi maaşını da ben sana hesaplayıvereyim.
1: Ben o arada verileri tekrarlayayım. Evet. Şu an elimizdeki verilerle baktığımızda ev ve iş yeri zamları %32.24 oldu. Bu ay kiraları, sözleşmeleri yenilenecek olanlar için geçerli bu rakam. Önceki dönemde SSK Bağkur emeklilerinin zam oranı %14.64'ten %16.61'e yükseldi. Bir veri daha var. Biz o veri olmadan hesaplama yapıyoruz. Altını çizeyim. Memur emeklisinin zam oranı gelen son veriyle birlikte %12.41 oldu. 5 aylık artışta baktığımızda Haziran enflasyonu gelecek bunun üzerine. En düşük memur maaşı 69.570 lira oldu. En düşük memur emeklisi maaşı 31.218 liraya yükseldi. Şimdi Faruk abi SSK Bağkur çalışanlarını söyleyecek.
0: En düşük SSK Bağkur emekli maaşı da 23.322 liraya çıkmış oldu.
1: Emekli maaşı ne kadar çıktı?
0: 23.322 322 lira. Biliyorsun 20 bin liraydı. %16.61 arttırdık. 23.322 lira. Öyle gözüküyor ki biz bunu da hesaplamıştık. Temmuz'da da 25 bin, 26 bin bandına çıkmış olacak.

0: Tabii hükümet başka bir karar almazsa. Dolayısıyla tekrar edelim, en düşük memur maaşı 70 bin liranın üzerine çıkacak. En düşük emekli memur maaşı 32 bin liranın üzerine çıkacak. En düşük SSK Bağkur emekli maaşı da 25 bin liranın üzerine çıkmış olacak. Temmuz için söylüyorum. 18 civarında bir 6 aylık enflasyonu karşılayacağımız artık aşağı yukarı kesinleşmiş oldu. Ama senin bugün açıklanan rakamdan yaptığımız hesaplamalar artık cepte. Yani Haziran enflasyonu sıfır çıksa bile bu zam oranları uygulanacak emekli maaşlarına. Herkes kendi maaşına göre bunun hesabını yapabilir aslında.
1: Şimdi siz sıfır çıksa bile dediniz. Bir yandan da bu enflasyonla mücadele süreci çok uzun süredir sürüyor. Evet. Birçok kalemle de mücadele edildi. Zaten bu fahiş fiyatları, ev kiralarının artışı, balonları konuşuyoruz. Bunlar buna da zarar veren kalemler. Yani bir yandan bu savaşa da zarar veren kalemler. Yıllık baktığımızda %32,61'i görüyoruz. Doğru. Şimdi. Hedef neydi?
0: Şimdi tabii son enflasyon raporunda Merkez Bankası %26 olarak yıl sonu hedefini koydu. Orta vadeli programda da gene %20'li rakamlar vardı. Hatta %20'nin altında da düşünüyordu ama tabii biz Ocak ayıyla birlikte, Şubat ayıyla birlikte inanılmaz bir enflasyonist baskıyla karşılaştık. Hala da o süreç devam ediyor. Yani az önce piyasayı verdik. Petrol fiyatları hala 100 dolarlar civarında. Biz buralara 60 dolarlardan geldik. Dolayısıyla bizim gibi petrol ithal eden bir ülke için bu bir önemli maliyet. Dolayısıyla enflasyonla mücadelede hala sıkı para politikası bir yandan devam ediyor. Faizler yüksek kalıyor. Bütün dünyada böyle ama bu petrolün yüksek olması enflasyon üzerinde bir baskı oluyor. Dolayısıyla hani burada hedeflerin biraz sapması çok daha doğal ki Türkiye geçtiğimiz hafta konuştuk. Bu ortamda bile %2,5 büyümesini sağlamış oldu. Hala hem tüketimde hem üretimde hem yatırımda hareket devam ediyor. İnşallah biz önümüzdeki yıl şu hengame de dünyadaki şu hengame de biraz durulursa tekhaneli enflasyon hedeflerine ulaşabileceğiz. Rakamları bu arada ben istersen Meftun'a da atabilirim bunları.
1: Lütfen. Şöyle yapayım.
0: Evet.
1: Şimdi şöyle yapalım, o rakamları da ekrana yansıtalım. Ben de bir şey atıyorum Meftun, seyircilerimize hızlıca yansıtalım diye sana. Şimdi bakıyorum son verilerle birlikte bir son duruma. %1,71, 5 aylık, tekrar söylüyorum, 5 aylık artışlardan, yeni zamlardan bahsediyoruz. Yıl sonu daha veriler için gelmedi. Bu evet. Ekranda gördüğünüz hesaplamalarda 5 aylık verinin bize verdiği hesaplamalar. Bir kez daha altını çizeyim. Şimdi en düşük memur maaşı 69.570 lira oldu bu veriyle birlikte. En düşük memur emeklisinin maaşı 31.218 lira oldu. SSK Bağkur en düşük emekli maaşı da 23.302 lira olmuş oldu. Geriye bir veri kaldı. Yok. Şimdi iş ve evlerin iş yerleri ve evlerin kira oranları da, artış oranları da %32,24 oldu. Bunun da altını
0: bu, tabii,
1: çizmiş olalım.
0: Bunu tekrar hatırlatalım. Bu ay sözleşmesi yenilenen, yani geçtiğimiz Haziran'da eve girmiş, bu ay sözleşmesi yenilenecek olan birisi 32-24'ten daha fazla arttıramayacak. Daha aşağı arttırabilir tabii kiracı ev sahibi ilişkisi ama 32-24 12 aylık ortalama. Biz Temmuz'da, Ağustos'ta, Eylül'de daha farklı rakamlar göreceğiz. Öyle gözüküyor ki yıl sonunda bu 30'un da altına inecek bir rakamı göreceğiz 12 aylık ortalamalarda. Temmuz tahminlerimizi artık yapabiliriz Cansın. Yani 5 aylık enflasyon verisi belli olduktan sonra onları tekrarlayayım. Çünkü neticede orada kesinleşecek.
1: Bu arada sonra meslekte bakar mıyız?
0: Bakarız. Şimdi Temmuz'un 3'ünde açıklanacak Haziran enflasyonu aşağı yukarı 1,5'la 1,70 arasında bir rakama tekabül edecek. Öyle gözüküyor. Dolayısıyla SSK Bağkur emeklisinin Temmuz artışı %18'ler civarında olacak. Memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı da %14-15 civarında bir rakama tekabül edecek. En düşük memur maaşı 70 bin lirayı geçecek. En düşük memur emekli maaşı 33 bin lirayı geçmeyecek.

0: olacak. En düşük SSK Bağkur emekli maaşı da 25 bin lirayı geçmiş olacak. Ha, hükümet şimdi bu aradaki farkı kapatmak için bir refah payı düşünür mü? Onu da biz Temmuz ayında öğrenmiş olacağız. Eğer düşünürse bu aradaki işte 3-4 puanlık fark kapatılabilir. Herkese eşit artış yapılabilir ya da farklı bir rakamda herkes eşitlenebilir. Yine en düşük emekli maaşı 20 bin liraya çıkartılmıştı. Çıkartılırken de enflasyonun üzerinde bir artış yapılmıştı Ocak ayında. Dolayısıyla şu anda 13 bin lira, 14 bin lira, 15 bin lira maaşı olan bütün emekliler 20 bin lira alıyor. Şimdi bu söylediğimiz 16.61 ya da Temmuz'da tahmin ettiğimiz 18, bu 13, 14, 15 neyse maaşınız onun üzerine yapılacak. Hı hı. Eğer o belirlenen taban maaşı geçerse zaten onu alacaksınız. Geçmezse yine hazine desteğiyle, seyyanen bir ödemeyle sizin maaşınız tamamlanacak. Belirlenen taban maaşa bağlı, tamamlanmış olacak. O yüzden herkes hesabını yaparken özellikle 20 bin lira taban maaşı alan emekliler kök maaş dediğimiz o gerçek emekli maaşlarının üzerine yapsınlar. Sonra o 20 bin liraya tamamlanıyor. Şimdi 23 bin liraya çıktı gerçi. O 25 bin lirayı geçecek.
1: Peki buradan bu arada Çığla da yine her rakamlarda olduğu gibi selamımızı söyleyelim, üst kata iletelim. Takvim Gazetesi
0: ekonomi müdürü.
1: Ekonomi müdürü oldu değil mi? Ekonomi müdürü Çığla bize sağ olsun son durumda yardımcı oluyor rakamların hesaplanmasında. Şu şeyleri verelim mi?
0: Verelim. Yani onlar işte
1: bilirsiniz yok sizin onları kalem vermeyelim.
0: Verelim. Yani şöyle şunun için diyorum. Orada meslek yok. Hani şu tablodan bahsediyorsun anladığım kadarıyla. Evet. Bunları
1: yok,
0: verelim.
1: Yok meslek verelim.
0: Var, evet verelim.
1: Şube müdürü mesela.
0: Evet.
1: Birin dördü. Mevcut maaşı 94.384. Zam oranı 12.40. Yeni zamlı maaşı 106.087 lira olarak gözüküyor. Ama siz tabii bir teyit edin diye ben bunları vermiyorum.
0: Evet.
1: Sizin teyidinizi bekleyeceğim. Ben o arada Faruk abi o hesaplamaları yaparken...
0: Bu tabloda bir hata var. Çünkü şube müdürü diye bir makam yok şu anda.
1: O yüzden sizin şeyinizi bekliyorum ben, teyidinizi.
0: Ama emekli şube müdürü var.
1: İşte o yüzden siz bir bakın teyit edin ondan sonra yanlış bir bilgi vermiş olmayalım diye ben elimde tuttum onları Meftun da kenarda tutuyor. O yüzden sizin teyidinizden sonra ekrana vereceğiz Çığla birlikte siz baktıktan sonra. Ben verileri bir daha söyleyeyim. En düşük SSK Bağkur maaşı 23.322 liraya yükselmiş durumda. En düşük memur maaşı 69.570 lira oldu. Emeklinin en düşük memur emeklisinin maaşı da 31.218 liraya yükselmiş oldu. Şimdi bir yandan baktığımızda aylık bazda %1,71 gelen rakam, yıllık bazda %32,61 oldu. SSK Bağkur emeklisi %16,61 bir zam oranını elde etti 5 aylık veriyle. Memur emeklisi %12,41 oranında bir artışı elde etmiş oldu. Yıl sonu için enflasyonla mücadelede çalışmalar devam ediyor. Yıl sonu hedefini Merkez Bankası %26 olarak güncellemişti. Önümüzdeki süreçlerde bu hedef tutacak mı, tutturulabilecek mi, çalışmalar meyvesini vermeyi sürdürecek mi onu da göreceğiz. Unutmayayım çok merak ediliyor. İş yeri ve kira zam oranları ile ilgili %32,24 oldu artışlar. Söylediğim gibi geriye bir veri kalmış durumda. O verinin açıklanmasıyla birlikte artık net zamları hesaplayıp konuşuyor olacağız önümüzdeki süreçte ve onunla birlikte de artık yıllık zam oranları belli olmuş olacak. Şimdi var mı yeni bir gelişmemiz?
0: Hesaplanıyor. Ben birazdan o hesapları seninle paylaşacağım. 12.41 artıracağız artık hem memurların maaşlarını hem de memur emeklilerinin maaşlarını. Geçtiğimiz Ocak ayında ayrıca memurlara ve memur emeklilerine 1000 liralık da bir seyyanen artış yapılmıştı. Tabii böyle bir karar verilirse Temmuz'da o da eklenebilir. Böylece o aradaki farkı kapatmak adına da bir refah payı, 1000 liralık bir refah payı verilmişti. Ocak ayında 6-6,5'luk bir fark oluştuğu için şunu yapabiliriz belki.
1: Nedir?
0: Yani maaşa göre SSK Bağkur emeklisinin maaşlarını söyleyebiliriz. Mesela atıyorum 25 bin liraysa maaşınız. Şimdi şu memur maaşları geldi aslında. İstersen hemen bakalım.

0: 64 bin lira maaş alan bir memur, düz memur, üniversite mezunu artık 72 bin 388 lira alacak.
1: Metro şunu bir kapatalım. 72 bin.
0: Şöyle. 72 bin 388 lira alacak.
1: Düz memur 64 bin lira alırken 72.388 lira olmuş
0: Uzman
1: olacak.
0: Uzman öğretmen 81.219 liradan 91.298 liraya çıktı.
1: Çok hızlı söylüyorsunuz.
0: Öyle mi?
1: Uzman öğretmen 81.219 liradan
0: 91.298 liraya çıktı.
1: Peki.
0: Birin dördünden bir öğretmen, az önce söylediğim uzman öğretmendi, 73.368 liradan 82.472 liraya çıktı.
1: 82.000?
0: Evet, yavaş söylemem gerektiğini bir kere de anladım.
1: Rakam oldu mu? Böyle her zaman öyle.
0: 73.368 liradan 82.472 liraya çıktı.
1: 472 liraya çıktı. Ben şimdi buraya kadar lütfen bekleyin. Ben bunu Serkan ve Meftun için bir tekrarlayayım. Seyircilerimize ekranda paylaşalım. Üniversite mezunu bir memur 64 bin liradan maaşı bu rakamla birlikte 72.388 liraya. Uzman öğretmenin maaşı 81.219 liradan 91.298 liraya. Birin dördü öğretmen 73.368 liradan 82.472 liraya 5 aylık veriyle yükselmiş oldu.
0: Evet. Şimdi devam edelim. Polis memuru 81.617 liradan 91.745 liraya çıktı. Şu anda memurları söylüyorum, emeklileri söylemiyorum. Hemşire, üniversite mezunu 74.770 lira alıyordu.
1: 74.000?
0: 770. 84.048 liraya çıktı. Artık bunlar kesin rakamlar. Hani bunun üzerine şey gelecek. Nedir?
1: Bir veri daha
0: bir
1: gelecek.
0: Bir veri daha gelecek. Vaiz 76.653 liradan 86.165 liraya çıktı. Avukat 90 bin liradan 101.169 liraya çıktı. Bunlar iki çocuklu eşi çalışmayan memurlar. Şimdi ben sana emeklileri de söyleyeyim. Memur emeklilerinin yeni maaşlarını da söyleyeyim. Genel müdür biraz yukarıdan başlayayım. Genel müdür, emekli bir genel müdür 87.541 liradan 98.404 liraya çıktı. 98.404. Öğrenci gibi kaydediyorsun, süper üniversite yıllarının aklına geldi.
1: Her seferinde olduğu gibi.
0: Evet.
1: Ben bu not almadan hiçbir şey çalışamıyorum. Burada o işe yarıyor, o hız. Evet.
0: Memur, lisans mezunu bir memur emeklisi 27.584 lira alıyordu. 31.007 liraya çıktı.
1: Kaç alıyordu?
0: 27.584.
1: Kaça çıktı?
0: 31.007 lira.
1: Evet.
0: Öğretmen, emekli 41.321 lira alırken 46.448 liraya çıktı. Ben bu tabloları Meftun'a da yolladım.
1: Lütfen.
0: İnşallah buraya da yetişirse
1: geliyor,
0: veririz.
1: Yavaş yavaş veriyorlar zaten.
0: Polis memuru, biraz atlayarak söylüyorum. 41.484 lira alıyordu. 46.632 liraya çıktı. Hemşire 41.321 lira alıyordu. 46.448 liraya çıktı. Emeklileri yazıyorsun.
1: 46.408.
0: 46.448 lira.
1: 48.
0: Emekliler. Mühendis, emekli bir mühendis arkadaşımız, memur 42.013 lira alıyordu. 47.226 liraya çıktı. Pratisyen hekim emekli 60.510 lira alıyordu. 68.019 liraya çıktı. 68.019 lira. İmam Hatip emekli İmam Hatip bir arkadaşımız 41.321 lira alıyordu. 46.448 liraya çıktı. Atlayarak söyledim.
1: Evet.
0: Liste uzun. Dolayısıyla hem emeklilerin hem de çalışan memurların maaşları 12.41 olarak arttırdık. Yeni rakamlar bunlar. Bunlar artık ceplerinde. Tabii enflasyon geldikçe, Haziran enflasyonu da geldikçe bunun üzerine bir

0: %2-3 puan daha eklenecek, öyle gözüküyor. Şeyde de SSK Bağkur'da da yine %2-3 puanlık bir ekleme olacak, 18'e çıkacak gibi gözüküyor. 18'in biraz üstü de olabilir ama 18'in altı olmaz diye tahmin ediyorum. Önce şimdi kendimi de bağladım Temmuz için. Ama yani hesap ortada. Yani bir şey, hani bize bir bilgi geldiği için yapmıyoruz. Bunu bir matematiği var. Evet, matematiğini üzerinden hesaplıyoruz. Aşağı yukarı da her yıl tutturduk çok şükür.
1: Şimdi o zaman memurlarla bir kere daha tekrarlayalım, sonra emeklileri verelim. Faruk abi, o arada detay varsa sizi rahatlatayım. Memurlar için üniversite mezunu bir memurun maaşı 64 bin liradan 72 bin 388 liraya çıktı. Uzman öğretmen 81 bin liradan 81.219 liradan 91.298 liraya. Birin dördü öğretmen 73.368 liradan 82.472 liraya 5 aylık verilerle yükselen zam oranıyla maaşını hesapladı Faruk abi. Polis memuru, bunu memurlar için söylüyorum, emekliler için değil, altını çizeyim. Polis memuru 81.617 liradan 91.745 liraya. Faruk abi, hemşireyi birazdan bize üniversite mezunu bir kez daha söylerseniz sevinirim. Vaize geçiyorum ben, 76.653 liradan 86.165 liraya yükseldi gelen zam oranıyla birlikte. Yine bir avukatın maaşı 90.000 liradan 101.169 liraya yükseldi. Bu verileri de Faruk abi iki çocuklu eşit çalışmayan memurlar için hesapladı.
0: Hemşireyi söyleyeyim.
1: Hemşire de 74.770 liradan
0: 84.048 liraya çıktı.
1: 48
0: lira diyebiliriz. 96 kuruşu da var. Kuruşlarını söylemiyorum. Evet. Bunların kuruşları da var.
1: Sizler zaten
0: hani kuruşu kuruşuna hesaplıyoruz ya. Kuruşları
1: evet,
0: da var.
1: Sizler zaten ekrana yansıyan o oran üzerinden kendi maaşlarınızı hesaplayabilirsiniz. 5 aylık veri üzerinden. Eğer SSK Bağkur emeklisiyseniz %16,61'i baz alacaksınız. Bir hesaplama yapacaksınız. Eğer memur emeklisiyseniz de şu anki veride %12,41'i baz alacaksınız ve yeni hesaplamanızı maaşınız üzerinden yapacaksınız. Emeklileri hesapladı Faruk abi hızlıca, sağ olsun bize. Orada da emeklilerde genel müdür 87.541 lira maaş alırken gelen oranla birlikte 98.404, memur lisans üzerinden mezun olmuş bir memur 24.584 liradan 31.007 liraya yükseldi maaşı. Yine öğretmen 41.321 liradan 46.448 liraya yükseliyor maaşı. Polis memuru, emeklileri söylüyorum, emeklileri sayıyorum şu anda, 41.484 liradan 46.637 liraya. Hemşire 41.321 liradan 46.448 liraya. Mühendis, emekli bir mühendisin maaşı da 42.001 liradan 47.226 liraya yükseldi. Son olarak pratisyen hekimlerimiz, emekli olanlar 60.510 liradan 68.019 liraya gelen 5 aylık veriyle yükselen maaşları. Şimdi kira artış oranını söyledik. Yine televizyonlarını yerine açanlar varsa, ev ve iş yeri kiraları bu ay yenilenecek olanlar, yani kontratını bu ay yapmış ve zam zamanı gelmiş olanlar için söylüyorum, %32,24 oldu kira artış oranları. Şimdi Faruk abi, bir şeyi eksik bıraktık mı diye bakıyorum.
0: Şimdi istiyorsan biraz daha meslek verebilirim hani. Ekleyelim.
1: Ben isterim.
0: Olur. Hani bazılarını atlamıştık ama gene merak edilenler olabilir. Şube müdürünü söylemiştim. 94.380.
1: Bir dakika, bu emekli mi yoksa
0: memurlarda
1: memur?
0: Söylüyorum.
1: Evet.
0: 94.384 liradan 106.097 liraya çıktı.
1: Olmadı. Şube müdürü
0: 94.384 liradan, evet, 106.097 liraya çıktı. Başkomiseri söylememiştim, evet, onu da söyleyeyim. 89.214 liradan 100.285 liraya çıktı. İstersen son rakamlarını söyleyeyim, daha hızlı olacaksa senin için, yani şu mevcut maaşlarından ziyade. Uzman doktoru söylemiş miydim? Söylememiştim. 150.400.
1: Uzman öğretmeni söylediniz,
0: uzman doktor. 150.426 liradan 169.000 90

0: 3 liraya çıktı, 87 kuruşu da var. Teknisyeni söylememiştim, onu söyleyeyim. Lise mezunu çünkü bu arkadaşlarımız. Onların da maaşları ne, bir bakmış olalım. Lise mezunu bir teknisyenin maaşı 66.870 liradan 75.168 liraya çıktı.
1: Bir dakika saymayın. Mehmet Şimşek bir paylaşım yaptı. Buyurun. Şimdi bir dakika önce, daha olmadı bile.
0: Arkadaşlarımız tabloyu da verdiler.
1: Evet. Enflasyon Mayıs'ta aylık %10, %1,7, yıllık %32,6 gerçekleşti diyor Bakan Şimşek. Olumlu seyreden hava koşullarının da desteğiyle gıda fiyatları aylık %0,5 azaldı. Eğitimde kural bazlı fiyatlama ve kira enflasyonundaki düşüşle yıllık hizmetler enflasyonu geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 10,1 puan iyileşerek %41,1 oldu. Notunu paylaşmış. Yine devam ediyor. Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz demiş ve yine alt kalemlerinde son tablosunu, verisini paylaşmış Bakan Şimşek az önce. Evet. Paylaşımda Hazine ve Maliye Bakanı'nın paylaşımını sizlerle paylaşmış olduk diyelim.
0: Evet, ben de bir yandan hani enflasyonun detaylarına baktığım zaman Sayın Bakan söylediği gibi işte o konuttaki düşüş, gıda fiyatlarındaki düşüş enflasyonu olumlu etkiliyor. Yaz aylarıyla birlikte biliyorsun hani hem sebze meyvede bir düşüş yaşanıyor. Dolayısıyla burada o düşüşler sağlandıkça özellikle konutun ve eğitimin gerçekten önemli bir katkısı vardı. Yani bu eğitim ücretleri geçtiğimiz ayki enflasyonun yükselmesinde. O konularda da tedbirler alınıyor. Hem eğitim konusunda hani belli sınırlar getiriliyor, bu okulların zamlarıyla ilgili bir belli sınırlar getirildi. Az önce konut projelerini konuştuk. Kamunun, TOKİ'nin, işte sosyal konutları, kiralık konut üretimini. Bütün bunlar da enflasyonun üzerindeki o hızlı baskıyı aşağı çekiyor. Evet, Sayın Bakan da zaten ondan bahsetmiş. İnşallah hedefleri tutturacağız.
1: Peki.
0: Tutturmak zorundayız zaten. Yani bu hepimizin hayatını ilgilendiren, etkileyen bir unsur.
1: İşte o yüzden zaten sürekli ben unutmuyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü. Vatandaşı duyuyorum, farkındayım. Bununla ilgili mücadelemi sürüyor. Hatta o dönemin Ticaret Bakanı'na açıklama yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekirse bu fahiş fiyatlarla ilgili hani hapis cezasına kadar varan cezaları düşünüyoruz diye. Çünkü bu enflasyonu etkiliyorsa bütün ülkeyi etkiliyor. Hem devletin cebinden hem vatandaşın cebinden bu rakamlar açıklanmadan gidip sen kirada marketin içerisinde etiket değiştiriyorsan burada bir arsızlık, bir ahlaksızlık, bir yolsuzluk var demektir. Bununla ilgili mücadelenin de sürüyor olduğunu söyleyelim. Şimdi Faruk abi, ben size tweet gelince böldüm. Siz bize memurlarla ilgili en son uzman doktoru aldık. Bir şey daha söylediniz galiba.
0: Teknisyeni söylüyordum. Onu söyleyeyim istersen. Lise mezunu bir teknisyen. Mevcut maaşı 66.870 lira.
1: 870, evet.
0: Şu anda 75.168 lira olmuş oldu. Tabii artacak. Araştırma görevlisini söyleyeyim. Üniversitedeki araştırma görevlileri 90.568 liradan. 568 liradan 101.807 liraya çıkmış oldu. Verdi arkadaşlarımız da.
1: Evet.
0: Bunlar emeklilerin maaşları. Şu anda ekranımızda olanlar. İstersen oradan okuyabilirsin. Bak, okumadığımız işte kaymakam vardı. 58.010 liradan 63.299 lira. Gözlerim güzel görüyor benim de.
1: Bravo, gerçekten kutluyorum.
0: Evet.
1: Sırayı takip edebildiniz en azından.
0: Kaymakamı söylememiştik. Başkomiseri söylememiştik. 42.075 liradan 47.409 liraya çıkmış. Değil mi? 9 lira mı? Dolayısıyla bunlar memur emeklilerinin maaşları. Az önce bizim söylediklerimizde memurların maaşlarıydı. İstersen memur
1: emeklilerin... Memur emeklilerin maaşları ekrana geliyor. Buradan memur emeklilerin maaşlarını görebilirsiniz. Tam ekran yapmanız daha iyi oldu Meftun. Daha net okundu. Tek tek hesaplamaları Faruk abi yaptı. O tablo da bu tablo. Evet. Faruk abinin yaptığı.

0: yaptığı hesaplamanın tablosu burada. Memur emekleriyle ilgili gelen son veriyle ilgili yapılan hesaplamada hemen tablonun en sonunda gördüğünüz rakam zamlı maaşın hesaplandığı rakam. Onu söyleyelim. Bir yandan da
1: tabii 5 aylık,
0: Samet, çok
1: 5 aylık artışlar, bunlar kesinleşti. Üstüne Haziran enflasyonu farkı da gelecek. Dolayısıyla memurların maaşları az önce söylediğimiz gibi en düşük memur maaşı 70 bin lirayı geçecek. Burada memur lisans mezunu memuru veriyoruz. Biz tabii hizmetli sınıfı var, orada en düşük memur maaşı hesaplanıyor.
0: Şimdi memur emeklileri için genel müdür 87.541 liradan 98.404 liraya. Memur yine lisans mezunu bir memur için 24.584 liradan 31.007 liraya. Öğretmen için de 41.321 liradan 46.448 liraya. Polis memuru için 41.484 liradan 46.631 liraya yükseldiğini söyleyebiliriz.
1: Emeklilerle
0: ilgili. Yine emekli hemşirelerimiz 41.321 lira maaş alıyorlardı. 46.448 lira oldu maaşları. Şu anki verilerle yine söylüyorum. Emekli bir mühendisin maaşı 42.001 liraydı. 47.226 liraya yükseldi. Emekli bir pratisyen hekim de 68.019 lira alacak 5 aylık veriye baktığımızda zamlarla birlikte.
1: Memurları da verebiliyorsak.
0: Da hazırsa verelim. Hazır mı Samet? Tamam.
1: Biz buradan
0: ben atıyoruz. O arada bakayım ev iş yerlerini vereyim. %32,24. Tüm ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Böyle günlerde Çığla teşekkür ettiğimiz gibi. Çünkü bunu Mefton'un önden hazırlayabilmesi mümkün değil, biliyorsunuz. Önce veriler gelecek ki hesaplamalar yapılacak. Hesaplamalarla birlikte bu rakamları ekrana yansıtalım. Sağ olsunlar grafik ekibimizde. Rejideki arkadaşlarımız da, yukarıdaki arkadaşlarımız da bize bunları yetiştiriyorlar.
1: Memur maaşları
0: da geldi. Faruk abi kaçırmıyor ekranı. Geldi diyor memur maaşları. Onları da bir daha bir tekrarlayalım. Faruk abi siz mi isterseniz ben mi tekrarlayayım?
1: Sen daha iyi okuyorsun gibi geliyor.
0: Peki, sağ olun. Üniversite mezunu bir memurun maaşı 64 bin lirayken yeni açıklanan rakamla birlikte 5 aylık veriye baktığımızda zam oranını hesapladığımızda 72.388 liraya yükselmiş oldu. Uzman öğretmenlerimiz 81.219 liraydı maaşları, 91.298 liraya yükseldi. 1'in 4'ü öğretmenlerimiz 73.368 lira alırken 82.472 lira şu an gelen zam oranıyla, cepteki zam oranı bu. Bu artış devam edecek. Son bir veri kaldı. Polis memurlarımızın maaşı 81.617 liraydı. 91.745 liraya yükselmiş oldu. Hemşirelerimiz üniversite mezunu 74.770 lira. Eski maaşları 84.048 lirada 5 aylık veriyle hesapladığımız yeni maaşları. Şuna hep altını çiziyorum, daha çok tekrarlıyor gibi oluyorum ama şunu biliyorum, seyircimiz ekran başına yeni gelmiş oluyor ve bunu biz hesaplarken son maaşları olarak algılanmasın. Tekrar söylüyorum, bir veri daha gelecek. Ben maaşları okuyorum ama bunlar netleşmiş maaşlar değil.
1: 5 aylık.
0: Evet, artacak 5
1: aylık
0: maaşlar.
1: Netleşmiş. Burada bir şey daha söyleyeyim.
0: Buyurun.
1: Cansın, çünkü o eleştiri de oluyor. Mesela diyorsun ki işte polis memuru 91 bin lira. Bazı polis memurları
0: ben, diyor,
1: ben bu kadar almıyorum. Netice itibariyle burada derecesi, kademesi, çalıştığı yıl, ünvanı, çocuk sayısı, eşinin çalışıp çalışmadığı, bütün bunlar maaşları değiştiriyor. O yüzden hani biz Maliye Bakanlığı maaşları açıklarken iki çocuklu, eşi çalışmayan bir memurun maaşını açıklıyor. Dolayısıyla hani bizim verdiğimiz veriler, o veriler sizinkiyle birebir örtüşmeyebilir. O yüzden de hani netice itibariyle oran belli, aldığınız maaş belli. %12,41 arttırırsınız. 5 aylık maaşınız kesinleşmiş, cebinizde olan maaşı öğrenirsiniz. Bunun üstüne gelecek rakamı da bir ay süremiz var.
0: Peki, hadi bakalım, ben en son kimi söyledim?
1: En son hemşireyi söyledim.
0: Peki. Teşekkür ederim, beni dinliyormuşsunuz. Vaizlerimiz de 76.653 lira maaş oranları 86.165 liraya yükselmiş durumda. Faruk abinin söylediği gibi mesela bu hesapladığımız rakamlar, avukatı da söyleyeyim, 90.000 liradan 101.169 liraya çıktı. Faruk abi bu rakamları nasıl hesapladı? İki çocukla eşi çalışmayan memurlar üzerinden hesapladı örneği.
1: Evet, onlara aile yardımı da ilave ediliyor. Bunların içinde aile yardımları da
0: evet,
1: var.
0: Evet, şube müdürü mesela yine memurlardan gidersek. Evet, 94.384 lirayken 106.097 lira olmuş durumda. Başkomiserler 100.285 liraya yükseldi. Maaşları uzman doktorların 169.093 liraya. Teknisyenlerin, lise mezunu bir teknisyen hesaplandı. 75.168 liraya. Araştırma görevlilerinde 101.807 liraya 5 aylık veriyle maaşları yükselmiş oldu.
1: Şimdi, hayırlı olsun. Yani burada uygulanan politikaya dikkat edersen enflasyon artışı yapılıyor. Dolayısıyla çalışanlar, memurlar, işçiler, emekliler enflasyonu ezdirmeme politikası bu şekliyle uygulanıyor. Hatta hükümet zaman zaman da bunun üstünde bir refah payı kararı vererek biraz daha yukarı çekebiliyor. Onu da Temmuz ayında öğreneceğiz.
0: Şimdi peki bu tweet üzerinden gidersek mesela enflasyondaki düşüşle yıllık hizmetler enflasyonu geçtiğimiz senenin aynı döneminde %10,1 puan iyileşerek 41,1 oldu diyor. Ama bir yandan da mesela olumlu seyreden hava koşullarında yaz gelmesiyle diyorsunuz. Evet. Gıda fiyatlarındaki düşüklük bize ne anlatıyor? Yani bu enflasyonla mücadele evet sürüyor ve mücadele meyvelerini vermeye devam ediyor. Güncel konjonktürde bunu destekliyor. Örneğin yazın aynen gelmesi gibi.
1: Ama tabii biz savaşın ve özellikle enerji maliyetlerinin etkisini görüyoruz enflasyonda. Ama biz de o yıllık enflasyondaki düşüş trendi biraz yavaşlasa da devam ediyor. Mesela şunu söyleyeyim ben sana. Yıllık enflasyon Mayıs 2024'te 75.45'miş enflasyonumuz. Mayıs 2025'te 35.41'e düşmüş. Yani neredeyse %100 bir düşüş olmuş. Mayıs 2026'da 32.61'e gerilemiş. Yani düşüş devam ediyor, o trend. Doğru olan da bu. Ama o düşüş hızı son şu birkaç ayda yaşadığımız o savaş sebebiyle biraz yavaşlamış oldu. Gerek tedbirleri alıyoruz. Dolayısıyla sadece savaş da yaşamıyoruz. İç politikada bazı olaylar oluyor vesaire. Bütün bunlar aslında bizdeki tabii o ahlaki olmayan fiyatlama alışkanlıkları da var. Yani savaş maalesef çıktı, ben işte savaşla hiç ilgisi olmayan bir şeyin fiyatını arttırıyorum filan. Bunlarla mücadele de devam ediyor. Az önce Ticaret Bakanlığı'ndan bahsettin. Gerçekten ciddi bir mücadele de devam ediyor. Bayram geliyor, fiyatlar artıyor. İşte Ramazan geldi, fiyatlar arttı. Ramazan'ı geçirdik, kurbanı geçirdik. Dolayısıyla bütün bunlarda içerideki fiyatlama alışkanlıklarıyla birlikte bile yine de enflasyonla mücadelemiz devam ediyor. Biz de tüketici olarak aslında buna biraz katkıda bulunmamız lazım. Senin dediğin gibi şikayet etmekten korkmamamız lazım.
0: Gerçekten öyle.
1: Bizi kandıran, fiyat arttıran, fahiş fiyat sunan esnaf neyse, tüccar kimse, bizim de onlarla mücadele edip doğru düzgün işini yapan, hakkıyla kazanan esnafı da desteklememiz lazım. O yüzden tüketici olarak da tercihlerimizi yaparken bunu ölçü olarak alırsak biz de enflasyona mücadeleye bir katkı sunmuş oluruz. Dediğim gibi burada yıllık enflasyonda düşüşler devam ediyor. Şu mesela kira artış oranlarını da söyleyeyim ben sana.
0: Evet.
1: Mesela Mayıs 2024'te 62.51'miş kirasını arttıran. Bu Mayıs 2000...
0: Onun için önlemler alındı, %25
1: aynen
0: barajı uygulandı.
1: Bir anda Mayıs 2025'te 45.80'e düşmüş. Mayıs 2026'da yani şimdi 32.24'e düştü. Bu da dediğim gibi 30'lu rakamların altına inşallah geldiğinde, o kira oranları düştüğünde, artışlar azaldığında enflasyona da katkı yapacak.
0: Nasıl, bittik mi?
1: Ama her şeyi anlattık çok şükür, yetiştirdik. İnşallah emeklilerimiz, memurlarımız da bilgilenmiş oldular A Haber farkıyla. Bu bilgileri
0: vallahi
1: de
0: hem
1: oldu.
0: Haber farkıyla hem partilerden farkıyla kimsenin
1: yok, herkesin
0: hakkını
1: eline emeğine sağlık. Yiyemeyiz. Herkesin katkısı
0: gerçekten
1: var.
0: Gerçekten herkesin eline emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum bu saat için hepinize. Hem haber merkezine sesleniyorum, hem grafiğe sesleniyorum, hem takvim gazetesine sesleniyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bunları böyle anlık vermek maalesef grafikte. Bunlar hep bir süreç, arkada bir karınca ordusu var çalışan. O yüzden çok teşekkür ediyoruz. çok sağ olun. Emeğinize sağlık. Noktalayacağız. Haftayı da noktalayacağız. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Merkez Bankası'nın rezervlerinde jeopolitik gelişmelerin etkisiyle son 3 ayda gerileme yaşandı. 28 Şubat'ta başlayan İran kaynaklı gerilimin ardından piyasalarda artan oynaklık rezerv dengelerine de yansıdı. Savaş öncesinde 27 Şubat itibarıyla 210 milyar 260 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt rezervler 26 Mayıs haftası itibarıyla 159 milyar 225 milyon dolara geriledi. Böylece 3 aylık dönemde toplam rezervlerdeki düşüş 51 milyar 34 milyon dolar olarak hesaplandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Bir reklam.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
6: Birikim yapmak yetmiyor.
7: Değerlendirmek de lazım.
6: Piyasaları takip et.
7: Bunu al, şunu sat.
6: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Bir reklam.
1: A Haber Radyo. 24 saat haber.
0: Reklam. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza başarılar diler.
0: Reklam.
1: A Haber Radyo.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Reklam.
12: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz.

0: Siz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. 24 saat haber. A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Tarımın artık sadece ekonomik bir faaliyet olmaktan çıktığını da görüyoruz.
6: Risk analizi ve veri madenciliği tekniklerini yapay zekanın gücüyle yeniledik.
7: Ankara'da AI Tomorrow Summit 2026 etkinliği düzenlendi. Programa Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ve Ticaret Bakanı Bolat da katıldı. Bakan Yumaklı, tarımda yapay zekanın hangi alanlarda kullanıldığını anlattı.
5: Erken teşhisinde yine kullanıyoruz. Sulama zamanının belirlenmesinde kullanıyoruz. Verim tahminlerinin yapılabilmesinde kullanıyoruz. Hayvancılık işletmelerinin optimizasyonunda ve bütün bunların tamamında ve birçok diğer başlıkları var.
7: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yapay zekadan büyük ölçüde yararlandıklarını ifade etti.
6: Gümrüklerde muhafız programı, yine makine öğrenmesi algoritmasıyla çalışan bu yazılımda gümrüğe sunulan evrakları risk derecesine göre otomatik sınıflandırıyor ve kara ve deniz taşıtları rotalarında en ufak bir anormallik, olağan dışılık varsa anında tespit ediyor.
7: Yerlerde ceset torbaları. Ayakta kalan son binalarda İsrail yıkımının izleri. Gazze'de ateşkese rağmen soykırım devam ediyor. İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin hedefi bu kez Gazze'nin batısı ve kuzeyi oldu. İşgal güçleri saldırılarda kuzeydeki Şati mülteci kampı, Şeyh Rıdvan mahallesi, Tel El Heva mahallesi ve muhaberat bölgelerini bomba yağmuruna tuttu. Saldırı sonrasında binalarda yangın çıktı. Eş zamanlı yapılan katliamda aynı aileden anne, baba ve çocuklar dahil koskoca bir aile yok oldu. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı. Olayın ardından ambulans ve sivil savunma ekipleri vurulan bölgeye sevk edildi. Yaralılar şifa hastanesine nakledildi.
8: İnsanlar uyuyordu. Gece 2.30'da uyandık ve saldırıyı gördük. Etrafta ceset parçaları bulduk. Savaşın bittiğini söylüyorlar. Ama savaş bitmedi. Ülkeleri bu soruna son vermeye çağırıyoruz. Bu insanlar Hamas üyesi değil ve Hamas'la hiçbir ilgileri yok. Neden bize bunu yapıyorlar? Her gün şehitlerimiz, yaralılarımız, yıkılan evlerimiz var. Bizim için bir çözüm bulmalılar.
7: İsrail katliamında hayatını kaybedenler gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.
9: Büyük bir patlama oldu. Üzerimize taşlar düştü ve herkes şaşkına döndü. Eşimle yalnızdım. Karanlıktı ve yangın vardı. Sonunda kızımızın, kocasının ve torunlarımızın şehit olduğunu öğrendik.
7: Tahribatın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Saldırı düzenlenen bir apartmanın orta katında koskoca bir delik kaldı.
8: Gazze'de güvenlik yok. Nereye gitseniz vuruluyorsunuz. Ölü insanlar görüyorsunuz. Gazze'de güvenli bir bölge yok. Her gün oradan bize ateş açıyorlar ve füzelerle saldırıyorlar. Savaş durmadı.
7: İsrail, 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesten bu yana Gazze'de 900'ü aşkın kişiyi katletti. Toplam şehit sayısı ise 73 bine yaklaştı.
4: Günün öne çıkan haberleri.
7: CHP'de kurultay süreci ve İstanbul İl Kongresi yargıya taşınmış. Muhalif isimler alınan tüm kararların iptali için Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştu.
10: CHP 38. olağan kurultayı ve İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin açılan davada mahkeme son sözünü söyledi. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi açılan davayı feragat ve usul gerekçesiyle reddetti.
7: Duruşmada CHP avukatı Kadri Gökhan Sultan hazır bulunurken davacı avukat mazeret bildirerek katılmadı. Dosyayı inceleyen mahkeme hakimi davanın iki ana eksende de reddine hükmetti. Mahkeme İstanbul İl Kongresi'nin iptalini isteyen davacıların daha sonra bu taleplerinden feragat ettiğini, yani haklarından vazgeçtiğini belirtti. Bu nedenle davayı bitirdi. Peki genel başkan değişiminin yaşandığı 38. olağan kurultay için karar ne oldu? Hakim aynı konuda başka bir mahkemede daha dava açıldığını ve o davanın halen devam ettiğini, yani derdest olduğunu açıkladı. Bu hukuki gerekçeyle kurultayın iptali istemi de usulden reddedildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun mahkeme kararlarını denetleme yetkisinin olmadığına dair gerekçeli kararının ardından gelen bu mahkeme hükmüyle birlikte CHP içindeki hukuki tartışmalarda yeni bir aşamaya geçildi. Gözler şimdi taraflardan gelecek yeni açıklamalarda.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Şu anda sizlere hitap ederken Lübnan ve İsrail görüşmelerin ikinci günü kapsamında masadalar. Ülkede güvenliğin sağlanmasına yönelik ortak bir irade ortaya koyacaklarına inanıyorum.
12: O açıklamadan saatler sonra anlaşmaya varıldı. Lübnan ve İsrail'in ateşkes uygulanması ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusunda mutabık kaldı. Gelişmeyi ABD Dışişleri Bakanlığı duyurdu. Yapılan açıklamaya göre İsrail ve Lübnan, Washington'daki müzakereler sonucunda ateşkesin uygulanmasında anlaştı. Ancak ateşkesi şarta bağlayan ABD Dışişleri, anlaşmanın sadece Hizbullah'ın saldırılarına tamamen son vermesi ve Hizbullah unsurlarının tamamının Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesi halinde geçerli olacağına vurgu yaptı.
11: Taraflar, ABD öncülüğündeki Lübnan ordusunun tüm devlet harici aktörleri dışlayarak münhasır kontrolün ele geçirileceği pilot bölgelerin oluşturulması konusunda mutabık kaldı.
12: Ateşkesin temel şartlarında uzlaşıya varan tarafların daha kapsamlı bir anlaşma için 22 Haziran haftasında Washington'da yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. 14-15 Mayıs tarihlerinde yine Washington'da masaya oturan İsrail ve Lübnan, 17 Nisan'da varılan ateşkesin 45 gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak ateşkesin iki aşamasında da Lübnan'a yüzlerce saldırı düzenleyen İsrail, yapılan anlaşmayı neredeyse her gün ihlal etmeyi sürdürüyor.
13: A Haber Radyo.
14: Saatlerimiz artık 11 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz sevgili izleyenler. Arkadaşlarımız saha nöbetinde, haber nöbetinde bizleri bekliyorlar. Canlı yayın noktalarımıza bakalım öncelikle. İran'da gergin ateşkes sürüyor. Trump'tan Müşteba Hamaney hakkında yeni açıklamalar var. Bölgedeki son durumu Ekber Karabağ aktarıyor olacak birazdan. Ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği için Türkiye'yi de ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor dedi. Hollanda'dan Fatih Özyar detayları paylaşacak. Yere batan sarnıcı önce vakıflara devredildi, ardından istinaf yürütmeyi durdurarak İBB'nin yönetimine verdi. Karmaşa nasıl çözülecek peki? İstinafın gerekçesi neydi? Kübra Kılıçtepeci detayları paylaşıyor olacak. Ve Çorum Mutfağı dünya aşçılarına tanıtılıyor sevgili izleyenler. Birçok ülkeden gurme ve yazarlar Çorum'da buluşuyor. Murat Onur'dan ayrıntıları birazdan alacağız. Son olarak Mersin'de şüpheli ev yangınının arkasında çifte cinayet çıktı. Emekli çifti öldüren kişi ise tutuklandı. Halil İbrahim Uğur Mersin'den canlı yayın için hazır ve başlıyoruz.

Ve efendim Mayıs ayı enflasyon rakamları da açıklandı geçtiğimiz saatte. Emekli ve memur zammında yeni oran ne oldu merak ediliyor. Kira artış oranlarına da bakacağız. SGK uzmanı Emin Yılmaz ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le konuşacağız.

0: Biraz her iki konumuza da hoş geldiniz diyorum. Faruk abi sizler hoş tekrar bulduk. Hoş geldiniz. Geçtiğimiz saatte de izleyicilerimizleydiniz. Evet, enflasyon rakamı açıklandı. Beklentilere yakın bir rakam çıktı. 1,71 olarak belirlendi aylık enflasyon. Yıllık olaraksa 32,61 değerini görüyoruz. İlk değerlendirmenizi alayım dilerseniz. Buyurun Faruk.
1: Şimdi tabii geçtiğimiz Nisan ayını düşünürsek %4'ün üzerinde bir enflasyon karşılamıştık. Neden? İşte Ocak ayından sonra Şubat'la birlikte başlayan bir savaş ortamı vardı. Bundan bütün dünya gibi Türkiye'de etkilendi. Maliyetler artıyor. İşte hala bu savaşın etkisini görüyoruz. Özellikle enerji maliyetlerinin yükselmesi enflasyonist baskı yapıyor bütün dünyada. Dolayısıyla faizler yüksek kalıyor. Dolayısıyla bunun etkisi aylık enflasyona yansımıştı ama işte orada özellikle belli kalemlerdeki yükselişler eğitim başta olmak üzere enflasyonu beslemişti. Şimdi aylık enflasyonda ciddi bir düşüşü sağlamış olduk 1.71 ile ama yıllık enflasyonda hala 30'un üzerinde kalması yine savaşın etkisinin olduğunu gösteriyor. Türkiye'de enflasyonla mücadele bir yandan devam ediyor. Yıllık enflasyon beklentisi Merkez Bankası'nın %26. Önümüzdeki yıl içinde inşallah tek haneli enflasyon hedefleniyor. Bu mücadele devam edecek ama tabii bu maliyetlerin artması, savaşın etkisi rakamlara da yansımış oldu. Evet. Dolayısıyla yıllık enflasyondaki bu küçük yükseliş geçtiğimiz ay 32.50 civarındaydı. 32.61'e çıkmış oldu. Yıl sonuna doğru özellikle yaz aylarında biraz daha gıda başta olmak üzere fiyatların azalması ki bu ay baktığın zaman en yüksek artış giyimde olmuş, giyim ve ayakkabıda. Bütün bu yeni yazlık ürünlerin çıkmasıyla birlikte fiyatların düşmesi yıl sonu hedeflerinin aşağı yukarı tutacağını gösteriyor. Aylık enflasyondaki düşüş de bize düşüş trendinin devam ettiğini gösteriyor. İnşallah bizim bu mücadeleyi başarmamız lazım. Yani tüketici olarak, vatandaş olarak, kamu olarak bu mücadeleyi hep birlikte yürütürsek enflasyon denen canavarı yenmemiz lazım ki o zaman işte birazdan Emin Bey anlatır, emeklimize, memurumuza, işçimize daha yüksek para verelim. Dolayısıyla enflasyonun şu anda 5 aylık enflasyonda belli oldu. 16.61 bu da emekli, memur onların 5 aylık artışlarını kesinleştirmiş oldu.
0: Kesinleştirmiş oldu.
1: Emin Bey, tabii bir veri daha kaldı. Bir onu Temmuz'da kaldı. Kesinleşecek.
0: Daha öyle da söyleyeyim. Netleşecek ama aslında az buçuk belli oldu diyebiliriz. Emin Bey, sizden de çok kısa bir değerlendirme alayım. Çünkü zam oranlarını da izleyicilerimiz merak ediyor. Uzun bir süredir devam ediyor bu mücadele. Malumunuz şu anda da Mayıs 2023'ten itibaren değişen tabloyu ekranlara yansıttık. Çok yüksek rakamlardan gelindi bugüne. Yıl sonu hedefi de malum 20'li rakamların ortası. Siz nasıl bir değerlendirme yaparsınız?
2: Evet, bakıldığı zaman bugün Mayıs ayının enflasyonu açıklandı. Rakam yine tahmin ettiğimiz şekilde oldu. Eskiden beri süre gelen ne var? Yönetilen ve yönlendirilen sıkı para politikasının devam ettiğini. Geçtiğimiz ayda yani Nisan'a enflasyonu 4.18 çıkmıştı. Tekrardan o mevsimsellikten kaynaklı düşüşe geçtiğini ve buraya müdahale olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Yıl sonuna doğru Merkez Bankası'nın özellikle buradaki enflasyonu, hedef enflasyonu tutturacağını ben de tahmin ediyorum.
0: Peki o zaman zam oranlarını rica edelim arkadaşlarımızdan. Hem memur hem de emekli için zam oranları nasıl çıkıyor karşımıza? Tabloda hangi rakamları görüyoruz? Mesleklere göre zam oranları da burada görünüyor. Emin Bey, başlayalım dilerseniz.
2: Evet, şimdi buradaki ekranda gözüken 5 aylık enflasyon verimiz. 5 aylık enflasyon verisi normalde %16.61 çıktı ama memur ve memur emeklisine bir de toplu sözleşme devreye giriyor. Evet. 8. dönem toplu sözleşmesinde 2026'nın ilk yarılında %11, ikinci yarılında da %7'lik bir toplu sözleşmeye imza atıldı. Orada çok basit bir hesaplama tekniği yaparsak yani %11, %7 böyle düşen bir endekste olacak. Dolayısıyla 16.61 üzerinden ikisi arasındaki fark %4 ise %4 geri gelmemiz lazım. %4 geri geldiğimiz takdirde burada yani ekrana yansıtmış olduğumuz 5 aylık memur ve memur emeklisinin verisi ortaya çıkıyor. O da %12.40'a tekabül etmiş oluyor. Orada da memur emeklisi şu anda 27.772 lira en düşük alıyor. %12.40'la 5 aylıkta 31.214 lira. Bekar bir memurumuz 58.305 liradan 65.532 liraya. Evli bir memurumuz ise çocuk parası adından dolayı

0: Dolayısıyla memur emeklimiz güncelde en düşük 27.772 liradan 5 aylıkta kesinleşen 31.214 lira. Arkada daha Haziran var, onu ayrı hesaplayacağız.
1: Burada bir şey ektim. Tabii memurlar toplu sözleşme alıyor. Toplu sözleşme artışı kesin ama toplu sözleşme artışının üzerinde oluşan enflasyon farkı da ekleniyor. Burada 5 aylık enflasyon farkı da 5 puan civarında oldu. Hı hı. Dolayısıyla %7'lik bir toplu sözleşme artışları var. Temmuz'da alacaklar. Onun üstüne biz bu 5 puanı ekleyerek %12-40-41'i buluyoruz. Ama dediği gibi Emin Bey'in, Haziran enflasyonunda geldiğinde burada aşağı yukarı 14-15'lik bir 6 aylık artış memur ve memur emeklerini bekliyor gibi görünüyor.
2: Evet, arkadaşlarımız da yansıttılar. Evet. Burada memurun zam hakkı 12,41 olarak belirlendi aslında bugünkü açıklanan verilerle birlikte. Zam farkı 16,61, emeklinin zam farkı bu da.
1: SSK Bağkur emeklisine.
2: SSK ve evet. Bağkur emeklisi evet. için 16,61. Evet. En düşük emekli memur maaşı 31.218 TL
1: bu
2: oldu.
1: Temmuz'da öyle gözüküyor ki 33.000, 34.000 lirayı geçecek.
2: Geçecek. Evet. En düşük memur maaşı ise 69.570 TL olarak görünüyor.
1: Bu da Temmuz'da 71 bin liranın üzerine çıkacak yaptığımız hesaplamalarla.
2: Evet, peki. En düşük SSK Bağkur maaşı ise 23.322 TL olarak görünüyor.
1: Evet, bunun da 25 bin lira civarında olmasını hesaplıyoruz. Çünkü burada biliyorsun bir taban maaş uygulanıyor, evet. 20 bin lira. Hı hı. Bu 20 bin lirayı hükümet isterse farklı bir rakama da getirebilir. Onu Temmuz'da öğreneceğiz.
2: Ve en çok merak edilen verilerden biri de kira artış oranıydı. O da %32,24 olarak belirlendi bugünkü verilerin açıklanmasıyla birlikte.
1: O da 12 aylık ortalamadan yola çıkarak. Evet, bu da 65'lerden buraya geldi kira evet. artış oranları. Öyle gözüküyor ki yıl sonunda da bu rakam 30'un da altına düşecek gibi görünüyor. İşte sosyal konutlar vesaire bu kiralık konutların üretilmesi bütün bunlar aslında bu kiraları aşağı çekecek. Dolayısıyla konutun getirdiği enflasyona katkıda azalmış olacak. 12 aylık ortalama şu anda 32-24 bu ay sözleşmesini yenilemek isteyenler için ya da yenileyecekler için.
2: Konut ve iş yerleri için.
1: Önümüzdeki ay bu değişebilir.
2: Değişecek her ay değişiyor. Peki bu verileri paylaştıktan sonra Emin Bey üzerine söylemek istediğiniz bir husus var mı? Yoksa az önceki tabloyu tekrar rica edelim mi mesleklere göre?
0: Faruk Hocam'a ekleme olması amaçlı. Burada özellikle kira artış oranı %32,24. Orada 12 aylık enflasyon ortalaması üzerinden değerlendiriliyor. Burada kira artışları borçlar hukuku üzerinden değerlendirilir. Borçlar hukukuna göre de en yüksek verebilecek olan zam %32,24. Basit bir matematik hesabıyla 10 bin lira kiramızın olduğunu düşünelim. Dolayısıyla en fazla %32,24'ten 3.224 liralık kıstasla toplamda 13.224 liraya geliyor. Ha bu 13.500 veya 14 bin olur mu? Hayır, olmaz. Çünkü orada yasa koyucu bir sınır belirlemiş. Hı hı. Bu rakamın üzerine maalesef yapamıyorlar. Hem kiracıyı kolluyor hem de kiraya vereni kolluyor. O sebepten dolayı da rakamı 32-24 üzerinden hesaplamış. Rejideki arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Bu
1: tabii daha aşağısında kira ediyoruz. Ev sahibiyle kiracı anlaşırsa biraz zor görünüyor ama yapılabilir tabii. Mesela ev sahibiyle kiracı anlaştı. Ben %20 yapıyorum, yapabilir ama 32-25 yapamaz.
2: Evet, bunun üzerine çıkamıyor. Peki az önceki tabloyu tekrar rica edelim rejiden de. Meslek gruplarına göre belirlenen zam oranları tablosu. O tablo üzerinden de değerlendirmeye devam edelim. İzleyicilerimize de paylaşalım. Bugünkü enflasyon verileri sonrası 5 aylık enflasyona göre zamlı memur maaşları belli oldu gibi. Evet, ne dersiniz Emin Bey?
0: Şimdi bu 5 aylık veri, dolayısıyla arkada Haziran ayı var. Haziran ayıyla beraber buradaki verileri bir miktar daha yükselecek. Orada da üçlü bir kombinasyon hesapladık Haziran için. Hı hı. Haziran ayı 1 çıkarsa ne olur, 1,5 çıkarsa ne olur, 2 çıkarsa ne olur diye. Dolayısıyla burada Haziran ayı ekranda da verildi. Evet. Özellikle şurada en altta gördüğümüzde %1 puan çıktığı takdirde orada da rakamımız %17,76'ya. Yani SSK ve Bağkur emeklisinin alacağı maaş farkı %17,76'ya tekabül etmiş olacak. Bir, yani şu anda da %16,60 üzerinden kesinleştiğini söyleyebiliriz.
2: Yani Haziran ayı enflasyonunun bir gelmesiyle birlikte oranın böyle beklendiğini ifade ediyorsunuz. 17,76
0: olarak. 1 ile 2 puan arasında geleceğini tahmin

0: tahmin ediyoruz.
1: Tahminler o yönde.
0: Bir varyasyonu değerlendirdiğimiz takdirde %17.76'ya tekabül ediyor. Ha, bu en düşük emekli aylığı yasayla değiştirilmesi lazım ama bizim tahminlerimiz doğrultusunda burada da yine bir düzenleme kök aylığa geleceğini tahmin ediyorum. Özellikle 20 bin lira için. Burada 20 bin liralık kıstasta hesaplandığı takdirde 20 bin liradan 23.553 liraya yani 1 puan şeklinde çıktığı takdirde bu veriye ulaşmış oluyoruz. %17.76. Eğer maaşınız 25 bin liraysa 4.441 liradan 29.441 liraya, 30 bin liraysa 5.329 lira fark gelecek. 35.329 liraya, 35 bin liraysa 6.217, devamında da 41.217 totalde. 40 bin liralık maaşımız varsa da 7.105 liradan 47.105 liraya tekabül edebilecek.
1: SSK orada da ve mağdur emeklileri için.
0: Aynen öyle. Orada da 1 puan Haziran çıkarsa 17.76 olacak. Orada da tablo bu şekilde şekilleneceğini söyleyebiliriz. İki versiyonumuz daha daha var.
1: Şimdi orada emekli da memur geliyor.
0: Evet, memurlarımız da ise burada 5 aylık veriyi hesapladık. Biz buradaki 5 aylık veri üzerinden şu anda 5.04 yani 16.61 üzerinden %11'lik toplu sözleşme ilk dönemi soyutladığınız zaman düz matematik hesabıyla çıkarılırsa 5.04'e devamında da %7'lik 40, %7'lik ikinci dönemi eklediği zaman da %12.40'a tekabül etmiş olacak. Temmuz ayındaki maaş farkını da yine 1.52 üzerinden 6.09'da %13.52'ye tekabül edeceğini söyleyebiliriz.
1: Bu şekilde netleşiyor rakamlar. Peki Haziran enflasyon tahmin tablosunu tekrar yansıttı arkadaşlarımız. İzleyicilerimiz için de biz de hatırlatalım ekranlarını yeni açanlar için. Memur emeklisi için en düşük şu anda 27.772. 5 aylık enflasyonla kesinleşen 31.214. Temmuz ayındaki tahminler ise 31.527 olarak belirlendi. Memurlar için de bekarlar ve evliler için ayrı rakamlar var. Bekar memurlar için güncelde 58.305. 5 aylık kesinleşen enflasyon 65.532. Temmuz ayındaki tahminler ise 66.188 olarak belirlendi. Evli memurlar için ise şu anda 61.890 güncel rakam. 5 aylık kesinleşen enflasyon 69.562. Temmuz ayındaki tahminler ise 70.257 olarak görülüyor. Bu tabloda da Haziran enflasyonu tahmin tablosu da bu şekilde.
0: Çıkarsa Haziran enflasyonu.
1: Çıkarsa Haziran
0: ayında. Temmuz'a yansıyacak olan verilerimiz bunlar olmuş oluyor.
1: Beklentilerde %1 civarı herhalde değil mi?
0: Evet yani %1, 1.5, 2, 3 versiyon düşünüyoruz. Hı hı. Orada da 1 olursa enflasyon %17.76 ilk dönem için, 1.5 puan olursa %18.35, 2 puan olursa %18.93. Memur ve memur emeklisi yine bu versiyon üzerinden değerlendirilirse 1 puan olursa orada %13.52, 1.5 puan olursa %14.08, 2 puan olursa %14.64.
1: Çok fazla rakam söylediniz.
0: Evet, fazla rakam olunca biraz yani bunu tablo üzerinden detaylı çok daha anlatırsak net hem izleyicilerimiz hem evet, biraz daha detaylı olmuş olacak.
2: Evet, yani özeti şu, gidişat onu gösteriyor. Aylık enflasyon bir miktar daha düşecek. Yıllık enflasyon yine dediğim gibi bu küresel gelişmelere bağlı olarak şekillenecek ama memuru, emekliyi ilgilendiren kısım Haziran enflasyonu orada 1.71'in biraz altında bir rakam gelecek. Öyle gözüküyor ki 6 aylık enflasyon %18 ile 19 arasında gelecek. Memur emekli artışı da %14 ile 15 arasında olacak. Tabii hükümet burada başka bir karar verir de bunları eşitlemek kararı verirse o zaman zam oranları eşitlenebilecek bir refah payıyla birlikte. Ama biz emeklilerimiz hesaplarını %18 civarında bir 6 aylık enflasyona göre yapabilirler. Memurlar da %15 civarında bir zam oranına göre hesaplarını yapabilirler. Ama şimdi tabii az önce meslek verdiniz. O rakamlar kesinleşmiş memurun cebinde olan rakamlar. Yani Haziran enflasyonu sıfır çıksa bile o rakamlar kesinleşmiş oldu zaten.
1: Üzerine eklenme ihtimali
2: evet, yani
1: var.
2: Yani sıfır çıksa bile diyorum.
1: Sıfır çıksa bile o rakamlar kesinleşti.
2: Kesinleşti. Üzerine Haziran enflasyonu gelecek eklenecek. Ama %1-1,5 civarında bir oran gelecek. İşte burada hesaplamış Emin Bey. O da 18.

0: 19 arasında bir rakam artık aşağı yukarı bu kesinleşmiş gibi görünüyor.
1: Evet, az önce bir çıkarsa çıkacak rakamları konuşmuştuk. Şimdi de 1,5 olursa hangi rakamlar çıkıyor karşımıza? Şöyle baktığımızda ise 18 civarında 18,35'lik bir enflasyon görüyoruz.
2: Doğru, evet, 18,35 üzerinden Haziran 1,5'la ulaşacağını söyleyebiliriz. Ha, burada da özellikle 1,52 Merkez Bankası'nın piyasa katılımcı anketi üzerinden değerlendiriliyor. Dolayısıyla da %18,35'e tekabül edeceğini söyleyebiliriz.
1: Peki, şimdi meslek gruplarına göre o tabloyu tekrar rica edelim. Son olarak izleyicilerimizle paylaşalım. Farklı bir tablo yoksa eğer Emin Bey'in hazırladığı tablolardan.
2: Ha, bunun değişik versiyonları var. 2 puana göre de mevcut ama yine bunu izleyicilerimize sesli olaraktan buradan söyledik. İsterseniz derece ve kademesine göre hangi memurumuzun ne kadar maaş alacağıyla ilgili kesinleşen rakamı o ilk tabloda tekrardan detaylandırabiliriz.
1: Son olarak bunu da paylaştı arkadaşlarımız. Hemen bunu da şöyle bir bakalım, tekrar edelim. Yine tahmin tablolardan birisi memur ve memur emeklisi için 5 aylık kesinleşen enflasyonla birlikte enflasyon farkının 5,04 olduğunu görüyoruz. Temmuz maaşı fark oranı ise 6,62 olarak görülüyor bu tahminlerde de.
2: Evet, enflasyon farkına bir de %7'lik toplu sözleşme eklendiği zaman buradaki o iki veriye ulaşmış oluyoruz.
0: Peki. Tabii Ocak ayında mesela memurlara 1000 liralık da bir seyyanen artış yapılmıştı. Böyle bir karar da çıkabilir hükümetten. Dolayısıyla onlar rakamları bir başka noktaya taşır.
1: Peki, evet, Reci'den biz ilk tabloyu da rica edelim. Son olarak bunu da paylaşalım. Memur emeklisi en düşük şu anda 5 aylık kesinleşen enflasyonla tabloda gösterdik. Ve evet, mesleklere göre belli olan maaş zam oranları ve yeni maaşlar üzerinden de bir değerlendirme yapalım. Son olarak Emin Bey, buyurun.
2: Evet, Mayıs ayı itibariyle kesinleşen ve memurlarımızın net söyleyeceğimiz bir şube müdürümüz birin dördünde ise 94.384 liradan %12,40'lık veriyle 106.087 liraya, 9'un birinde olan bir memurumuz 64.397 liradan 72.382 liraya, uzman öğretmenimiz birin dördünde derece kademesinde ise 81.219 liradan 91.290 liraya, öğretmenimiz birin dördünde 73.368 liradan 82.465 liraya, başkomiserimiz üçün birinde 89.214 liradan 100.276 liraya, bir polis memurumuz 8'in birinde ise derece kademesi 81.617 liradan 91.737 liraya, uzman doktorumuz birin dördünde, ha, özellikle birin dördü kısmı artık emekliliği gelmiş derece kademesi en üst kıstasta olan memuru temsil ediyor, 150.426 liradan 169.078 liraya, hemşire 5'in birinde 74.770 liradan 84.041 liraya, mühendisimiz 1'in 4'ünde 96.211 liradan 108.141 liraya, teknisyenimiz 11'in 1'inci de ise 66.870 liradan 12.40'lık veriyle 75.165 liraya, profesörümüz 135.000 liradan 151 liraya, araştırma görevlimiz 90.568 liradan 101.798 liraya, vaizimiz 76.653 liradan 86.157 liraya, son olarak da avukat olan devlet memurumuz 90.000 liradan 101.160 liraya tekabül ediyor. Bu derece Mayıs olarak itibariyle kesinleşen rakamlar, daha arkada
1: bu mesleklerde derece olarak en yüksek derecelerdekiler mi oluyor?
2: Evet, değişiyor orada, yani en yüksek kıstası orada birin dördü artık emekliliği gelmiş olan kıstas. Onlarda çünkü her yıl ayrı ayrı derece kademesi birer puan artırıldığını söyleyebiliriz.
1: Ayrıca şu bilgiyi de eklesek doğru olur mu? İki çocuklu ve eşi çalışmayan memurlar için mi bu veriler?
0: Evet. Buyurun hocam. Yani Maliye Bakanlığı iki çocuklu 0-6 yaş grubunda iki çocuğu olan ve eşi çalışmayan bir memurun maaşı şeklinde açıklıyor. Dolayısıyla bir aile yardımı da bu rakamların içinde var. O yüzden de hani mesela buradaki rakamı görüp ya ben bu kadar almıyorum diyorsa, ya derecesinde ya kademesinde ya ünvanında ya çalıştığı yılda bir farklılık vardır, ya da eşi ve çocuklarla ilgili aile durumunda bir farklılık vardır, ama Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı kıstas bu.
1: Peki. Çok teşekkür ederim. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve SGK uzmanı Emin Bey'le birlikteydik. Değerlendirdik enflasyon rakamı sonrası netleşen zam oranlarına baktık. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık.
3: Kolay gelsin.
1: Efendim bizler devam edelim şimdi.

0: Bir noktaya gideceğiz. Muhabir arkadaşımız bizi bekliyor. Mersin'de yaşanan şüpheli ev yangınının perde arkasından korkunç bir çifte cinayet çıktı malum. Girişte de bahsetmiştik. Emekli çifti katledip evlerini ateşe verdiği belirlenen katil zanlısı tutuklandı. Gelişmeleri ve detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktarıyor olacak. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
1: Sümeyye, aslında keşke arkamdaki bu gülleri, bu çiçekleri ekranlara getirip bunları anlatsaydık ama maalesef sizin de ifade ettiğiniz gibi büyük bir olaydan, büyük bir korkunç olaydan bahsetmek zorundayız. Bizler şu anda A Haber ekibi olarak Mersin'deyiz. İşte 27 ay öncesinde bu evde bir yangın çıktı ve maalesef burada karı koca hayatını kaybetti. Tabii ki ilk etapta insanlar ve yapılan çalışmalar kapsamında insanlar burada bir yangının, sıradan bir yangının çıktığını ve o yangın sonrasında da ev sahipleri olan çiftin hayatını kaybettiğini düşünmüştü. Ama maalesef yapılan çalışmalar bunun tam tersine söylüyor. Çünkü yangının bir kaza neticesinde değil, bir kundaklama sonucu çıkmış olabileceği yönünde şu anda deliller var ve soruşturmada devam ediyor bu kapsamda. İşte o iddianın üzerine de Celal Özden, yine çiftin tanımış olduğu isimlerden bir tanesi Celal Özden, şu anda gözaltına alındı. Eve geldiğini itiraf etti. Olaydan önce evde bulunduğunu söyledi ama sonrasında da buradan ayrıldıktan sonra, olaydan sonraki gün Mersin'deki kuyumcuların olduğu bölgeye gittiğini bazı istasyonları doğruladı ve kendisi de bunu artık itiraf etti. Peki süreç nasıl işledi? Onu anlatmak gerekirse Erdemli ilçesindeyiz bizler. Şu anda Aslanlı Mahallesi Germetaş sokakta bulunuyoruz. Burada Durmuş Bütüner ve Elif Bütüner çifti yaşıyordu. Eğlenceli bir çiftti, sohbeti güzel bir çiftti. Bu nedenle de işte bu evde kahkaha sesleri eksik olmazdı. Çünkü misafirleri sık sık gelirdi. Evleri boş kalmazdı. Ve sonrasında işte o ev şu anda kullanılamaz halde. Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri titiz bir çalışma gerçekleştirdi ve çıkan bu yangınla ilgili incelemelerini sürdürdü. 27 ay sonrasında çiftin sıradan bir kaza yangını sonrasında hayatını kaybettiğine kanaat getirdi ve ardından da Celal Özden'i gözaltına aldı ve Celal Özden'in yangının çıktığı saat 22.30'du ve bu olaydan önce 21.30'a kadar evde kaldığı baz istasyonu kayıtlarına bakıldığında, incelendiğinde ortaya çıktı ve o gece çiftin yanındaki kişiydi Celal Özden ve ertesi günde Mersin'deki kuyumcuların olduğu bölgeye gitti. Ve tabii ki şu anda biz burada aynı zamanda çiftin komşularıyla da röportajlarımızı gerçekleştirdik. Onu da haberlerimizde izleyeceğiz, onu da ifade edelim. Şimdi onlar hala gözyaşları döküyorlar çünkü çifti çok seviyorlardı ve burada kaza sonrasında, kaza yangını sonrasında hayatlarını kaybettiğini biliyorlardı ve bunun da üzüntüsünü yaşıyorlardı. Buradan gelip geçerken şöyle yolu da gösterelim istersen. Kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı ekranlar getirecek. İşte insanlar bu yoldan gelip geçerken bu yeşilliğin içerisinde, rengarenk çiçeklerin içerisinde is dumanlarıyla siyahlaşmış buradaki evi gördüklerinde elbette üzüntüleri de acıları da tazeleniyor. Çünkü bu kadar güzelliğin içerisinde bu ev kendine çok kolay bir şekilde belli edebiliyor. Bu nedenle de komşular buradan geçerken de hala gözyaşı döktüklerini ifade ediyorlar. Ve onlar da 27 ay sonrasında başlatılan bu dosyanın yeniden açılmasıyla ilgili başlatılan çalışmalardan dolayı Adalet Bakanlığı'na teşekkür ettiklerini ifade etmekte fayda var. Çünkü sevilen bir çiftti. Burada yaşayan insanların sevdiği insanlardı ve yangında öldükleri için üzülüyorlardı. Ama şimdi cinayetten dolayı hayatlarını kaybettikleri için ikinci kez yıkıldılar, ikinci kez üzüldüler ve büyük bir acılarına acı katmış oldular. Bunu da ifade edelim ve ardından da sözü kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı ile birlikte tekrar Mersin'den size bırakalım. Sümeyye.
0: Sevgili izleyenler, İstanbul Sarıyer'de Amerika Birleşik Devletleri telefon kodlu bir numaradan yapılan ihbar Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Arkadaşının kaçırıldığını söyleyen kişinin paylaştığı canlı konumu takip eden ekipler Halis Ö'yü bir iş yerinde buldu. Evet, bu görüntülerin adresi İstanbul Sarıyer. Edinilen bilgiye göre Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'nin sabit hattını Amerika Birleşik Devletleri telefon kodlu bir numaradan arayan ve kendisini Serdar olarak tanıtan kişi, arkadaşı Halis Ö'ye saat 17'den itibaren ulaşamadığını söyledi. Arkadaşının kaçırıldığını öne süren ihbarcı elindeki canlı konum bilgisini de ekiplerle paylaştı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler canlı konumun gösterdiği iş yerine gittiler. Burada bulunan Halis Ö'yü kurtaran ekipler Halis Ö'nün Mehmetcan Y ve Ufuk G ile yaklaşık 15 bin dolarlık alışveriş yaptığını, taraflar arasında çıkan anlaşmazlığın ardından alıkonulduğunu iddia ettiği belirlendi. İş yerinde arama yapan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir ruhsatsız tabanca, bir kuru sıkı tabanca, 13 mermi ve 4 kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirdiler. Olayla ilgili Mehmetcan Y ve Ufuk G gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ufuk G adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mehmet Can Y ise kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şimdi dünyada neler yaşandığına bakalım. Özellikle Orta Doğu'da İran'ın Kuveyt'e yaptığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı sevgili izleyenler. Uluslararası Kuveyt Havalimanı'nda bir kişinin öldüğü ve 63 kişinin yaralandığı saldırı anları şimdi ekranlarınıza geliyor.
2: Kuveyt Havalimanı işte böyle vuruldu. Saldırı anları saniye saniye kameralara yansıdı. ABD, İran'a ait Keşm Adası'na saldırmış, İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD üslerini vurduğunu duyurmuştu. O saldırılardan biri de Kuveyt Havalimanı'na yönelikti. İran'a ait kamikaze insansız hava aracı havalimanının yolcu terminal binasına isabet etti. Şiddetli bir patlama yaşandı. Duvarlar, camlar toza döndü. Havalimanından dumanlar yükseldi. Onlarca ambulans bölgeye intikal etti. Hayatını kaybeden ve yaralananlar oldu. Saldırının ardından oluşan hasar uydu görüntülerine de yansıdı. İran, Kuveyt Havalimanı'nı vurmadıklarını, ABD'nin Patriot sisteminin füzesinin düştüğünü iddia etti. ABD Başkanı Trump ise ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran'ın Kuveyt'e düzenlediği saldırıların kışkırtma sonucu gerçekleşmiş olabileceğini belirtti.
0: Ve ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha İran için konuştu değerli izleyicilerimiz. İran'ın dini lideri Müşteba Hamane ile görüşmek istemediğini söyledi Trump. Ancak böyle bir görüşme olursa bundan onur duyarım dedi. Diğer yandan İran devrim muhafızlarından da açıklamalar var. Ayrıntıları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Ekber Karabağ bizi bekliyor. Öncelikle kolaylıklar dileyelim kendisine. Bu gelişmelerin ayrıntılarını paylaşması için sözü Ekber Karabağ'a bırakalım.
3: Teşekkür ederim Sümeyye. Ben de sana kolaylıklar dilerim. Evet, esasında Donald Trump'ın her gün İran konusunda konuştuğunu söyleyebiliriz. Son olarak İran'ın yeni lideri Mustafa Hamine'ye ile ilgili kendisiyle görüşmek istemiyorum. Ancak eğer böyle bir şey olursa bundan onur duyarım. Bir anlaşma söz konusu olursa görüşebiliriz yönünde ifadeler kullandı. Ancak İran'daki politikayı bilenler biliyor ki böyle bir görüşme mümkün değil. İran'ın geçmiş lideri Ayetullah Ali Hamenei hayatı boyunca görev süresi boyunca lider olduğu sürece hiçbir zaman yurt dışına çıkmamıştı. Mustafa Hamenei'nin de benzeri bir politikayı izlemesi öngörülmektedir. Diğer taraftan işte Donald Trump, Mustafa'nın babası Ali Hamenei'nin katilidir. O yüzden ikilinin el sıkışması hiçbir olasılık dahilinde değil. Ancak Donald Trump sürekli bir şekilde bu tip işte ifadeleri kullanmasına da biz alışığız. Diğer taraftan devrim muhafızlarının açıklaması Lübnan'la ilgilidir. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde İsrail ve Lübnan arasında bir anlaşma sağlandığına ilişkin mesaj gelmektedir. Gerçi Hizbullah buna temkinli yaklaşıyor. İran'dan gelen mesajda ise İran devrim muhafızları Ancak İsrail ordusunun Lübnan'ı boşaltırsa, onların topraklarından geri çekilirse bölgede bir huzur ve barışın sağlanmasının mümkün olabileceğini bildirdi. Devrim Muhafızlarının Kudüs Gücü Başkomutanı İsmail Kaani, yani bir barışın sağlanması için en azından İsrail ordusunun İran'la yaşanan o 40 günlük savaşın gerisindeki bir noktaya gelmesi gerektiği yönünde ifadeler kullandı. İran Devrim Muhafızlarının diğer komutanlarına Muhsin Rezai ise, eğer İsrail ordusu Dahiye'ye doğru hareket etmeye devam etseydi füzelerimiz hazırdı yönünde ifadeler kullandı. Genel olarak bakıldığında son iki gündür bölgede kısmen bir sükunetin hakim olduğunu ifade edebiliriz.
0: Ekber Karabağ, çok teşekkür ediyoruz. Detayları paylaştığın için kolaylıklar diliyoruz sana ve devam ediyoruz efendim. İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Konuşmasında Gazze'yi unutmayan Bilal Erdoğan, Filistin ortak meselemiz dedi, insan odaklı medeniyet vurgusu yaptı.
2: Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi 2. gününde devam etti. İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan da zirveye katılanlar arasındaydı. Erdoğan, Batı'nın merkezine insanlığı değil sermayeyi koyduğunu söyledi.
4: But they also surpassed our civilization by not only doing the same thing, obviously they translated, they read, they understood, but they chose to put at the center not the well-being of individuals and societies and humanity, but the collection of capital, but by the accumulation of capital. This was, I think, the main difference that the West has brought upon humanity and the civilization.
2: Konuşmasında Gazze'yi unutmayan Bilal Erdoğan, Filistin ortak meselemiz dedi.
4: I would like to thank Mr. Halevi for having Al-Quds University present what they are doing, right? So as a trustee of Ibn Haldun University, I immediately thought about how we can share from our endowment with Al-Quds University. So we have to actively be thinking, oh, there is something here. Of course, Gaza and Palestine is our cause. So how can we support Al-Quds? Because really, what you do today matters. What goes on in political sphere matters. But how you invest in people will matter in the longer term much more than anything else.
2: Erdoğan, Müslümanların dünyanın en eğitimli insanları olması gerektiğine vurgu yaptı.
4: So we have to make sure that one of the best educated people in the world are Palestinians, as you know. So we have to keep it that way so that they have a chance in the end to prevail. And as Muslims we have to be best educated in the world.
0: Sevgili izleyenler, Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan kritik açıklamalar var. Avrupa Birliği'nin küresel ölçekte daha güçlü bir aktör olabilmesi için genişlemesi gerektiğini söyledi. Finlandiyalı lider güvenlik açısından Türkiye'nin olabildiğince yakın olması gerektiğini anlamamız önemli diye konuştu. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Fatih Özyar bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü Fatih Özyar'a bırakalım.
5: Evet Sümeyye Gafaroğlu, biz de Hollanda'dan sizlere kolaylıklar diliyoruz. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi önemli açıklamalar geldi Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından. Alexander Stubb Helsinki'de katılmış olduğu bir konferansta yapmış olduğu açıklamalara da bakıldığında özellikle önümüzdeki süreç içerisinde Avrupa Birliği'nin genişleme stratejisine değindi ve önümüzdeki süreç içerisinde şu anda bir anlamda Birleşik Krallık'ın 2020 yılında Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılmasından sonra 27'ye düşen üye sayısının önümüzdeki süre içerisinde artık 40'a ulaşması zorunlu hale geldi ifadelerini kullandı ki bu çok önemliydi. Yine yapmış olduğu bu konuşma içerisinde de Türkiye'ye çok önemli bir bölümde ayırdı. Yapmış olduğu bu açıklamada önümüzdeki süre içerisinde Avrupa Birliği'nin üye sayısının 40'a çıkarılmasında potansiyel üyeleri olarak da Türkiye'nin örnek olarak gösterdi ki diğer taraftan yine İngiltere'nin, Norveç ve İzlanda ve Kanada'yı da potansiyel üye olarak da göstermesi dikkat çekti. Diğer taraftan az önce de söylemiş olduğum gibi Türkiye bu konuşmasında önemli bir yer ayırdı. Çünkü gelinen bu noktada

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin bir anlamda Avrupa Birliği ile güvenlik konusundaki restleşmesinde artık güvenlik konusunun çok büyük önem taşıdığını ve bunun için de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne çok yakın olması gerektiğini söyledi. Önümüzdeki süreç içerisinde aslında son döneme de bakıldığında bir anlamda Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik konusunda pek konuşulmamış olmasını üzüntüyle karşıladığını ve aslında önümüzdeki süre içerisinde bu Avrupa Birliği konusunda Türkiye'nin üyelik konusundan daha sıkça konuşulması gerektiğine de vurgu yaptı. Bunun da en büyük önemi hem bu Türkiye'nin bulunmuş olduğu konum hem de gelmiş olduğu şu anda yakalamış olduğu ki özellikle savunma konusundaki çıkmış olduğu seviye, diğer taraftan da Türkiye'nin güvenlik açısından Avrupa Birliği'nin güvenliği açısından da çok önemli bir ülke olduğuna vurgu yaptı ki bu çok önemliydi Sümeyye Gaffaroğlu. Tabii ki diğer taraftan önümüzdeki süreç içerisinde neler olup biteceği pek belli olmaz ama bu açıklama bir anlamda diğer Avrupa Birliği ülkelerinde harekete geçirir mi bekleyip göreceğiz. Zaman bunu gösterecek diyerek bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'dan sözü şimdilik size bırakalım Sümeyye Gaffaroğlu.
1: Fatih Özyar'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Bu kritik açıklamaların detaylarını paylaştı bizlerle ve devam edelim efendim yurt gündemiyle. Nafaka mağdurlarının merakla beklediği kritik karar açıklandı ve Yüksek Mahkeme boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi meclisin takdirine sunacaklarını belirtti. AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan da yeni düzenlemenin mağduriyete yol açmadan hayata geçirileceğini vurguladı.
2: Boşanan eşlerin arasındaki hukuki ilişki sona erdiği halde maalesef bu yoksulluk nafakası yüzünden sürekli karşı karşıya gelmek zorunda kalıyorlar.
3: İşte bu durum Antalya'da yaşandı. Bir çift boşanma davasında yoksulluk nafakası yüzünden karşı karşıya geldi.
4: Cinsiyet ayrımı yapmak istemiyorum ama kadınlardan bunu bir ticari yol olarak görenler de var yani.
3: Antalya 12. Aile Mahkemesi süresiz nafaka uygulamasını anayasaya aykırı bularak iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Mahkemeden kritik karar çıktı. Boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenleme oy çokluğuyla iptal edildi.
5: Tabii ki evliliğin süresi hesaplanır. Hani tabii ki bir yıllık kalmak farklıdır. 25-30 sene evli kalan bir insan farklıdır diye düşünüyorum. Bence hesaplama ona göre yapılmalı.
3: AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, iptal edilen nafaka türünün yoksulluk nafakası olduğunu söyledi.
6: Burada Anayasa Mahkemesi'nin iptal etmiş olduğu nafaka, evlilik birliğinin sona ermesi nedeniyle daha az kusuru olan eşin, burada özellikle eşin diyorum çünkü burada hep kadın algılanıyor. Kadının değil, kadının kocaya, kocanın da kadına vereceği bir nafakadan bahsedebiliriz aslında kanunumuzda.
3: Nurettin Alan, AK Parti olarak aile haklarını koruyarak yeni bir düzenleme yapacaklarını belirtti.
6: Toplumun huzurunu, sükununu, burada kadın haklarını, erkeğin haklarını, ailenin haklarını, belki çocukların haklarını da koruyarak bu nafakayı yeniden bir düzenleme yapacağız elbette ki.
3: Peki süresiz nafaka hakkını almış olanlar için durum ne olacak?
6: Geriye işlemeyecek. İleriye doğru alacakları yönünden elbette ki bir düzenleme yapmak gerekecek. O zaman bu nafakayla ilgili hayatını düzene koymuş insanlar var. Onlar da bir anda ortada bırakacak bir şey elbette ki olmayacaktır.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de Yüksek Mahkemenin kararına ilişkin açıklama geldi. Hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi meclise sunacaklarını söyledi. Öte yandan nafakayla ilgili yeni yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yürürlüğe girmesi bekleniyor.
7: Değerli milletvekilleri,
1: efendim şimdi de Gaziantep'e gideceğiz. Gaziantep'in Nizip ilçesinde bölgenin önemli geçim kaynaklarından biri olan geleneksel bulgur kurutma mesaisi devam ediyor. Detayları bize A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve konuğu aktaracak. Kolaylıklar dileyerek sözü kendilerine bırakalım.
8: Teşekkürler. Gaziantep'e kavurucu sıcakların gelmesiyle birlikte sarı elmas olarak adlandırılan bulgur içinde mesai başlamış durumda. Buğdaylar özenle toplanıyor. Toplandıktan sonra haşlanıyor. Sonra da güneş altında kuruması için bırakılıyor. Peki bu noktada hangi işlemler yapılıyor ve bu bulgur nerelere gönderiliyor? Yayın konuğumuzları öğreneceğiz. Hayri Sarı bizimle birlikte işletme sahibi. Hoş geldiniz yayınımıza. Kolaylıklar.
9: Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk. Sağ olun. Mesai devam ediyor. geliyor. Kavurucu evet. sıcağın altında bir taraftan da sapsarı bir görüntü var karşımızda. Evet. Öncelikle nasıl toplanıyor ve nasıl işleniyor ondan başlayalım.
7: Şimdi öncelikle buğdayı tarlasına hasat edildikten sonra işletmemizde gerekli temizlik işlemleri yapıldıktan sonra haşlanıyor. Haşlandıktan sonra gördüğünüz sahaya kuruması için seriliyor. Burada aşağı yukarı ortalama bir 12 saat, 8 ile 12 saat arası bir kuruma süresi vardır. Bu süre zarfında da görmüş olduğunuz araçla sürekli karıştırarak, havalandırılarak kurum işlemini gerçekleştirmeye çalışıyoruz.
8: Şimdi burada benim dikkatimi çeken bir şey var. İzleyiciler de elbette ki soracaktır. İki araç görüyoruz bu buğdayların üzerinde. Ama evet. bunlarda herhangi bir egzoz dumanı yok. Çünkü elektrikle çalışıyorlar
7: evet.
8: sanırım.
7: Evet.
8: Ve sadece bu işte çalışıyor.
7: Tabii işletmemizde çalışan bu araçlarımız sadece bu iş için kullanılıyor. Kesinlikle bu alan dışına çıkmazlar. Bir de elektrik enerjisiyle, tamamıyla elektrik enerjisiyle çalışıyorlar. Bir aracımız sürekli karıştırarak havalandırma işlemini yapıyor. Diğer aracımız da bu arada kurumuş olan ürünleri yavaşça kendi şeyine toplayarak yığın yapıp tekrar işletme içerisine sevk edecektir.
8: İşletmede de bulgura dönüşecek.
7: İşletmede de gerekli bazı temizlik işlemlerinden bazı aşamalara geçtikten sonra bulgura dönüşecek. Hani bu açık alanda olduğu için burada herhangi bir bulaş riski olmaması için burada alınan ürünler işletme içerisine götürülür, elenir, içerisine yabancı maddeler, tozu, kırık taneleri ayrıldıktan sonra belli bir yıkama işleminden geçirilir. Daha sonra bir ısıl işleminden geçtikten sonra kabuğu soyulur. Kepek dediğimiz, tabir ettiğimiz yüzeyindeki o kabuğu ince zarını alırız. Ondan sonra değirmenlere öğütülerek bulgur işlemi yapılmaya başlamış olur.
8: Çok teşekkür ederim.
7: Rica ederim. Sağ olun.
8: Evet, Gaziantep'te kavurucu sıcakta bu mesai bir süre daha devam edecek gibi görünüyor diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: Mehmet Geçgel ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz efendim. Hobi bahçeleriyle ilgili yeni düzenlemeleri içeren yasa teklifinde sona gelindi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tarım alanlarının korunacağı ve vatandaşların ihtiyaçlarının giderileceği bir düzenlemenin yakın zamanda hayata geçirileceğini açıkladı.
9: Tarım alanlarını korumak zorundayız. Yani gıda güvenliğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla her tarım alanında her isteyen istediği gibi bir iş yapamamalı.
3: Tarım arazilerini koruyacak ve hobi bahçelerine yasal zemin kazandıracak yeni düzenleme de sona yaklaşıldı.
9: Vatandaşımızın bilhassa pandemi sonrasında gelen bir talebi var. Yani toprağa basabilmek, toprakta iş yapabilmek, işte çoluğuyla çocuğuyla orada vakit geçirebilmek. Bunu bir kanun çerçevesinde, bir düzenleme çerçevesinde bu ihtiyacı gidermeliyiz.
3: Anadolu Ajansı editör masasına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hobi bahçeleriyle ilgili düzenlemenin yakında hayata geçirileceğini açıkladı.
9: Her iki talebi de gözetecek bir çalışmayı inşallah hayata geçireceğiz. Hem tarım alanları korunacak hem de vatandaşımızın bu ihtiyacına kanun yönetmelik çerçevesinde edilebilecek yardımı etmeye gayret göstereceğiz. Bu çalışma inşallah yakın zamanda hayata geçecek.
3: Önümüzdeki dönemde meclisin gündemine gelmesi beklenen yasa tasarısında arazi kullanımına yönelik kurallar, denetim süreçleri ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin detaylar yer alacak. Teklif kapsamında özellikle izinsiz yapılaşma, altyapı bağlantıları ve arazi kullanımına ilişkin maddelerin öne çıkması bekleniyor. Taslakta bazı yapılar için elektrik, su ve diğer altyapı hizmetlerine ilişkin süreçlerin yeniden ele alınabileceği belirtiliyor.
1: Sevgili izleyenler, çok kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Saat başında yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.
10: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank.
11: Türkiye İstatistik Kurumu iş gücü piyasasına ilişkin Nisan ayı verilerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı 0,1 puan artarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 5000 kişi azalarak 2.868.000'e geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı 356.000 kişi azalarak 32.166.000'e indi. Buna paralel olarak istihdam oranı %0,6 puanlık gerilemeyle %48,1'e düştü.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
12: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: final maçını alacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Sisi duramaz oğlum bizim önümüzde.
1: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
2: Hani bizim başka şansımız yok.
3: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
4: Rami abi nereye gidiyor bunlar?
5: Karaya kısa.
4: Neyse biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
6: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığını evladıma mı yapacaksın?
7: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
8: Hayal bize lüks ha. Biz umuda aşığız.
9: Keşke elimden bir şey gelse.
10: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.
11: Reklam.
12: A Haber Radyo.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
15: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
13: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
11: Reklam.
16: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç,

0: yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: CNN yozlaşmış bir kuruluş. İşte tam orada duran bir muhabirleri var. Asla gülümsemiyor. Genç, güzel bir kadın ama asla gülümsemiyor. Yüzünde hiç gülümseme görmedim.
4: CNN muhabirine canlı yayında ateş püskürdü. Sert sözler sarf etti.
3: Orada gözlerinde nefretle durduğunu görüyorum. Nefret ediyor çünkü sınırlarımızı koruyoruz, güçlü bir ordumuz var, vergilerimizi düşürdük.
4: ABD başkanıyla yıldızı bir türlü barışmayan CNN muhabiri Kathleen Collins bir kez daha Trump'ın gazabına uğradı. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlarken bir anda Collins'a dönen Trump hakaretleri birbiri ardına sıraladı.
3: CNN yozlaşmış bir kuruluş. İşte tam orada duran bir muhabirleri var. Asla gülümsemiyor. Genç, güzel bir kadın ama asla gülümsemiyor. Yüzünde hiç gülümseme görmedim.
4: Trump'ın canlı yayında yaylım ateşine tuttuğu Collins'ın zor anları Beyaz Saray'da yaşanan ilk gerginlikte değil. Şubat ayında ABD Başkanı'na Epstein sorusu yönelten CNN International muhabiri aldığı sert tepki karşısında neye uğradığını şaşırmıştı.
3: Sen çok kötü birisin. Biliyor musun? En kötü muhabirsin. Senin gibiler yüzünden CNN'in reytingleri yerlerde ve bu hiç şaşırtıcı değil. Kendinden utanmalısın.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor.
6: İran Savaşı ile birlikte Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan enerji krizi Türkiye'nin çok daha güvenli bir rota olduğunu ortaya koydu. Türkiye'nin enerjide stratejik değeri günden güne artıyor.
5: İran merkezli kriz Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir. Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir.
7: Hürmüz Boğazı bundan sonra işler düzelse dahi paralı olacaksa bundan sonra muhtemelen Irak kalkınma yoluna da hatta belki Kuveyt'le Irak'la birlikte bu alanda çalışabilir. Kalkınma yoluna da Türkiye üzerinden yeni ihracat olasılıklarına da daha fazla hem zaman hem de para ayıracaktır.
6: Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefi ise 4 saç ayağına oturuyor.
7: Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefi aslında çok uzun yıllara dayanıyor. Ve özellikle Berat Bey döneminde başlayan milli enerji politikası bu süreci ciddi anlamda destekledi. Bunlardan bir tanesi bir doğal gaz merkezi olmak. Yani sadece doğalgaz için transit ülke olmaktan bahsetmiyorum. Yani depolama kabiliyetlerinin şu ana kadar yükseltilmesi, yeni LNG tesislerinin yapılması, yeni anlaşmalar, yeni boru hatları, işte TANAP olsun, TAP boru hattı olsun, Türkiye üzerinden geçen diğer ya da Türkiye'ye gelen diğer boru hatları olsun. Bunların hepsi bu adım perspektifinde kurgulandı. Türkiye aynı zamanda bir ham petrol ve petrol ürünleriyle alakalı bir merkez olmak istiyor. Bununla alakalı da biliyorsunuz zaten Bakü-Tiftis-Ceyhan petrol boru hattı bu süreci destekliyor. Yine şu an Kerkük-Erbil-Ceyhan petrol boru hattı bunu destekliyor. İnşallah kalkınma yolunun biz hayata geçtiğini göreceğiz.
6: Ayrıca Türkiye'nin milli maden politikası ve enerji finansman merkezi olma hedefleri de bulunuyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır.
5: Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
6: Terörsüz Türkiye sürecinde çok kritik bir dönemece girildi. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecini hızlandıracak tarihi düzenleme için düğmeye basıldı.
9: İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. İkinci aşamada da yasal, hukuki bir zemine ihtiyaç var. yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette ki bir barış yasası olmalıdır.
6: 9 maddelik bir paketin meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Paketin içeriğinde ise çok kritik başlıklar var. Silah bırakan örgüt mensuplarının mevcut yargı dosyaları, soruşturma ve kovuşturma süreçleri yeniden şekillenecek. Hangi adli mekanizmaların devreye gireceği bu yasayla netleşecek. Düzenlemenin 15 Temmuz'a kadar çıkartılması planlanıyor.
10: En büyük teşekkürümüz...
6: Süreç için görüşme trafiği hızlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Yasal düzenlemelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Çankaya Köşkü'nde toplandı.
11: Bu süreç Meclis Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuzun konuya ilişkin adeta bir yol haritası niteliğinde olan raporu dikkate alınarak kararlılıkla bir devlet politikası olarak yürütülmeye devam ediyor.
6: Süreçle ilgili yasal düzenlemelerin görüşüldüğü toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
12: Hukuka dayanmayan bir güvenlik ise kalıcı ve sürdürülebilir değildir. Bu sebeple yeni dönemde güvenlik politikalarımızı hak ve özgürlükleri koruyan, önleyici yaklaşımı esas alan, vatandaş odaklı ve hukuk temelli bir anlayışı esas alarak geliştirmeye devam ediyoruz.
6: Son olarak DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Başkan Erdoğan'ı ziyaret ettiğini duyurdu. Görüşmenin ayrıntısını sosyal medya hesabından paylaşan Sakık, Başkan Erdoğan'a halkın barış ve demokrasi beklentilerini doğrudan ilettiğini açıkladı.

0: Ajans bugün de yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 12 olmak üzere. A Haber ve de Radyo ortak yayınıyla gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sıcak bir gelişmeyle başlayacağız efendim. Bir süredir ekranlarınıza da son dakika notu olarak yansıyor. Ankara-İzmir seferini yapan Pegasus Hava Yolları'na ait uçakta taşınabilir şarj aletinden çıkan duman paniğe neden oldu. Uçak taksi yolu üzerinde durduruldu ve yolcular tahliye edildi. Pegasus Hava Yolları'na ait uçak İzmir seferini yapmak üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yolcu alımını tamamlamıştı. Uçak kalkış için pist başına ilerlediği sırada yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazından duman çıktığı görüldü. Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek durumu bildirdi ve uçak taksi yolu üzerinde durduruldu. Uçakta bulunan yolcular tahliye edilirken olayda herhangi bir yaralanan olmadı değerli izleyicilerimiz. Facianın eşiğinden dönüldü elbette. Ankara-İzmir seferini yapan Pegasus Hava Yolları'na ait uçakta taşınabilir şarj aletinden çıkan duman paniğe neden oldu. Uçak taksi yolu üzerinde durduruldu ve yolcular tahliye edildi. Pegasus Hava Yolları'na ait uçak İzmir seferini yapmak üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yolcu alımını tamamlamıştı. Uçak kalkış için pist başına ilerlediği sırada yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazından duman çıktığı görüldü. Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçildi. Durum bildirildi ve uçak taksi yolu üzerinde durduruldu. O görüntüler de şu anda ekranlarınıza yansıyor. Yolcularda da bir panik olduğunu görebiliyoruz çok net bir şekilde. Uçakta bulunan yolcular tahliye edildi. Sevindirici haber, herhangi bir yaralanan olmadı. Piste çıkmadan aslında taksi yolu üzerinde de durduruldu. Şimdi facianın eşiğinden dönülen bu sıcak gelişmeyi konuşalım efendim. Pilot, elektronik yüksek mühendisi Ahmet İzgi yayın konuğumuz. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim. Geçmiş olsun. İyi yayınlar dilerim.
0: Geçmiş olsun, evet. Şükür ki herhangi bir yaralanan olmadı. Aksi bir durum olmadı. Kalkış olmadan taksi yolu üzerinde durduruldu. Ancak bu tür olaylar duyuyoruz, yaşanıyor. Böyle bir durumda acil durumda standart prosedür nasıl işliyor? Risk seviyesi nedir bu durumun? Tahliye hemen gerçekleşti ama olayı bir değerlendirir misiniz genel olarak?
1: Efendim öncelikle geçmiş olsun. Bahsi geçen power bank dediğimiz cihaz içinde lityum pilleri olan yani cep telefonumuzun içindeki pillerin aynısından elektrikli arabaları kullandığımız elektrikli arabaların ayağımızı bastığımız tabanın altında yer alan akü gruplarıyla aynı lityum kaynaklı lityumun sağında fosfat gibi farklı diğer metallerle birleştirilmiş elektron toplamaya müsait bir yapı. Ama bunun çok ya şu anda bütün dünyada çok geleceği olan bir pil, lityum pil. Yani elektrikli arabaçların özellikle veya güneş enerjisinden elde edilen elektriğin depolanmasında kullanılma amaçlı inanılmaz derecede kullanılan bir depolama kaynağı sistemi. Ama tabii dezavantajları da var. Bunlardan bir tanesi fiziksel bir çarpmaya, delinmeye örneğin çiviyle delmeye çalışmanız gibi veya içine sıvı su girmesi durumunda zincirleme bir reaksiyon başlıyor. Lityumun metal özelliğinden. Bu reaksiyonun sonucunda kendi kendini ısıtıyor. Bu zincirleme reaksiyonu sonunda kendini ısıttıktan sonra oluşan ısı içerideki gazları genleştirip patlayarak dışarıya ateş olarak yansıyor. Evet. Şu anda lityum pillerin en çözülemeyen problemli kısımlarından bir tanesi bu. Uçak konusuna gelince evet uçakta şuna şükretmek lazım. Allah'tan bagajı içine konulmamış. Bagaj içerisinde, valizin içinde kıyafetlerin arasında böyle bir şey olduğunu düşünürseniz o valizin alev almaması hemen hemen imkansız. Dolayısıyla insan gözünün ve elinin uzağında olduğu için aşağıda bagaj bölümünde daha ummayacağımız tehlikeler yaratabilir. En azından kabin içine yanına aldıkları için gözle görülüp müdahale edilebilmiş ve kaptan doğru bir karar vermiş. Hiçbir zaman havacılıkta riske girilmez. Bu bir hasta olabilir, birbiriyle kavga eden yolcular olabilir, kendini kaybetmiş bir yolcu olabilir. Buna benzer her durum kaptan için emergency'dir, yani acil bir durumdur. Telsizde anons eder, duruyorum der, acil evakue yolcuları dışarıya çıkarıyorum der, anons eder ve bu işlem uygular. Yani bence bu çok doğru bir işlem. Biraz daha sivil havacılığın power banklerle ilgili, cep telefonlarının pilleriyle ilgili bazı kararlar almasında bence gerek var.
0: Evet. Şükür ki bagajda değildi dediniz siz de. Herhalde bu yüzden bagajda taşımak yasak ama kabinde taşınabiliyor. Ama yine de bu tarz risklerin önüne geçmek pek de mümkün olmuyor. Dediğiniz gibi su alabiliyor, etkileşime girebiliyor ve alev çıkabiliyor, duman çıkabiliyor. Peki önceden anlaşılabilir miydi? Yani bu powerbank uçağa binmeden önce bir sıvı aldığı ya da duman alev aldığı, duman çıkaracağı anlaşılabilir miydi? Sonuçta kabindeyken yaşanmamıştı bu durum. Gerçi kabindeyken de yaşanmış olabilir ama.
1: Genellikle power bankler dolma boşalma sürelerini doldurdukları zaman, yani bu yaklaşık 700 ile 2000-2500 recycle dediğimiz doldur boşalt recycle'dan sonra şişmeye başlıyorlar. Evet. Yani fiziksel olarak görüyorsunuz dışarıya doğru bir kavis oluşturuyor. Bu bir gösterge olabilir. Üzerinde fiziksel olarak bir darbe izi, yani bir oyuk, vurma izi olabilir. Ama bana sorarsanız powerbanklerin uçağa alınması çok doğru değil.
0: Peki uçaktaki basıncın etkilemiş olma ihtimali var mı? Basınçtan etkilenen şöyle, bir şey mi bu?
1: Şöyle, onu da anlatalım. Zamanımız var mı 1-2 dakika
0: Tabii,
1: kadar?
0: Tabii lütfen, buyurun.
1: Uçak kabinleri düdüklü tencere gibi düşünün. Yani kapatılmış, içeriden dışarıya, dışarıdan içeriye hava sızmıyor. Niçin böyle bir şeye gerek duyuyor uçak? Çünkü uçağın yükselip hızlanabileceği yükseklikler deniz yüzeyinden 10 kilometre yukarıları gibi düşünün.

0: pist başındaki havaalanındaki atmosferik hava basıncı ile uçak kalkıyor. Daha sonra İstanbul'a gidiyorsa İstanbul'unki atmosferik hava basıncı daha deniz seviyesinde olduğu için Ankara'dan fazla olacağı için o basınç seviyesine ayarlanıyor kompresör ve yolcular alışarak İstanbul'a gitmiş oluyorlar. Dolayısıyla uçuş anındaki uçağın içindeki hava basıncı İstanbul, Ankara veya hangi şehre gidecek o şehrin hava basıncıyla aynı oluyor. Yani bir hava basıncı farkı yok. Hmm. Ekstra bir basınçlandırılmış durum yok.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz değerlendirmeniz için.
0: Ben teşekkür ederim efendim. Yayınlar dilerim.
1: Elektronik yüksek mühendisi ve pilot Ahmet İzgi yayın konuğumuz. Ankara-İzmir seferini yapan Pegasus Hava Yolları'na ait uçakta yaşanan olayı değerlendirdik efendim. Çok geçmiş olsun diyoruz tekraren ve devam ediyoruz. Nevşehir'in en yoğun caddelerinden birinde silahlı çatışma yaşandı. Çevredekiler büyük korku ve panik yaşarken olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
2: Polisten kaçan şüpheli film gibi operasyonla yakalandı. Görüntüler Nevşehir'de kaydedildi. Aralarında husumet bulunan kişiyi araçla takip eden iki şüpheli cadde ortasında silahla ateş etmeye başladı. Bu sırada saldırıya uğrayan kişi de silahını çıkartarak karşılık verdi. Çatışma sırasında çevredekiler büyük korku ve panik yaşadı. Bu sırada saldırganlardan biri kaçarak civardaki bir otoparktaki otomobillerden birinin altına saklandı. Ancak polislerden kaçamadı. Şüpheli gözaltına alınırken silahlı saldırıya karışan diğer şüpheli ise Batman'a gitmek üzere bindiği yolcu otobüsü Kayseri'de durdurularak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Bursa'da bir kişiyle karı koca arasında çıkan tartışma kanlı bitti değerli izleyenler. Kurşunların hedefi olan çift hayatını kaybetti.
3: Sokakta çıkan kavgada tabancadan çıkan kurşunlar karı kocayı hayattan kopardı. Olay gece saatlerinde Bursa'nın Yıldırım ilçesi Beyazıt sokakta yaşandı. Yaşları 40 olan çiftle sokaktaki bir kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada henüz kimliği belirlenemeyen kişi karı kocayı kurşun yağmuruna tuttu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekibi çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Karı kocanın cansız bedeni morga kaldırılırken polis şüpheliyi arama çalışması başlattı.
1: İstanbul Şişli'de seyir halindeki takside yolcuyla şoför arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu şoför Erdal Çiçek'e sert bir cisimle vurdu. Aldığı darbe sonrası başını kaldırma çarpanlarınıza. İstanbul Şişli'de iddiaya göre Erdal Çiçek'in yönetimindeki takside yolcuyla sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma üzerine taksideki yolcu Erdal Çiçek'e sert bir cisimle vurdu. Darbe sonrası başını kaldırıma çarpan Çiçek olay yerinde kalp krizi geçirdi. Saldırgan yolcu bölgedeki diğer taksi şoförleri tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kalp krizi geçiren Çiçek hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Olayla ilgili ise inceleme başlatıldı. İsrail ateşkese rağmen

0: İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Soykırım
1: son saldırılarında aynı aileden anne, baba ve 3 çocuk dahil en az 11 Filistinli hayatını kaybetti sevgili izleyenler. 32 kişi yaralandı. Böylelikle 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesten bu yana Gazze'de katledilenlerin sayısı 936'ya çıktı.
2: Yerlerde ceset torbaları. Ayakta kalan son binalarda İsrail yıkımının izleri. Gazze'de ateşkese rağmen soykırım devam ediyor. İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin hedefi bu kez Gazze'nin batısı ve kuzeyi oldu. İşgal güçleri saldırılarda kuzeydeki Şati mülteci kampı, Şeyh Rıdvan Mahallesi, Tel El Heva Mahallesi ve muhaberat bölgelerini bomba yağmuruna tuttu. Saldırı sonrasında binalarda yangın çıktı. Eş zamanlı yapılan katliamda aynı aileden anne, baba ve çocuklar dahil koskoca bir aile yok oldu. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı. Olayın ardından ambulans ve sivil savunma ekipleri vurulan bölgeye sevk edildi. Yaralılar şifa hastanesine nakledildi.
3: İnsanlar uyuyordu. Gece 2.30'da uyandık ve saldırıyı gördük. Etrafta ceset parçaları bulduk. Savaşın bittiğini söylüyorlar ama savaş bitmedi. Ülkeleri bu soruna son vermeye çağırıyoruz. Bu insanlar Hamas üyesi değil ve Hamas'la hiçbir ilgileri yok. Neden bize bunu yapıyorlar? Her gün şehitlerimiz, yaralılarımız, yıkılan evlerimiz var. Bizim için bir çözüm bulmalılar.
2: İsrail katliamında hayatını kaybedenler gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.
4: Büyük bir patlama oldu. Üzerimize taşlar düştü ve herkes şaşkına döndü. Eşimle yalnızdım. Karanlıktı ve yangın vardı. Sonunda kızımızın, kocasının ve torunlarımızın şehit olduğunu öğrendik.
2: Tahribatın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Saldırı düzenlenen bir apartmanın orta katında koskoca bir delik kaldı.
3: Gazze'de güvenlik yok. Nereye gitseniz vuruluyorsunuz. Ölü insanlar görüyorsunuz. Gazze'de güvenli bir bölge yok. Her gün oradan bize ateş açıyorlar ve füzelerle saldırıyorlar. Savaş durmadı.
2: İsrail 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesten bu yana Gazze'de 900'ü aşkın kişiyi katletti. Toplam şehit sayısı ise 73 bine yaklaştı.
1: Efendim, ABD arabuluculuğundaki ateşkes girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası İsrail, Lübnan'da bazı beldelere saldırı tehdidinde bulundu ve halktan evlerini terk etmelerini istedi. Ayrıntıları öğrenelim. Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar bizi bekliyor. Öncelikle kolaylıklar dileyelim. Az önce de söyledim, ateşkes girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Donald Trump'tan pek çok açıklama geldi bu süreçte ama İsrail Lübnan'da belli ki işgali genişletiyor. Az önce haberde de paylaştık. Tıpkı Gazze'de olduğu gibi bir senaryo işletmeye çalışıyor o noktada. Nedir ayrıntılar, son durum, paylaşır mısınız bizimle?
5: Sümeyye Gaffaroğlu, kolaylıklar. Öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor ki Lübnan'da sürekli tekrar eden bir döngü yaşanıyor aslında. Sürekli İsrail'in saldırılarının ardından bir ateşkes açıklaması yapılıyor ve bu ateşkes açıklamasına rağmen İsrail saldırılarını sürdürüyor. Lübnanlıları katletmeye devam ediyor. 27 Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında hatırlarsınız bir ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Yine ABD arabuluculuğunda ve bu anlaşmada İsrail'in en önemli şartı Lübnan'ın güneyinin, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyini boşaltması ve silahsızlandırılmasıydı. Bu ateşkes anlaşmasına varılmasından sonra sürekli olarak İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdü ve İran'a saldırılar devam ederken 2 Mart 2026 tarihinde Lübnan'a yönelik saldırılarını genişleterek kara işgalini de genişletmeye başladı ve bu süreçte Lübnan'da yoğun İsrail saldırıları yaşandı. 2 Mart tarihinden bugüne Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarında 3500'den fazla Lübnanlı hayatını kaybetti. Dün de aslında ABD arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında ateşkeşe varıldığına ilişkin açıklama

0: Ardından yapılan ilk yorum, bu ateşkesin yine daha önceki ateşkesler gibi masada kalacağı ve sahaya bir yansımasının olmayacağı yönündeydi. Çünkü bu tırnak içerisinde şartlı bir ateşkes anlaşmasıydı ve İsrail yine Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyini tamamen boşaltmasını ve silahsızlandırılmasını şart koşmuştu ki bu şart Hizbullah'ın varlık sebebini inkar etmesi anlamına geliyordu. Nitekim dün öğle saatlerinde Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail işgali sonlandırılana kadar ve İsrail saldırılarını durdurana kadar bir ateşkes yapmayacağız dedi. Çünkü ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada işgalin devamına veya İsrail'in geri çekilmesine ilişkin yahut İsrail'in saldırılarının durdurulmasına ilişkin bir detay bulunmuyordu. Nitekim İsrail Savunma Bakanı Katar'da Lübnan'ın güneyinde saldırılarına devam edeceklerini açıklamışlardı. Ve bugün dün ateşkes ilan edilen ateşkesin başarısızlıkla sonuçlandığının ortaya çıkmasının ardından bu sabah İsrail ordusu yine Lübnan'ın güneyinde 6 tane beldeye saldırı tehdidinde bulundu ve buraların sakinleri için tahliye emri yayınladı. Bulunduğunuz bölgeleri terk edin. İsrail ordusu kısa bir süre içerisinde bu bölgelere saldırı düzenleyecekti dedi. Öte yandan Hizbullah'ın da İsrail saldırılarına karşılık insansız hava araçlarıyla ve roketlerle yapmış olduğu misillemeler devam ediyor. Dün yine Lübnan'ın güneyinde bir İsrail subayının Hizbullah'ın roketli saldırısı, tank savar roketi atışı sonucunda öldüğü bildirilmişti.
1: Çok teşekkür ederiz. Detayları paylaştığınız Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar, İsrail Lübnan'daki işgalini genişletmeye çalışıyor. İşte durum ortada. Neler yaşandığını paylaşıyor olacağız tabii ki. Devam edelim efendim. Meksika'dan görüntüler paylaşacağız. Meksika'da yakıt tankerlerinin tutulduğu bir depoda şiddetli bir patlama gerçekleşti. Saniye saniye kameraya yansıyan patlamanın ardından bölgede yaşayan 2000 kişi tahliye edildi.
2: Yakıt tankerlerinin tutulduğu depo işte böyle patladı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Korkunç bir facianın eşiğinden dönülen olay Meksika'nın orta kesimindeki Puebla eyaletinde yaşandı. Bir depoda tutulan 4 yakıt tankeri büyük bir patlamayla havaya uçtu. Devasa bir ateş topunun gökyüzüne yükseldiği patlama bölgede büyük paniğe yol açtı. Depo yakınlarında ikamet eden sivillerin can havliyle kaçıştığı anlar kameraya yansıdı. Patlama sonrası depoda yangın çıkarken 2000'e yakın bölge sakini de artçı patlama riskine karşı tahliye edildi. Şans eseri can kaybı yaşanmayan olaya neyin sebep olduysa henüz bilinmiyor.
1: Efendim, Kolombiya'da da bir yük gemisinde patlama meydana geldi. 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. İşte bu görüntüler Cartagena kentinden. Tersanede bakım gören yük gemisinde nedeni henüz belirlenemeyen şiddetli bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından gemide yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri, sivil savunma ve risk yönetimi birimleri sevk edildi. Yetkililer 4 kişinin hayatını kaybettiğini, bazıları ağır, 11 kişinin de yaralandığını ifade etti. Şimdi yurt gündemiyle devam edeceğiz. CHP'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na Mahir Polat seçildi sevgili izleyenler. Kılıçdaroğlu toplantının başına katıldı. Özgür Özel'e yakın isimler ana muhalefet liderine tepki olarak salona girmediler.

0: Kurulun ilk işi Özgür Özel döneminde partiden ihraç edilenlerin CHP'ye dönmesini sağlamak olduğu, PKK'ya bu yönde yazı yazıldı. Yazıya Özel'e yakın isimler itiraz ettiler. Kemal Kılıçdaroğlu ise grup toplantısı ile ilgili konuştu. İşte tüm ayrıntılar geliyor şimdi.
1: Hadi bir şey
2: kalıyoruz.
1: Hadi bir şey
2: kalıyoruz.
1: Öyle mi? Peki. Hadi bakalım.
2: Efendim hayırlı.
1: Nasılsınız? Gayet iyi. Gayet iyi.
2: Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Umarım. Bir açıklama öyle.
1: Hep beraber. Hep beraber.
3: CHP'de gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı grup toplantısına çevrildi. Ana muhalefet lideri MYK'da grup toplantısında konuşacağım dedi. Özgür Özel cephesinden itiraz geldi.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi de zaten bu konu benim konum değil demiştir. İç yönetmeliğimiz açıktır. İç yönetmeliğimizde grup yönetim kurulu üyelerine verilen yetkiler açıktır. Önümüzdeki salı günü de bu yetkiler doğrultusunda tecelli edilecektir.
3: CHP'de MYK'nın ardından Yüksek Disiplin Kurulu da ilk toplantısını yaptı. İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı seçildi. Ahmet Ersen Özsoy Başkan Yardımcısı, Sezgin Kaya YDK Sekreteri oldu. Kılıçdaroğlu toplantının başına katıldı. Özgür Özel'e yakın isimler Kılıçdaroğlu'na tepki olarak salona girmediler. CHP Yüksek Disiplin Kurulu 38. olağan kurultaydan bu yana partiyle ilişiği kesilenlerin yeniden partiye alınmasına ilişkin MYK'ya yazı yazdı. Yazıya göre ihraç edilen yüzlerce partilinin CHP'ye dönmesinin önü açıldı. Özel'e yakın 3 YDK üyesi buna itiraz etti.
5: YDK'nın MYK'ya yönelik, Merkez Yönetim Kurulu'na yönelik böyle bir karar alınmasına talebi kesinlikle TÜZİ'ye, mahkeme kararına ve siyasi partiler kanununa aykırıdır.
3: Bir sonraki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı 13 Temmuz'da. Eğer MYK'dan ihraç talepleri gelirse o toplantıda görüşülecek.
0: Ve terörsüz Türkiye süreci adımlar atılmaya devam ediyor sevgili izleyenler. Son bir haftada kim kimlerle görüştü? Süreçle ilgili yasal düzenlemenin detayları neler? A Haber parlamento şefimiz Tülay Ağoğlu notlarıyla Ankara'dan karşımızda kolaylıklar dileyerek sözü kendilerine bırakalım.
6: Sümeyye tabii adımlar atılıyor zaten, atılmaya da devam edecek. Kuşkusuz terörsüz Türkiye konusunda sahadan gelen bilgiler önemli. Şimdi son gelen bilgiler bir hayli ilerlemenin kaydedildiği yönünde. 3 aşama belirlenmişti aslında süreçte. İlki bunların tümü kampların boşaltılması ile ilgiliydi o aşamalar. İlki işte Mahmur kampı gibi kampların boşaltılması yönündeydi ilk aşama ki bu aşama geçilmiş durumda. İkinci olarak örneğin Gara'nın boşaltılması, üçüncü aşamada Kandil'in boşaltılması şeklindeydi. İşte bu aşamalar adım adım yerine getirildiği ifade ediliyor. Gelen bilgiler bu yönde. Son aşamada Kandil'in boşaltılması konusunda da yine görüşmeler devam ediyor. İmralı ile görüşüyor devlet yetkilileri ve buna ilişkin adım adım süreç ilerliyor. Tabii gözler yasal düzenlemede olacak. Yasal düzenlemede nelerin yer alacağı önemli olacak ve sona gelindiği söyleniyor. Yasal düzenleme konusunda da meclisin 15 Temmuz'da ya da Temmuz ayı sonuna kadar çalışması ve sonrasında ara vermesi bekleniyor, tatile girmesi bekleniyor. Ekim'e kadar, 1 Ekim'e kadar. İşte o tatile girinceye kadarki süreçte bu yasal düzenlemenin mecliste gündeme gelmesi bekleniyor. Öncelikle diğer partilere de bu taslağın götürülmesi ve onların da görüşlerinin alınması, desteklerinin alınması önemli. DEM'le de zaten görüşmeler devam ediyor. Bu diyalog sürüyor. Aslında süreçte herhangi bir sıkıntı olmadığı, takvimin belirlendiği gibi ilerlediği söyleniyor. Hatta PKK'nın elindeki silahlarının envanterinin de çıkarıldığı yine gelen bilgiler arasında. Şimdi nasıl bir yasal düzenlemeden söz ediyoruz? Bir çerçeve yasadan bahsediyoruz. Bu yasa sürecin nasıl yürütüleceğine ilişkin önemli unsurları içerecek. Kuşkusuz örneğin suça karışmamak

0: olanlar için ne yapılacak? Suça karışmamış olanlar dönecekler, bir yargılama süreci kuşkusuz olacak, dönecekler ve sonrasında bir 5 yıllık bir denetimli serbestlik süresi olması öngörülüyor aldığımız bilgilere göre. Bunun yanı sıra suça karışmış olanlar için de bir yargılama süreci olacak kuşkusuz ve o süreçte de yine yargılama sürecinden sonra da yine bir ceza alacaklar, ama ne kadar ceza alacaklar? Örgüt üyeliğinden kaynaklı cezalar düşecek. Bu da belli bir indirimi getirecek kuşkusuz ve bu yargılama sürecinde bu örgüt üyeleri nerede tutulacaklar? Tabii o da o konularda yine konuşuluyor, detaylar belirlenmeye çalışılıyor diyelim. Sözü şimdi size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağlu, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin son adımları aktardı, detayları paylaştı bizlerle. Efendim şimdi yurttan bir başka haberle devam edeceğiz. İzmir Çeşme'de tatil yapan Dilan Engin Polat çiftinin korumalığını ve şoförlüğünü yapan Can Polat silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti, hatırlayacaksınız. Cinayetle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Katil zanlısı Serhat Altun'un otel çevresinde günlerce keşif yaptığı belirlendi. Zanlının ilk ifadesinde talimatı bir suç örgütünden aldığını, asıl hedefinin ise Dilan Polat'ın eşi Engin Polat olduğunu söylediği öğrenildi.
2: Günlerce takip etti, fırsat kolladı. Polat çiftini tuzağa düşüremeyen tetikçi, 4 çocuk babası korumayı katletti. İzmir'de meydana gelen olayda Dilan Engin Polat çiftinin korumalığını ve şoförlüğünü yapan Can Polat, 23 yaşındaki Serhat Altun'un silahlı saldırısında hayatını kaybetmiş. Cinayet zanlısı saldırı sonrası kıskıvrak yakalanmıştı. Cinayetle ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Altun ifadesinde cinayetin talimatını suç örgütünden aldığını itiraf etti.
3: Dilan ve Engin Polat'ın korumalığını yapan Can Polat'ı silahından çıkan kurşunlarla yaralayıp ölümüne sebep olan Serhat Altun İzmir'de kısa sürede yakalandı. Emniyette verdiği ilk ifadesinde ise hedefinin Can Polat değil Engin Polat olduğunu söyledi.
4: Dilan Polat'ın Çeşme'den video atmasından sonra İzmir'e geldim. Örgüt yöneticisine Engin Polat'ın dışarı çıkmadığını söyledim. Bana boş dönme, yakınlarından birini vur talimatı verildi. Ben de Can Polat'ı vurdum.
2: Cinayet zanlısının olay günü ve öncesinde evde keşif yaptığı belirlendi.
3: Soruşturma kapsamında şüpheli Serhat Altun'un olay öncesinde uzun süre otel çevresinde bulunduğu, cinayeti gerçekleştirmeden önce çevredeki işletmelerde müşteri gibi vakit geçirerek keşif yaptığının tespit edildiği öğrenildi.
2: Ailenin şoförlüğünde korumalığını yapan ve cinayete kurban giden Can Polat aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeniydi. Can Polat için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Kızları tabutu başında gözyaşı döktü, yakınları da fenalık geçirdi. 4 çocuk babası Can Polat kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
1: İstanbul Eyüp Sultan'da Ali Beyköy metrosuna ulaşmak isteyen vatandaşlar, yaya geçidinin uzak olması sebebiyle her gün hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Kilometrelerce yürümek istemeyenler çareyi akıcı trafikteki demir bariyerlerin üzerinden atlamakta buluyor. Özellikle yaşlı ve engelliler için tam bir eziyete dönüşen bu tehlikeli yolculuğa çevre sakinleri oldukça tepkili.
5: Yaya geçidi uzak, tehlike yakın. Burası Eyüp Sultan Ali Beyköy. Metroya gitmek isteyen yayalar için yolun karşısına geçmek adeta çile. Çünkü güvenli şekilde karşıya geçmelerini sağlayacak yaya geçidi metrelerce uzaklıkta.
6: An itibariyle kameraman arkadaşım Özden Kul'la birlikte şimdi afaki olarak söylüyorum evden çıktık. Ve karşıya metro istasyonuna gitmem gerekiyor. Ancak tabii ki bu bariyerlerden mütevellit geçemiyorum. Bakalım şimdi bir kronometre başlatıyorum. Kaç dakika sürecek, birlikte yürüyelim.

0: Normalde 5 saniye sürer veya sürmez. Ancak şu anda yaklaşık 40 saniye oldu bile. Yaklaşık 2 dakika 15 saniye. Şöyle göstereyim. 2 dakika 20 saniyeye ulaştı. 2 dakika 20 saniyede karşıdan karşıya geçmem gereken yaya geçidine ulaştım ve şimdi karşıdan karşıya geçiyorum. Metro istasyonuna girişimiz 3 dakika 50 saniye. Karşıdan karşıya geçmek yaklaşık 5 ila 10 saniye sürecekken maalesef 3 dakika 50 saniye içinde metroya giriş yaptım ki kameraman arkadaşım Özden Kulun ve benim adımlarım oldukça büyük. Burada yaşlıları tutmuyorum. Bu sıcak havada oldukça zor. Bir yandan yürümeye devam edelim. Şimdi otobüs durağına gidiyoruz. Duraklarına varmamız ise yaklaşık 4 dakika 30 saniye sürdüğünü ifade etmek istiyorum. Az önce de söylemiştim, bizim için belki çok zor bir şey değil ancak yaşlı insanlar için ve engelliler için hakikaten zor.
1: Vakit kaybetmek ve kilometrelerce yürümek istemeyen yayalar demir bariyerlerin üzerinden atlıyor. Gençler bir şekilde bariyerleri aşsa da bu durum yaşlı ve engelliler için büyük eziyet.
2: Karşıya geçmek önemli değil. Yaşlı insanlar var, bayanlar var mesela. Geçen adam ayağı sakat. Dünyanın yolu dolandırıp döküyoruz. Yazık, günah değil mi millet?
3: Tabii yaya geçti olsa daha iyi olur. Şimdi ben karşıya geçeceğim. Daha gideceğim buradan ışıklara, tekrar bu tarafa yürüyeceğim. Yani buraya da bir ışık konup yaya geçti olabilir.
4: Her gün kullanıyorum ben. Benim işim şurada karşıda. Sabah kullanıyorum, akşam kullanıyorum, gidip orada dönüyorum. Bazıları da üstteki var biraz, birkaç metre ileride var. Bazıları da oradan geçiyor. Sağ ol.
1: Vatandaş, facia yaşanmadan tehlikeye kalıcı çözüm bekliyor.
5: Efendim, kameralarımızı bir kez daha Atatürk Havalimanı'ndaki dev organizasyona çeviriyoruz. Sıfır Atık Festivali'ndeki atmosferi A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktarıyor olacak. Ahmet.
6: Teşekkür ediyorum. Atatürk Havalimanı'nda 4 ile 7 Haziran arasında gerçekleşen o ve şu an gerçekleşmekte olan Sıfır Atık Festivali'ndeyiz ve burada oldukça neşeli bir ortam var. Öyle ki okullardan, ilkokul, ortaokul, liseden gelen onlarca, yüzlerce öğrenci burada. Şimdi kameraman arkadaşım Niyazi Kurt da sizlere aktarıyor onları ve onların her biri de burada Sıfır Atık Festivali için kurulan standları ziyaret ediyorlar ve işte bakın burada çeşitli belediyelerin kurmuş olduğu standlar var. Bunun yanı sıra bu standlardan öğrenciler hem alışveriş yapabiliyorlar hem de aynı zamanda geri dönüştürülebilir atık ne demektir? Sıfır atık ne demek? Bunu öğreniyorlar. Hemen şöyle bakın, burada sadece sıfır atıkla alakalı değil, aynı zamanda Türkiye için çok önemli Türkiye için çok önemli olan firmalardan Aselsan'ın üretmiş olduğu, bakın burada bir kangal köpeği var. İşte görmüş olduğunuz bu kangal köpeği tamamıyla hurda atıklardan yapılmış. Görmüş olduğunuz bir heykel ve hurda atıklardan yapılmasıysa sıfır atık değerinin ne kadar önemli olduğunu bizlere belirtiyor. Şimdi biraz daha devam edelim. Bakın burada bir ortak alan var hemen sol tarafımızda. Elbette sıfır atıktan bahsediyoruz. Sıfır atıktan bahsederken Emine Erdoğan'dan bahsetmemek olmaz. Öyle ki Emine Erdoğan sıfır atık vizyonu, Emine Erdoğan'ın sıfır atık vizyonu tüm dünyaya yayıldı ve global çapta aslında bir ölçek haline geldi diyebiliriz. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Öyle ki Emine Erdoğan bu noktada yapmış olduğu çok sayıda farklı projeyle birlikte aslında geri dönüştürülebilir atığın ve aynı zamanda sıfır atık projesinin ne kadar değerli olduğunu bizlere birçok defa tekrar hatırlattı ve işte görmüş olduğunuz gibi Sıfır Atık Festivali de o projelerin belki de en değerlisi diyebiliriz. Dünyada çoğu farklı noktada sıfır atığın ne kadar değerli olduğunu gözümüzün içine sokacak halde aslında ancak yine de göremedik.

0: Bildiğimiz çok fazla alan var. Peki neler? Özellikle gıda israfı. Gıda israfı ile alakalı dünyada çoğu farklı noktada çok sayıda ne yazık ki israflar söz konusu. Ve işte bu israfın önüne geçmek için burada bir sıfır atık mutfak alanı kurulmuş halde. Sıfır atık mutfak alanının içerisinde. Şu an için bu workshop en azından anladığım kadarıyla sona ermiş. Ancak şunu belirtelim. Burada yapılan şey şu. Mutfağa gelen öğrenciler burada... tazelik süresi geçmiş ancak henüz bozulmamış ürünlerin tekrar kullanımı için mutfakta tezgah başlarına geçtiler ve sonrasında da yine bu noktada kendileri için kahvaltıda üretebilecekleri, kahvaltıda tüketebilecekleri bir sürülebilir çikolata ve sürülebilir yine kuru yemiş ezmesi yaptılar kendileri için. Ve burada aslında en önemli bilgilerden birisi de 183 farklı ülkeden gelen çok sayıda üst düzey yetkilinin yanı sıra bu bölgeye, festivale İstanbul'un dört bir yanından ve yine Türkiye'den dört bir yanından gelen öğrenciler var. Ve işte bu öğrenciler sıfır atık noktasında neler yapılacağını, sıfır atığın ne anlama geldiğini öğreniyorlar. Ve burada şunun da altını çizelim. Turkuaz Medya Grubu olarak bizler de bu noktadayız. Sıfır Atık Festivali'ndeyiz. Bizler de burada sıfır atık hareketi ve aynı zamanda sıfır atığın dijital anlamda neler olabileceğine dair çeşitli standlar kurmuş durumdayız. O standları da hemen yayınımızı sona ermeden hemen öncesine sizlere aktaralım. Burada şu an çocuklar o standlardaki oyunları oynuyorlar. Burada bu oyunlardan edindikleri puanlara göre de yine burada arkadaşlarıyla beraber eğlenebiliyorlar. Diğer tarafta da bir sıfır atıkla alakalı bir fotoğraf karesi oluşturabiliyorlar arkadaşları için ve kendileri için. Bunun da altını çizelim. Evet, yayınımızın sonuna gelirken tekrar hatırlatalım. Sıfır atık sıfır atıkla alakalı yapılabilecek her türlü hareket aslında Sıfır Atık Festivali'nde yer alıyor. O festivalin içerisinde yer alan noktalardan birisi olan Turkuaz Medya Grubu'nun etkinlik alanındayız. Bu etkinlik alanında neler var? Hemen gösterelim son kez. Bakın burada. Hemen şöyle bakın, özellikle bizlerin gazeteleri yer alıyor. Sabah gazetesi, Daily Sabah gazetesi yine burada yer alıyor ve beraberinde. Hemen şuraya doğru gelelim. Burada bir ekran var. Görmüş olduğunuz bu ekrana fotoğrafınızı çekebiliyorsunuz ve bu fotoğrafı çektiğiniz andan itibaren yapay zeka vasıtasıyla burada bir fotoğraf işleniyor ve işlenmesinin ardından da buradaki fotoğraf farklı şekillerde üzerinizde geri dönüştürülebilir atıklar vasıtasıyla giydirilmiş bir kıyafet olabiliyor ya da sizi arka planda geri dönüştürmemiz gereken o ormanlarımızın arasında bir noktaya yerleşiyor ve ardından bu fotoğrafı sizlere teslim ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hanımefendi de fotoğrafını aldı. Az evvel görmüş olduğunuz gibi üzerinde giydirilebilir aslında ve geri dönüştürülebilir atıklardan üretilmiş kıyafet yer alıyor. Bu kıyafet az önce bahsetmiş olduğumuz gibi yine Turkuaz Medya'nın standında yer alıyor bu fotoğraf galerisi. Burada kitaplarımız var. Bu kitaplar da aslında bakın hemen Sıfır Atık Hareketi yine bu kitapların arasında bugün için en önemlilerinden. Yine Emine Erdoğan'ın Afrika Seyahatleri'nin kitabı da burası için yine Sıfır Atık Hareketi için oldukça büyük bir öneme sahip. Evet. Yayınımızın sonuna gelmeden hemen önce 4 ile 7 Haziran arasında Sıfır Atık Festivali'nin devam ettiğini hatırlatalım. Ve bu Sıfır Atık Festivali'nde de dünyanın dört bir yanından gelen yöneticilerin katılacağı bir forum olmasının yanı sıra bir yandan da festivalde sıfır atık nedir? Ve beraberinde biz israfın nasıl önüne geçeriz? Bu soruların cevabı en eğlenceli şekilde, en öğretilebilir şekilde bütün standlarda yer alıyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet'e çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Çorum'da düzenlenen açık ateş etkinlikleri kapsamında kentin mutfağı dünya aşçılarına tanıtılıyor. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Murat Onur ve konuğu bekliyor bizi. Kolaylıklar dileyerek sözü kendilerine bırakalım.
2: Çok teşekkür ederim Sümeyye. Evet, bizler de şu anda Çorum ilindeyiz. Çok özel bir etkinliğe ev sahibi yapılıyor. Hem yurt dışına birçok ülkeden ünlü şefler, ünlü aşçılar buraya geldi. Onlar kendi lezzetini tanıtırken biz de

0: Ne yapıyoruz efendim? Anadolu mutfağımızı, Çorum'un lezzetlerini o gelen şefler, ustalara anlatıyoruz. Çok kıymetli, çok değerli yayın konuğum Halil İbrahim Aşkın, Çorum Belediye Başkanı. Sayın Başkanım, muhteşem bir etkinlik.
1: Muhteşem bir etkinlik. Çünkü Çorum'un yaptığını herkes yapamaz. Çorum'da bir şey varsa o muhteşemdir zaten. Etrafa
0: bir gezelim.
1: Evet, zaman da hakikaten şöyle muhteşemliği görüyoruz. Tabii yayın bir an önce bitse de şunları yesek diye de bir heyecanımız var. Gastronomi alanında UNESCO yaratıcı şehirler ağırına şehrimizi dahil etmek istiyoruz. Bunun için de yurt içinde, yurt dışında birçok farklı etkinlik ve fuarlara katılıyor ve yapıyoruz. Bu anlamda da kargı sırık kebabımızı görüyorsunuz. Mevlana'nın döndüğü gibi böyle aşkla dönerek Allah'ın izniyle damak çatlatan bir lezzete dönüşüyor. Kokoreççimiz İzmir menşeli ama en iyi kokoreç Çorum'da yenilir. Ustalarımız bu anlamda da şeyler. Tabi burada Diego bunu yapan
0: hangi ülkeden?
1: Uruguay asıllı Brezilya'dan geldi. Şu an dünyanın açık ateşle ilgili en bilindik isimlerinden bir tanesi. Biraz önce gördüm. Şimdi içerisinde koyduğu şeylerde limondu.
0: Özel bir sos herhalde.
1: Özel bir sos. Özel sosu defne yaprağıyla sanki böyle aşkla, muhabbetle içesin diye tuzlu biber hepsi içerisinde. Çok özel bir teknik kullanıyor. Kendisini kutluyorum.
0: Cağ kebabına doğru geçelim mi Sayın Başkan?
1: Öbür taraflara diyorsunuz uzar, yayın uzar. Bir yandan cağ kebabını ben şöyle anlatıyorum. Bugün Çorum'da bir cağ kapatıp bir cağ açıyoruz. Ve cağ kebabını da bu şekilde görüyorsunuz. Erzurum'dan geldi ustalarımız. Açık ateş anlamında da ülkemizin en özel yemeklerinden bir tanesi. Cağ kebap ustalarımızı tebrik ediyoruz. Urfa kebapsız olur mu? Urfa'dan da Göbekli Tepe'den Hitit'e, Göbekli Tepe'den Hatuşa'ya bir selam geldi. Ve şu anda da
0: ustamız Urfa ve Adana yapıyor.
1: Urfa ve Adana. Pardon. Urfa ve Adana'yı yapıyor. Adana özellikle de yapıyor. Tabii öbür tarafta özellikle hızlı hareket edersek gösteririz.
0: Hemen hızlıca Çorum, diğer tarafa geçelim Sayın Başkan. Çorum, koşarak böyle Çorum mutfağı.
1: Her tarafta bir şeyler yapılıyor. Çünkü Çorum mutfağı gerçekten çok da özel bir mutfak. İskilip dolmasından su böreğimize, hemen beyaz baklavamıza kadar şöyle şu
0: sokak dönerli özellikle son günlerde çok önemli bir lezzet
1: çok
0: oldu.
1: Önemli bir lezzet. En güzel döner Çorum'da yenir. Dönerden ziyade şuradaki muhabbeti özellikle ben göstermek istiyorum.
0: Geçelim.
1: İskilip dolması 12 saat gibi uzunca bir sürede pişen, sabrı gösteren ve dünyada ilk
0: düdüklü
1: tencerenin icadı da bu topraklarda gördüğünüz gibi ufak bir delik. Altta sığır eti, onun üzerinde bir sacaya, sacayın üzerinde cağ dediğimiz bir torba. Torbanın içerisinde çok özel yetişen İskilip'te belli bölgelerde akçeltik. 12 saat boyunca pişen, Harvard'da da akademik çalışmalara konu olmuş Çorum'un özel bir yemeği.
0: Tandır.
1: Çorum tandırı burada ustamız gerçekten harikalar yaratıyor. Tandırda da şu anda Türkiye'nin en iyi tandırı olduğunu Çorum tandırının birçok gurme gastronomi yazarı ifade ediyor.
0: Evet, şimdi kadından olduğu alana geldi.
1: Mesele bu işte. Çorum niye güzel? Mutfağı niye güzel? Çünkü Çorum'da sevgi var, muhabbet var, birlikte var. Evlenecek erkekler, satılacak, evlendirecek kızlar akşama kadar burada konuşulur, edilir ve yuhkalar, yanışlar Çorum tandırlarında aynı bu şekilde devam eder. Ve her birinin yüzünde bir tebessüm vardır. Lezzet oradan gelir.
0: Şimdi ben baktığım zaman kadınlar, erkekler aynı zamanda hamur açıyorlar.
1: Bu iyi açıyorum diye bizim Taha, güzel bir çocuğumuz evde kaldı. Bir an önce evlenmek için güzel açtığını gösteriyor. Bizde böyle bir durum da var. Onu evlendireceğiz. Babaannesi ve anneannesi. Onlar evlendirmezse bu iş bize kalacak.
0: Peki şimdi burada bir sac görüyorum.
1: Tabii burası İskilip'ten geldi ustalarımız. İskilip'in özel bir çöreği var. Bu özel çöreğini cağ yiyor tabii bir yandan ebemiz.
0: İşte bak.
1: Ama çok özel. Hep tandırın başında birlik var, beraberlik var.
0: Şimdi burada ne yapılıyor Sayın Başkan? Bu nedir?
1: Burada yayıktan yağ çıkartıyoruz. Ne kadar yağ çıkar buradan?
2: 2 kilodan çok çıkar.
1: 2 kilodan çok çıkar ama biz aşkla onu daha şey kremel olsun diye 750 gram yaparız. Bu ırgat şeyi böreği, ırgat böreği ismi.
3: Çorum yöresi.
1: Tescilli. Medya sektörünün ırgatı sensin. Belediyecilik sektörünün ırgatı benim. Bu ırgat böreğini en çok sen ve ben hak ediyoruz.

0: işi olsun diye geldi. Biz burada açık ateşle ilgili teknikleri de göstermek adına onları da davet ettik. Burada Çorum mozaiği var, Çorumlular var. Avrupa birçok ülke geldi bu arada. İspanya, İtalya, Fransa, İngiltere, birçok farklı ülkeden, Brezilya, Uruguay. Açık ateş ustalarımız şu an burada harikalar yaratıyorlar. Ve burada da cağ kebabı ustalarımızı görüyorsunuz.
1: Bakın şimdi bize de ikram ediyorlar. Şimdi böyle cağ kebabı efendim özel ateşinde pişiriliyor ve şişlere takılıyor değil mi başkan?
0: Şişlere takılıyor. Tabii şişlenmeden, acı çekmeden lezzet yok. İnsanın bile olgunlaşması bazı acılardan sonra oluyor. Şişlemek lazım ki olgunlaşsın.
1: Evet. Hemen şöyle ileri doğru geçelim isterseniz. Şimdi cağ kebabını tabii bize tadına baktırmak istiyorsa hemen böyle bir parça alalım. Onları da kırmayalım. Efendim cağ kebabı da bu şekilde hazırlanmış şişlerde. Biz sonra tabii lezzetin tadına bakacağız. Başkanım çok güzel bir etkinlik. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Son olarak ne söylüyorsun?
0: Yani Çorumlu'nun yaptığını herkes yapamaz. Çorum kabuğunu yırtıyor. Sanayide, ticarette, turizmde birçok alanda Süper Lig'deyiz. Şimdi gastronomide de 3 şehirden sonra 4. şehir olarak gastronomi ağına UNESCO nezdinde giren şehir de Çorum olacak. Bu heyecanımızla bunu başaracağız.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, Çorum Belediyesi çok güzel bir etkinliğe imza atıyor. Dünyanın birçok noktasından ünlü şeflerin, ünlü ustalar buraya geliyor. Türk yemeklerinin tadına bakarken bizim ustalarımızda yabancı ülkelerden gelen şeflerin hazırlama tekniklerini öğreniyor diyelim sözü. Şimdilik Çorum'dan İstanbul stüdyolarını sizlere bırakalım Sümeyye.
2: Murat Onur'a çok teşekkür ediyoruz ve bu yayınla da Ajans Bugün'ün noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. İyi bir gün diliyoruz efendim.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mayıs ayı ihracat verilerini açıkladı. Mayıs ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %9,3 azalarak 22 milyar 504 milyon dolar oldu. İthalatsa %10,7 düşüşte 28 milyar 103 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %10,1 gerileyerek 50 milyar 607 milyon dolara inerken, dış ticaret açığı 5 milyar 599 milyon dolar olarak kaydedildi. Ocak-Mayıs döneminde ihracat %0,3 artışla 111 milyar 169 milyon dolara yükselirken ithalat %1,2 artarak 153 milyar 905 milyon dolar oldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam. Bir reklam.
5: A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Türkiye'de vergi sistemini ilgilendiren kapsamlı düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

0: Düzenlemenin merkezinde varlık barışı uygulaması yer aldı. Buna göre Türkiye'de yerleşik sayılan ancak son 3 yılda yurt içinde ikamet ve vergi mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin yurt dışında elde ettikleri kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar bankalar veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde ise bu varlıklara ilişkin herhangi bir vergi incelemesi ve tahriyat yapılmayacak.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Bir reklam.
3: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Bir reklam.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: "25 yıl önce NATO'nun kağıttan kaplan olduğunu söyledim.
9: NATO için zehir gibi sözler söyledi. Türkiye'de 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek zirveye katılıp katılmayacağı uzun zaman tartışma konusu oldu. Ve beklenen açıklama Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi. Rubio, ABD

0: Başkanı Donald Trump'ın NATO liderler zirvesine bizzat katılacağını duyurdu.
1: Çeşitli nedenlerden ötürü ittifakın en önemli zirvelerinden bir tanesi olacak ve böyle bir zirvede Amerikan başkanının olmaması, alınacak kararlara katılmaması veyahut katılması bir şeyleri eksik bırakacaktı.
2: ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ankara'daki zirvede açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı şeyler olduğunu söyledi ve söz konusu bu değişikliklerin ele alınacağına işaret etti.
1: Her ne kadar uluslararası kamuoyunda çeşitli iddialar varsa da gelip gelmeyeceğine dair Başkan Trump'ın bu açıklama, yani Rubio'nun açıklaması aslında Ankara için sürpriz olmadı. Niye olmadı? Çünkü daha önce yapılan bütün ikili görüşmelerde, gerek Başkan Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekse başka seviyelerde yapılan açıklamalarda hep Amerikan tarafı Trump'ın Ankara'ya, NATO zirvesine geleceğini teyit ediyordu. Dolayısıyla Rubio'nun dünkü açıklaması belki çeşitli başkentlerdeki soru işaretlerini gidermiş olabilir ama Ankara açısından herhangi bir sürpriz oluşturmadı. Zaten bilinen bir gerçek tekrarlanmış oldu.
2: Peki bu yıl gerçekleştirilecek NATO zirvesi neden önemli?
1: Bu NATO zirvesi niçin bu kadar önemli kabul ediliyor, addediliyor? Bunun en önemli nedeni İran'a karşı Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in başlattığı savaştan sonra Başkan Trump Avrupalı müttefikleri tarafından yalnız bırakıldığını düşünüyor, iddia ediyor. Buna karşılık Avrupalı müttefikler de İran'a başlatılan savaşın, ki bu savaşın Lübnan ayağı da var malum, kendi savaşları olmadıklarını düşünüyor. Neticede bu gerilim öyle bir noktaya geldi ki Başkan Trump Avrupa'dan asker çekme kararı aldı ve bu çerçevede ilk aşamada Almanya'dan 5000 asker çekilecek. Avrupalı müttefiklerin Rusya'ya karşı nasıl bir yapılanmaya gidecekleri soru işaretini yarattığı gibi NATO'nun geleceğini de sorgular hale getiriyor. Dolayısıyla Ankara'daki zirvede, Temmuz 2026 zirvesinde NATO'nun geleceğine yönelik çok önemli kararlar alınması söz konusu. Türk diplomasisine de büyük iş düşüyor. Zirve nereden bakarsanız bakın son yılların, belki de hatta ittifak tarihinin en önemli zirvesi olacak.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: CİMER demek, önerilerinizi iletmeniz demek. Biz sizin önerilerinizi, fikirlerinizi CİMER'e göndermenizi bekliyoruz.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e Renk Kat Resim Yarışması ödül törenine katıldı. CİMER'e Renk Kat projesinin önemine değindi.
5: Bu yarışmada sizler varsınız. Çocuklarımız var, gençlerimiz var, geleceğimiz var. Sizlerin bize katacağı çok şey var. Çünkü dünyayı bizden farklı görüyorsunuz. Sizlerin önünde yepyeni bir dünya var ve fikirlerinizle, yapacaklarınızla bu dünyayı daha iyi bir hale getireceğinize inanıyorum.
2: Burhanettin Duran, Çocuk CİMER platformunun hayata geçirildiğini duyurdu.
5: Gençler, çocuklar bu işi bizden iyi biliyor ve çok da parlak fikirlere sahipler. İşte sizlerin o fikirleriyle katkılarını bekliyoruz. Bu mesele sadece şikayet etmek değil, sadece iyi dilekleri iletmek de değil.
2: Değindi.
5: 5 milyon 525 bin başvuru olmuş. Bu başvuruların %96.8'i cevaplandırılmış ve cevaplandırma süresi 12 gün.
6: Sizlerden güçlü, güzel, kuvvetli.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: CHP'de kurultay süreci ve İstanbul İl Kongresi yargıya taşınmış. Muhalif isimler alınan tüm kararların iptali için Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştu.
7: CHP 38. olağan kurultayı ve İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin açılan davada mahkeme son sözünü söyledi. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi açılan davayı feragat ve usul gerekçesiyle reddetti.
2: Duruşmada CHP avukatı Kadri Gökhan Sultan hazır bulunurken davacı avukat mazeret bildirerek katılmadı. Dosyayı inceleyen mahkeme hakimi davanın iki ana eksen

0: mahkeme son sözünü söyledi. Ankara 3. Asli Hukuk Mahkemesi açılan davayı feragat ve usul gerekçesiyle reddetti.
1: Duruşmada CHP avukatı Kadri Gökhan Sultan hazır bulunurken davacı avukat mazeret bildirerek katılmadı. Dosyayı inceleyen mahkeme hakimi davanın iki ana eksen

0: Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 5 Haziran Cuma. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Ankara-İzmir seferini yapan uçakta taşınabilir şarj aletinden çıkan duman paniğe neden oldu. Kübra Bal Ankara'dan canlı yayında. Bedelli askerlik ücretine zam geliyor. Damla Kuşkapan Ankara'dan canlı yayında. 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Mustafa Kadir Mercan İstanbul'dan canlı yayında. Süresiz nafaka düzenlemesine ilişkin iptal kararının ardından yeni formüller üzerinde çalışılıyor. Tülay Ağoğlu Ankara'dan canlı yayında. Bugün CHP, MYK ikinci kez toplanacak. Oğuzhan Gültekin Ankara'dan canlı yayında. İran Savaşı hafta sonunda bitiyor. Ekber Karabağ Tahran'dan canlı yayında. Fransız basını Türkiye'nin Afrika'daki etkisini yazdı. Ömer Aydın Fransa'dan canlı yayında ve ajans başlıyor. Ankara-İzmir seferini yapacak uçakta taşınabilir şarj aletinden çıkan duman paniğe neden oldu. Uçak taksi yolu üzerinde durduruldu ve yolcular tahliye edildi. Haber muhabiri Kübra Bal, Esenboğa Havalimanı'nda.
1: Pegasus Havayolu'na ait Ankara-İzmir seferlerini gerçekleştirecek olan yolcu uçağında panik dolu anlar yaşandı. Ankara'dan kalkış yaparak İzmir'e doğru yola çıkacak uçakta duman çıktı. Dumanın niçin çıktığı başta belirlenemediği için acil tahliye kararı alındı ve bu noktada da tahliye botları yani slide'lar açılarak yolcular tahliye edildi ve yolcuların herhangi birinin yaralanmadığını ya da can kaybının olmadığını da belirtelim. Tabii bu noktada neden çıktığı da merak ediliyordu yangının. Powerbank yani taşınabilir şarj aleti kullanımı dolayısıyla çıktı bu yangın. Çantada yolcuların birinin çantasında bulunuyordu. Tabii lityum bataryalar her ne kadar hayatımızı kolaylaştırsa da uçuş sırasında bu tarz tehlikelere yol açabiliyor ki Pegasus Havayolları da daha öncesinde bu noktada taşınabilir şarj aletlerinin kullanımının uçuş sırasında yasaklandığını duyurmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun bu noktada bazı uyarıları vardı. Uçuş emniyetini göz ardı edecek hiçbir unsur göz ardı edilemez. Özellikle lityum iyon pil içeren cihazlar kontrolsüz kullanıldığında ciddi tehlikeler doğurabiliyor ifadelerini kullanmıştı. Yine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün de bu noktada uçuş güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde taşınabilir şarj aleti taşınması kullanılmasının yasaklandığını duyurduğunu da hatırlatalım. Bir kez daha olayı hatırlatacak olursak aslında uçak kalkış için pist başına geçtiği sırada yolculardan birinin çantasında bulunan powerbank duman almaya başladı ve başta niçin yangının çıktığı belirlenemedi. Bu noktada uçağın pilotu da Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kuleleri ile irtibata geçti ve durumu bildirdi. Taksi yolunda durdu. O noktada yine kabin memurları da halojenle aslında powerbank'e müdahale etti ve kontrol altına alındı. Yani küçük çaplı bir yangın dış müdahale gerektirmeden kontrol altına alınmış oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da bu noktada açıklaması var. Onu da hemen izleyicilerimize paylaşalım. Ankara Esenboğa Havalimanımızda İzmir'den kalkış yapan PGT-92BP kodlu uçak yangın olduğu ve slide açtığını tam destek istediğini bildirdi. Uçak içinde bulunan bir çantadaki powerbank'in çıkarttığı bir yangın olduğu, kabin içinde halojenle söndürüldüğü pilot tarafından itfaiye ekiplerine bildirilmiştir. Dış müdahaleye gerek kalmadan durum kontrol altına alınmıştır ifadeleri kullanıldı. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Ulaştırma Bakanlığı'ndan aldığımız bilgiye göre de uçak şu anda hangara çekilmiş durumda ve operasyonda olay yerinde devam ediyor diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
0: Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi Mayıs ayında aylık %1,71 arttı. Yıllık enflasyon ise %32,61 seviyesinde gerçekleşti. Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda ve politikalarımızı sürdüreceğiz dedi.
2: Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre TÜFE aylık bazda %1,70.

0: %61 artarken yıllık enflasyon %32,61 olarak kaydedildi.
1: Burada tabii sevinici olan gıda tarafında o ateşin biraz sönmeye başladığını görmek, gerçekten bizi en çok zorlayan, işte TÜİK'in hafta içerisinde yaptığı diğer açıklamalara da raporlara da baktığımızda özellikle sabit gelirli noktasında 3 büyük kalem söz konusu. Bir tanesi konut, bir tanesi ulaştırma, bir tanesi tabii ki de gıda.
0: Mayıs ayında çekirdek enflasyon aylık %2,92, yıllık %30,40 arttı. 12 aylık ortalamaya göre kira artış oranı %32,24 olarak hesaplandı. Aylık bazda gıda ve alkolsüz içecekler grubunda %0,48 düşüş yaşanırken, ulaştırma %2,03, konut ise %2,28 arttı.
2: Hani enflasyonun sene sonunda hani 30'un üzerinde, 30 civarında kalma olasılığı artmış gözüküyor bu şeylerde. Hani bizim, ben 29'du tahminimiz ama biraz daha 30 civarında şekillenmesi daha olası duruyor bugünkü koşullarda.
0: Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira ve hizmet enflasyonundaki düşüşe dikkat çekerek kalıcı fiyat istikrarı için kararlılığın altını çizdi. Olumlu seyreden hava koşullarının da desteğiyle gıda fiyatları aylık %0,5 azaldı. Eğitimde kural bazlı fiyatlama ve kira enflasyonundaki düşüşte yıllık hizmetler enflasyonu geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 10,1 puan iyileşerek %41,1 oldu. Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz.
3: Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik ücretlerine ilişkin yeni açıklama yapıldı. Ayrıntılara haber muhabiri Damla Kuşkapan'dı.
4: Bedelli askerlik tutarında değişikliğe gidiyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da son tarih uyarısı geldi. Bedelli askerlik ücretleri 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren memur aylık katsayısına göre güncellenecek. Milli Savunma Bakanlığı da bu tarihten önce ödeme yapmaları konusunda askerliğe gidecek kişileri uyardı. Bedelli askerlik tutarı şu anda 416.361 lira 30 kuruş. Milli Savunma Bakanlığı işte bu tutar üzerinden bedel

0: Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan resmi açıklamaya da bakacak olursak, bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı asker alma kanunu gereğince 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere memur aylık kat sayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaatlarını tamamlamaları önem arz etmektedir açıklaması geldi Milli Savunma Bakanlığı'ndan diyelim ve söz sizlere bırakalım.
1: İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyonda 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yaklaşık 350 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulurken şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları da bloke edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'dan alıyoruz.
2: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında sabah saatlerinde İstanbul merkezli 24 farklı ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı. Sabah saatlerinde 80 kişi gözaltına alınmıştı. Fakat bulunduğumuz dakika itibariyle bu sayı 86'ya çıkmış durumda. İlerleyen saatlerde biraz daha artabilir. Onun da bilgisini vermiş olalım. Soruşturmanın detaylarına bakacak olursak da aslında suç örgütü lideri olarak tanımlanan İbrahim Özgür Özel'in de yine gözaltına alındığını ve bu tespitlerin yapıldığı belirtildiği yapılan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada detaylara bakacak olursak da aslında örgütün kendi içerisinde bir havuz oluşturduğunu ve bu havuzun içerisine 20-30 yaş aralığındaki kişileri eklediğini tespit etti savcılık. Öte yandan bu tespitler sonucunda da aslında bu 20-30 yaş aralığındaki kişilerin hem banka hesaplarında hem de sicil kayıtlarında hem ticari faaliyetlerinde herhangi bir şüphe uyandırmaması adına belli başlı günlerde 100 bin liralık bir ödeme yapılıyor ve bu ödemeler sonrasında bir havuzda toplanıyor. Bu havuzda toplandıktan sonra da 7 farklı kripto hesabına, yurt dışında açılmış kripto hesabına aktarılıyor. Yapılan operasyon kapsamında sadece tek bir şüphelinin işlem hacminin 90 milyona kadar çıktığı yine tespit edilen bilgiler arasında örgütün genel olarak işlem hacmi ise 192 milyar 367 milyon 600 15.703 TL olarak belirlendiğinin bir kez daha altını çizelim. Öte yandan mahkeme kararıyla birlikte örgüte ait olduğu tespit edilen 11 şirket, 45 araç, 16 konut, 11 tarla ve arsaya da el konulmuş durumda. Öte yandan yaklaşık değeri 350 milyon olan 83 menkul ve gayrimenkule de yine el konulmuş durumda. Gözaltına alınan şüphelilerin şu anda İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin başlaması bekleniyor. Yaklaşık gözaltı sayısının çok fazla ve örgüt üyesi olarak değerlendireceklerinden dolayı gözaltı sürelerinin 4 gün olacağını hesap ediyoruz. Yani bugün gözaltına alınan şüpheliler pazartesi günü İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk işlemleri yapılacak. Sevk işlemlerinden hemen önce ise yine rutin bir sağlık kontrolü yapılacağının altını çizelim. Söylemiş olduğumuz gibi bulunduğumuz dakika itibariyle 86 şüphelinin gözaltına alındığının bir kez daha altını çizelim. İlerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde bu sayının artması bekleniyor diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Can Okanar.
1: Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etmişti. İptal kararından sonra yasal düzenleme için formüller üzerinde çalışılıyor. Ayrıntıları alacağız. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu bizi bekliyor.
3: Can Okunar, Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı iptal etti. Ancak şunu vurgulayalım, nafakayı iptal etmedi. Süresiz olmasını iptal etti. Artık süreli hale gelecek nafaka. Tabi bu aşamada da bu süre ne olacak gibi soru işaretleri var. Gözler yasaya çevrildi. Yasada bunların hepsi yer alacak kuşkusuz. Ve AK Parti harekete geçti yasal düzenleme için. Yasal düzenlemedeki kriterler ne olacak? Mağdurun gelir durumu, evlilik süresi, çocuk sayısı, sağlık durumu ve yaşı dikkate alınacak. Bu düzenleme

0: Denemede limit konulacak. Bu limit alt sınır, bir alt sınır olacak. En az şu kadar yıldan önce örneğin nafaka ödemesi olamaz. En az şu kadar olmalıdır şeklinde bir sınır, alt sınır konulacak. Üst sınır içinde de mağdurun durumu, sağlık durumu, yaşı, çocuk sayısı, tüm bunlar tabii ki etkili olacak ve burada da hakime takdir yetkisi verilecek. Nafaka durumunda süresinde, daha doğrusu evlilik süresi oldukça önemli olacak. Ne kadar sürmüş evlilik ve buna göre bir oran belirlenecek. Yani evlilik süresi şu kadar, buna göre şu oranda ancak nafaka ödenilebilir denilecek. Kısa süreli evlilikler için bir formül de söz konusu. Bu formül ne? Toptan bir nafaka ödemesi. Yani her ay değil, toptan bir miktar belirlenecek zaten yasada. Ona göre bir toptan ödemede söz konusu olacak. Ve mevcut davalar için ne olacak? Tabii bu da önemli olacak. Yasa çıktıktan sonra yasaya şöyle bir geçici madde konulacak. Örneğin 2 yıl daha devam etmesi şeklinde bir düzenleme de yine bu yasada yer alması bekleniyor. Tabii çalışmalar devam ediyor ancak bu döneme yetişir mi, o konuda soru işaretleri var. Gelecek döneme de kalabilir, yani Ekim ayından sonraya da kalabilir. Çünkü Anayasa Mahkemesi 9 aylık bir süre öngördü bu yasal düzenleme için diyelim. Sözü Can Okanar'a bırakalım.
1: CHP'deki gelişmelere bakacağız. Gözler Özgür Özel döneminde ihraç edilenlerin geri dönüp dönmeyeceğinde. Ankara kulisleri de hareketli. Özgür Özel'in yeni partisinin adının belli olduğu bildiriliyor. Daha fazla bilgi A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin'de.
2: Evet, siz de söylediniz tabii ki Özgür Özel, özellikle Özgür Özel döneminde ihraç edilenler dün toplanan tabii ki Yüksek Disiplin Kurulu ile birlikte alınan kararla partiye geri dönmelerinin yolunun açıldığını söyleyebiliriz. Tabii ki bugünün öncesinde, bugünden biraz bahsedecek olursak, özellikle CHP'de tabii ki mutlak putlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yeniden göreve başlamasıyla birlikte A takımı olarak adlandırılan MYK'sını belirlemişti ve ilk toplantılarını gerçekleştirmişti. Bugün de tabii ki ikinci toplantılarını gerçekleştiriyorlar. Toplantı sonucunda birçok önemli karar alınmasını bekliyoruz. Özellikle bu MYK'da tabii ki iki önemli ana gündem başlığının olduğunu belirtmek isterim. Özellikle birinci madde olarak Özgür Özel'in olağanüstü kurultay için başlattığı imza çalışmalarının görüşülmesi bekleniyor. Yapılan açıklamalarda özellikle toplanan imza sayısının 800'ü geçtiği belirtilmişti. Bu kapsamda atılacak adımların ele alınması bekleniyor. Yine ikinci olarak da dediğimiz gibi Yüksek Disiplin Kurulu'nda Özgür Özel döneminde ihraç edilenlerin listesi MYK'da görüşülecek. Buradan alınacak kararla birlikte tabii ki söz konusu isimlerin geri dönmesi de sağlanmış olacak. Şöyle ihraç edilenlerin geri dönüşüne de bir bakacak olursak, özellikle Yargıtay'a bu kararın bildirilmesi için Merkezi Yönetim Kurulu'na resmi bir talebin iletildiğini belirtelim. Bu adımla birlikte mutlak putlan davasının açarak sürecin fitilini ateşleyen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş Kılıçdaroğlu'nun, yine A takımında seçilen Berhan Şimşek ve eski milletvekilleri Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş başta olmak üzere birçok aslında tasfiye edilen isim CHP'ye geri dönme umuduna girmiş durumda. Tabii ki Özgür Özel'in de dosyasının Ankara'ya getirildiğini belirtelim. Biliyorsunuz özellikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iki önemli gelişme vardı. Burada tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itirafları, HTS kayıtları ve cep telefonu incelemeleri doğrultusunda Özgür Özel hakkında rüşvet almak suçlamasıyla fezleke düzenlenmişti. Ayrıca CHP'nin 38. olağan kurultayında delege iradesini etkilemeye ve kurultayda hile karıştırmaya yönelik eylemler yapıldığı iddiaları üzerine Özgür Özel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan ve Suat Özçağdaş hakkında siyasi partiler kanununa muhalefet suçundan da inceleme başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı bu iddialar kapsamında dosyalar hakkında yetkisizlik kararı vererek hem rüşvet hem de kurultay dosyasını gerekli işlemlerin yapılması üzerine Ankara'ya göndermiş oldu. Burada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konular hakkında gerekli soruşturmayı yapacak. Özgür Özel'in tabii ki kulislerde yeni bir parti kuracağı iddiaları vardı. Bununla alakalı özellikle butlan kararı sonrası baba ocağı dediği genel merkezi bazı olaylarla birlikte terk etmek zorunda kalmıştı. Yine burada özellikle yeni parti kurulacak mı sorularına hayır, böyle bir düşüncemiz yok, baba ocağına sahip çıkacağız şeklinde ifadeleri vardı. Ancak geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerle bir araya gelen Özgür Özel bu fikrinden tamamen vazgeçmiş görünüyordu ve yeni parti iddialarına olumlu yaklaştılar. Özellikle bir değil iki parti kurulması gerektiğinde söylemişti. Tabii ki burada özellikle partisinin ismi merak ediliyordu. Burada İstiklal Partisi olarak şimdilik bu isim telaffuz ediliyor. Tabii ki ilerleyen dönemlerde de yeni isim önerilerinin gelmesini bekliyoruz diyelim. Sözü CHP Genel Merkezi'nden tekrar sizlere bırakalım.
1: Ankara 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Zirve boyunca 40 bin güvenlik görevlisi sahada olacak. Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı ve liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi kırmızı alan ilan edilip giriş çıkış yasaklanacak.
3: 2026 senesi Türkiye için uluslararası zirveler yılı olacaktır. COP31 zirvesi vesilesiyle 200'e yakın ülkeyi Antalya'mızda ağırlayacağız. Temmuz ayında ise NATO zirvesini Ankara'da gerçekleştireceğiz.
4: Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Kentte zirve öncesinde güvenlik ve ulaşım için hazırlıklar hız kazandı. Ankara'da yollar kapatılacak. Hava sahası, hava savunma sistemleri ve F-16'larla korunacak. Esenboğa Havalimanı ile zirve için kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları, Cumhurbaşkanlığının bulunduğu Söğütözü Mahallesi, liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları kırmızı alan olarak belirlenecek. Bu alanlara görevliler dışında giriş çıkışlar yasaklanacak. Zirve günü Esenboğa Havaalanı'na yurt dışından uçuşlar kısıtlanacak. İç hat uçuşlarında da düzenlemeye gidilmesi bekleniyor. Esenboğa Havaalanı ve çevresi, protokolün konaklayacağı bölgeler ve geçiş güzergahlarında olağanüstü önlemler alınacak. Ankara genelindeki MOBS kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek. 40 binden fazla emniyet ve jandarma personeli sahada görev yapacak. Önlemler kapsamında 1-15 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da tüm gösteri ve yürüyüşler yasaklanacak. Kentteki tüm av bayileri ve silah satış mağazalarının vitrinleri de kaldırılacak. 9 merkez ilçede görev yapan ve zirve kapsamında çalışmayacak kamu personeli 7-8-9 Temmuz tarihlerinde idari izinli sayılacak. Zirve bölgesinde bulunan özel şirketlerin çalışanlarının evden çalışması için de planlama yapıldı. Ayrıca başta ABD Başkanı Donald Trump ve bazı dünya liderlerinin uçaklarının Etimesgut Havalimanı'nı kullanması nedeniyle pist büyütüldü.
1: Romanya'nın Köstence Limanı'nda bir insansız deniz aracının görülmesinin ardından patlama oldu. Olay sonrası kırmızı müdahale planı devreye alındı. Romanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Köstence Limanı'nda bir insansız deniz aracında sabah saatlerinde patlama meydana geldiği belirtildi. İnsansız deniz aracında yaşanan patlamanın ardından limandan dumanlar yükseldi. Patlamada can kaybının yaşanmadığı ifade edilen açıklamada insansız deniz aracının Rusya-Ukrayna savaşında kullanılan teçhizatlardan biri olabileceği kaydedildi. Olayın ardından kırmızı müdahale planı devreye alındı. Bölgede 3 tane daha insansız deniz aracının bulunduğu belirtiliyor. ABD Başkanı Trump bir kez daha İran için konuştu. İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney ile görüşmek istemediğini söyleyen Trump, ancak böyle bir görüşme olursa bundan onur duyarım dedi. İran devrim muhafızlarından da açıklama var. Tahran'a gidiyoruz, gelişmeleri haber muhabiri Ekber Karabağ'dan alacağız.
5: Evet Canuk Hanım, teşekkür ederim. ABD Başkanı Donald Trump son konuşmasında İran'ın yeni lideri Mujtaba Hamine ile görüşmek istemediğini, ancak böyle bir şey olursa bundan da gurur duyacaklarını ifade etti. Donald Trump ayrıca son konuşmasında bir kez daha İran'la görüşmelerin iyi gittiğini ifade etti. Hatta hafta sonuna kadar, yani bugünün sonuna kadar bir anlaşma olasılığından bahsetti. Gerçi İran aynı şeyi düşünmüyor. İran'dan gelen son açıklamada İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı

0: görüşmelerin işte görüşmelerde bir ilerleme olmadığını söyledi. Bugün konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garabadvadi ise eğer Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşma olacaksa ilk önce ABD İran'ın dondurulmuş fonlarının en azından yarısını serbest bırakmalı. Diğer yarısını ise makul bir süre içinde ki İranlı yetkili bu süreyi 1 ila 2 ay olarak tanımladı. Bunun serbest bırakılması gerekiyor. Halbuki Donald Trump tam aksini söylüyor. Eğer bir İran'la bir anlaşma olacaksa şu aşamada İran'a herhangi bir paranın verilmeyeceğini ifade ediyor. Diğer taraftan İran bir anlaşma olacaksa savaşın tüm cephelerde ve özellikle Lübnan cephesinde de durması gerektiğini ifade etmektedir. Lübnan cephesinde de bazı gelişmeler söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde İsrail ve Lübnan arasında bir anlaşma sağlansa da Hizbullah bu meseleye mesafeli yaklaşmaktadır. İran devrim muhafızlarının gelen son açıklamada ise devrim muhafızları İsrail'in ancak Lübnan topraklarından geri çekilmesi durumunda bu bölgede barışın sağlanabileceğini ifade etti. Genel havaya bakıldığında İran'da önümüzdeki günlerde ufak çaplı çatışmalar da olsa 40 günlük savaşta olduğu gibi bir savaş öngörülmüyor. Yani genel bir hava bu yöndedir. Ancak bazı İran yetkililer bunun tersini de söylüyor. Örnek vermem gerekiyorsa bugün konuşan İranlı bir milletvekili Hüseyin Sabiti isimli bir milletvekili Amerika Birleşik Devletleri'nin Dünya Kupası'nı beklediğini, Dünya Kupası bittikten sonra İran'a saldırı yapacağına göre görüş bildirdi. Gelişmeler canı konar bu yöndeydi. Sözü şimdilik İran'dan, İnkılap Meydanı'ndan merkezimize bırakıyorum.
1: Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Avrupa Birliği'nin küresel sahnede güç devşirebilmesi için üye sayısını 40'a çıkarması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin stratejik önemine dikkati çeken Stubb, Türkiye'yi de ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor dedi.
2: Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel güç dengelerindeki değişim Brüksel'i uluslararası arenada yeniden konumlandırıyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb bu konuda çok önemli açıklamalarda bulundu. Stubb, Avrupa Birliği'nin üye sayısının 40'a yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Stubb'a göre Avrupa Birliği küresel etkinliğini artırmak istiyorsa küçük düşünme dönemini geride bırakmalı. Finlandiya Cumhurbaşkanı bu çerçevede Ukrayna ve Batı Balkanların yanı sıra İngiltere, Norveç, Kanada ve Türkiye gibi ülkelerinde farklı entegrasyon modelleriyle Avrupa'ya dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Stubb, artık kimse Türkiye'den bahsetmiyor ifadeleriyle güvenlik perspektifinden Türkiye'nin Avrupa'ya en yakın noktada tutulmasının stratejik bir zorunluluk olduğunu ifade etti.
1: Fransız Le Monde gazetesi Fransa ve Rusya'nın Afrika genelinde etkisini kaybettiği bir dönemde Türkiye'nin yükselişine dikkati çekti. O haber muhabiri Ömer Aydın Strasbourg'dan karşımızda.
3: Can Okanar, son dönemde Türkiye'nin Afrika'daki faaliyetleri Afrika'nın eski bir sömürge gücü olan Fransa'da yakından takip ediliyor. Özellikle hem Türkiye'den Afrika'ya ziyaretler, Afrika'dan da Türkiye'ye ziyaretler sonrasında bu tür haberler Fransız medyasında geniş bir şekilde yer alıyor. Le Monde gazetesinde Mali özelinde yayınlanan bir analiz söz konusuydu gazetenin. İstanbul muhabiri tarafından yapılan bir analiz ve tabii ki Türkiye'deki konuyla ilgili uzmanların görüşleri söz konusu. Fransa'nın ve Batı'nın Afrika'yı terk etmesi veya Afrika'dan çekilmek zorunda kalması sonrasında bu boşluğu Türkiye'nin veya Rusya, Çin gibi ülkelerin doldurmaya çalıştığı belirtiliyor. Fakat Rusya'nın özellikle sert bir güç olarak bölgede kabul görmüyor. Bunun yanında Türkiye'nin hem yumuşak kültürel anlamda, savunma sanayisi anlamda, ticari anlamda yumuşak güç olarak Afrika'da bir hoş geldiniz şeklinde bir tavırla karşılandığı belirtiliyor. Yine Le Monde gazetesi analizinde Türkiye'nin son yıllarda bölgedeki Afrika ülkelerindeki varlığını gittikçe artırdığını, sadece savunma sanayisi değil diğer alanlarda da, ekonomi ve kültür alanında, eğitim alanlarında da varlığını iyice artırdığı şeklinde bir

0: tanımlama söz konusu. Dün Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani Ankara'daydı ve bununla ilgili de Fransız kamu yayıncısı RFI tarafından yayına verilen bir haber söz konusu. Burada da yine Türkiye'nin varlığını, Afrika'daki varlığını gittikçe artırdığı belirtiliyor. Nijer Devlet Başkanı'nın Afrika dışındaki ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğinin altı çiziliyor burada ve bölgedeki diğer Batı'nın ve Fransa'nın terk etmek zorunda kaldığı ülkelerde Türkiye'nin hem savunmaya destek yönünde hem eğitim yönünde gücünü, varlığını artırdığı belirtiyor. Şöyle bir cümleyle bitirmek istiyorum haberden. Türkiye, Batı'nın çekilmesinden faydalanarak sahildeki, yani bu bölgedeki etkisini Mali'den Çad'a, Nijer'de dahil olmak üzere genişletmeye devam ediyor şeklinde bir cümleyle haber bitirilmiş diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Meksika'da yakıt tankerlerinin tutulduğu bir depoda şiddetli patlama oldu. Saniye saniye kameraya yansıyan patlamanın ardından bölgede yaşayan 2000 kişi tahliye edildi.
2: Yakıt tankerlerinin tutulduğu depo işte böyle patladı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Korkunç bir facianın eşiğinden dönülen olay Meksika'nın orta kesimindeki Puebla eyaletinde yaşandı. Bir depoda tutulan 4 yakıt tankeri büyük bir patlamayla havaya uçtu. Devasa bir ateş topunun gökyüzüne yükseldiği patlama bölgede büyük paniğe yol açtı. Depo yakınlarında ikamet eden sivillerin can havliyle kaçıştığı anlar kameraya yansıdı. Patlama sonrası depoda yangın çıkarken 2000'e yakın bölge sakini de artçı patlama riskine karşı tahliye edildi. Şans eseri can kaybı yaşanmayan olaya neyin sebep olduysa henüz bilinmiyor.
1: Samsun'da 20 yıl önce öldürülen Gülcan Yazıcı'nın dosyası yeniden açıldı. Bir fotoğraf karesinden yola çıkan ekipler kadının kardeşini, çocuklarının babasını ve bir şüpheliyi gözaltına aldı.
3: Bakınca insan cesedi gibi geldi bana.
2: Fotoğraf karesi incelendi, DNA eşleşmesi yapıldı. Faili meçhul cinayet çözüldü. Gülcan Yazıcı'nın cansız bedeni 14 Mart 2006'da Samsun'un Bafra ilçesindeki Ozan Çayı'nda bulunmuş. O dönem kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına gömülmüştü.
3: Tarafları çürümüş, kulağı, kolları yoktu.
2: Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı raftan indirdi. Jandarma Suç Araştırma Timi olayı aydınlatmak için 2005 ve 2006 yılları arasında kayıp ihbarı verilen 1000 kadını analiz etti. Yapılan titiz çalışma sonucu kimsesizler mezarlığına gömülen kadının 4 Ağustos 2004'ten bu yana kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı olabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine kadının kızı Sultan Orta'dan DNA örneği alındı. DNA örneğiyle cansız bedenden elde edilen genetik materyalin karşılaştırılması sonucunda cesedin Gülcan Yazıcı'ya ait olduğu kesinleşti. Silahla başından vurularak öldürüldüğü tespit edilen kadının 17 Kasım 2005'te kızının doğum gününde çektirdiği fotoğrafta analiz edildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Sultan Orta, annesi Gülcan Yazıcı ile babası Osman Orta'nın imam nikahlı yaşadıklarını, babasının annesine sürekli şiddet uyguladığını söyledi. Orta ayrıca annesinin kaybolmasının ardından babasının kendisini ve erkek kardeşini yakın arkadaşı Bayram Akyürek'in yanına bıraktığını, çocuklara bakılması karşılığında emekli maaşını bu kişiye verdiğini ifade etti. İfade sonrası Osman Orta, Bayram Akyürek ve öldürülen kadının kardeşi Nuri Yazıcı yakalandı. Üç şüpheli adliyeye sevk edildi.
1: Iğdır'da 14 yaşındaki arkadaşı tarafından tüfekle vurulan 11 yaşındaki Berat Irmak

0: Kırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise ifadesinde yanlışlıkla tetiğe bastım dedi ve ev hapsi cezasına çarptırıldı. Acılı aile ise olayın kaza olmadığı görüşünde. Failin yakın arkadaşları da onun bir dizi karakterinden esinlenerek bu cinayeti işlediğini söylüyor.
1: Bıraktın gitti, ciğerimi ziyaret ettin, aldın götürdün oğlum, götürdün anneğim, götürdün.
2: Dizi karakterine özendi, eline tüfeği alıp arkadaşını öldürdü. 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
1: Annem, seni bu toprağa yakıştıramıyorum oğlum. Sen ayarlarını yarım kaldın, sen damat suyunu giyemedin oğlum. Sen giyemedin annem, sen giyemedin.
3: Gözümüze 30 Nisan'dan beri bir gram uyku girmedi.
2: Berat 11 yaşında 6. sınıf öğrencisiydi. Hayalleri vardı, çok çalışkandı. İleride savcı olmak istiyordu.
1: Yakışmıyordu, sen benim küçük savcım olacaktın. Sen benim küçük savcım olacaktın, sen savcı olacaktın oğlum.
2: Iğdır'ın Koçkıran köyünde yaşayan 11 yaşındaki Berat Irmak okuldan çıkıp top oynamaya çağrıldığı arkadaşının evinin önüne gitmişti. Formamı giymeye gidiyorum dedi ama elinde tüfeğiyle geri döndü. Berat o sırada merdivenlerde oturuyordu. Zanlıysa hemen arkasından ateş ederek onu sırtından yaraladı.
3: Mesafe çok yakın. Çok yakın mesafeden kaçabilme imkanını bulamıyor. Diğer çocuklar geri geldiği zaman silah sesini duyduktan sonra Berat'ın yerde yattığını görüyorlar.
2: Diğer çocuklar tüfeği görünce kaçmıştı ama Berat kaçamadı. Akranı tarafından vurulan çocuk kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 14 yaşındaki Hasan Arpatsa olay yerinden kaçtı ama çok geçmeden kıskıvrak yakalanarak ev hapsi cezasına çarptı.

0: cinayetle ölmüş. Cinayette katilmiş.
1: Tüfekte arkadaşını öldüren çocuk ifadesinde yanlışlıkla tetiğe bastım dedi ama Berat'ın ailesine göre durum başkaydı. Öyle ki şahitler ve zanlının arkadaşları 14 yaşındaki çocuğun aslında bir dizinin karakterini özendiğini ve tıpkı o karakter gibi küçük yaşta cinayet işlediğini iddia etti. Yani aslında tehlikenin boyutu sanılandan çok daha fazla.
2: Önceden planlanmış çünkü bir karakteri kendine baz almış bu insan.
0: Top oynamaya gideceğiz. Kolumu götürdü, yerde aldık, tüfeği vurdu.
1: Zanlının daha önce şiddete eğilimi yüzünden okuldan uzaklaştırıldığı iddia ediliyor. Acılı aile şimdi katil zanlısının kazandığı ilk kasten öldürmeden ceza almasını istiyor.
2: Cumhurbaşkanımızın yanımızda olduğunu, Adalet Bakanı da yanımızda olduğunu görmek bizi bir nebze bile olsa rahatlatacaktır.
3: Bursa'da bir kişiyle karı koca arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kurşunların hedefi olan çift hayatını kaybetti.
4: Sokakta çıkan kavgada tabancadan çıkan kurşunlar karı kocayı hayattan kopardı. Olay gece saatlerinde Bursa'nın Yıldırım ilçesi Beyazıt sokakta yaşandı. Yaşları 40 olan çiftle sokaktaki bir kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada henüz kimliği belirlenemeyen kişi karı kocayı kurşun yağmuruna tuttu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekibi çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Karı kocanın cansız bedeni morga kaldırılırken polis şüpheliyi arama çalışması başlattı.
3: Hatay'da zabıta ekiplerinin denetimlerinde bir işletmenin son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerindeki bilgileri siyah bantla kapattığı belirlendi. Mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletme mühürlenirken işletme sahibinin savunması da dikkati çekti.
5: Son kullanma tarihinin üzerini kapatmışlar. Altındaki zaten

0: sürede daha eski. 2024-2025 almışlar. 2025 de geçmiş üstünden. Üstünü de boyamışlar bakın. EKT'si geçmiş ürünlerin hepsini alıyoruz. Bunları aldık mı?
1: Tarihi geçmiş ürünlere siyah bant çektiler. İşletmenin hilesi pes dedirtti.
0: EKT'si geçmiş ürünlere şöyle bir bandaj kullanalım. Vatandaş siyah karart olsun. Vatandaş görmesin. Gelsin alsın.
1: Hatay'ın dört yolu ilçesinde zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı. Bir işletme denetlenirken hayrete düşüren bir manzarayla karşılaşıldı. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerindeki bilgilerin siyah bantla kapatıldığı görüldü. İşletme sahibinin savunması da dikkat çekti.
0: Bu ürünler üstünde neredeyse bir yıl geçmiş, hile hurda yapılmış, üstü de boyanmış. Böyle bir düzenbazlı, böyle bir şeyi ben kabul edemiyorum. Şuna bak, üstünü karartma yapmışsınız. Ben bunu nasıl kabul edeyim? Bakın,
2: bunu yanlış getirmişler.
0: Yanlış getirmemişler. Siz bunu göz göre göre almışsınız. Bakın, son kullanma tarihinin üzerini kapatmışlar. Altındaki zaten sürede daha eski. 2024-2025 almışlar. 2025 de geçmiş üstünden. Üstünü de boyamışlar bakın.
1: Halk sağlığını tehlikeye atanlar cezasız kalmadı. Denetimlerde ruhsatsız faaliyet gösterdiği ve mevzuata aykırı ürün satışı yaptığı belirlenen işletmeler hakkında tutanak tutuldu. Kurallara uymadığı tespit edilen bazı işletmeler mühürlendi.
0: EKT'si geçmiş ürünlerin hepsini alıyoruz. Bunları aldık mı? Bunu da burada yaşıyoruz. Bunu da kabul etmeyeceğiz. Ahmet Bey, kapatıyoruz abi. Kapatıyoruz. Direkt kapatıyoruz. Mühürü vurun, kapatın hemen.
1: Bir işletmede ele geçirilen patlayıcı maddelerle ilgili de işlem başlatıldı.
0: Yasaklı ürün var mı diye soracakken maşallah Allah'ın esirgesi her şey patlıyor burada. İşletme ruhsatın var mı? Bunları satmaya bir belgen var mı? Patlayıcı ateşi kız kaçıran mı bu? Ama o torpil bildiğin bomba var burada ya. Ahmet Bey, tutanağı tutun, burayı da mühürlüyoruz. Ruhsatsız mühürlüyoruz. Ne dükkan olduğun belli değil, ne sattığın belli değil. Ruhsatın yok bir kere. İşletme açmışsın, ruhsatın yok. Kusura bakma, ben bunlara müsaade edemem.
3: İstanbul Sarıyer'de son bir haftadır kene kabusu yaşanıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte bu kabus daha da büyüdü. Kenelerin sayısı her geçen gün artıyor. Mahalleli bölgenin bir an önce ilaçlanmasını istiyor.
1: Sivas ve Yozgat'taki kene ölümlerinin ardından İstanbul'da ortaya çıkan keneler mahalleliyi tedirgin etmeye başladı. İstanbul Sarıyer'de son bir haftadır mahalleli diken üstünde. Sebebi ise keneler.
4: Bayağı bir kene var. Yaklaşık bir haftadır bu şekilde devam ediyor.
5: 45 senedir buradayım. Şimdiye kadar böyle bir kene falan görmedim işte. Bu sene çok çıktı.
1: Havaların iyice ısınmasıyla birlikte yeşil alan ve otluk bölgelerde kene yoğunluğu daha da arttı.
6: Her taraf kene. Yani en sonunda inanmıyorlardı bana. Kene olduğuna dair sokaktan geçenler. Topladım, kavanoza koydum.
7: Aşağı yukarı bir haftadır burada kene istilasına uğradık. Kendi imkanlarımızla kene istilasını önlemeye çalışıyoruz ama bir türlü işin içinden çıkamadık.
1: Mahalleli özellikle çocukların oyun oynadığı park ve bahçelerde ilaçlama çalışması talep ediyor.
4: Sorumluların gelip bir an önce bir çözüm üretmesini istiyoruz.
3: Antalya, çevre kirliliği ve dumansız hava sahasıyla mücadele kapsamında bir ilke imza attı. Dünyaca ünlü Kaputaş plajında sigara kullanımı yasaklandı.
1: Sahillerde sigara yasağı başladı. İlk uygulama Antalya'da hayata geçirildi. Yaz mevsiminin gelmesiyle Akdeniz ve Ege sahilleri başta olmak üzere plajlarda yoğunluk artmaya başladı. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği plajlara atılan sigara izmaritleri ise büyük kirliliğe yol açıyor. Mavi Akdeniz İnisiyatifi projesi kapsamında Kaputaş plajında dumansız sahil uygulaması hayata geçirildi.
8: Kumsallardan sigara içme dönemi kapanıyor. Türkiye'de dumansız hava sahası uygulamasının kapsamı genişliyor. İlk uygulama Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı, Lara, Belek, Kemer, Kaputaş plajlarında hayata geçecek.
9: Bütün plajlarımızda zaman içinde geliştireceğimiz ve yaygınlaştıracağımız bu projeyi ilk pilot uygulamaları ile
2: başlıyoruz.
1: Uygulama kapsamında Kaputaş sahilinin arka bölümünde sigara içilebilecek özel alan oluşturuldu. Uygulamayla sigara kaynaklı atıkların azaltılması, sahil temizliğinin kolaylaştırılması ve plajların doğal güzelliğinin korunması hedefleniyor.
3: Burdur'daki dünyaca ünlü Salda Gölü'nde bilim günleri düzenlendi. Etkinlik kapsamında teleskopla gökyüzü de gözlemlendi.
1: Hem Salda Gölü'nün hem de gökyüzünün eşsiz manzarasını aynı anda izlediler. Burdur'daki Salda Gölü doğal güzelliği ve jeolojik yapısıyla dünyanın dikkatini çekiyor. Zengin mineral içeriği ve Mars'taki Cezero krateri ile gösterdiği benzerlik Salda'yı bilimsel açıdan da özel kılıyor. Bilim insanları, akademisyenler, gençler ve bilim meraklıları da bu eşsiz doğa harikasında bir araya geldi.
10: Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'nün bu eşsiz atmosferi bu kez farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Gölde valilik himayelerinde bilim günleri düzenleniyor.
11: 2024 yılında UNESCO tarafından Dünya Jeolojik Mirası listesine, 100 miras listesine girdi ve kendine ait özel bir ünvan aldı. Aslında Mars'ın dünyadaki temsilcisi ünvanını aldı ve dünyada tek şu anda.
1: Salda'dan Mars'a yaşamın izini sürmek temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte alanında uzman bilim insanları sunumlar yaptı ve uygulamalı eğitimler verildi.
10: Salda'nın beyaz kıyılarından gökyüzünün gizemli gezegenlerine uzanan bir bilim yolculuğu. Bu. Şu anda Salda Gölü'nün hemen yanı başındayız ve artık gökyüzü izlenmeye başlandı. Salda Gölü'nün uluslararası bilimsel değeri bir kez daha ön plana çıkmış oldu.
12: Salda Gölü yıllardır aslında yaklaşık bir 20 yıldır yaptığımız çalışmalarla dünya bilim camiasının merkezinde yer alıyor. Bu merkezinde yer almasının temel nedeni yalnızca gölü çevreleyen karbonatlar değil, gölün etrafını kaplayan kayaçlardı.
1: Etkinliğin sonunda gökyüzü gözlemi yapıldı. Katılımcılar Merkür, Venüs ve Jüpiter'i yakından görme imkanına sahip oldu.
11: Jüpiter ve Venüs gezegenleri birbirlerine çok yaklaştılar ve batmak üzere. İlk onların gözlemiyle başlayacağız. Venüs'ün bir özelliği var. Halk arasında çok bilinen bir gezegendir aslında. Ya akşam yıldızı ya da sabah çoban yıldızı olarak bilinir. Bugün bu özelliğini çok güzel sergiliyor. Çok parlak bir cisim olarak batı ufkunda bunu gözlemini yapacağız.
3: Saat başında devam edeceğiz.
13: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Sağlık Bakanlığı, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla yeni bir fon kurulması için çalışma başlattı. Hazırlanan taslağa göre Sağlıklı Hayata Katkı Fonu adıyla kurulacak fonda şekerli içecekler, tütün ürünleri ve bazı atıştırmalıklardan pay alınacak. Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen atıştırmalıklarda ise satış fiyatının %20'si oranında kesinti yapılacak. Fon gelirleri okullarda sağlıklı beslenme programları, çocukluk çağı obezitesiyle mücadele, diş sağlığı taramaları, sağlıklı yaşam merkezleri, spor alanları ve tütünle mücadele kampanyalarında kullanılacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Haberin radyosu A Haber Radyo.
15: Reklam.
16: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz... ...RS Oto Ekspertiz... ...trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre... ...Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ve 62. kilometreleri arasında... ...yol yapım çalışması nedeniyle... ...ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden... ...iki yönlü olarak sağlanmakta. Yozgat-Zile-Turhal yolunun... ...9 ve 4. kilometreleri arasında devam eden... ...yol yapım çalışmaları nedeniyle... ...ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Reklam.
6: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Denizbank soruyor ne var sırada diye.
9: Sahi hayatımızda ne var sırada?
10: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
11: Ne var sırada Denizbank burada.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: da günün öne çıkan haberleri.
1: Gelmiş o iğrenç bıyıklı.
2: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'i hedef almış, iğrenç bıyıklı diyerek hakaret etmişti.
1: Gelmiş o iğrenç bıyıklı. Bu partide 24 yıldır çalışan, hepimize emeği hizmeti olan canım arkadaşlarımızı tazminatsız çıkarmış, kamuoyu tepki gösterince bir inceleyeceğim diyor, bir inceleyeceğim. Ben çok güzel bir şekilde inceleyeceğim.
2: Özel'in sarf ettiği aşağılayıcı ifadeleri siyaset gündeminde tepki çekerken, sessizliğini koruyan Atakan Sönmez konuyla ilgili ilk kez A Haber'e konuştu. Sönmez, iğrenç bıyıklı hakaretlerine yönelik Özgür Özel'e, ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın basın danışmanıyım. Bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyle polemiğe girmem, ona cevap vermem söz konusu olamaz. Buna bir cevabım tabii ki olmayacak ifadelerini kullandı.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Masada terörsüz Türkiye süreci vardı. Sakık, Başkan Erdoğan'a vatandaşların sürecin somut adımlarla ilerlemesi için taleplerini iletti. Sırrı Sakık, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdim. Görüşmemizde halkımızın barışa, demokrasiye ve adalete dair beklentilerini, demokratik toplum ve barış sürecinin somut adımlarla ilerlemesine yönelik talep ve umutlarını kendisine ilettim. Bu tarihsel sürecin günlük siyasetin çok üzerinde değerlendirilmesi gerektiğini, kanın, gözyaşının ve çatışmanın Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkmasının toplumun ortak arzusu olduğunu ifade ettim dedi. Sakık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda görüşmenin Türkiye'de barışın güçlenmesine katkı sunmasını temenni etti. Gerçekleştirilen bu görüşmenin sorunların çözümüne ve ülkemizde barışın güçlenmesine katkı sunmasını temenni ediyor ve teşekkür ediyorum ifadesini kullandı.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır.
4: Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde çok kritik bir dönemece girildi. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecini hızlandıracak tarihi düzenleme için düğmeye basıldı.
5: İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. İkinci aşamada da yasal, hukuki bir zemine ihtiyaç var. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette ki bir barış yasası olmalıdır.
2: 9 maddelik bir paketin meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Paketin içeriğinde ise çok kritik başlıklar var. Silah bırakan örgüt mensuplarının mevcut yargı dosyaları, soruşturma ve kovuşturma süreçleri yeniden şekillenecek. Hangi adli mekanizmaların devreye gireceği bu yasayla netleşecek. Düzenlemenin 15 Temmuz'a kadar çıkartılması planlanıyor.
6: En büyük teşekkürümüz...
2: Süreç için görüşme trafiği hızlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Yasal düzenlemelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Çankaya Köşkü'nde toplandı.
7: Bu süreç Meclis Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuzun konuya ilişkin adeta bir yol haritası niteliğinde olan raporu dikkate alınarak kararlılıkla bir devlet politikası olarak yürütülmeye devam ediyor.
2: Süreçle ilgili yasal düzenlemelerin görüşüldüğü toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
8: Hukuka dayanmayan bir güvenlik ise kalıcı ve sürdürülebilir değildir. Bu sebeple yeni dönemde güvenlik politikalarımızı hak ve özgürlükleri koruyan, önleyici yaklaşımı esas alan, vatandaş odaklı ve hukuk temelli bir anlayışı esas alarak geliştirmeye devam ediyoruz.
2: Son olarak DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Başkan Erdoğan'ı ziyaret ettiğini duyurdu. Görüşmenin ayrıntısını sosyal medya hesabından paylaşan Sakık, Başkan Erdoğan'a halkın barış ve demokrasi beklentilerini doğrudan ilettiğini açıkladı.
9: A Haber Radyo

0: Haberin Radyosu. A Haber Radyo, Haberin Radyosu.
1: Ajans A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında devam ediyor. CHP'de sular durulmuyor. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Sürekli başkanların değişmesinden sıkıldık dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin aktaracak.
2: Evet, Can Okanar CHP Genel Merkezi'nde kameraman arkadaşım Hasan Can Türkeş ile birlikte tabii ki gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle siz de söylediniz. Kilis Belediye Başkanı Mehmet Kilis Belediye Başkanı yaşanan süreçlerden sıkıldığını belirterek partisinden istifa ettiğini açıkladı. Özellikle CHP'de yaşanan mutlak butlan kararından sonra biliyorsunuz bir ayrışma, parti içerisinde bir ayrışma söz konusu oldu. Özgür Özel cephesi ve Kılıçdaroğlu cephesi olarak parti ikiye ayrılmış durumda. Tabii ki bu özellikle ayrışma bir kargaşaya da sebep oldu ve bu yaşanan kargaşa da yerel yönetimlere tabii ki sıçramış oldu. Özellikle gerilim sonrasında Kilis Belediye Başkanı Hakan Bileçen'in istifası ile sonuçlanmıştı. Yine Kilis'te geçen gün CHP İl Başkanı Umut Mehmet Sapan da görevinden istifa ettiğini açıklayan isimler arasında tabii ki Bileçen özellikle istifa gerekçesi olarak yerel yönetimde önemli istifa gerekçesi olarak CHP genel başkanlarının değişmesi, resmi genel başkan, gayri resmi genel başkan tartışmalarının olduğunu söyledi. Özellikle Bileçen bu tartışmalardan sıkıldıklarını ve yorulduklarını ifade etti. Yine özellikle göreve geldikleri günden beri beraber yol yürüdükleri eski il başkanının da sürekli kendisinin arkasından kötü ifadeler kullandığını, kendisini bu iş süreçte oldukça yıprattığını belirtti. Tabii ki özellikle bu konuşmalardan, yaşanan bu sebeplerden dolayı da dediğimiz gibi yorulduklarını ve yıprandıklarını ifade ederek yoluna bundan sonraki süreçte bağımsız olarak devam etme kararını aldığını belirtti. Tabii ki özellikle Bileçen'in istifası yerel yönetimlerde önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. İstifa kararının ardından da dediğimiz gibi kendisi bağımsız olarak görevine devam edeceğini açıkladı. Tabii ki mutlak butlan sonrası istifalar olduğu kadar CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na tebrikler de yapılıyor. Özellikle biliyorsunuz Özgür Özel döneminde Özgür Özel'le yaşadığı problem sebebiyle istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ilk MYK belirlendiğinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımı belirlendiğinde CHP Genel Merkezi'ne tebrik çiçekleri göndermişti. Bugün de yine Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurt El aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na ve MYK üyelerine tebrik etmek adına her birine birer tane çiçek gönderdiğini belirtelim. Tabii ki özellikle geçtiğimiz dakikalar içerisinde de burada Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ikinci MYK'nın da başladığını, bu gelişmeyi de yakından takip ettiğimizi belirtelim. Sözü CHP Genel Merkezi'nden sizlere bırakalım.
1: Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması olan Can Polat cinayetinde 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma İzmir'den İstanbul'a devredildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktaracak.
3: Elimize ulaşan ilk bilgiler şu yönde Can Okanar. Biliyorsunuz ki olay İzmir'de gerçekleşti. Konuya İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bakıyordu. Fakat bu sabah itibariyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına dosya devrildi. Bunun şu anki sebebi olarak resmi bir açıklama yok. Fakat edindiğimiz ilk bilgilere göre şu anda hali hazırda bulunan Polat ailesine yönelik bazı tehditler vardı. Bu kapsamda yürütülen soruşturmalar vardı. Bu soruşturmalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyordu. Bu kapsamda da bu dosyanın da Polat ailesini ilgilendirdiğinden dolayı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına geçmiş olma ihtimali var. Fakat ilerleyen dakikalarda söylemiş olduğum gibi resmi bir açıklamanın yapılması bekleniyor. Olayı da çok kısa hatırlayacak olursak aslında geçtiğimiz günlerde Polat ailesinin koruması, daha doğrusu Dilan Polat'ın koruması Can Polat kaldıkları otelde silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı anına ilişkin de güvenlik kameraları kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu kapsamda hastaneye kaldırılmıştı Can Polat. Fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef ki hayatını kaybetmişti. Konuyla alakalı olarak başlatılan soruşturma kapsamında da ilk olarak Serhat A. Silahla birlikte yakalandı. Daha doğrusu

0: cinayet işledi. O silahla birlikte yakalandı. Sonrasında ise iki kişi daha gözaltına alındı. Bulunduğumuz dakika itibariyle de 3 kişinin gözaltına alındığını bir kez daha altını çizelim. Öte yandan Serhat Ağa'nın vermiş olduğu ifadesi de önemli. Çünkü vermiş olduğu ifadesinden Daltonlardan bahsediyor ve yaklaşık bu cinayeti işlemeden önce yine bu çeteden 100 bin lira aldığını, Konya'da farklı bir eylem uyguladığını, sonrasındaysa başka bir görev verilmesi için bu kişilerle irtibata geçtiğini söylüyor ve ikinci işi olarak da, tırnak içerisinde kendi deyimiyle, ikinci işi olarak da aslında hedefin Polat ailesi olduğunu kendi itiraf ediyor. Asıl hedefin Engin Polat olduğunu, fakat Engin Polat'ın özellikle o tatil esnasındayken otelden çıkmadığını örgüt yöneticisine belirtiyor. Örgüt yöneticisi de oradan boş dönme ifadelerini kullanıyor. Kendisi de olayın yaşandığı gün, yani cinayeti işlediği gün, özellikle Dilan Polat'ın atmış olduğu Instagram hikayelerinden Polat ailesinin nerede, hangi otelde kaldığını tespit ediyor. Sabah 9'da olay yerine geliyor. Sonrasındaysa bu olayı gerçekleştirmiş oluyor. Şu anda bulunduğumuz dakika itibariyle İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemler devam ediyor. Yarın veya bir sonraki gün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemlerinin yapılması bekleniyor. 3 şüphelinin de diyelim. Sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Türkiye'de ev sahibi ve kiracıların yakından takip ettiği Haziran ayı kira zam oranı belli oldu. Haziran ayı için kira artış oranı %32,24 olarak hesaplandı.
2: Enflasyon verileri kira artış oranını da netleştirdi. Mayıs ayında enflasyon aylık %1,71, yıllıksa %32,61 olarak gerçekleşti.
3: Son dönemde konuşulan en önemli konulardan bir tanesi kira artış oranları. Haziran ayının ise kira artış oranı belli oldu. Yön ise aslında birazcık sabit kaldı diyebiliriz. 32,24 oranında belirlendi. Son olarak ise mevcut kira 20.000 TL olan bir kira artış oranıyla birlikte 26.448 TL'ye ulaştı.
2: Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi kira artış oranına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
4: Açıklanan oran 12 ayın ortalaması tabii ki. Bu 12 ayın ortalaması da 32,24 oldu. Türkiye'deki ortalama kirayı 20 bin gibi düşünerek biz bir örnek hesaplama yaptık. 20 bin lira kirası mevcutta olan bir kişinin kirası maksimum 32,24 ile 26.500 lira yaklaşık olmuş olacak. 26.448 lira kanuni olarak kiracının yatırması da yeterli olacaktır diye söyleyelim.
2: Selvi, ev sahibi ve kiracıların haklarından da bahsetti.
4: Bizde kanun daha çok kiracıdan yana, bu açıklanan oranın üzerinde ev sahibi herhangi bir kira isteyemez. Evet, altında bir kira ile ev sahibi ve kiracı anlaşabilir ve hiç zam da yapmayabilirler, düşürebilirler de, ama üzerinde, yani 26.448, 26.449 olamaz kanunen. Kiracının böyle bir hakkı var. Ev sahibinin de iki tane temel hakkı var. 5 yılı dolduran bir kiracı için yasal yollarla benim kiram RAİÇ'e göre düşük kaldı, bunun tekrar tespitini istiyorum diyebilir. 11. yıl içinde de kiracıyı sebepsiz şekilde bile tahliye edebilir.
2: Kira artış oranı 12 aylık ortalama TÜFE verilerine göre belirlenirken, söz konusu oran hem konut hem de iş yeri kiralarını kapsıyor.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin merak edilen 10 sorunun yanıtını paylaştı. Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç konuğumuz. Şimdi o 10 sorunun üzerinden birlikte geçelim istedik Şenay Hanım. Soru 1. Satışlar ne zaman başlayacak ve nerede yapılacak?
5: Şu anda 15 Haziran itibariyle başlayacak. 17 Temmuz itibariyle sona erecek. Yani 31 gün bir süremiz var bu satışla ilgili. Başvurularını vatandaşlarımız Ziraat Bankası ve Halk Bankası şubelerine gidip buradan başvuru yapabilecekler. Burada kura sistemi olmadığı için Can Bey, başvuru önceliği önemli. Yani hızlı başvuru

0: bir şekilde üzerine taşınmaz mülkü bulunmayan her vatandaşımız bu kampanyadan yararlanabilecek.
1: Evet. Ön başvuru bedeli ve kura çekimi olacak mı? Kura çekimi olmayacağını siz daha önce söylemiştiniz.
0: Evet. Evet Can Bey, kura çekimi olmayacak, doğru.
1: Ön başvuru bedeli?
0: Ön başvuru bedeli de olmayacak. Şöyle, bankaya gideceksiniz. 2+1 ya da 1+1 hangi daireyi talep ediyorsanız onunla ilgili sözleşme hazırlayacaksınız. Belki banka bununla ilgili belki bir ön kapora alabilir. Daha bu kısım belli değil. Bununla ilgili zaten açıklamalar ara ara yayınlanıyor. Bu da belli olacaktır. Ama şu an ön başvuru bedeli ya da bekleme bedeli diye bir şey yok.
1: Evet. İkametgah koşulu var mı? Dileyen istediği ilden konut alabiliyor mu?
0: Evet Can Bey, ikametgah bu projede ikametgah koşulu yok. Dileyen istediği yerden, istediği ilden TOKİ projesine talip olup alabilecek.
1: Peki gelir koşulu var mı?
0: Hayır, gelir koşulu da yok. Öyle bir kıstas da yok. Yani TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde istediği hiçbir şey o projede yok. Daha rahat ve ulaşılması daha kolay Can Bey.
1: Evet. Peki evler hangi ödeme koşullarıyla satışa sunulacak?
0: Şöyle Can Bey, burada TOKİ 3 tane ödeme planı hazırlamış. Birinci plan, peşin alımlarda %25 indirim. İkinci plan, %50 peşin, %8 indirim. Kalan tutar için 72 ay vade uygulanacak bir ödeme planı. Üçüncüsü de Can Bey, onun da %50 peşin, %25'i sözleşme aşamasında, diğer %25'i bir yıl sonra, kalan tutar da 60 ay vadeyle vatandaşın alımına sunulacak.
1: Peki taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?
0: Sözleşmeyi bankayla imzaladıktan sonra hemen taksit tutarınız akabinde başlayacak. Yani sözleşme yaptığınız tarihten bir ay sonra taksit tutarınız başlayacak.
1: Peki konut teslimatı ne zaman olacak?
0: Şöyle, bu konutların %80'i şu anda hazır. Hazır olanlar Kasım ayında teslim edilecek. Hazır olmayıp yeni yapılacak olanlar da 48 ay içinde teslim edilecek.
1: Evet. Hangi büyüklükte konutlar olacak? Dileyen istediği büyüklükteki konutu seçebilecek mi?
0: Evet, dileyen istediği konutu seçebilme hakkı var. 2+1 80 metrekare, 3+1 de 110 metrekare ya da 128 metrekare konutlardan oluşacak.
1: Peki hangi ilde kaç konut satışa çıkarılacak?
0: Evet, şu anda 64 ilimizde bu proje geçerli. Bugün bu projenin 63 ili açıklandı. Bir tek İstanbul'la ilgili bir açıklama yapılmadı. Bu 64 ilimizden de işte Afyon'dan tutun da Malatya, Kars, Karabük, birçok ilimizde TOKİ'nin konutları mevcut. Ama en çok isterseniz onlardan birkaç tanesinden bahsedeyim mi Can Bey?
1: Lütfen.
0: Evet, mesela Malatya'da 1000 konut çıkacak, Maraş'ta 1073 konut çıkacak, İzmir'de 306 konut çıkacak, Konya'da 998 konut çıkacak, Antalya'da 46 konut, Batman'da 588 konut, Ağrı'da 118 konut, Afyon'da 395 konut. Yani en az konut 28 konutla Kastamonu'da, en çok konut da şu anki TOKİ'nin açıkladığı bugünkü il konutlarına göre en çok ilde Maraş'ta gözüküyor. Şu anda tabii bir tek dediğim gibi İstanbul açık.

0: açıklanmadı. Aslında İstanbul'dakiler de heyecanla bu açıklamayı bekliyorlar.
1: Peki. Evet, 10. sorumuzu da tamamladık. Çok teşekkür ederiz katıldığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için. Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç bizlerle birlikteydi. Ajansa devam ediyoruz. Amerikalı yayıncının İstanbul'da maruz kaldığı taksici mağduriyetini ekrana getirmiştik. Bu ve buna benzer olaylar üzerine takside yeni bir dönem başladı. Sarı hat ve saha denetimi devreye alındı. Bu uygulamaların ne anlama geldiğini araştırdık.
2: ...7.300 lira. Gerçekten 100 dolara yakın bir şey sanıyorum. Galiba fena kazıklandım.
3: Bir kişinin yüzüne tüm taksiciler bir zan altındaydı.
4: Aracında sarı hatla ilgili etiket var mı?
5: Müşteri ve güzergah seçmeler, fahiş fiyatlar, taksimetre oyunları ve arkası kesilmeyen şikayetler. İşte tüm bunların önüne geçebilmek için takside yeni dönemin kapısı açıldı. Sarı hat sistemi ve saha denetimi için düğmeye basıldı.
6: Geçtiğimiz günlerde ünlü rapçi Travis Scott'ın konserinden çıkan Amerikalı yayıncı bir taksi çevirmiş ve 300 liralık yol için 7000 lira ödemişti. Yaşanan olayın ardından taksiler için yaptırımlar ağırlaştı. Denetimler sıklaşırken arabalara yapıştırılması zorunlu olan QR kodlar geldi.
7: Sarı hat var, sorun yok sloganıyla bir QR kodlu etiket oluşturduk. Burada isterlerse işte 0547 264 34 34 cep telefonundan WhatsApp'tan bize ulaşabilirler. İsterlerse direkt burada QR kodu okutup da direkt iletişime de geçebilirler.
8: Stickerler bazen şuralarda takıyoruz ama genelde kapının bu tarafında şöyle yapıştıralım. Araçlarında bir eşyası kaldı, herhangi bir şikayetlerinde bize bildirmeleri yeterli olacak.
6: Mesela fazla para ödedi.
8: Hemen o şoförü cezalandırma sistemimiz var.
5: Taksi sürücüleri için performans esaslı ödül ceza sistemi de devreye alınıyor.
8: Taksici kardeşime denetimler esasında burada çok temiz ve bakımlı olduğundan dolayı o şoför kardeşimizi de bir hafta tatile gönderme sözü verdik.
6: Taksiler için bir yenilik de müşteri memnuniyet aracı. Bu araçlar konser, maç gibi toplu aktivitelerin olduğu günlerde devreye gezecek ve müşterilerin memnun olup olmadığını kontrol edecek. Yine kurallara uymayan sürücüler araçlardaki ekipler tarafından cezalandırılacak.
7: Bazı hususlarda sıfır toleransımız var. Aracı pis olabilir, hizmet kalitesini artırmasıyla ilgili geliştirebiliriz. Ama yüksek ücret alınması, kredi kartından fazla ücret çekilmesi ya da müşteri seçilmesinin kolay kolay telafisi yok.
9: Aramızda bu şekilde olan taksiciler var. Gerçi biz de mesela utanıyoruz bundan, utanıyoruz. İstiyoruz ki bunları kaldıralım aradan, en azından düzgün çalışan arkadaşlarımız olsun.
1: İstanbul Sarıyer'de ABD telefon kodlu bir numaradan yapılan ihbar Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Arkadaşının kaçırıldığını söyleyen kişinin paylaştığı canlı konumu takip eden ekipler Alis Ö'yü bir iş yerinde buldu. Görüntülerin adresi İstanbul Sarıyer. Asayiş Büro Amirliği'nin sabit hattını ABD telefon kodlu bir numaradan arayan ve kendisini Serdar olarak tanıtan kişi, arkadaşı Halis Ö'ye saat 17'den itibaren ulaşamadığını söyledi. Arkadaşının kaçırıldığını öne süren ihbarcı, elindeki canlı konum bilgisini de ekiplerle paylaştı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler canlı konumun gösterdiği iş yerine gitti. Burada bulunan Halis Ö'yü kurtaran ekipler, Halis Ö'nün Mehmet Can Y ve Ufuk G ile yaklaşık 15 bin dolarlık alışveriş yaptığını, taraflar arasında çıkan anlaşmazlığın ardından alıkonulduğunu iddia ettiğini belirledi. İş yerinde arama yapan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir ruhsatsız tabanca, bir kuru sıkı tabanca, 13 mermi ve 4 kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili Mehmet Can Y. ve Ufuk Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ufuk Y.

0: adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mehmet Can Y. ise kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erzurumlu yerel sanatçı Hüseyin Tutaş evlat acısıyla yıkıldı. Kahvaltı sırasında kızının dili boğazına kaçtı. Oğlu müdahale edip kardeşini hayata döndürdü ama dakikalar içinde kalp krizi geçirerek can verdi. Üstelik o gün kalp doktoruyla randevusu vardı.
1: Kahvaltı yaptıkları zaman kız kardeşi dili boğazına kaçıyor. Ömer kardeşimiz de müdahale edip dilini çıkartıyor.
2: Kız kardeşinin canını kurtardıktan dakikalar sonra kalbine yenik düştü. Oğlunun yasını tutan yerel sanatçı baba kızının sağlığına kavuşması için dua ediyor. Erzurumlu yerel sanatçı Hüseyin Tutaş'ın ailesi kahvaltı sofrasındaydı. 23 yaşındaki kızı Şeyma bir anda nefessiz kaldı. Dili boğazına kaçan genç kıza ilk müdahaleyi oğlu Ömer yaptı. Nefes almasını sağladı, sonra da ambulans çağırdı. Ne olduysa genç kız hastaneye kaldırılırken oldu.
1: Kardeşimiz Ömer rahatsızlanıyor. Ambulans çağırıyorlar ama ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtaramıyorlar.
2: Kalp krizi geçiren 30 yaşındaki Ömer Tutaş'ın bir süredir rahatsızlığı vardı ve arkadaşlarının ısrarıyla o gün doktora gidecekti.
1: Saat 15 sularında bir randevu almıştık bakılması için. Yalnızca kardeşinin bu durumu olduktan sonra randevu saati gelmeden vefat etti.
2: Hüseyin Tutaş oğlunu son yolculuğuna uğurlarken ayakta duracak gücü yoktu. Sanatçı dostları acılı babayı yalnız bırakmadı. Allahu Ekber. 30 yaşındaki oğlunu toprağa veren Hüseyin Tutaş'ın tek dileği kızının hayata tutunması.
1: Şu anda yoğun bakımda, entübe bir şekilde duruyor.
0: Covid salgınından sonra sıkça adını duyduğumuz beyin sisi artık toplumda daha fazla görünür hale geldi. Gün içinde sürekli unutkanlık ve halsizlik durumu yaşıyor hale geldik. Peki beyin sisi olanlar ne yapmalı, nelere dikkat etmeli? Uzmanından tavsiyeler geliyor.
3: Bazen mesela telefonun şeyini hatırlamıyorsun. Telefonda kimin ismini arıyorsun hatırlamıyorum.
4: Bir odaya girip neden geldiğini unutmak. Telefonu eline alıp ne yapacağını hatırlayamamak. Son dönemde sıkça yaşanan bu durumun adı beyin sisi.
5: Az önce ne söyleyecektim diye sık sık duraksıyor, gün boyu kendinizi yorgun hissediyorsanız uzmanlara göre bu sessizce ilerleyen beyin sisi olabilir.
6: Son zamanlarda özellikle genç hastalar bu şikayetlerle bize daha çok başvurmaya başladılar. Ya hocam işte dikkatimi toparlayamıyorum, konsantre olamıyorum. Eskiden hafızam çok daha iyiydi, pırıl pırıldı. Şu anda sanki kafam kazan gibi, bir pamuk varmış gibi. Eskisi kadar rahat konuşamıyorum, kelime bulma güçlüğüm var diyen kişilerde beyin sisi düşünebiliyoruz.
4: Pandemi döneminde sıkça gündeme gelen beyin sisi artık yalnızca Covid geçirenlerde değil, yoğun stres altında yaşayan, düzensiz uyuyan ve ekran başında uzun saatler geçiren kişilerde de görülüyor.
7: Sürekli kendime tekrar ediyorum hani çünkü unutacağımdan korkuyorum.
6: En çok nedenlerinden biri de kronik uykusuzluk ya da gece kalitesiz uyku, stres, anksiyete, depresif duygu durumu ya da majör depresyon, bunlar da zihinsel yavaşlama yaptığı için beyin sisine neden olabiliyor.
4: Araştırmalara göre özellikle 25 ila 55 yaş arasındaki yetişkinler risk altında. Bilgi işlem, medya, eğitim, sağlık ve finans sektörlerinde çalışanlarsa en sık etkilenen gruplar arasında.
8: Ben vitaminlerimi kontrol ettiriyorum. Düzenli 6 ayda bir kan tahlili veriyorum.
6: Belirtileri özellikle dikkat eksikliği, konsantrasyon güçlüğü, unutkanlık hissi.
4: Peki beyin sisinden korunmak mümkün mü? Her gece 7 ila 8 saat kaliteli uyku, düzenli egzersiz, ekran karşısında sık mola vermek, yeterli su tüketmek ve sağlıklı beslenmek uzmanların ilk önerileri arasında.
6: Beyin sisi olan kişiler bunun farkındadır. Ya hocam ben unutuyor gibiyim, dikkatim tam...

0: toparlayamıyorum, zihnim eskisi gibi değil der. Ama günlük yaşam aktivitelerine gayet güzel devam edebilir. Biz yaptığımız bazı nöropsikolojik testlerle tabii ki bunu ayırt edebiliyoruz.
1: B12 ve D vitamini eksikliği ile omega 3 yetersizliğinin de beyin sisini tetikleyebileceği belirtiliyor.
2: İstanbul Avcılar'da bir kafede pes dedirten anlar yaşandı. Gece saatlerinde iş yerine gelen bir müşteri sipariş verdiği limonatanın parasını tezgaha fırlattı. Kendisini uyaran kadın çalışanın da üzerine yürüdü. Gözü dönen şüpheli tezgahtaki malzemeleri etrafa saçıp tehditler savurarak kayıplara karıştı. Polis şikayet üzerine o saldırganı yakalamak için harekete geçti.
3: Allah Allah!
4: Parayı fırlattı, tezgahı dağıttı. Olayın adresi Avcılar. Kafeye gelen müşteri limonata siparişi verdi. Ancak ne olduysa ödeme sırasında oldu. Müşteri siparişin parasını tezgaha fırlattı. Kafede çalışan kadın personelin bu duruma tepki göstermesi üzerine sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Hızını alamayan saldırgan müşteri tezgahın üzerinde ne varsa etrafa fırlattı. Çevredekiler hemen araya girdi. Güçlükle sakinleştirilerek iş yerinden uzaklaştırıldı. Kafe çalışanı kadın şüphelinin dükkandan çıkarken kendisini tehdit ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Polis her yerde saldırgan müşteriyi ararken bu anlar iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı.
2: İstanbul Beykoz'da seyir halindeki bir İETT otobüsünde çıkan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.
1: İETT otobüsü alev alev yandı. Şoför canını zor kurtardı.
5: Yanı kaymak donduran mesire alanı yanı.
1: İstanbul Beykoz'da hareket halindeki İETT otobüsünden dumanlar yükselmeye başladı. Şoför aracı yol kenarına çekerken alevler bir anda büyüdü. Tüm otobüsü sardı. Yangın sırasında ufak çaplı patlamalar da meydana geldi.
5: İETT otobüsü yandı.
1: Ekipler caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri uzun süren uğraşlar sonucu alevleri söndürdü. Ancak İETT otobüsünden geriye hurda yığını kaldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Otobüsün içinde yolcu bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.
2: İstanbul Temin Bağcılar mevkiinde uzun süredir devam eden bir problem var. Trafik kaynakçıları. Polis bu nedenle denetimlerini sıklaştırdı. İşte A Haber ekibi de o denetimlerden birine katıldı. Sürücüler bakın polise rağmen nasıl kaynak yaptı.

0: Suyu geçmedik ama.
1: Bundan dolayı aldık. Hayır, görüntü kaydımız da mevcut.
2: 1 2 3 Şerit daralıyor, bazı uyanık sürücüler taralı alan dinlemeden kendilerini diğer araçların önüne atıyor.
3: Burası Bağcılar Tem Otoyolu, hemen İstoç'un önü. İşte burası normalde kaynak yapılan bir nokta, ancak polis ekipleri denetimde olduğu için polisleri gören sürücüler kendilerini en sağ şeritten iki şerit yana atıyorlar. İşte bakalım şimdi hem bizim dronumuza hem de polisin dronuna kimler takılacak?
2: Polis ekipleri taralı alanın hemen sonunda yapay zeka destekli plakayı anında okuyan cihazlarla kayıt alıyor.
3: Polis ekipleri kural ihlali yapan sürücülere işte bu akıllı cihazlarla

0: takip ediyor. Cihazın görüntüsü polis ekiplerinin hemen tabletlerine yansıyor. Eğer ben ceza işlemedim diyen bir şoför, bir sürücü varsa o sürücülere daha sonrasında kayıtlar izletiliyor.
1: Denetime sadece bu cihazlar değil, drone da eşlik etti. Kural ihlali yapanlar tek tek tespit edildi. Sürücüler bir bir çevrildi.
2: Paralanı ihlal yaptınız beyefendi. Paralanı ihlalinden dolayı bir ceza işleminiz oldu. Paralanı görmediniz mi? Neden yaptınız cezayı?
3: Hayır, fark etmediniz.
2: Fark etmediniz. Buyurun beyefendi, bir ceza işleminiz oldu.
0: Fark ettiniz mi efendim taralı alana?
4: Yok, fark etmedim. Dalgınlığıma geldi.
1: Ancak birçok sürücü taralı alana girdiğini kabul etmedi.
2: Taralı alan ihlali yaptınız.
3: Yapmadık ama.
2: Taralı alan ihlali yaptığınızdan dolayı aldık. Hayır, görüntü kaydımız da mevcut. Bir ceza işlemimiz olacak.
3: Ama çizgi geçmedim ama.
2: 1000 TL bir cezamız olacak.
5: Ben normalde çizgi geçmedim. Çizgi geçmediğim için bence bir yanlış bir ceza.
6: Kabul etmiyorum yani. Ben... Çizgi var, bana geri göstersinler. Ben oraya ne tekrar girmişim. Ben 2 yıldır buralara gidip geliyorum. 3 yıldır burada gidip geliyorum. Böyle bir şey yok ya. Ben yaparım, canlı sağ olsun.
4: Bekler misiniz?
0: Şey,
1: sürücüler kabul etmese de hem drone hem de akıllı cihazlar kayıt alıyor. İsteyen sürücüye izlettiriliyor. Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere 1000 lirayla 3000 lira arasında para cezası kesiliyor.
2: Paralı alan ihlalinden dolayı trafik cezamız var. Buyurun. Bir aşağı alalım sizi.
0: Geçmiş olsun.
4: Sağ olun.
0: Gördünüz mü taralı alanı?
4: Yok, görmedim.
0: Hiç bu ceza kesilmiş miydi daha önce efendim size?
4: Evet, kesildi.
0: Daha mı girmiştiniz?
4: Evet.
7: Türk savunma sanayi hızla gelişiyor. Son olarak Avrupa Birliği ülkesi Çekya'da Türkiye'den Han füze sistemi satın aldığını açıkladı. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Mannheim'den karşımızda.
8: Can Akoner, Türk savunma sanayisinin ihracat başarılarına bir yenisi eklendi. İfade ettiğiniz üzere Roketsan tarafından geliştirilen Han balistik füze sisteminin Endonezya'dan sonra Avrupa Birliği ülkeleri içerisindeki ilk müşterisi Çekya oldu. Bu bilgi Birleşmiş Milletler'in konvansiyonel silah transferlerini takip eden UNROKA veri tabanına yapılan resmi bildirimden geldi. Devletlerin gönüllü olarak ihracat ve ithalat bilgilerini paylaştığı bir sistem bu. Çekya'nın Türkiye'den ham füze sistemini tedarik ettiğini buraya bildirdiği görüldü. Büyük konvansiyonel silah sistemleri kategorisinde yer alan kayıtlara göre iki adet sistemin ithal edildiği belirtildi. Peki Han füze sistemi nedir? Türk savunma sanayinin önde gelen kuruluşlarından Roketsan tarafından geliştirilen Bora kısa menzilli balistik füzesinin ihracat versiyonu. Yaklaşık 280 kilometre menzile sahip 470 kilogram savaş başlığı taşıyabiliyor. Yüksek hassasiyetli kabiliyeti sayesinde kritik hedeflere karşı etkili bir vuruş gücü oluşturuyor. Çekya ile işbirliği ise yeni değil. Çek savunma şirketi Excalibur ve yine Çekoslovak Grup 2023 yılından itibaren Han sisteminin entegrasyon çalışmalarında yer aldıklarını açıklamışlardı. Sistemin bazı versiyonları Çek yapımı Tatra 8x8 araçları üzerine entegre edilmişti. Han sisteminin ilk kullanıcısı biraz önce söyledik Endonezya olmuştu. 2022 yılında sözleşme imzalanmıştı ve teslimatların da geçtiğimiz yıl sonuna kadar tamamlandığı bilgisini belirtelim. Han yalnızca füze ve lançerlerden oluşan bir sistem değil. Füze fırlatma araçlarının yanı sıra komuta kontrol araçları, mühimmat ikmal unsurları ve lojistik destek araçları ile birlikte tam bir batarya yapısına sahip. Türkiye'nin savunma ihracatında dikkat çeken bu yeni gelişme, Çekya'nın Avrupa'dan ilk müşteri olması, Türk savunma ürünlerinin Avrupa pazarında giderek daha fazla yer bulduğunu gösteriyor diyelim. Sözü tekrar sizde bırakalım Can Okanar.
7: Birleşmiş Milletler'de Avrupa'ya ayrılan koltuklar için yapılan gizli oylamada Portekiz 134, Avusturya 131, Almanya ise 104 oy aldı. Böylece Almanya tarihte ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne seçilemedi. Almanya'nın Gazze soykırımına sessiz kalmasının bu durumda önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.
9: Yahudilere karşı hiç kimsenin umudu yok muydu? Bunu 7 Ekim'den beri yaşıyoruz. Yeni bir antisemitizm dalgası yaşıyorlar.
1: İsrail'e açık destek veren Almanya, tarihte ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne seçilmedi. Avrupa'ya

0: Sayılan koltuklar için yapılan gizli oylamada Portekiz 134, Avusturya 131, Almanya ise 104 oy aldı. Almanya son dönemlerde izlediği dış politika sebebiyle eleştirilerin odağındaydı. Almanya'nın İsrail'in Gazze'de yürüttüğü katliamlara sessiz kalması sert tepkiye yol açıyordu. ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla ABD'nin Venezuela'daki hamleleri karşısındaki sessizliği de Birleşmiş Milletler üyelerinin büyük bölümünün Almanya'ya mesafeli tutum takınmasına yol açtı. Durum böyle olunca da 6 kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyesi olan Almanya, son oylamalarda geçici üyeliğe ilk kez seçilmedi. Tarihi yenilginin ardından Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'dan da itiraf niteliğinde açıklama geldi.
1: Enttäuschung. Almanya'da önümüzdeki 2 yıl boyunca Güvenlik Konseyi'nin çalışmalarına önemli katkılarda bulunmaya hazırdı. Masaya iyi bir teklif koyduk. Açıkçası sonuç gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor. Bu acı bir yenilgi. Almanya'nın İsrail'e karşı her zaman özel bir sorumluluk üstlenmesi gerektiği yönündeki tutumumuz bizi oy kaybettirmiş olabilir.
0: Almanya, 1990'daki yeniden birleşme sonrası her 8 yılda bir geçici üyelik için başvurmuş ve hepsinde de seçilmişti. ABD, Çin, Rusya, Birleşik Krallık ve Fransa ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak kurulda yer alıyor.
2: Atina yönetimi askeri hazırlıklarında tarihi bir yeniliği uygulamaya soktu. Yunanistan'da orduya katılımı artırmak için uygulanan gönüllü kadın askerlik, 72 kişilik ilk grubun göreve başlamasıyla resmen hayata geçti.
0: Topuklular çıkarıldı, postallar giyildi. Yunanistan'da gönüllü kadın askerler kışlaya adımını attı. Atina, orduya katılımı artırmak ve personel havuzunu genişletmek amacıyla yeni bir programı hayata geçirdi. Gönüllü askerlik hizmeti kapsamında yaşları 20 ila 26 arasında değişen kadınlar askere alındı. Erkeklerle aynı şartlarda 12 ay hizmet verecek olan 72 kişilik ilk kadın grup, Lamya kenti yakınlarındaki kışlada göreve başladı.
3: Ülkeme hizmet etme fırsatına sahip olduğum için açıkçası gurur duyuyorum. Tabii ki neyle karşılaşacağıma dair kaygım var ama her şeyin iyi olacağına inanıyorum.
0: Kamuda işe alım süreçleri için avantaj da sağlayacak olan programda kadın askerler aynı zamanda askeri hastanelerden de yararlanabilecek.
4: Çocuğumun ve burada gördüğüm kadarıyla pek çok kızın vatanlarına hizmet etmek için gönüllü olarak gelmelerinden dolayı çok mutluyum.
0: Kadın askerlerin resmi yemin töreni 26 Haziran tarihinde Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl duyurulan programda ilk aşamada 100 ila 150 kadın askerin orduya kazandırılması hedefleniyordu. Proje, zorunlu askerliğin geleneksel olarak sadece erkeklere uygulandığı Yunan ordusu açısından tarihi bir yenilik oldu.
2: Milli Saraylar Başkanlığı'nın düzenlediği Mehteran gösterileri İstanbul'da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlik 30 Eylül'e kadar sürecek.

0: Tarihin sesi saray avlularında yeniden yankılanıyor. Milli saraylarda Eylül sonuna kadar sürecek mehter coşkusu başladı.
1: Biz buraya bugün tesadüfen geldik. Haberimiz yoktu ama gördüğümüzde çok sevindik. Çocuklarımız da bu bizim tarihimizi öğrenecekler, yaşayarak görecekler diye. Ayrıca turistlerin de ilgisini çok çekti. Biz çok memnunuz.
0: Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği geleneksel enstrümanları ve sahne düzeniyle yerli ve yabancı ziyaretçilere unutulmaz bir tarihi anlatı sunuyor.

0: ordusunun gücüne güç, cesaretine ise cesaret kattı. Şimdi ise gelecek nesillere aktarılıyor.
1: Bize tesadüf dediler ki böyle etkinlik var, ilk defa başlayacak. Biz de çok sevindik. Gurur verici. Valla tüylerimiz diken diken oldu. Atalarımızı böyle yad edilmesi bize çok gurur verdi.
2: Hafızalara kazınan Ceddin Deden, savaşın ritmini yaşatan Hücum Marşı, Genç Osman, Fetih ve Plevne Marşı gibi klasik

0: çok hoşumuza gitti. Özellikle izlemek için Tataristan'dan buraya geldik. Çok memnun kaldık.
1: Yaklaşık 30 dakika süren bu müzikal şölen 30 Eylül'e kadar her salı Dolmabahçe, her çarşamba Topkapı ve her perşembe Yıldız Sarayı'nda saat 11'de meraklılarını bekliyor.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı, kırmızı ette arz güvenliğini güçlendirmek ve canlı hayvan varlığını artırmak için küçük ölçekli besicileri merkeze alan yeni bir projeyi hayata geçirdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve konuğu aktaracak.
3: Tarım ve Orman Bakanlığı besicilere yönelik çok önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Artık herhangi bir satış engeli olmayacak. Bakanlık et balık kurumu nezdinde hayvanları üreticiye verecek. Üretici hayvanı besledikten sonra tekrardan bakanlığa et balık kurumuna satışını gerçekleştirecek olmayacak. Yanımızda besici Hasan Doğan var. Kendisi yaklaşık 45-50 yıldır bu işi yapıyor. Karacadağ bölgesinde. Hasan Bey, kolay gelsin öncelikle.
4: Teşekkür ediyorum. Evet, sağ olun.
3: Bakanlık tarafından çok önemli bir proje hayata geçirildi. Siz öncelikle bu projeyi duyduğunuzda ne hissettiniz? Ne söylemek istersiniz?
4: Bu projeyi duyduğumuzda bütün bölge halkı olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza teşekkürlerini sundular. Şimdi bölgemiz gerek doğal bitki örtüsüyle gerekse hayvancılığa uygun olma sebebiyle bu projeyi de bu bölgemize en uygun proje olduğuna kanaat getirdik ve teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanımıza. Bu projeden dolayı toplumumuzun köyden kente göçünü de engelleyecektir. Özellikle bu durumu çok sevindirici bir şey. Köyden kente göçün hayvancılığı bitirmiş zaten bir ara. Ve şu anda bu proje vesilesiyle köyden kente göçü de engelleyecektir. Ve çiftçilerimiz, besicilerimiz bu konuda çok memnundurlar.
3: Peki besiciler ne kazanacak projeden?
4: Yani projeden beslede hayvanın sütünden, etinden, yavrusundan, şundan bunda faydalanıp yerinde istidamdan dolayı çok ciddi kazançlar elde edilecektir.
3: Peki, çok teşekkür ederiz. Evet, projeye ilişkin başvurular da önümüzdeki günlerde başlayacak. Bu işi yapmak isteyen ve projeden faydalanmak isteyen besiciler il ve ilçe tarım müdürlüklerine başvurularını yapabilecekler. Yayın konumuza teşekkür edip sözü tekrardan size bırakalım.
2: Doğu ve Güneydoğu'da düğünlerde imitasyon takı trendi başladı. Altın yerine uygun fiyatlı takılar yoğun ilgi görüyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Nazlı Timur ve konuğumda.
5: Evet, yaz ayının gelmesiyle birlikte düğünlerde hareketlilik başladı. Tabii düğünlerin olmazsa olmazı takılar. Evet, şu anda tabii ki şunu da belirtmek istiyoruz. Genç çiftler kuyumculara yönelemeyince soluğu imitasyon altınlara yöneldi, değil mi? Şu anda da yayın konuğum var. Hemen kendisinden zaten bilgileri alacağız. Tabii Doğu Anadolu'da olmazsa olmaz altın. Nedir? Altın ve takılar. Evet. Ben de şu anda ekranlarda gördüğünüz gibi takılarımı taktım ve takıştırdım. Şöyle ekranlara yansıyor. Öncelikle konuğuma hoş geldiniz söylemek istiyorum. Şu an yoğunluk nedir? Biraz bahseder misiniz?
6: Şöyle söyleyeyim. İnanılmaz bir yoğunluk ve talep var. Gerçekten bizi açıkçası hayretlere düşürüyor. Bir yandan milletin alamaması, insanlarımızın alamaması, altın alamaması üzüyor. Bir yandan da bizi de sevindiriyor açıkçası imitasyoncular olarak. Ama şöyle bir gerçek var. Bizim kültürümüzde altın bir gelenek haline geldi. Artık bir örf, bir gelenek haline geldi. İster istemez gençlerimiz böyle dolu dolu görünsün altından, ki sizde göründüğü gibi. Öyle hep altın takayım vesaire, bu şey de oluyor. Bizler aynı...
5: Zaten sadece düğünlerde hani genç çiftler evini yeni kuracaklar değil ama dışarıdaki normal vatandaşlar da buraya tabii ki gelip altınlarını almaya başlar, değil mi? Bir de şunu göstermek istiyorum. Gerçi kameraman arkadaşım şu an ekranlara yansıtıyor ama burada çok çeşit var. Birbirinden güzel takılar var. Gerek kolyesi, gerek bilekliği, gerek küpesi oldukça güzel ve kesinlikle altını aratmayacak işler. Bunlar özel tasarımlar mı? Bunlardan da biraz bahsedebilir miyiz?
6: Şöyle söyleyeyim, bu ürünlerimiz Hindistan'dan geliyor. Bunları buradaki kuyu modellerinden, altın işçiliği modellerinden alıp Hindistan'a giden aracı arkadaşlarımız var. Onların aracılığıyla yaklaşık 2 aylık bir üretim süreci var. Ondan sonra buraya sevkiyatı oluyor. Biz de burada halkımızın hizmetine sunuyoruz. Ki ayrıca artık sadece gelir düzeyi yetmeyenler değil, gelir düzeyi aslında yetenler de bunlara yöneldi. Şöyle ki yaklaşık 1 milyonluk bir altın aldığı zaman, set aldığı zaman yaklaşık 200-250 bin bazen 300 bin liraya kadar bir işçilik zararı ödemek zorunda kalıyor. Yani bir yandan şunu da düşünüyor: ben bu işçilik zararını vereceğimi imitasyon altınla zaten aynı görüntüyü aynı havaya yakalayabildiğim için bu işi 10 bin 15 bin 20 bin gibi rakamlarla kapatabilirim. Bu da onlara ekstra bir seçenek, ekstra bir avantaj sunuyor.
5: Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için ve gördüğünüz gibi burada gerçeği aratmayan birbirinden güzel takılar var ve şu anda ekranlarda da görüyorsunuz. Bizler de altınlarımızı taktık, sezon devam ediyor deyip sözü Van'dan size bırakalım.
2: Gaziantep'te yıllar önce baraj suyu altında kalan Belören köyünde elektrik direğinin tepesinde anne leylek 4 yavrusunu büyütmeye çalışıyor. Sessizliğin ortasında süren yaşam mücadelesini ekrana getiriyoruz.
1: Leylek, su altındaki köyün simgesi oldu. Burası Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bulunan Belören Köyü.
7: 2018 yılında Doğan Pınar Barajı'nın yapılmasıyla birlikte Belören köyü sakinleri de bölgeyi terk etti, yeni yerleşim alanına gitti. Köy terk edildikten sonra 2021 yılında barajın su tutmaya başlamasının ardından köyün kalıntıları ise su altında kalmıştı. Geride bıraktığımız yıllarda yaşanan kuraklıkta o kalıntılar toprak yüzeyindeydi. Ancak son zamanlarda meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle yine köy kalıntıları su altına gömüldü.
1: Köyden geriye yalnızca kalıntılar ve suyun ortasında yükselen eski bir elektrik direği kaldı. Ancak bu direk yalnızca geçmişin hatırasını taşımıyor. Orada yeni bir hikaye de yazılıyor. Leyleğin yuva kurduğu direğin üstünde 4 yavru gökyüzüne kanat çırpacakları günü bekliyor.
7: Anne leylek köyün tek sakini olarak 4 yavrusuna burada bakıyor. Suyun ortasında eski bir elektrik direğinin üzerine yaptığı yuvada 4 yavrusunu büyütüyor.
1: Baraj suyu altında kalan Belören köyü düzenlenen kano turlarıyla da ziyaretçilerini ağırlıyor. Doğa severler batık yapı kalıntıları arasında gezerken bölgenin simgesi haline gelen leyleği de görme fırsatı buluyor.
2: Ajans'tan bugünlük de bu kadar. Esen kalın.
8: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Merkez Bankası'nın rezervlerinde jeopolitik gelişmelerin etkisiyle son 3 ayda gerileme yaşandı. 28 Şubat'ta başlayan İran kaynaklı gerilimin ardından piyasalarda artan oynaklık rezerv dengelerine de yansıdı. Savaş öncesinde 27 Şubat itibarıyla 210 milyar 260 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt rezervler 26 Mayıs haftası itibarıyla 159 milyar 225 milyon dolara geriledi. Böylece 3 aylık dönemde toplam rezervlerdeki düşüş 51 milyar 34 milyon dolar olarak hesaplandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
10: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük

0: Ekranda sunar.
1: Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, bankanın
3: güzeli. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: final maçını alacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Sisi duramaz oğlum bizim önümüzde.
1: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
2: Yani bizim başka şansımız yok.
3: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
4: Rami abi, nereye gidiyor bunlar?
5: Karaya kısa.
4: Neyse, biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
6: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığın evladıma mı yapacaksın?
7: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
8: Hayal bize lüksse biz umuda aşığız.
9: Keşke elimden bir şey gelse.
10: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Ne var sırada, Denizbank burada.
13: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
14: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
12: Ne var sırada, Denizbank burada.
10: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sunar. ABD Merkez Bankası'nda olası yeni dönem beklentileri küresel finans piyasalarında risk algısını yeniden şekillendiriyor. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Kevin Warsh'un ilk para politikası toplantısının döviz piyasalarında sert dalgalanmalara yol açabileceği uyarısında bulundu. Kurum özellikle düşük oynaklık ve faiz farklarına dayalı carry trade stratejilerinin kırılgan hale gelebileceğini belirtiyor. Analize göre Fed'in iletişim dilinde yaşanabilecek değişim ve daha az öngörülebilir politik adımları dolar başta olmak üzere majör para birimlerinde hızlı yön değişimlerini tetikleyebilir.
11: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sundu.
10: Reklam.
15: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylı

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Hem otopark yok hem de çok pahalı.
5: Zaten insanlar otoparka giriyor mu? Ücretleri görmüyor musunuz? Girmiyorlar ki.
6: Otopark sorunu çok büyük.
7: Mega kent İstanbul'da otomobil sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2020'de 2 milyon 904 bin olan otomobil sayısı 2026'da 4 milyon 125 bine çıktı. Otomobil sayısının her geçen gün artması hem trafiği hem de otopark problemini daha da keşmekeş bir hale getiriyor.
8: İstanbul'un birçok noktasında otopark sıkıntısı yaşanıyor. Biz de şu anda o noktalardan birindeyiz. Üsküdar'dayız. Burada park yapmak yasaktır yazısının altında bile park eden araçlar var. Şimdi biz de kendi aracımıza bineceğiz ve kendi aracımız için otopark yeri bakacağız. Bakalım bulabilecek miyiz? Telefonumun kronometresini de başlatacağım. Bakalım kaç dakikada otopark yeri bulacağız. Şu anda 3 dakikayı geçtik. Karşı şeride doğru döndük. Bakalım karşı şeritte yer bulabilecek miyiz? Yaklaşık 11 dakikayı geçti. Otopark yeri arayalı ama yol üstünde bir park yeri bulamadık. O nedenle Üsküdar'ın biraz daha yukarısında olan bu katlı otoparka şimdi giriş yapacağız.
9: Günde ben duyduğuma göre 650-700 araba çıkıyor. 10 günde 6000 yapar. Buna otopark gerekir.
7: Otopark sıkıntısını sadece binek araçlar yaşamıyor.
8: Şehrin içerisinde park yeri bulamayan, otopark sıkıntısı yaşayan servisçiler. Servisi alana kadar burada, yani TEB'in hemen kenarındaki Seyrantepe yan yolunda bekliyorlar. Servis saatine kadar burada kalıyorlar.
9: Şehir içinde yer bulamıyoruz. Bulsak da ceza kesiyorlar. Mesela ben Karaköy'deyim.
8: Karaköy ile Seyrantepe arası siz düşünün artık kaç kilometre?
9: 9.30'a buraya geliyorum. Saat 3.30'a kadar buradayım.
10: Park edecek yer olmadığı için buraya geliyoruz. Çoğu otopark servis araçtan almıyor.
8: Tabii servisçiler saatlerce bekledikleri için zaman öyle kolay da geçmiyor. İşte onlar da kendince yöntemler bulmuşlar. Sandalyelerini, masalarını önlerine açıp işte bu şekilde çay içerek, sohbet ederek zamanlarını geçiriyorlar.
7: Belediye ya da özel otoparkların fiyatları da cep yakıyor.
8: Şu anda Beşiktaş'tayız ve özel bir otoparkta fiyatlar 250 liradan başlıyor, 1250 liraya kadar devam ediyor.
9: Vallahi 700-800'leri gördük saatli. Karşıda 1000 lira diyen var.
4: Şurada sokağa arabayı park ediyorsun, 3 saat kaldın 500 lira para veriyorsun.
6: Belediye otopark yapacak, yol yapacak, ödediğimiz vergiler yol su elektrik olarak geri dönecek ama hizmetler yerinde sayıyor.
7: Tüketici Konfederasyonu Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu hem büyükşehir hem de diğer belediyelerin ücret almasının yasal olmadığını söylüyor.
6: Orada diyor ki mevzuat açık açık. Ey belediye, sen aldığın bu harçları asla başka kaleme aktaramazsın. En yakın parselde veya mümkünse aynı parselde ücretsiz otopark yapacaksın. Aldığı o ücretler hem insafsızca hem de hukuka aykırı.
7: Hatta belediyelere borcu olan araç sahiplerinin aracını satarken korkmaması gerektiğini de belirtiyor.
6: Tüketici veya vatandaş arabamı satarken karşıma çıkar diye korkmasın. Bu bir kamu alacağı değil, vergi borcu değil. İcaya verirse belediye 7 gün içinde itiraz ederse dosya kapanır.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Haber Radyo. 24 saat haber. A Haber Radyo.

0: Mutlu günler, saatlerimiz 14.58'i göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında gün içi kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Dilan Polat ve Engin Polat'ın İzmir'de silahlı saldırıyla öldürülen korumaları Can Polat'ın dosyası İzmir'den İstanbul'a gönderildi. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek. Son gelişmeleri ise A Haber ekibinden Mustafa Kadir Mercan aktaracak.
1: Polat ailesinin koruması olan Can Polat geçtiğimiz günlerde kaldıkları otelde silahlı saldırıya uğramıştı. Olay yerine ambulans ekipleri sevk edilmişti ve direkt olarak hastaneye kaldırılmıştı Can Polat. Fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Cinayeti aslında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyordu. Fakat bu sabah itibariyle alınan kararla birlikte İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına geldi. Gelmesinin sebebi de aslında şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat bizim öngörümüz şu yönde, biliyorsunuz ki Polat ailesini zaten hali hazırda tehdit eden kişi ya da kişiler vardı. Bu kapsamda da yürütülen soruşturmalar vardı. Bu soruşturmaların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında olması sebebiyle belki de buraya alınmış olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan şunu da hatırlatmakta fayda var. Polat ailesinin korumasını öldüren, yani Can Polat'ı öldüren kişi de olaydan çok kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alınmıştı. Sonrasında ise iki kişi daha gözaltına alınmıştı. Bu sabah itibariyle de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiler. Burada sorgu işlemleri yapılacak. Sonrasında ise sorgu işlemlerinden sonra ise İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemleri yapılacak. Öte yandan cinayeti işleyen kişi olduğu iddia edilen Serhat Aysa şu ifadelerde bulunmuştu. Instagram uygulaması üzerinden Daltonlar çetesine ulaştım. Paraya ihtiyacım vardı. Çete için Konya'da bir iş yaptım. 100.000 TL para aldım. Ardından İstanbul'a geçtim. Yeni hedefimin Engin Polat olduğunu söylediler. Ancak Engin Polat'ın gidebileceği yerleri güvenlikli, yakalanma ihtimalinin yüksek olmasından dolayı eylemi gerçekleştiremedim. Dilan Polat'ın Çeşme'de otelde video atmasından sonra İzmir'e geldim. Örgüt yöneticisine Engin Polat'ın dışarıya çıkmadığını söyledim. O da bana boş dönme, yakınlarından birini vur talimatını verdi. Ben de Can Polat'ı öldürdüm ifadelerini kullandı. Vermiş olduğu ifadesinde söylemiş olduğumuz gibi bulunduğumuz dakika itibariyle de Serhat A ve beraberindeki iki şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri devam ediyor diyelim. Gelişmeler oldukça bizler aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Ankara 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Zirve boyunca 40 bin güvenlik görevlisi sahada olacak. Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı ve liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi kırmızı alan ilan edilip giriş çıkış yasaklanacak.
2: 2026 senesi Türkiye için uluslararası zirveler yılı olacaktır. COP31 zirvesi vesilesiyle 200'e yakın ülkeyi Antalya'mızda ağırlayacağız. Temmuz ayında ise NATO zirvesini Ankara'da gerçekleştireceğiz.
3: Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Kentte zirve öncesinde güvenlik ve ulaşım için hazırlıklar hız kazandı. Ankara'da yollar kapatılacak. Hava sahası, hava savunma sistemleri ve F-16'larla korunacak. Esenboğa Havalimanı'yla zirve için kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları, Cumhurbaşkanlığı'nın bulunduğu Söğütözü Mahallesi, liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları kırmızı alan olarak belirlenecek. Bu alanlara görevliler dışında giriş çıkışlar yasaklanacak. Zirve günü Esenboğa Havaalanı'na yurt dışından uçuşlar kısıtlanacak. İç hat uçuşlarında da düzenlemeye gidilmesi bekleniyor.

0: bulunuyor. Esenboğa Havaalanı ve çevresi, protokolün konaklayacağı bölgeler ve geçiş güzergahlarında olağanüstü önlemler alınacak. Ankara genelindeki MOBS kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek. 40 binden fazla emniyet ve jandarma personeli sahada görev yapacak. Önlemler kapsamında 1-15 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da tüm gösteri ve yürüyüşler yasaklanacak. Kentteki tüm av bayileri ve silah satış mağazalarının vitrinleri de kaldırılacak. 9 merkez ilçede görev yapan ve zirve kapsamında çalışmayacak kamu personeli 7, 8, 9 Temmuz tarihlerinde idari izinli sayılacak. Zirve bölgesinde bulunan özel şirketlerin çalışanlarının evden çalışması için de planlama yapıldı. Ayrıca başta ABD Başkanı Donald Trump ve bazı dünya liderlerinin uçaklarının Etimesgut Havalimanı'nı kullanması nedeniyle pist büyütüldü.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yeniden Küba'yı hedef gösterdi. Beyaz Saray'da konuşan Trump, İran dönüşü oraya da uğrayacağız dedi. Küba'daki mevcut hükümetten kurtulmaları gerektiğini söyledi. Tahran yönetimine ise ilginç bir çağrıda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İran lideri Müçteba Hamane'yi isterse onunla buluşmaktan onur duyarım dedi.
2: İran'dan sonra Küba'yla ilgileneceğiz. Ben işleri teker teker yapmayı severim.
3: Daha İran savaşı bitmeden Küba'yı tehdit etti. Olası bir askeri operasyonun sinyalini vererek Havana yönetimini devirmeleri gerekebileceğini söyledi.
2: Küba için çok iyi planlarımız var. Bence biliyorsunuz rejimden kurtulmalıyız. Çok sert, çok kötü bir rejimdi. İran'la işimiz bittikten sonra dönüş yolunda oraya da kısa bir uğrayacağız.
3: ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da bir kez daha gazetecilerle buluştu. Gündeminde ise öncelikli olarak İran vardı.
2: Bir şekilde kazanacağız. Kağıt üzerinde kazanacağız ya da askeri olarak kazanacağız. Öyle ya da böyle bu savaşı kazanacağız.
3: Çatışmaların gölgesinde devam eden temaslara ilişkinde konuşan Trump, olası bir anlaşma için kırmızı çizgilerini sıraladı.
2: Anlaşmanın ana maddesi nükleer silaha sahip olamayacak olmaları. Hürmüz Boğazı da hemen açılacak. Biliyorsunuz hemen açılması gerekiyor.
3: Trump'ın İran lideri Müçteba Hamani'ye ilişkin açıklamaları da dikkat çekti. Onunla bir araya gelmekten onur duyarım dedi.
2: Hamani ile buluşmak istemiyorum ama bu gerçekleşirse onur duyarım. Eğer bir anlaşma yapabileceksek onunla bir araya gelmek de isteyebilirim. Ona saygılı davranırdım.
4: Fakat Müçteba Hamani'nin babası, karısı ve çocuğu Destansı Öfke operasyonunda öldürüldü. Size kötü duygular beslemiyor mudur?
2: Favori insanı olduğumu söylemiyorum ama muhtemelen bu konuya profesyonel yaklaşabilir. Aslında bazı çevrelerde çok iyi bir itibarı var.
3: İran'ın yanı sıra Lübnan hakkında da konuşan Trump, bölgenin barışa ihtiyaç duyduğunu söyledi.
2: Hem Netanyahu hem de Hizbullah'la konuştum. Lübnan'da bence ilerleme kaydedildi. Bu savaş 48 yıldır devam ediyor. Ben de diyorum ki hadi bunu artık çözelim.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski yayımladığı açık mektupta Rus lider Putin'e seslendi. Liderler görüşmesi teklifinde bulunan Zelenski müzakere ve ateşkes çağrısında bulundu. St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda konuşan Putin'den de o mektuba yanıt gecikmedi. Zelenski ile yüz yüze görüşmeye ilişkin yorum yapmayan Rus lider Ukrayna ile Amerika'da görüşmeye hazırız dedi.
2: Müzakerelere başlamak için düşmanlıkların askıya alınmasına gerek yok. Daha önce de müzakereler yaptık ve çatışmalar durmadı.
3: Barış görüşmeleri için ateşkes çağrısı yapan Ukrayna'ya işte bu sözlerle yanıt verdi. Sahada kazandığımız ivmeyi engellemek istiyorlar dedi.
2: Ukrayna'nın doğusunda yaklaşık 2,5 milyon kilometre karelik bir alan Rus ordusunun kontrolüne geçti ve doğal olarak bu koşullar altında Ukrayna tarafı Rus birliklerinin hareketini durdurmamızı istiyor.
3: Rus lider Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin kendisine hitaben yayımladığı açık mektubu değerlendirdi. Zelenski'nin yüz yüze görüşme çağrısına direkt olarak yanıt vermeyen Putin, Ukrayna ile ABD'de masaya oturmaya hazırız dedi.
2: Alaska'da Başkan Trump'la yaptığımız görüşmede ele aldığımız çerçeve temelinde Ukrayna ile barışçıl yollarla bir anlaşmaya varmaya kesinlikle hazırız ve istekliyiz.
3: St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda konuşan Putin, Trump'ın barış planı kapsamında tavizler vermeye hazır olduklarını öne sürdü, topu Ukrayna'ya attı.

Sanayi tarafından güvenlik güçlerine kazandırılan ve lazer silahı olarak da bilinen Alka yönlendirilmiş enerji silah sistemi yeni yeteneklerle gelişimini sürdürmekte. Aynı anda 100 hedefi takip edebilen Alka'nın daha çok düşman unsurunu vurabilmesi için çalışmalar devam ediyor.

0: Askeri üsler, kritik tesisler ve birlikler ona emanet. Çelik kubbenin lazer gücü Alkan'ın yetenekleri günden güne artıyor.
1: ABD-İsrail-İran savaşında lazer silahlarında sıkça kullanıldığını görüyoruz. Yerli ve milli lazer silahımız Alkan'da bu noktada önem taşıyor. İşte bu sistem gece ve gündüz görev yapabiliyor ve aynı anda 100 hedefi takip edebiliyor.
2: Drone tehditleri hem sayılarını arttırdı, hem hızlarını arttırdı, hem de tehdit tiplerini arttırdılar.
0: Roketsan Silah Sistemleri ve Entegrasyon Direktörü Koray Dayanç, envanterde yer alarak hali hazırda kullanılan Alka hakkında son bilgileri verdi.
2: Alka hem soft kill hem de hard kill yapabilecek bir kabiliyet kazanarak sistemde var olmaya devam ediyor.
0: 2200 kilometre etkili menzili olan Alka yönlendirilmiş enerji silah sistemi, hibrit yapısıyla mini mikro İHA ve FPV drone tehditlerine karşı aktif görev yapıyor.
2: Tehditler her geçen gün hızlanıyorlar. Dolayısıyla burada algılama ve tespit zamanlarını kısmak, iyileştirmeler konusunda radarımızda güncellemeler yaptık. Ayrıyeten daha çok fazla hedefi tespit edebilmek adına da yeni radar teknolojilerine geçmek üzerine çalışmalar yapıyoruz.
0: Yapay zeka algoritmalarını Alka'da uyguladıkları anlatan Dayanç, algoritmaları komuta kontrol sisteminin içine gömdüklerini ifade etti.
2: Hem algılama süresini, hem önceliklendirmeyi, hem de operatöre düşen zamanlamayı kısacak şekilde tedbirlerimizi aldık. Güncelliyoruz. Sağdan gelen geri bildirimlerde her geçen gün iyileştirmeye devam ediyoruz.
3: Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi 5 aşamalı bir yol haritası belirledi. Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla stratejisini belirledi. Peki Kılıçdaroğlu'nun yol haritası ne? Hangi adımları atacak? İşte ayrıntılar.
4: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası netleşti. 5 aşamalı plan belli oldu.
5: Kemal Kılıçdaroğlu ve yol arkadaşlarının, yani Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin yeni yol haritası ne olacak? Buna dair de yine edindiğimiz bilgiler var. 5 aşamalı bir yol haritasından bahsediliyor. 1- Genel merkez. Genel merkezde hakimiyeti öncelikli olarak sağlamak. İlk adım bu.
0: Parti yönetimi öncelikle genel merkezde hakimiyeti sağlayacak. Bunu meclis grubu, belediyeler ve parti örgütleri takip edecek.
5: 2 meclis grubundaki hakimiyet, 3 belediyeler, 4 parti örgütleri, 5 kamuoyu. Bu 5 aşamalı yol haritasına göre Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları hareket edecek.
0: Kılıçdaroğlu bir yandan da görüşmeler gerçekleştiriyor. Edinilen bilgilere göre mutlak butlan kararından sonra Kılıçdaroğlu'nu 50 belediye başkanı ve 15 il başkanı aradı.
6: Alanımızı teşrik etmişlerdir.
3: İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 130 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 193 milyar liralık kara para trafiğini yöneten çete çökertildi.
0: Yasa dışı bahis oynatanlara karşı İstanbul merkezli 24 ilde operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti düğmeye bastı. Liderliğini İbrahim Özgür Özel'in yaptığı suç örgütünün, Kapalı Çarşı'daki işletme sahiplerinin de bulunduğu çok sayıda kişiyle yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.
7: İstanbul merkezli 24 ilde yapılan operasyonda toplamda 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
0: Suçtan elde edilen 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Banka ve kripto varlık hesaplarına bloke işlemi uygulandı. Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca

0: Yürütülen diğer soruşturmadaysa bir elektronik para ve ödeme kuruluşunun sadece 2024 yılında 2,1 milyar liralık yasa dışı işlem hacmine ulaştığı saptandı. İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında 26 şüpheliye yönelik işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç ve suçluyla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
1: Günlük kiralık konut piyasasını ve binlerce ev sahibini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Danıştay, kısa süreli konut kiralamalarında uygulanan ve bazı vergi cezalarının dayanağı olan Gelir İdaresi Başkanlığı genelgesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar, özellikle internet üzerinden evini kiraya veren mülk sahiplerini yakından ilgilendirmekte.
2: Oradan bir gelir elde ediyorsa mutlaka vergi ödemesi gerekir.
3: Bir dönem tartışma konusu olan günlük kiralık evler şimdilerde yeniden gündemdi. Danıştay kısa süreli kiralamalarda bazı vergi cezalarının dayanağı olan Gelir İdaresi Başkanlığı genelgesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.
4: Özellikle tatil bölgelerinde görmeye alışkın olduğumuz günlük kiralık ev ilanları, tatilciler için uygun konaklama fırsatı, ev sahipleri içinse ilk gelir kapısı. Ancak bu gelirlerin nasıl vergilendirileceği merak konusuydu. Danıştay emsal niteliğinde bir karara imza attı.
3: Karar özellikle internet üzerinden evini kiraya veren mülk sahibi ...sahiplerini yakından ilgilendiriyor.
5: Sadece yani buna misafirim de diyebilir. Ya ben burada misafir ağırlıyorum işte. Buna kimse engel olamaz zaten.
6: Kazançsa her kazancında bir vergisi olmalı diye düşünüyorum.
3: Yüksek Mahkeme'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararında önemli değerlendirmeler yer aldı. Karara göre bir konutun kısa süreli kiraya verilmesi tek başına otelcilik veya konaklama işletmeciliği faaliyetine girmiyor. Danıştay kiralama faaliyetinin ticari kazanç kapsamında değerlendirilebilmesi için konaklama hizmetinin yanında çeşitli ek hizmetlerin de sunulması gerektiğini işaret etti.
6: Yani evini kiraya vermişsin gibi, kiraya verince de sene sonunda yıllık vergi ödenmiyor mu? Bunda kazanç daha fazla oluyor. Normalde zaten tek evi olanlar da ödemiyor vergi, hani muaf olabiliyor.
3: Kararda özellikle kahvaltı hizmeti, oda temizliği, çamaşır veya ütü hizmetleri, resepsiyon benzeri organizasyonlar, otel veya apart işletmeciliğine benzer faaliyetler gibi unsurların bulunmasının önem taşıdığı vurgulandı.
5: Bugün Çeşme'de diyelim yazlığı var, odaları kiraya veriyor. 3-4 tane odası var. Yani orada işte belli bir gelir elde ediyor. Emekliliğinde de o takviye bir gelirle geçinip gidiyor.
3: Mahkeme yalnızca konutun kullanım amacıyla kiraya verilmesi halinde bu faaliyetlerin doğrudan konaklama tesisi işletmeciliği olarak değerlendirilemeyeceğine karar verdi.
5: Günlük veriyor, haftalık veriyor, 3-5 günlük veriyor sahilde. Bu olabilir yani bunun. Bir de zaten yapının orada ömrünü uzatmak için yapıda insanların yaşaması lazım. Bu yapılar hep atıl kalıyor sahilde. Yani yazdığın 2-3 ay, sene veya 5 sene açmayan insanlar var.
1: İsrail ateşkese rağmen Gazze'de katliama devam ediyor. İşgal ordusuna ait savaş uçakları Han Yunus'un batısındaki El Mevasi bölgesine saldırı düzenledi. Can kaybı ve yaralılar var.
0: Molozlar, çöp yığınları ve enkaza dönmüş binalar. Yine de yaşama sımsıkı tutunmuş, bir umut ışığı bekleyen koskoca yılmayan bir halk. Adı Gazze.
7: Gazze'nin külünü dünyaya değişmem.
0: İsrail'in ateşkese rağmen soykırıma devam ettiği Gazze şeridinde insani dram her geçen gün derinleşiyor. Çadır kentlerde yaşayan siviller hali hazırda temiz su, sağlık hizmetleri ve yetersiz beslenmeden muzdaripken bir de bombaların altında yaşam mücadelesi veriyor. İsrail ordusuna ait savaş uçakları bu kez de güneydeki Han Yunus'ta bulunan El Mevasi bölgesindeki çadırları bombaladı. Saldırıda can kaybı yaşanırken çok sayıda kişi yaralandı. Öte yandan İsrail'in saldırılarında yaralanan ve tedavi için yurt dışına giden 83 Filistinli hasta, yaralı ve refakatçi Refah sınır kapısından Gazze'ye geri döndü. Filistinliler yakınları tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.
7: Gazze'nin külünü dünyaya değişmem. Dünyada olabilecek en güzel yer burası benim için. Çadır diyorlar. Çadır neymiş? Gerekirse sokaklarda uyurum. Burası benim ülkem, bizim ülkemiz.
0: 7 Ekim 2023'te

0: başlayan İsrail'in Gazze'deki soykırımında şehit sayısı 73 bine yaklaştı.
1: Meksika'da yakıt tankerlerinin tutulduğu bir depoda şiddetli patlama gerçekleşti. Saniye saniye kameraya yansıyan patlamanın ardından bölgede yaşayan 2000 kişi tahliye edildi.
0: Yakıt tankerlerinin tutulduğu depo işte böyle patladı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Korkunç bir facianın eşiğinden dönülen olay Meksika'nın orta kesimindeki Puebla eyaletinde yaşandı. Bir depoda tutulan 4 yakıt tankeri büyük bir patlamayla havaya uçtu. Devasa bir ateş topunun gökyüzüne yükseldiği patlama bölgede büyük paniğe yol açtı. Depo yakınlarında ikamet eden sivillerin can havliyle kaçıştığı anlar kameraya yansıdı. Patlama sonrası depoda yangın çıkarken 2000'e yakın bölge sakini de artçı patlama riskine karşı tahliye edildi. Şans eseri can kaybı yaşanmayan olaya neyin sebep olduysa henüz bilinmiyor.
1: Belçika'nın başkenti Brüksel'de eğitim sisteminde hayata geçirilmesi planlanan tasarruf tedbirlerine karşı protesto gösterileri düzenlendi. Gösteriler ülkede kısa sürede kontrolden çıktı. Göstericiler polisle çatıştı.
0: Belçika'nın kalbi savaş alanına döndü. Polisle çatışan gençler bariyerleri ateşe verdi. Sokaklar adeta savaş alanına döndü. Ülkede uçuşlar dahil birçok alan olumsuz etkilendi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de eğitim alanında planlanan tasarruf düzenlemesine karşı yapılan protestolarla tansiyon yükseldi. Başlangıçta barışçıl şekilde ilerleyen gösteriler kısa sürede kontrolden çıkarak adeta bir savaşa dönüştü. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu birden fazla gösterici Brüksel Merkez İstasyonu önünde toplandı. Hükümetin eğitim politikalarına sert tepki gösteren kalabalık bazı noktalarda taşkınlık çıkardı. Yol üzerine kurulan bariyerleri ve çevreyi ateşe verdi. Havai fişeklerin de kullanılmasıyla bölgede gerilim daha da arttı. Olayların büyümesi üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için tazyikli su kullandı. İstasyon çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Bazı çıkış kapıları güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı. Uçak ve metro seferlerinde de aksamalar oldu.
2: Belçika'da hava trafik kontrol sağlayıcısında yaşanan ani grev nedeniyle hiçbir uçuş yapılmayacak. Öğleden sonra planlanan uçuşlar ise hava yolları tarafından iptal edildi. Bu durum yaklaşık 70 kalkış ve benzer sayıda iniş uçuşunu etkiliyor.
0: Yetkililer vatandaşlara bölgeden uzak durmaları yönünde uyarılarda bulundu.
1: Liselere geçiş sistemi sınavına sayılı günler kala hayalindeki okula girmek isteyen öğrencilerin heyecanı daha da artıyor. Peki öğrenci ve veliler bu kritik süre zarfında nelere dikkat etmeli? Detaylar haberimizde.
0: LGS için geri sayım başladı.
3: LGS'nin %50'si daha sınava girmeden kazanılıyor. Gerekli koşullar sağlandığı zaman.
0: Sınava giriş bilgileri e-okul üzerinden erişime açıldı.
4: Liselere geçiş sistemi sınavı yani LGS 13 Haziran'da yapılacak. 1 milyondan fazla öğrenci ve veli içinse heyecan dorukta. Uzmanlarınsa kalan günler için tavsiyeleri var.
3: Çocukların kendi okullarındaki müdürlüklerce fotoğraflı ve onaylı sınava giriş belgesi var. Bu belgeyi almadan hiçbir öğrenci sınava alınmıyor. Hemen okullardan bu belge alınacak ve ondan sonra ne kontrol edilecek? Çocukların üzerinde TC kimlik numarası olan nüfus cüzdanları. Eğer nüfus cüzdanları yoksa geçerli bir pasaport da olabiliyor.
0: Sınavdan önce LGS'ye girilecek okula giderek adresi kontrol etmek kritik önem taşıyor.
3: 12 Haziran'da okullar tatil edildi. O gün olabilir veya öncesinde tıpkı sınav sabahı sınava gidiyormuş gibi ona göre bir ayarlamayla öğrenciyle birlikte binaları görmek için aileler bir okulları önceden görmeliler.
0: Uzmanlar öğrencilere sınavdan bir hafta önce dışarıdan hiçbir gıda yememeleri konusunda da uyarıda bulunuyor.
3: Sınavdan bir hafta önce artık sınav akşamı kaçta yatağa gireceklerse yatağa girsinler, uyumaya başlasınlar. Çünkü uyku bir alışkanlık ve sınav sabahı da kaçta uyanacaklarsa o saatte uyanmaya başlasınlar. Beslenme burada çok ciddi bir problem.
0: Eğitimci İsmail Yolcu öğrencilere 10 Haziran'dan sınav gününe kadar soru çözmeleri konusunda da tavsiyede bulundu.
3: Yumuşak uçlu iki tane normal kurşun kalem, klasik bildiğimiz 0507 gibi basmalı kalemler değil, onlar yasak. Ama iki yumuşak uçlu kalem, yumuşak bir silgi ve kalem tıraşını muhakkak okula götürsünler. Üzerinde markası, logosu görünmeyecek, yani onun sökülmüş haliyle yanlarında su da götürsün çocuklarımız.
0: Peki sınav günü nelere dikkat etmek gerekiyor?
3: 9.30'da başlayan sözel oturum bittikten sonra 11.30'da başlayacak sayısal oturuma kadar ki bir 45 dakikalık ara var. O 45 dakikada çocuklar birbirleriyle ben full yaptım, aa o soru yanlıştı gibi böyle asparagas haberler ya da öğrenci doğru yaptı bir soruyu yanlış yaptım zannediyor. O arada sakın ha sakın öğrenciler çıktıkları oturum sorularını değerlendirmesinler. Ne yapsınlar? Minik yürüyüşler yapsınlar. Nefes egzersizleri yapabilirler. Lavabo ihtiyacını gidersinler.
0: Yolcu iki oturum arasındaki 45 dakikalık araya da dikkat çekti.
3: Çocukların böyle sen aslansın kazanırsın, sen Türkiye derecesi yapacaksın, sana güveniyorum cümleleri çok böyle zararsız gibi görünse de sınava yaklaştıkça çocuklar çok ciddi anlamda olumsuz etkileniyorlar bu cümlelerden. Çalıştın, emeğinin karşını alacaksın deyip hemen konuyu kapatsınlar kısaca.
0: Ebeveynlerin de bu süreçte çocuklarıyla pozitif iletişim kurmaları gerekiyor.
1: Sıradaki haberimiz Antalya'dan. Antalya'da 4 yaşındaki bir çocuğa yorgun mermi isabet etti. Karnından yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı. Olay Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana geldi. Annesiyle birlikte pazara giden 4 yaşındaki çocuğa yorgun mermi isabet etti. Karnından yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis silahı ateşleyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şanlıurfa'da bir anne 15 yaşındaki oğlunun karıştığı kavgayı ayırmak için araya girdi, arbede çıktı. 43 yaşındaki kadına oğlunun ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar isabet etti. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
0: Tek amacı evladını korumaktı. Oğlunun silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde okul çıkışı lise öğrencileri arasında tartışma çıktı. Gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Aileler de arbedeye dahil oldu. Heriman Altun da 15 yaşındaki oğlunun karıştığı kavgayı sonlandırmak için arbedeye girdi. O sırada kadının çocuğu pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Heriman Altun da ağır yaralandı. Altun'da ve arbedede yaralanan oğlu hastaneye kaldırıldı. Ama 43 yaşındaki anne kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
1: Diyarbakır'da çıkan bir silahlı kavgadaysa Narin Güran cinayeti sanıklarından Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Vedat Bahtiyar'ın oğlu Mustafa Bahtiyar yaralandı. Detayları alacağız. A Haber ekibinden Sinan Yılmaz telefon attığımızda. Sinan, söz sende.
5: Diyarbakır'da meydana gelen silahlı kavga olayında Narin Güran cinayeti kapsamında tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Vedat Bahtiyar'ın oğlu Mustafa Bahtiyar yaralandı. Alınan bilgilere göre olay bugün Diyarbakır'da Sur ilçesinde Çarıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan Kaya ailesi fertleriyle kavga ettiği belirlenen Mustafa Bahtiyar çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya karıştı. Kavga sırasında Mustafa Bahtiyar'ın kafasına silah dipçiyle vurulduğu, ayrıca göğsüne aldığı parke taşı darbesiyle yaralandığı öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri, sağlık personelleri sevk edildi. Yaralı Mustafa Bahtiyar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Polis olay

0: ile ilgili inceleme soruşturma başlattığını söyleyebiliriz. Öte yandan Narin Güran cinayeti davasında tutuklu sanık olarak yargılanan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu Muhammed Bahtiyar'ın da olayın ardından hastaneye geldiği öğrenildi. Kavganın çıkış sebebi ve olaya karışan kişilerin kimliklerinin verilmesi için soruşturma hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Şu anda son durum bu yönde. Nevzat Bahtiyar'ın yeni silahlı kavgada yaralandı.
1: Sinan, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Değerli izleyiciler, kameralarımızı şimdi Atatürk Havalimanı'na çevireceğiz. Zira Sıfır Atık Festivali devam ediyor. Atmosferi ise A Haber ekibinden Ahmet Nazif Ural bizlerle paylaşacak. Ahmet Nazif, söz sende.
2: Sıfır Atık Festivali için Atatürk Havalimanı'ndayız ve bu noktada sabahtan beri, hatta festival başladığı 4 Haziran'dan beri o
3: oluyor. Standlar var. Şimdi standlarda Sıfır Atık vizyonunu Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ortaya koymuş olduğu Sıfır Atık vizyonunu hem neşeli halleri hem de aynı zamanda gerçekçiliği esas alan ve inovasyonu esas alan farklı hallerini kurgulanmış hallerini burada görebiliyoruz. Farklı kurgularla yeni edinilmiş inovasyonlarla birlikte. Çok sayıda farklı stand var ve bu standların her birisinde farklı çeşitli ögeler yer alıyor. Şimdi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bir standına gelelim ve işte gelmiş olduğumuz bu standta hemen size bu bilgileri aktarmak istiyorum. Bakın burada bir çift başlı kartal heykeli var. Burada bir çift başlı kartal eseri var ve bu eserde kullanılan düğmeler yaklaşık 90 binden fazla düğme yer alıyor ve bunların hepsi teşkilat kapsamındaki aslında atık maddelerden, atık düğmelerden elde edilmiş oldukça toplamına bakıldığı zaman oldukça nadide eserler. İçeride de hakeza aynı şekilde çok sayıda farklı eserler yer alıyor. Festivalin geri kalan kısımlarına da bakalım. Buralarda da yine çok sayıda farklı etkinlikler var. Şimdi o etkinlik alanlarına doğru ilerleyeceğiz sizlerle birlikte. Kameraman arkadaşım Niyaz Dikur sizlere bu görüntüleri aktarıyor. Tabii ki sabahın ilk saatlerinden bu yana buradaki aslında eğlence noktaları ve aynı zamanda çok sayıda yeni farklı tecrübeler edinme noktaları fazlaca var. Hatta onlardan birinde sizlere hemen gösterelim. Bakın burada çocukların yapmış olduğu farklı yeni aslında CD ile yapılan bir geri dönüşüm ürünü yer alıyor. Normal şartlarda bu bir CD ve çocukların eğlenebilmesi ve geri dönüşümün ne olduğunu anlayabilmeleri için onlar burada çocuklarla beraber çalışmalarına ve geri dönüşümü anlatmaya devam ediyor. Şimdi ilerleyelim biraz daha ileri doğru ve bu noktada elbette gösterilecek o kadar fazla şey var ki bunları da tek bir noktaya sığdırabilmek aslında oldukça zor. Hemen geri gelmişken gösterelim. Bakın burada bir kangal var. Aselsan tarafından buradalardan üretilerek ortaya konulmuş. Burada yine buna benzer çok sayıda parça hurdalardan oluşturulmuş. Sıfır atık vizyonunu ortaya çıkartan, sıfır atık vizyonunu koruyan farklı çeşitli ürünler. Sol tarafımızda sahne var. O sahnede de yine burada çocukların eğlenebilmesi için, çocukların güzel vakit geçirebilmesi için çeşitli alanlar alanlar yapılmış halde. Sıfır atık vizyonu deyince aklımıza gelen elbette sadece geri dönüşüm değil, bu geri dönüşümün sürekliliği, daha yaşanabilir bir dünya ve daha normal, daha ve bununla birlikte aslında daha yaşanabilir ve daha kıymetli bir dünyayı ortaya çıkartan bir meslemde olmasını çizelim. Evet, bizler bulunmuş olduğumuz bu noktada birçok farklı burada aslında ürünü ve aynı zamanda buradaki etkinlikleri görmeye devam ediyoruz.
4: Keyifli sohbetiyle sizlerle buluşuyoruz.
3: Sıfır Atık Festivali'nden bizler aktarmak gerekmekte. Devam edin.
5: Kaçırmayınız.
3: Yeniden sana
5: bırakmamız. Festival alanına giriş yaptığınızda hemen sol kolunuz üzerinde kalıyor ve şu anda sevgili Yağız Erolur'un kıymetli sohbeti, evet, söyleşisi.
1: Teşekkür ediyoruz Ahmet Nazif Fural'a. Değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da Dünya İslam Ekonomi Zirvesi de geride bıraktığımız dakikalarda başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasını yapmak üzere kürsüye doğru ilerliyor. Dünyanın pek çok noktasından, özellikle Orta Doğu'dan ciddi bir konuk profili var salonda. Erdoğan

0: seslenecek, dinleyelim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ekonomi ve finans dünyamızın değerli mensupları, kıymetli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıtaları, kültürleri ve kalpleri birbirine bağlayan bu aziz şehirde 3. İslam Dünya Ekonomi Zirvesi vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden bu önemli zirveye iştirak eden tüm misafirlerimize, tüm katılımcılarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Zirve kapsamındaki panel, oturum ve etkinliklerin, burada yapılacak tespit ve teşhislerin, ortaya konulacak teklif ve tenkitlerin, ülkelerimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zirvemizi yurt dışından teşrif eden konuklarımıza, her köşesinde ayrı bir güzellik barındıran, tarihiyle, kültürüyle, mimarisiyle, yeşili ve mavisiyle göz kamaştıran bu şehrin tadını çıkarmalarını özellikle tavsiye ediyorum. Burada geçirdiğiniz zamanı ve İstanbul'un manevi havasını uzun yıllar boyunca huzuru kalple yad edeceğinize inanıyor. Ülkelerinizde yaşayan kardeşlerimize 86 milyon vatandaşımızın selam ve sevgilerini iletiyorum. Bugün bir kez daha El Bereke grubunun banisi ve İslami finansın öncü şahsiyeti Şeyh Salih Abdullah Kamil'i rahmetle yad ediyor. Rabbim mekanını inşallah cennet eylesin diyorum. Merhum Şeyh Salih'in fikir ve ideallerini bugüne taşıyan, onun inşa ettiği bu binayı yeni yapılarla güçlendiren Abdullah Salih Kamil kardeşime ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, İslam ekonomisinde sermaye, sürdürülebilir kalkınma için servetin yapılandırılması temasıyla tertip edilen zirvede fevkalade nitelikli tartışmalar yapıldı ve yapılacak. Akademisyenlerimiz, politika üreticilerimiz, alanında uzman isimler, sermayenin İslam ekonomisindeki rolünü, fikri, stratejik, etik, sektör bazlı ve pratik boyutlarıyla etraflıca değerlendirecek. Dijital dönüşüm ve yönetişim gibi çağımızın yeni gerçekliklerinin de masaya yatırıldığı zirvede ulusal ve bölgesel tecrübelerden çıkarılan dersler de mercek altına alınacak. Uluslararası yatırımlar ve bölgesel finans entegrasyonundan dijital İslami bankacılığa, sermaye oluşumu ve finansal aracılık mekanizmalarından İslami sermayenin makro ve mikro ekonomik düzeylerdeki rolüne, yapay zeka araçlarının kullanımından üretken sermaye olarak vakıfların güçlendirilmesine, farklı konular özelinde yapılacak fikir alışverişlerinin hepimiz için ufuk açıcı, faydalı ve müşahhas neticelere

vesile olmasını diliyorum. Mevcut engellerin aşılması, alternatif çözümlerin geliştirilmesi noktasında zirveyi yeni bir kilometre taşı olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. Erbereke Forum başta olmak üzere zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisimize, Türkiye Varlık Fonu'na, İstanbul Finans Merkezi'ne, İslam İşbirliği Gençlik Forumu'na ve İbni Haldun Üniversitemize yürekten teşekkür ediyorum. Aynı şekilde organizasyonun partnerleri olan Halk Bankımızı, Türk Hava Yolları'mızı, Anadolu Ajansı'mızı ve Demirören Medya'yı tebrik ediyorum. Değerli misafirler, şurası bir gerçek ki İslam alemi olarak son yıllarda farklı cephelerde pek çok krizle aynı anda mücadele ediyoruz. Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor. İran merkezli savaş, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte yalnızca Körfez'deki kardeş ülkelerimizi değil, tüm dünyayı ölümsüz etkiliyor. Coğrafyamızdaki güven ve istikrar iklimi savaş, kriz, kardeş kavgası ve belirsizliklerin tesiriyle maalesef giderek daha da fazla tahrip ediliyor. Özellikle ekonomi ve finans alanında küresel bir kırılmanın meydana geldiği, gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak sarsıntıların neredeyse her ülkede hissedildiği günleri yaşıyoruz. Bakınız, burada endişe verici bir rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapor, küresel borçluluğun 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını göstermektedir. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu, küresel ekonominin geleceği açısından cevaplanması gereken ciddi bir sorundur. Şunu açık ve net ifade etmek durumundayım. Ameliyat gerektiren rahatsızlıkları pansumanla tedavi edemezsiniz. Cari küresel sistem geride bıraktığımız son 20 yılda ne yazık ki birçok fırsatı sorumsuzca heba etmiştir. Borca ve faize dayalı küresel finans mimarisi 2008 krizi sonrasında krizin kök sebeplerini ortadan kaldırmak yerine palyatif adımlarla sorunu halının altına süpürmeyi tercih etmiştir. Bugün geldiğimiz noktada şu hakikati hepimiz görebiliyoruz. Adalet, ahlak, üretim ve adil paylaşım ilkelerini merkeze alan bir iktisadi ve finansal paradigmaya geçilmeden finansal krizlerin önüne geçilemez. Sistemin bizatihi kendisinden kaynaklanan bu sıkıntılar çözülmedikçe farklı aralıklarla aynı problemleri yaşamaktan kurtulamayız.
Şimdi değerli kardeşlerim, dünya beşten büyüktür tespitimiz yalnızca kural ve değerlerin yok sayıldığı uluslararası konjonktürü değil. Aynı zamanda eşitsizlik ve sömürüye dayalı ekonomik ticari ilişkileri de kapsamaktadır. Daha adil bir dünya mümkün derken de aynı şekilde insanlık ailesi olarak çaresiz olmadığımızı gerek ekonomide gerek uluslararası ilişkilerde tek bir sisteme mahkum olmadığımızı ifade ediyoruz. Halihazırdaki küresel finans mimarisine yönelik eleştiri ve itirazlarımızı daha da yoğunlaştırmalı, somut alternatifleri hayata geçirebilmek için daha çok çaba harcamalıyız. İslam ekonomisinin vaz ettiği prensipleri ne kadar sahiplenirsek bu modeli ne denli odak ve hareket noktası haline getirirsek hedeflerimize o kadar çabuk ulaşırız. Biliyorsunuz bizde her şeyden önce bereket diye bir kavram vardır. Bereket, rahmetli Erbakan hocamızın tarifiyle helal yollardan elde edilen bir liralık kazancın haram bulaşan iki liralık kazançtan daha büyük olduğuna inanmaktır. Dolayısıyla bereket kapitalist ekonomi teorileriyle anlaşılması mümkün olmayan bir mefhumdur. Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın, etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz. Yalnızca kar maksimizasyonu ve tüketim hırsının dikkate alınıp toplumsal refah ve adaletin dışlandığı bir ortamda bereket kendisine yer bulamaz. İslam iktisadı adalet, ahlak, erdem, diğergamlık, risk paylaşımı, sürdürülebilirlik ve sosyal refah gibi değerler etrafında teşekkül eder. Yalnızca ekonomik kalkınmayı değil, aynı zamanda içtimai bünyenin güçlendirilmesini ve çevrenin de korunmasını esas alır. İnfakı, yardımı, dayanışmayı, dezavantajlı grupları koruyup kollamayı gözetir. Bu değerlerimizi küresel ekonomi aktörlerine iyi anlatmak, mevcut sistemi bu hasletler ışığında tadil, tamir ve revize etmek Müslümanlar olarak hepimizin öncelikli misyonu olmalıdır. Elbette bunun için bereket mefhumuna samimiyetle inanmamız, çok daha önemlisi evimiz, sokağımız ve ticarethanemizden başlayarak bereketin temsil ettiği hasletleri bizzat yaşamamız ve yaşatmamız gerekir. İslam iktisadının ayrılmaz bir parçası olan katılım finans sadece Müslümanlar için değil, tüm dünya için daha adil ve güvenli bir modeldir. Bankacılık, sermaye piyasaları, sigortacılık, tasarruf finansmanı ve sosyal finans gibi alanları kapsayan katılım finansı yeni bir küresel finans mimarisinin inşasına katkı sağlayabilecek güçlü bir yapı olarak görüyorum. Katılım finans sistemini Türkiye'nin ekonomik kalkınması
ve finans istikrarı

açısından stratejik bir unsur olarak değerlendiriyoruz. İstanbul Finans Merkezi'nin iki taşıyıcı kolonundan birinin fintech, diğerinin ise katılım finans olması bu sistemin gelişimine verdiğimiz önemin açık bir göstergesidir. Ayrıca ülkemizi yatırımın, üretimin ve finansal araçların bir araya geldiği güçlü bir bağlantı noktası yapmak için yoğun çaba harcıyoruz. Dün yürürlüğe giren kapsamlı yasal düzenleme ile ülkemizin yatırım cazibesini artıracak rekabetçi bir teşvik programını hayata geçirdik. İstanbul Finans Merkezi'ndeki katılım finans kuruluşlarının finansal hizmet ihracatından elde ettikleri gelirler için uygulanan %100 oranındaki kurumlar vergisi matrah indiriminin süresini 2047 yılına kadar uzattık. Finansal faaliyet harcı muafiyetini 5 yıldan 20 yıla çıkardık. Banka ve sigorta muameleleri vergisi, damga vergisi ve harç istisnaları ile nitelikli uluslararası çalışanlara yönelik gelir vergisi avantajlarını devreye aldık. İstanbul Finans Merkezi'ndeki şirketlerin transit ticaret ve yurt dışı aracılık faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri kurumlar vergisinin dışında tuttuk. Tek durak ofisimizi 15 gün önce İstanbul Finans Merkezi'nde hizmete açtık. 2027-2030 dönemini kapsayacak katılım finans strateji belgesinin hazırlıklarını da sürdürüyoruz. Kıymetli dostlar, şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmekte fayda görüyorum. Türkiye'de katılım finans alanındaki kurum sayısı ve işlem hacmi istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Aktif büyüklüğü 4,7 trilyon lirayı aşan katılım bankacılığı sektördeki payını %9,5 seviyesine yükselterek güçlü büyüme performansını sürdürüyor. Halihazırda üçü dijital olmak üzere faaliyet gösteren 10 katılım bankamız çeşitlenen ürün ve hizmet portföyleriyle sistem içindeki ağırlığını artırıyor. Bu bankalar reel ekonomimize de önemli katkılar sunuyor. Katılım sermaye piyasalarında ise sukuk ihraçları ciddi büyüklüğe ulaştı. Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle toplam sukuk ihraç tutarı 614 milyar lira seviyesine geldi. Bu tutarın %64'ü Hazine ve Maliye Bakanlığımız, %36'sı ise katılım finans kuruluşları ve reel sektör tarafından gerçekleştirildi. Aynı dönemde bankacılık dışı finansal kesimin sukuk ihraçları da bir önceki yıla göre reel olarak %33,3 artışla 16,6 milyar lira oldu. Yani kamu ve özel sektörün katılım finans araçlarına olan ilgisi güçlenerek devam ediyor. Bu tablo bize sukukun alternatif bir finans aracı olarak
sermaye piyasalarındaki konumu

bunu giderek sağlamlaştırdığını gösteriyor. Diğer taraftan katılım esaslı menkul kıymet yatırım fonlarının büyüklüğü de bir önceki seneye göre reel olarak %47 oranında arttı ve 2025 yılı sonu itibariyle 864 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde katılım esaslı emeklilik yatırım fonlarının büyüklüğü %74 artışla 798 milyar liraya, katılım esaslı borsa yatırım fonlarının toplam değeri ise %128 artışla 239 milyar liraya yükseldi. Ülkemizde katılım esaslı faaliyet gösteren 9 tasarruf finansman şirketinin toplam aktif büyüklüğü 2 sene öncesine kıyasla 5 kat artış kaydederek 323 milyar liraya çıktı. Yine aynı dönemde tasarruf finansmanı sistemine katılan kişi sayısı da 3 katına çıkarak 1,2 milyonu aştı. 2026'nın ilk çeyreğinde katılım endeksinde yer alan şirketlerin toplam piyasa değeri Borsa İstanbul'da işlem gören tüm şirketlerin toplam piyasa değerinin %36'sına ulaştı. Borsa İstanbul'daki 6,3 milyon yatırımcının 4,4 milyonu yani %69'u katılım endeks kapsamındaki şirketlere de yatırım yaptı. Sigortacılık sektöründeki 5 katılım sigorta şirketinin toplam 6,5 seviyesine ulaşırken bu şirketlerin toplam prim üretimi 26 milyar lira oldu. Aynı periyotta bireysel emeklilik sistemindeki 2,3 trilyon liralık toplam fon tutarının %40'lık bölümü katılım esaslı fonlarda değerlendirildi. Otomatik katılım sisteminde ise katılım esaslı fonların payı %60'a yükseldi. Türkiye Varlık Fonu da katılım finans alanındaki faaliyetlerine yenilerini ekleyerek bu alanda öncü rol üstlenmeye devam ediyor. Kıymetli misafirler, bu vesileyle katılım finans sistemine güç katacak iki haberi burada sizlerle paylaşmak isterim. Cumhuriyetimizin en köklü kurumlarından biri olan Emlak Bankası'nı 2018 yılında yaptığımız düzenleme ile emlak katılıma çevirmiş. Böylelikle bu organizasyonu hem aslına hem de katılım finans ruhuna uygun şekilde yeniden ihya etmiştik. Hamdolsun attığımız bu adım neticesinde kurumumuz kısa sürede katılım finansın en dinamik aktörlerinden biri haline geldi. Şimdi bu başarıyı daha ileri bir noktaya taşımayı, emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye doğrudan ortak olmasına imkan sağlayacağız. Bir diğer hamlemiz ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacaktır. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle

0: ortaya büyük bir sinerji çıkacak. İnşallah sektör farklı bir ivme kazanacaktır. Her iki kararımızın da şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle 3. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zirveye teşrif eden kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyor. El Bereke Forum başta olmak üzere organizasyonun başarıyla icrasında payı olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza tebrik ve şükranlarımı iletiyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Tekrar buluşmak temennisiyle sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz.
2: İstanbul Finans Merkezi'nde 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuşmasını tamamladı Cumhurbaşkanımız ve ayakta alkışlandığı anları da ekranlarınıza getirdik. Önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İstanbul'un manevi havasını uzun yıllar boyunca huzuru kalple yad edeceğinize inanıyor. Ülkelerimizde yaşayan kardeşlerimize 86 milyon vatandaşımızın selam ve sevgilerini iletiyorum diyerek başladığı konuşmasına dijital dönüşüm ve yönetişim gibi çağımızın yeni gerçekliklerinin de masaya yatırıldığı zirvede ulusal ve bölgesel tecrübelerden çıkarılan derslerin mercek altına alınacağı notuyla devam etti. Yapay zekaya değindi. Yapay zeka araçlarının kullanımından üretken sermaye olarak vakıfların güçlendirilmesine, farklı konular özelinde yapılacak fikir alışverişlerinin hepimiz için ufuk açıcı, faydalı ve müşahhas neticelere vesile olmasını diliyorum dedi. Güncel konulara ilişkin mesajları da oldu. Elbette Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor dedi Cumhurbaşkanımız. Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor vurgusu yaptı. Ameliyat gerektiren rahatsızlıkları pansumanla tedavi edemezsiniz dedi Cumhurbaşkanımız. Cari küresel sistem geride bıraktığımız son 20 yılda ne yazık ki birçok fırsatı sorumsuzca heba etmiştir dedi. Sistemin bizatihi kendisinden kaynaklanan bu sıkıntılar çözülmedikçe farklı aralıklarla aynı problemleri yaşamaktan kurtulamayız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İslam ekonomisinin vaaz ettiği prensiplere ne kadar sahiplenirsek, bu modeli nedenli odak ve hareket noktası haline getirirsek hedeflerimize o kadar çabuk ulaşırız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hediye takdimleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da öyle, biz de ekranlarınıza canlı yayında salondan görüntüleri getirmeye devam ediyoruz. Faizin olduğu yerde bereket olmaz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sömürünün, haksızlığın, etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz. Yalnızca kar maksimizasyonu ve tüketim hırsının dikkate alınıp toplumsal refah ve adaletin dışlandığı bir ortamda bereket kendisine yer bulamaz dedi. Bu önemli vurgunun ardından evimiz, sokağımız ve ticarethanemizden başlayarak bereketin temsil ettiği hasretleri bizzat yaşamamız ve yaşatmamız gerekir notunu düştü Cumhurbaşkanımız. İstanbul Finans Merkezi'nden bahsetti. Finans Merkezi'nin iki taşıyıcı kolonundan birinin fintech, diğerinin ise katılım finans olması bu sistemin gelişimine verdiğimiz önemin açık bir göstergesidir dedi. İstanbul Finans Merkezi'ndeki katılım finans kuruluşlarının finansal hizmet ihracatından elde ettikleri gelirler için uygulanan %100 oranındaki kurumlar vergisi matrah indiriminin süresini 2047 yılına kadar uzattık dedi. Önemli bir detay bu da. Şu an itibariyle de aile fotoğrafının çekildiğini görmekteyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin konukları ve Cumhurbaşkanı'nın kurmayları sahnede bir hatıra fotoğrafı çekiliyor. Hali hazırda 3'ü dijital olmak üzere faaliyet gösteren 10 katılım bankamız çeşitlenen ürün ve hizmet portföyleriyle sistem içindeki

0: Alın artıyor. Bu bankalar real ekonomimize önemli katkılar sunuyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Konuklarıyla sahnedeki sohbetinin devam ettiğini yine görüyoruz. Canlı yayında ekranlarınıza taşıyoruz değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da çalışmalarına devam edecek. AK Parti uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Bu da önemli bir başlık. Teklif 7 yıllık sözleşmesi biten erbaş ve erlere kamuda istihdam imkanı sağlıyor. Yani bir müjde bu aslında. A Haber parlamento şefi Tülay Ağaoğlu detayları aktarmak üzere karşımızda. Tülay, söz sende.
1: Panel, 17 maddelik kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Önemli düzenlemeler içeriyor senin de söylediğin gibi. Bunların başında da sözleşmeli er ve erbaşlara ilişkin düzenleme var. 7 yıl görev yapıyor bilindiği gibi sözleşmeli er ve erbaşlar ve sonrasında da kamuda istihdam imkanı getiriliyor, olanağı tanınıyor bu sözleşmeli er ve erbaşlara. 7 yıl bu görevi yaptıktan sonra, daha doğrusu kamuda bekçi, itfaiye ve güvenlik görevlisi çeşitli alanlarda bu şekilde çalışma olanağı getiriliyor, kamuda istihdam olanağı getiriliyor. Şöyle ki, alımlarda %10 kontenjan ayrılması zorunluluğu getiriliyor. Yani 20 kişi alınacaksa ikisi işte bu sözleşmeli er ve erbaşlardan oluşacak, görevini tamamlamış olan. Bu önemli, en önemli maddelerinden bir tanesi ve şu da var önemli maddelerinden: kritik görevlerde bulunan, idari davalarda göreve iade için kesin tüm yargı yollarının kesinleşmiş olması zorunluluğu getiriliyor yine bu düzenlemeyle. Burada bu arada muaf olanlar, askerlikten muaf olanlara ilişkin de bir düzenleme var. Uzman erbaşlığa başvuru yapabilecekler. Şöyle ki, kim bu muaf olanlar? Askerlikten şehit çocukları. Şehit çocukları eğer isterlerse bu durumda uzman erbaşlık için başvuru yapabilecekler. Özetle şunu söyleyebiliriz. Bu kanun, 17 maddelik bu kanun sözleşmeli er ve erbaşlar için oldukça önemli bir kanun. Kanun bir müjde niteliğinde, bir süredir üzerinde çalışılıyordu. Zaten onların da isteği bu doğrultudaydı. 7 yıl görev yaptıktan sonra kamuda istihdam getiriliyor, olanağı getiriliyor ve kamuya alınacak güvenlik personeli, itfaiye gibi alanlarda, bekçi gibi alanlarda bunların %10 kontenjan bu görevi yapanlara ayrılması zorunluluğu getiriliyor. Özetle müjde niteliğinde bir sözleşmeli er ve erbaşlar için müjde niteliğinde bir kanun teklifi olduğunu söyleyelim Banel.
0: Tülay, çok teşekkürler. İstanbul Eyüp Sultan'da Ali Beyköy metrosuna ulaşmak isteyen vatandaşlar yaya geçidinin uzak olması sebebiyle her gün hayatlarını tehlikeye atıyor. Kilometrelerce yürümek istemeyenler çareyi akıcı trafikteki demir bariyerlerin üzerinden atlamakta buluyor. Özellikle yaşlı ve engelliler için tam bir eziyete dönüşen bu tehlikeli yolculuğa çevre sakinleri tepkili.
2: Yaya geçidi uzak, tehlike yakın. Burası Eyüp Sultan Ali Beyköy. Metroya gitmek isteyen yayalar için yolun karşısına geçmek adeta çile. Çünkü güvenli şekilde karşıya geçmelerini sağlayacak yaya geçidi metrelerce uzaklıkta.
3: An itibariyle kameraman arkadaşım Özden Kul'la birlikte şimdi afaki olarak söylüyorum evden çıktık. Ve karşıya metro istasyonuna gitmem gerekiyor. Ancak tabii ki bu bariyerlerden mütevellit geçemiyorum. Bakalım, şimdi bir kronometre başlatıyorum. Kaç dakika sürecek, birlikte yürüyelim. Normalde 5 saniye sürer veya sürmez. Ancak şu anda yaklaşık 40 saniye oldu bile. Yaklaşık 2 dakika 15 saniye. Şöyle göstereyim. 2 dakika 20 saniyeye ulaştı. 2 dakika 20 saniyede karşıdan karşıya geçmem gereken yaya geçidine ulaştım ve şimdi karşıdan karşıya geçiyorum. Müzik. Metro istasyonuna girişimiz 3 dakika 50 saniye. Karşıdan karşıya geçmek yaklaşık 5 ila 10 saniye sürecekken maalesef

0: ve kilometrelerce yürümek istemeyen yayalar demir bariyerlerin üzerinden atlıyor. Gençler bir şekilde bariyerleri aşsa da bu durum yaşlı ve engelliler için büyük eziyet.
1: Karşıya geçmek önemlidir. Yaşlı insanlar var, bayanlar var. Mesela geçen adamı ayağa sakat. Dünyanın yolu dolandırıp döküyoruz. Yazık, günah değil mi millet?
2: Tabii yaya geçti olsa daha iyi olur. Şimdi ben karşıya geçeceğim. Daha gideceğim buradan ışıklara, tekrar bu tarafa yürüyeceğim. Yani buraya da bir ışık konup yaya geçti olabilir.
3: Her gün kullanıyorum. Benim işim şurada karşıda. Sabah kullanıyorum, akşam kullanıyorum. Gidip orada dönüyorum. Bazen de üstteki var biraz, birkaç metre ileride var. Bazen de oradan geçiyorum. Sağ ol.
0: Vatandaş facia yaşanmadan tehlikeye kalıcı çözüm bekliyor.
4: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş göreve geldiğinde önceliğimiz turizm demişti. Ancak şehre gelen İngiliz YouTuber çift gezi boyunca yaşadıkları zorlukları anlattı. Metroda kart bulamadılar, kliması bozuk otobüste seyahat etmek zorunda kaldılar. Büyük umutlarla gittikleri gençlik parkında kurumuş boş havuzlarla karşılaştılar.
5: Tabii Ankara'ya kültür turisti gelmiyor ama getirmek lazım.
6: Yerliler için sorun değil ama burası henüz çok turistik bir şehir değil.
7: Önceliğim turizm demişti. Ankara'ya gelen yabancı turistlerin anlattıkları ise başkent adına pek de parlak bir tablo ortaya koymadı.
6: Ankara kartı nereden alabileceğimizi biliyor musunuz?
7: Turizmi canlandırma vaadiyle göreve gelen Mansur Yavaş sadece yerli turistlerin değil bu kez yabancı turistlerin eleştirilerinin hedefinde.
6: Bir kaos tam. Bir tane değil, 3 otobüs var. Çok fazla insan, vay canına.
7: Dünyaca ünlü Fien Nick isimli İngiliz YouTuber çift, Ankara gezilerinde karşılaştıkları aksaklıkları tek tek kameraya kaydetti. Başkente ilk karşılaştıkları sorunsa ulaşım oldu. Metroya binmek isteyen çift, Ankara kart alabilecekleri bir nokta bulamadı.
6: Ufak bir sorunumuz var. Ankara kart alabileceğimiz bir yer bulamadık ve bilet gişesi boş.
7: Dakikalarca istasyonda çözüm aradılar. Boş gişelerle karşılaştılar. Kart satış noktasına ulaşamadılar. Kredi kartıyla da işlem yapamayan çift sonunda taksiye yönelmek zorunda kaldı.
6: Banka ve kredi kartlarımız da işe yaramadı. Görünüşe göre Ankara kart alabileceğimiz bir yer yok.
7: Turistlerin eleştirileri metroyla da sınırlı kalmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüse binen İngiliz çift bu kez toplu taşımadaki şartlardan şikayet etti. Kalabalık, sıcak ve rahatsız bir yolculuk geçirdiklerini söyleyen çift yaşadıkları deneyimi kaos sözleriyle anlattı.
6: Başardık ama otobüs çok sıcaktı.
7: Ankara'nın en bilinen noktalarından biri olan Gençlik Parkı'nda da benzer bir hayal kırıklığı yaşadılar. Anıtkabir ziyaretinin ardından parka giden çift, kuru gölet görüntüleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Başkentin vitrini olması gereken noktalardan birindeki bu görüntüler, turistlerin gözünde soru işaretleri oluşturdu.
6: Yapay gölet çok kuru ve dürüst olmak gerekirse daha fazlasını bekliyordum. Şu anda boş ve kuru görünüyor. Bunu doldurmuyorlar mı?
7: Turizmde büyük hedefler ve vaatlerle çıkılan yolda yabancı turistlerin paylaştığı bu görüntüler, başkentin turizm altyapısı ve hizmet kalitesine yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.
4: Dorukhan Büyükışık cinayetine ilişkin açılan davada 3. duruşma görülüyor. Dönemin olay yeri komiseri kaçarken gözaltına alındı. Olayda toplam tutuklu sayısı 25'e yükselirken bir kişi ise firari. Detayları alacağız A Haber ekibinden Tayfun Erdesöz. Tayfun.
8: Evet Banuel, Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın cansız bedeni 13 Nisan 2008'de evlerinin yakınındaki şantiyede bulundu ve olay yeri ekiplerinin ilk değerlendirmesinde intihar olarak kayıtlara geçti. Ancak durum hiç öyle değildi. Baba Ethem Büyükışık çok büyük bir mücadele verdi ve oğlunun cinayete kurban gittiğini hep iddia etti, ispat etmeye çalıştı, delilleri ortaya koydu. Aslında haksız yüzde değildi. Dorukhan Büyükışık'ın cansız bedeni işte o gece yaklaşık 100'e yakın noktada farklı noktalara taşındı. Aracındaki başta anahtar, direksiyon ve kapılarda profesyonel bir temizlik yapıldığı, güvenlik kameralarında oynama yapıldığı belirlendi ve işte bunun üzerine yürütülen soruşturma kapsamında görevi kötüye kullanmak iddiasıyla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde iddianame

0: iddianame kabul edildi. Tabii şantiyede çalışan 5 kişiyle ilgili hapis ceza işlemiyle de bir iddianame hazırlanmıştı. Tabii bunun ardından da 10 Ekim 2025'te görevi kötüye kullanma iddiasıyla dava açılan 8 polisin yargılandığı İzmir 2. Asya Ceza Mahkemesi'ndeki dava ile işte o 5 inşaat işçisinin olaya karıştığı dava birleştirildi ve bunun üzerine işte İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel ekip, soruşturma ekibi dosyayı yeniden ele aldı ve kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, yalan tanıklık suçları kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir'le birlikte toplam 9 ilde yapılan operasyonda 23 şüphelinin tamamı yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. O 23 kişilik ekibin içerisinde aynı zamanda Yiğit Aykurt firari olan kişi 26 Mayıs'ta Türkiye'ye giriş yaptığı sırada jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı ve tutuklanmıştı. İşte son olarak davanın en kritik isimlerinden bir tanesi olan Atakan Kaçar da geçtiğimiz gün Adnan Menderes Havalimanı'nda yurda giriş yaparken yakalandı. Davanın 3. duruşması 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde şu an itibariyle devam ediyor diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Tayfun, çok teşekkürler. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Avrupa Birliği'nin küresel sahnede güç devşirebilmesi için üye sayısını 40'a çıkarması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin stratejik önemine dikkati çeken Stubb, Türkiye'yi de ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor dedi.
2: Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel güç dengelerindeki değişim Brüksel'i uluslararası arenada yeniden konumlandırıyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb bu konuda çok önemli açıklamalarda bulundu. Stubb, Avrupa Birliği'nin üye sayısının 40'a yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Stubb'a göre Avrupa Birliği küresel etkinliğini artırmak istiyorsa küçük düşünme dönemini geride bırakmalı. Finlandiya Cumhurbaşkanı bu çerçevede Ukrayna ve Batı Balkanların yanı sıra İngiltere, Norveç, Kanada ve Türkiye gibi ülkelerinde farklı entegrasyon modelleriyle Avrupa'ya dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Stubb, artık kimse Türkiye'den bahsetmiyor ifadeleriyle güvenlik perspektifinden Türkiye'nin Avrupa'ya en yakın noktada tutulmasının stratejik bir zorunluluk olduğunu ifade etti.
1: Türkiye'nin Mavi Vatan Kanunu girişimi nedeniyle endişeye düşen Atina yönetimi askeri hazırlıklarında tarihi bir yeniliği uygulamaya soktu. Yunanistan'da gönüllü kadın askerler göreve başladı. Ayrıntıları alacağız. Söz A Haber ekibinden İlhan Tahsin'de şimdi de. İlhan.
3: Banu, teşekkür ederim. Senin de belirttiğin gibi gerçekten Yunanistan'da Mavi Vatan, Türkiye'nin Mavi Vatan projesi ve Mavi Vatan'ı yasallaştırmak üzere atmış olduğu hareketler, ki sadece bu değil, bunun yanı sıra Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ulaştığı doruk noktada, özellikle havada, teknolojide Yunanistan'ı oldukça tedirgin ediyor. Baktığımız zaman asker sayısı karada da zaten Yunanistan'da 120 bin civarında, bilemedim 150 bin civarında. Ancak bunu kalabalaştırmak, bu orduyu daha da güçlendirmek üzere hem yedekler var erkeklerden, son olarak da bir ilke imza atılıyor. Yunanistan'daki kadınlar kendi isteği üzerine Delgas'ın da çağrısıyla, Savunma Bakanı Delgas zaten bir yasa çıkarmıştı. Bundan sonra kadınlar Yunanistan'da gönüllü olarak askerlik görevi yapabilecekler. Ama bunun karşılığında tabii hem işsizliği gidermek amacıyla ve önümüzdeki seçimlerde de bir bakıma seçim yatırımı olarak Yeni Demokrasi Partisi bunu düşünüyor Çipras'ında bu gelen adımlarından sonra. Dolayısıyla da kadınlar bundan sonra hem Türkiye'ye karşı hem içeride burada işsizliği gidermek üzere hem de Türkiye'ye karşı bir güçlü ordu oluşturmada kadınları da göreve çağırıyor. Bu görevler nedir? Sadece ofislerde, bürolarda değil, yani bakanlık veyahut da benzeri kol ordularda, komutanlıklarda tankçı kadınlar dahi şu anda yavaş yavaş teslim olduktan sonra eğitimlere başlıyorlar. Örneğin bir tankta veyahut da alınacak bir hedefte o hedefi belirlemelerde bundan sonra eğitimlerine başlayacaklar ve devam edecekler. Ağırlıklı olarak zamanı baktığımız zaman Batı Trakya bölgesinde, yani Türkiye'ye yakın sınırla, sınırda Meriç'in karşı tarafında olan 4. Kol Ordu'ya bağlı komutanlıklarda görev yapacaklar ağırlıklı olarak. Bir de adalardaki, adalarda defalarca söyledik, normalinde uluslararası anlaşmalar ve özel şeye, statüye baktığımız zaman silahsız olması gerekiyor. Ancak kadınlar şu anda silah altına alınıyor. Yedeklerle birlikte Delyas Yunanistan'ın personel gücünü, askeri personel gücünü 180.200'e çıkarmayı hedeflediklerini defalarca söyledi. Önümüzdeki günlerde oldukça çok konuşulacak, çünkü hem Batı Trakya'dan hem Yunanistan'ın birçok bölgesine başvuru yapan kadınlar var ve yavaş yavaş kışların yolu tuttular diyelim. Sözü size bırakalım bari.
1: İlhan, çok teşekkürler. Sayın seyirciler, Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi Mayıs ayında aylık %1,71 arttı. Yıllık enflasyon ise %32,61 seviyesinde gerçekleşti. Ev sahibi ve kiracıların da yakından takip ettiği Haziran ayı kira zam oranında belli oldu. Ayrıntılar Erşan Karaca ve konuğunda.
4: İyi günler ve yayınlar diyelim. Son dönemde en çok konuşulan konulardan bir tanesi kira artış oranları. Haziran ayının kira artış oranı belli oldu. Peki seyir hangi yöndeydi? Çok değerli yayın konuğum gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi ile birlikteyiz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Teşekkürler Arşan Bey.
4: Efendim, öncelikle Mayıs'ın rakamları açıklanmıştı. Şu anda Haziran ayının artış oranları da belli oldu. Seyir hangi yönde?
5: Evet, düşüş yönünde devam ediyoruz aslında baktığınızda. Çok fazla bir değişiklik olmadı. Özellikle dünyanın şu anda içinde bulunduğu ekonomik sarsıntılara, savaş koşullarına baktığımız zaman yine biz direnmeye devam ediyoruz. Açıklanan oran 12 ayın ortalaması tabii ki. Bu 12 ayın ortalaması da 32,24 oldu. Türkiye'deki ortalama kira 20 bin gibi düşünerek biz bir örnek hesaplama yaptık. 20 bin lira kirası mevcutta olan bir kişinin kirası maksimum 32,24 ile 26.500 lira yaklaşık olmuş olacak. 26.448 lira kanuni olarak kiracının yatırması da yeterli olacaktır diye söyleyelim.
4: Evet. Aslında şimdi şöyle, bir yandan da kira artış oranları açıklandı, fakat burada önemli bir detay var. Bunu mesela ev sahipleri bu artışı daha yüksek sağlayabilirler mi? Daha az yapabilirler mi? Hukuki süreci var mı bu işin aslında?
5: Evet, aslında baktığınızda ev sahibinin ve kiracının çeşitli hakları var ki bizde kanun daha çok kiracıdan yana. Bu açıklanan oranın üzerinde ev sahibi herhangi bir kira isteyemez. Evet, altında bir kirayla ev sahibi ve kiracı anlaşabilir ve hiç zam da yapmayabilirler, düşürebilirler de, ama üzerinde, yani 26.448, 26.449 olamaz kanunen. Kiracının böyle bir hakkı var, ev sahibinin de iki tane temel hakkı var. 5 yılı dolduran bir kiracı için yasal yollarla benim kiram Raiç'e göre düşük kaldı, bunun tekrar tespitini istiyorum diyebilir. 11. yıl içinde de kiracıyı sebepsiz şekilde bile tahliye edebilir, ama bunun dışındaki tüm süreçler bizde kiracıdan yana diyelim. Böylece kiracılarımızı bilgilendirmiş olalım.
4: Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Değerli yayın konuğum Olcay Selvi'nin belirtmiş olduğu gibi kira artış oranı Haziran ayında 32,24 olarak yüzde hesaplandı. Aslında tam 12 ayın ortalaması alınıyor. Bizler de aslında diğer ayda peki yön hangi yönde olacak, bunları takip edeceğiz ve ekranlara aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
1: Vergi borcu yapılandırmasındaki yeni durumu konuşacağız. Kamu borçlarında tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Ayrıntıları Yeminli Mali Müşavir Sayın Abdullah Tolu ile konuşacağız. Kendisi bizi bilgilendirecek. Sayın Tolu, hoş geldiniz efendim yayına.
6: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum bilmukabele. Şimdi 3 başlıkta konuşabiliriz zannediyorum. 1. Taksit sayısı, 2. Tecil süresi, 3. Tecil miktarı. Biraz bilgilendirir misiniz bizi? Önce bu taksit meselesiyle başlayalım. Evet. Ne oldu? Neydi? Evet. Ne oldu?
6: Evet. 7582 sayı torba yasa dün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bunların içerisinde birbirinden önemli düzenlemeler var. Bunlardan bir tanesi de 6183 sayılı kanuna göre yapılan kamu borçlarının tecil ve taksitlendirilmesiyle ilgili. Burada ciddi önemli değişiklikler yapıldı. Öncelikle azami taksit sayısı önceden 36, bu kanunla bu 72'ye çıkarıldı. İkinci değişiklik de 50 bin lira olarak kanunda yer alan, Cumhurbaşkanımızın kararıyla 250 bin lira uygulanan tutar 1 milyon liraya yükseltildi. Bu değişiklikte beklenen amaç özellikle borç yapılandırmasında teminat bulma konusunda sıkıntı

0: Esnaf ve evlere teminat bulma konusunda yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi ve bunlardaki taksit sayısının artırılması, borcun daha fazla vadeye yayılmasıyla ilgili. Tabii kamuoyunda bu biraz farklı algılanan, aslında çok olumlu bir düzenleme bunların borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili. Kamuoyunun beklediği, hani daha düşük bir faizle daha fazla bir taksit yapılmasıydı. Şimdi azami taksit sayısının 72 aya yükseltilmesi aslında taksit sayısını beklentiyi karşılıyor. Burada şu anda oranı ile ilgili bir sıkıntı var. O da yıllık %39, aylık 3,25 oranında. Hazine ve Maliye Bakanlığı birkaç gün öncesinde bu tecil faizi oranının düşürülmesi ilgili bir çalışma başlattığını açıkladı. Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın açıklaması var. Tecil faizi oranına bir değişiklik olacak ama gerçekleşen enflasyon oranlarının altında olmayacak dedi. Bugün enflasyon oranları artırıldı. Açıklandı. Tüketici fiyatlarında %32,61, yurt içi üretici fiyatlarında %28,93 enflasyon, gerçekleşen enflasyon oranları. Buradan hareketle ve Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın daha önceki açıklamalarını dikkate aldığımızda yeni tecil faizi oranının %29 veya 30 aralığı bandında bir oran olarak bekliyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Abdullah Bey. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Sağ olun efendim. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Sağ olun. Isparta Uluslararası Gül Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. O renkli anları ekranlarınıza getireceğiz şimdi de. Sözü de A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun'a bırakacağız. Ata.
2: Banu, teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin gül bahçesindeyiz. Isparta'dayız ve Uluslararası Gül Festivali şu an itibariyle başlamış durumda. Bizim de boynumuza gül tomurcuklarının oluşan bir demet takıldı. Kortej geçişi gerçekten oldukça renkli, oldukça güzel görüntüler. Aslında kilometrelerce uzayan bir kortejden bahsediyoruz. En ön tarafta bir mehter takımı var. Burada da gördüğünüz gibi atlılar tarafından gül yaprakları dağıtılıyor. Gül yaprakları atılıyor vatandaşların üzerine. Devam edelim. Burada da gül suyu sıkılıyor şu anda vatandaşların üzerine. Biz de ondan nasibimizi aldık gördüğünüz gibi. Her bir tarafta yüzlerce, belki de binlerce kişi, dedim ya, kilometrelerce uzaklıkta. O kortejin ucu bucağı görünmüyor. Şimdi Köksal size gösterecek. Ta arka taraflarda da yine bir taraftan gül yaprağı atılıyor. Bir taraftan da gül suyu sıkılıyor. Şöyle yavaş yavaş Isparta Valisi Abdullah Erin de burada. Sayın Valim, canlı yayındayız efendim. Birkaç cümle.
3: Evet, gül festivalindeyiz yine. Geçen senenin üzerinden bir sene geçti. Bugün de sizin de gördüğünüz üzere Isparta bütün renkleriyle, genciyle, yaşlısıyla bugün başlayan festivalin işte başlangıcını birlikte gerçekleştireceğiz. İsmi Gül Festivali, biliyorsunuz. Gül olması Isparta için çok özel, ayrı bir yeri var. Çok önemli bir ayrıcalık. Çünkü gül Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la, biliyorsunuz, özdeşleşen bir sembol. Bunun Isparta'yla da birlikte anılması bizim için büyük bir ayrıcalık. Dünya üretiminin %65'ini Isparta karşılıyor. %65'ini gül yağının. Ve Türkiye'deki üretimin de %87'si burada gerçekleşiyor. Büyük ekonomik bir değeri var ama aynı zamanda büyük bir kültürel ve inanç açısından da çok önemli bir değeri temsil eden bir festivaldeyiz. Hep birlikte, birlik beraberlik içerisinde.
2: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen. Efendim, canlı yayındayız şu anda. Evet. Birkaç cümle, siz de bunu taktınız bana da.
4: Evet, o tacı da taktı size, gül tacını. Güller Diyarı'ndan tüm ülkemize selamlar iletiyorum. Bugün çok güzel bir gül festival içerisindeyiz. Gelmeyenler kesinlikle üzülecektir. Ben buradan bunu söylemek de istiyorum.
2: O zaman bizim vasıtamızla herkesi tekrar çağıralım buraya 3 gün boyunca.
4: Ve sizin sayenizde bu güzellikleri sizler ekranlarından izletiyorsunuz ama burada yaşamak lazım, bunu görmek lazım, bunun içerisinde olmak lazım. Gül toplamak bir kişinin bir yıllık terapisidir. Herkesi biz Isparta'ya gül toplamaya, bu festivale katılmaya ve bu gülün güzelliğini yaşamaya davet ediyorum herkese. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şöyle arkaya doğru da yavaş yavaş devam edelim. Bu yürüyüş devam edecek. Bakın şimdi kameraman arkadaşım Köksal da gösterecek. Artık ileriye de ilerleyemiyoruz neredeyse. Şöyle bir zoom yapabilirse, ucu bucağı yok kortejin. Hemen arka tarafta yine dediğim gibi bir taraftan gül suları sıkılıyor.

Tonlarca gül suyu sıkılacak, tonlarca gül yaprağı dağıtılacak, vatandaşların üzerine atılacak. Tabii kolay değil bunun üretimi ve işlem basamakları, üretim aşamaları. Çünkü yaklaşık 4 ton gül yaprağından sadece 1 kilogram gül yağı üretiliyor. Onu da söylemekte fayda var. Aşağı doğru devam edelim Köksal, gel istersen. Ve artık bugün itibariyle bu kortejle birlikte bu gül hasadının da Gül Diyarı'nda, Isparta'nın Gül Bahçesi'nde başladığını söyleyebiliriz. Isparta Belediyesi'nin önünden başladı bu kortej yürüyüşü ve şöyle devam edelim aşağıya doğru. Binlerce kişi belediye önünden valilik önüne kadar bu yürüyüşü gerçekleştirecek. Bakın renkli görüntüler. Kamera arkadaşım Köksal Kılınç'ın o özel görüntüleriyle sizlerle paylaşıyoruz. Devam edelim. Bakın burada da yine gül yaprakları, Isparta'nın her bir tarafı, buyurun ablacığım ben vereyim size. Isparta'nın her bir tarafı gül kokuyor şu anda. Bir taraftan gül suları sıkılıyor, bir taraftan güller atılıyor. Devam edelim. Adeta bir karnaval havası gibi şu anda Isparta'nın caddeleri, sokakları. Yarın sabah da aynı zamanda gül hasadı da yapılacak. Köksal şöyle devam edelim aşağı doğru. Yine buradan da bakın bir araç var. Hem gül suyu sıkılıyor hem de yine gül atılıyor. Ucu bucağı yok, gerçekten de ucu bucağı yok kortejin. Teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Biz de nasibimizi aldık o güllerden. Köksal da nasibini aldı. İşte bu şu anda öyle bir koku var ki gerçekten anlatılmaz. Yaşanır derler ya, tıpkı o şekilde. O gül suyunun kokusu Isparta'nın caddelerine, sokaklarına yansımış durumda. Her bir kesimden insan katılıyor. Bakın engelli kardeşlerimiz de burada. Çünkü uluslararası anlamda düzenleniyor bu fuar ve sadece belli bir zümreyi değil, her bir kesimi kapsıyor. Engelli kardeşlerimiz de işte onlar da burada yerini almış durumda. Gerçekten de duygusal anların yaşandığı, gözümüzün de yaşardığı bir kortej geçişinden bahsediyoruz. Devam ediyoruz. Yüzlerce metre yürüdük ama halen daha kortejin ucu bucağı yok gerçekten. Sabah saatlerinde de yine Uluslararası Gül Festivali kapsamında buraya gelen, şehir dışından gelen veya yurt dışından gelen ziyaretçiler de gül bahçelerine gidecek, gül hasadı yapacak, gül toplayacaklar ve o eşsiz anlara da tanıklık edecekler. Kadın girişimciler de burada, gördüğünüz gibi. Devam edelim. Asıl aşağı taraftan, şimdi bir taraftan da o kortejden ayrıldık. Asıl ilgi gören aracın başına gideceğiz şimdi. Bir taraftan da yürüyoruz. Çünkü halen daha devam ediyor bu kortej. Az önce söylediğim gibi her bir kesimi kapsayan burada kortejden bahsediyoruz. Bir festivalden bahsediyoruz. Köksal gel istersen bir de bu tarafı gösterelim, aracı gösterelim. Belki de en çok ilgiyi bu araç çekiyor. Isparta Belediyesi'nin aracı. Gül atılıyor bu araçlardan da. Vatandaşlar da bu gül yapraklarından alabilmek için, bakın her bir tarafta güller var. Teşekkür ediyoruz. Dedim ya, inanılmaz bir koku var. Bir tarafta bakın şöyle Köksal gel istersen bu tarafa doğru. İşte buradan da vatandaşlara güller atılıyor. Teşekkür ediyoruz. Biz de bugün güle doyduk gerçekten. Biz de bugün ucu bucağı yok. Gerçekten de ucu bucağı yok bu kortejin. Çok renkli görüntüler. Kameraman arkadaşım Köksal Kılınç'ın özel görüntüleriyle birlikte şu anda A Haber canlı yayınında. Tabii insanlık tarihi kadar neredeyse eski diyebiliriz bu gül ve gülcülük. Az önce Isparta Valisi Abdullah Erin de söyledi. Türkiye'nin gül ihtiyacının %65'ini işte Isparta karşılıyor. O nedenle de önemli bir sektör haline gelmiş durumda. Evet, kortej devam edecek. Saatlerce bu
bu yürüyüş devam edecek ve dediğim gibi ucu bucağı da yok. Yine arka tarafta da halen başka bir araç tarafından gül suyu sıkılıyor vatandaşların üzerine. Evet, toparlayalım. Isparta Uluslararası Gül Festivali kortej geçişiyle başladı. 3 gün boyunca

0: Güle dair ne varsa bu kentte yaşanacak ve duyulacak diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı iptal etti. Artık nafaka ödemesi sınırlı olacak. 9 ay içinde yasal düzenleme yapılacak. Peki düzenlemede neler yer alacak? Cevaplar haberimizde.
2: Yürürlükteki hukukumuzda nafaka süresiz olarak kabul edilmiştir. 1988 yılı itibariyle hukuk sistemine dahil oldu. Ondan önce bir yıl süreliydi yoksulluk nafakası.
3: Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı iptal etti. Artık nafaka süreli olacak. Peki süre ne olacak? İşte bu konuda da gözler yasal düzenlemeye çevrildi.
4: Yasal düzenleme için AK Parti harekete geçti. Kriterler belirlendi. Buna göre mağdur tarafın gelir durumu, evlilik süresi, çocuk sayısı, sağlık durumu ve yaş dikkate alınacak.
5: Toplumun huzurunu, sükununu, burada kadın haklarını, erkeğin haklarını, ailenin haklarını, belki çocukların haklarını da koruyarak bu nafakayı yeniden bir düzenleme yapacağız elbette ki.
4: Yasada limit konulacak, alt sınır yer alacak, belirli bir yılın altında nafaka ödemesi olamayacağına ilişkin hüküm yasada yer alacak. Üst sınır için boşanmada mağdur tarafın içinde bulunduğu koşullara göre süresinin belirlenmesi konusunda hakime takdir yetkisi verilecek. Nafaka miktarında evlilik süresi önemli olacak. Nafaka süresi evli kalınan sürenin belli bir oranında olacak.
3: Kısa süreli evlilikler için de toptan ödeme seçeneği yasada yer alacak. Peki mevcut nafaka ödemeleri ne olacak? Süresiz ödemeler ne olacak? İşte buna da yasada cevap verilecek.
4: Getirilecek yasal düzenlemede mevcut nafaka ödemeleri de dikkate alınarak bir geçici madde konulacak. Nafaka ödemelerinin yasa çıktıktan sonra 2 yıl gibi belirli bir süre devam edeceği yasada yer alacak.
6: Süresiz nafaka ile ilgili olaraktan kararı henüz resmi gazetede gerekçeli olarak yayınlanmadı. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra buradaki gerekçeye uygun olarak kanun maddemizi hazırlarız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunarız.
1: Hatay'da zabıta ekiplerinin denetimlerinde bir işletmenin son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerindeki bilgileri siyah bantla kapattığı belirlendi. Mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletme mühürlenirken işletme sahibinin savunması da dikkat çekti.
7: Son kullanma tarihinin üzerini kapatmışlar. Altındaki zaten sürede daha eski. 2024, 2025 almışlar. 2025 de geçmiş üstünden. Üstünü de boyamışlar bakın. EKT'si geçmiş ürünlerin hepsini alıyoruz. Bunları aldık mı?
4: Tarihi geçmiş ürünlere siyah bant çektiler. İşletmenin hilesi pes dedirtti.
7: EKT'si geçmiş ürünlere şöyle bir bandaj kullanalım. Vatandaş siyah karart olsun. Vatandaş görmesin. Gelsin alsın.
4: Hatay'ın Dörtyolu ilçesinde zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı. Bir işletme denetlenirken hayrete düşüren bir manzarayla karşılaşıldı. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerindeki bilgilerin siyah bantla kapatıldığı görüldü. İşletme sahibinin savunması da dikkat çekti.
7: Bu ürünler üstünde neredeyse bir yıl geçmiş, hile hurda yapılmış, üstü de boyanmış. Böyle bir düzenbazlı, böyle bir şeyi ben kabul edemiyorum. Şuna bak, üstünü karartma yapmışsınız. Ben bunu nasıl kabul edeyim? Bakın,
8: bunu yanlış getirmişler.
7: Yanlış getirmemişler. Siz bunu göz göre göre almışsınız. Bakın, son kullanma tarihinin üzerini kapatmışlar. Altındaki zaten sürede daha eski. 2024, 2025 almışlar. 2025 de geçmiş üstünden. Üstünü de boyamışlar bakın.
4: Halk sağlığını tehlikeye atanlar cezasız kalmadı. Denetimlerde ruhsatsız faaliyet gösterdiği ve mevzuata aykırı ürün satışı yaptığı belirlenen işletmeler hakkında tutanak tutuldu. Kurallara uymadığı tespit edilen bazı işletmeler mühürlendi.
7: EKT'si geçmiş ürünlerin hepsini alıyoruz. Bunları aldık mı? Bunu da burada yaşıyoruz. Bunu da kabul etmeyeceğiz. Ahmet Bey, kapatıyoruz abi. Kapatıyoruz. Direkt kapatıyoruz. Mühürü vurun, kapatın hemen.
4: Bir işletmede ele geçirilen patlayıcı maddelerle ilgili de işlem başlatıldı.
7: Yasaklı ürün var mı diye soracakken maşallah Allah'ın esirgesi her şey patlıyor burada. İşletme ruhsatın var mı? Bunları satmaya bir belgen var mı? Patlayıcı ateşi kız kaçıran mı bu? Ama torpil bildiğin bomba var burada ya. Ahmet Bey tutanağı tutun, burayı da mühürlüyoruz. Ruhsatsız mühürlüyoruz. Ne dükkan olduğun belli değil, ne sattığın belli değil. Ruhsatın yok bir kere. İşletme açmışsın, ruhsatın yok. Kusura bakma, ben bunlara müsaade edemem.
1: Müzik Kayseri'de ücretsiz karavan kampı buluşması başladı. Doğa severler doğanın

0: Kalbinde buluştular. Biz de detayları alacağız A Haber ekibinden. Yağmur Aksu notlarıyla karşımızda.
1: Banu El Kayseri'de Bünyan ilçesinde doğa tutkunları karavan ve kamp yapmak isteyenler ise işte bu noktaya akın etmeye başladılar. Hem şehir içinden hem de şehir dışından gelen ziyaretçiler de var tabii ki. Etkinlik 3 gün boyunca devam edecek. 5 Haziran yani bugün itibariyle başlayacak ve 7 Haziran pazar günü etkinlik sona erecek. Tabii ki çok önemli bir etkinliğe imza atılıyor. Bünyan Belediyesi tarafından ücretsiz bir şekilde kamp ve karavan etkinliği başlamış oldu. Kayseri'de özellikle Bünyan tarafından da belirttiğimiz gibi Pınarbaşı Mesire alanında kurulan çadırlar ve karavanlarla birlikte bölge adeta açık hava yaşam alanına dönüşüyor. Şehrin yoğun temposundan uzaklaşmak isteyen vatandaşlarsa yeşilin ve temiz havanın hakim olduğu alanda hem dinlenme hem de sosyalleşme fırsatı da buluyor. Etkinlik programı kapsamında 5 Haziran'da açık hava sineması gösterimi ve çeşitli yarışmalar gerçekleştirilecek. Kampçılar gün boyunca düzenlenen etkinliklere katılırken akşam saatlerinde yıldızların altında sinema keyfi yaşayacaklar. Tabii programın ikinci gününde aktivite gruplarının etkinlikleri, konser programları ve çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Müzik dinletileri ve sahne etkinlikleri kamp alanındaki hareketliliği artırırken katılımcılar da gün boyunca düzenlenen aktivitelerde yer alacak. Etkinliğin son günü yani 7 Haziran'da ise doğa yürüyüşü gerçekleştirilecek. Katılımcılar Bünyan'ın doğal güzellikler arasında belirlenen rotalarda yürüyüş yapacak ve bölgenin sahip olduğu doğal zenginlikleri yakından görme fırsatı bulacak. Tabii etkinliğe katılanlardan birkaç cümle almak istiyorum. Hoş geldiniz. Yani güzel bir etkinlik. Neler söyleyeceksiniz?
2: Teşekkür ederiz. Anadolu Kamp Karavan Doğa Derneği'nin etkinliğinde bir araya geldik. 3 gün boyunca buradayız. Bu 3 günlük etkinlikte doğayla iç içe, akarsuyun kenarında güzel bir kamp etkinliği yapmayı planlıyoruz. Buradaki arkadaşlarımız hepsi kampçılar. Herkes doğayla bütünleşmiş insanlar. Biz de aynı şekilde her hafta sonu her fırsat bulduğumuzda kamptayız. Burada hep birlikte güzel bir etkinlik olmasını diliyoruz. Bünyan Belediyesi'ne sunduğu imkanlardan dolayı çok teşekkür ederiz.
1: Evet, aslında çok da kalabalık. Şimdi şehir dışından gelenler de var. Aslında burada insan da tanıyorsunuz bir yandan.
2: Tabii burada zaten bir kısmını tanıyoruz. Yeni yeni insanlarla da tanışıyoruz. Her kampta bu şekilde etkinliklerimizde yeni insanlarla da tanışmış oluyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok eğlenceler sağ olun. Diliyorum sizlere. Çok sağ olun. İşte görmüş olduğunuz gibi tabii yeni gelenler de var. Burada çadırlarını hazırlayanlar da var. Çünkü 3 gün devam edecek ve 3 gün boyunca burada doğayla birlikte güzel bir vakit geçirecekler. Tabii burada 7'den 70 herkesin olduğunu belirtelim. Çocuklardan tutun da 70 yaşına kadar her insan bu noktada eğlencenin tadını çıkarmak için işte Pınarbaşı Mesire alanına geldiler. Hem Bünyan Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz kamp ve karavan etkinliğinde güzel zaman geçirecekler. Tabii Pınarbaşı Mesire alanında özellikle doğa severler de burada güzel zaman geçirirken organizasyonda finalinde ise önemli bir zaman geçireceğini belirtelim tabii ki. Şimdi kamp karavan buluşması yalnızca kamp ve karavan sahiplerinin değil doğayla vakit geçirmek isteyen vatandaşları da ağırlıyor. Aileler, gençler ve çocuklar 3 gün boyunca düzenlenen etkinliklerde bir araya gelirken kamp kültürünü yakından tanıma imkanı da elde ediyorlar. Tabii Bünyan'ın doğal güzelliklerinin tanıtılmasına katkı sunan organizasyon aynı zamanda bölgenin turizm potansiyelini de ön plana çıkartıyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlik sayesinde yüzlerce doğasever aynı gökyüzünün altında buluşuyor. Kamp ateşleri etrafında bir araya gelecekler ve doğanın sunduğu huzuru birlikte yaşayacaklar. Tabii 3 gün boyunca devam edecek. Bugün doğa severleri Bünyan Belediyesi tarafından da Pınarbaşı Mesire alanında açıldı ve pazar günü de devam edecek. Dilimizi tekrar size bırakalım.
0: Bana. Yağmur çok teşekkürler. Covid salgınından sonra sıkça adını duyduğumuz beyin sisi artık toplumda daha fazla görünür hale geldi. Gün içinde sürekli unutkanlık ve halsizlik durumu yaşıyor hale geldik. Peki beyin sisi olanlar ne yapmalı, nelere dikkat etmeli? Uzmanından tavsiyeler gelecek ekrana şimdi.
3: Bazen mesela telefonun şeyini hatırlamıyorsun. Telefonda kimin ismini arıyorsun hatırlamıyorum.
4: Bir odaya girip neden geldiğini unutmak. Telefonu eline alıp ne yapacağını hatırlayamamak. Son dönemde sıkça yaşanan bu durumun adı beyin sisi.
5: Az önce ne söyleyecektim diye sık sık duraksıyor, gün boyu kendinizi yorgun hissediyorsanız uzmanlara göre bu sessizce ilerleyen beyin sisi olabilir.
6: Son zamanlarda özellikle genç hastalar bu şikayetlerle bize daha çok başvurmaya başladılar. Ya hocam işte dikkatimi toparlayamıyorum, konsantre olamıyorum. Eskiden hafızam çok daha iyiydi, pırıl pırıldı. Şu anda sanki kafam kazan gibi, bir pamuk varmış gibi. Eskisi kadar rahat konuşamıyorum. Kelime bulma güçlüğüm var.

0: diyen kişilerde beyin sisi düşünebiliyoruz.
1: Pandemi döneminde sıkça gündeme gelen beyin sisi artık yalnızca COVID geçirenlerde değil, yoğun stres altında yaşayan, düzensiz uyuyan ve ekran başında uzun saatler geçiren kişilerde de görülüyor.
2: Sürekli kendime tekrar ediyorum hani çünkü unutacağımdan korkuyorum.
0: En çok nedenlerinden biri de kronik uykusuzluk ya da gece kalitesiz uyku, stres, anksiyete, depresif duygu durumu ya da majör depresyon. Bunlar da zihinsel yavaşlama yaptığı için beyin sisine neden olabiliyor.
1: Araştırmalara göre özellikle 25 ila 55 yaş arasındaki yetişkinler risk altında. Bilgi işlem, medya, eğitim, sağlık ve finans sektörlerinde çalışanlarsa en sık etkilenen gruplar arasında.
3: Ben vitaminlerimi kontrol ettiriyorum. Düzenli 6 ayda bir kan tahlili veriyorum.
0: Belirtileri özellikle dikkat eksikliği, konsantrasyon güçlüğü, unutkanlık hissi.
1: Peki beyin sisinden korunmak mümkün mü? Her gece 7 ila 8 saat kaliteli uyku, düzenli egzersiz, ekran karşısında sık mola vermek, yeterli su tüketmek ve sağlıklı beslenmek uzmanların ilk önerileri arasında.
0: Beyin sisi olan kişiler bunun farkındadır. Ya hocam ben unutuyor gibiyim, dikkatimi tam toparlayamıyorum, zihnim eskisi gibi değil der. Ama günlük yaşam aktivitelerine gayet güzel devam edebilir. Biz yaptığımız bazı nöropsikolojik testlerle tabii ki bunu ayırt edebiliyoruz.
1: B12 ve D vitamini eksikliği ile omega 3 yetersizliğinin de beyin sisini tetikleyebileceği belirtiliyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla
5: Türkiye İstatistik Kurumu iş gücü piyasasına ilişkin Nisan ayı verilerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı 0,1 puan artarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 5000 kişi azalarak 2.868.000'e geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı 356.000 kişi azalarak 32.166.000'e indi. Buna paralel olarak istihdam oranı %0,6 puanlık gerileme ile %48,1'e düştü.
4: Halkbank'ın katkılarıyla
6: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi.
9: Ayran 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
10: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen en paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: En para, bankanın güzeli.
4: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
11: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
12: Reklam.
13: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ve 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Yozgat-Zile-Turhal yolunun 9 ve 4. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
3: Reklam.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

0: Smokin'te bulacaksın.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Ticaret Bakanı Ömer Bolat Mayıs ayı ihracat verilerini açıkladı. Mayıs ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %9,3 azalarak 22 milyar 504 milyon dolar oldu. İthalat ise %10,7 düşüşte 28 milyar 103 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %10,1 gerileyerek 50 milyar 607 milyon dolara inerken dış ticaret açığı 5 milyar 599 milyon dolar olarak kaydedildi. Ocak-Mayıs döneminde ihracat %0,3 artışla 111 milyar 164 milyon dolara yükselirken ithalat %1,2 artarak 153 milyar 905 milyon dolar oldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.

0: sen de hemen mobilden Akbank'la ol. Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Arçelik futbol bayramını kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Smoking bizim işimiz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ve 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Yozgat-Zile-Turhal yolunun 9 ve 4. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Sağlık Bakanlığı, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla yeni bir fon kurulması için çalışma başlattı. Hazırlanan taslağa göre Sağlıklı Hayata Katkı Fonu adıyla kurulacak fonda şekerli içecekler, tütün ürünleri ve bazı atıştırmalıklardan pay alınacak. Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen atıştırmalıklarda ise satış fiyatının %20'si oranında kesinti yapılacak. Fon gelirleri okullarda sağlıklı beslenme programları, çocukluk çağı obezitesiyle mücadele, diş sağlığı taramaları, sağlıklı yaşam merkezleri, spor alanları ve tütünle mücadele kampanyalarında kullanılacak.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Akşamlar, Ajans Akşam'a doğruna hoş geldiniz. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayındayız. Buyurun hemen başlayalım isterseniz.

0: ana başlıklarımıza bakarak neler olacak? Bu bir saatlik gündemimizde ana başlıklarımız ilk olarak Ankara ile İzmir arasındaki seferi yapmaya hazırlanan uçak kalkış öncesinde yolculardan birine ait olan powerbank'in patlamasıyla, dumanlar çıkmasıyla o yolculuk bir süre aksıyor. Yolcular tahliye ediliyor. Bakacağız detaylarına ve tehlikesine de powerbank'lerin özellikle uzmanlar dikkat çekiyorlar. Çünkü ve ikinci ana başlığımız Meksika'da bir depoda meydana gelen patlama olacak. Çok şiddetli bir patlamadan bahsediyoruz. Yansımaları ne oldu? Sonuçları ne oldu? Bu da gündemimizde olacak. Üçüncü ana başlığımızsa geçtiğimiz gün İzmir'de Alaçatı'da işlenen bir cinayet, fenomenler Dilan Polat ve eşinin korumalığını yapan bir kişinin cinayete kurban gitmesi. Şimdi cinayet aydınlandı. Arkasında kimler var? Neden böyle bir cinayet işlenmiş? Bakacağız. İfadeler de ortaya çıkmaya başladı yavaş yavaş. Ama ilk başlığımız olan uçakta o telefonu şarj ettiğimiz küçük kutular var ya, önceden şarj ediyoruz, yanımıza taşıyabiliyoruz. Çok konforlu, çok işimizi görüyor ama çok tehlikeli de olabiliyor. İşte uçak sefere başlamadan hemen evvel o taşınılabilir şarjlı powerbank'ten dumanlar yükselmeye başladı. Uçağın içinde de bu paniğe sebep oldu. Uçak havalanmadan durduruldu. Tüm yolcular tahliye edildi. Sonra çalışmalar yapıldı. Neler yaşandı o anlarda? Bir bakalım.
1: Powerbank, yani taşınabilir şarj aleti, uçakta paniğe neden oldu. Uçak kalkmak üzereyken dumanlar çıktı, yolcular acil tahliye edildi. Özel bir havayolu şirketine ait uçak İzmir seferini yapmak üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yolcu alımını tamamladı.
2: Uçak kalkış için pist başına ilerlediği sırada yolculardan birine ait çantada bulunan powerbank duman çıkarmaya başladı. Bunun üzerine uçağın pilotu Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek durumu bildirdi ve taksi yolu üzerinde durdu.
1: Pilot kuleye uçakta yangın ihtimali nedeniyle slide, yani şişme tahliye kaydırağını açtığını ve tam destek istediğini bildirdi.
3: Allah'tan bagajı içine konulmamış. Bagaj içerisinde, valizin içinde kıyafetlerin arasında böyle bir şey olduğunu düşünürseniz o valizin alev almaması hemen hemen imkansız.
1: Kabin ekibi powerbank'e halojenle müdahale edip durumu kontrol altına aldı. Küçük çaptaki yangın dış müdahaleye gerek kalmadan kontrol altına alındı. Uçakta bulunan yolcular tahliye edilirken olayda yaralanan olmadı. Daha önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uçuş güvenliğini tehlikeye sokan taşınabilir şarj cihazlarının uçaklarda şarj edilmesinin yasaklandığını duyurmuştu.
0: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir istifa haberi daha geldi. Kilis Belediye Başkanı istifa etti Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Hakan Bilecan, ve artık yoluna bağımsız olarak ilerleyeceğini ifade etti. Açıklamasında ana başlıksa şu: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki karışıklıktan çok yorulduk diyor. Kilis'in belediye başkanı Hakan Bilecan Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Açıklamasında halkın talepleriyle başlattığı adaylık sürecinde 31 Mart 2024'ten bahsediyor. Çok yüksek bir oy aldığını, belediye başkanı olduğunu belirtti. Fakat seçildikten sonra CHP'de verilen sözlerin yerine getirilmediğini dile getirdi Bilecan. Şunları kaydetti: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş haricinde hiçbir belediyeden bana destek gelmedi dedi. Göreve geldiğimde beri kapı kapı gezdim ama hiçbir sonuç alamadım 2024'ten beri dedi. Ve sürekli bir bahane, sürekli bir sebepleri vardı. Bu sebepler gittikçe çoğaldı. Sonra mutlak butlan davası geldi. Ardından CHP genel başkanı değişti. Resmi genel başkan ayrı, gayri resmi genel başkan ayrı. Artık bu durumdan sıkıldık. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki ve ülkenin içinde bulunduğu bu durumdan Kilis Belediyesi'ni ayırmak istiyoruz. Bir tarafa koymak istiyoruz ve bu yüzden istifa ediyorum. Yoluma bağımsız olarak devam edeceğim dedi Kilis Belediye Başkanı ve bu açıklamasıyla birlikte de Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini belirtiyor. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki karışıklıktan yorulduk diyor. Resmi genel başkan ayrı, gayri resmi genel başkan ayrı. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Biz kendimizi bu karmaşadan sıyırmak istiyoruz dedi ve yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirterek istifa etti Kilis Belediye Başkanı Bilecan CHP'den. Sıcak bir gelişme var. İstanbul Kağıthane'de kontrolden çıkan bir ambulansın devrildiği bilgisi var. Hemen görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım. Kazada yaralıların olduğu da belirtiliyor. Görüntüler İstanbul'dan, Kağıthane'den. İhbar üzerine olay yerine giden bir ambulansla bir motosiklet çarpışıyor. Kazanın ardından ambulansta bulunan 3 görevliyle motosiklet sürücüsü de yaralanıyor.

0: İhbar üzerine hemen olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edilmiş, görüyorsunuz. Motorsa paramparça. Ekiplerin yaralılara müdahalesi de devam ediyor. Sıcak görüntüler, çok sıcak bir haber İstanbul'da kağıthaneden ekranlarınıza geliyor. İhbar üzerine olay yerine giden bir ambulansla motosiklet çarpışıyor. Hem motosikletin sürücüsü hem de ambulansta bulunan 3 görevlinin şu an için yaralandığı bilgisi var. Ambulans takla atmış, ters dönmüş. Motosiklet ise adeta paramparça olmuş görüntülerde. Umarız ki yaralıların durumu iyidir. Almanya'dan da bugün bir uçak hadisesi haberi geldi. Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa, Lufthansa'ya ait bir uçak tam park ederken ön tekerleği aniden kapanıyor. Uçağın burnu yere kapanıyor o esnada. Görüyorsunuz görüntüler, Lufthansa uçağından, Almanya'nın en büyük havayolu şirketi. Romanya Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Düzeltiyorum. Almanya'dan bir açıklama geldi bu konuyla ilgili. Almanya'nın Frankfurt Havalimanı'nda yaşandı bu olay. Lufthansa'ya ait Boeing 787-9 yolcu uçağında apron alanında park halindeyken teknik arıza nedeniyle ön tekerleği aniden kapandı. Uçağın burun kısmı yere çakılırken o anlarda güvenlik kameralarına yansıdı. Lufthansa tarafından yapılan açıklamada olay sırasında uçakta yolcu bulunmadığı belirtildi neyse ki. Şimdi Karadeniz'de sürekli olarak ne yazık ki Ukrayna-Rusya savaşı başladığından beri insansız hava araçları bulunuyor, roketler bulunuyor, henüz patlamamış roketler bulunuyor. Bizim de pek çok ilimizin açıklarında vatandaşlar tarafından, daha ziyade balıkçılar tarafından tespit ediliyor, yetkililere bildiriliyor. Romanya'da da benzer bir durum yaşanıyor. Köstence Limanı'nda bir insansız deniz aracının görünmesinin ardından henüz ihbar yapılmışken o İHA patlıyor. Olay sonrasında da kırmızı müdahale planı devreye alınıyor. Romanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Köstence Limanı'nda bir insansız deniz aracında sabah saatlerinde patlama meydana geldi. İnsansız deniz aracında yaşanan patlamanın ardından limandan dumanlar yükselmeye başladı. Görüntüler Romanya'nın Köstence Limanı'ndan ekranlarınıza geliyor. Patlamada can kaybının yaşanmadığı ifade ediliyor ve açıklamada insansız deniz aracının Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kullanılan teçhizatlardan biri olabileceği belirtildi. Olayın ardından kırmızı müdahale planı da devreye alındı ve 3 tane daha insansız deniz aracının bölgede bulunduğu kaydedildi. Geçtiğimiz gün İzmir'de Alaçatı'da fenomenler, internet fenomeni Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması olan Can Polat bir cinayete kurban gitmişti. O olayda 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma derinleştirildi. İzmir'den İstanbul'a devredildi bu arada soruşturma. Peki soruşturmanın detaylarında neler var? İfadelerde ön plana çıkan detaylar neler? Dahası neden İzmir'den İstanbul'a devredildi bu soruşturma? Cinayet neden işlendi sorusuna cevap arıyoruz. İlk ifadeleri İlişkin detaylarda Hasan Zahit İzmir'de olacak. Hasan, kolay gelsin. İlk soru elbette neden İzmir'den İstanbul'a taşındı? İkinci önemli soruysa ifadelere neler yansıyor? Önemli bir cinayet, kamuoyunu yakından da ilgilendiriyor bu konu. Neler söyleyeceksin?
1: Merve Türkay, teşekkür ediyorum. Sizlere de kolay gelsin. İlk sorunuzu cevaplayacak olursak, edindiğimiz bilgiler doğrultusunda hayatını kaybeden kişi Can Polat'ın, daha sonrasında Engin Polat ve Dilan Polat'ın ikametlerinin İstanbul'da olmasından kaynaklı olduğu iddia ediliyor. Bir diğer sorunun cevabına bakacak olursak da aslında tabii ki olaya ilişkin aslında çok farklı ayrıntılar ve detayların olduğunu ifade etmek istiyorum. Şunu belirtelim ki ilk önce bir olayı hatırlayalım. Sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi önceki gün yaşanmıştı. İzmir Çeşme'de yaşanmıştı. Vuku bulmuştu bu olay. Dilan Polat'ın korumalığını ve şoförünü yapan, aynı zamanda Engin Polat'ın da kuzeni olduğu bilinen Can Polat, ki yaklaşık 15 yıldır Engin Polat ve Dilan Polat'ın yanında çalıştığını biliyoruz. Maalesef ki bir cinayete kurban gitti. Daha sonrasında tabii ki hem sosyal medyada hem de ana akım medyada bu durum oldukça konuşulmaya ve tartışılmaya başlandığını ifade edelim. Konuya ilişkin aslında detaylar geride bıraktığımız dakikalarda ortaya çıktığını ifade etmek istiyorum. Engin Polat polis bir ifade verdi. Engin Polat'ın ifadesinden bahsetmek istiyorum. Tehdit ediliyoruz iddiası var Engin Polat'ın ifadesinde. Yaklaşık 2 yıldır Daltonlar olarak bilinen organize suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini ve bu nedenle daha

0: Öncesinde Dilan Polat'ların ve Engin Polat'ın yanında çalışmasını istemediği ifade edilmişti. Aileden bu şekilde farklı açıklamalar yapılıyordu. Tabii konu yeni bir konu, sıcak bir konu. İzmir'de yaşandı ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu ele aldı diyelim ki bunun sebeplerinden bir tanesi de yayın başında ifade etmiş olduğumuz gibi ikametlerinin bu noktada oluyor olmasıydı. Detaylar oldukça tabii ki fazla ancak yeni gelişmeleri oldukça aktaracağız diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım Merve Türk.
1: Hasan Zahit Ezim, teşekkür ediyoruz. İşte detaylar böyle, bu cinayete ilişkin henüz ortaya çıkan detaylar böyle. Dediğimiz gibi soruşturma daha da derinleştirildi. Ve kene konusu. Havalar ısındı, özellikle İç Anadolu bölgesinden, endemik bölgelerimizden bu haberler geliyordu ama şimdi İstanbul'da da Sarıyer'de de kene paniği yaşanıyor. Sarıyerliler belediyeye defalarca bu konuda şikayette bulunduklarını ifade ediyorlar. Henüz bir çözüm bulunamamış. Dün bir can kaybı daha yaşanmıştı Yozgat'ta hatırlarsanız. İnsanlar yerden cımbızlarla kene topluyorlar. Kendilerini, çocuklarını bu şekilde korumaya çalışıyorlar. Bir bakalım neler yaşanıyor Sarıyer'de.
2: Sivas ve Yozgat'taki kene ölümlerinin ardından İstanbul'da ortaya çıkan keneler mahalleliği tedirgin etmeye başladı. İstanbul Sarıyer'de son bir haftadır mahalleli diken üstünde. Sebebi ise keneler.
3: Bayağı bir kene var. Yaklaşık bir haftadır bu şekilde devam ediyor.
4: 45 senedir buradayım. Şimdiye kadar böyle bir kene falan görmedim işte. Bu sene çok çıktı.
2: Havaların iyice ısınmasıyla birlikte yeşil alan ve otluk bölgelerde kene yoğunluğu daha da arttı.
5: Her taraf kene. Yani en sonunda inanmıyorlardı bana. Kene olduğuna dair sokaktan geçenler. Topladım, kavanoza koydum.
6: Aşağı yukarı bir haftadır burada kene istilasına uğradık. Kendi imkanlarımızla kene istilasını önlemeye çalışıyoruz ama bir türlü işin içinden çıkamadık.
2: Mahalleli özellikle çocukların oyun oynadığı park ve bahçelerde ilaçlama çalışması talep ediyor.
3: Sorumluların gelip bir an önce bir çözüm üretmesini istiyoruz.
1: Giresun'a gideceğiz şimdi. Bir kedinin başına gelenler, sonra da yardımına koşulma görüntüleri var ekranlarınızda. Yolda yürüyen bir kedi bir anda dükkanın önündeki ceviz çuvallarına yöneliyor. Kedinin çuvala pati atmasıyla da cevizler yola saçılıyor. Yola saçılan cevizleri gören vatandaşlar da hemen cevizleri yoldan toplamaya başlıyorlar. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler bunlar. Humalı bir çalışma başlamış. Yoldan geçenler üzerine basmasın, cevizler ziyan olmasın diye esnafın yardımına koşuyor vatandaşlar. İstanbul'da Bağcılar'a tamir için getirilen bir otomobilin üzerine bir kumru yuva yapıyor. Durumu fark eden iş yeri sahibi ise yuvayı bozmamak için aracın tamirini yarıda bırakıyor. İş yeri sahibi çok bereketli hayvanlardır kumrular diyor. Yuvasına dokunmak istemedik bu yüzden diyor.
7: Evet, kuşumuz burada. Kuş gördük, yavru yapmış orada. Yumurta, iki tane yumurtası da var. Kıyamadık.
2: Kumru tamire getirilen otomobile yuva yapınca aracın tamiri ertelendi.
7: Şimdi iki tane yavrusu çıkmış durumda. Öyle vaziyette bu aracı biz iptal ettik, bu lifi. Bu lifi iptal ettik. Kullanmıyoruz artık bu lifi. Ta ki o yavruları uçup gidene kadar.
2: Bir kumru İstanbul Bağcılar'daki iş yerinde tamir için getirilen otomobili yuvası gibi sahiplenince iki yumurta bıraktı.
7: Biz bu arabayı bayramdan önce, İki hafta önce yaklaşık olarak sökmüştük. Motoru toparladık. Motoru oturtturduk yerine, tam arabayı indireceğiz. Bir kuş gördük.
2: Kuşu fark eden ustalardan biri durumu hemen iş yeri sahibine bildirdi.
7: Bizim kendi evimde balkonda da var 10 yıldır. Gidip geliyorlar, yavru yapıyorlar. Ondan dolayı ben biliyorum bu hayvanları. Çok bereketli de bir hayvandır kendisi. Ondan dolayı bildiğim için çok yuvasına dokunmak istemedik.
2: İş yeri sahibi ise anne ve yavrularını rahatsız etmemek için aracın tamirini erteleme kararı aldı.
7: Bu lifti iptal edelim dedi ve kullanmıyoruz şu anda. Diğer işlerimizi diğer lifte halletmeye çalışıyoruz. Rabbim bize sınıyor gibi, bilmiyorum, sınıyordur inşallah.
1: Salda Gölü'ne gideceğiz şimdi. Burdur'da dünyaca ünlü. Burdur'un Maldivleri deniyor Salda Gölü'ne ama kimyasal olarak da çok özel bir bölgede ve özel bir göl. Bilim günleri düzenleniyor artık Burdur'da Salda Gölü'nde.

0: Hem Salda Gölü'nün hem de gökyüzünün eşsiz manzarasını aynı anda izlediler. Burdur'daki Salda Gölü doğal güzelliği ve jeolojik yapısıyla dünyanın dikkatini çekiyor. Zengin mineral içeriği ve Mars'taki Cezero krateri ile gösterdiği benzerlik Salda'yı bilimsel açıdan da özel kılıyor. Bilim insanları, akademisyenler, gençler ve bilim meraklıları da bu eşsiz doğa harikasında bir araya geldi.
1: Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'nün bu eşsiz atmosferi bu kez farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Gölde valilik himayelerinde bilim günleri düzenleniyor.
2: 2024 yılında UNESCO tarafından Dünya Jeolojik Mirası listesine, 100 miras listesine girdi ve kendine ait özel bir ünvan aldı. Aslında Mars'ın dünyadaki temsilcisi ünvanını aldı ve dünyada tek şu anda.
0: Salda'dan Mars'a yaşamın izini sürmek temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte alanında uzman bilim insanları sunumlar yaptı ve uygulamalı eğitimler verildi.
1: Salda'nın beyaz kıyılarından gökyüzünün gizemli gezegenlerine uzanan bir bilim yolculuğu. Bu. Şu anda Salda Gölü'nün hemen yanı başındayız ve artık gökyüzü izlenmeye başlandı. Salda Gölü'nün uluslararası bilimsel değeri bir kez daha ön plana çıkmış oldu.
3: Salda Gölü yıllardır aslında yaklaşık bir 20 yıldır yaptığımız çalışmalarla dünya bilim camiasının merkezinde yer alıyor. Bu merkezinde yer almasının temel nedeni yalnızca gölü çevreleyen karbonatlar değil, gölün etrafını kaplayan kayaçlardı.
0: Etkinliğin sonunda gökyüzü gözlemi yapıldı. Katılımcılar Merkür, Venüs ve Jüpiter'i yakından görme imkanına sahip oldu.
2: Jüpiter ve Venüs gezegenleri birbirlerine çok yaklaştılar ve batmak üzere. İlk onların gözlemiyle başlayacağız. Venüs'ün bir özelliği var. Halk arasında çok bilinen bir gezegendir aslında. Ya akşam yıldızı ya da sabah çoban yıldızı olarak bilinir. Bugün bu özelliğini çok güzel sergiliyor. Çok parlak bir cisim olarak batı ufkunda bunu gözlemini yapacağız.
4: Bugün enflasyon rakamları açıklandı. İşte Haziran ayına göre işte kira artış bedelleri açıklandı. Hemen emekli maaşına, asgari ücrete yapılacak olan zam fiyatları hesaplanmaya başlandı. Bir de bedelli askerlik konusu var. Bu da enflasyon fiyatlarından etkilenen bir alan. Bu konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Şöyle ki, mevcut bedelli askerlik ücretinin 90 Haziran tarihine kadar geçerli olacağı duyuruldu. Temmuz ayı ile birlikte tutarları yeniden enflasyona göre hesaplanacağı açıklandı.
0: Bedelli askerlik ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren memur aylık katsayısına göre güncellenecek. Milli Savunma Bakanlığı işte bu güncellemeden önce başvuru tarihi uyarısında bulundu. Bedelli askerlik tutarı şu anda 416.361 lira 30 kuruş. Milli Savunma Bakanlığı tutar üzerinden bedelli askerliğe müracaat edeceklerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini yapmaları konusunda duyuru yaptı. Yapılan duyuruda bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı, asker alma kanunu gereğince 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaatlarını tamamlamaları önem arz etmektedir denildi. 1 Temmuz ve sonrasında başvuru yapacaklar yaklaşık %14 oranında bir ödeme yaparak 475 bin lira civarında bir tutarla bedelli askerlik yapacak. Kesin yeni tutar 1 Temmuz'da netleşecek.
4: Bu arada çok önemli bir gelişme daha var. Uzman Erbaş ve Erler'le ilgili AK Parti, uzman Erbaş ve Erler'le ilgili yasa teklifini meclis başkanlığına sundu. O düzenlemeye göre de 7 yıllık sözleşmesi biten Erbaş ya da Erler'e artık kamuda istihdam olanağı sağlanacak. Hemen bakalım detaylarına. Tekliflerle birlikte 7 yıllık sözleşmesini tamamlamış Erbaşlar kamuda istihdam edilecekler. %10'luk bir kontenjan ayrılacak onlar için. Yasa teklifinin kabul edilmesiyle birlikte de eski askerler zabıta, bekçi, orman ve infaz memuru olabilecekler. Ayrıca yeni düzenlemeyle askerlikten muaf olan

0: şehit yakınları da uzman erbaşlık için başvuru yapabilecekler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan karışıklıklar istifaları beraberinde getiriyor. İşte Kilis Belediye Başkanı da bu karışıklık sebebiyle zaten istifa ettiğini açıkladı. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na Mahir Polat seçilmişti Kılıçdaroğlu'nun ekibinden. Kılıçdaroğlu toplantının ilk bölümüne katıldı. Özgür Özel'e yakın isimler de ana muhalefet liderlerine tepki olarak salona girmediler. O karmaşa, o ikilik hala devam ediyor. Kurulun ilk işi de seçimin ardından Özgür Özel döneminde partiden ihraç edilenlerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönmesini sağlamak oldu.
1: Hadi bir şey yapalım. Hadi bir şey yapalım. Öyle mi? Peki. Hadi bakalım.
2: Efendim hayırlı olsun.
1: Merhabalar. Merhabalar. Gayet iyiyim.
2: Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Umarım. Bir açıklama öyle.
1: Hep beraber.
3: CHP'de gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı grup toplantısına çevrildi. Ana muhalefet lideri MYK'da grup toplantısında konuşacağım dedi. Özgür Özel cephesinden itiraz geldi.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi de zaten bu konu benim konum değil demiştir. İç yönetmeliğimiz açıktır. İç yönetmeliğimizde grup yönetim kurulu üyelerine verilen yetkiler açıktır. Önümüzdeki salı günü de bu yetkiler doğrultusunda tecelli edecektir.
3: CHP'de MYK'nın ardından Yüksek Disiplin Kurulu da ilk toplantısını yaptı. İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı seçildi. Ahmet Ersen Özsoy Başkan Yardımcısı, Sezgin Kaya YDK Sekreteri oldu. Kılıçdaroğlu toplantının başına katıldı. Özgür Özel'e yakın isimler Kılıçdaroğlu'na tepki olarak salona girmediler. CHP Yüksek Disiplin Kurulu 38. olağan kurultaydan bu yana partiyle ilişiği kesilenlerin yeniden partiye alınmasına ilişkin MYK'ya yazı yazdı. Yazıya göre ihraç edilen yüzlerce partilinin CHP'ye dönmesinin önü açıldı. Özel'e yakın 3 YDK üyesi buna itiraz etti.
5: YDK'nın MYK'ya yönelik, Merkez Yönetim Kurulu'na yönelik böyle bir karar alınmasına talebi kesinlikle tüzüğe, mahkeme kararına ve siyasi partiler kanununa aykırıdır.
3: Bir sonraki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı 13 Temmuz'da. Eğer MYK'dan ihraç talepleri gelirse o toplantıda görüşülecek.
0: Bir yasa dışı bahis operasyonu daha düzenlendi. İstanbul merkeziydi ama 24 ilde eş zamanlıydı bu operasyon. Bu operasyonda da 130 kişi daha gözaltı kararı verildi haklarında. Bu arada yani 193 milyar liralık bir işlem hacminden bahsediliyor. Böyle bir kara para trafiği. İşte bunu yöneten çete çökertildi bu operasyonda.
3: Yasa dışı bahis oynatanlara karşı İstanbul merkezli 24 ilde operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti düğmeye bastı. Liderliğini İbrahim Özgür Özel'in yaptığı suç örgütünün, Kapalı Çarşı'daki işletme sahiplerinin de bulunduğu çok sayıda kişiyle yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.
6: İstanbul merkezli 24 ilde yapılan operasyonda toplamda 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
3: Suçtan elde edilen 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Banka ve kripto varlık hesaplarına bloke işlemi uygulandı. Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen diğer soruşturmadaysa bir elektronik para ve ödeme kuruluşunun sadece 2024 yılında 2,1 milyar liralık yasa dışı işlem hacmine ulaştığı saptandı. İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında 26 şüpheliye yönelik işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç ve suçluyla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
0: Şimdi Narin Güran cinayetinin kilit isimlerinden Nevzat Bahtiyar zaten tutuklu. Kardeşleri Diyarbakır'da silahlı bir kavgaya karışmışlar ve yaralandıkları bilgisi var. Detayları alacağız. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz bizi bekliyor. Sinan kolay gelsin. Neler yaşandı orada?
7: Teşekkür ederim. 2 saat önce aslında.

0: Kavga yaşandı. Olayın yaşandığı yerdeyiz şu anda. Kameraman arkadaşım Muhammed Enes Özgür Tekin'e ikanlar taşıyor. Çarıklı Mahallesi'nde Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Vecdi Bahtiyar ve oğlu burada. Diğer grup ise Kaya ailesi. O da Salim Güran'ın kayın tarafı olduğu ifade ediliyor. İşte sosyal medya üzerinden yaşanan tartışma sahada devam etti. Burada tartışma yaşandı ve tartışma bir anda sopalı, bıçaklı bir kavgaya dönüştü. Olayla ilgili şu anda 6 kişinin yaralandığını söyleyebiliriz. 4 kişi Kaya ailesi tarafından, 2 kişi de Bahtiyar ailesinin fertleri. Maalesef 6 kişi de yaralandı. 6 kişinin tedavisi hala devam ediyor. Diyarbakır'ın çeşitli hastanelerinde sosyal medya üzerinde yaşanan bir tartışma sahada kavgaya dönüştü. Bıçaklar konuştu. Maalesef 6 kişi yaralandı. Yaralı kişilerin tedavisi hala devam ediyor. Öğle saatlerinde, yaklaşık 2 saat önce aslında bu tartışma yaşandı sosyal medya üzerinden ve o tartışma işte bulunduğumuz bu yerde kavgaya dönüştü. 6 kişi yaralandı. Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Vecdi Bahtiyar, oğlu ve Salim Güran'ın kayın tarafı, Kaya ailesi, aslında bunlar uzaktan akraba olduklarını söyleyebiliriz. Bir yandan da tabii polis ekiplerinin hala bölgedeki, buradaki güvenliği hala devam ediyor. Şimdi kameraman arkadaşım Muhammed Enes Özgür Tekin şu anda ekranlara taşıyor. İşte olan yaşandığı yer burası. Bu bölgede olay gerçekleşti. Sosyal medyada yapılan tartışma bir anda sahada kavgaya dönüştü. Polis ekipleri buraya geldi. 112 sağlık personeli buraya geldi. Yaralı kişiler hastaneye götürüldü. Ve polis ekipleri burada hala güvenli kaldığını söyleyerek söz tekrardan size bırakalım.
1: Evet, detaylar böyle. Bakalım arkasından ne çıkacak. İnternette başlayan bir tartışmanın sokağa taşındığı bilgisini aktardı ilk aşamada Sinan Yılmaz Diyarbakır'dan. Meksika'da açılışta da bahsetmiştik, bir yakıt tankerinde yaşanan patlamadan, çok şiddetli bir patlama. Depoda duruyor yakıt tankeri ve o bulunduğu depoda patlama gerçekleşiyor. Saniye saniye de güvenlik kameralarına yansıyor. Bölgede yaşayan 2000 kişinin o alandan tahliye edildiği bilgisi var şu an.
2: Yakıt tankerlerinin tutulduğu depo işte böyle patladı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Korkunç bir facianın eşiğinden dönülen olay Meksika'nın orta kesimindeki Puebla eyaletinde yaşandı. Bir depoda tutulan 4 yakıt tankeri büyük bir patlamayla havaya uçtu. Devasa bir ateş topunun gökyüzüne yükseldiği patlama bölgede büyük paniğe yol açtı. Depo yakınlarında ikamet eden sivillerin can havliyle kaçıştığı anlar kameraya yansıdı. Patlama sonrası depoda yangın çıkarken 2000'e yakın bölge sakini de artçı patlama riskine karşı tahliye edildi. Şans eseri can kaybı yaşanmayan olaya neyin sebep olduysa henüz bilinmiyor.
1: Şimdi İran ve İsrail'in, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan o savaşta Amerika Birleşik Devletleri'nin uçak gemilerinin bölgede bulunması, hangi uçak gemisi bölgede, hangisi geri çekildi ya da çekilmek zorunda kaldı. Ya savaşın seyrini de değiştiren süreçlerdi bunlar o dönemde. Hatta Gerald Ford gemisinin geri çekilmesinin sebebi uçakta çıkan bir yangın olarak açıklanmıştı 12 Mart tarihinde. O gemideki yangın 30 saat boyunca söndürülememişti ve bu tartışılmıştı ABD'de. İşte o yangın sonrasında geminin içine ait görüntüler ortaya çıktı. ABD basının iddiaları Gerald Ford gemisinden bu görüntülerin olduğu yönünde. Uçak gemisinden söz ediyoruz. ABD İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar kapsamında Kızıldeniz'e intikal ettirilmişti. Fakat sonra bilinmeyen bir nedenle bölgeden geri çekilmişti. Ardından ABD basını Gemide yangın çıktı haber.

0: Birini yazmıştı. Önce yalanlanmıştı. Fakat sonra doğrulanmak durumunda kaldı ABD'li yetkililer tarafından. Yangının gemiye minimum zarar verdiği açıklansa da yine de yaralılar vardı gemide. Şimdi o gemide çıkan yangın sonrasında görüntüler paylaşıldı ABD basınından. Yeni görüntülere ulaşıldı. Aslında bu görüntülerle birlikte yangının şiddetinin epey büyük olduğunu da görüyoruz. Çok yıkıcı bir yangın olduğunu da görüyoruz. Gerald Ford gemisinden görüntüler bunlar. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dün yaptığı son açıklamalarda İran'la ciddi anlamda uzlaşmaya varılabileceğini ifade ediyor Donald Trump ve öfkeli Netanyahu'ya öfkeli olduğunu da söylüyor. Yani telefon görüşmemiz çok sert geçti diyor. Ona çok öfkelendim diyor Donald Trump. Bu açıklamaları yaptıktan sonra da şimdi yeniden Güney Amerika ile ilgili hedeflerini ortaya koyuyor. Küba var hedefinde Venezuela'nın ardından. Diğer Güney Amerika ülkeleri buna tepkili. Venezuela'da istenilen alındı. Artık devam edilmesin deniyor. Küba'dan çok sert açıklamalar geliyor. Bizi bu yumrukları altına alamayacaklar diyor Küba devlet başkanı. Şimdi yeni yaptırımları da devreye sokmaya hazırlandığını ifade ediyor. Çok ciddi dengelerin değişeceği bir süreçten bahsediyoruz. Orta Doğu'ya odaklandık. Bir yandan kuzeyde Ukrayna-Rusya savaşını konuşuyoruz ama yani bir de Venezuela'dan sonra Küba adımını atması dengeleri ne yönde değiştirir? Sadece Amerika Birleşik Devletleri açısından değil, enerji piyasası açısından, Rusya açısından, Çin açısından. Bunları bir değerlendirelim isterseniz. Washington'da bizi bekliyor İrfan Sapmaz. Son açıklaması ne oldu tam olarak Küba ile ilgili? Niye bu kadar tepki çekti? Çünkü hep gündemde tutuyor Küba'yı Donald Trump ama bu defa farklı kılan ne oldu?
1: Şimdi öncelikle tabii İran konusunda ciddi bir başarısızlık var. Hem Senato'da hem Temsilciler Meclisi'nde durumu oldukça zor. En son zaten daha önce de ben çok altını çizmiştim. Donald Trump gerekirse Müştebi Hamene ile de görüşebileceğini söylemiştim. En son yaptığı açıklamada da onur duyarım gibi bir söz de kullanmıştı. O açıdan şimdi tüm dikkatleri biraz da İran'daki başarısızlıktan Küba'ya çekmeye çalışıyor. Küba yönetimini ekonomik olarak boğmayı amaçlıyor. En azından Amerikan akım medyasına çıkan yorumlara göre ve Havana yönetimini içeriden zayıflatmaya çalışacak. Dikkatleri oraya çekerek bir anlamda Amerika'nın toplumunun da sempatisini kazanmaya çalışıyor. Peki nasıl bir yol izleyecek? Şimdi bu tartışılıyor Amerika'da. Merve işte turizm gelirlerini azaltmaya çalışacak Küba'nın. Finans sistemine erişimini zorlaştırmak isteyecek. Yabancı yatırımcıları korkutmaya çalışıyor. Küba ordusuna bağlı şirketleri hedef alıyor ve petrol ve enerji kaynaklarını sınırlamaya çalışıyor. Yani İran'a uyguladığı maksimum baskı politikasının bir Küba versiyonu deniliyor. O açıdan da Trump'ın mesajı Küba halkı mevcut hükümetten kurtulmalı mesajları yaptı hatırlayacağın gibi. Bir taraftan tabii Çin'in
0: İrfan geçen ay hatırlarsan Küba Devlet Başkanı'nın açıklaması vardı. Biz Venezuela'ya benzemeyiz diyor. Çok ciddi sokak olaylarıyla karşı karşıya kalabilir diyor. Üstelik Venezuela örneğini gördükten sonra Küba halkı bizim etrafımızda saf tuttu diyor. Küba Venezuela kadar kolay olmayacak gibi görünüyor ABD açısından baktığımızda. Tüm bunları göze alıyor mu ABD? Ya da Trump
1: zannetmiyorum yönetimi. Şu anda göze hayır ben şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Donald Trump yönetiminin Küba'ya yönelik bir askeri operasyonunu beklemiyorum. Amerika'daki yapılan genel yorumlarda bu şu anda zaten İran'la başı ciddi olarak belada Donald Trump'ın ki artık son aşamaya geldi. Baktı ki iş çözülemeyecek son derece onur duyarım diyor Müştebi Hamene ile dini liderle bir araya gelmekten. O açıdan askeri bir müdahale için şu anda görülmüyor. İran sonrası yeni bir savaş riski olabilir. Kongre desteği eksikliği var. Ekonomik maliyetler var. Latin Amerika'nın yaratacağı siyasi sonuçlar gibi çeşitli nedenler var. O açıdan Donald Trump'ın şu anda İran'ı bırakıp Küba'ya yönelik tamamıyla bir asker operasyon yapması beklenmiyor.
0: Beklemiyorsun şu aşamada. Peki İrfan çok teşekkür ediyoruz. Şaşırtıyor dünya gündeminde Donald Trump ama inşallah bu defa da böyle açıklamaların aksini şaşırtır diye umut edelim. Yeni bir gerginlik alanı kimse istemiyor ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin bir ülkeye egemen bir ülkeye müdahalesini kimse istemiyor dünya üzerinde. Belçika'ya gidelim. Belçika'nın başkentinde Brüksel'de eğitim sisteminde bazı kararların tedbirlerin ortaya çıkmasıyla birlikte yaşanan protesto gösterilerine yakından bakmıştık dün. Bugün yaşananlara bakalım çünkü şiddet her geçen dakika daha da artıyor.
2: Belçika'nın kalbi savaş alanına döndü. Polisle çatışan gençler bariyerleri ateşe verdi. Sokaklar adeta savaş alanına döndü. Ülkede uçuşlar dahil birçok alan olumsuz etkilendi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de eğitim alanında planlanan tasarruf düzenlemesine karşı yapılan protestolarla tansiyon yükseldi. Başlangıçta barışçıl şekilde ilerleyen gösteriler kısa sürede kontrolden çıkarak adeta bir savaşa dönüştü. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu birden fazla gösterici Brüksel Merkez İstasyonu önünde toplandı. Hükümetin eğitim politikalarına sert tepki gösteren kalabalık bazı noktalarda taşkınlık çıkardı. Yol üzerine kurulan bariyerleri ve çevreyi ateşe verdi. Havai fişeklerinde kullanılmasıyla bölgede gerilim daha da arttı. Olayların büyümesi üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için tazyikli su kullandı. İstasyon çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Bazı çıkış kapıları güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı. Uçak ve metro seferlerinde de aksamalar oldu.
3: Belçika'da hava trafik kontrol sağlayıcısında yaşanan ani grev nedeniyle hiçbir uçuş yapılmayacak. Öğleden sonra planlanan uçuşlar ise hava yolları tarafından iptal edildi. Bu durum yaklaşık 70 kalkış ve benzer sayıda iniş uçuşunu etkiliyor.
2: Yetkililer vatandaşlara bölgeden uzak durmaları yönünde uyarılarda bulundu.
0: Yani son 10 gündür Ukrayna ile Rusya arasında yaşananlara baktığımızda birkaç günlük bir ateşkes vardı. Ardından Ukrayna Rusya'ya saldırdı. Putin intikam yemini etti. Bunun bedelini ödeyecekler dedi. Ve arka arkaya hem Kiev'e hem de Harkiv bölgesine yönelik o çok ağır saldırıları ekranlarınıza taşımıştık. Ekonomi forumu vardı St. Petersburg'da. Rusya'nın ki en prestijli forumlarından biri. Tam da o forum esnasında arka arkaya Ukrayna Rusya'ya saldırdı. Şimdi bu saldırıların ardından artık yeter dedi Zelenski. Oturalım bir masada görüşelim Putin'e yönelik. Bunu uzun süredir istiyor Putin, Zelenski, ama Putin meşru görmüyor biliyorsunuz Zelenski'yi. İşte seçime gitmediği için savaş ortamında Ukrayna. Ama bu defa bu soru sorulduğunda Putin hayır demedi. Netlikle hayır demedi. Hatta daha da ilginç bir şey söyledi. Zelenski ile Amerika Birleşik Devletleri'nde görüşebiliriz dedi Putin. Yanlış duymadınız. Donald Trump da Putin'in Zelenski ile Amerika Birleşik Devletleri'nde görüşme konusunda istekli olduğunu söyledi.
2: Havadan sinsice yaklaşıp seyir halindeki tankerleri tek tek vurdular. O anlar üzerlerindeki kameralar tarafından an be an kayda alındı. Geleneksel savaş kurallarını değiştiren Kiev-Moskova hattındaki şiddetli drone çatışmaları her geçen gün yeni görüntülere sahne oluyor. Ukrayna ordusunun hedefinde bir kez daha Rusya'ya ait tankerler vardı. En az 5 geminin vurulduğu saldırılarda en ağır hasarı Azak Denizi'ndeki Taganrog Körfezi'nde yer alan 2 tahıl gemisi aldı. Vurulan tankerlerde yangın çıktı. Bombardımanın ardından Zirkon adlı gemide 3, Tanrı adlı gemide ise 2 kişi olmak üzere toplam 5 Azerbaycanlı denizci hayatını kaybetti. 3'ü de yaralandı. Tankerlerden birindeki ağır hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Yardım bekleyen 21 kişilik mürettebatta aynı rotadan ilerleyenler tarafından kurtarıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı saldırıyı doğrularken Ukrayna tarafı Rus gemilerini hedef aldık dedi. Gemilerin Rus gölge filosuna ait olduğu öne sürüldü. Azerbaycan medyasına göre ise iki tanker Türkiye'den Rostov-na-Don limanına doğru seyir halindeyken saldırıya uğradı. Rusya Savunma Bakanlığı son raporunda Ukrayna'da 140'tan fazla bölgeye saldırı düzenlendiğini ve Kiev'e ait askeri mevzileri hedef aldığını açıklarken 600'den fazla İHA'nın da düşürüldüğünü bildirdi. Ayrıca Rus kuvvetleri Zaporijya bölgesindeki bir yerleşim yerinin kontrolünü de ele geçirdi.
4: Ukrayna'da giderek daha fazla yerleşim yeri Rus silahlı kuvvetlerinin kontrolüne geçiyor. Son zamanlarda tekrar ediyorum, yaklaşık 2500 kilometre karelik bir alan Rus ordusunun kontrolüne geçti.
2: Ukrayna tarafının açıkladığı rapora göre ise son 24 saatte cephede 270'den fazla çatışma yaşandı ve 2100'den fazla insansız hava aracı düşürüldü.
0: Çok ilginç bir haber var sırada. Dünyanın en yüksek zirvesi Everest. bir kurtuluş hikayesi. Şöyle 6 gündür kayıp bir tur rehberi var. Dağcıları çıkartan, orada yönlendiren ve artık umut kesilmiş kendisinden. Fakat 6 gün sonra çıka geliyor, sürünerek ana kampa ulaşmayı başarabiliyor.
2: Dünyanın en yüksek dağında kayboldu. 6 gün kendisinden haber alınamadı. Tam ümit kesilmişken Everest'ten sürünerek indi. Nepalli rehber inanılmaz bir kurtuluşa imza attı.
5: İlk haberi aldığımızda bulunan kişinin gerçekten babam olup olmadığına emin olamadık. Daha sonra bize fotoğrafını yolladılar ve o olduğunu anladık. Çok mutlu olduk.
2: Şerpa olarak bilinen Everest rehberlerinden 52 yaşındaki Dava, Polonyalı bir dağcıya eşlik ediyordu. 8849 metrelik zirveye yaklaşıldığı sırada kayboldu. Polonyalı dağcı rehberinin kendisine devam etmesini söylediğini, sonra bir daha onu görmediğini söyledi. Dağcı, ölüm bölgesi olarak adlandırılan yerde yemek, su ve oksijen desteği olmadan yaşam savaşı verdi. Nepalli rehberden sevindiren haber 6 gün sonra geldi. Dağ temizlik ekibi Dava'yı sürünerek inerken gördü. Ekiplere bildirilmesinin ardından bölgeye helikopter sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Dava'nın durumunun iyi olduğu bildirildi.
0: İstanbul'da Avcılar'da bir kişi kafede çalışan birine saldırıyor. Sonrasında kavga çıkıyor. Ortalık savaş alanına dönüyor. Olay sonrası kaçan saldırgan kısa sürede yakalanıyor. O olayın detaylarına bakacağız şimdi.
2: Kafeyi savaş alanına çevirdi. Ama o saldırganın yakalanması çok sürmedi. İddianın adresi İstanbul Avcılar'daki bir kafe. Alkollü oldukları öne sürülen iki genç gece saatlerinde iş yerine geldi. Hedefte barista olarak çalışan genç kadın vardı.
6: Önce benimle sohbet etmeye çalıştılar. İçecek bir şeyler istediler. Yaşımı sordular. Burada mı oturuyorsun diye sordular. Ben cevap vermedim. İşte başka bir şey ister misiniz diye geçiştirdim.
7: Burada çalışan arkadaşımıza yani bayağı tam belli etmeden yürüdüler aslında yani. Taciz etmeye çalıştılar sözlü bir şekilde.
2: Ancak olay burada bitmedi. Kısa süre sonra iki kişi, bu kez yanlarına bir kişi daha alıp geldi. Saldırganın gözü dönmüştü. Önce tehditler savurdu. Saldırgan tezgahtaki malzemeleri birer birer fırlatmaya başladı.
6: Fırlattı bana, ver lan limonata ver, işte çok konuşma, çabuk ver gibisinden konuştu, hakaretler etmeye başladı. Sen kimsin, işte ben de siz kimsiniz diye hala üslubumu bozmadan konuşuyorum zaten. Bağırdı çağırdı, gittice sinirlendi.
2: Cam parçası baristanın yüzüne isabet etti, genç kadın yaralandı.
6: Kafamda cam parçaları vardı, yüzümde, kafamda. Tepsi koluma ve kafama geldi. Bardak geldi koluma.
7: Tahmini 500 bin TL'nin üzerinde zararımız var. Ama tabii ki sadece zarar maddi değil. Çalışan arkadaşımız da, ben de yani psikolojik olarak çok kötü durumdayız.
2: Saldırganın kaçışı uzun sürmedi. Esenyurt'ta kıskıvrak yakalandı.
0: Bahar aylarında çok güzel yağışlar aldık. Tüm ülkemizde öyle, tüm memlekette öyle. Barajlardaki su oranları yükseldi. Hatta pek çok barajımız da yani kontrollü olarak su tahliyesi yapılıyor. Artvin'deki barajlar da öyle. Başladı suların tahliyesine. Çalışanlar yağışların ardından gövde yüksekliği temelden 275 metreye ulaşan Türkiye'nin en yüksek barajı konumundaki Yusufeli Barajı'nın yanı sıra Artvin, Borçka ve Muratlı barajlarındaki dolu sava kapakları açılarak suların tahliyesine başlandı. Artvin'de etkili olan yağışların ardından Yusufeli, Artvin, Borçka ve Muratlı barajlarında doluluk oranları kritik seviyelere ulaşınca su yönetimi kapsamında bazı barajlarda da kontrollü tahliye başlatılmışken Artvin Valisi Turan Ergün yerleşim yerleri açısından herhangi bir risk bulunmadığını açıkladı. Çoru Havzası'ndaki barajlar hem enerji üretimine katkı sağlamaya hem de su seviyelerini güvenli şekilde yönetmeye devam ediyorlar. ...120 ülkeden bakan ve 183 ülkeden temsilciyi ağırlıyor Sıfır Atık Forumu. İstanbul'da dün başlamıştı. Forumda soruları yanıtlayan Ziraat Bankası Grup Başkanı Behrin Mahmutoğlu... ...2053 net sıfır hedefi için reel sektörü desteklediklerini söyledi.
8: Bugün itibariyle Ziraat Bankası olarak hem çevre günümüzü hem de Sıfır Atık Haftamızı canı gönülden kutluyoruz. Bahsetmiş olduğunuz sürdürülebilir kalkınma... sıfır atık, döngüsel ekonomi, bunların hepsi çok önemli bir dönüşümün parçası. Biz bankacılık sektörü olarak bu dönüşümün içerisinde sadece finansman kaynağı sağlayan bir taraf olarak değil, aynı zamanda bu dönüşüme bir anlamda yön veren bir yapıya sahibiz. Bunu yaparken düşük karbonlu ekonomilerin finansmanına ağırlık veriyoruz. Ziraat Bankası olarak durduğumuz yer ülkemizin 2053 net sıfır hedefi. Bu hedef kapsamında da reel sektörümüzü desteklemeye devam ediyoruz. Baktığınızda bankacılık sektörünün toplam emisyonların içerisinde en önemli kısmı kendi operasyonlarından ziyade kredi portföylerindeki dönüşüm önemli bir yer tutar. Onun için bizler bu kredi emisyonlarımızı kredi portföylerimizle azaltmak yönünde çeşitli hedefler veririz. Ziraat Bankası olarak çok yakın bir zamanda en kritik sektörler olan enerji üretimi, demir çelik, çimento ve tarım sektörlerindeki karbon emisyonu azaltım hedeflerimizi kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Bu da bize daha yoğun bir şekilde iklim dönüşümü de dahil olmak üzere yeşil finansmana yönelmemizi sağlıyor olacak. Mart ayı itibariyle Ziraat Bankası sadece yeşil ekonomi anlamındaki yeşil finansmanı 2.3 milyar dolarlık bir katkı sağladı. Geçmiş 5 yıla baktığımızda uluslararası piyasalarda nereden baksanız 9 milyar dolarlık sürdürülebilir linkli sendikasyonlar sağladı. Bu sürdürülebilir linkli sendikasyonların içinde ana tema yeşil kredimizin büyütülmesi ve tabii ki sürdürülebilir tanımdaki payımızın artırılmasını gösteriyordu. Bu da Ziraat Bankası olarak bizim sektöre verdiğimiz bu dönüşüme göstermiş olduğumuz taahhütlerin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Bugün burada çok güzel bir ortamdayız. Bu anlamda Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde sıfır atık hareketi başlatıldı. Bu hareketin bugün itibariyle baktığınızda küresel bir harekete dönmüş olduğunu görüyoruz. Bu da bize ayrı gurur veriyor. Onun için Ziraat Bankası olarak tekrar yeşil finansmanda ve böyle bir iklim dönüşümünde tüm paydaşların reel sektörün yanında olmaya devam edeceğiz.
9: Peki efendim, sıfır atık ve döngüsel ekonomi yatırımlarına yönelik finansman taleplerinde son dönemde nasıl bir artış gözlemliyorsunuz?
8: Şu an kurumsal şirketler bacağına baktığınız zaman özellikle SKDM'nin gündemde olması sebebiyle bu konuya çok önceden hazırlık yapmaya başlayan şirketlerimiz var. Gördüğümüz eksiklik, geliştirilmesi gereken alan diyelim, özellikle olarak ticari segmentin olduğu alan, KOBİ segmenti. KOBİ segmentimizin bir an önce bu tarz döngüsel ekonomi ya da iklim dönüşümüne ayak uyduruyor olması gerekir. Biz Ziraat Bankası olarak bu konuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Onların bilgi kaynağına erişmesini sağlamak istiyoruz. Bir taraftan da finansman tarafına erişimlerini sağlamak istiyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz ki kurumsal şirketlerimiz çok kıymetli. Onlar zaten bunu çok güzel bir şekilde götürüyorlar. Ama Türkiye'nin ana motoru ticaret sektörü, KOBİ sektörü. Onlar dönüşürse Türkiye'nin dönüşümü çok daha hızlı olacaktır. Bu tarafta gelişmeye biraz ihtiyaç var. Biz oraya hem finansman hem de mümkün olursa danışmanlık anlamında yardımcı olarak bunu hızlandırmaya çalışıyoruz.
10: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
6: güzeli. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Ne var sırada Denizbank burada?
7: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
8: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
6: Ne var sırada Denizbank burada?
9: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ve 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Yozgat Zile Turhal yolunun 9 ve 4. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
11: Reklam.
12: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: A Haber Radyo, haberin radyosu.
14: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
15: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Temmuz'a kadar yapacakları toplamda 25 bin lira harcamaya 5 bin lira parafara hediye. Üstelik parafaralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Sun kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
6: Sağlam bankacılık.
7: Smokin bizim işimiz.

0: Hep bulacaksın.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
2: Türkiye'yi işaret eden bir konuşma da yaptı Finlandiya Cumhurbaşkanı. Şimdi iç gündemle başlayalım isterseniz. Bunlar ana başlıklarımızdı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde MYK ilk defa Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Kemal Kılıçdaroğlu soruları da yanıtladı. Önümüzdeki hafta meclis grup toplantısına başkanlık edebileceğini de ifade etti. Ama MYK'nın geri planından önemli bilgiler var, kulis bilgileri var. Hemen dönelim, neler konuşulduğuna ulaştı İlter Yeşiltaş. Detayları İlter'de, telefon attığımızda İlter.
3: Merve Türkay, Kemal Kılıçdaroğlu MYK üyeleriyle bugün bir araya geldi. İkinci toplantıydı ve bu toplantıda tüm MYK üyeleri tam kadro hazır bulundu. Ve bu toplantı önemliydi. Neden önemliydi? Özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları ve buna dair Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısı vardı. Bu konu MYK toplantısında masaya yatırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun buna dair, yani operasyonlara dair bir değerlendirmesi oldu. Dedi ki siyasi olursa, yani bu operasyonlar siyasi olursa elbette tepkimizi koyarız ama yolsuzluk varsa biz ne yapabiliriz diye sordu Kemal Kılıçdaroğlu. Belge, bilgi, yolsuzluk varsa biz hiçbir şey yapamayız dedi. Operasyonun siyasi olduğunu görürsek de mücadelemizi veririz ifadesini kullandı. Malum Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarının ardından peş peşe iki kez, bir geçen yıl bir de bu yıl arınma çağrısı yapmıştı ve yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bayramlaşma programında yaptığı konuşmada da bir kez daha arınma çağrısını yinelemişti. Ve nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuyla ilgili hangi adımları atacağı ve hangi mesajları vereceği merak ediliyordu. Bugünkü MYK toplantısında bu konu kapsamlı bir şekilde ele alındı ve belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu siyasi olursa elbette tepkimizi koyarız ama yolsuzluk varsa biz ne yapabiliriz dedi. MYK üyelerine bu yönde bir değerlendirmesi oldu. Belge, bilgi, yolsuzluk varsa biz hiçbir şey yapamayız. Operasyonun siyasi olduğunu görürsek de mücadelemizi veririz ifadesini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu kurduğu cümleler bunlar. Aynı zamanda bir de müzakere yürütülüyor. Malum 3 milletvekili Gürsel Erol, Ali Öztunç ve aynı zamanda Engin Altay Kemal Kılıçdaroğlu'yla ve Özgür Özel'le görüştüler. Ve yine bir görüşme olacağı ifade ediliyordu. Bu görüşmenin de avukatlar arasında olacağı belirtiliyordu. Yine buna dair de sıcak bir bilgi var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik karşı taraftan Çağlar Çağlayan'la, yani avukat Çağlar Çağlayan'la bir araya gelecekler. Tabii bu konuda özellikle bu süreçte neler yaşandı, sürecin hukuki boyutu da yine avukatlar tarafından değerlendirilecek. Edindiğimiz bilgiler bu şekilde. MYK toplantısı sona erdi ve bu MYK toplantısında neler konuşulduğu açıkçası merak ediliyordu. Biz de bu MYK toplantısının perde arkasına ulaştık. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalarda özetle bu şekildeydi.
2: İlter Yeşiltaş, çok teşekkür ediyoruz. Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşen MYK toplantısının perde arkasındaki detaylar işte böyle. Birazdan o sürece de bakacağız. Bugün neler yaşandığına da bakacağız MYK toplantısında. Ama önemli bir veri açıklandı bugün. Önce ona bakalım. Mayıs ayı enflasyonu 1.71 olarak açıklandı. Ve her şeyi etkiliyor. İşte asgari ücreti de son 5 ayda ne kadar zam olabilir? Bunlar hesaplanmaya başlandı. Kira artış oranı da geçtiğimiz Haziran ayından itibaren, yani bir yıllık enflasyon %32,24 olarak hesaplandı Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte. Yani bu şu demek oluyor: kira zam tavan oranı da bu kadar. Yani ev sahipleri, iş yeri sahipleri %32,24'ten yüksek zam isteyemezler yasal olarak.
1: Enflasyon verileri kira artış oranını da netleştirdi. Mayıs ayında enflasyon aylık %1,71, yıllıksa %32,61 olarak gerçekleşti.
0: Son dönemde konuşulan en önemli konulardan bir tanesi kira artış oranları. Haziran ayının ise kira artış oranı belli oldu. Yön ise aslında birazcık sabit kaldı diyebiliriz. 32,24 oranında belirlendi. Son olarak ise mevcut kira 20.000 TL olan bir kira artış oranıyla birlikte 26.448 TL'ye ulaştı.
4: Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi kira artış oranına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
5: Açıklanan oran 12 ayın ortalaması tabii ki. Bu 12 ayın ortalaması da 32,24 oldu. Türkiye'deki ortalama kirayı 20 bin gibi düşünerek biz bir örnek hesaplama yaptık. 20 bin lira kirası mevcutta olan bir kişinin kirası maksimum 32,24 ile 26.500 lira yaklaşık olmuş olacak. 26.448 lira kanuni olarak kiracının yatırması da yeterli olacaktır diye söyleyelim.
4: Selvi ev sahibi ve kiracıların haklarından da bahsetti.
5: Bizde kanun daha çok kiracıdan yana, bu açıklanan

0: oranın üzerinde ev sahibi herhangi bir kira isteyemez. Evet, altında bir kirayla ev sahibi ve kiracı anlaşabilir ve hiç zam da yapmayabilirler, düşürebilirler de, ama üzerinde yani 26.448, 26.449 olamaz kanunen. Kiracının böyle bir hakkı var. Ev sahibinin de iki tane temel hakkı var. 5 yılı dolduran bir kiracı için yasal yollarla benim kiram raiçe göre düşük kaldı, bunun tekrar tespitini istiyorum diyebilir. 11. yıl içinde de kiracıyı sebepsiz şekilde bile tahliye edebilir.
1: Kira artış oranı 12 aylık ortalama TÜFE verilerine göre belirlenirken, söz konusu oran hem konut hem de iş yeri kiralarını kapsıyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işte bu sözleri, faizin olduğu yerde bereket olmaz sözlerini bugün İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde arz ettiler. Borca ve faize dayalı küresel ekonomik sistemi eleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan oradaki konuşmasında ve faizin olduğu yerde bereket olmaz dedi. Aynı zamanda da bugün bir duyuru yaptı. Emlak katılımı halka arz edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı.
3: Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın, etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yatırımcılara iki önemli müjde verdi.
3: Emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye doğrudan ortak olmasına imkan sağlayacağız. Bir diğer hamlemiz ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacaktır. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak. İnşallah sektör farklı bir ivme kazanacaktır.
1: Borca ve faize dayalı küresel ekonomik sistemi eleştiren Erdoğan, faizin olduğu yerde bereket olmaz dedi.
3: Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın, etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz. Yalnızca kar maksimizasyonu ve tüketim hırsının dikkate alınıp toplumsal refah ve adaletin dışlandığı bir ortamda bereket kendisine yer bulamaz.
1: Gazze'deki İsrail soykırımı ve ABD-İran savaşı da Erdoğan'ın gündemindeydi.
3: İslam alemi olarak son yıllarda farklı cephelerde pek çok krizle aynı anda mücadele ediyoruz. Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte yalnızca Körfez'deki kardeş ülkelerimizi değil, tüm dünyayı ölümsüz etkiliyor.
2: Ve ana muhalefet cephesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'e yakın vekiller hemen 12 Temmuz'da kurultaya gidelim kararı verdiler ve imza attılar. Bu isteğe, bu talebe imza atmayan vekiller, 27 vekil imza vermedi 12 Temmuz'da hemen kurultaya gidilmesi hususunda. İmza vermeyen vekillerin isimleri de belirlendi. Deniz Demir, Semra Dinçer, Hüseyin Yıldız, Orhan Sarıbal, Biçer Karaca, Jale Nur Süllü, Hasan Öztürkmen, Erdoğan Toprak, Gamze Akkuş İlgezli, İlhan Kesici, Kadri Enis Berberoğlu, Oğuzkan Salıcı, Yüksel Mansur Kılıç, Aşkın Türeli, Turuntay Nalbantoğlu, Sevda Erdan Kılıç, Cevdet Akay, İnan Akgün, Alp Vecdi Gündoğdu, Barış Bektaş, Ali Fazıl Kasap, Ömer Fethi Gürer, Mustafa Adıgüzel, Faik Öztrak, Kadim Durmaz, Ali Karaoba ve Mahir Polat derhal Cumhuriyet Halk Partisi

0: Boğazım da sıktı ha.
1: Yakasından tuttu, yere fırlattı. Bir kadın sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuğa saldırdı. Görüntüler Van'ın Edremit ilçesinde kayıtlara geçti. Bir kadın sokakta scooter süren 4 yaşındaki çocuğun yanına yaklaştı, yakasına yapıştı ve yere fırlattı. Saldırının ardından çocuğun yüzünde yaralanmalar meydana geldi.
0: Boğazım da sıktı ha.
1: Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken konuyla ilgili inceleme de sürüyor.
2: Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'un düzenlediği bir basın toplantısı var. Çok renkli fakat biraz talihsiz anlar yaşanıyor. Çünkü futbol topunu fırlatıyor Sheinbaum. Meksika Devlet Başkanı onu da yakalamak istiyor bir gazeteci fakat yere düşüyor. Meksika Devlet Başkanı da hemen yardımına koşuyor. Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum 2026 Dünya Kupası için düzenlenen bir basın toplantısında gazetecilere jest olsun diye futbol topu hediye ediyordu. Futbol topunu attı fakat onu yakalamaya çalışan bir gazeteci dengesini kaybetti ve yere kapaklandı. O anlarda anbeyan kameralar kayıt altındaydı. Bunu gören Sheinbaum sahneden indi, gazetecinin yanına koştu ve kadını yerden kaldırdı. Ardından da topu düşen gazeteciye kendisi bizzat eliyle teslim etti. Siyaseten çok yakın anlaşıyor Yunanistan ve İsrail son dönemde. Benzer politikalar konusunda da Yunanistan'dan adım geldi. Atina yönetimi askeri hazırlıklarında tarihi bir yenilik uygulamaya soktu. Şöyle ki Yunanistan'da orduya katılımı artırmak için uygulanan gönüllü kadın askerlik projesi var. 72 kişilik ilk grubun göreve başlamasıyla da resmen hayata geçmiş oldu.
1: Topuklular çıkarıldı, postallar giyildi. Yunanistan'da gönüllü kadın askerler kışlaya adımını attı. Atina, orduya katılımı artırmak ve personel havuzunu genişletmek amacıyla yeni bir programı hayata geçirdi. Gönüllü askerlik hizmeti kapsamında yaşları 20 ila 26 arasında değişen kadınlar askere alındı. Erkeklerle aynı şartlarda 12 ay hizmet verecek olan 72 kişilik ilk kadın grup, Lamya kenti yakınlarındaki kışlada göreve başladı.
3: Ülkeme hizmet etme fırsatına sahip olduğum için açıkçası gurur duyuyorum. Tabii ki neyle karşılaşacağıma dair kaygım var ama her şeyin iyi olacağına inanıyorum.
1: Kamuda işe alım süreçleri için avantaj da sağlayacak olan programda kadın askerler aynı zamanda askeri hastanelerden de yararlanabilecek.
4: Çocuğumun ve burada gördüğüm kadarıyla pek çok kızın vatanlarına hizmet etmek için gönüllü olarak gelmelerinden dolayı çok mutluyum.
1: Kadın askerlerin resmi yemin töreni 26 Haziran tarihinde Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl duyurulan programda ilk aşamada 100 ila 150 kadın askerin orduya kazandırılması hedefleniyordu. Proje, zorunlu askerliğin geleneksel olarak sadece erkeklere uygulandığı Yunan ordusu açısından tarihi bir yenilik oldu.
2: Kolombiya'da bir yük gemisinde patlama meydana geldi. 4 kişinin hayatını kaybettiği bir patlamadan bahsediyoruz. Onun üzerinde de yaralı var. Görüntüler Kolombiya'daki o ticari gemiden patlama sonrasında kaydedilmiş görüntüler. Tersanede bakım gören yük gemisinde nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple şiddetli bir patlama yaşanıyor. Patlamanın ardından gemide de yangın çıkıyor. Olay yerine itfaiye sağlık ekipleri gönderiliyor. Yetkililer bu patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, bazılarının durumunun ağır olmakla birlikte 11 kişinin de yaralandığını açıkladılar. Amerika Birleşik Devletleri'nden çok olumlu açıklamalar geliyor. İran'la ilgili birazdan bakacağız ama bu açıklamalar gelirken de İran'ın misilleme saldırıları devam ediyor. Umman Denizi'nde ABD destroyerlerine yönelik füze ve İHA saldırılarında bulunduklarını açıkladı devrim muhafızları. İran Devlet Televizyonu'nun haberine göre İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Umman Denizi'ndeki ABD destroyerlerine yönelik saldırıya ilişkin

0: bir açıklama yaptı. Detaylı bir açıklama yaptılar ve açıklamada ABD donanmasının ticari gemilerle petrol tankerlerine yönelik saldırılarına karşı yürütülen operasyonlar çerçevesinde füze ve İHA'larla uyarılarda bulunduklarını belirttiler. Uyarı atışlarından sonra ABD destroyerlerini Umman Denizi'nden Hint Okyanusu'na yönlendirdiği de aktarıldı. Yani Basra Körfezi'nden çıkardılar gemilerini. Şimdi ABD'den İran'a yönelik olumlu açıklamalar geliyor demiştim. O olumlu açıklamaların belki de en önemlisi Donald Trump'ın Müştaba Hamaney'le görüşmek istediği. Yani durumun çok ağır olduğunu ifade ediyordu Donald Trump. Kimsenin görüşemediğini, sağlık durumunun iyi olmadığını ifade ediyordu. Hatta Hamaney'le buluşmak istemiyorum demişti daha dün. Fakat bugün gelen açıklamalarda belki ilişkiler olumlu ilerliyor. Bu süreci devam ettirmek istiyor ABD Başkanı. Barışa gitmek istiyor belli ki. Ve Hamaney'le görüşebileceğini, bundan memnuniyet, onur, dahası onur duyacağını açıkladı. Bununla birlikte Küba'yı yeniden hedef gösterdi ABD Başkanı Donald Trump. İran dönüşü oraya da uğrayacağız dedi. Küba'daki mevcut hükümetten Kübalılara kurtulmaları gerektiğini de söyledi.
1: İran'dan sonra Küba'yla ilgileneceğiz. Ben işleri teker teker yapmayı severim.
2: Daha İran savaşı bitmeden Küba'yı tehdit etti. Olası bir askeri operasyonun sinyalini vererek Havana yönetimini devirmeleri gerekebileceğini söyledi.
1: Küba için çok iyi planlarımız var. Bence biliyorsunuz rejimden kurtulmalıyız. Çok sert, çok kötü bir rejimdi. İran'la işimiz bittikten sonra dönüş yolunda oraya da kısa bir uğrayacağız.
2: ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da bir kez daha gazetecilerle buluştu. Gündeminde ise öncelikli olarak İran vardı.
1: Bir şekilde kazanacağız. Kağıt üzerinde kazanacağız ya da askeri olarak kazanacağız. Öyle ya da böyle bu savaşı kazanacağız.
2: Çatışmaların gölgesinde devam eden temaslara ilişkinde konuşan Trump, olası bir anlaşma için kırmızı çizgilerini sıraladı.
1: Anlaşmanın ana maddesi nükleer silaha sahip olamayacak olmaları. Hürmüz Boğazı da hemen açılacak. Biliyorsunuz hemen açılması gerekiyor.
2: Trump'ın İran lideri Müçteba Hamaney'e ilişkin açıklamaları da dikkat çekti. Onunla bir araya gelmekten onur duyarım dedi.
1: Hamaney'le buluşmak istemiyorum ama bu gerçekleşirse onur duyarım. Eğer bir anlaşma yapabileceksek onunla bir araya gelmek de isteyebilirim. Ona saygılı davranırdım.
3: Fakat Müçteba Hamaney'in babası, karısı ve çocuğu Destansı Öfke operasyonunda öldürüldü. Size kötü duygular beslemiyor mudur?
1: Favori insanı olduğumu söylemiyorum ama muhtemelen bu konuya profesyonel yaklaşabilir. Aslında bazı çevrelerde çok iyi bir itibarı var.
2: İran'ın yanı sıra Lübnan hakkında da konuşan Trump, bölgenin barışa ihtiyaç duyduğunu söyledi.
1: Hem Netanyahu hem de Hizbullah'la konuştum. Lübnan'da bence ilerleme kaydedildi. Bu savaş 48 yıldır devam ediyor. Ben de diyorum ki hadi bunu artık çözelim.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Asya ziyareti kapsamında Bangladeş'teydi. Bangladeş'te de Cox's Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı mülteci kampını ziyaret etti ve o ziyaret esnasında Bakan Fidan Türkiye'nin yardımıyla her yere olduğu gibi buraya da uzanmış durumda açıklamasında bulundu.
4: Yani burada biliyorsunuz maalesef bir insanlık dramı yaşanmakta. Türkiye'nin yardım eli her yere olduğu gibi buraya da uzanmış durumda ama tabii keşke bu dramlar olmasa, keşke bize yardım etmek durumunda kalmasak. Ama dramlar olduğu zaman sadece yakın çevremizde değil, uzak coğrafyalarda da kardeşlerimizi yalnız bırakmamız söz konusu değil. Burada Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu çok büyük bir hassasiyet var. Özellikle ezilenlere, ihtiyaç sahibi olanlara yardım götürmesinden dolayı. Burada da 2017'den beri Arakanlı Müslümanların yaşadığı bu büyük kampta 1 milyondan fazla kardeşimiz yaşıyor burada. Krizin ilk günden itibaren sağlık hizmeti ve diğer eğitim hizmetleri veren Türkiye'nin yardım kuruluşları, ilgili kurumları var. Gerek kamuya ait, gerek sivil toplum kuruluşlarına ait.
0: Şimdi dün açıklanmıştı Bakan Murat Kurum tarafından 64 ilde yeni TOKİ konutlar ama yeni başlayacak projeler değil bunlar. 20 bin konuttan bahsediyoruz. Satışa hazır konutlar. Bunlarla ilgili detaylar da belli oldu. Buyurunuz bakalım hangi ilimizde ne kadar konut satışa çıkarılıyor?

0: Kırmızıyla işaretli olan illerimizde konu sayısı 600'ün üzerinde. Örneğin deprem bölgesinde Hatay'ı, Kahramanmaraş'ı, Malatya'yı görüyoruz. Hatay'da 1240, Kahramanmaraş'ta 1073, Malatya'da 1000 konut satışa çıkıyor. Konya'da 998, Ankara'da 2000 konut satışa çıkıyor. Bursa'da 2200 konut satışa çıkıyor. Samsun'da ise 684 konut satışa çıkıyor. Turuncuyla gösterilen, işaretlenen illerimiz ise 400'e 499 arasında konutun satılacağı illerimiz. Örneğin Tekirdağ var 424 konutla, Kocaeli var 423 konutla, Mardin'i görüyorum 452 konut. 2 artı 1 ve 3 artı 1 şeklinde konutlar olacak. Ödeme planlarına ilişkin 4 plan, 3 plan açıklanmıştı hatırlarsanız. İlki peşin, peşin ödemelerde direkt olarak %25 indirim sağlanacaktı. İkinci ödeme planı ise %50 peşin, ardından 60 aya, 72 aya kadar vadeli şekilde ödenilebilecek. Ama orada da %8 indirim söz konusu. Üçüncü ödeme planı ise ilk yıl %25, ikinci yıl %25 şeklinde, geri kalan da vadelendirilecek ve 60 aya kadar vade söz konusu olabilecek bu ödeme planında da illere göre. Bu arada TOKİ'nin sitesinden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sitesinden ulaşabilirsiniz tüm bilgilere. Özet şekilde yer alıyor hangi ilimizde ne kadar konut satışa çıktı. Bu arada satışlar, onu da belirteyim, Halk Bankası ve Ziraat Bankaları tarafından gerçekleştirilecek, bunu da duyurmuş olalım. Şimdi TOKİ 64 ilde yeni 20 bin sosyal konutun kurasız olarak satışını açıkladı dün. Taksitlerde yaklaşık olarak 18 bin lira olarak hesaplandı. Şimdi elbette enflasyona göre düzenleme olacak. Tabii ev sahibi olmak isteyenlere sunulan bu proje niteliğindeki daireler nasıl? 2 artı 1, 3 artı 1 şeklinde diyoruz ama bir görelim o daireleri. Ankara'ya gidelim. Abdullah Ünver bizi bekliyor ki Ankara'da da 2000'in üzerinde daire hali hazırda satışa çıkarıldı TOKİ tarafından. Abdullah da bize gezdirsin oraları.
1: Evet, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan 100 yılın konut projesi devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ 64 ilde 20 bin konutun açık sistem satışa sunulacağını açıklamıştı. Biz de şu anda Sincan'ın Peçenek Mahallesi'ndeki, Yeni Peçenek Mahallesi'ndeki 2 artı 1 örnek dairelerden birindeyiz. Kameraman arkadaşım şimdi size o daireyi daha detaylı bir şekilde gösterecek. Evet, şu anda bulunduğumuz alan mutfak tarafı. Mutfak 8 metrekare bir alana sahip. Bakın işte şu anda kameraman arkadaşım size mutfağın detaylarını gösteriyor. Oldukça kullanışlı bir daire olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda bulunduğumuz bu daire 85 metrekarelik net alana sahip. Balkonda yaklaşık 3 metrekare bir alana sahip. Başvurular 15 Haziran'da başlıyor ve satışlarsa 17 Temmuz'a kadar devam edecek. İsterseniz salona geçelim. Yaklaşık 18 metrekarelik bir kullanım alanına sahip salon. Oldukça kullanışlı ve konforlu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de ekranlarınıza geliyor. İşte 2 artı 1'lik örnek dairenin detayları. Dediğim gibi depreme dayanıklı, teknik özelliklerine bahsedecek olursak, depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edilen konutlar ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı. Salon, çocuk odası, yatak odası, kiler dolabı, duşakabin gibi detaylarında dikkat çektiği dairelerde mutfak ayrı olarak inşa edildi. İşte bakın burada da yatak odasını görüyorsunuz. Yaklaşık 10 metrekarelik bir alana sahip. Burada da evet kameraman arkadaşım şu anda detaylarını gösteriyor. Konutların çevresinde oturma alanları, çocuk oyun parkları, otopark gibi sosyal donatılar da yapılacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak. Peşin ödeme yapanları ise %25 indirim uygulanacak. Bakın işte burada da ebeveynlere ait bir yatak odasını görüyorsunuz. Yaklaşık 12 metrekare bir alana sahip, oldukça kullanışlı olduğunu söylüyorum. Söylemek mümkün. Dediğim gibi %50 peşin ödeme yapanlara ise %8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği de sunulacak. Hemen bu tarafta ise banyo alanını görüyorsunuz. Kameraman arkadaşından göstermesini rica ediyorum. Ankara'da konutlar 2 artı 1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 20 bin 400 lira taksitle, 3 artı 1 konutlarsa 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Şu anda biz de 2 artı 1 örnek dairenin içerisindeyiz. Dediğim gibi başka

0: Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan 100 yılın konut projesi devam ediyor. Ankara'da 2+1 örnek daireyi sizlere gösterdik diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun yeni sahiplerine diyelim. İstanbul'da Beykoz'da yine bir İETT otobüsü yandı. Üstelik seyir halindeydi. İçinde yolcular vardı. Çok kısa sürede de tüm aracı sardı o yangın. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında İETT otobüsü tamamen kullanılmaz hale geldi ama.
2: İETT otobüsü alev alev yandı. Şoför canını zor kurtardı.
3: Yani kaymak donduran mesire alanı yanı.
2: İstanbul Beykoz'da hareket halindeki İETT otobüsünden dumanlar yükselmeye başladı. Şoför aracı yol kenarına çekerken alevler bir anda büyüdü. Tüm otobüsü sardı. Yangın sırasında ufak çaplı patlamalar da meydana geldi.
3: İETT otobüsü yandı.
2: Ekipler caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri uzun süren uğraşlar sonucu alevleri söndürdü. Ancak İETT otobüsünden geriye hurda yığını kaldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Otobüsün içinde yolcu bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.
1: Konya'da çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılıyor. Bir işçi 4. kattan düşüyor. İsmi Deniz Yılmaz. Ağır yaralanıyor. Konya'nın Kulu ilçesinde meydana geliyor bu kaza. İnşaatta elektrik akımına kapılıp 4. kattan düşen Deniz Yılmaz 33 yaşında ağır yaralanıyor. Olay dün 13 sıralarında meydana geliyor. Çalıştığı inşaatın 4. katındaki balkondan demir parçalarını almaya çalışırken elektrik akımına kapılan işçi ne yazık ki elektrik hattı direğindeki tellerle temas etmesi sonucu akıma kapılmasıyla 4. kattan zemine düşüyor. Ambulansla bölgedeki devlet hastanesine kaldırılıyor. Hayati tehlikesi bulunan Yılmaz yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk ediliyor. Nevşehir'in en yoğun caddelerinden birinde silahlı bir çatışma yaşanıyor. Çevredekiler çok büyük bir korku yaşıyorlar, panik yaşıyorlar. Olayla ilgili bu arada iki kişi gözaltına alındı. Güvenlik kamerası görüntüleri de var.
2: Polisten kaçan şüpheli film gibi operasyonla yakalandı. Görüntüler Nevşehir'de kaydedildi. Aralarında husumet bulunan kişiyi araçla takip eden iki şüpheli, cadde ortasında silahla ateş etmeye başladı. Bu sırada saldırıya uğrayan kişi de silahını çıkartarak karşılık verdi. Çatışma sırasında çevredekiler büyük korku ve panik yaşadı. Bu sırada saldırganlardan biri kaçarak civardaki bir otoparktaki otomobillerden birinin altına saklandı. Ancak polislerden kaçamadı. Şüpheli gözaltına alınırken silahlı saldırıya karışan diğer şüpheli ise Batman'a gitmek üzere bindiği yolcu otobüsü Kayseri'de durdurularak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Mersin'de 2 yıl önce 1 Mart 2024'te bir evde yangın çıkmıştı ve evde yaşayan emekli çift o yangında hayatını kaybetmişti. Şimdi JASAT ekiplerinin yaptığı araştırmaya göre bu doğal yollarla çıkan bir yangın değil, bir kundaklamaydı ve evi kundaklayan zanlı tespit edildi, yakalandı, ardından da tutuklandı. Bir faili meçhul dosyası daha kapanmış oldu böylece. Mersin Erdemli ilçesinde bu olay çözüldü. 1 Mart 2024'te Durmuş Bütüner ve Elif Bütüner çiftinin evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği haberi gelmişti. Emekli çiftin ölümünün ardından JASAT ekipleri görevlendirdi. Uzman olan bilirkişi de yangının kundaklama sonucu çıkarıldığına dair bir rapor hazırladı. İşte bu rapor üzerine kimliği belirlenen 46 yaşındaki şüphelinin peşine düşüldü. Yangın gecesinde evde olduğunu itiraf eden şüpheli, planlayarak kasten öldürme suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
4: Hem Durmuş merhum kardeşimize...
1: Dün Anayasa Mahkemesi çok önemli bir karar almıştı. Uzun süredir Türkiye'nin gündeminde olan süresiz nafaka. Bununla ilgili çok sayıda şikayet vardı ve Anayasa Mahkemesi'ne de başvurulmuştu. Ve dün süresiz nafakayı iptal etti Anayasa Mahkemesi. Artık nafaka ödemesi süreli olacak, sınırsız olmayacak. 9 ay içinde de yasal düzenleme yapılacak. Peki kimler yararlanabilecek bu düzenlemeden? Geriye dönük yararlanılabilecek mi? Ya da devam eden davalarda, belirli aşama kaydedilen davalarda bu süreç nasıl işleyecek? Buyurun haberimizde hepsi.
4: Yürürlükteki hukukumuzda nafaka süresiz olarak kabul edilmiştir. 1988 yılı itibariyle hukuk sistemine dahil oldu. Ondan önce bir yıl süreliydi yoksulluk nafakası.
5: Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı iptal etti. Artık nafaka süreli olacak. Peki süre ne olacak? İşte bu konuda da gözler yasal düzenlemeye çevrildi.
2: Yasal düzenleme için AK Parti harekete geçti. Kriterler belirlendi. Buna göre mağdur tarafın gelir durumu, evlilik süresi, çocuk sayısı, sağlık durumu ve yaş dikkate alınacak.
6: Toplumun huzurunu, sükununu, burada kadın haklarını, erkeğin haklarını, ailenin haklarını, belki çocukların haklarını da koruyarak bu nafakayı yeniden bir düzenleme yapacağız elbette ki.
2: Yasada limit konulacak, alt sınır yer alacak. Belirli bir yılın altında nafaka ödemesi olamayacağına ilişkin hüküm yasada yer alacak. Üst sınır için boşanmada mağdur tarafın içinde bulunduğu koşullara göre süresinin belirlenmesi konusunda hakime takdir yetkisi verilecek. Nafaka miktarında evlilik süresi önemli olacak. Nafaka süresi evli kalınan sürenin belli bir oranında olacak.
5: Kısa süreli evlilikler için de toptan ödeme seçeneği yasada yer alacak. Peki mevcut nafaka ödemeleri ne olacak? Süresiz ödemeler ne olacak? İşte buna da yasada cevap verilecek.
2: Getirilecek yasal düzenlemede mevcut nafaka ödemeleri de dikkate alınarak bir geçici madde konulacak. Nafaka ödemelerinin yasa çıktıktan sonra 2 yıl gibi belirli bir süre devam edeceği yasada yer alacak.
7: Süresiz nafaka ile ilgili olaraktan kararı henüz resmi gazetede gerekçeli olarak yayınlanmadı. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra buradaki gerekçeye uygun olarak kanun maddemizi hazırlarız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunarız.
1: Milli futbol takımımız geçtiğimiz gün Amerika Birleşik Devletleri'ne varmıştı. Hazırlık çalışmalarına başlamıştı. İlk antrenmanını da gerçekleştirmişti. Şimdi milli takımımız Dünya Kupası öncesinde son hazırlık maçına çıkacak. Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Şimdi millilerimizle ilgili son bilgileri alalım. A Haber A Spor muhabiri Erdem Akbaş bizi bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sözü ona bırakıyorum hemen.
8: Miami'den selamlar. Milli takımımız Venezuela ile hazırlık maçına yarın çıkacak. Maç mücadele ATV'den naklen yayınlanacak. Biz de karşılaşma öncesi milli takımımızın bugün basın toplantısına katılacağız. Ardından antrenmanına katılacağız. Türkiye saatiyle 21.30'da Vincenzo Montella ile göz bebeğimiz Arda Güler basın toplantısında soruları yanıtlayacak. Tabii öncesinde A Spor ekranlarında bize özel olarak iki ismin röportajı olacak. Sorularımıza cevap verecek. Ardından da Türkiye saatiyle 01.00'da da milli takımımız antrenmanını gerçekleştirecek ve Venezuela maçını beklemeye başlayacak. Bizim bulunduğumuz noktaya yaklaşık yarım saat 40 dakika mesafede bir otelde milli takımımız kampını yapıyor. Venezuela maçından sonra da artık rota Dünya Kupası. İnanıyoruz milli takımımız Kuzey Makedonya karşısında olduğu gibi yine galibiyet alacak. Farklı bir galibiyet alacak ve rotasını Dünya Kupası'na çevirecek. Kerem Aktürkoğlu dışında problemi bulunan oyuncumuz bulunmuyor ama Kerem de artık büyük oranda hazır gibi. Kerem Aktürkoğlu'nu ben Dünya Kupası'ndaki ilk başta kadroda hatta süre bulabilecek, hatta ilk 11'de olabilecek durumda bekliyoruz. Ben dün milli takım yetkilileriyle konuştum. Keyifleri, morallerin gayet yerinde olduğunu, bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın da milli takımımızı yalnız bırakmadığını, otele çok sayıda vatandaşımızı milli takımı ziyaret etmek için, görmek için gittiği bilgisi var. Biz gelişmeleri paylaşacağız gün boyu A Haber, A Spor ve ATV ekranlarından. Tekrar edelim. Türkiye saatiyle 21.30'da basın toplantısı Arda Güler ile Montella. Ardından 01.00'da da antrenmanımız var. Tüm bu gelişmeleri biz A Spor, ATV ve A Haber ekranlarından paylaşacağız diyelim. Milli takımımıza da mücadele öncesi başarılar dileyelim.
1: Teşekkür ediyoruz. Milli futbol takımımıza başarılar diliyoruz. Venezuela ile artık son hazırlık maçına çıkacak milliler ve artık Dünya Kupası maçına da hazır olacaklar. Buradan çok büyük bir coşkuyla uğurlamıştık. Benzer, hatta çok daha fazla büyük bir coşkuyla onları karşılamayı bekliyoruz inşallah. Nasip olur diyelim. Böylelikle de ajans akşama doğrunu burada noktalayalım. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum herkese.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Merkez Bankası'nın rezervlerinde jeopolitik gelişmelerin etkisiyle son 3 ayda gerileme yaşandı. 28 Şubat'ta başlayan İran kaynaklı gerilimin ardından piyasalarda artan oynaklık rezerv dengelerine de yansıdı. Savaş öncesinde 27 Şubat itibarıyla 210 milyar 260 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt rezervler 26 Mayıs haftası itibarıyla 159 milyar 225 milyon dolara geriledi. Böylece 3 aylık dönemde toplam rezervlerdeki düşüş 51 milyar 34 milyon dolar olarak hesaplandı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
6: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
7: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam. Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf Katılım'la günün kazananı Gülşen Hanım.
6: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
11: Bambaşka yere taşır Toyota.
12: Taşır da işimi.

0: Boys ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de. Toyota. Reklam.
1: A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye İstatistik Kurumu iş gücü piyasasına ilişkin Nisan ayı verilerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı 0,1 puan artarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 5000 kişi azalarak 2.868.000'e geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı 356.000 kişi azalarak 32.166.000'e indi. Buna paralel olarak istihdam oranı %0,6 puanlık gerileme ile %48,1'e düştü.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: 'Yerlerde ceset torbaları. Ayakta kalan son binalarda İsrail yıkımının izleri. Gazze'de ateşkese rağmen soykırım devam ediyor. İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin hedefi bu kez Gazze'nin batısı ve kuzeyi oldu. İşgal güçleri saldırılarda kuzeydeki Şati mülteci kampı, Şeyh Rıdvan Mahallesi, Tel El Heva Mahallesi ve muhaberat bölgelerini bomba yağmuruna tuttu. Saldırı sonrasında binalarda yangın çıktı. Eş zamanlı yapılan katliamda aynı aileden anne, baba ve çocuklar dahil koskoca bir aile yok oldu. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı. Olayın ardından ambulans ve sivil savunma ekipleri vurulan bölgeye sevk edildi. Yaralılar şifa hastanesine nakledildi.
9: İnsanlar uyuyordu. Gece 2.30'da uyandık ve saldırıyı gördük. Etrafta ceset parçaları bulduk. Savaşın bittiğini söylüyorlar ama savaş bitmedi. Ülkeleri bu soruna son vermeye çağırıyoruz. Bu insanlar Hamas üyesi değil ve Hamas'la hiçbir ilgileri yok. Neden bize bunu yapıyorlar? Her gün şehitlerimiz, yaralılarımız, yıkılan evlerimiz var. Bizim için bir çözüm bulmalılar.
8: İsrail katliamında hayatını kaybedenler gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.
10: Büyük bir patlama oldu. Üzerimize taşlar düştü ve herkes şaşkına döndü. Eşimle yalnızdım. Karanlıktı ve yangın vardı. Sonunda kızımızın, kocasının ve torunlarımızın şehit olduğunu öğrendik.
8: Tahribatın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Saldırı düzenlenen bir apartmanın orta katında koskoca bir delik kaldı.
9: Gazze'de güvenlik yok. Nereye gitseniz vuruluyorsunuz. Ölü insanlar görüyorsunuz. Gazze'de güvenli bir bölge yok. Her gün oradan bize ateş açıyorlar ve füzelerle saldırıyorlar. Savaş durmadı.
8: İsrail, 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesten bu yana Gazze'de 900'ü aşkın kişiyi katletti. Toplam şehit sayısı ise 73.000'e yaklaştı.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu.
2: Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın, etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon aylık bazda %1,71, yıllık bazda %32,61 oldu. Mayıs enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Haziranda ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı %32,24 olarak belirlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü mecliste grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun yapmayı planladığı grup toplantısının nasıl gerçekleştirileceği ise belirsizliğini koruyor. Mevcut grup başkan vekilleri Özgür Özel'le birlikte hareket eden isimlerden oluşuyor.
3: Akşam Ajansı'na merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. İzmir-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketinin uçağı tam taksi yaparken havalanmadan önce bir yolcunun yanında bulunan taşınabilir şarj cihazı, yani power bank dediğimiz cihazdan dumanlar yükselmeye başlıyor. Hızlı bir şekilde ekipler harekete geçiyor, uçak durduruluyor, yolcular tahliye ediliyor. Daha sonrasında operasyon bittikten sonra ise işlem devam ediyor. Yani yolcular sağ salim İstanbul'a uçuşa geçiyorlar.
1: Powerbank, yani taşınabilir şarj aleti, uçakta paniğe neden oldu. Uçak kalkmak üzereyken dumanlar çıktı, yolcular acil tahliye edildi. Özel bir havayolu şirketine ait uçak İzmir seferini yapmak üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yolcu alımını tamamladı.
4: Uçak kalkış için pist başına ilerlediği sırada yolculardan birine ait çantada bulunan powerbank duman çıkarmaya başladı. Bunun üzerine uçağın pilotu Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek durumu bildirdi ve taksi yolu üzerinde durdu.
1: Pilot kuleye uçakta yangın ihtimali nedeniyle slide, yani şişme tahliye kaydırağını açtığını ve tam destek istediğini bildirdi.
5: Allah'tan bagajı içine konulmamış. Bagaj içerisinde, valizin içinde kıyafetlerin arasında böyle bir şey olduğunu düşünürseniz o valizin alev almaması hemen hemen imkansız.
1: Kabin ekibi powerbank'e halojenle müdahale edip durumu kontrol altına aldı. Küçük çaptaki yangın dış müdahaleye gerek kalmadan kontrol altına alındı. Uçakta bulunan yolcular tahliye edilirken olayda yaralanan olmadı. Daha önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uçuş güvenliğini tehlikeye sokan taşınabilir şarj cihazlarının uçaklarda şarj edilmesinin yasaklandığını duyurmuştu.
3: Avrupa'da da havacılıkta 24 saat içinde iki kez faciadan dönüldü. İspanya'da bir eğitim uçağı yola acil iniş yaptı sevgili seyirciler. Bakın, ekranlarınıza geliyor bu görüntü. Almanya'da da bir yolcu uçağının ön iniş takımı bir anda çöküyor. Allah'tan park halinde bir kişi o kazadan yaralandı.
1: Eğitim uçağı caddeye indi. Ön iniş takımı çöken yolcu uçağı zemine oturdu. Avrupa'da havacılık olayları peş peşe geldi. Facianın eşiğinden dönüldü. İspanya'nın Tenerife adasında yerleşim yeri yakınlarında teknik arıza yaşayan eğitim uçağı yola acil iniş yaptı. Eğitim uçağı bu sırada ağaçlara ve aydınlatma direklerine çarptı. Olay çevredeki tatilcileri ve bölge sakinlerini paniğe sürükledi. Uçakta bulunan eğitmen ve öğrenci hafif yaralı olarak kurtuldu. İtfaiye ekipleri yakıt sızıntısı nedeniyle olası patlama riskine karşı bölgeyi güvenlik çemberine aldı.
6: Olay yerine ulaştığımızda yakıt sızıntısı olan bir hafif uçakla karşılaştık. Sızıntıyı kontrol altına almak için köpük sıkarak müdahale ettik.
1: Almanya'da ise Lufthansa Hava Yolları'na ait Boeing 787-9 Dreamliner burnu üstüne çöktü. Frankfurt Havalimanı'ndaki olayda yolcu uçağının ön iniş takımında çökme yaşandı. Dev uçak zemine oturdu. Olay sırasında uçağın içinde mürettebat ve yer personeli bulunuyordu. İlk belirlemelere göre birden fazla personel yaralandı. Yolcular henüz uçağa alınmadığı için

0: olası bir facia önlenmiş oldu. Sefer iptal edilirken Alman Havacılık Kazaları İnceleme Kurumu olayla ilgili resmi soruşturma başlattı.
1: Dünyanın en yüksek zirvesi Everest'te inanılmaz bir kurtuluş var. Bir rehber, Nepalli bir rehber efendim, zirveye çıktıktan sonra kayboluyor. Günlerce arıyorlar kendisi, bulamıyorlar. Zaten şartlar oldukça çetin. 6 gün sonra o rehber sürünerek kamp alanına geliyor. Kendilerini gördüğünde zaten herkes şok oluyorlar. Allah'tan sağlığı da yerinde.
0: Dünyanın en yüksek dağında kayboldu. 6 gün kendisinden haber alınamadı. Tam ümit kesilmişken Everest'ten sürünerek indi. Nepalli rehber inanılmaz bir kurtuluşa imza attı.
2: İlk haberi aldığımızda bulunan kişinin gerçekten babam olup olmadığına emin olamadık. Daha sonra bize fotoğrafını yolladılar ve o olduğunu anladık. Çok mutlu olduk.
0: Şerpa olarak bilinen Everest rehberlerinden 52 yaşındaki Dava, Polonyalı bir dağcıya eşlik ediyordu. 8849 metrelik zirveye yaklaşıldığı sırada kayboldu. Polonyalı dağcı rehberinin kendisine devam etmesini söylediğini, sonra bir daha onu görmediğini söyledi. Dağcı ölüm bölgesi olarak adlandırılan yerde yemek, su ve oksijen desteği olmadan yaşam savaşı verdi. Nepalli rehberden sevindiren haber 6 gün sonra geldi. Dağ temizlik ekibi Dava'yı sürünerek inerken gördü. Ekiplere bildirilmesinin ardından bölgeye helikopter sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Dava'nın durumunun iyi olduğu bildirildi.
1: İstanbul Şişli'de taksi şoförüyle yolcu arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüşüyor. Yolcu şoförü darp ediyor efendim. Siz göremiyorsunuz, biz blurladık ama şoför yerde kanlar içerisinde yatıyor ve darp edildikten sonra şoför kalp krizi geçiriyor. Şu anda hastanede yoğun bakımda ölüm kalım mücadelesi veriyor.
0: Taksi şoförü hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Görüntülerin adresi İstanbul Şişli. Taksi sürücüsü Erdal Çiçek ve yolcusu arasında tartışma çıktı. Tansiyon yükseldi. Tartışmanın büyümesi üzerine aracını yolun sağına çekerek taksiden inen Çiçek'le yolcu arasında kavga çıktı. Yolcu Erdal Çiçek'e sert bir cisimle vurdu.
3: Aracımızda Azrail'ini taşıyan bir meslek haline geldik. Araç içinde başlayan bir tartışma araç dışına taşıyor.
0: Kavgaya karışan yolcu bölgedeki diğer taksi şoförleri tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Çevredekiler tarafından kalp masajı yapılan taksici ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren taksicinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Efendim, Adıyaman'da bir okulda nefes borusuna şeker kaçan çocuk nefes alamayınca öğretmeni imdadına koşuyor. Önce su içiriliyor çocuğa. Çocuk o şekeri yine yutamayınca bu sefer öğretmeni Hemlik manevrasına başvuruyor ve öğrenciyi kurtarıyor.
4: Hemlik manevrası yine hayat kurtardı. Görüntüler Adıyaman Yeni Mahalle Menderes İlkokulu'nda kaydedildi. 3. sınıf öğrencisi Muhammed Akif Armancı yediği şeker soluk borusuna kaçınca fenalaştı. O anlarda panik yaşanırken çocuğun yardımına nöbetçi öğretmen Mustafa Levent Açıkgöz koştu. Heimlich manevrası uygulanan Muhammed'in soluk borusundaki şeker çıktı. Nefes almaya başlayan çocuk hayata tutundu.
5: Ağzına baktım, ondan sonra sırtını böyle süpürür gibi vurdum. Yok. Ondan sonra Henlik geri dönüşümünü yaptım. Çocuk nefes almaya başladı. Hemen su getirdik.
6: Bir arkadaşım bana şeker vermişti ve o şekeri ben sevmiyordum. Yiyince direkt yuttum. Sonra da boğazıma kaçtı. Direkt nöbetçi öğretmenime koştu ve onu, o benim hayatımı kurtardı.
7: Çok şükür nefes alınca bize nefes aldı.

0: Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, borca ve faize dayalı küresel ekonomik sistemi eleştirdi. Faizin olduğu yerde bereket olmaz dedi. Gazze'deki İsrail soykırımı ve Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı da Erdoğan'ın gündemindeydi.
1: Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın, etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yatırımcılara iki önemli müjde verdi.
1: Emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye doğrudan ortak olmasına imkan sağlayacağız. Bir diğer hamlemiz ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacaktır. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak. İnşallah sektör farklı bir ivme kazanacaktır.
2: Borca ve faize dayalı küresel ekonomik sistemi eleştiren Erdoğan, faizin olduğu yerde bereket olmaz dedi.
1: Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın, etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz. Yalnızca kar maksimizasyonu ve tüketim hırsının dikkate alınıp toplumsal refah ve adaletin dışlandığı bir ortamda bereket kendisine yer bulamaz.
2: Gazze'deki İsrail soykırımı ve ABD-İran savaşı da Erdoğan'ın gündemindeydi.
1: İslam alemi olarak son yıllarda farklı cephelerde pek çok krizle aynı anda mücadele ediyoruz. Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte yalnızca Körfez'deki kardeş ülkelerimizi değil, tüm dünyayı ölümsüz etkiliyor.
0: Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni MYK Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda neler konuşuldu, sonrasında neler gündeme geldi? Görüşmeye ilişkin, toplantıya ilişkin neler biliyoruz? Hilter Yeşiltaş telefon attığımızda bize ayrıntılar aktaracak. Hilter, seni dinleyelim.
3: Hikmet Öztürk, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik operasyonlar gündeme geldi. Malum Kemal Kılıçdaroğlu iki kez arınma çağrısı yapmıştı. En son da bayramlaşma programında Cumhuriyet Halk Partisi'ni arındıracağım demişti. Ve nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuya dair hangi mesajları vereceği ve hangi adımları atacağı merak ediliyordu. Bu konu MYK'da kapsamlı bir şekilde ele alındı ve Kemal Kılıçdaroğlu operasyonlarla ilgili şu ifadeleri kullandı. Siyasi olursa elbette tepkimizi koyarız dedi. Ama yolsuzluk varsa biz ne yapabiliriz diye sordu. MYK üyelerine bu konuya dair değerlendirmesi bu oldu. Ve yine bu konuya dair açıklama yaparken MYK üyelerine şu cümleyi de kurdu. Belge, bilgi, yolsuzluk varsa biz hiçbir şey yapamayız. Operasyonun siyasi olduğunu görürsek de mücadelemizi veririz ifadesini kullandı. Yolsuzluk operasyonu önemli bir gündem başlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde ki zaten Kılıçdaroğlu da bu sebeple peş peşe arınma çağrısı yapmıştı. Ve nihayetinde bugünkü MYK toplantısında da beklendiği gibi bu operasyonlar ve arınma çağrısı gündeme geldi. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki siyasi olursa elbette tepkimizi koyarız ama yolsuzluk varsa biz ne yapabiliriz? Belge, bilgi, yolsuzluk varsa biz bir şey yapamayız. Operasyonun siyasi olduğunu görürsek de mücadelemizi sürdürürüz, mücadelemizi veririz ifadelerini kullandı. Ve aynı zamanda bir yandan da müzakere süreci malum devam ediyor. Özgür Özel cephesi ile Kemal Kılıçdaroğlu cephesi arasında 3 milletvekili görüşmeler yaptı. Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç'tan oluşan milletvekili grubu tansiyonun düşürülmesi noktasında bir müzakere zemini arandı ve bununla birlikte avukatların da görüşebileceği ifade edilmişti. Ve edindiğimiz bilgilere göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'le karşı taraftan avukat Çağlar Çağlayan bir araya gelecekler. Özellikle olağanüstü kurultay talebi var Özgür Özel'in ve kurmaylarının. Evet. Buna dair Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımı zaten ortada, ancak bu konunun da bu görüşmede, avukatların yapacağı görüşmede değerlendirilmesi bekleniyor. Biz de takip ediyoruz ve aktarmayı sürdüreceğiz.
0: İlter, fotoğraflarda dikkat çeken bir tablo var. Yüzler gülüyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafında işte böyle bayağı mütebessim bir hal var. İşte benim tanıyabildiğim Gürsel Tekin orada mesela, inanılmaz şekilde, Gürsel Tekin diyorum, düzeltiyorum. Böyle farklı insanların işte tebessüm, evet, ettiği anlar var, böyle gülüyorlar yani. Yüzlerin güldüğü bir MYK sanki orası.
3: Evet, o fotoğrafta bugün dikkat çekti Hikmet Öztürk. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı açıkladıktan sonra önceki gün bir toplantı yapmıştı. Ama daha kapsamlı bir toplantıydı. O toplantıya dair herhangi bir fotoğraf paylaşımı olmamıştı. Neden olmadı? Çünkü ilk gün MYK'yı topladığında, hemen MYK'yı açıkladıktan sonra tüm MYK üyeleri Ankara'da değildi. Bu aslında tüm MYK üyelerinin yer aldığı ilk toplantı oluyor. Ve ilk kez de basına yeni MYK fotoğrafları servis edildi. Ve özellikle de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu fotoğrafı açıkçası dikkat çekti. Ankara'da da en dikkat çeken fotoğraf bu oldu açıkçası. Kemal Kılıçdaroğlu'nun keyifli olduğu görünüyor. Evet, ve nihayetinde de o fotoğrafları aslında yorumlarken, acaba Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısında hangi mesajları verdi? Yeni sürece dair neler konuşuldu? Bu merak ediliyordu. Evet. De hem bu fotoğrafın fotoğrafı doğru okumaya çalıştık, hem de MYK'da neler konuşulduğunu öğrenmeye çalıştık. Ve az önce de aktardığımız gibi MYK toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısı gündeme geldi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki, belge bilgi yolsuzluk varsa biz bir şey yapamayız. Operasyonun siyasi olduğunu görürsek de mücadelemizi veririz ifadelerini kullandı. Ancak şunu da yine bir kez daha belirtelim. Bu fotoğraf yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde çokça konuşulacaktır. Bunu da belirtmiş olalım.
0: Evet, peki. Berha Şimşek'i de orada tebessüm ederken görmüştüm. Gürsel Tekin diye ifade ettim ama düzelteyim, adı aklıma gelmedi sonradan. Berha Şimşek'ti. Diğerleri de böyle bayağı gayet mütebessim bir haldeler. O toplantıda dikkat çekti. Peki, çok teşekkürler. İlter, aktardığım bilgilerden dolayı.
3: İyi
0: kolay gelsin
3: sana. Teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Efendim, Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi Mayıs ayında aylık %1,71 arttı. Yıllık enflasyonsa %32,61 seviyesine gerçekleşti. Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz dedi.
2: Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre TÜFE aylık bazda %1,71 artarken yıllık enflasyon %32,61 olarak kaydedildi.
4: Burada tabii sevinici olan gıda tarafında o ateşin biraz sönmeye başladığını görmek, gerçekten bizi en çok zorlayan, işte TÜİK'in hafta içerisinde yaptığı diğer açıklamalara da, raporlara da baktığımızda özellikle sabit gelirli noktasında 3 büyük kalem söz konusu. Bir tanesi konut, bir tanesi ulaştırma, bir tanesi tabii ki de gıda.
2: Mayıs ayında çekirdek enflasyon aylık %2,92, yıllık %30,40 arttı. 12 aylık ortalamaya göre kira artış oranı %32,24 olarak hesaplandı. Aylık bazda gıda ve alkolsüz içecekler grubunda %0,48 düşüş yaşanırken ulaştırma %2,03, konutsa %2,28 arttı.
5: Yani enflasyonun sene sonunda hani 30'un üzerinde, 30 civarında kalma olasılığı artmış gözüküyor bu şeylerde. Hani bizim, ben 29'du tahminimiz ama biraz daha 30 civarında şekillenmesi daha olası duruyor bugünkü koşullarda.
2: Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira ve hizmet enflasyonundaki düşüşe dikkat çekerek kalıcı fiyat istikrarı için kararlılığın altını çizdi.
6: Olumlu seyreden hava koşullarının da desteğiyle gıda fiyatları aylık %0,5 azaldı. Eğitimde kural bazlı fiyatlama ve kira enflasyonundaki düşüşte yıllık hizmetler enflasyonu geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 10,1 puan iyileşerek

0: gördüğünüz üzere İstanbul'un üzeri bomboş. İstanbul'da hiçbir satış yok. En çok il olarak Bursa dikkat çekiyor. 2200 konut olacak Bursa'da. En dikkat çekici. Ankara'da 2060 konut var. İzmir'de 306 konut var. İşte böyle konutlara girip internet sayfasından TOKİ'ni görebiliyorsunuz ama hani böyle İstanbul'da da olmadığını söyleyelim. Diğer yerlere baktığınızda da mesela Erzurum'da 21, Bayburt'ta 172, birkaç tane örnek vereyim. Bingöl'de 88, Sivas'ta 203, Kayseri'de 104, Nevşehir'de 317 gibi. Konya'da da işte 998 konut yapılacak. Daha doğrusu teslim edilecek. Girdiğinizde internet sayfası üzerinden bütün bilgiler var efendim. Fiyatları var, kaç metrekare var, 2 artı 1 mi, 3 artı 1 mi? Bütün hepsini teker teker üzerine illerini tıklayarak da TOKİ üzerinden görebiliyorsunuz. Bakalım detaylarını.
1: Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Bu da orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldim.
2: Yeni TOKİ kampanyası ile birlikte orta gelirli vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olacak. Satışlar 15 Haziran'dan 17 Temmuz'a kadar devam edecek.
3: Ön başvuru olmayacak. Konutlar açık satış usulüyle satılacak.
2: Ev hayali kuran vatandaşların merakla beklediği projedeki örnek dairelerden birindeyiz. İşte içinde bulunduğumuz bu daire 2 artı 1 ve yaklaşık 85 metrekare ölçüsü var. Oldukça kullanışlı ve konforlu.
3: Her detayı özenle hazırlanan projede daireler ferah ve kullanışlı özellikleriyle öne çıkıyor. Ankastre mutfaktan kiler dolabına kadar kullanıcıların her türlü konforu düşünülmüş durumda.
2: Şu anda bulunduğumuz alan mutfak tarafı. Mutfak 8 metrekare bir alana sahip.
3: Binalar depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edildi. Konutlar ayrıca ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı.
2: Salona geçelim. Yaklaşık 18 metrekarelik bir kullanım alanına sahip salon. Oldukça kullanışlı ve konforlu olduğunu söyleyebiliriz. Bakın burada da yatak odasını görüyorsunuz. Yaklaşık 10 metrekarelik bir alana sahip. Burada da ebeveynlere ait bir yatak odasını görüyorsunuz. Yaklaşık 12 metrekare bir alana sahip, oldukça kullanışlı.
3: Konutların çevresinde ise oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal alanlar da var. Ev almak isteyenler için ikamet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilin birinden seçim yapabilecek. Herhangi bir gelir koşulu da bulunmuyor. Sözleşme imzalanmasına müteakip peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak. Konutların bir bölümü hemen teslim edilecek. Hemen teslimi olmayanlarsa sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.
0: İzmir Çeşme'de tatil yapan Dilan Engin Polat çiftinin korumalığını ve şoförlüğünü yapan akrabaları Can Polat'ın öldürülmesi soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükseldi. Bu arada dosya İzmir'den İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
3: Can Polat cinayetinde gözaltı sayısı 3'e yükseldi. Cinayet dosyası da İstanbul'a devredildi. Dilan Engin Polat çiftinin korumalığını ve şoförlüğünü yapan, aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, İzmir'de uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. 23 yaşındaki cinayet zanlısı Serhat Altun kıskıvrak yakalandı. Zanlının olay günü ve öncesinde bölgede adeta kamp kurduğu belirlendi. Altun ifadesinde cinayetin talimatını suç örgütünden aldığını itiraf etti. Ailenin konumunu Dilan'ın paylaşımlarından öğrendiğini söyledi. Öte yandan soruşturmaya dair yeni bir gelişme daha yaşandı.
4: Geçtiğimiz günlerde Polat ailesine yönelik yapılan saldırı sonucunda ailenin koruması olan Can Polat hayatını kaybetmişti. Konuyla alakalı olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatılmıştı. Bu sabah itibariyle o soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredildi.
3: Dosyanın İstanbul'a gelmesiyle polis düğmeye bastı. Tetikçinin İstanbul'daki ev arkadaşı da gözaltına alındı. Daha önce de İzmir'de katile yardım ve yataklık eden bir kişi yakalanmıştı. Son operasyonla birlikte cinayette gözaltı sayısı 3'e yükseldi. Şüpheli Serhat Atun'la İzmir'de yakalanan diğer şüpheli, soruşturmanın devredildiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.
0: Diyarbakır'da Narin Güner cinayetiyle ilgili tutuklanan cinayet hükümlüsü Nevzat Bahtiyar'ın oğluyla yeğeni kavgada silahla vuruldu. Kavgada diğer aileden de 4 kişi yaralandı.
3: Nevzat Bahtiyar'ın oğlu

0: Yeğeni silahlı kavgada yaralandı. Olay Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana geldi. Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak tutuklanan cinayet hükümlüsü Nevzat Bahtiyar'ın oğlu, yeğeni ve diğer akrabalarının aralarında olduğu grupla Kaya ailesi arasında çıkan tartışma alevlendi. İki aile fertleri birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.
1: Sosyal medya üzerinde yaşanan tartışma sahada kavgaya dönüştü. Kaya ve Bahtiyar aileleri arasında yaşanan kavgada 6 kişi yaralandı.
0: Olayda Nevzat Bahtiyar'ın oğluyla yeğeni silahla vurulurken Kaya ailesinden 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis mahallede güvenlik önlemi aldı.
2: Mersin'in Erdem ilçesinde yaklaşık 27 ay önce evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettikleri düşünülen emekli çiftin cinayete kurban gittiği belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
0: Şüpheli ev yangınından çifte cinayet çıktı. Durmuş Bütüner ve eşi Elif Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşıyordu. Emekli çift yaklaşık 27 ay önce yanan evlerinde ölü bulundu. Yakınları Bütüner çiftinin cinayete kurban gittiğini iddia etti. Soruşturma derinleşti.
3: Elif ile Durmuş Bütüner çifti içinde yaşamış oldukları bu evde çıkan yangında maalesef hayatını kaybetti. Herkes çıkan yangını sıradan bir elektrik arızasından kaynaklandığını sanıyordu. Ama bilirkişi öyle demedi. Yaşanan olaya çifte cinayet dedi.
4: Kıymetli dostlarımızdı. Vefat ettiler. İşte nasıl olduğunu bilemedik. Araştırıyorlar halen. Devam ediyor.
0: Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bir kişi gözaltına alındı.
3: Elif Bütüner yatırımlarını daha çok altına dayalı yapıyordu ve iddiaya göre de evde yaklaşık 1 kilodan fazla altını vardı. Ancak yaşanan yangın sonrasında akrabaları evi incelediğinde işte o altınlara ulaşamadı.
0: Şüpheli tasarlayarak kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.
5: Yapılan araştırmalar, incelemeler, takibatların sonucunda bir şahıs yakalanarak tutuklandı ve cezaevine konuldu. Bu süreçten sonra da Türk adaletine ve yasalarına inancımız sonsuzdur.
2: Efendim, İstanbul Sultan Gazi'de trafik kazası sonrası çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüyor. Saldıranlardan bir tanesi bir kişiyi öldürüyor, bir iki kişi de yaralı. Ölen gencin iki ay sonra düğünü varmış.
0: Kaza sonrası bıçaklar çekildi. Bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Dehşet anlarının adresi İstanbul Sultan Gazi. Hakim Fakani yanına oğulları Baran ve Barış'ı da alarak yola çıkmıştı. Cadde üzerinde başka bir otomobille çarpıştılar. Kaza sonrası araçlarından inen taraflar arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Karşı taraftakiler Hakim Fakani ve çocuklarına sopa ve bıçakla saldırdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dört yerinden bıçaklanan 25 yaşındaki genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba ve diğer oğlu da yaralandı. Olayda hayatını kaybeden Baran Fakani'nin hayalleri de yarım kaldı. 25 yaşındaki Baran'ın 2 ay sonra düğününün olacağı öğrenildi. Kaçan saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor.
2: İstanbul Avcılar'da bir kişi kafede çalışan bir hanımefendiyi taciz ediyor ve o da yetmiyor. Etraftaki cihazları parçalıyor. Aslında öncesi var. Onu haberde izleyeceksiniz. Öncesinde şu iki çocuk geliyorlar. Hanımefendiyi taciz ediyorlar. Sonrasında terslenince gidiyorlar. Yanlarında abileri ya da büyükler her kimse bunu getiriyorlar. Sonrasında olanlar oluyor.
0: Kafeyi savaş alanına çevirdi. Ama o saldırganın yakalanması çok sürmedi. İddianın adresi İstanbul Avcılar'daki bir kafe. Alkollü oldukları öne sürülen iki genç gece saatlerinde iş yerine geldi. Hedefte barista olarak çalışan genç kadın vardı.
6: Önce benimle sohbet etmeye çalıştılar. İçecek bir şeyler istediler. Yaşımı sordular. Burada mı oturuyorsun diye sordular. Ben cevap vermedim. İşte başka bir şey ister misiniz diye geçiştirdim.

0: burada çalışan arkadaşımıza yani bayağı tam belli etmeden yürüdüler aslında yani. Taciz etmeye çalıştılar sözlü bir şekilde.
1: Ancak olay burada bitmedi. Kısa süre sonra iki kişi, bu kez yanlarına bir kişi daha alıp geldi. Saldırganın gözü dönmüştü. Önce tehditler savurdu. Saldırgan tezgahtaki malzemeleri birer birer fırlatmaya başladı.
2: Parayı fırlattı bana. Ver lan, limonata ver. İşte çok konuşma, çabuk ver gibisinden konuştu. Hakaretler etmeye başladı. Sen kimsin? İşte ben de siz kimsiniz? Bir hala üslubumu bozmadan konuşuyorum zaten. Bağırdı çağırdı, gittice sinirlendi.
1: Cam parçası baristanın yüzüne isabet etti. Genç kadın yaralandı.
2: Kafamda cam parçaları vardı, yüzümde, kafamda. Tepsi koluma ve kafama geldi. Bardak geldi koluma.
0: Tahmini 500 bin TL'nin üzerinde zararımız var. Ama tabii ki sadece zarar maddi değil. Çalışan arkadaşımız da, ben de yani psikolojik olarak çok kötü durumdayız.
1: Saldırganın kaçışı uzun sürmedi. Esenyurt'ta kıskıvrak yakalandı.
3: Efendim, Hatay'da zabıta ekipleri denetimlerdeydi. Bir işletmenin denetiminde çok ilginç şeylere tanıklık ettik. Ekranlarınıza getireceğiz şimdi. O işletmeyi yapan kişi son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerini siyah bantla kapatmış. Üzerine yeni kullanım, son kullanım tarihleri yazmış. Ve üstelik de zabıta bunu yakalayıp kendisine sorduğunda da bir hayli ilginç bir savunması var.
4: Son kullanma tarihinin üzerini kapatmışlar. Altındaki zaten sürede daha eski. 2024, 2025 almışlar. 2025 de geçmiş üstünden. Üstünü de boyamışlar bakın. EKT'si geçmiş ürünlerin hepsini alıyoruz. Bunları aldık mı?
1: Tarihi geçmiş ürünlere siyah bant çektiler. İşletmenin hilesi pes dedirtti.
4: EKT'si geçmiş ürünlere şöyle bir bandaj kullanalım. Vatandaş siyah karart olsun. Vatandaş görmesin. Gelsin alsın.
1: Hatay'ın dört yolu ilçesinde zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı. Bir işletme denetlenirken hayrete düşüren bir manzarayla karşılaşıldı. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerindeki bilgilerin siyah bantla kapatıldığı görüldü. İşletme sahibinin savunması da dikkat çekti.
4: Bu ürünler üstünde neredeyse bir yıl geçmiş, hile hurda yapılmış, üstü de boyanmış. Böyle bir düzenbazlı, böyle bir şeyi ben kabul edemiyorum. Şuna bak, üstünü karartma yapmışsınız. Ben bunu nasıl kabul edeyim? Bakın,
5: bunu yanlış getirmişler.
4: Yanlış getirmemişler. Siz bunu göz göre göre almışsınız. Bakın, son kullanma tarihinin üzerini kapatmışlar. Altındaki zaten sürede daha eski. 2024, 2025 almışlar. 2025 de geçmiş üstünden. Üstünü de boyamışlar bakın.
1: Halk sağlığını tehlikeye atanlar cezasız kalmadı. Denetimlerde ruhsatsız faaliyet gösterdiği ve mevzuata aykırı ürün satışı yaptığı belirlenen işletmeler hakkında tutanak tutuldu. Kurallara uymadığı tespit edilen bazı işletmeler mühürlendi.
4: EKT'si geçmiş ürünlerin hepsini alıyoruz. Bunları aldık mı? Bunu da burada yaşıyoruz. Bunu da kabul etmeyeceğiz. Ahmet Bey, kapatıyoruz abi. Kapatıyoruz. Direkt kapatıyoruz. Mühürü vurun, kapatın hemen.
1: Bir işletmede ele geçirilen patlayıcı maddelerle ilgili de işlem başlatıldı.
4: Yasaklı ürün var mı diye soracakken maşallah, Allah'ın esirgesi, her şey patlıyor burada. İşletme ruhsatın var mı? Bunları satmaya bir belgen var mı? Patlayıcı ateşi kız kaçıran mı bu? Ama o torpil, bildiğin bomba var burada ya. Ahmet Bey, tutanağı tutun, burayı da mühürlüyoruz. Ruhsatsız mühürlüyoruz. Ne dükkan olduğun belli değil, ne sattığın belli değil. Ruhsatın yok bir kere. İşletme açmışsın, ruhsatın yok. Kusura bakma, ben bunlara müsaade edemem.
3: Adana Seyhan Belediyesi Havuzu Bahçe Mahallesi'nde altyapı çalışması sonrası yolları efendim kapatmamış. Yollarda da toz toprak olunca mahallenin bulduğu çözüm işte bakın böyle, yollara kilim halı sermişler.
6: Yoldan toz geliyor, onun için serdiler.
1: Belediyeye tepki gösterdiler, yolu halılarla kapladılar. Adana Seyhan Belediyesi bir süre önce Havuzlu Bahçe Mahallesi'nde altyapı çalışması gerçekleştirdi. Ancak yollar aylar geçmesine rağmen asfaltlanmadı. Hal böyle olunca mahalleden toz eksik olmuyor.

0: Boru döşüyorlar. Üstünü kapatan yok. Islar bize dökmüş bakın. O şekil bırakmışlar.
1: Hayatımda ilk defa bu kadar uzun bir şey gördüm yani. Bakımsızlık gördüm. Öğrenci yolu, okullar ileride. Kışın öğrenciler geçerken çamurla geçiyorlar. Yazın tozdan mahvoluyoruz.
2: Vatandaşlar camları açamıyor. Açanların evleri ise tozda doluyor.
3: Ben çocuğumu okuldan getirmişim. Ağzını yüzünü kaparak gidip.
1: Perde açamıyoruz. Nefes alamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz.
2: Mahalleli belediyeye tepki olarak yola halılar serdi.
4: Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Ama daha şimdi de öyle bir rezillik görmedim. Ben arabama ettiğim masraf bu çukurların yüzünden 3 sefer buraya asfalt yapılır.
2: Onların tek isteği yolun asfaltlanması ve toz sorununun giderilmesi.
5: Yolumuzun hemen yapılmasını istiyoruz.
4: Gidelim bir tarlaya. Eğer köstebek yuvasından bura berbatteyse o zaman ya. Bura daha berbat ya, ayıp ya. Bir yağmur yağıyor, insanlar ayaklarını, çoraplarını çıkarıyor. Buradan yaya geçiyorlar ya.
6: Yaz kavurucu sıcaklarla geliyor. Uzmanlar El Niño olarak bilinen sıcak hava dalgasının tüm dünyayı etkisi altına alacağını söylüyor. Peki rekor sıcaklıklar dünyayı nasıl etkileyecek? İşte önümüzdeki aylarda çekeceğimiz dertler.
7: El Niño'nun önümüzdeki aylarda ortaya çıkma olasılığı %90.
8: El Niño'nun etkileri yalnızca Pasifik Okyanusu'yla sınırlı kalmıyor. Tarım ve enerji gibi küresel ölçekte sonuçlar doğuruyor.
2: Küresel ısınma son yıllarda kendini daha da çok hissettiriyor. Denizler ısınıyor, kuraklık artıyor, sıcakların artmasıyla orman yangınları çoğalıyor. Bu yazda kavurucu sıcaklarla geliyor. Yetkililer El Niño olarak bilinen sıcak hava dalgasının yaklaştığını söylüyor. Felaketlerin ard arda yaşanabileceği, acil önlem alınması gerektiği belirtiliyor.
7: Bilimsel veriler son derece net. El Niño'nun önümüzdeki aylarda ortaya çıkma olasılığı %90. Dünya bunu ciddi bir iklim alarmı olarak değerlendirmelidir. El Niño koşulları zaten ısınmakta olan gezegen üzerindeki baskıyı daha da artıracaktır. Etkileri daha şiddetli hissedilecek, daha geniş alanlara yayılacak ve sınırları aşarak yıkıcı sonuçlar doğuracaktır.
2: Bu yıl yaşanacak sıcak hava dalgasının yüzyılın en güçlü El Niño etkilerinden biri olabileceği konusunda uyarılar yapılıyor. Sonuçların ise küresel ölçekte olacağı ifade ediliyor.
8: Uzmanlarımız 2026 yılının Haziran-Ağustos döneminde El Niño koşullarının oluşma ihtimalini %80 olarak değerlendiriyor. Bu olasılık tahmin döneminin geri kalanında yani Eylül-Aralık aylarında ise %90'a kadar yükseliyor. El Niño'nun etkileri yalnızca Pasifik Okyanusu ile sınırlı kalmıyor. Tarım, enerji, ticaret, su kaynakları, tedarik zincirleri ve geçim kaynakları üzerinde küresel ölçekte sonuçlar doğuruyor.
2: Yeni sıcak hava dalgasıyla birlikte önümüzdeki 3 ay boyunca gezegenin neredeyse her yerinde alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklar bekleniyor. El Niño özellikle Güney Amerika, Afrika ve Orta Asya'da aşırı yağışlara yol açabilir. Avustralya, Endonezya ve Güney Asya'da ise kuraklık bekleniyor. Hali hazırda iklim krizi yaşayan dünya, sıcak hava dalgası nedeniyle bir de gıda tedarik zincirinde sorun yaşamaya başlayabilir.
7: Bugün karşı karşıya olduğumuz temel fark iklim değişikliği nedeniyle artık farklı bir iklim rejimine geçmiş olmamızdır. Bu nedenle güçlü bir El Niño olayının iklim değişikliğiyle aynı döneme denk gelmesi, geçmişte yalnızca El Niño'nun etkili olduğu dönemlere kıyasla benzeri görülmemiş hava olaylarının yaşanma ihtimalini önemli ölçüde artırıyor.
6: Efendim akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
2: Şanlıurfa'da bir anne 15 yaşındaki oğlunun karıştığı kavgayı ayırmak için araya girdi. Oğlunun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Elazığ'da freni patlayan kamyonun 10 araca çarpması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Romanya'nın Köstence Limanı'nda bir insansız deniz aracının görülmesinin ardından şiddetli patlama meydana geldi. Olay sonrası kırmızı müdahale planı devreye alındı. Kolombiya'nın Cartagena kentinde tersanede bakım gören yük gemisinde patlama yaşandı. 4 kişi öldü. Ayrıntılar ve daha fazlası birazdan akşam ajansında.
9: Tera Portföy,
10: haberin radyosu A Haber Radyo.
9: Reklam. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın

Mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Oh, ticari şöyle rahat bir nefes alsın.
1: Proace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de. Toyota.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bir

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam. Bankom.com.bank
4: kartım hadi. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanya...

0: katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: A Haber Radyo.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Bir reklam.
2: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
1: Bir reklam.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf Katılım'dan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf Katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A-Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
10: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mayıs ayı ihracat verilerini açıkladı. Mayıs ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %9,3 azalarak 22 milyar 504 milyon dolar oldu. İthalat ise %10,7 düşüşte 28 milyar 103 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %10,1 gerileyerek 50 milyar 607 milyon dolara inerken, dış ticaret açığı 5 milyar 599 milyon dolar olarak kaydedildi. Ocak-Mayıs döneminde ihracat %0,3 artışla 111 milyar 169 milyon dolara yükselirken ithalat %1,2 artarak 153 milyar 905 milyon dolar oldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Her ilacın saklanma koşulu farklı ve bunlar kendi üzerinde ve prospektüsünde zaten yazılı.
8: Son kullanma tarihi geçmiş ve yanlış muhafaza edilmiş ilaçlar çocuklar için büyük tehlike saçıyor. Her yıl birçok çocuk sterilliği bozulmuş şuruplar nedeniyle hayatını kaybediyor.
7: Etkisinin azalmasının yanında sağlığı için tehlike de oluşturabilir.
8: Bu durum özellikle de çocuklu aileleri tedirgin ediyor.
9: Dünyanın birçok yerinde yanlış muhafaza edilmiş ilaçlar yüzünden her yıl yüzlerce çocuk hayatını kaybediyor. Peki özellikle de çocukları olan aileler ilaç verirken nelere dikkat etmeli ve bu ilaçları nasıl muhafaza etmeli?
7: Genel olarak baktığımızda bir kere nemli ortamları istemiyoruz. Özellikle şuruplarda da üzerinde de yazar çocuklu ailelere tavsiyemiz üzerinde yazan şekilde kullanılması ve saklanmasında da genellikle açıldıktan sonra çalkalanıyor, açılıyor. Çocuk kullanmaya başladığı andan itibaren buzdolabında saklanılması lazım.
8: Tabii her ilacın muhafaza edilme şekli ise farklı.
7: İşte oda sıcaklığında duran ilaçlar var ama buzdolabında saklanması gereken ilaçlar da var. Ve yarım kalan özellikle şuruplarda çocuklarda çok dikkat etmeliyiz. Direkt güneş ışığı istemiyoruz, nemli ortamlarda istemiyoruz. Yani o ilaçların evde saklama koşullarının daha çok böyle nemsiz, güneş ışığı almayan, daha böyle karanlık ve serin ortamda olmasını istiyoruz.
9: Bazı ilaçlarsa buzdolabında muhafaza edilmeli. Ancak buzdolabında saklanan ilaçların bulunduğu rafta derecesi de oldukça önemli.
7: Özellikle şuruplarda hani çocuklar için konuşuyoruz. Aldığımızda çok gıdalarla temas etmeden daha çok kenardaki bu raflarda saklanabilir. Genellikle buzdolabında 2 ve 8 derece arasında olmalı.
8: İlaçları iyi muhafaza etmekse yeterli değil. Kapağı açılan ilaçlar tedavi bitiminde mutlaka kullanılmadan imha edilmeli.
10: Efendim akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Elazığ'da freni patlayan bir kamyonun 10 araca çarptığı kaza getireceğiz ekranlarınıza. O kaza neticesinde biri ağır, 5 kişi de yaralandı.
8: Kamyonun freni patladı, ortalık savaş alanına döndü. Feci kaza Elazığ'da meydana geldi. Seyir halindeki hafriyat kamyonunun freni patladı. Cadde boyunca hızla ilerleyen kamyon bazı araçları önüne katarak sürükledi. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobildeki sürücünün Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bir biri ağır 5 kişinin yaralandığı 10 aracın da zarar gördüğü kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
10: Mersin'de gencecik bir kişinin hayatını kaybettiği anın görüntüsü 11 Nisan'da meydana geldi efendim. Kaza, alkolü bir sürücü motosiklete çarptı ve kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybediyor. Gencimizin kısa bir süre sonra asker olmak için mülakata gireceği öğrenildi.
11: Kendisi jandarma uzman çavuşluk mülakatına gidecekti. Ailesi askere gittiği için çocuklarına kokusuna bile doyamadı.
8: En büyük hayali asker olmaktı. Alkollü sürücünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Mersin'in Erdemli ilçesinde 11 Nisan'da hafif ticari araç sürücüsü 21 yaşındaki Hakan Koca'nın kullandığı motosiklete çarptı. Ağır yaralanan genç yaşamını yitirdi.
12: Hakan Koca vatani görevini tamamlamış 6 gün önce askerden gelmişti. Erdemli ilçe merkezinden Koca Hasanlı mahallesindeki evine gitmek istiyordu. Bu nedenle de ilçe merkezinden motosikletiyle yola çıktı. Ancak alkollü sürücü eve ulaşmasına izin vermedi.
11: Askerden geleli daha 6 gün olmuştu. Kendisi trafikte seyir halindeyken alkollü araç sürücüsü, alkol derken yani normal bir alkolden bahsetmiyoruz. 192 promille, normalde aracında bulunması gereken alkol miktarı, sınırı 0.20 promille alkol.
8: Hakan Koca kazadan bir gün sonra uzman çavuş olmak için mülakata girecekti. Asker olmak için ter dökecekti. Ama olmadı. O kazayla hem hayatına hem de hayaline veda etti.
12: Alkollü sürücü kendisine yeşil ışık yanmasına rağmen hemen arkamdaki ışıkların olduğu yerde önce durdu. Ardından da yolun en sağından diğer yöne geçmek için harekete geçti. İşte bu hamle ise Hakan Koca'nın sonu oldu. İşte feci kaza ise yoldaki MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
11: İlk ifadesinde kendisi de itiraf etti. Işığa dikkat etmedim. Alkolüm vardı. Alkol kullandığını da itiraf etti. Dikkatsiz ve özensiz bir sürücü olduğunu da itiraf etti kendisi.
8: Acılı aile tutuklanan sürücünün en ağır cezayı almasını istiyor.
11: Bilinç taksirle insan öldürme suçu 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası var. Biz Ramazan Oğun'un, Sanık Ramazan Oğun'un en yüksek ceza alması için elimizden gelen ne varsa hepsini yapacağız.
10: Efendim, hazin bir ölüm. Anne ve evladı içinde. Şanlıurfa'da bir anne 15 yaşındaki oğlunun karıştığı bir kavgayı ayırmak için oraya, olay yerine gidiyor. Sonra tartışma büyüyor. Oğlu elindeki tüfeği ateşliyor. Tüfekten çıkan saçmalar yanlışlıkla annesine isabet ediyor. Anne ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybediyor.
8: Tek amacı evladını korumaktı. Oğlunun silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde okul çıkışı lise öğrencileri arasında tartışma çıktı. Gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Aileler de arbedeye dahil oldu. Eriman Altun da 15 yaşındaki oğlunun karıştığı kavgayı sonlandırmak için arbedeye girdi. O sırada kadının çocuğu pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Eriman Altun da ağır yaralandı. Altun'da ve arbedede yaralanan oğlu hastaneye kaldırıldı. Ama 43 yaşındaki anne kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
10: Van'ın Edremit ilçesinde sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki çocuk bir kadının saldırısına uğradı. Saldırının neden meydana geldiyse bilinmiyor. Saldırının ardından çocuğun yüzünde yaralanmalar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
13: Boğazın da sıktı ha?
8: Yakasından tuttu, yere fırlattı. Bir kadın sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuğa saldırdı. Görüntüler Van'ın Edremit ilçesinde kayıtlara geçti. Bir kadın sokakta scooter süren 4 yaşındaki çocuğun yanına yaklaştı, yakasına yapıştı ve yere fırlattı.

0: Saldırının ardından çocuğun yüzünde yaralanmalar meydana geldi.
1: Boğazın da sıktı ha?
0: Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken konuyla ilgili inceleme de sürüyor.
2: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
0: Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde elektrikli motosikletle yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Savrularak yere düşen çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, ailelerin dahil olmasıyla bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı. Birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bu görüntülerse Bursa'nın İnegöl ilçesinden. 11 yaşındaki Gündoğan K. arkadaşlarıyla birlikte dere kenarında vakit geçirdiği sırada dengesini kaybederek suya düştü. Zorlukla kıyıya çıkan çocuk arkadaşlarının yanına geçmek isterken tekrar dereye düştü. Bir süre sürüklendikten sonra beton yapıya tutunmayı başaran çocuk için jandarma ve arama kurtarma ekibi harekete geçti. Neyse ki korkulan olmadı. Çocuk sağ salim mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi eski kız arkadaşı ve onun kardeşine pompalı tüfekle ateş açtı. Olay yerine sevk edilen abla ve kardeşi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırganın eski kız arkadaşının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Aydınlar Köyü'nde iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler itfaiye ekibinin çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Evde hasar oluştu. Siirt'te birinci kattaki evlerinde oyun oynayan 2 yaşındaki Ali Asaf dengesini kaybederek aşağıya düştü. Sert zemine düşerek ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Giresun'da kedi bir anda dükkan önündeki ceviz çuvallarına yöneldi. Kedinin çuvala pati atmasıyla cevizler yola saçıldı. Vatandaşlar yola saçılan cevizleri tek tek toplayarak esnafa yardımcı oldular. Ortaya çıkan sıcak görüntüler güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
2: Romanya'nın Köstence limanında bir insansız deniz aracı görüldü sevgili seyirciler. Sonrasında o deniz aracı gördüğünüz üzere büyük bir infilakla patladı ve ekipler hızlı bir şekilde olay yerine müdahale ettiler.
0: Limanda insansız deniz aracı infilak etti. Kırmızı müdahale planı devreye girdi. Romanya'daki Köstence limanında insansız deniz araçları görüldü. Kısa bir süre sonra da patlama meydana geldi. Yoğun bir duman tabakası yükseldi. Olayda can kaybı yaşanmadı. İnsansız deniz aracının Rusya-Ukrayna savaşında kullanılan teçhizatlardan biri olabileceği belirtildi. Olayın ardından kırmızı müdahale planı devreye alındı. 3 tane daha insansız deniz aracı bulundu. Romanya İçişleri Bakan Yardımcısı Raed Arafat patlama hakkında bilgi verdi.
3: Bir deniz insansız hava aracında patlama meydana geldi. Yetkililer bölgeyi kordon altına aldı ve insansız hava aracının patlama riski olduğu tespit edildiğinde aracın hemen çevresi tahliye edildi. Patlama meydana gelir gelmez kırmızı müdahale planı devreye sokuldu.
0: Romanya İçişleri Bakan Yardımcısı başka bir risk tespit edilmediğini ve kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Romanya ile dayanışma mesajı verdi.
3: Size çok açık konuşacağım. Tüm Avrupa'nın güvenliği ve özellikle Romanya'nın güvenliği Fransa için son derece önem taşımaktadır. Romanya'ya sağlanan güvenliğin çerçeve ülkesiyiz. Dolayısıyla yetkililerinizle birlikte hareket ediyoruz. Topraklarınızın ve hava sahasının egemenliğini korumak için yetkililerinizin gerekli gördüğü her şeyi yapacağız.
2: Şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
0: Görüntüler Kolombiya'nın Cartagena kentinden. Tersanede bakım gören yük gemisinde nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından gemide yangın çıktı. Devasa siyah dumanlar

0: havaya yükseldi. Olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri, sivil savunma ve risk yönetimi birimleri sevk edildi. Patlamada hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu. Hızlı müdahale faciayı önledi. Brezilya'da engelli bir adam yürüteçle hemzemin geçitte ilerlediği sırada dengesini kaybederek düştü, tren raylarına sıkıştı. Çevredekiler hemen engelli adamın yardımına koştu. Son anda raylardan çekip çıkardılar. O anlar güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı. Çin'de palyaço peruğu takan bir robot dövüş sanatları hareketlerini sergiliyordu. Dönerek tekme atan robot o sırada izleyicilere yaklaştı. Çevrede ne bir bariyer ne de görevli vardı. Robotun tekmesi bir çocuğun göğsüne geldi. Çocuk acıyla yere yığıldı. Neyse ki çocukta ciddi bir yaralanma meydana gelmedi. Ön iniş takımı çöktü, burun kısmı aşağı indi. Yolcu uçağı apron zeminine oturdu. Büyük paniğe yol açan olay Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda yaşandı. Lufthansa Hava Yolları'na ait Boeing 787-9 tipi yolcu uçağı terminal kapısı yakınlarında bulunduğu sırada burun kısmı üzerine çöktü. Neyse ki olay sırasında uçakta yolcu bulunmuyordu. Uçağa yanaştırılmış bagaj yükleme aracının uçağın gövdesi altında sıkıştığı görüldü. Uçağın motorları da yere temas etti. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 2026 Dünya Kupası için düzenlenen basın toplantısında gazetecilere futbol topu hediye etmek istedi. Topu yakalamaya çalışan bir gazeteci dengesini kaybederek yere kapaklandı. Bunu gören Sheinbaum sahneden inerek gazetecinin yanına koştu ve kadını yerden kaldırdı. Sonra da topu kendisine verdi.
1: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklara bakalım, daha sonrasındaysa detaylandıracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Çok önemli mesajları var ekonomiye dair. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in özellikle bölgemizdeki kaosa dair de cümleleri var. İsrail'in mezalimin devam ettiğini anlatıyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Detaylarına birazdan bakacağız. Ve gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında. Geçtiğimiz salı günü grup toplantısını Özgür Özel yapmıştı biliyorsunuz grup başkanı olarak. Önümüzdeki haftada Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak grup toplantısına konuşması bekleniyor. En azından Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden gelen açıklamalar bu yönde. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında kim karşılayacak? Çünkü grup başkan vekillerinin grup başkanının orada olması gerekiyor. Soru işaretleri var. Birazdan detaylarına bakacağız. Ve Mayıs ayı enflasyonu açıklandı. Özellikle petrolün tüm dünyada hızlı bir şekilde yükselmesiyle beraber pek çok kalemdeki artış yine bizi de vurdu sevgili seyirciler. Mayıs ayında enflasyon yıllık aylık bazda %1,71 olarak gerçekleşti. Bu da yıllık bazda %32,61 olarak gerçekleşiyor. Onun da detaylarına birazdan bakacağız ama öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarıyla başlayalım. Biraz önce de belirttiğimiz gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Piyasaları canlandıracak önemli mesajlar verdi. Emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz diyen Erdoğan, ziraat, vakıf ve halk katılımı birleştireceğiz ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan faiz konusunda da net konuştu. Faizin olduğu yerde bereket olmaz dedi.
2: İran merkezli savaş Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte tüm dünyayı ölümsüz etkiliyor. Küresel borçluluğun 350 trilyon dolara ulaştığını göstermektedir.
3: ABD-İsrail ittifakının İran'la başlayıp bölgeye yaymaya çalıştığı ateşin ekonomik etkilerine bu sözlerle dikkat çekti. İslam dünyasını uyardı.
2: Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu, küresel ekonominin geleceği açısından cevaplanması gereken ciddi bir sorundur. Ameliyat gerektiren rahatsızlıkları pansumanla tedavi edemezsiniz.
3: Erdoğan mesajlarını İstanbul'un ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde verdi. Küresel sistem ekonomide birçok fırsatı heba etti diye de ekledi.
2: Borca ve faize dayalı küresel finans mimarisi krizin kök sebeplerini ortadan kaldırmak yerine sorunu halının altına süpürmeyi tercih etmiştir. Adalet ilkelerini merkeze alan bir iktisadi ve finansal paradigmaya geçilmeden finansal krizlerin önüne geçilemez.
3: Sözü faize de getirdi.
2: İslam ekonomisinin vaz ettiği prensipleri ne kadar sahiplenirsek hedeflerimize o kadar çabuk ulaşırız. Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz.
3: Ekonomide tek sisteme mahkum değiliz derken sözlerini dikkat çeken cümlelerle sürdürdü Erdoğan.
2: Katılım finans tüm dünya için daha adil ve güvenli bir modeldir. Daha adil bir dünya mümkün derken de insanlık ailesi olarak gerek ekonomide gerek uluslararası ilişkilerde tek bir sisteme mahkum olmadığımızı ifade ediyoruz.
3: Erdoğan konuşmasını katılım finans sistemine dair iki önemli gelişmeyi açıklayarak noktaladı.
2: Emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz. Bir diğer hamlemiz ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacaktır.
1: Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan CHP-MYK'nın perde arkası da netleşti. Buna göre toplantıda CHP'deki yolsuzluk soruşturmaları gündeme geldi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, yolsuzluklara ilişkin belge ve bilgi varsa bir şey yapamayız dedi.
4: Toplantı iki ana çerçevede ilerledi. Bunlardan biri gündeme dair değerlendirmeler, yani Türkiye gündemine dair değerlendirmeler. Diğeri de biraz parti içine doğru ve partimize dair olan değerlendirmeler.
5: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak puttan kararının ardından ikinci kez A takımını topladığı CHP-MYK'nın perde arkası netleşti.
4: Daha önce yönetimde bulunan arkadaşlarımızla beraber bir diyalog zemini oluşturarak önümüzdeki süreçte birlikte birlik beraberlik içinde partiyi ayrıştırmadan ve partiyi zorlamadan partiyi ihtiyaç duyduğu yola doğru sokma konusunda iyi niyetli çabalarımızın olduğunu paylaşmıştık.
5: Ana gündeminde CHP'de salı günü yapılması planlanan grup toplantısının olduğu MYK'da yolsuzluk soruşturmaları da gündeme geldi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, yolsuzluklara ilişkin belge ve bilgi varsa bir şey yapamayız dedi. Geçmişte Aziz Kocaoğlu'nun yargılanması sürecinde desteğimizi verdik. Aziz Kocaoğlu hukuki mücadelesini de kazandı. Ama belge, bilgi, yolsuzluk varsa biz bir şey yapamayız. Operasyonun siyasi olduğunu görürsek de mücadelemizi veririz ifadesini kullandı. CHP-MYK'da Özgür Özel cephesiyle temasların sürdürülmesine de karar verildi. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in avukat Çağlar Çağlayan'la görüşmesi bekleniyor.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'yı topladığı dakikalarda Özgür Özel Gümüşhanelilere serzenişte bulunuyordu. Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi, mutlak butan kararını tanımadığını bir kez daha vurguladı. Bu gelişmelerin arka planındaysa Özel cephesinin yeni parti senaryosunu masaya yatırdığı iddiaları da kulislerde iyiden iyiye dillendirilmeye başlandı.
6: Bu seçimlerin hiçbirini saymayıp 6 yıl önceki seçimde gelen genel başkanı bugün partinin başına butlan olarak getirdiler.
3: Özgür Özel mutlak butlan kararına karşı duruşunu sürdürüyor. Önce Gümüşhane, ardından Tokat'ta CHP seçmenine seslenerek tepkisini gösterdi.
7: Çok tatsız, çok haksız süreçlerin içindeyiz. Haksız saldırılara aslan gibi direniyoruz.
3: Özel diğer yandan sürece dair olası senaryoları da kurmay ekibiyle masaya yatırmaya devam ediyor.
7: Partilinin talebi olan kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır.
3: Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin olağanüstü kurultaya gitmemesi durumunda gerginlik politikasını devam ettirip sonunda da yeni bir partiye geçiş en kuvvetli senaryo. Yeni partinin isminin Ekim veya İstiklal olabileceği iddia ediliyor.
8: Bugün yeni partiler kurulmaya çalışıyor, isimler belirliyorlar. Ya arkadaş, amacınız kavga ederek, çarpışarak ayrılmaksa günah bu partiye.
3: Muhittin Böceğin Özgür Özel ve kurmaylarına şaibeli kurultay sürecinde 10 milyonlarca lirayı bulan para verdiği verdiğini söylemesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne uzanan yeni bir soruşturma başlatıldı. Muhittin Böceğin paralarını sakladığı iddia edilen berber ve bir sosyal medya şirketi yöneticisi tutuklandı.
8: 1 milyon TL verdim. Götürdüm 200 bin lira kapısının önüne koydum, evine bırak dedi. Çantamı açtım, 950 bin dolar götürdüm. Ben kendim koydum diyor Muhittin Böcek. Cumhuriyet Halk Partisi arındıktan sonra daha büyüyecek.
3: İzmir Buca

0: Belediyesine yapılan yolsuzluk operasyonunda ise gözaltına alınan belediye başkanı Görkem Duman ve 53 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. CHP'deki krizlerin gölgesinde bir de istifa haberi geldi. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen partiden istifa ettiğini açıkladı.
1: Bu sert siyasetten, bu siyasi çekişmelerden şehrimi korumak, belediyemi korumak için ben yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğim.
0: MHP Genel Başkanı mutlak butlan kararının ardından hem Özgür Özel'e hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'yi yıpratmayın çağrısında bulunmuştu. Devlet Bahçeli ve Özgür Özel bu çağrı sonrası Ankara'daki bir resepsiyonda ilk kez bir araya geldi. Özel Bahçeli'nin yanına gitti, elini sıkıca tuttu. İkili ayaküstü kısa süre sohbet etti.
2: Efendim, memur ve emeklinin Temmuz zammında kritik viraja girildi. Mayıs ayı enflasyonu %1,71 olarak açıklandı. 5 aylık enflasyon oranı ise %16,67 oldu. Yani SSK ve Bağkur emekleri %16,67'lik zammı şimdiden cebine koydu. Gözlerse 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonunda.
0: Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam haberine son bir adım kaldı. Enflasyon Mayıs ayında %1,71, yıllık olaraksa %32,61 oldu.
3: Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı zam oranına ilişkin kritik veri de belli oldu. Yılın ilk 5 aylık bölümünde emekliler şimdiden %16,61'lik zammı garantiledi.
0: Enflasyon Ocak ayında %4,84, Şubat ayında %2,96, Mart ayında %1,94, Nisan ayında %4,18, Mayıs ayında ise %1,71 olarak gerçekleşti. Şimdi gözler 3 Temmuz tarihinde açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamına çevrildi.
3: 20 bin lira aylık alan SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden 3.322 lira, 25 bin lira alan emekli 4.153 lira, 30 bin lira alan emekli ise 4.983 liralık zammı cebine koymuş oldu.
0: Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre enflasyonun Haziran'da %1,52 olması bekleniyor. Şayet tahminler tutarsa SSK ve Bağkur emeklisinin Temmuz zammı %18'i aşıyor. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre belirleniyor. Toplu sözleşme zammı yılın ilk 6 ayı için %7 olarak belirlenmişti. Memur ve memur emeklisi için enflasyon farkı da %5,05 oldu. Böylece memurlar da %12,41'lik zammı şimdiden hak etti.
3: Yapılan hesaplamalara göre Ocak ayındaki artışla birlikte 61.890 liraya yükselen en düşük memur maaşı 5 aylık netleşen verilere göre 69.570 liraya ulaştı. Benzer şekilde şu an en düşük 27.772 lira alan memur emeklilerinin maaşı da 31.218 liraya yükseldi.
0: En düşük memur maaşı 64.397 liradan 72.388 liraya, 81.617 lira olan polis maaşı 91.746 liraya, 73.368 lira olan öğretmen maaşı 82.472 liraya, 74.770 lira olan hemşire maaşı ise 84.049 liraya ulaştı. Beklentiler gerçekleşirse memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı da %14'ün üzerine çıkacak. Ve son bir not. Mayıs ayı enflasyonuyla kira artış oranı da belli oldu. Kira zammı Haziran'da %32,24 seviyesini geçemeyecek.
2: Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı iptal etti. Artık nafaka ödemesi sınırlı olacak. 9 ay içinde yasal düzenleme yapılacak. Peki düzenlemede neler yer alacak? Haberimizi izleyeceğiz.
4: Yürürlükteki hukukumuzda nafaka süresiz olarak kabul edilmiştir. 1988 yılı itibariyle hukuk sistemine dahil oldu. Ondan önce bir yıl süreliydi yoksulluk nafakası.
5: Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı iptal etti. Artık nafaka süreli olacak. Peki süre ne olacak? İşte bu konuda da gözler yasal düzenlemeye çevrildi.
6: Yasa düzenleme için AK Parti harekete geçti. Kriterler belirlendi. Buna göre mağdur tarafın gelir durumu, evlilik süresi...

0: Nikah süresi evli kalınan sürenin belli bir oranında olacak.
1: Kısa süreli evlilikler için de toptan ödeme seçeneği yasada yer alacak. Peki mevcut nafaka ödemeleri ne olacak? Süresiz ödemeler ne olacak? İşte buna da yasada cevap verilecek.
0: Getirilecek yasal düzenlemede mevcut nafaka ödemeleri de dikkate alınarak bir geçici madde konulacak. Nafaka ödemelerinin yasa çıktıktan sonra 2 yıl gibi belirli bir süre devam edeceği yasada yer alacak.
2: Süresiz nafaka ile ilgili olaraktan kararı henüz resmi gazetede gerekçeli olarak yayınlanmadı. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra buradaki gerekçeye uygun olarak kanun maddemizi hazırlarız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunarız.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yeniden Küba'yı hedef gösterdi. Beyaz Saray'da konuşan Trump, İran dönüşü oraya da uğrayacağız dedi. Küba'daki mevcut hükümetten kurtulmaları gerektiğini söyledi. Tahran yönetimine ise ilginç bir çağrıda bulundu Trump. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran lideri Müşteba Hamaney isterse onunla buluşmaktan onur duyarım dedi.
4: İran'dan sonra Küba'yla ilgileneceğiz. Ben işleri teker teker yapmayı severim.
0: Daha İran savaşı bitmeden Küba'yı tehdit etti. Olası bir askeri operasyonun sinyalini vererek Havana yönetimini devirmeleri gerekebileceğini söyledi.
4: Küba için çok iyi planlarımız var. Bence biliyorsunuz rejimden kurtulmalıyız. Çok sert, çok kötü bir rejimdi. İran'la işimiz bittikten sonra dönüş yolunda oraya da kısa bir uğrayacağız.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir kez daha gazetecilerle buluştu. Gündeminde ise öncelikli olarak İran vardı.
4: Bir şekilde kazanacağız. Kağıt üzerinde kazanacağız ya da askeri olarak kazanacağız. Öyle ya da böyle bu savaşı kazanacağız.
0: Çatışmaların gölgesinde devam eden temaslara ilişkinde konuşan Trump, olası bir anlaşma için kırmızı çizgilerini sıraladı.
4: Anlaşmanın ana maddesi nükleer silaha sahip olamayacak olmaları. Hürmüz Boğazı da hemen açılacak, biliyorsunuz hemen açılması gerekiyor.
0: Trump'ın İran lideri Müşteba Hamaney'e ilişkin açıklamaları da dikkat çekti. Onunla bir araya gelmekten onur duyarım dedi.
4: Hamaney'le buluşmak istemiyorum ama bu gerçekleşirse onur duyarım. Eğer bir anlaşma yapabileceksek onunla bir araya gelmek de isteyebilirim. Ona saygılı davranırdım.
5: Fakat Müşteba Hamaney'in babası, karısı ve çocuğu Destansı Öfke operasyonunda öldürüldü. Size kötü duygular beslemiyor mudur?
4: Favori insanı olduğumu söylemiyorum ama muhtemelen bu konuya profesyonel yaklaşabilir. Aslında bazı çevrelerde çok iyi bir itibarı var.
0: İran'ın yanı sıra Lübnan hakkında da konuşan Trump, bölgenin barışa ihtiyaç duyduğunu söyledi.
4: Hem Netanyahu hem de Hizbullah'la konuştum. Lübnan'da bence ilerleme kaydedildi. Bu savaş 48 yıldır devam ediyor. Ben de diyorum ki hadi bunu artık çözelim.
3: İsrail ateşkese rağmen Gazze'de katliama devam ediyor. İşgal ordusuna ait savaş uçakları Han Yunus'un batısındaki El Mevasi bölgesine saldırı düzenledi. Can kaybı ve yaralılar var.
0: Molozlar, çöp yığınları ve enkaza dönmüş binalar. Yine de yaşama sımsıkı tutunmuş, bir umut ışığı bekleyen koskoca yılmayan bir halk. Adı Gazze.
6: Gazze'nin külünü dünyaya değişmem.
0: İsrail'in ateşkese rağmen soykırıma devam ettiği Gazze şeridinde insani dram her geçen gün derinleşiyor. Çadır kentlerde yaşayan siviller hali hazırda temiz su, sağlık hizmetleri ve yetersiz beslenmeden muzdaripken bir de bombaların altında yaşam mücadelesi veriyor. İsrail ordusuna ait savaş uçakları bu kez de güneydeki Han Yunus'ta bulunan El Mevasi bölgesindeki çadırları bombaladı. Saldırıda can kaybı yaşanırken çok sayıda kişi yaralandı. Öte yandan İsrail'in saldırılarında yaralanan ve tedavi için yurt dışına giden 83 Filistinli hasta, yaralı ve refakatçi Refah sınır kapısından Gazze'ye geri döndü. Filistinliler yakınları tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.
6: Gazze'nin külünü dünyaya değişmem. Dünyada olabilecek en güzel yer burası benim için. Çadır diyorlar. Çadır neymiş? Gerekirse sokaklarda uyurum. Burası benim ülkem, bizim ülkemiz.
0: 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail'in Gazze'deki soykırımında şehit sayısı 73 bine yaklaştı.
3: Efendim, Türk savunma sanayi hızla gelişiyor. Son olarak Avrupa Birliği üyesi Çekya'da Türkiye'den Han füze sistemi satın aldığını açıkladı. Peki Han füzesinin özellikleri neler? Haberimizi izleyeceğiz.

0: Türk savunma sanayi bir ihracat başarısına daha imza attı. Çekya Han balistik füze sistemi aldı.
1: Roketsan tarafından geliştirilen Han balistik füze sisteminin Endonezya'dan sonra Avrupa Birliği ülkeleri içerisindeki ilk müşterisi Çekya oldu.
0: Yerli ve milli imkanlarla giderek büyüyen Türkiye'nin savunma kapasitesi dünyada hayranlık uyandırıyor. İhracat başarılarına da imza atılıyor. Endonezya'nın ardından Çekya'da Roketsan tarafından üretilen Han balistik füze sisteminden 2 adet satın aldı.
1: Bu bilgi Birleşmiş Milletler'in konvansiyonel silah transferlerini takip eden UNROKA veri tabanına yapılan resmi bildirimden geldi.
0: Peki Han füze sistemi nedir?
1: Türk savunma sanayinin önde gelen kuruluşlarından Roketsan tarafından geliştirilen Bora kısa menzilli balistik füzesinin ihracat versiyonu.
0: 80 ila 280 kilometre menzile sahip Han 470 kilogramlık savaş başlığı taşıyabiliyor. Parçacık tahripli patlama etkisi oluşturuyor. 2,5 ton ağırlığındaki füze 610 milimetre çapa sahip ve katı yakıtla çalışıyor. Çekya, Türkiye'den daha önce de taşınabilir hava savunma sistemi, hafif makinalı tüfek, tank savar topları ve küçük havan topları gibi çeşitli askeri mühimmatlar satın almıştı.
2: Ankara, 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Zirve kapsamında güvenlik önlemleri üst düzeyde olacak. Peki Ankara'da kritik NATO zirvesi için alınan o tedbirler neler? Haberimizi izleyeceğiz.
3: 2026 senesi Türkiye için uluslararası zirveler yılı olacaktır. COP31 zirvesi vesilesiyle 200'e yakın ülkeyi Antalya'mızda ağırlayacağız. Temmuz ayında ise NATO zirvesini Ankara'da gerçekleştireceğiz.
0: Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve Türkiye'nin diplomasinin merkezi olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.
4: Türkiye artık diplomasinin merkezi. Recep Tayyip Erdoğan artık dünyada tartışmasız en önemli 3 majör siyasi aktörden biri.
0: Son yılların en kritik liderler buluşması dolayısıyla Ankara'da güvenlik ve ulaşım hazırlıkları da hız kazandı. NATO zirvesi için başkente yollar kapatılacak, hava sahası, hava savunma sistemleri ve F-16'larla korunacak. Ankara genelinde zirve için birçok nokta kırmızı alan olarak belirlendi. Başkentte belirlenen alanlara görevliler dışında giriş çıkışlar yasaklanacak. Zirve süresince Ankara genelinde 40 bin emniyet ve jandarma personeli görev yapacak. 100 kritik noktaya gözcü kameralar yerleştirilecek. Gösteri ve yürüyüşler yasaklanacak. Tüm etkinlikler durdurulacak. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Esenboğa Havalimanı kırmızı alan ilan edilen en önemli noktalardan.
5: NATO zirvesi dolayısıyla güvenlikte zirveye çıkıyor. Başkentte NATO zirvesi kapsamında kırmızı alan uygulaması yapılacak. Kırmızı alanın en kritik girişlerinden birisi ise Esenboğa Havalimanı olacak.
0: Esenboğa Havaalanı ve çevresi protokolün konaklayacağı bölgeler ve geçiş güzergahlarında olağanüstü önlemler alınacak. Etimeskut Havalimanı da kırmızı alan ilan edilen bir diğer bölge.
5: Etimeskut'ta zirve kapsamında en önemli duraklardan birisi olacak. Zira NATO zirvesi öncesinde Etimeskut Askeri Havalimanı sil baştan yenilendi. ABD Başkanı Donald Trump ve bazı liderlerin uçakları buraya inecek. Liderler çok kısa sürede buradan gidecekleri yerlere ulaşacak.
0: Cumhurbaşkanlığının bulunduğu Söğütözü Mahallesi, liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları da üst düzey güvenlik çemberinde olacak.
5: NATO zirvesinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. Bulunduğumuz bu alan tamamen kırmızı alan olarak ilan edildi. Güvenlik üst seviyede olacak. Liderler o kritik kararları ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde alacak.
0: Güvenlik önlemleri kapsamında Ankara'da gösteri ve yürüyüşler de yasak.
5: Yetkililer zirvenin sorunsuz geçmesi için başkentte her önlemi alacak. Özellikle 1 ila 15 Temmuz tarihlerinde Ankara genelinde tüm gösteri ve yürüyüşler yasaklanacak.
0: MOBS kameraları ve üst düzey gözcü kameralarda 7/24 kayıtta olacak. Başkentte zirve günü adeta kuş uçurtulmayacak.
5: Tarihi zirve dolayısıyla başkentte 40 bin kolluk kuvveti görev alacak. Ankara genelinde MOBESE kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek. Ankara'nın hava sahası, hava savunma sistemleri ve F-16'larla korunacak. Liderler başkente geldiğinde Ankara adeta kale gibi olacak.
0: Ayrıca 9 merkez ilçede görev yapan ve zirve kapsamında çalışmayacak kamu personeli 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak.

0: 18 yaşında bir üniversite öğrencisinin bıçaklanıp öldürülmesi İngiltere'de herkesi üzmüştü. Polisin saldırganın sahte ihbarına itibar edip ölmek üzere olan gence ters kelepçe taktığı anların ortaya çıkması isyanı sokağa indirdi. İşte tüyleri diken diken eden olayın ayrıntıları.
1: Polonyalılar isyanda, vicdanlı İngilizler de öyle. Sebebi polisin 18 yaşında bir gencin ölümüne mal olan ihmali. Henry Novak 18 yaşında bir üniversite öğrencisiydi. Muhasebe ve finans birinci sınıftaydı. İki kulüpte de futbol oynuyordu. Takım arkadaşlarıyla buluştuğu o gece karşısına kötü biri çıktı. Telefonunu istedi. Henry direnince onu bıçaklamaya başladı.
2: Beyaz birinin ırkçı saldırısına uğradık Belmont Caddesi'nde. Eve gitmek için arabamı park etmiştim ki erkek kardeşime saldırdı.
1: Kardeşine polisi aratıp bize saldırdı demese Henry belki yaşıyordu.
3: Nefes alamıyorum. Bıçaklandım. Bıçaklandım diyorum.
4: Hiç sanmıyorum dostum.
1: Polis yaralı olmasına rağmen 18 yaşındaki gence kulak vermedi. Ters kelepçe sonrası Henry Novak hayatını kaybetti. Çevresindekileri kılıçla tehdit etmekten çekinmeyen katil zanlısı 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sevenlerinin yüreği yangın yeri. Aile polise tepkili.
5: With his final words, he told officers that...
6: Polise en son nefes alamıyorum dedi. Bıçaklandığını 4 kez, nefes alamadığını 9 kez dile getirdi.
5: He could not breathe 9 times.
1: Saldırganın mahallesi öfkeli İngilizlerin de hedefi. İngiltere şimdi büyük bir kaosun merkezi.
0: İstanbul Sultan Gazi'de kaza yaptıktan sonra araçlarından inen tarafların tartışması kanla bitti. Bir trafik magandası yine can aldı. Bıçak ve sopaların çekildiği kavgada 25 yaşındaki Baran Fakhani hayatını kaybetti. Ölen gencin 2 ay sonra düğünü vardı.
7: Hiç uğruna bir tane oğlum öldü. Biri de yoğun bakımda şu anda.
1: Acılı babanın kurduğu cümle yaşananların özeti aslında. Hayatının baharındaki genç hiç uğruna canından oldu.
7: Oluşan vahşete diyecek kelime bulamıyorum. Artık silahlarla, bıçaklarla, satırlarla, araçlarla. Araçların içinde doluyor. Herkes ölüme hazır bir şekilde dolaşıyor.
1: Baran Fakhani'yi hayattan koparan kavganın nedeni İstanbul Sultan Gazi'de meydana gelen trafik kazası.
8: Baran Fakhani babasıyla birlikte işe gitmek için evden çıkmıştı araçtalarda. Tam o sırada sokaktaki başka bir arabaya sürttüler. Çarptıkları arabadaki şoför ise sinirlenip araçtan bıçağıyla indi.
7: Çocuğu arabada bıraktım, inme abi. Bakacağım zarar vermiş miyiz aracına. Adam zaten direkt bıçakla indi aşağıya.
1: Sesler bir anda yükseldi. Etrafta aynı hızla kalabalıklaştı.
8: Araçtan inen bıçaklı saldırgan o esnada telefonla başkalarını aradı olay yerine. Sopalı birkaç kişi daha geldi.
7: Öyle yaralamalı bir kaza da değil dersin ki bu insanlar gelecek bir küfürleşme veyahut da herhangi bir hakaret oluşmadı. Orada kimsenin ağzından çıkmadı. 112'yi bekliyorum. Akrabaları geldi. İşte bilmiyorum kaç kişiydi. Yani benim bildiğim 6-7 kişi.
1: Saldırgan sürücü 25 yaşındaki Fakhani'yi 4 yerinden bıçakladı.
7: Yere düşürdükten sonra da siniri bitmeyip yerde dahi bıçaklandığını, olay yerinde zaten öldürmüş olduğunu öğrendik.
1: Saldırıya uğrayan genç oracıkta can verdi. Babası ve abi ise yaralandı.
7: Ben öbür çocuğun nereye gittiğini, hala şaşkınım, nereye gittiğini de bilmiyordum. Meğerse iki kişi de buna vuruyormuş. Bu ağır yaralandığı için bunu hastaneye yetiştirmeye çalıştım.
8: Baran 25 yaşındaydı, evlilik hazırlığı yapıyordu. 2 ay sonra düğünü vardı.
1: 5 kişi gözaltına alındı ancak katil zanlısı hala firari.
0: İzmir Çeşme'de lüks bir otelin önünde Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin korumalığını yapan Can Polat silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Dilan Polat'ın sosyal medyadan yaptığı canlı konum paylaşımı katillere yol gösterdi. Uzmanlar sosyal medyadan paylaştığınız konum bilgisi güvenliğinizi tehlikeye atabilir dedi.

0: tehlikelere karşı uyardı.
1: Çok ciddi risklerle sizi karşı karşıya bırakır. Bırakın evi işte gittiğinizde boş görmek, sizin güvenliğinizi bile tehdit edebilen bir durumla, riskle karşı karşıyayız.
2: Sosyal medyada paylaşılan konum bilgisi özel hayatı tehdit edebilir.
1: Eni nesin hırsızlar şöyle bir saha araştırması yapacaklar, dijital ortamdaki verileri toplayacaklar ve bu sayede hele hele bir de Instagram'da canlı konum özelliği açıksa o daha kötü.
2: İzmir Çeşme'de Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin korumalığını yapan Can Polat silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Katillerin Dilan Polat'ın sosyal medyadan paylaştığı konum bilgisi üzerine saldırıyı kolayca gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.
1: İzmir Çeşme'ye gittiklerini söylüyorlar. Şimdi sayfiye alanları ya da daha küçük ölçekli alanlar otomatik olarak konum bilgisiyle tak diye önüne çıkıyor ve kişiler ona bastıkları an nokta atışla artık yerlerini bulabiliyor.
2: Bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık, tatilde paylaşılan konum bilgisinin hırsızlara davetiye çıkardığını vurguladı.
1: Şimdi malum önümüz yaz. Köye gidecekler var, tatil mekanlarına gidecekler var. Hani o sosyal medyanın gösterişçi kültürü, aa bak ben de tatile gittim, ben de memleketime gittim, köyüme gittim diye birden çok paylaşımlar yapılmaya başlanacak. Hele hele evinize tek başına oturuyorsanız o çok daha ciddi bir risk. Günün sonunda yeni nesil hırsızlar şöyle bir saha araştırması yapacaklar, dijital ortamdaki verileri toplayacaklar ve bu sayede hele hele bir de Instagram'da canlı konum özelliği açıksa o daha kötü. An be an nereye gittiğinizi takip edebiliyorlar. Mümkünse paylaşımlarınızı, tatile gittiniz mi, bir noktaya gittiniz mi ya da bir noktada yer aldınız mı, bunu daha sonra hani bu TBT dediğimiz gidip geldikten sonra paylaşabilirsiniz.
2: Kırık Instagram'da canlı konum özelliğinin kapatılmasını da önerdi.
1: Bakın burada ayarlar sekmesi. Evet aynen öyle. Bakın burada ayarlar sekmesini görüyorsunuz. Hikaye, canlı yayın ve konum özelliği var. Buna bastığınız an şöyle otomatik olarak bakın hikaye canlı yayın konum paylaşımı Instagram haritası, bunu kapalı duruma getirdiğinizde artık kimse sizin anlık bir şekilde paylaşımlarınızı göremeyecektir. Bu son derece önemlidir. Çünkü unutmayın yaptığınız bir paylaşım dijital ortamda ayak izi bırakır. Hani korkulu rüya görmemek adına kendinizi riske etmemek adına bu önlemleri almak son derece önemli. Ha ben bunu yapamıyorum diyenler varsa da otomatik olarak konum paylaşımı kapatsınlar. Hikayeler hiçbir şekilde konum paylaşımı içermesin. Aksi takdirde çok ciddi mağduriyetler söz konusu olabilir. Güvenliğimiz bile tehdit altına alınmış olabilir.
0: Şimdi ekranlarınıza İstanbul trafiğinde güvenliği sağlayan kadın polisleri getireceğiz. Kimi onları görünce şaşırıyor, kimi de tebrik ediyor. İşte kadın polislerin İstanbul trafiğindeki mesaisi.
3: Kadın ve erkek arasında herhangi bir ayrımcılık yok. Hepimiz eşit bir şekilde çalışıyoruz. Çok fazla kadın polisimiz olduğu için alıştılar. Çok alımlı yaklaşıyorlar.
4: Tamam, 9. seyir halindeyken telefonu bırakalım.
5: Onlar İstanbul yollarının koruyucuları. Kimi eş, kimi anne, kimi de kardeş. Özellikle İstanbul sokaklarında mesai yaparak trafiğin güvenliğini sağlamaya çalışıyorlar.
3: Zaman zaman ailemize vakit ayıramadığımız dönemler oluyor. Ama bu vatanımızın önüne geçmiyor. Çünkü biz İstanbul'un emniyeti için çalışıyoruz.
6: Her mesleğin bir zorluğu var. Daha önce de bunu gördüm. Eve girdikten sonra ev hanımıyım. Evden çıktıktan sonra polisim.
2: Polis olmak onların en büyük hayaliydi. Trafik polisi Şule Şimşek de onlardan biri.
7: Tamam efendim, biz kazaya intikal halindeyiz.
3: Aslında ben tıbbi görüntüleme teknikeriyim ama polislik benim hayalim olduğu için onun peşinden koştum ve devam ettim. Sonunda da oldu. Çok mutluyum.
2: Motosikletli trafik polisi Rukiye Karaağaç Yılmaz da aslında veteriner teknikerliği okudu. Ama o da şu an hayalindeki mesleği yapıyor.
6: Veteriner teknikeri olarak üniversiteyi bitirdim. Daha sonrasında 3 yıl çalıştım. Daha sonra polislikte her zaman hevesim vardı. Olmayı çok istiyordum. 3 kere denedim ve 3.sünde polis olarak mesleğe başladım.
2: Peki İstanbul trafiğinde kadın polis olmak zor mu?
3: Vatandaşlarımız bizi gördüğünde, bayan personelleri gördüğünde daha mutlu oluyorlar. Nazik bir şekilde onlarla konuşuyoruz, dertlerini dinliyoruz, bazıları dua ediyorlar. Çocuklar bizimle birlikte, onlara küçük aksesuarlar vererek onları mutlu etmeye çalışıyoruz.

0: Özellikle çocuklar bizi gördüğünde çok mutlu oluyorlar. Hep polis olacağız biz de diyorlar. Kadınların her meslekte çalışması güzel.
1: Kadınların da daha fazla artması lazım bu işte. Daha ılımlı davranıyorlar bize.
2: İstanbul'un farklı noktalarında görev yapan polisler birçok sürücü hatasıyla karşılaşıyor.
3: Vatandaşlarımızın yolda seyir halindeyken emniyet kemerlerine çok riayet etmemeleri ve telefonla çok fazla uğraşmaları aslında. Bu konulara daha çok dikkat ederseler hem kaza oranını daha çok düşürmüş olacağız.
0: En önemlisi emniyet kemerlerini takması araçlar için, motosikletler için de kasklarını takması.
4: 58-48 konuşuyor efendim. Biz kazaya intikal ediyoruz.
5: Atina yönetimi askeri hazırlıklarında tarihi bir yeniliği uygulamaya soktu. Yunanistan'da orduya katılımı artırmak için uygulanan gönüllü kadın askerlik 72 kişinin ilk grubun göreve başlamasıyla resmen hayata geçti.
2: Topuklular çıkarıldı, postallar giyildi. Yunanistan'da gönüllü kadın askerler kışlaya adımını attı. Atina, orduya katılımı artırmak ve personel havuzunu genişletmek amacıyla yeni bir programı hayata geçirdi. Gönüllü askerlik hizmeti kapsamında yaşları 20 ila 26 arasında değişen kadınlar askere alındı. Erkeklerle aynı şartlarda 12 ay hizmet verecek olan 72 kişilik ilk kadın grup, Lamya kenti yakınlarındaki kışlada göreve başladı.
6: Ülkeme hizmet etme fırsatına sahip olduğum için açıkçası gurur duyuyorum. Tabii ki neyle karşılaşacağıma dair kaygım var ama her şeyin iyi olacağına inanıyorum.
2: Kamuda işe alım süreçleri için avantaj da sağlayacak olan programda kadın askerler aynı zamanda askeri hastanelerden de yararlanabilecek.
7: Çocuğumun ve burada gördüğüm kadarıyla pek çok kızın vatanlarına hizmet etmek için gönüllü olarak gelmelerinden dolayı çok mutluyum.
2: Kadın askerlerin resmi yemin töreni 26 Haziran tarihinde Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl duyurulan programda ilk aşamada 100 ila 150 kadın askerin orduya kazandırılması hedefleniyordu. Proje, zorunlu askerliğin geleneksel olarak sadece erkeklere uygulandığı Yunan ordusu açısından tarihi bir yenilik oldu.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumu'na katıldı. Erdoğan dünyada her yıl 5,8 trilyon tabak yemeğin çöpe gittiğini hatırlattı. Emine Erdoğan dünya 5'ten büyüktür çünkü insanlık 5'ten büyüktür sözüyle de küresel vicdana seslendi.
8: Bu güçlü uluslararası katılımın Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya 5'ten büyüktür çünkü insanlık 5'ten büyüktür mesajının somut bir tezahürü olduğunu düşünüyorum.
9: Küresel israfa dikkati çekti. Dünya ülkelerine seslendi. İnsanlık 5'ten büyüktür dedi. Sıfır Atık Forumu 2026, 5000'den fazla katılımcıyla İstanbul'da ziyaretçilerine kapılarını açtı. Küresel çaptaki bu dev buluşmanın açılışında konuşan Emine Erdoğan, Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de sarf ettiği o tarihi sözleri bir kez daha hatırlattı.
8: Bu forumu insanlık ailesinin ortak bir ideal etrafında kenetlendiği tarihi bir buluşma olarak görüyoruz. Bu güçlü uluslararası katılımın Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya 5'ten büyüktür çünkü insanlık 5'ten büyüktür mesajının somut bir tezahürü olduğunu düşünüyorum.
9: Emine Erdoğan'ın hedefinde doğal kaynakları hoyratça kullanan modern dünya ülkeleri de vardı.
8: Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde tonlarca çöp ve plastikten oluşan 1.6 milyon kilometre kare büyüklüğünde çöpten bir kıta var. Türkiye'nin neredeyse iki katı büyüklüğünde bir yüz ölçümüne sahip bu atık birikimi aslında bize iklim krizinin perde arkasındaki ısraf ve tüketim krizini anlatıyor.
9: Çöpe atılarak israf edilen tonlarca gıdanın büyüklüğü rakamlarda bir kez daha gözler önüne serildi.
8: Dünyada her yıl 5.8 trilyon tabak yemek çöpe gidiyor. 2 milyardan fazla insanın yeterli beslenemediği bir dünyada yaşıyoruz maalesef.
9: Erdoğan Kasım'da Antalya'da gerçekleşecek büyük iklim zirvesi öncesi sıfır atıkla ilgili de bir teklifte bulundu.
8: Bu yılki forumumuzun Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 iklim zirvesi ile aynı döneme denk gelmesi sıfır atığın iklim değişikliği mücadelesindeki stratejik değerini anlatmak açısından önemli bir fırsattır. Sıfır atığı bir iklim eylemi olarak teklif ediyoruz. Sıfır atık tüm bu yolları birleştiren bir köprüdür.
5: Ve bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Merkez Bankası'nın rezervlerinde jeopolitik gelişmelerin etkisiyle son 3 ayda gerileme yaşandı. 28 Şubat'ta başlayan İran kaynaklı gerilimin ardından piyasalarda artan oynaklık rezerv dengelerine de yansıdı. Savaş öncesinde 27 Şubat itibariyle 210 milyar 260 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt rezervler 26 Mayıs haftası itibariyle 159 milyar 225 milyon dolara geriledi. Böylece 3 aylık dönemde toplam rezervlerdeki düşüş 51 milyar 34 milyon dolar olarak hesaplandı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Bir Türk'ün Hikayesi programından merhabalar sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Değerli dostlar, çoğu türkülerimiz söylenmez sadece, adeta yaşanır. Her dizesi bir gözyaşı gibi süzülür insanın yüreğinden. Her kelimesi içimizde yanan eski bir yangını yeniden harlar. Yolun sonu görünüyor da işte o türkülerimizin başında gelir. Çünkü bu türkü bir annenin son bakışı, bir evladın çaresizliği,

Karadeniz'in yeşil yamaçlarına yaslanmış Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Dursun Ali Akınet, bir gün annesinin rahatsızlanmasıyla Ankara yollarına düştü. Yaşlı kadın ömrünü çocuklarına adamış, sessiz dualarla günlerini geçirmiş, 85 yıllık bir çınardı. Dursun Ali, annesini Hacettepe Hastanesi'ne götürdüğünde içine tarifsiz bir huzursuzluk sarmıştı. Ama yine de yüreğinde umut vardı.

hastane odasında hayatın en sade ama en yürek burkan vedası yaşandı. Tahliye sonuçlarını almak için dışarı çıkarken annesi zayıf bir sesle seslendi. Nereye gidiyorsun Dursun Ali? Oğul mahzun bir tebessümle döndü. Tahliye sonuçlarını almaya gidiyorum ana. Ve o an zaman bir anlığına durdu. Yaşlı kadın oğlunun elinden tuttu. Gözlerinin içine baktı ve yüreği sızlatan o cümleyi fısıldadı. Gerek yok oğlum. Yolun sonu görünüyor.

İnsan bazen duymak istemediği bir cümleyi bile umutla inkar ederdi. Dursun Ali de öyle yaptı. Annesinin bu sözüne inanmadı, inanmak istemedi. Ama odadan döndüğünde artık çok geçti. Annesi onun yokluğunda sonsuzluğa yürümüştü.

Dursun Ali'nin dünyası sessizce çöktü. Bir insanın çaresizlikle göğe bakıp da ağlayamadığı o an gibi. Annesinin cansız bedenini alıp memleketi Fatsa'ya götürmek üzere yola çıktığında ise Karadeniz yolları onun için artık ne yeşildi ne de mavi. Yol sadece acıyı taşıyordu. Ve o acının içinden bir türkü doğdu. Arabasının içinde gözyaşlarıyla kağıda döktü kelimelerini. Sanki annesinin vedasını yeniden yaşıyor, her dizede onun sesini yeniden duyuyordu.

0: görünür.
1: Bu dizeler sadece bir evladın yazdığı mısralar değil, bir annenin son nefesindeki sevgisinin yankısıydı. Sonra bu sözler sanatçı Musa Eroğlu'nun yüreğinde nota buldu. Ses oldu ve ne

0: görünür.
1: Türkü her söylendiğinde bir annenin vedası, bir oğlun gözyaşı yankılanır o melodide. Yolun sonu görünüyor, ölümün sessizliğini anlatan en gür feryat, en ağır ağıttır belki de. Ve biz her dinlediğimizde kendi kayıplarımızı hatırlarız. Çünkü bu türkü sadece Dursun Ali'nin değil, hepimizin yarasına dokunur. Ve biz her seferinde yeniden anlarız. Bazı yolların sonunda ne bahar vardır, ne güneş. Sadece sessiz bir elveda. Ve içimize gömdüğümüz

O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşça

0: televizyon ekranlarından mutlu akşamlar. Aklın yolunda haftaya ve güne noktayı koymak için karşınızdayız. Hem iç siyasette, özellikle ana muhalefet cephesinde, hem de dünya gündeminde Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran savaşında çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Ekonomide bir geri çekilme var. Amerika'dan gelen veriler mi bunda etkili oluyor? Bunlara dair son bilgileri, notları değerlendireceğiz. Çok kıymetli konuklarımız her hafta olduğu gibi bu haftada eşlik ediyorlar. Hemen konuklarımla sizleri buluşturayım. Coşkun Baş bu her hafta olduğu gibi bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Baktan iyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Merve Şebnem Oruç bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Ve Yusuf Alabar da bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
3: Çok teşekkürler Aktan.
0: Ve Gürkan Duman bizlerle birlikte, kamuoyu araştırmacısı. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Siyasette bu kaosun olduğu dönemlerde gözler hep kamuoyu araştırmalarına dönüyor. Sizin de yaptığınız çok önemli çalışmalar var. O çalışmaların birçoğunu ilk kez izleyicilerimizle ilerleyen dakikalarda buluşturacağız. Ama önce CHP ile ilgili süreçte bir görselimiz var. Sizin yaptığınız bir çalışma, eşlik ederseniz bana. Onunla başlayalım, ardından bir Ankara'ya gidelim. Ankara'da neler olacak? Bu araştırmada, araştırmanızda bu sonuç önemli. Özellikle bu CHP'deki mutlak mutlan kararından sonra yapılan ilk araştırmanız bildiğim kadarıyla ve kapsamlı bir değerlendirme. CHP mutlak mutlan araştırması ismi, Mayıs 2026 tarihli. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in uzlaşarak yapacakları kurultay sonrasında CHP'de parti içi çatışmaların sonlanıp bir istikrar sağlanacağını düşünüyor musunuz diye sordunuz. %46.3, neredeyse yarısı. O sorduğunuz deneklerin mi diyorsunuz?
4: Evet, denek diyoruz.
0: Deneklerin. Hayır, çatışmalar devam. Kamuoyunda böyle bir algı mı var? Yani CHP'de bu suların kısa vadede durulamayacağına yönelik bu sonuç bize onu mu anlatıyor?
4: Evet, şöyle, bu bizim yaptığımız çalışma CHP seçmenin içerisindeki veri bu.
0: Ha, bu CHP seçmenleri içerisinde.
4: CHP seçmenin içerisinde. O zaman. Aslında CHP seçmenin içerisinde olduğundan dolayı da daha anlamlı. Yani çünkü diğer tarafta AK Partili, MHP seçmenlerin, Cumhur İttifakı seçmenlerinin de buraya etkisi olabilir. Ama biz bunu özellikle ayırdık.
0: O zaman şöyle düzelteyim. Evet. CHP seçmenlerinin yarısı %100, bir uzlaşı. Evet. Yakın vadede bir istikrar beklemiyorlar.
4: Aslında yarısı değil, %75'i diyebiliriz.
0: Yani evet, kısmen evet, çatışmalar azalır ama tamamen evet. Bitmez. Bu çok çarpıcı bir rakam.
4: %25'i sadece
0: dörtte biri
4: diyor ki evet, istikrar sağlanır. Genel manada CHP içerisinde artık bir ayrılıkçı bir yaklaşımın olduğunu zaten görüyoruz. Zaten bu bizim yaptığımız çalışmadan sonraki tabloyu da görüyoruz. Yani şu anki tabloda aslında bunu da doğruluyor. Seçmen de aynı şekilde görüşüyor. CHP seçmeninde aynı tepkiyi veriyor açıkçası şu anki şartlarda baktığımız zaman.
0: Siz şimdi çok tecrübeli bir kamuoyu araştırmacısınız. Evet. Defalarca seçim öncesi anketlerle paylaştınız. Süreçleri biliyorsunuz. Seçmen davranışlarını biliyorsunuz. Bu süreç CHP'de nasıl sonuçlanabilir? Çünkü bir kesim ayrışmayla sonuçlanabilir diyor. İki ayrı parti çıkabilir diyenler var. Sizin öngörünüz ne? Ve bunun sonucunda CHP güçlenerek mi çıkar? Yoksa bu süreçten bir oy kaybı olabilir mi? Çünkü çok başka araştırmalar da yayınlanıyor. Özellikle evet. Kılıçdaroğlu ile ilgili süreçte baraj altı kalabilir diyenler evet. var örneğin. Evet. Ne olur CHP'de önümüzdeki süreçte yakın vadeli bir CHP fotoğrafı çekersek?
4: Şöyle, CHP'de bir ayrılık olacak. Bu ayrılığın biz bunu sorduk zaten. Bir sonraki slaytlarda zaten görürüz. Kılıçdaroğlu'nun belli bir duruşu var şu anki şartlarda. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun belki bu kurultay sürecine geçer ise orada belki kurultayda kendisi aday da olmayabilir. Ama bugünkü şartlara baktığımız zaman, mahkeme mutlak kararının sürecine baktığımız zaman, yargı kararının, bunun en az 6 aydan önce olmayacağı gözüküyor. Bu Sayın Özgür Özel'in de biliyorsunuz gibi bir fotoğraf karesi vermişti. Mecliste yürüdüğünde ıslanmış bir fotoğraf karesi. O bundan sonraki siyasi iletişimde bizim bir yeni bir partinin göstergesiydi aslında. Onu da biz yeni bir parti oluşumunda olacağını da görüyoruz. Orada baktığımız zaman toplam seçmenin, CHP seçmeninin 14 Mayıs'ta 25.4 aldı CHP. Herkes yerel seçimlerdeki aldığı oyla karşılaştırıyor. O büyük bir yanılgı olur. Yani evet, 47 yıl sonra bir birinciliği elde etti yerel seçimlerde. 47 yıl sonra.
0: Yok, 38 miydi yerel seçimlerde aldığı oy?
4: Evet.
0: 37 yani, ya 38'di.
4: 38 civarında. Onunla karıştırıyor ama aslında asıl CHP'nin 25.4, 14 Mayıs'ta. Bu 25.4'ün yarısı, yaklaşık 13'ü Sayın Özgür Özel'in kuracağı partiye oy vereceğini söylüyor. Ama belli bir kısmı da %27 küsürdü sanırım. ki oy vermeyeceğini ifade ediyor. Yani bu kendi içerisinde
0: yani %7'di. O zaman Kılıçdaroğlu CHP'de kalsa bile bugünkü tabloda
4: minimalde %7'lik bir oy var.
0: Baraj.
4: Evet.
0: %7. Baraj sınırındalar.
4: Ama bir artı belki verin belki vermemlerin de ben orada Özgür Özel tarafını geçmeyeceğini düşünüyorum. Onların da CHP'nin o kendi altı ok simgesine dönüş yapacağını düşünüyorum. Yani yarı yarı bir oy bölünmesi kendi içerisinde var. O anket

0: Katılmadım da ben özellikle ifade
1: Peki,
0: edeyim.
1: Peki sizin anketlerinizi ilerleyen dakikalarda ekranlara getireceğim. Çok deneyimli isimler var. Yusuf Alabar'da, evet. Ankara'da, Ankara temsilciliği görevini de yürütüyor. Çok tartışma var. Size de soracağım ama özellikle salı günü ne olacak? Sadece şununla ilgili görüşünüzü alayım. Biz bu rakamları paylaşmaya devam edeceğiz ilerleyen dakikalarda. Önemli bir araştırma. Mayıs'tan, mutlak mutlandan sonraki ilk araştırma. Bu rakamları da değerlendireceğiz, yorumlayacağız ama şunu soracağım size tecrübelerinizden hareketle. CHP'de bir bölünme olursa, çünkü daha önce gördük ki CHP'den ayrılan küçük partiler varlık gösteremiyor. Ama şu iki örnek de var. Bir SHP, bir de DSP örnekleri var. Onlar da CHP'den daha büyümüşlerdi, büyüyerek devam etmişlerdi. SHP'de CHP yoktu, evet. Onu da belirtelim. Sonra kurulmuştu. Ne dersiniz? Bu kez gerçekten bir ayrılıkta CHP'nin kökünden daha büyük bir parti ortaya çıkabilir mi? Yoksa bir süre öyle devam eder ama seçim geldiğinde yine o daha önce ayrılanların başına gelen senaryo yaşanır mı CHP'de?
0: Aktan Bey, bu sürece bağlı bir durum ama benim gördüğüm şey şu. Sayın Kılıçdaroğlu, biliyorsunuz aslında mağduriyet var burada normal şartlarda ama mağduriyete normalde baktığımızda Sayın Özgür Özel mağdur gibi gözüküyor ama davacı olan CHP'li, davalı olan CHP'li, şikayet eden CHP'li, herkes CHP'li ve normal şartlara baktığınız zaman kurultay sürecinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir büyük bir ağırlığı vardı kurultayda. Yani orada satın alınan diye tabir ediliyor. Tabii bu biz yargı süreci olduğu için bir şey diyemeyiz ama sonucunda burada baktığınız zaman Kılıçdaroğlu mağdur oldu aslında baktığınız zaman. Ya mağdur olan bir anda düşman haline geldi burada baktığınız zaman. Çünkü bunu derler ya, kurt yedi ayazı unutmaz diye. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu süreci daha farklı boyuta getireceğini düşünüyorum. Ve biliyorsunuz Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı.
1: Yeniden ifade verdi.
0: Evet. Onun verdiği şeyler var,
1: itirazlar
0: var.
1: Yeni ifadeler var.
0: İfadeler var. O ifadelerin ben daha fazla da olacağını düşünüyorum. Yeni parti oluşumunun ben o kadar da böyle sükseli bir ortam, eski o dediğiniz tablodaki süreçten olacağını düşünmüyorum açıkçası.
1: Peki. Tablo ile ilgili süreçleri de soracağım ama müsaade ederseniz bundan sonraki sürece dair gelişmeler nasıl olacak? Çok soru işareti var zihinlerimizde. Evet. Eminim sizin de vardır. Siz de Ankara'da siyaseti takip ediyorsunuz. Çok deneyimli bir isim. Tülay Ağoğlu, ekibimizin, A Haber'in parlamento şefi. Elbette onun deneyimlerinden faydalanacağız. Bu saatte sağ olsun kırmadı. Gelişmeleri bizlerle paylaşmak için yayınımıza katılıyor. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Tülay Ağoğlu. İşin içinden çıkamadık açıkçası. Önce şununla başlayalım dilerseniz. Salı günü ne olacak? Bugün takip ettik. Kılıçdaroğlu ekibinin, partinin basın sözcüsü Müslüm Sarı, Salı günü Genel Başkan gelecek ve grubu toplayacak dedi. Biz Özgür Özel ve ekibine yakın isimlerle de iletişim kurduğumuzda onlar da diyor ki bunun bu hafta için, çünkü sanırım Ferdi Zeyrek'in, o noktayı da belki aydınlatırsınız, Ferdi Zeyrek'in anması var. Bu salı Ankara'da olmayabilir Özgür Özel. Bu salı değil ama ondan sonraki süreçte meclis bize yetki verdi. Biz grup yönetimi ve grup başkanı olarak süreci toplayacağız. Ne olacak CHP'de? Şimdi salı günü şöyle gözümüzü kapattığımızda nasıl bir tabloyla karşılaşacağız? Hem deneyimleriniz hem kulisten aldığınız bilgiler ne söylüyor, sözü hemen size bırakayım Tülay Ağoğlu.
2: Aktan Uysal, tabii salı gününe kilitlenmiş durumda siyaset. Kemal Kılıçdaroğlu salı günü grup toplantısı yapmakta kararlı. Onun ötesinde Özgür Özel de, Özgür Özel'in yanındaki milletvekilleri de yaptırmak istemiyorlar. Ne olacak? Şimdi kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu meclise gelecek. Grup toplantısı şöyle oluyor. Grup gene grup başkan vekilleri oluyor. Grup başkan vekillerinden birisi kürsüde oluyor ve genel başkanı, yani normal prosedür bu şekilde. Genel başkanı kürsüye çağırıyor ve konuşmasını yapıyor genel başkan. Yani genel başkanın milletvekili olması olmaması bir şeyi değiştirmiyor. Ama şimdi grup başkan vekilleri Özgür Özel'in yanında. Üç grup başkan vekili de Özgür Özel'in yanında. Nasıl, kim çağıracak kürsüye Kemal Kılıçdaroğlu'nu? Bu sunumu kim yapacak daha doğrusu? Şimdi bir süredir aslında bunun kulisi devam ediyor ya da çabası devam ediyor. Bazı isimleri acaba ikna edebilir miyiz? O grup kürsüsüne çıkması için şeklinde ikna çabaları da söz konusu. Hani bu iki avukatın, iki tarafın avukatlarının görüşeceği söyleniyor. Bir diyalog kapısı açılmış durumda orada. Bu diyaloglardan önemli bir kısmının da işte bu salı günü yapılacak grup toplantısına ilişkin olduğu söyleniyor. Şimdi kimse ikna edilemezse ne olacak? Kemal Kılıçdaroğlu gelecek toplantı.

0: Toplantıya kaç milletvekili katılacak? Tabii o da önemli. Kaç kişiye orada seslenecek? Bu da önemli olacak. Ve kürsüye nasıl çıkacak? Şöyle deniliyor, birkaç alternatif üzerinde duruluyor. Herkes bu konuda kafa yoruyor çünkü hukuk olarak nasıl olacak, nasıl gerçekleşecek şeklinde. Şimdi iki şekilde toplanabilir deniliyor ve Kemal Kılıçdaroğlu konuşulabilir deniliyor. Birincisi grup toplantısı olarak çağrıda bulunmayıp milletvekillerine seslenecek şeklinde bir çağrı olabilir deniliyor. Yani grup toplantısı değil ama milletvekilleriyle bir görüşme yapacak şeklinde bir çağrı olabilir. Bu durumda Kılıçdaroğlu gelecek, direkt kürsüye çıkacak grup toplantısında o durumda. İkinci bir alternatif üzerinde duruluyor. Bir divan oluşturulabilir. Nasıl bir divan oluşturulur? En yaşlı orada bulunan en yaşlı üye seçilir. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekillerinden. O kürsüye çıkar. İki de katip üye belirlenir. En genç milletvekillerinden ve o grup kürsüne çıkarlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ederler şeklinde de yöntemler tartışılıyor, konuşuluyor tabii. Ama şu kesin, Kılıçdaroğlu gelecek, bundan vazgeçmeyeceği söyleniyor grup toplantısı yapmaktan. Çünkü bu aynı zamanda bir mevzi olarak görülüyor. Yani grup kürsüsü. Şöyle ki Özgür Özel de o gün Ferdi Zeyrek'in vefat eden Ferdi Zeyrek'in anma ölüm yıldönümü olacağı söyleniyor. Orada Manisa'da olacağını ifade etmişti. Ama bu mevziyi kaybetmek istemeyebilir gerekirse çünkü grubu toplarız demişti Özgür Özel aynı zamanda. Bu nedenle şimdi orada bir çatışma da yaşanabilir. Kemal Kılıçdaroğlu'na
1: tam onu soracaktım aslında olabilir. Tülay Ağaoğlu. Özgür Özel. Şöyle bir tablo var anladığım kadarıyla. 111 milletvekiliydi eğer yanılmıyorsam. 111 milletvekili kurultay istemişti. Tamamı Özgür Özel'in yanında olmayabilir ama büyük çoğunlukla grup seçiminde de 96 milletvekilinin Özgür Özel'i desteklediğini biliyoruz. O milletvekilleri salondayken Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekili sayısı 30'da ifade ediliyor. Onlar da gelecek bir yandan. Kendi aralarında bir gerilim olur mu? Birincisi bunu soracağım. İkincisi de meclis başkanlığından bir salon talep eden, doğal olarak Meclis TV'den de canlı yayınlanıyor. Kılıçdaroğlu mu talep edecek yoksa grup başkanı olarak Özgür Özel mi talep edecek? Meclis başkanlığı o salonu nasıl verir ya da iki ayrı salon mu olacak? Açıkçası bunu da merak ediyoruz. Çünkü orada yaşanacak tablo bundan sonra gerilim tırmanacak mı? Bir uzlaşmaya mı dönüşecek? Bunun ipuçlarını verecek. Bir de bir grup seçimi yapamaz mı Kılıçdaroğlu milletvekillerini toplayıp ondan sonra da bir grup başkanı belirlenir. Tekrar süreç devam edebilir. Ne dersiniz?
2: Zaten itirazları var.
1: Evet.
0: Evet, yapabilir. Bir seçim de gerçekleştirebilir ama katılacak sayıya da bağlı tabii bu. Orada bulunacak milletvekili sayısına da bağlı. Bu arada Özgür Özel'i destekleyen milletvekillerinin o grup toplantısına katılması beklenmiyor zaten. Yani onlar olmayacaklar. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin orada grup toplantı salonuna salonunda hazır bulunacaklarını söyleyelim. Tabii sadece milletvekilleri değil, partililer de olacaklar. Onlar da çağrılacaklar kuşkusuz. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren partililer de çağrılacaklar. Bu arada şu notu da düşeyim. Yani geçen Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı grup toplantısında kaç milletvekili vardı? Yani çok sayıda milletvekili görmedik biz oradaki grup toplantısı salonunda. Daha çok eski milletvekillerini gördük o sıralarda otururken. Yani şimdi Kılıçdaroğlu'nun yapacağı grup toplantısına kaç milletvekili katılacak? 27-30 deniliyor. Tabii sayı artabilir de bugün burada olan yarın başka bir yerde olabiliyor. Bunun yanı sıra grup toplantısına girerken ya da grup toplantısını sadece provoke etmek için gelenler olabilir. Bu durumda ne olacak? Yani meclis başkanlığı tabii bunların önlemlerini alacak. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantı salonunu talep ettiğinde ona verilecek. Yani bu konuda zaten geçtiğimiz günlerde de meclis başkanlığı yazı yazmıştı genel merkeze, grup toplantısı yapacak mısınız şeklinde. Orada o hafta için hayır yanıtı alınmıştı. Şimdi bu hafta için grup toplantısı yapma talebi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gidecek ve meclis başkanlığı da salonu vermek durumunda kalacağı ifade ediliyor bu durumda. Peki Özgür Özel de isterse grup toplantısı yapmayı, eğer meclis başkanlığı da vermezse ne yapacağım dedi. Bahçede yaparım gerekirse dedi. Tabii bahçede milletvekilleri toplar mı? Meclis başkanlığının buna çok müsaade edeceğini zannetmiyorum. Çünkü büyük bir çatışma yaşanır orada. Bu da meclis içinde olumsuz bir tablo oluşturur. O nedenle ona da çok izin vereceklerini zannetmiyorum. Yani bu salı Kemal Kılıçdaroğlu yapacak toplantıyı. Öyle görünüyor.
1: Peki bir sorum olacak. Coşkun Başbuğ'un da olacak. Az önce Gürkan Duman, kamuoyu araştırmacısı malumunuz, onun CHP seçmeni üzerinde yaptığı bir çalışmada CHP seçmeninin %75'e yakın ya da 72'sinin kısa vadede bu çatışmanın ya da gerilimin, krizin çözülemeyeceğini düşündüğünü aktardı. Sizin görüşünüz de bu yönde mi? Çünkü PM de bir türlü toplanamıyor. Bir yandan da şöyle itirazlar yükseliyor. Yüksek Disiplin Kurulu seçildi ama PM'nin onaylaması lazım. MYK seçildi ama bu MYK'nın da PM'nin onayından geçmesi lazım gibi. CHP'nin kendi içinde tüzükle ilgili tartışmaları da var. Bunlara dair nasıl bir yol haritası belirleyecek Kemal Kılıçdaroğlu? Onu merak ederim. Sizin gözlemleriniz de elbette Tülay Ağoğlu. Benim sorum buydu. Şimdi Ankara'dan bağlandığınız için ses biraz geç gidip geliyor. Müsaade ederseniz Coşkun Başbuğ'un da sorusunu alalım. İki soruyu birden yöneltmiş olalım. Daha sağlıklı olması açısından. Buyurun Coşkun Başbuğ. Sonrasında da yanıtlarınızı merak ediyoruz.
2: Ben Tülay Ağoğlu. Tülay Ağoğlu'na şunu soracağım. Az önce dedi ya, hani böyle bir şey olursa gerilim artar ve çatışma kaçınılmaz olur. Orada konuşulan, yani bu çatışmanın en uç noktası ne? Vekiller mi birbirine girecek? Hani Allah korusun, istemeyiz tabii böyle bir şey olsun, ama bunun boyutunu ne bekliyorlar? Artı böyle bir durumda meclis gerekli tedbirleri alır demiştiniz. Meclisin alacağı tedbirler neler olacaktır? En uç nokta gerilimin o çatışma noktasına geldiği an.
0: Coşkun Başbuğ'un sorusundan başlayayım. Tabii fiziki müdahaleler olabilir. Yani mecliste olmayan şeyler değil bunlar. Fiziki müdahaleler olabilir birbirlerine yönelik milletvekillerinin. Bu arada tabii milletvekillerinin dokunulmazlığı var. Yani meclis polisi de bu konuda dikkatli davranmak zorunda. Sayın, o hassasiyeti de göstermek zorunda. Ama önlenemez bir boyuta gelirse eğer olaylar, bu durumda meclis polisinin de devreye girebileceğini, en azından ortamı yatıştırma yönünde her iki tarafa yönelik bir takım polisin de fiziki müdahalede bulunabileceğini söyleyelim. Çünkü evet milletvekili ama hiç istenmeyen, çok başka yerlere gidecek durumların yaşanmasını da önlemek zorunda aslında meclisin güvenlik güçleri bir taraftan. Yani fiziki müdahaleler olabilir, oraya kadar gidebilir, özetle onu söyleyelim. Uzlaşma olur mu? Uzlaşma olacağı benzemiyor iki grup arasında. Çünkü bir taraf diyor ki kurultay gerekiyor. Yani hemen kurultay diyor. Diğer taraf diyor ki hemen kurultay toplanamaz. İhtiyati tedbir kararı var. Kesinleşinceye kadar bir kurultay söz konusu değil diyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu o kesinleşme kararı çıkmadan bir kurultay toplama niyetinde değil. Bu kesin görünüyor. Diğer tarafsa bir an önce kurultay diyor. Hatta bunun için çağrı heyetinin gelmesini istiyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu gitsin, bir kayyum atansın partinin başına. O da hemen kurultaya taşısın partiyi şeklinde de görüşler ifade ediliyor. Yani kısa süreçte bir uzlaşma olması çok zor görünüyor. Bir de şunu da söyleyelim Aktan Uysal, yani o kadar karşı karşıya geldiler ki ve birbirlerine o kadar kötü sözler söylediler ki bu noktadan sonra nasıl yan yana gelecekler, gerçekten merak edilen bir konu bu. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu tarafı sürekli biz diyaloğa açığız diyor. Yani gelin konuşalım, diyaloğa açığız diyor, ama diğer tarafta yani bizim uzlaşma, yan yana gelme şartımız kurultay diyor. İki avukat, iki tarafın avukatı görüşecek önümüzdeki günlerde. Ayrıca diyalog kurmaya çalışan 3 milletvekili var. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyorlar, Özgür Özel ile görüşüyorlar. Bir uzlaşma sağlamaya çalışıyorlar ama şu ana kadar bir yol almış değiller. Böyle görünüyor. Yani uzlaşma bir anlamda çok çok zor. %90 olacak gibi görünüyor.
1: Şöyle mi nereye sonuçlanır Tülay Ağaoğlu? Eğer uzlaşma olmazsa, az önce de konuştuk, bundan sonra da konuşacağız. Yeni bir partiyle mi sonuçlanır? Siz elbette çok uzun yıllardır siyaseti takip ediyorsunuz parlamentoda. Böyle bir çabanın sonuçsuz kaldığı durumda, çünkü Özgür Özel cephesi diyor ki sonuna kadar kalacağız. Ama kırmızı çizgi neresi olur ve ne olduktan sonra bir yeni parti, hatta iki

0: istese de yapamaz deniyor. Genel teamül bu.
1: Teamül gibi doğru zaten. Böyle olmak zorunda.
0: Böyle olmak zorunda. Şimdi Özgür Özel ve ekibi neye dayandırarak hala illa kurultay, illa kurultay diyor. Bunu neyle gerekçelendiriyor?
2: Şimdi aslında şöyle bir temyiz işi var, başvurusu var. Özgür Özel çok acele hareket etti mutlak butlan kararından sonra ve avukatlar CHP'nin avukatlarıydı o zaman. Gittiler hemen Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundular. Doğru. Şimdi o temyiz başvurusunda bulunulmasaydı eğer o durumda karar kesinleşmiş olacaktı ve hemen kurultaya gidilmesi söz konusu olabilecekti. Ama şimdi o temyiz başvurusu sonuçlanmadığı sürece kurultaya gidilmesi yani hukukçuların önemli bir kısmına göre mümkün görünmüyor. Kararın kesinleşmesi lazım diyor. Şimdi Özgür Özel tarafı diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu partinin avukatları aracılığıyla başvursun, temyizi geri çeksin diyorlar. Çünkü sadece kurumsal olarak geri çekilebiliyor. Yani CHP geri çekebiliyor. O nedenle geri çeksin. Sonra da partiyi kurultaya götürsün diyorlar. Bu da çok mümkün görünmüyor. Çünkü Kılıçdaroğlu tarafı da kararın kesinleşmesini istiyor bir anlamda. Ve kesinleştikten sonra kurultay için harekete geçmeyi planlıyor. Bu arada zaten Kılıçdaroğlu mevcut delegelerle gitmek istemiyor kurultaya. O zaman hiçbir şey değişmez diyor. Bir de birçok delegenin hakkında soruşturma var. Oy kullanamayacak olanlar var. Yani çok sakatlanacak deniliyor zaten bu delegelerle.
0: Ya, haklı.
2: Gidilecek bir kurultay. O nedenle ilçe, il kongrelerinden başlayarak delege yapısını değiştirdikten sonra ancak bir kurultaya gitmeyi planlıyor Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Mahalleden başlayıp en az 6
2: ay. Evet, bir hayli sürecek bir süreç o.
1: Buyurun.
2: Yani bir, en az 6-7 ay diyelim. Evet,
1: Gürkan Duman'ın da bir değerlendirmesi bir olacak Tülay Ağulu. Sonrasında o yeni partiyle ilgili iddiaları soracağım. Buyurun.
3: Tülay Hanım, iyi akşamlar. Yani bu kurultay süreciyle alakalı hukuken bir mümkünat var mı? Yani Özgür Özel bunu bildiği halde buradan bir mağduriyet mi? Yani gerçekten hukuken bir boşluk varsa buraya bir dayatma yapabilir haklı olarak. Eğer dayatma yoksa buradan bir mağduriyet oluşup yeni partinin bir ön oluşumunu mu hazırlıyor aslında baktığınız zaman? Yani sizce nasıl görüyorsunuz? Yani sizin akışınız nedir?
2: Tabii. Evet. Evet, öyle görünüyor. Yani şimdi sonuna kadar zorlamak istiyorlar. Yani her yolu kullanıyorlar. Her gün yeni bir hamle gündeme geliyor Özel cephesinde. Evet, hukuki olarak ancak az önce de söylediğim gibi temyiz başvurusunun geri çekilmesi gerekiyor. Bu da söz konusu görünmüyor. Yani ihtiyati tedbir kararı olduğu sürece, karar kesinleşmediği sürece kurultaya gidilmesi mümkün görünmüyor. Onlar da biliyorlar kuşkusuz. Ama diyorlar ki işte Kemal Kılıçdaroğlu geri çeksin temyiz başvurusunu diyorlar. Ve de işte yine de gidebilir şeklinde söylemler dile getiriliyor ama tabii ki zorlamak istiyorlar. Yani bunun sonucunda kuşkusuz mağdur bir şekilde ayrılmak görünüyor ya da o planlanıyor. Yeni parti konusuna oradan bağlayacak olursak.
1: Buyurun.
2: Şimdi yeni parti kurulması evet gündemde ama hiç de kolay değil.
1: Tabii.
2: Yani birkaç koşulun yerine gelmesi gerekiyor. Büyük kongresini yani seçime girmek için daha doğrusu %40'ın üzerinde bir teşkilatlanması olması gerekiyor. Yeni kurulacak partinin seçime girebilmesi için.
1: Tülay Ağulu, araya girdim ama şöyle bir detay çok konuşuldu. Merve Şebnem Uruç'un da bir değerlendirmesi olacak. İyi Parti örneğinden sonra biz de yayından önce editör arkadaşlarımıza baktığımızda bir kanuni düzenleme oldu. Yani 20 milletvekili yeni partiye geçtiği takdirde grup toplanıyor ve o grupla birlikte İyi Parti örneğinde olduğu gibi bu teşkilatlanma sınırını tamamlamadan seçimlere girebilme yeterliliği kazanıyordu ama sonrasında bir kanun değişiklik oldu galiba.
2: Eskiden.
1: Artık bu gerçekleşmiyor.
2: Evet.
1: Öyle anlıyoruz değil mi? Bir madde vardı. Biz bugün onu da kontrol ettik.
2: Hayır.
1: Sizin yorumunuzu merak ediyorum bununla ilgili. Bir de Merve Şebnem Oruç'un bir değerlendirmesi.
4: Sorum var.
1: Bir soru, buyurun.
4: Tülay Hanım temyizden feragat meselesine değindi. Kemal Kılıçdaroğlu ve avukatlarının görüşü olağan kurultay için böyleydi. Özgür Özel cephesi bu yüzden olağanüstü kurultaya gitmek için delege imzası topluyordu. Oradaki süreç nasıl işliyor? Çünkü Temmuz gibi kendilerine bir kriter koymuşlardı. Delegelerle olağanüstü ve seçimli kurultaya gitme konusu.

0: O hamleleri ne aşamada onu da
1: onun
0: merak ettim.
1: Onun sebebini de açıklayalım. Bir parti iki kurultayın üst üste gerçekleştirmediği takdirde seçimlere giremiyor diye bir...
2: Çünkü ertelemişti.
0: Öyle bir söylemleri var ama var. Delege sayısının da yeter noktaya ulaştığını söylemişti galiba.
1: 900'ü geçmişlerdi.
0: Evet, evet.
1: Buna dair de yorumlarınızı alayım Tülay Ağoğlu. Sizi biraz yorduk evet. Ama aydınlatırsanız seviniriz. Buyurun.
3: Evet, o delege sayısında yani imza atan delege sayısı 900'lere ulaştığını açıkladı son olarak. 800'ü geçti dedi zaten Özgür Özel. Yani o imza toplamada bir sorunları yok. O olağanüstü kurultay için imza toplanabiliyor. Ama şimdi İstinaf Mahkemesi'nin kararında tüm kurultayları iptal etti. TÜZÜK kurultayıyla TÜZÜK kurultayı yapmıştı Özgür Özel. O kurultayda da artık toplanan olağanüstü toplantı için imzalar genel başkanın onayına bağlı değildi. Ama şimdi eski TÜZÜK'e dönüldüğü için imzalar genel başkana götürülmek zorunda ve genel başkanın onayıyla kurultay toplanmak zorunda. Böyle de TÜZÜK'te bir düzenleme söz konusu o. İşte eski TÜZÜK'te yani değişmeyen TÜZÜK'te ki ona dönülmüş durumda. Yani olağanüstü kurultay için imza toplanması da çok sonuç alıcı bir konu olarak görünmüyor.
1: Peki bu 20 milletvekilliyle ilgili
3: evet,
1: süreçte
3: çok fazla bir şey ifade etmiyor.
1: 20 milletvekilliyle grup kurma da geçersiz bir bakış açısı. Çünkü o İyi Parti sürecinden sonra değişmişti.
3: Evet evet. O değişti.
1: De teşkilatlanmak gerekiyor.
3: Evet.
1: Coşkun Başbuğ buyurun.
2: Tülay Hanım şimdi bir ara şöyle bir kulis bilgisi vardı. Bu yeni parti kurulsun kurulmasın konusu Özgür Özel ve onunla birlikte hareket edenler arasında tartışılıyor. Bendeki kulis bilgisi bu. Lütfen yani siz de teyit edin veya işte o aksini iddia edin.
3: Doğru.
2: Dediler ki grup içerisinde Özgür Özel'e bu iş doğru iş değil, bu yol doğru yol değil, parti kurmakla bir yere varamayız diyerek bu fikri fikre karşı çıktıkları, Özgür Özel'i engelledikleri bende bilgi var. Doğru mudur? Buna bir de şunu ilave edeyim. Şu an yeni parti konuşulduğuna göre Özgür Özel bütün o onunla birlikte hareket eden milletvekillerinin tamamının desteğini almış diyebilir miyiz? Eğer böyle bir parti gündeme gelecekse.
3: Hayır. Yani o durum çok değişebilir. CHP'den ayrılmak istemeyen birçok milletvekili var. Özgür Özel'in yanında yer alsalar bile. Örneğin Oğuz Kağan Salıcı bugün bir televizyon programına katıldı. Diyalog olsun, uzlaşma olsun dedi. Ben CHP'den ayrılmam dedi. Yani Oğuz Kağan Salıcı tarafsız bir noktada yer alıyor ama Özgür Özel'in yanında yer aldığı söylenen birçok ismin bugün parti kurulsa, yeni bir parti kurulsa gitmeyeceği söyleniyor. Yani işte. CHP'den ayrılmak kolay değil milletvekilleri için. Bu arada milletvekilleri tabii bir şeyi de kestirmeye çalışıyorlar. Aslında milletvekilleri şu anda çok şaşkın durumdalar. Yani ne yöne gidecekleri konusunda bir netlik yok. Gelecekte nasıl olacak? Kalsalar ne olacak? Gitseler ne olacak? Yani bu hesaplar, kitaplar yapılıyor şu anda. Milletvekilleri de bunu hesaplamaya çalışıyorlar. Yani gitsek orada başarısız olursak ne olur? Burada kalırsak ne olur? Burası başarısız olursa yani CHP yeterli oy alamazsa ne olacak? Gelecekleri ne ilişkinde bir karar vermek zorundalar bugünlerde. Yeni parti kurulması evet gündemde ama hiç kolay değil az önce söylediğim gibi. Bu arada mevcut partilere gidilmesi de konuşuluyor. Yani mevcut partilerden örneğin İyi Parti de konuşuldu bir ara. Hani İyi Parti'ye Özgür Özel ve onu destekleyen isimlerin milletvekillerinin geçmesi de konuşuldu. Ki son grup toplantısında Musavat Dervişoğlu İyi Parti'nin genel başkanı şunu söyledi. Yani kapılarının açık olduğunu söyledi bir anlamda. Özgür Özel ve birlikte gelecek olanlara Kemal Kılıçdaroğlu'na kesinlikle kapıları kapattı ve Özgür Özel'e sıcak mesajlar gönderdi bu anlamda. Yani İyi Parti'ye de gidebilir. Başka bir partiye de katılabilirler. Kurulu başka partilerden söz ediyorlar. Mesela İttifak Partisi diye bir partiden söz ediyorlar. O partiye de bir geçiş olabilir yeni kurulmasının ötesinde. Bir de şu da yani hiç kolay değil derken bunların hepsi de maddi bir olanak da gerektiriyor. Yani teşkilatlanma tamam, işte kurultay tamam, sürelere, bütün şartlara sahip olunuz. Bunlar nasıl yapılacak? Ne şekilde yapılacak? Kolay değil kuşkusuz. Yani para da gerekiyor bir anlamda açıkçası.
2: Tülay Ağoğlu.
1: Peki kalacak.

0: Süleyoğlu bizle. Dilerseniz yorumlarımızı çok kısa alayım bir araya gitmeden.
1: Öyle mi?
0: Diğer konuklarım da sonrasında Tülay Ağulu'na sorayım.
1: O zaman çok kısa net bir soruyu sorayım.
0: Çok kısa bir soru alayım. Çok kısa beğeni sonra yorumlara başlayayım.
1: Özgür Özel'le birlikte hareket eden milletvekiller üzerinde İmamoğlu ağırlığı nedir sizce?
2: Önemli bir ağırlığı var kuşkusuz. Yani şimdi daha önce yorumlar yapılıyordu işte milletvekillerinin önemli bir kısmında belirlenmesinde İmamoğlu'nun etkisi olduğu söyleniyordu. Bazı isimlerin tamamen İmamoğlu'nun ısrarıyla milletvekili adayı gösterildiği ve milletvekili olduğu söyleniyordu. Önemli bir ağırlığı var ama şu anda Özgür Özel'in yanında duran isimlerden bir kısmı da gerçekten işte mutlak butlana karşı çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gelecek görmeyen yani CHP'nin geleceğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmeyen isimler de var. Yani tamamının Ekrem İmamoğlu'nun yanında yer aldığını söylemek yanlış olur. Çünkü bu mutlak butlan kararından önce CHP kulislerinde Ekrem İmamoğlu'nun bu kadar peşine takılınmaması gerektiği, bu kadar miting yapılmaması, Türkiye'nin başka önemli sorunları olduğu yönünde de görüşler ifade ediliyordu. Çokça konuşuluyordu daha doğrusu. Yani bu konuda rahatsızlık da vardı. Evet etkisi var. Önemli bir etkisi var ama hepsi değil.
0: Peki. Teşekkür ederiz Tülay Ağulu. Devam edeceğiz. Yine sorularımız olursa ya da sizin ekleyeceğiniz bir nokta olursa lütfen araya girin. Yusuf Alabar'da ne diyorsunuz? Ne olacak CHP'de? Örneğin hemen kısa vadede Salı gününden başlayalım.
3: Salı günü evet. Salı
0: ne bekliyorsunuz siz Ankara'da Salı
3: yani
0: günü?
3: Yani şöyle sevgili Tülay Hanım'ın dediği gibi grup değil toplantı şeklinde yapılması, divanın kurulup oradan katip üyenin Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye çağırması bunların olmama ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu bir meşruiyet kaybıdır. Genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmasa bile grup konuşması yapması ve bunun önünde hiçbir engel yoktur. Dolayısıyla mahkeme mührü Süleyman olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na kabul etsen ya da etmesen verdiğine göre Kemal Kılıçdaroğlu 9'unda grup konuşmasını genel başkan sıfatıyla yapacaktır. Vay efendim işte bu konuyla ilgili milletvekili değilsiniz yapamazsınız falan bunların zerre-i miskal değeri yok. Neden? İşte Sayın Cumhurbaşkanı örneği ortada. Sayın Cumhurbaşkanı milletvekili değil AK Parti'nin genel başkanı olarak grup konuşmalarında kendi grubuna hitap ediyor. Keza Müsavat Dervişoğlu'na devretmeden önce Meral Akşener'in genel başkan olarak
0: Saadet Partisi'nde
3: onların kendi içindeki o dönüşümlü şeyler keza öyle. Şimdi bu kadar açıkken Kemal Kılıçdaroğlu'nun meşruiyetini perçinleyeceği en önemli yerlerden bir tanesi grup konuşmasıdır. Genel başkan olarak ben Salı günü gelip orada bir grup konuşması yapacağını düşünüyorum. Efendim orada işte kapıya gelirlerse kapatırlarsa yani şimdi şöyle sokakta Kızılay'da toplanmaya benzemez o iş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendi içerisinde hem saygınlığı hem resmiyeti var. O resmiyet yani siz sokaktaki vatandaş olarak bunu içinize sindirseniz de sindirmeseniz de mahkemenin verdiği bir karar olduğu için oraya Kemal Kılıçdaroğlu gelir ve konuşmasını yapar. Dolayısıyla ben Özgür Özel'in bu konuyla alakalı ortalığı gerecek bir hamlede bulunmamasının kendisi açısından daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Ayrıca Özgür Özel grup başkanının kendisi olduğunu iddia ediyor ama Cumhuriyet Halk Partisi de 23 Mayıs 2026 tarihinde 96 milletvekilinin 95'inin reyini alaraktan kendisini grup başkanı ilan eden Özgür Özel'le ilgili şunu söylüyorlar. Genel başkanın bu konuyla ilgili bilgisi ve çağrısı olmadan yapılacak toplantılardan grup başkanı çıkmaz fikriyatı var. Tıpkı ne gibi? Olağanüstü kurultayı toplamak için delege imzasına başvurulduğunda da yeni tüzük Tülay Hanım da söyledi. Nasıl öngörüyor? Genel başkanın çağrısıyla. Şimdi siz genel başkanın çağrısının olmadığı yerde kendinize kapalı bir odada toplayıp kendinizi grup başkanı ilan etmeniz çok anlamlı değil.
0: Ama şöyle bir itiraz da var buna. Sonuçta bir grup başkanı seçilecek.
3: Tamam.
0: En kısa sürede çağrı yapın, seçelim diyorlar.
3: Bu demokratik anlamda analarının ak sütü kadar doğru olan bir yaklaşım.
0: Kılıçdaroğlu bunu yapmadıkça da bir demokratik meşruiyetinin sorunlu olduğunu düşünüyorlar.
3: Bu doğru. Ama
0: Kılıçdaroğlu bu çağrıyı yapar mı?
3: Ama bu doğru. Bu doğru. Bu şekilde korsan bir toplantıyla egale edilemez.

0: Burada tahkim edilemez.
1: Burada Kılıçdaroğlu'nun demokratik bir yönetim sergilememesini eleştirebilirsiniz. Ama kendi başınıza bir kapalı toplantı salonunda grup başkanı seçtikten sonra bunun da meşru olduğunu iddia edemez.
0: Meclis başkanlığı ile ilgili topu burada oraya atılıyor ve şöyle meclis bir ifadesi vardı.
1: Kendi
0: meclis
1: kendi
0: başkanı da böyle bir durumda tabii grup başkanına yeniden salonu verebilir diyor. Özgür Özel'e yakın isimler biz tekrar başvururuz salonu biz alabiliriz diyorlar. Tülay Alın'a birazdan sorarım. Böyle bir tartışma devam.
1: Kendi ya ben salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun biliyorsun ilk başta olabilir falan diyordu. Daha sonra kesinlikle geleceğim konuşacağıma doğru dönüştü. Grup Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlanla geri dönmesinin siyasi analizi farklı bir şey. Mahkemenin yetkiyi Kemal Kılıçdaroğlu'na verip onu genel başkan ilan etmesi ayrı bir şey. Benim konuştuğum ikinci boyut. Kemal Kılıçdaroğlu şu an resmi olarak partinin genel başkanıdır ve 9 Haziran'da grup konuşmasını gelir. Orada tıpkı Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi ya da diğer örneklerinde olduğu gibi gelir ve yapar. Ha burada çıkartılabilecek bir sorun ayrışmayı daha da
0: derinleştirir.
1: Katalizör görevi görüp derinleştirir ve kopmayı kolaylaştırır. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerinin İyi Parti'ye gidip seçimi falan oradan girmelerine en büyük itirazın Silivri'den geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla ben önümüzdeki süreçlerde orta vadede Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden bir grubun yollarını ayırmakla karşı karşıya kalacağını düşünüyorum.
0: Bir araya gideceğim. Aradan tamam sonra bunu konuşalım. Merve Şebnem Uruç ne dersiniz? Siz salı günü nasıl görüyorsunuz? Siz de konuklarımın genelinde olduğu gibi yeni bir partinin artık kaçınılmaz olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bir süre partinin içinde kaldıktan sonra.
2: Yani salı günü için Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir çıkış yapmasının arkasında herhalde şu var. Çünkü son bir hafta 10 gündür bir tarafta genel başkanlık, bir tarafta grup başkanlığı, böyle bir eş başkanlık mı, çift başlılık mı, böyle bir senaryo ortaya çıktı ya. Özellikle medyada da bu çok konuşuluyor. Ve bu böyle kabul görecek gibi. Bu ne kadar sürdürülebilir falan diye tartışılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu muhtemelen bunun önünü kesmek istedi. Doğru ve haklı bir şeydir de. Yani parti içerisinde bu çift başlılık diyelim. Buna izin verirseniz
3: 3
2: hatta.
0: Bir de orta
2: ama ya bir o üçüncü kişi Silivri'de en azından sonuçta evet bir kürsü işgal edilmiyor. O sebeple iki başlılık diyorum. Bu iki başlılık zaten kendisi başlı başına bir problemken bir kamuoyu tarafından da bunun bir alınış şekli var. Yani bu sonuçta siyaset yapıyorsunuz ve buna ne kadar izin verirseniz o kadar zayıf gözükebilirsiniz. Parti içerisinde dizginleri tutamıyorsunuz. Ha. Şu olabilir, hani mesela Kemal Kılıçdaroğlu acaba bir arbededen işte mecliste çıkabilecek böyle işte şiddete dayalı görüntülerden çekinir mi falan. İşte genel merkezdeki o tabloda gördük aslında. Çekiniyor olsaydı zaten genel merkeze girişini de daha uzun doğru bir pazarlığa döndürürdü. Bence CHP'liler, CHP'lileri bizden iyi tanıyor. Yani en azından benden iyi tanıyorlar ve CHP'liler şunu biliyorlar. Hani o WhatsApp grubunu bile direniş adıyla falan kuruyorsunuz. Dolayısıyla duruşunuz az çok böyle. Yani zorla çıkarılmadığınız müddetçe bir yerden böyle çok efendice çıkasınız yok. Kemal Kılıçdaroğlu bunu çok iyi biliyor çünkü kendisi Özgür Özel'in yerinde olsa o da aynı şekilde sonuna kadar kalırdı. Bu nedenle o grup başkanlığı meselesi oradaki o işgalin ya kendi bakış açısıyla söylüyorum ne kadar uzun sürerse içeride o kontrolü sağlamasını o kadar gecikeceğini düşünüyor. Ha ama yani oradaki yani şimdi bir tüzük var, bir yürüyüş şekli var. Tülay Hanım az evvel anlattı. Yani işte grup başkan vekili tarafından açılıyor, söz veriliyor falan. Buradaki teamüllere uyum nasıl yapılacak? Esas mesele o ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri adım atacağını sanmıyorum. Bu iş biraz şuna doğru gidiyor. Yani bir taraf özellikle Özgür Özel cephesi kendileri çıkıp gitmek istemiyorlar partiden. İhraç edilmeye adeta kendilerini zorluyorlar. Hani bu zaten herkes artık bunu görüyordur. Sebebi de bir tarafıyla şu, CHP kolay kolay bırakılacak bir parti değil. Ki Tülay Hanım bence aslında gecenin en önemli ifadesini kullandı az evvel. Milletvekillerinin dahi, Özgür Özel'i destekleyen milletvekillerinin dahi bir ayrılma durumunda kolay kolay CHP'den ayrılamayacağı kısmı. Çünkü hayır, o CHP'li olmak çok önemli bir şey o taraftakiler için. Çıkıp gitmek kolay değil. Yeni bir, yani şimdi Özgür Özel, yani bunları çok konuşuruz da. Özgür Özel değiştik, çok büyük değişim

0: falan ya, ne değişti Allah aşkına? Tamam yani genel başkan değişti de ekonomi politikanız mı değişti, dış politikanız mı değişti, ne değişti? CHP'lilere bu kavga gürültünden sonra ne satacaksınız, ne anlatacaksınız? Hala orada bir boşluk var. O yüzden CHP'den ceketimi alıp çıkıp gittim yerine, hayır biz kalıcıydık ama bizi kovdular.
1: Şimdi bir yüzleşme arayışı var. Çok önemli bir noktanın altını çizdiniz Merve Şebnem Uruç. Partinin şu anki durumundan rahatsızız. Bir yol bulunmalı diyen 3 isim görüşmüştü Kılıçdaroğlu'yla. Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Vahap Seçer. Kılıçdaroğlu şöyle demiş. Bunu verelim, araya gidelim, sonra yorumlayalım. Partiyi ayrıştırmadan, bölmeden yolumuza devam etmeliyiz. Diyaloğu açığız ama çift başlılığa da müsaade edemeyiz. Bu konuda zaten gerekli açıklamaları parti sözcümüz yapıyor. Burada çift başlılığa müsaade edemeyiz. Sizin söylediğiniz noktada galiba o ikili yapının izin verilmeyeceğini çok net bir şekilde ifade ediyor. Bir araya gidelim. Aranın ardından bu başlıkları ve özellikle önemli bir kamuoyu araştırması da var. Onun sonuçlarını sizlerle buluşturacağız. Kısa bir ara, lütfen ayrılmayın.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Sağlık Bakanlığı, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla yeni bir fon kurulması için çalışma başlattı. Hazırlanan taslağa göre Sağlıklı Hayata Katkı Fonu adıyla kurulacak fonda şekerli içecekler, tütün ürünleri ve bazı atıştırmalıklardan pay alınacak. Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen atıştırmalıklarda ise satış fiyatının %20'si oranında kesinti yapılacak. Fon gelirleri okullarda sağlıklı beslenme programları, çocukluk çağı obezitesiyle mücadele, diş sağlığı taramaları, sağlıklı yaşam merkezleri, spor alanları ve tütünle mücadele kampanyalarında kullanılacak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam haberine son bir adım kaldı. Enflasyon Mayıs ayında %1.71, yıllık olaraksa %32.61 oldu.
7: Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı zam oranına ilişkin kritik veri de belli oldu. Yılın ilk 5 aylık bölümünde emekliler şimdiden %16.61'lik zammı garantiledi.
6: Enflasyon Ocak ayında %4.84, Şubat ayında %2.96, Mart ayında %1.94, Nisan ayında %4.18, Mayıs ayında ise %1.71 olarak gerçekleşti. Şimdi gözler 3 Temmuz tarihinde açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamına çevrildi.
7: 20 bin lira aylık alan SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden 3.322 lira, 25 bin lira alan emekli 4.153 lira, 30 bin lira alan emekli ise 4.983 liralık zammı cebine koymuş oldu.
6: Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre enflasyonun Haziran'da %1.52 olması bekleniyor. Şayet tahminler tutarsa SSK ve Bağkur emeklisinin Temmuz zammı %18'i aşıyor. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre belirleniyor. Toplu sözleşme zammı yılın ilk 6 ayı için %7 olarak belirlenmişti. Memur ve memur emeklisi için enflasyon farkı da %5.05 oldu. Böylece memurlar da %12.41'lik zammı şimdiden hak etti.
7: Yapılan hesaplamalara göre Ocak ayındaki artışla birlikte 61.890 liraya yükselen en düşük memur maaşı 5 aylık netleşen verilere göre 69.570 liraya ulaştı. Benzer şekilde şu an en düşük 27.772 lira alan memur emeklilerinin maaşı da 31.218 liraya yükseldi.
6: En düşük memur maaşı 64.397 liradan 72.388 liraya, 81.617 lira olan polis maaşı 91.746 liraya, 73.368 lira olan öğretmen maaşı 82.472 liraya, 74.770 lira olan hemşire maaşı ise 84.049 liraya ulaştı. Beklentiler gerçekleşirse memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı da %14'ün üzerine çıkacak. Ve son bir not. Mayıs ayı enflasyonuyla kira artış oranı da belli oldu. Kira zammı Haziran'da %32,24 seviyesini geçemeyecek.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Yürürlükteki hukukumuzda nafaka süresiz olarak kabul edilmiştir. 1988 yılı itibariyle hukuk sistemine dahil oldu. Ondan önce bir yıl süreliydi yoksulluk nafakası.
0: Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı iptal etti. Artık nafaka süreli olacak. Peki süre ne olacak? İşte bu konuda da gözler yasal düzenlemeye çevrildi.
9: Yasal düzenleme için AK Parti harekete geçti. Kriterler belirlendi. Buna göre mağdur tarafın gelir durumu, evlilik süresi, çocuk sayısı, sağlık durumu ve yaş dikkate alınacak.
10: Toplumun huzurunu, sükununu, burada kadın haklarını, erkeğin haklarını, ailenin haklarını, belki çocukların haklarını da koruyarak bu nafakayı yeniden bir düzenleme yapacağız elbette ki.
9: Yasada limit konulacak, alt sınır yer alacak. Belirli bir yılın altında nafaka ödemesi olamayacağına ilişkin hüküm yasada yer alacak. Üst sınır için boşanmada mağdur tarafın içinde bulunduğu koşullara göre süresinin belirlenmesi konusunda hakime takdir yetkisi verilecek. Nafaka miktarında evlilik süresi önemli olacak. Nafaka süresi evlilik alınan sürenin belli bir oranında olacak.
0: Kısa süreli evlilikler için de toptan ödeme seçeneği yasada yer alacak. Peki mevcut nafaka ödemeleri ne olacak? Süresiz ödemeler ne olacak? İşte buna da yasada cevap verilecek.
9: Getirilecek yasal düzenlemede mevcut nafaka ödemeleri de dikkate alınarak bir geçici madde konulacak. Nafaka ödemelerinin yasa çıktıktan sonra 2 yıl gibi belirli bir süre devam edeceği yasada yer alacak.
11: Süresiz nafaka ile ilgili olaraktan kararı henüz resmi gazetede gerekçeli olarak yayınlanmadı. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra buradaki gerekçeye uygun olarak kanun maddemizi hazırlarız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunarız.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
12: El Niño'nun önümüzdeki aylarda ortaya çıkma olasılığı %90.
13: El Niño'nun etkileri yalnızca Pasifik Okyanusu'yla sınırlı kalmıyor. Tarım ve enerji gibi küresel ölçekte sonuçlar doğuruyor.
9: Küresel ısınma son yıllarda kendini daha da çok hissettiriyor. Denizler ısınıyor, kuraklık artıyor, sıcakların artmasıyla orman yangınları çoğalıyor. Bu yazda kavurucu sıcaklarla geliyor. Yetkililer El Niño olarak bilinen sıcak hava dalgasının yaklaştığını söylüyor. Felaketlerin ard arda yaşanabileceği, acil önlem alınması gerektiği belirtiliyor.
12: Bilimsel veriler son derece net. El Niño'nun önümüzdeki aylarda ortaya çıkma olasılığı %90. Dünya bunu ciddi bir iklim alarmı olarak değerlendirmelidir. El Niño koşulları zaten ısınmakta olan gezegen üzerindeki baskıyı daha da artıracaktır. Etkileri daha şiddetli hissedilecek, daha geniş alanlara yayılacak ve sınırları aşarak yıkıcı sonuçlar doğuracaktır.
9: Bu yıl yaşanacak sıcak hava dalgasının 100 yılın en güçlü El Niño etkilerinden biri olabileceği konusunda uyarılar yapılıyor. Sonuçların ise küresel ölçekte olacağı ifade ediliyor.
13: Uzmanlarımız 2026 yılının Haziran-Ağustos döneminde El Niño koşullarının oluşma ihtimalini %80 olarak değerlendiriyor. Bu olasılık tahmin döneminin geri kalanında yani Eylül-Aralık aylarında ise %90'a kadar yükseliyor. El Niño'nun etkileri yalnızca Pasifik Okyanusu ile sınırlı kalmıyor. Tarım, enerji, ticaret, su kaynakları, tedarik zincirleri ve geçim kaynakları üzerinde küresel ölçekte sonuçlar doğuruyor.
9: Yeni sıcak hava dalgasıyla birlikte önümüzdeki 3 ay boyunca gezegenin neredeyse her yerinde alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklar bekleniyor. El Niño özellikle Güney Amerika, Afrika ve Orta Asya'da aşırı yağışlara yol açabilir. Avustralya, Endonezya ve Güney Asya'da ise kuraklık bekleniyor. Hali hazırda iklim krizi yaşayan dünya, sıcak hava dalgası nedeniyle bir de gıda tedarik zincirinde sorun yaşamaya başlayabilir.
12: Bugün karşı karşıya olduğumuz temel fark iklim değişikliği nedeniyle artık farklı bir iklim rejimine geçmiş olmamızdır. Bu nedenle güçlü bir El Niño olayının iklim değişikliğiyle aynı döneme denk gelmesi, geçmişte yalnızca El Niño'nun etkili olduğu dönemlere kıyasla benzeri görülmemiş hava olaylarının yaşanma ihtimalini önemli ölçüde artırıyor.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
14: Gaz gülü yapıyoruz. Elektrikten buradan ışık çıkacak.
15: Kırılmış porselenlerden yaptım. Kendi hayal gücümle yaptım.
6: Konserler, atölyeler, yarışmalar ve çok daha fazlası. Binlerce kişi daha yaşanabilir.

0: bilir bir dünya için Sıfır Atık Festivali'nde buluştu.
1: Ne demek sence?
2: Geri dönüşüm. Çöpe olması demek. Yani.
3: Sıfır atık felsefesini benimseyen herkes iklim değişikliğiyle mücadelenin aktif bir aktörü haline geliyor.
0: Sıfır atık hareketinin dünya çapındaki öncüsü Emine Erdoğan festivalin ikinci gününde kürsüdeydi. Bir kez daha çevre seferberliği çağrısı yaptı.
3: Sıfır atığın yaygınlaşmasıyla doğa kadar İnsanlık değerlerinin de iyileşeceğine inanıyoruz.
4: Sıfır atık belli başlı çöplerin değerlendirilerek geri dönüşmesidir ki bu ülke ekonomisi için çok iyi.
5: Bu festival bir başka, hem eğlendiriyor hem öğretiyor hem de 7'den 70'e herkese farkındalık kazandırıyor.
6: Ben Ergenekon Dağı'nı yaptım, Türklerin 50 yıl hapsolduğu dağ.
5: Evlerde artık işe yaramaz denilerek çöpe atılan kırık kupalar, boş deterjan şişeleri ya da işte burada olduğu gibi eski tişörtler, bakın bu çadırda nasıl yeniden hayata döndürülüyor.
7: Eski tişörtlerden çanta yapıyoruz. Böyle kesiyoruz kollarını, buraya ipler asacağız.
8: Tek kullanımlık streç filmler, yağlı kağıtlar, bunları kullanmak yerine bal mumundan gıda örtülerini biz burada yapıyoruz.
5: İşte bir başka çadır. Bu çadırda minik eller daha yeşil, daha güzel bir dünya için toprakla, fidanla buluşuyor.
2: Havayı temiz tutabilmek için dünyayı yeşil yapmamız gerekiyor.
5: Sıfır atık mutfağında ezberler bozuluyor. Burada hiçbir şey çöpe gitmiyor.
9: Atık kahve tellerinden kuki yapıyoruz. İşte çilek saplarından yine sirke yapıyoruz. Bayat ekmeklerden ekmek köftesi hazırlıyoruz.
0: Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Sıfır Atık Festivali'nin kapıları 7 Haziran akşamına kadar ziyaretçilere açık olacak.
10: Buraya gelmek de çok eğlenceli bir deneyimdi. Burayı çok beğendik.
11: Atatürk Dönüşü'nün
12: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
13: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
14: Yolunda aranın ardından ikinci bölüme geçtik. CHP'de yaşananları konuşmaya devam ediyoruz. Özellikle CHP'de salı günü ne yaşanacak? Grup toplantısında kim olacak kürsüde? Bu tartışma devam ediyor ama tartışmanın taraflarının da açıklamaları var. Dilerseniz hızla yeni saate başlamışken o açıklamaları paylaşalım. Önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var. Önceki gün ve bugün yaptığı açıklamalar, eğer hazırsa hemen o açıklamaları ekranlara getirelim. Tarafların ağzından da salı günü grup toplantısı kürsüsünde kim olacak onu da görmüş oluruz. İşte Kılıçdaroğlu'nun o açıklaması şimdi ekranlarda.
15: Efendim
14: Şimdi ses bilmiyorum, herhalde izleyicilerimize daha net gitmiştir. Bir gün önce Perşembe günü umarım diyor, bugünse elbette diyor. Yani bu bir ifade midir, değişiklik midir bilmiyorum ama anladığım kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu da salı günü grup toplantısında olacağına dair net bir mesajı böylelikle vermiş oldu ama özellikle Müslüm Sarı, partinin artık sözcüsü, onun da ifadeleri vardı. Eğer hazırsa hemen o ifadeleri de paylaşalım. Çünkü Müslüm Sarı'nın ifadeleri çok daha netti. Onu da hemen eğer hazırsa paylaşalım. CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın açıklaması.
16: Girmek istemiyorum ama ben size siyaseten şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak ve grup toplantısını gerçekleştirecek. Bu konuda kararlılığımız tamdır. Bizim sürecimizin önemli parçalarından biri. Daha önce de ben sizinle paylaşmıştım bunu. Biz bir revanşist anlayış içinde

0: parti içi yarışın ya da parti içi mücadelenin bir parçası gibi gördüğümüz çatışmaları, çalışmaları, bunları bir disiplin konusu etmeyeceğiz. Böyle bir şeyimiz yok. Yani dolayısıyla o Cumhuriyet Halk Partisi hep itiraz kültürünün bir parçası olarak geçmişte hep yaşadığımız unsurlardı, konulardı ve yine aynı yerde duruyoruz. Biz parti içi demokrasiyi de işletmek istiyoruz.
1: Çıkarılacak sonuçlardan biri de disiplin mekanizması bir rövanşist tutum içinde olmayacağız dedi Müslüm Sara ama özellikle Yüksek Disiplin Kurulu'nda bazı isimlerle ilgili birazdan Tülay Alın'a sorarız. Bir işlem yapılacak gibi görünüyor.
2: Buyurun. Bunu tabii ki partinin içerisindeki demokratik rekabetle alakalı olarak söylüyor. Tabii. Yoksa aklanacaksınız, aklanın da gelin diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluklarla iç içe olduğuna inandığı kişilerle alakalı söylemiyor bunu. Dolayısıyla Müslüm Sarı'nın yapmış olduğu açıklamayı partinin içinde yolsuzluğa bulaştıklarını iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun o ortaya koyduğu isimlerle alakalı düşünmeyip demokratik mücadele esnasında söylenmiş cümlelere mütalik gelen şeylerdir, açıklamalardır bunlar.
1: Bir de siyasette şimdi mutlak mutlan kararıyla biz de yeni tanıştık. Şöyle bir ifade, bir zaman yolculuğu gibi olduğu. Bir anda 3 Kasım 2023 tarihine dönüldü. Basitçe böyle açıklıyor hukukçular.
2: Tabii, zaman makinesi.
1: Zaman makinesine.
2: 3
1: Kasım 2023'e gittik. Peki hazır zaman makinesi varken ben biraz daha geri götüreyim sizi. 30 Ekim 2023... son grup toplantısı, o gün grup toplantısında kürsüde kim vardı hep diyoruz ya, az önce kim çağıracak, grup başkan vekillerinden biri çağırıyor. Eğer arkadaşlarım hazırlarsa o gün grup başkan vekili olarak Ali Mahir Başarır kürsüdeydi. Yine bugün CHP'de bulunmuyor artık, hemen yanında görebildiğim kadarıyla. Burcu Köksal Afyon Belediye Başkanı.
2: Onun hemen yanında milletvekili.
1: Evet, onun hemen yanında o dönem milletvekiliydi.
2: Gökhan Günaydın.
1: Bugün Gökhan Günaydın kürsüde oluyor genelde. O grup başkan vekili olarak davet ediyor. Bir hatırlayalım mı? Evet. Eğer o zaman makinesi çalışsaydı 30 Ekim'de son grup toplantısında Kılıçdaroğlu kürsüye nasıl çağrılmıştı, bir bakalım.
3: Şimdi Sayın Genel Başkanımızı haftalık sunuş konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım.
4: Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Efendim, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bir Cumhuriyet Halk Partisi grubunda beraber olmaktan son derece mutluyum. Evet, bu dileklerle hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Güzel bir kurultay yapacağız. Güzel bir kurultay, keyifli bir kurultay yapacağız. Barış içinde bir kurultay yapacağız. Birlikte bayram havası içinde bir kurultay yapacağız. Hepinize en içten sevgiler, saygılar, dostluklar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum.
2: Buyurun. Bir şey geri alabilirler mi? Videoyu fotoğraf olarak kalsın.
1: Geri alalım, evet.
2: Çok az geri alsınlar. Kılıçdaroğlu çok iyi bir kurultay yapacağız.
1: Bayram havasında
2: derken arkasından ne dedi? Sırtımdan hançerlendim. Kim var arkasında sırtından hançerleyebilecek?
1: Partiden ihracını istediği Ali Mahir Başarır var.
2: Siyaset böyle bir şey kardeşim işte. Yani.
1: Doğru.
2: Arkamdan hançerlendim diyor ya, görüntü bu.
1: Metafor değil aslında.
2: Metafor değil tabii ki canım, şey yani söylüyorum burada, yani.
1: Buyurun Coşkun Başbuğ, ne dersiniz?
5: Burada şimdi ona güldüm ben. Yani ne bilsin adamcağız böyle güzel bir kurultay derken herhalde iyi niyetle söyledim ama.
1: Ama burada bir itirazım olacak size. 13 yıl partiyi yönetmiş, liderken kurultaya götürmüş bir ismin de bilmesi lazım artık ya. Yani tüm CHP sürecinde, kurultay sürecinde kendi gerçekleştirdi, defalarca yaptı. Bu, yani divan başkanı İmamoğlu'nu kendisi seçti. Ya biraz öz eleştiri yaptı gerçi ama burada da Kılıçdaroğlu yani.
5: Aktan ben şimdi o öz eleştiriyi.
6: Adamın açamayacağı kapı yoktur hocam.
1: Ama siyasette de insan yani Yusuf Alabar da söyledi, siyaset her şey olacak ama 13 yıl partiyi yönetmiş bir ismin de yani bu yaşananları birazcık öngörmesi.
7: Aslan Bey çok özür. Buyurun. Coşkun abi, sadece şeyi hatırlatmak isterim. 2 yıldı gitmedi, 1 yıl uzattı, 3. yılda artık yani gerçekten zor. 38.

0: Kurultay'a çok zorla gitti ve o süreçte bir şey de söyledi. Değişim değişim diyenlere bir ifadesi vardı. Temiz biri var mı içeride? Gösterin, bırakayım, gideyim gibi bir ifadesi vardı. Doğru. Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Haklı olduğunuzu düşünmekle beraber acaba farkındaydı da...
1: Ama kadar. 13 yılda o zaman temizlemek gibi bir süreç. Çünkü çok tartışılan isimlerin evet. tamamını partiye çağıran... hatta siyasete kazandıran isim olarak da kendisi var, tarihte öyle yazılıyor.
2: Ben yalnız şunu belirtmek Peki. durumundayım.
3: Buyurun.
2: En azından benim görüşüm o. Şimdi biz öyle bir noktaya geldik ki Kılıçdaroğlu'nu savunur, Özgür Özel ve İmamoğlu'nu da eleştirir duruma düştük. Oysa ki bak şu olaylardan önce üçünü bir ben yerden yere vuran
1: defalarca bu yayınları burada eleştiren, bu yapmıştık.
2: Bir tavır içindeydim. Bak ben hala aynı noktadayım, onu söyleyeyim. Bir tek fark şu benim geçmişe oranla. Buyurun. Kılıçdaroğlu'nun bu özründe samimi mi değil mi? Ben bunu takip ediyor olacağım. Çünkü dediğin doğru. Yani bir lider altta neler oluyor? Mahiyetin kimler? Arkadan ne iş çeviriyorlar? Bunu sorgulaman lazım. Şimdi hele ki Türkiye gibi bir ortamda, hele ki FETÖ gibi bir belayı boğuştuğun ortamda. Sen şimdi mesela bak 15 Temmuz öncesi göremedim diyebilirdin FETÖ ile ilgili. Ama 15 Temmuz'a yaşamış bir lider olarak ve bizim o hani yerden yere vurduğumuz sahnelerin de sahibi olarak ben FETÖ'yü fark edemedim deme lüksün yok bana göre. Gene de iyi niyetle kabul ettik özrü. Dedik ki olabilir. Kişiden kişiye değişir. Görememiş olabilirsin. Bunun neticesinde bir özrüm var milletten, partiden, seçmen kitlenden. Şimdi burada samimi misin değil misin? Bu süreçten sonra işte görevden almalar hakkında işte açılacak soruşturma disiplin kurulu, üyeliğin askıya alınması, partiden ihraç, bu süreçte göreceğiz. Bu gerçekten samimi mi yoksa hani süreci geçiştirmek için söylenmiş sözler mi?
1: Burada iki görselimiz var. Bir ihraç iptalleri. Çünkü daha önce Özgür Özel yönetimin ihraç ettiği isimler vardı. Onlar iptal edildi doğal olarak. Evet. Partiye dönecekler. Bir de yeni ihraçlar. Az önce sizin söylediğiniz galiba. Hı. Bu da bir turnusol olabilir. Önemli bir...
2: Yani ben bunları...
1: Ben hemen isimleri zikredeyim. Sonra size sözü bırakayım. Olur. İşte Özgür Özel döneminde tüm ihraçlar iptal edilecek. Birçok isim var elbette ama biz sembolik olanları aldık. Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş, Berhan Şimşek, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik ve Yusuf Göerkaya'nın CHP üyelikleri iptal edilmişti. Onlar yeniden partiye dönüyorlar. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısında Özel'in genel başkan seçildi. 4-5 Kasım 2023'ten bu yana alınan ihraç kararlarını da iptal etmiş oldu böylelikle. Şimdi yeni isimler var ihraç edilecek. İddialar elbette. Az önce Müslüm Sarı bir rövanşist tutum içinde olmayacağız dedi ama o Yusuf Alabar'da da bir herkese karşı değil. Bazı isimlere karşı sanırım o adım atılacak. En çok tartışılan isimlerde Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başar'ın ismi çok konuşuluyor. Onlara Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat'ın da eklenmesi bekleniyor. Tedbirli ihraç kararının alınması beklenen isimlerde. Bunlar az önce siz de paylaşmıştınız. Ben de bir kez daha hatırlattım. Buyurun devam edin.
2: Şimdi burada Kılıçdaroğlu'nun geliş mottosu ne? Yani şu anki süreçte bir.
1: Arınma.
2: Arınacağız. Arınmayı da şöyle tarif etti. Dedi ki suça bulaşmış, adı geçen. Dava konusu olmuş veya işte bir şekilde ismi yıpranmış kim varsa dedi disiplin kurulu vesaire çeşitli YDK, yollarla bunları mutlaka dedi partiden ihraç edeceğiz dedi veya bir şekilde dedi askıya alacağız, ilişkini keseceğiz. Doğru olan bu, onu söyleyeyim. Şimdi burada hadi yolsuzlukla ilgili arınma bu. Şimdi sen genel başkan olarak FETÖ gibi bir önemli iddiayı dillendiriyorsan ki bak o sözün altına imzayı atarım. Eksik söylenmiş bir söz aslında. Bence CHP'de FETÖ çok daha derin boyutlarda. Bunu zaten biz çok öncesinden hatırlarsın bu stüdyoda. Söylediğimizde belki birçoğuna fantezi geldi ama olmadığını bugün anladılar. Çünkü CHP'de FETÖ yani hiç tahmin etmediğiniz derecede ve boyutta, onu söyleyeyim. Oraya sızmışlık. Sen şimdi genel başkan olarak burada bu iddianın altını doldurmazsan gene eksik ve güdük kalırsın. Şimdi burada hani parti konuşulur konuşulmaz salı günü ben Özgür Özel'in bak yarınki yazımında konusu bu Star'da, buna bir kısa başlık açayım.
1: Buyurun.
2: Özgür Özel'in uyguladığı siyaset de İmamoğlu, az önce onun için sordum ben Tülay Ağoğlu'na nedir İmamoğlu etkisi ve baskısı diye. Ben bugüne kadar yürütülen süreçte Özgür Özel'in bağımsız,

0: Kendi hür iradesiyle hareket ettiği kanaatinde asla değilim. Tam tersi...
1: Herkes o, bu kanaatte. Herkes bu kanaatte.
0: Tam tersi Silivri, Saraçhane, Söğütözü. O üçgen, meşhur üçgen çalışıyor. Şimdi burada İmamoğlu aslında bir aklı dillendirdi. Ne diyor? Ayaklanın diyor. Gün bugündür. Ne zaman olacak bugün olmazsa diyor. Şimdi Özgür Özel'in de ben bu uzlaşmaz tutumunu, tam tersi tansiyonu yükselten tavırlarını bu söyleyişte arıyorum. Bak dikkat et, bir mizansen, bir tiyatro seyrettik. İşte biri geliyor, orada Özgür Özel oturmuş, genel başkan burada mı diyor, veriyor kağıdı. Baba ocağını mahvettiler filan diye de bir
2: tebliğ,
0: serzenişte bulunuyor. Ya baba ocağını mahveden seni destekleyenler aşağıda kalan gövdeyi götürüyor, sen yukarıda oturuyorsun. Ondan sonra diyorsun ki baba ocağını mahvettiler. Sensin mahveden. Dolayısıyla burada yani o kasten bilerek gerilimin tırmandırıldığı, partiden öte bir çatışma ortamının yaratılacağı atmosfer hala CHP'de hakim durumda. Peki. Bunun da aklı Silivri. Aslında onun da aklı değil, onu söyleyeyim. FETÖ, bak B planını hep konuştuk biz biliyorsun. Bu önemli, bunu söyleyeyim bitireyim. Buyur. FETÖ'nün B planı var, mutlaka var dedik. İşte o B plan iki türlü işleyecekti 15 Temmuz sonrası. Bir, olabiliyorsa ülkeyi sokaklara döküp iç savaş çıkarmak, kan gövdeyi götürsün. Böyle bir ortam hazırlamak. Bu denendi mi? Denendi. Halen de deneniyor mu? Deneniyor. İşte İmamoğlu'nun açılan davası sonrası yaşananlar bunun tam provasıydı. İki, olmazsa siyaseti ele geçirmek. Hani Biden diyordu ya, iktidarı yıkmalıyız, muhalefeti desteklemeliyiz. O söz hala var, ha, onu söyleyeyim. O sözü Amerika vazgeçmiş falan değil. Şimdi iktidar ele geçirmenin yolu ne? Siyaseten. Yani CHP üzerinden bir oyun kurarsın. Hani Allah korusun olmaz da. Ola ki Cumhur İttifakı gider. İşte İmamoğlu ve Özgür Özel önderliğinde yeni bir yapı gelirse FETÖ'nün tam da aradığı ortam olacak idi. Bu iki oyuna iş kurgulandı. Sokak hareketini başlatabildin mi? Hayır. İktidarı ele geçirebildin mi? Hayır. Şu anki zaten bu fevri davranışların sebebi bu. Oyun bitiyor. Yani oyun çöküyor. Bu da eğer tutmazsa ki tutmayacak. Oyun bitiyor. Bütün o FETÖ klavye teröristlerinin bir anda saldırıya geçmesi. Dikkat et bak hepsi. Ne hikmetse Atatürk İmamoğlu. Arkası FETÖ. Destekliyorlar. Başkan İmamoğlu. Şimdi bunların arkasındaki oyunu görmezsek akıntıya kapılır gideriz. Benim vurgulamak istediğim hadise o. Bütün FETÖ kripto hesapları karşı saldırıda, aynı zamanda bu kanatlarda da destek durumda. Amaç ya siyasetten ele geçirmek ya da sokak hareketi. İkisi birden zorlanıyor bak şu an.
1: Peki.
0: Esas zorlanmasının şu an en çok yani kabul göreninde bu çatışma ortamı. Mesela az önce meclisteki ortam, ben Tülay Yarım'a sordum. Yani düşünebiliyor musun? Ben çünkü o şeyi aklı işlediğini görebiliyorum. Yani gerçekten kontrolden çıkmış durumdalar. Kılıçdaroğlu geldi. Özgür Özel'in bir ekibi de geldi. Bir anda orada koca CHP, Allah korusun inşallah olmaz da, fiziki anlamda karşı karşıya geldi. Polisin düştüğü durum, meclisin geldiği nokta, sonrasında yaşanacaklar. Kim verecek bunun hesabını? Ve bak şununla bitiriyorum. Buyur. Özür diyoruz ama bitiremedik bir türlü. En son CHP'de, yani Özgür Özel kanadının sözcüsü diye hareket eden kişi Zeynel'di herhalde. Diyor ki biz diyor hukuki anlamda, siyasi anlamda ve fiziki anlamda direneceğiz diyor. Şimdi yani fiziki dediğimde duracaksın.
2: Özgür Özel de söyledi onu.
0: O onun tekrarını yaptı. Ne hikmetse de tam da Gezi'nin olduğu gün, yıl dönümünde fiziki olarak direneceğiz. Meydanlara ineceğiz. Ya fiziki direniş ne demek ya? Yani o Saraçhane'deki olaylarda biliyorsun işletmeler basıldı, sandalyeler havada uçuştu. Sen bunu dillendirdin an ben şunu anlarım. Kardeşim bunlar taş sopalı gelecekler. Fiziki odur. Bunlar tehlikeli söylemler. Buna Cumhuriyet Halk Parti'nin seçmen tabanı çok sağduyuyla yaklaşması lazım bu olaylara. Bu çağrıların arka planı iyi okumalı. Aksi takdirde Allah korusun 12 Eylül öncesi olayları yaşarız.
2: Çok çarpıcı bir çalışma var. Onu konuşacağız birazdan. Buna dair de ona da yorumlarınızı alalım.
3: Gürkan'a geçmeden önce şu tabloyla ilgili bir değerlendirme yapmak istiyorum. Şimdi tedbirli ihraç kararı alınması beklenen 5 ismin içerisinde özellikle 4 isim. Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Özgür Karabat ki Ekrem İmamoğlu dokunulmazlık zırhına bürünsün diye milletvekili yapıldığı söyleniyor. Bir de Burhanettin Bulut. Turan Taşkın Özer de tabii ayrı case'leri var, konuşulabilecek. Bu kişilerin

0: Tedbirli ihraç kararı bu kişilerle ilgili alınması bekleniyor. Alındığı takdirde partiden ihraç edilmeleri yeterli değil. Kılıçdaroğlu eğer gerçek bir aklanmadan bahsediyorsa, aynı zamanda bu kişilerle ilgili savcılık tarafından hazırlanacak bir fezleke geldiği takdirde, bazılarıyla ilgili var zaten, mecliste bu fezlekelerin kabul oyu verilmesi noktasında da Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyacağı tavır önemli olacak.
1: Şimdiki notum buydu ve Tülay Ağalı'na böyle gidecektim.
0: Ben senin aklını okuyorum.
1: Evet, hazır sizden.
0: O zaman bir cümle daha söyleyeyim.
1: Olur, o pasta Tülay Ağalı'na
0: gidiyor. Tamam. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi siz Veli Ağababa'yı, Ali Mahir Başarır, Özgür Karabat'ı, Ekrem İmamoğlu'nu daha sonraki süreçte yargının önüne koyduğunuzda, ki aklanma böyle bir şey olmalı, partinin içerisinde demokratik bir mücadeleyle insanların yola revan olması mümkün değil. Çünkü Ali Mahir Başarır yargıda hesap vermeye başladığında, Veli Ağbaba hesap vermeye başladığında, Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'yla yan yana birlik beraberlik görüntüsü vermek gibi naifçe cümleler olamaz. Değerlendirmeler olamaz. Diyeyim, sana devredeyim.
1: Peki,
2: Çok özür Tülay Hanım'a buyurun, gitmeden öyle mi? Yani şunu merak ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık siyaset yapma şeklini az çok bildiğimiz için, aşikar olduğumuz için, her ne kadar son sözü kendisi söylüyor olsa da dışarıya kurumsal mekanizmaları işleten bir genel başkan resmi vermişti.
1: Hep öyle.
2: Yani mesela bir işte dışarıda her ne kadar hukuki süreç yürüyor olsa da bunu mu baz alır, yoksa parti içi disiplin mekanizmalarını, yani işte komisyon kurayım, iç denetimler, parti müfettişlerini belediyelere, il başkanlıklarına göndereyim ve önce dosya üreteyim, ondan sonra ihraç sürecini yürüteyim mi der? Ben biraz o yüzden dünkü YDK'da bir saatlik yaptığı konuşmayı ve orada Mahir Polat'ın seçilmesini falan biraz önemsiyorum. Sanki içeride bir CHP'lilere yönelik, bak dışarıda şunlar yürüyor ama biz kendi iç soruşturmalarımızı yaptık, iç denetimimizi yaptık ve içeride de bunları suçlu bulduk demeyi mi tercih eder? Sanki bana biraz ikincisi işletilecekmiş gibi.
1: İkincisini daha hızlı işletecekmiş gibi.
0: Benim de sizin hızlı işletebilir. Zaten fezlekeyi Kılıçdaroğlu'nun getirme şansı yok. Yargı önüne koyduğunda biz Kılıçdaroğlu'nun ne yaptığına bakacağız.
1: Oy verip vermeyeceğine bakarız ama bu da nasıl işleyecek? Tülay Ağaoğlu, tekrar teşekkür ederiz. Siz gün boyu elbette haber nöbetini tuttunuz. Mecliste gelişmeleri takip ettiniz. Şimdi de bize eşlik ediyorsunuz. Çok yorduk biliyorum ama son olarak şunu sormak istiyorum. Birincisi, bu ihraçlarla ilgili süreçte nasıl adımlar atılacak? Müslüm Sarı'dan şöyle bir ifade duymuştuk. Bir rövanşist tavır olmayacak ama burada Ali Mahir Başarır gibi, Veli Ağababa gibi çok tartışmalı isimler bunun dışında mı kalır? Nasıl bir ihraç süreci işleyecek? Bir ikincisi de fezlekeler. Fezlekelerle ilgili nasıl bir tutum tavır alınacak? Özgür Özel'e dair de bir fezlekenin Ankara'ya geldiğini biliyoruz. Çeşitli dosyalarla ilgili. Buna dair Kılıçdaroğlu ve ekibinin tutumu ne olur? Fezlekelerle ilgili süreç nasıl işler? Bu iki konuya dair yorumlarınızı alayım. Sonra da sizi uğurlayayım. Buyurun.
3: Şimdi ihraç konusu önemli. Şimdi bazı isimleri ihraç edecekler. Özellikle teşkilattan. Bunlar yolsuzluğa karışmış isimlerden çok, örneğin hain Kemal şeklinde bir takım söylemleri dile getiren ve sert eleştirilerde bulunan, tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu isimleri öncelikle gündemlerine almış durumdalar. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi. Bunların ihracından başlaması bekleniyor. Teşkilattan, daha doğrusu partililerden başlaması bekleniyor. Bu ihraç mekanizmasının işletilmesi bekleniyor. Çünkü orada parti meclisinin onayı gerekmiyor. Ama milletvekilinin ihracı deyince, belediye başkanının ihracı deyince parti meclisinin de onayı gerekiyor. Ki parti meclisinde dengelerin eşit olduğu söyleniyor. Tabii parti meclisinde bunları onaylatmak için zorlanabilir de. Bu arada şöyle de bir yorum yapılıyor. Yani mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğuna oturduğu için normal seçilmiş bir genel başkandan daha fazla yetkileri olduğu söyleniyor. Yani ihraç mekanizmasını işletecekler kuşkusuz bu milletvekillerine karşı da. Bundan sonuç alınabilir mi? Alınmasa da, şöyle de bir sonuç alabilirler. Yani parti meclisi onaylamasa bile biz bakın bunu yaptık, bu isimleri götürdük ama işte parti meclisinde kabul edilmedi. Yani biz üzerimize düşeni yaptık da diyebilirler. Ancak bir takım isimleri ihraç etmek durumunda kalacaklar. Yoksa bunun önüne geçemeyiz diyorlar. Bu şekilde değerlendirmeler de yapılıyor. Şimdi ihraç mekanizması işletilecek ama çok da acele davranmayacak gördüğüm kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi. Yani teşkilattakiler için, partililer için evet ama milletvekilleri ve belediye başkanları için çok da hızlı hareket etmeyecek. Şöyle ki belediye başkanları için İlter Yeşiltaş'ta bu konuda kulis bilgisini aktarmıştı bize. MYK'da da konuşulan belediye başkanları var. Yani nasıl bir tavır takınılacak bu yolsuzluk, rüşvet suçlamasıyla tutuklu bulunan belediye başkanlarına yönelik? Kemal Kılıçdaroğlu'nun şunu söylediği ifade ediliyor. Evet, siyasi olduğuna inandıklarımıza sahip çıkarız, yanında oluruz ama yolsuzluktan, rüşvetten eğer tutukluysa, yargılanıyorsa biz ne yapalım? Elimizden bir şey gelmez dediği ifade ediliyor ki bu da önemli bir değerlendirme. Şimdi diğer konuya gelince ihraç konusunu değerlendirdik.
1: Fezlekeler noktasında.
3: Diğer konu ne? Fezlekeler konusu. Fezlekeler konusu önemli. Önümüzdeki günlerde hem Antalya hem de Uşak'la ilgili Özgür Özel, Veli Ağbaba'ya ilişkin yeni fezlekelerin geleceği söyleniyor. Açıklandı zaten bu savcılık tarafından da. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Şimdi fezleke işinde şöyle bir süreç işliyor. Önce bir karma komisyonda gündeme alınıyor. Eğer karar verilirse bu konunun ele alınmasına. Karma komisyonda görüşülüyor. Orada hazırlık komisyonu kuruluyor. Hazırlık komisyonunda eğer dokunulmazlıklarının kaldırılması kararına verirse, karar verilirse işte karma komisyonda oylanıyor. Sonra genel kurul gündemine geliyor. Şimdi genel kurulda nasıl bir oylama yapılıyor? Oylamaya katılanların salt çoğunluğu aranıyor. Burada tabii AK Parti, MHP de kritik rol oynuyor. Sadece CHP'nin nasıl bir tavır sergileyeceği önemli değil bu konuda. AK Parti ve MHP'nin tavrı önemli olacak. Şimdiye kadar dokunulmazlıklar konusunda dönem sonuna erteleme yönünde bir tavır sergilendi. Yani görüşülmemesi ve dönem sonunda ele alınması şeklinde bir tavır sergilendi ama bu defa bu tavır değişir mi? Bugün görüştüm bir takım AK Partili isimlerle, MHP'den isimlerle. Şu anda bunun çok gündemlerinde olmadığını ifade ediyorlar. Yani o tavırlarına, aynı tavırlarına devam edecekleri yönünde bir takım mesajlar verdiler ama bu gündem değişir, başka bir şey olur. Bu durumda farklı bir tavırda sergileyebilirler kuşkusuz. Ama özetle fezleke konusu önemli. Yargılanmaları için, yani dokunulmazlıkların kaldırılması için önemli bir konu. Önümüzdeki günlerde kuşkusuz tartışılacak, çok konuşulacak ama burada AK Parti ve MHP'nin tavrının rol oynayacağını söyleyebiliriz Haktan Uysal.
1: Peki Tülay Ağulu, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerlendirmeleriniz, paylaşımlarınız.
3: Bir konuya daha açıklık getireyim.
1: Buyurun, sonra uğrayayım sizi.
3: Haktan Uysal, bir konuyu daha ifade edeyim. Şimdi bu meclis salı günü konuşacak Kemal Kılıçdaroğlu. Bundan vazgeçeceğini zannetmiyorum. Grup toplantısında konuşacak. Bu FETÖ konusunda da yani önemli açıklamalar yapacağı da söyleniyor grup toplantısında kürsüden. Burada FETÖ konusunda da değinebileceği ifade ediliyor. Buna ilişkin de bir takım değerlendirmeleri olabileceği söyleniyor. Bu arada meclis niye önemli? Meclis bir mevzi. Yani o grup mevzisi önemli. Şimdi odası da yok Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bir genel başkana oda da verilmek zorunda bu durumda. Bu da bir tartışma konularından bir tanesi. İkincisi şunu da söyleyelim. Özgür Özel ve ekibi kendilerine genel merkez olarak meclisi seçtiler. Ancak meclis öyle bir yer değil. Yani genel merkez olarak kullanılabilecek bir mekan değil. Yani bir anlamda hapsetmiş, sınırlamış oluyorlar kendilerini meclise. Ve şu değerlendirme yapılıyor ki çok önemli. Meclis bir partinin %20'sidir. Yani teşkilat, yönetim, genel merkez partiyi yönetir. Meclisten partinin yönetilmesi söz konusu değil değerlendirmesi de bence çok önemli Haktan Uysal.
1: Peki Tülay Ağulu çok teşekkür ederiz. Parlamento şefimiz notlarını aktardı. Onu uğurlayacağız sağ olsun. Gelecek.

0: Bilenlerin oranı %56,5.
1: Evet.
0: Ne başarılı ne başarısız %23,1. Başarılı diyenlerin oranı da 1/5.
1: Bu şöyle Hakan Bey. Bu 23 normal şartlarda biz bunu bölü 2 yaparız. Yani büyük evren ne taraftaysa bu çoğunluğu bu tarafa geçer. Ne başarılı ne başarısızın tablosuna baktığınız zaman özellikle alt kırımlara baktığınız zaman CHP seçmenin %46,6'sı CHP'nin muhalefet etme anlayışını başarılı diyor bakın.
2: Yani CHP seçmeninin bile yarısından azı.
1: Evet, yarısından azı. Evet. Muhalefet etme sürecini başarılı olarak görüyor. %55'i başarısız, %45'i başarılı görüyor. Bakın İYİ Parti seçmeninin %24'ü başarılı görüyor. %50'si başarısız görüyor. Ya bu tablo bize aslında ben birkaç maddeyi de ifade ettim. Buyur. Belki biraz sonra slaytlarda da gelecek. Burada olmayan bir maddemiz de var özellikle. Belki bu parti kurulma, yeni parti sürecini de bununla da analiz edebiliriz. Şöyle bir durum bizim daha önce bu çalışmamızda yaptığımız sorulardan bir tanesi.
3: Buyur.
1: Diyoruz ki biz... size okuyacağım hizmet alanları, yani bu bakanlıkların olsun, diğer konular olsun, hangi parti daha başarılı olur? Hmm. Bu soruyla eşdeğer bir soru. Buraya da zaten geleceğim. Savunma sahnede yapılan çalışmalarda hangi parti başarılı olur? Sizce hangi parti başarılı olur?
0: Bunu CHP seçmeninde mi sordunuz?
1: Bu tamam hocam. Genel. Genel. Bu Mayıs'ta yaptığımız çalışma.
0: Başarılının altında olabilir. %20 muhalefet etmesini başarılı bulup %80'i başarısız ya da ne başarılıysa onun altında olabilir.
1: Bakın şöyle söyleyeyim.
2: Bir daha dinleyebilir miyiz?
1: Şöyle söyleyeyim. Size sayacağım konularla hakkında hangi parti daha başarılı olur?
0: Peki. Savunma sanayiyle başlamıştınız.
1: Savunma sanayide yapılan
0: falan var diye sorduk. Uzmanlık alanı.
1: Projeler.
0: CHP'nin savunma sanayiyle ilgili bir başarı ya da başarısızlığını test edecek olsanız ne dersiniz?
1: Hangi hemen, parti? Yani
0: ya da hangi parti başarılı?
2: Yani söylemlere ya da bu konuyla ilgili ortaya koyulmuşlara bakarım. T3 Vakfı'na verilen desteklerle ilgili Veli Ağbaba'nın attığı iftiralara bakarım. Ve balıkların rahatsız olma şeyine bakarım ve tercihimi yaparım. Bu kadar net.
1: Evet, ben size söyleyeyim. AK Parti %59,3, CHP %17. Hızlı hızlı geçeceğim, bir yere bağlayacağım.
0: Olur, tüm seçmenler için.
1: Evet, tüm seçmen. Sağlık alanında yapılan çalışmalar.
0: Onu da Merve Şebnem Uruç'a sorayım isterseniz. Evet. Ne dersiniz? Sağlık alanında başarılı hangi parti olabilir diye sorulmuş seçmene. Tahmin etmek güç değil ama sizin yorumunuzu almak isterim en azından tahmin olarak.
4: Özgür Özel döneminin bir gölge başkan şeyleri vardı değil mi?
0: Bakanları vardı. Var
4: ben
0: hala.
4: Sağlık Bakanı'nı tanımıyorum, hatırlamıyorum. O yüzden muhtemelen AK Parti, daha
1: evet,
4: arttı.
1: AK Parti'nin başarılı olur diyen seçmen %53,2, CHP başarılı olur diyen %21,5. Kentsel dönüşüm çalışmalarına hangi parti başarılı olur sizce?
0: Coşkun Başbuğ'un uzmanlık alanı, evet, alanlarından bence biri daha doğrusu. Kentsel dönüşüm ve inşaat.
1: Birkaç alan var Coşkun Bey'in başarılı olduğu.
5: Burada da eksik olması lazım. Burada da tartışmasız AK Parti'ye vermişlerdi diye düşünüyorum.
0: CHP ile ilgili tüm seçmen %20,6 mı?
2: Şimdi 450 bin tane konutu deprem sonrasında yapıp teslim eden bir yönetim 500 var. Yani bir de eğri oturup doğru konuşmak lazım.
5: Bir de İzmir'deki kooperatifler ortada.
2: Ya ortada.
0: Yani kaç çıkmış?
1: 52,2. AK Parti %20,5, CHP. Evet,
2: burada AK Parti'nin aldığı oydan ziyade CHP'ye verilmiş oyların,
1: evet, bir şey anlatmaya
2: ne kadar düşük
1: olduğunu. O 25'in nereye geldiğini, evet, ifade etmek için söylüyorum. Peki. Sınır güvenliği ve terörle mücadele. Bakın aslında şunu da ifade etmek istiyorum. Seçmen neye göre oy verir diyoruz ya biz. Sadece ekonomiye mi göre mi? Ya da diğer etkenlere göre mi? Sadece işte hak, hukuk, adalete göre mi verir? Onun aslında işleyişini burada anlatmaya çalışıyorum ben. Sınır güvenliğinde AK Parti %50,2, CHP %17. Dış politika alanında yapılan çalışmalarda hangi parti başarılı olur? %48 AK Parti, %20 CHP. Asayiş ve güvenlikte %47,5 AK Parti, %19,7 CHP. Enerji alanında yapılan çalışmalarda AK Parti %44, CHP 20,7. Kadın ve aile politikalarında AK Parti %40, CHP 26,1. Bir tık yükselmiş. En yüksek olan o alan burası. Coşkun abi burada belki şey yapacaktır. Kültür ve sanat çalışmalarında AK Parti biraz düşük bulunuyor. %37, CHP %31,5. En yüksek olan burası.
0: Bunun dışında da şöyle bir şey dikkatimi çekti. AK Parti biraz düşse de CHP yükselemiyor.
1: Yükselemiyor.
0: Yani en 53'ten, evet,
2: burada
0: 46'ya
2: var ya,
0: düştüğünde bile %16.
2: Burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nden yayın dinleyenler de varsa, enerji siyasetinde %44 dedin.
1: 45'e 44, evet.
0: CHP 16'ya düştü.
2: Bir gün önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın yenilenebilir enerji tesislerine hizmete alışındaki ortaya koyulmuş rakamları gördüğümde
0: biraz daha
2: devasa altyapı
0: gerekiyor.
2: Yatırımları yapılırken bunun yeteri kadar millete mal edilememiş olması

0: üzerinde çalışmaları gereken
1: evet. biri.
2: Devam edeyim hocam. Burada buyurun, iki şey var. Mesela ekonomik istikrar ve mücadele. AK Parti 32, CHP 25.
1: Hukuki kaç alan
2: CHP 25. Hukuk alanında yapılan çalışmalarda sürekli bu konuda zaten bir CHP'nin serzenişi var. AK Parti 34, CHP 26.1. Yani az önceki slayta gelirsek
1: rica edeyim.
2: Ne demek istediğimizi aslında anlayacağız. %20 CHP'lerin de AK Parti'yi başarılı bulması gibi adlandırabilirsiniz burada.
1: Ya, ama az önce verdiğiniz o alt kırılımlardaki rakamların ortalaması da yaklaşık bu.
2: Bu.
1: Yani sağlıkta da, sınır güvenliğinde de, asayişte de, sağlıkta da ya da evet, diğer noktalarda da ortalaması buna geliyor.
2: Şimdi bir sonraki slide'a gelelim.
1: Bir sonraki çarpıcı, onunla ilgili yorumunuzu da açıkçası hem değerlendirmenizi merak ediyorum. Konuklarımın da yorumunu merak ediyorum. Hemen değiştirelim, diğer noktaya geçelim. Özgür Özel ve beraberindekiler CHP'den ayrılıp yeni bir parti kurarsa, olası bir milletvekili seçiminde bu partiye oy verir misiniz? CHP altını çizelim.
2: CHP seçmeni, tüm, mutlak butlan çalışması.
1: Mutlak butlan çalışması, yani bunları sorduğunuz CHP seçmeni. Oy veririm diyenlerin oranı 52.2.
2: Evet.
1: Belki veririm, belki vermem 16.1. Oy vermem 27.3. Cevap yok 4.4. Kadın erkek ve yaş ya da eğitim alanındaki kırılımları da var. Bu bize ne söylüyor?
2: Şimdi buradaki anlatmak istediğimiz olay şu. CHP 14 Mayıs'ta 25.4'ü aldı. Bu %52'nin karşılığı %13.25'e tekabül ediyor. Yani CHP seçmeninin yarısından bir tık fazlasının biz Özgür Özel'in kuracağı partiye oy verebilirim ama algısı noktasında.
1: Az önceki yorumunuzdan hareketle
2: geleceğim oraya.
1: Burayı da büyük çoğunluğa verirse vermiyor muyuz burada?
2: Burada veremezsiniz. Yani şimdi
1: az öncekinden hareketle
2: yok, veremiyorsunuz çünkü bu seçmen CHP seçmeni. Tamam, bu CHP seçmeni belki verin belki vermem demez. Gidecekse
1: yani yuvarlamaz gider. Yani
2: buraya gitmesi lazım. Çünkü niye? O adam CHP'li ya. Burada şunu da açıklık getirelim. Kılıçdaroğlu'na oy verecek anlamına da düşünmeyin bunu.
1: CHP'ye.
2: Bu CHP'ye oy verme anlamında. Ben her koşulda CHP'de kalırım diyen 27.3'ün 14 Mayıs'a göre karşılığı 6.9. %16'nın karşılığı ise 4.2. Yani ortalama böldüğünüz zaman 4.4'te 1.1'e tekabül ediyor. 12 puan aslında CHP'nin hanesine yazılması lazım. Yeni parti oluşumuna %52, evet bu %13.13'e tekabül ediyor. Öbür tarafta da 12 tekabül ediyor.
1: Siz bunu son seçimden bahsederek söylüyorsunuz. Evet. Bugün CHP'nin oyunu böldüğümüzde ne oluyor mesela?
2: Bugünkü CHP'nin oyu da yine 26.4.
1: 26.4 evet. Yaklaşık yani, 13-14 puan gerisinde.
2: Yani, ama o oylarda bu süreçte nerede olduğu da bakmak lazım. Şimdi orada şöyle bir şey var Aktan Bey. Yani benim anlatmak istediğim ifade şu. Sizin partiniz, yani kuracağınız partinin manifestosu ne olacak? Şimdi böyle bir manifesto yok ortada. Sadece bir ıslanmış bir görüntü var. Siyasi iletişim anlamında gerçekten başarılı olmuş bir Özgür Özel var. Oradan mağduriyet çıkartmış bir Özgür Özel var. Onun karşılığında olabilecek bir kitle. Varsayım da olabilir bu. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Siz az önce 100 yıllık bir partiden bahsediyoruz. Atatürk'ün kurduğu bir partiden bahsediyoruz. Ve tüm etkenlerde, tüm maddelerde AK Parti'nin hiçbirinin önüne geçemiyorsunuz.
1: Şimdi şöyle
2: kurumsal kimliğiniz oluşmuş bir partiden
1: 26-27 mi dediniz son olarak?
2: 26,
1: yarısından fazlası 14 ya da 15 mi ölçersiniz? Öyle ya tahmin edersiniz Özgür Özel bir parti kursa. Bu rakamlar çok
2: ortalama diyelim.
1: Diğer partilerden geçiş olabilir mi?
2: Ya mutlaka olabilir.
1: Ama diğer noktaya göre de CHP'ye oy veren ya da daha soldan nasıl bir kafa karışıklığı belki burada, de daha geriye gidecek.
3: Burada şöyle Gürkan hocam lafını kestim. Mesela 27.3.
2: Evet.
3: Bak CHP'li olup CHP'ye oy vermem diyen.
1: Hayır. CHP'li olup Özgür Özel'e oy vermem diyen.
3: İşte neyse yani neticede Özgür Özel olduğu
1: bir
3: takdirde
1: bir parti kurarsa vermem diyen oy vermem.
3: Şimdi burada 4'te 1 oranında bir rakam neredeyse. Artı bu gerilim tırmanırsa bu rakam yukarıya mı evrilir aşağı mı evrilir?
2: Hocam şöyle bu rakam ben aşağı ineceğini düşünüyorum. Çünkü sizin bir manifestonuz yok. Sadece bir varsayımla gidiyorsunuz. Az önce ifade ettiğim şey şu. Bütün maddelerde, bütün etken maddelerde sonucunda AK Parti önde. Siz yaklaşık 100 yıl bir parti olarak tanımlayalım CHP'yi ve onda şu an öne geçemediğiniz bir ortamda belirsiz bir partiye toplum seçmen nasıl bir hareket edecek?
1: Manifestonuz ne olacak? O az önce bahsettiğiniz noktalarla ilgili CHP'nin ne söylediğini biliyor. Kendini anlatmasına gerek yok. Ama sizin... Özgür Özel'in anlatmasına gerek olacak ve anlatıp anlatmayacağını henüz bilmiyoruz. O zaman... Ben Reşit Nemuruş ne dersiniz?
4: Şey çok ilginç geldi. Ben Gürkan Bey'e sormak istedim.

0: Hemen 18-34 yaş arası oy vermem diyen bir %43.2
1: var. Değil mi? Sanki tersi diye beklenir.
0: Evet, hani şeyden dolayı soruyorum. Hani değişim, gençler peşinde, Özgür Özel'in vurgusuyla çok ters geldi.
2: Şurayı gördünüz mü?
0: Evet, gördüm.
2: 55 yaş üstü, evet, yani 64,4 en çarpıcı bu. Sanki tersi olur gibi
3: ya,
2: bir
3: şu değil işte. Bu 65 yaş üstü seçmenin, 55 yaş üstü seçmenin biraz bunun gerçekçi bakmak lazım bir beklentisi var. Bu aslında
2: Kılıçdaroğlu'na kızgın mı?
3: Ya, bu tepki. Bu aslında tepki. Eski CHP'liler.
0: 18-34 yaş arasında eski CHP'liler kızgın, yeniler var. Ya da genel olarak partinin tamamına bir kızgınlık
3: bir şey var.
0: Var
3: bir
0: gibi.
3: Karmaşıklık var. Yani bizim burada bakmak istediğimiz şey şu. Sizin partinizin manifestosu olmadığı için, sizin bir ideolojiniz olmadığı için size bu oy verme davranışı tam tersini haline de dönüşebilir. Neden? Bakın, Türkiye'nin ben siyasi bir haritasını bahsedelim size. Buyur. Biz 1 ile 10 arasında kendinizi nasıl tanımlarsınız diye bir sorumuz var. Siyasi ideolojik noktada. 1 en sol, 10 en sağ ve 5 de tam merkez. Toplam seçmenin, bakın tamamı tüm Türkiye seçmeninden bahsediyoruz, %19'u kendini solda görüyor. Bu bir kenara kalsın.
1: 1'den 5'e kadar ama.
3: 1'den 10'a kadar.
1: Hayır hayır. 5'ten sonrası sağa doğru gittiğini düşünsek tam merkez. 1 ile 4 arasında çeşitli fraksiyonlarda görüyor.
3: Olabilir. Evet. Yani Türk milliyetçisi olabilir, Atatürkçü olabilir, ulusalcı olabilir, seküler milliyetçi olabilir. Ama taban oy dediğimiz o şey var ya, %19 sol, en solda. En sağ %36. Merkezde kendini tanımlayan, İşte toplum sekülerleşiyor vesaire dediğimiz bir etken var ya bizim araştırmacıdan. Orası %45. Şimdi en solun %19 olduğu bir ortamda en maksimum aldığın oy oranı yerel seçimde, tabi bu yerel seçimde, genel seçimde özellikle ayırmak lazım. Orada AK Parti seçmeninin bir tepkisi oldu. %7'lik bir seçmen gitti. Sandığa gitmediği için harita kırmızılaştı. Onu özellikle belirtmek lazım. %19'un ne kadarsa soldakinin, ne kadarsa sağ oluşumu oluşabilecek bir parti oy verecek. Bu iyi analiz edilmesi lazım. Yani
1: o zaman şöyle mi anlıyorum? Özgür Özel kurduğu partiyi nerede konumlandırılacak? Evet. O 10 puan içinde.
3: Liberal demokrat mı? 5'te mi
1: konumlandıracak? 1'de mi konumlandıracak? 6'da mı?
3: Aynen öyle.
1: Onu şimdi o zaman şöyle yapalım. Buna dönelim ama yeni parti senaryoları ile ilgili 3 parti ismi geçiyor. Partilerin ismi bir şey ifade eder mi bilmiyorum ama çeşitli işte ekranlara da geldi. Bir İstiklal Partisi konuşuluyor. Ekim Partisi çok tartışılıyor. Ekim Partisi Ekrem İmamoğlu gibi de algılanıyor. Evet, yani ek ve imin birleşimi. O yüzden de tartışıldı. Türkiye İttifak Partisi eğer yanılmıyorsam hala hazırda var olan bir parti. Hazır olan bir parti.
3: Ama yani şey de dediler. Sinan Oğlan'ın partisi de olduğu da bir...
1: O kapanmaya karşı kurulmuş partilerden biri de olabilir. Bilmiyorum. Olabilir. Bakar şimdi arkadaşlarımız. Yani böyle baktığımızda nerede şimdi Ekrem İmamoğlu, az önce de söyledik. Tüm konukların da üstünde hemfikir oldu. Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nun pozisyon olarak, siyasi pozisyon olarak birlikte hareket ettikleri. Nerede? Size ben sorayım o zaman. O parti 1 ile 10 arasında sizin o bahsettiğiniz yerde nerede konumlanır sizce?
3: Yani şunu yani ifade
1: 3 edeyim. Mü? Sola doğru mu yakın? 1'e doğru mu yakın? Yoksa 5'ten sonra biraz daha merkeze ve sağa doğru mu?
3: Bu parti yani oluşum olacak partinin ben 5'ten yukarı olabileceğini düşünmüyorum. Öngörmüyorum. Ama Ekrem İmamoğlu'nun kendi içerisindeki görüşü merkez partisi olma hedefindeydi.
1: 5 ya da 4.
3: 5, 5, 5,5, 4,5 civarında olma ihtimali var. Çünkü evrenin büyük pastası orada. Orayla beraber solu da entegre edersem ben Türkiye'de iktidar olurum sürecindeydi. Ama bizim baktığımız şey şu, bakın. Kızdıkları, bugün bağırdıkları, çağırdıkları, zamanda ağladıkları Sayın Kılıçdaroğlu tarihinin en yüksek oyunu
2: tabii,
3: aldı.
2: Tabii.
3: 47.81 oy aldı.
2: Hain Kemal diye slogan
3: tarihte
2: atıyorlar ama
3: tarihte yok başka bir şey.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde yok.
1: Tabii. Öyle Cumhurbaşkanlığı seçim ilk turunda Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy.
3: Evet. Ondan öncesinde de en yüksek tek başına giren oy da Muharrem İnce'ydi. İkisi de hain ilan edildi CHP'de. İlk önce Muharrem İnce hain ilan edildi. Sonra da Sayın Kılıçdaroğlu da hain ilan
1: edildi. Ama aynı isimler hain ilan etmedi. Yani bir grup Muharrem İnce hain ilan ederken ondan sonra Muharrem İnce Özgür Özel'le birlikte hareket edip bu sefer Kılıçdaroğlu hani aynı grup hain ilan etmiyor. Birbirlerini hain ilan ediyorlar.
3: Bakın
1: gibi
3: buradaki şey ne oldu biliyor musunuz? Yani şu iki isim arasında karşılaştırayım. Bu iki isim arasında bu isim bu normalleşme sürecinde yani Sayın Erdoğan'la el sıkıştığı anda Özgür Özel marka itibarını, marka kariyerini merkeze doğru yanaştırdı.

0: Parti'nin. Nereden geldi? Sayın Kılıçdaroğlu'dan gelen simgeyi yönetti. Yani altı benzedi, yedi benzemesi ve üzerine de Cumhurbaşkanı ile beraber devlet meselelerinde, milli meselelerde, yani Kıbrıs konusu olsun, birçok konuda hemfikir oldular. Yani beraber ziyaretler oldu ve o zamanki konjonktürde oylarını bir artma. Biz tarihimizde o süreçten sonra CHP'nin anketlerde birinci olduğunu da gördük. Ne zaman konu değişti? Sayın Ekrem İmamoğlu dedi ki TÜZÜK kurultayında, dur bakalım Özgür Özel, buranın, bu partinin asıl başkanı benim. Dedi ki TÜZÜK kurultayından sonra ne normalleşmesi? Ve normalleşme sürecinde Sayın Cumhurbaşkanı'na ithamlar edildi ve AK Parti seçmeni, Cumhur İttifakı seçmeni bir anda kendi yerine dönmeye başladı.
1: Ama ben de bir şey hatırlatayım. Sadece Ekrem İmamoğlu değil, bu konuyu hali hazırda, evet, son yaptığı açıklamada da Kemal Kılıçdaroğlu da eleştiriyor. Yani o normalleşme çalışmasını ilk eleştiren isimlerden biri de Kemal Kılıçdaroğlu'ydu.
0: Ama Türkiye'de normalleşmeyi de getiren de Sayın Kılıçdaroğlu.
1: Ama Özgür Özel'i ilk o eleştirdi. Yürkan Hatta abi, en son açıklamada, yaptığı açıklamada sen, onun ifadesi elbette, evet, Cumhurbaşkanı'yla nasıl Cumhurbaşkanı'yla el sıkışanlar, normalleşenlerden olmayacağız diyerek eleştirdi. Yani CHP'de biraz karma karışık bir durum var, onu anlatmak için söyledim. Her
0: şey yazla kış aynı anda oluyor CHP'de.
1: Eleştiren isimlerden burada, ilki de Kemal, evet, Kılıçdaroğlu'ydu, onu hatırlatalım.
2: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu düzeltiyorum. Özgür Özel ile İmamoğlu'nu kıyaslayan bir soru sordun mu ankette?
0: Yani şöyle, bunun ayrı ayrı biz tanımlaması olarak soruyoruz. Mesela diyelim ki bu, özellikle bu dava süreci, İstanbul davası, diğer dava süreçlerinden önce yapılan anketlerde Ekrem İmamoğlu'nun olumlu algısı %50 civarında buluyorduk. %50 civarında, 50-52 civarında.
2: Ama ilk başladığında.
0: Tabii, ama şimdi sorduğumuzda olumsuzluk %50 civarının üstünde, olumluluk %33 civarında. Hatta CHP seçmeninde olumluluk %41, olumsuzluk %46.
1: Yani bir çok görselim ters daha var. Müsaade ederseniz onu ekranlara getireyim. Özel İmamoğlu yeni partiyle ilgili açıklamaları var. Evet. Burada sanki Ekrem İmamoğlu biraz daha sert bir tavır içinde gibi. Yani yeni partiden yana bir tavır içinde gibi. Çünkü Özgür Özel şöyle diyor. Yeni bir parti var, olacak, olmalı. Felaket senaryosu için hep düşündük diyor ama evet, kapatma olarak bunu değerlendiriyor. Ekrem İmamoğlu da son yaptığı açıklamada dedi ki ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Milletle beraber yürüdüğümüz her yol meşrudur. Sanki burada şöyle anlaşıldı. İmamoğlu yeni bir parti eğer buradan bir çıkış yolu bulunamazsa yeni bir parti noktasında Özgür Özel'e, evet, telkinde bulunuyor
3: öyle
1: gibi
3: zaten
1: bir
3: ifade. Yani buradan bir çıkış yolu yoksa ne yapacak, net, bunlar?
1: Parti kurmak.
3: Dolayısıyla parti ister Ekim Partisi olsun ister İstiklal Partisi olsun adı ne olursa olsun parti kurup seçime gitmek konformist olmadıkları takdirde 40 tane %40'ından fazla teşkilatlandıklarında seçime olacak gidebilirler. Burada sual şu.
1: Buyurun.
3: Partiyi kurduklarında muvaffak olma şansları nedir?
1: Ne dersiniz?
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin siyasi hayatında Bülent Ecevit dışında örneği yok.
1: DSP.
3: Evet. DSP. Orada CHP olmasına rağmen başbakanlığa uzanmış. Orada da farklı konjonktürel olaylar devreye giriyor. Ha diyebilirsiniz ki Doğru Yol Partisi'nde Süleyman Demirel var ama Adalet Partisi'nin tarihini tozlu sahnesine koydu, kapattı hukuki olarak. Bir tek ortada Doğru Yol Partisi kaldı. Kendisi öyle yükseldi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 oku varken yanda kurulacak bir partinin Cumhuriyet Halk Partisi'ni seçimde sandığa gömüp kendisini %40-50'lerde bir oy alabileceği bir partiyi bu konformist zihniyetin yapabilmesi çok anlamlı gelmiyor. Zaten bir de mali anlamda
1: tam onu söyleyecektim.
3: Yerel yönetimlerde efendime söyleyeyim bugüne kadar kendi siyasi ikballeri açısından ayırdıkları paralarla ilgili de sıkıntılar çıktı ki Adalet Bakanı siyaseti ve CHP'yi ele geçirmek için yolsuzluk havuzu oluşturmuşlar lafını bizzat kullanıyor. O zaman nasıl finanse edeceksiniz? Bu kadar
1: şöyle yapalım.
3: Son bir cümlem.
1: Bir araya gideceğim, devam.
3: Tamam, son bir cümle. Bu mücadele sürecinde şu an rüzgar arkalarından esiyor. Eğer ayrılıp bir parti kurma işini bir yıl sonrasına bırakırlarsa Kemal Kılıçdaroğlu bu bir yıl içinde öyle şeyler ortaya koyar ki bu rüzgar da diner.
1: Bu önemli. Bunu ben soracağım size. Diğer konuklarıma da bunlarla ilgili görüşlerini alacağım ama çok kısa bir ara verelim. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. Lütfen ayrılmayın.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın, etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz.
7: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yatırımcılara iki önemli müjde verdi.
6: Emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye doğrudan ortak olmasına imkan sağlayacağız. Bir diğer hamlemiz ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacaktır. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak. İnşallah sektör farklı bir ivme kazanacaktır.
7: Borca ve faize dayalı küresel ekonomik sistemi eleştiren Erdoğan, faizin olduğu yerde bereket olmaz dedi.
6: Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın, etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz. Yalnızca kar maksimizasyonu ve tüketim hırsının dikkate alınıp toplumsal refah ve adaletin dışlandığı bir ortamda bereket kendisine yer bulamaz.
7: Gazze'deki İsrail soykırımı ve ABD-İran savaşı da Erdoğan'ın gündemindeydi.
6: İslam alemi olarak son yıllarda farklı cephelerde pek çok krizle aynı anda mücadele ediyoruz. Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte yalnızca Körfez'deki kardeş ülkelerimizi değil, tüm dünyayı ölümsüz etkiliyor.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Çevre içtiğimiz sudur. Aldığımız nefestir. Yarınlara bırakacağımız emanettir.
7: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla video mesaj yayınladı.
8: Ortak evimiz, ortak yuvamız dünya ağır bir sınavdan geçiyor. İklim krizinin etkilerini artık uzak ülkelerin haberlerinde değil, kendi şehirlerimizde, kendi hayatlarımızda görüyoruz.
7: Bakan Kurum, çevre alanında yapılan yatırımlara değindi.
8: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çevre alanında nice güçlü adımlar attık. Korunan alanlarımızı genişlettik. Millet bahçelerimizi şehirlerimizin yeni nefes noktaları haline getirdik. Kıyılarımızı mavi bayraklarla donattık. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde sıfır atık hareketiyle israfa karşı küresel bir çevre seferberliği başlattık.
7: Çevre Bakanı Türkiye'nin tecrübe ve vizyonunu dünya ile paylaşan bir ülke olduğunun altını çizdi.
8: 2053 net sıfır emisyon hedefimize giden yolda da Türkiye çevre ve iklim alanındaki kararlı yürüyüşünü sürdürüyor. Üstelik Türkiye artık bu dönüşümü yalnızca bu atılımları kendi sınırları içinde tutan bir ülke değil. Türkiye tecrübesini ve vizyonunu dünya ile paylaşan bir ülke.
7: Kurum mesajında COP31 zirvesine de değindi. Dünyaya yalnızca söz değil, sahada uygulanmış güçlü örnekler sunacağız dedi.
8: Kasım 2026'da Antalya'da ev sahipliği yapacağımız COP31'i de bu kararlı duruşun küresel sahnedeki en güçlü yansıması olarak görüyoruz. Türkiye bu büyük buluşmada eli boş olmayacak.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Milliyetçi Hareket Partisi'nde yaşanan teşkilat yönetimi değişikliklerine bir yenisi daha eklendi. Milliyetçi Hareket Partisi, Şanlıurfa İl ve 13 ilçe teşkilatının feshedildiğini duyurdu.
9: Mazluma Yunus olan tarafız diye.

0: Yalan!
1: Fesih açıklamasını MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptı. Yalçın, MHP Şanlıurfa İl Başkanlığı'na Osman Mutlu'nun atandığını da ekledi. Daha önce İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya ve Isparta il teşkilatları feshedilmişti.
0: Bilge lideri, saygıdeğer genel başkanımız.
1: 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshiyle başlayan süreçte 14 il teşkilatı feshedilmiş oldu.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Molozlar, çöp yığınları ve enkaza dönmüş binalar. Yine de yaşama sımsıkı tutunmuş, bir umut ışığı bekleyen koskoca yılmayan bir halk. Adı Gazze.
3: Gazze'nin külünü dünyaya değişmem.
1: İsrail'in ateşkese rağmen soykırıma devam ettiği Gazze şeridinde insani dram her geçen gün derinleşiyor. Çadır kentlerde yaşayan siviller hali hazırda temiz su, sağlık hizmetleri ve yetersiz beslenmeden muzdaripken bir de bombaların altında yaşam mücadelesi veriyor. İsrail ordusuna ait savaş uçakları bu kez de güneydeki Han Yunus'ta bulunan El Mevasi bölgesindeki çadırları bombaladı. Saldırıda can kaybı yaşanırken çok sayıda kişi yaralandı. Öte yandan İsrail'in saldırılarında yaralanan ve tedavi için yurt dışına giden 83 Filistinli hasta, yaralı ve refakatçi Refah sınır kapısından Gazze'ye geri döndü. Filistinliler yakınları tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.
3: Gazze'nin külünü dünyaya değişmem. Dünyada olabilecek en güzel yer burası benim için. Çadır diyorlar. Çadır neymiş? Gerekirse sokaklarda uyurum. Burası benim ülkem, bizim ülkemiz.
1: 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail'in Gazze'deki soykırımında şehit sayısı 73 bine yaklaştı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Bedelli askerlik ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren memur aylık kat sayısına göre güncellenecek. Milli Savunma Bakanlığı işte bu güncellemeden önce başvuru tarihi uyarısında bulundu. Bedelli askerlik tutarı şu anda 416.361 lira 30 kuruş. Milli Savunma Bakanlığı tutar üzerinden bedelli askerliğe müracaat edeceklerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini yapmaları konusunda duyuru yaptı. Yapılan duyuruda bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı, asker alma kanunu gereğince 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık kat sayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaatlarını tamamlamaları önem arz etmektedir denildi. 1 Temmuz ve sonrasında başvuru yapacaklar yaklaşık %14 oranında bir ödeme yaparak 475 bin lira civarında bir tutarla bedelli askerlik yapacak. Kesin yeni tutar 1 Temmuz'da netleşecek.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Sözleşmeli er ve erbaşlara müjdeli haber AK Parti'den geldi. AK Parti meclis başkanlığına 17 maddelik teklif sundu. Teklifte sözleşmeli er ve erbaşlar için önemli bir düzenleme yer alıyor. Sözleşmeli er ve erbaşlara 7 yıllık görevini tamamladıktan sonra kamuda istihdam olanağı getiriliyor.
4: 7 hizmet yılını doldurarak ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerimizin kamuda istihdam edilmesini kolaylaştırıyoruz. Mevcut uygulamadaki verimsizlikleri ortadan kaldırmak adına infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta memuru, itfaiye eri, şoför ve destek personeli kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak alımlarda %10 kontenjan ayrılması zorunluluğu getiriyor.
1: Teklifin bir başka maddesi ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, Emniyet'ten, MİT'ten, Jandarma'dan ihraç edilen personelle ilgili. Terör iltisaklı olduğu için ilişiği kesilenler göreve iade davasını kazansa bile göreve dönebilmesi için kararın kesinleşmesi şartı getiriliyor. Askerlikten muaf olanların uzman er ve erbaşlık için başvuruda bulunabilmesi de yasa teklifinde yer alıyor.
4: Şehit ailelerimizin çocuklarıydı. Bunlar muaftı ama isterlerse bunlar uzman erbaş.

0: Savaş ve diğer şeylere başvurabilecekler.
1: Yasayla denizaltı personeline yurt içi limanlarda ve gemide konaklama imkanı da getiriliyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Ankara-Samsun hızlı tren hattında çalışmalar hız kesmiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara'dan Samsun'a uzanacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Delice-Çorum kesiminde çalışmalar gece gündüz sürüyor. Bu etapta 3000 personel ve 850 makineyle çalışma yürütülüyor. Etabımızdaki genel ilerlememiz %25'i aştı. Kazı çalışmalarında %88,92'ye yaklaşıldı. 8 tünelde ise toplam 9507 metre ilerleme kaydedildi dedi. Hızlı tren projesinin tamamlanmasıyla Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakikaya, Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek. Bakan Uraloğlu, 200 kilometre hıza uygun şekilde planlanan bu hat tamamlandığında, Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacak. Böylelikle Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakika olacak. Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin de tamamlanmasıyla, Ankara-Samsun arası seyahat süresi hızlı trenle 2,5 saate düşecek ifadelerine yer verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, projenin tamamlanmasıyla yılda 12 milyon yolcu hedeflediklerini vurguladı. Bakan Uraloğlu, Çorum'un ilk kez demiryolu ağına bağlanacağına dikkat çekerek, Karadeniz'de İç Anadolu ve Akdeniz havzaları arasında güçlü bir lojistik aksın tesis edileceğini belirtti. Bölgesel kalkınma ve yük taşımacılığında önemli kapasite artışının sağlanacağını söyledi. Bakan Uraloğlu ayrıca Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nı birleştiren demiryolu koridorunun İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki yük trafiğini de hafifleteceğini, Türkiye'yi küresel ticarette lojistik bir süper güç haline getireceğini vurguladı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Yolunda son bölüme giriş yaptık. Özellikle ikinci bölümün sonunda paylaştığımız önemli görseller ve çalışmalar vardı. Onlarla ilgili gelişmeleri aktarıyoruz ve işte son görselimiz evet. Çok çarpıcı
4: bunun
3: bir rakam.
4: Bunun birkaç maddesi var, ben bunları anlatayım
3: olur.
4: Siz olmazsa.
3: Sizce Türkiye'de bir muhalefet sorunu ya da eksikliği var mı diye soruluyor. Bu tüm seçmenlere soruluyor. Evet. Alt kırılımları da var.
4: Evet, evet.
3: Çok büyük bir rakam.
4: Büyük olmasının sebebini açıklayacağım.
3: %81,5 evet. Türkiye'nin bir muhalefet sorunu var diyor.
5: Bu aynı zamanda Türkiye'nin bir demokrasi sorunu var anlamına da gelir. Çünkü muhalefetin sorunu varsa demokrasilerde sorulmuyor.
4: Evet.
3: Şimdi bir çarpıcı rakam daha var.
4: Evet,
3: AK
4: geleceğim.
3: Parti seçmeninin %83'ü var diyor. Evet. MHP evet. Seçmeninin 90'ı
5: diyor. O doğal
3: diyor.
5: Tamam. Ama
3: CHP seçmeninin de %73,7'si ana muhalefet partisi olmasına rağmen kendi evet. partilerin de içinde olduğu muhalefetin bir sorunu ya da eksikliği olduğunu düşünüyor.
4: Bunu sorduğumuzda Genel Başkan Sayın Özgür Özel. Hı. Onu da ifade etmek lazım. Tamam. Yani CHP seçmeninin %73'ü aslında kendi muhalefet eksikliğini de ön plana koyuyor.
3: Hayır, şimdi araya gireceğim ama AK Parti iktidarda 83
4: evet.
3: diyor.
4: Evet.
3: Yeniden Refah muhalefet 88 diyor. İyi Parti muhalefet 83 diyor. Hatta AK Parti'nin üzerinde 83,6.
4: Evet, evet, evet.
3: Yeşil ve Sol DEM Parti'ye da 86 diyor. Zafer Partisi 84 diyor. Yani AK Parti seçmeninin daha fazlası evet. muhalefette bulunan partilerin seçmeni muhalefet sorunu var diyor.
4: Bunu normalde CHP seçmenin hadi diyelim ki 40'ı 45'ini anlarız. Yani normal şartlarda CHP ama %70,7 CHP'nin aslında doğru yönetilemediğini ya az önce ifade ettik ya savunma dedik, adalet dedik, hukuk dedik, işte güvenlik dedik, enerji politikaları dedik ki bana göre de çok başarılı enerji politikaları bu arada hocam ifade etmişti. Bunları hiçbirinde CHP'yi zaten bir tarafta bırakmıyor. Yani diyor ki ben ideolojik olarak CHP'liyim kardeşim. Ama diyor ideolojik olarak CHP'liyim ama diyor Türkiye'de de diyor bu iktidara da muhalefet edecek güçlü bir muhalefet de yok diyor.
6: Yani
4: bunu
6: söyleyeyim
4: hocam, CHP'liler.
6: Bak burada benim çok dikkatimi çeken
4: CHP
6: bir husus var.
3: Buyurun.
6: Yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu ne olursa olsun, partisi ne olursa olsun
3: evet,
6: normal bir yüzde birleşmişlik var.
4: Evet, evet. Muhalefetle ilgili bir eksiklik
6: çok
4: olduğunu.
6: Çok yüksek bir oran ama bütün herkesin de bak yaş kaç olursa olsun üzerinde birleştiği bir rakam çıkmış ortaya.
4: Şimdi
6: Türkçe diyor ki Türkiye her yaş grubu, her meslek grubu Türkiye'de muhalefet sorunu var.
4: Şimdi, Coşkun abi ben de size zaman şöyle bir soru sorayım. Soruya cevap anlamında aslında bir de teyitleme de olsun. Yeni kurulacak parti. Nereye karşılık bulacak bu yeni kurulan parti?
6: Gürkan'ım bak az önce araya giremedim.
4: Anlatmak istediğimiz olay bu aslında. Heh. Yani ben şimdi alt kırılımları var. Onları da anlatacağım.
6: Bak anlatmadan araya giremedim ben temin reklama gidiyoruz deyince. Şimdi yeni parti tartışılıyor. Olur olmaz. Kurulur kurulmaz. Evet. Başarılı olur mu olmaz mı? Ya bak az önce Tülay Hanım'a ben kritik bir soru sordum. Bir kulis bilgisiydi. Teyit etti doğru olduğunu. Dedik ki olduğu takdirde Özgür Özel ile birlikte Ekrem İmamoğlu Özgür Özel düştü öne. Hadi yeni parti kuruyoruz. Adı Ekim Mekim neyse. Arkadan gelecek olan var mı? Yani milletvekillerine şimdi hadi siz de ölümüne varız. CHP'yi terk ediyoruz der mi? Ya az önce çok örnek bilgiler verdi. Dedi ki şu isimler de vererek asla CHP'yi terk etmem diyen dedi bir kitle var.
3: Şimdi bu sabah parti... Oğuz Kansalıcı iki tarafa da mesafeli duydu ve ayrılmayacağım CHP'den.
6: Ha bak onun gibi çok var. Ben
4: o zaman üçüncü yıl çıkıyor.
3: Ha, ben üçüncü aldığım... yol grup bu gibi görünüyor.
6: Ben aldığım bilgiyi aktardım. Yine de teyit maksattı sorduk doğru mudur diye teyit etti. Benim bildiğim şu veya bendeki bilgi. Özgür Özel can siperhane üçüncü bir parti, ikinci bir parti kurulmalı diyor. Ve muhtemelen Silivri talimatıyla... Ama ona destek veren yapının neredeyse tamamı hayır kardeşim bu doğru bir yol değil. Bakın ilk 1985 DSP tek başarılı dönem. O günden 2022 Memleket Partisi'ne kadar tam 6 tane parti kuruldu CHP içerisinde. Tamamı silindi gitti İsmail Cemler vesaireler yani yok oldular ya ilk seçimde. Hani bunun aynı şeyi deneyerek farklı sonuç alamazsın. Burada tam bu mantığı tutturursun. Sonunda ne olacağı net belli. Onu gördüğü için mi öyle diye ben değerlendiriyorum. Hiçbir milletvekili biz sizinle beraber ölümüne varız hadi yeni parti gidiyoruz demiyor. Ve muhtemelen yola düştüklerin arka boş. Kalacaklar ortada. Ve başarı şansı hiç yok zaten.
7: Bence
6: o nedenle...
7: önde boş. Çok
6: önde boş, arkada boş.
7: Bence yani... yeni lider çok özür. Bazıları şöyle de düşünüyor olabilir. Şimdi bakın bir kere Kemal Kılıçdaroğlu sultası vardı. O yıkıldı öyle ya da böyle. Bir şekilde devrildi. Ve yasa yoluyla gelmiş bir genel başkandan bahsediyoruz. Ve kalıcı olmayacağı yönünde çok ciddi bir izlenim var içeride. Evet. Kalıcı olmayacaksa biz aday gösterilebilir miyiz? O adayı beğenmezsek kendimiz aday olabilir miyiz? Bence parti içerisinde Özgür Özel'in gideceğini kanıksamış gerçekten bizden fazla isim var bence. Ve yeni alternatiflere imkan açılabilir düşüncesiyle kendileri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından varis olarak gösterilmeseler bile kendilerinin adaylık yoklamalarını yapanların sayısı hiç de az değildir. O yüzden neden gitsinler ki? CHP çok önemli bir tabela.
4: Tabii. Ona ilave edeyim Meltem, Merve Hanım şöyle. Yerel seçimler aklıma geldi hemen. Sayın Hamzada AK Parti'nin İzmir adayı.
3: Büyükşehir Belediye Başkanı.
4: Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Karşı tarafta da CHP'nin adayı işte Cemil Tugay var. Son 3 güne kadar, bakın son 3 güne kadar Sayın Hamza Bey ile Cemil Bey'in arasındaki fark 0-1 o civarda bir rakam var. Neden o rakama düştü biliyor musunuz? Aradaki fark CHP biliyorsunuz orada İzmir'de birinci parti 45 civarında oy potansiyeli var. CHP'ye oy veren seçmenin %15'i yaklaşık %6'ya tekabül ediyor o rakam yaklaşık diyelim. Diyor ki biz CHP'nin İzmir yönetiminden dolayı CHP'li seçmenin tabirini söylüyorum AKP adayına oy vereceğiz. Onların tabiriyle söylüyorum. Ve o seçmen son güne kadar bekledi ve o seçmen sandığa gitmedi biliyor musunuz? Partisini bırakmadı. Onun için ben diyorum ki Sayın Özgür Özel'in kuracağı parti bugünkü söylemlerde X parti adı ne olursa olsun.
5: Tabii.
4: X parti sanal da bugün olabilir. Biz ilk şeye baktığımız zaman da İYİ Parti'nin kurulma evresine baktığımız zaman da o partinin oy alma ihtimalini 22'lerde 23'lerde görüyorduk ama. Kesinlikle oy veririm bizim için önemliydi. Kesinlikle oy veririm. Meral Akşener 7.30'du ve Meral Akşener ilk seçiminde 7.30 oy aldı. Şimdi buradaki söylemler verebilir mi söylemi? Bugünkü algıyla bakılan, bugünkü
5: CHP'ye
4: bakılan bir kitle. Ama bu seçmen kitlesi belli bir zaman sonra bakacak, bir hafta sonra Sayın Kılıçdaroğlu işte bu mecliste konuşacak. Yani grup konuşma.

0: da konuşacak. Ondan sonra sular biraz durmaya başlayacak. Ve artış ödeyebilirim var. Tamam, Türkiye'nin her şeyi CHP'den ibaret değil ki. Türkiye'nin sorunları var. Türkiye'nin kendi sorunları değil. Türkiye'nin coğrafi olarak, coğrafi kader midir? Kaderdir. Neden? Bizim 152 ada durumumuz var. İki tane asker kökenli abimiz, büyüğümüz var. 152 ada sorununda Yunanistan'la ilgili meclise geldiği zaman CHP'nin tamamen iç meselesi haline gelecek, biliyor musunuz? İran tekrar diyor ki Trump, ben bir şey olursa diyor.
1: Birazdan konuşacağız.
0: Evet, yani geliriz biraz sonra. Diyor ki ben tekrar vururum diyor misal. O zaman CHP ne olacak? CHP'nin bu yok işte Özgür Özel Parti kuracakmış ama vatandaş bakacak. Yoksa güvenlik yaklaşımından mı bakacak? Yani diyecek ki kardeşim benim güvenliğim. Örnek vereyim. Az önce yine enerjiden, bu savaştan enerji savaşı olduğu için dolardaki, petrol rafinerisindeki 1 doların Türkiye'ye maliyeti 400 milyon TL. 400 milyon. Bu seç savaş 3 ay sürseydi bize maliyeti 11 milyar dolardı. Bakın 11 milyar dolar bir Türkiye'ye maliyeti vardı. Biz kabardan yıllık 2,5 milyar dolarlık petrol çıkartıyoruz. Bakın bizim 4 yılda 5 yılda çıkartacağımız petrole eşdeğer bir savaşın krizinden bahsediyoruz. Yükünden bahsediyoruz. Böyle bir olduğu ortamda muhafazakar milliyetçi, seküler milliyetçi, Atatürkçü, ulusalcı, milliyetçi seçmen neye bakacak abi? Bakacağı yer diyecek ki bana ne CHP'den ya?
1: Şunu sorayım. Evet. Az önce öyle kapatmıştık. Tüm diğer konuklarıma da soracağım ama.
0: Bunun altında bir kırılma
1: olur. Olur, o kırılmalara bakalım. Evet. Zamanlama. Evet. Şimdiki gösterdiği etkiyi.
0: Etkiyi.
1: Bir süre sonra anladığım o sizin söylemlerinizden. Evet. CHP gündemden düşünce sönümlenecek.
0: Sayın Özgür Özel yavaş yavaş bence Sayın Kılıçdaroğlu'na doğru merak gitmeye ediyorum. Başlayacak.
1: Merve Hanım'la başlayayım. Ne dersiniz? Eğer bir ayrılıp parti kurulacaksa zamanı şimdi mi? Atıyorum 6 ay sonra kurulduğu takdirde bu atmosfer ya da bu hava oluşmazsa, buna dair siz az önce milletvekillerinin tavrı bugünkü gibi olmayabilir demiştiniz seçim yaklaştıkça, yorumlarınızı almak isterim zamanlamayla ilgili.
2: Valla hararet ve duygular bu kadar yüksekken koparsanız çünkü evet, zaman içerisinde hararet düştükçe evet, daha rasyonel düşünceler, daha tırnak içinde söyleyeyim, menfaatler vesaire ön plana çıktıkça daha farklı bir tablo ortaya çıkabilir. Aynı zamanda CHP açısından söylüyorum, hani herkesin özellikle böyle İlhan Kesici gibi, Mansur Yavaş gibi isimler hızlıca kurultaya gidelim ve içimizde çözelim, bölünmeden halledelim diye düşünüyorlar ama şimdi içerideki tablo İmamoğlu, Özel ve Kılıçdaroğlu cephesi açısından böyle çok toparlanabilir ve içeride sulhün sağlanabileceği bir durum yok. Bu çift başlı süreç devam ettikçe işte genel başkanlık grup başkanlığında gördük. Şimdi salı grup toplantısı meselesinde görüyoruz. Öngörebildiğimiz ve öngöremediğimiz tüm alanlarda çatışma
1: yarın
2: devam edecek.
1: Parti meclisi toplanacak, orada göreceğiz. Başka durumlarda yani delege seçimlerinde göreceğiz.
2: Çirkin şeyler olmaya başlar ve partinin bütün enerjisi iç kavgaya gider. Ve ayrılamama, çok özür dilerim Gürkan Bey, kendileri açısından ciddi anlamda daha fazla sıkıntıya, o donmuş çatışma hali partiye ciddi zarar verir ve kendilerini bir olası seçime hazırlayamazlar. Şimdi değişim deniyor ya, sizin demin bıraktığınız yerden aslında bir aklıma bir şey geliyor. Hayır, Özgür Özel ve İmamoğlu yeniliği ve değişimi sembolize ediyordu. Kemal Kılıçdaroğlu eskiyi, statükoculuğu vesaire. Şimdi biz mesela bir tezkere geldi diyelim meclise. Nasıl bir tavır alacaklar? Ekonomi politikalarında nasıl bir farklılığı var? Yani Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel İmamoğlu tarafının. İşte dış politikadan bir yerde bir şey görmüştük işte o el sıkışma sahnesinde. Orada bir evet yenilik oluyor dedik de sonrasında zaten çok hızlı bir şekilde eskiye döndünüz. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nu hainlikle sizlerin de konuştuğu gibi suçlamaya başladınız. Dil hep aynı. Birbirlerinden nasıl ayrışacaklar? Bu hararet, tansiyon düştükçe o ayrışmayı, eğer yani Türkiye'nin sorunlarına, Türkiye'nin siyasetine dair nasıl farklı şeyler, işte kadın konusu, adalet konusu, aile konusu, işte ekonomi vesaire, ne söylediğinizi biz görmezsek, CHP seçmeni de görmezse günün sonunda şunu nasıl yapar ya, fotokopiye mi, özündekine mi gideyim, tabelanın kendisine mi gideyim? O yüzden sizin yani bu sorduğunuz sorular, bu çok hızlı anket yapan iki tane şirket vardı sosyal medyada dönen ve toplu göçten bahsediyorlardı adeta. Zaten onun hiç böyle kolay kolay satın almamıştık ama bunun o zaman geçtikçe çok daha normalleşme ihtimalini yüksek gözüyor ve ben Özgür Özel cephesi

0: Çevresinin. Hani ayrılabiliyorlarsa, imkan varsa kendileri açısından hızlıca gitmelerinin kendilerinin çıkarını olduğunu düşünüyorum. Peki. Çünkü yani siyaset yapamamakla falan da karşı karşıya kalabilirler yarın.
1: Atam Bey, şunu ifade edeyim.
2: Buyurun, o alt kırıl üst falvarda.
3: Ya doğru. Biraz önce yaptığım
2: alt kırılımları varsa ekleyeceklerim. Şöyle
1: de alayım. Bir sonrası önceki slaytla oluşursa da anlamlı olacak. Olur. Ben şimdi şunu da ifade etmek istiyorum. Yani şimdi CHP kurumsal bir parti, değil mi? Bugüne kadar yani son belki 5 yıla kadar ya da 3 yıla kadar, değil mi?
3: Evet.
1: Yusuf abi. Yani şu an için şartlarda bakıyoruz ki herkes kendi menfaatlerine göre. Sayın Kılıçdaroğlu da menfaatle ilgili. Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili de menfaatle ilgili. Sayın Özgür Özel de menfaatlerini konuşuyoruz şu an için, bakın. Bir partinin işte Altok simgesinin olduğu, bir ideolojisinin olduğu bir partiyi biz artık menfaatli partiler noktasına bakıyoruz. Ama bunun haricinde AK Parti'nin bir kuruluşu ve duruşu var ve partinin bir ideolojisi oluştu. Yeni bir manifesto geliştiriyor, kendini sürekli oluşturabiliyor, kendini yeniliyor. Teşkilatların tabanını yenilen bir parti var. Diğer tarafta bu kurulması ihtimal partiye muadil bir parti var zaten. Merkeze yakın, seküler milliyetçi, ulusalcıları da tabir eden İyi Parti var. Ben bu süreçte İyi Parti'nin oylarını artacağını düşünüyorum açıkçası
4: bence,
1: kendi adıma.
4: Bence de, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi
1: emanet oylar geri gelecek en büyük ihtimalde.
4: Geçişkenlik var.
1: Sayın Kılıçdaroğlu, Özgür Özel demişti ya, emanet oylarımız var. Biz de bu emanet oylarımıza sahip çıkacağız diye. Bu emanet oylar kurumsallığı olmayan bir X partiye nasıl oy versin? MHP'nin zaten bir kurumsallığı var. Yeni kurulan partilerden anahtar parti sonucunda belli bir simgesel anlamda devam ediyor. Muhafazakar milliyetçi tabanına hareket eden bir kitlesi var. Yeni kurulan partinin böyle bir evreni olacağını ben açıkçası öngörmüyorum. Ve Türkiye'nin az önce sizin saydığınız maddelere karşı da bir süreç verebileceğini, buna bir cevap verebileceğini de açıkçası öngörmüyorum. Sıcağı sıcağına olabilir ama bu yavaş yavaş erime eğilimine gidecektir. Buradaki bir sonraki şey de şöyle söyleyeyim. Yani bu Türkiye'nin muhalefet eksikliği var. %81 ya hocam.
2: Ha, evet, onu ekranlara getirirsek.
1: Bir alt kırılım sorusunu sordum.
2: Bakalım önemli gelişmeler yaşanıyor. Tamam, çünkü hemen dünyada bitiriyorum. Hemen onları da paylaşalım.
1: Türkiye'nin halkın sorunlarını anlayıp dile getiren ve çözüm önerilerini sunan en beğendiğiniz muhalefet partisi hangisidir? Sayın
2: bir
1: Coşkun Başbuğa.
2: Bir sonrakini getirelim. %81.
1: 81. Coşkun Bey görüşürüz. Bizden daha büyüğümüz, daha iyi bilir.
2: Evet, buyurun.
1: Türkiye'nin halkın sorunlarını anlayıp dile getiren, çözüm önerilerini sunan en beğendiğiniz muhalefet partisi hangisidir? Ben şimdi anket yapıyorum Coşkun abiye.
3: Valla illa bir cevap vereceksem.
1: Evet abi.
3: İnan çok zor.
1: Evet. Şöyle ben sana yardımcı olayım o zaman abi. Bu sorunun birinci cevabına vatandaş %34.2 ile diyor ki böyle bir parti yok.
3: Heh, ondan zorlandım.
2: Siz de oradasınız herhalde.
3: Ben şimdi, de aynı yerdeyim. Evet. Yani bakıyorum.
1: Şimdi seçmen ideolojikleşiyor burada bu soruda. Diyor ki %18.9'u CHP diyor. Ben az önce ne ifade etmişim? Bakın bu veriden anlam başka bir tanımda. Sol, en solda gören, bir de gören %19 demiştim. Veri de teyitliyor kendisini. %18.9. Sonra İyi Parti geliyor %7 ile. Sonra Dem Partisi geliyor %6 ile. Sonra Anahtar Parti geliyor %5.6 ile. Yani buradaki sıralarsak bu maddeye, böyle bir parti yok sloganı %81.
2: Bir daha rica edeyim arkadaşlarımdan, eğer beni duyabiliyorlarsa. Bir sonraki görselde muhalefet olan %80 bir küsür.
1: Neden olduğunu bu soruda cevabını ifade
2: teşekkür
1: ediyor.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Bunun neden olduğunu, neden CHP'lerin %73.7'si de Türkiye'de bir muhalefet eksikliği var olduğunu bu tanımlamada söylüyor. Bakın.
2: CHP nerede orada?
1: CHP burada %18.9. Ha. İdeolojikleşiyor. Bu soruda ideolojikleşiyor. Ama nerede ideolojik? En solda.
2: Öyle bir parti yokun bile yarısı ya da yarısını biraz.
1: Tabii. 34.2'ye 18.9. Böyle demek istemişim açıkçası.
2: Peki. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Önemliydi. Ekleyeceklerimiz varsa son olarak alayım. Sonrasında çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Onları paylaşacağım. Özellikle Amerika-İran arasında karşılıklı gerilim sürüyor ve o gerilim içerisinde son dakika mesajları var. Örneğin İran üst düzey bir askeri yetkili Muhsin Rıza'yı Hamenei Trump'la görüşmeyecek dedi. Trump Hamenei'yle görüşebilirim demişti. Müzakereleri çıkmaza sokan kişi Trump dedi. Bir müzakerelerin durduğu noktayı yaşıyoruz. Çeşitli açıklamalar geliyordu. Özellikle İran cephesinden Amerikan savaş gemilerine yönelik atış yapıldığı söyleniyordu. Bunu Amerikalı yetkililer yalanladı ama gerilim çok üst düzey. Ekip arkadaşlarımız eğer sıcak duraklarda hazırlarsa onlara da gideriz ama bu son duruma dair hemen muhabirlere gidelim, sonra Yusuf'a size sözü bırakayım. İki duraktan, hem Tahran'dan hem de Washington'dan son gelişmeleri alayım. Önce Ekber'le başlayalım. Tahran'a gidelim. Ekber, kolaylıklar dileyelim. Trump'ın açıklamaları nasıl yankı buldu? Az önce üst düzey bir İranlı yetkiliye dayandırılarak Hamaney'in Trump'la görüşmeyeceği açıklanmıştı. Son olarak neler yaşandı? Kısaca bize bir özetlersen üstüne yorumlayalım biz.
5: Teşekkür ederim. Kısaca özetlemem lazımsa gün içinde neler olduğuna ile ilgili, işte birkaç saat önce İran ordusu Amerikan savaş uçaklarını Umman denizinde uyarı ateşi açtıklarını bildirdi. Gelen açıklamaya göre İran ordusu, İran'ın klasik ordusu Erteş, Amerikan Umman denizinde bulunan Amerikan savaş gemilerine Kadir füzesi ve aynı zamanda yeni insansız hava araçlarıyla tırnak içinde uyarı ateşinde bulunduklarını bildirdi ve buna gerekçe olarak da İran'ın gemilerini taciz etmelerini ve İran gemilerine el koymalarından dolayı böyle bir eylemi yaptıklarını bildirdi ve bu atışın ardından söz konusu iki savaş gemisinin bölgeden uzaklaşarak, Umman denizinden uzaklaşarak Hint Okyanusu'na doğru hareket ettiği İran tarafından bildirildi. İran'dan yine gelen açıklamada İran ordusu gerekirse füzelerimizin kullanacağımız füze menzilini bunun üzerine de çıkarırız yönünde bir açıklaması söz konusu oldu. Tabii senin de az önce belirttiğin üzere ABD Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM İran'dan gelen bu açıklamayı yalanladı ve İran'dan herhangi bir uyarı ateşi kendilerine yönelik olmadığını duyurdu. Tabii bu günün önemli sıcak bir başlığı. Tabii geçtiğimiz günlerde de benzeri bir durumla biz bölgede karşı karşıya gelmiştik. Diğer taraftan akşam saatlerinde İran'ın ülke liderinin Mustafa Haminey'nin askeri başdanışmanı Muhsin Rızai'nin önemli açıklamaları söz konusu oldu. Özellikle eğer Amerika Birleşik Devletleri bizimle anlaşmak istiyorsa dondurulmuş fonlarımızı serbest bırakılması gerekiyor diye yönünde ifadeler kullandı. Ve 24 milyar dolardan bahsetti. Geçtiğimiz günlerde sürekli bir şekilde stüdyoda değerli uzmanlarımız da bu meseleyi tartışmıştı. İşte İran'ın ne kadar yurt dışında varlığı var yönünde ise dondurulmuş parası vardır. İşte bu şekilde de ortaya çıkmış oldu. 24 milyar dolardan bahsediyor. Esasında gün içinde İran Dışişleri Bakan Yardımcısının da benzeri yönde bir ifadesi söz konusu oldu. En azından Amerika Birleşik Devletleri bunun yarısını anlaşmaya varırken serbest bırakabilir. Diğer yarısını ise makul bir sürede, ki o makul süreyi olarak 1 ila 2 ay olarak tanımladı. O dilimde serbest bırakabilir yönünde İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama söz konusu oldu. Diğer taraftan İranlı, az önce bahsettiğim İranlı yetkili, yani Muhsin Rızai, ki Muhsin Rızai'nin aynı zamanda daha önce İran Devrim Muhafızlarının başkomutanlığını da yapmıştı. Eğer savaş çıkarsa bu kez savaşın boyutu sadece bu bölgeyle sınırlı kalmayacaktır. Kızıldeniz, Babul Mendeb, Akdeniz ve aynı zamanda Hint Okyanusu'na da bu meseleyi genişleteceklerini ifade etti. Diğer taraftan az önce de senin de belirttiğin üzere Hak'tan Trump'ın, işte İran liderinin Trump'la bir görüşmesi söz konusu olmaz. Esasında ben geçtiğimiz günlerde sürekli bir şekilde bunun altını çizmiştim. Yani İran'da İran liderinin kalkıp da Trump'la görüşmesi mümkün olacak bir şey değil. Üstelik Trump işte Mustafa Haminey'in babasını öldüren de bir isim ve işte İran'daki İran liderinin, eski İran lideri Ayetullah Ali Haminey'in tavrına da baktığımızda hiçbir zaman yurt dışında çıkıp da bir ülke lideriyle görüştüğü olmadı. Mustafa Haminey'in de benzer bir tavrı sergilemesi işte öngörülmektedir, ki İranlı yetkili Mustafa Haminey'in askeri danışmanı da bunun altını çizmiş oldu. Son olarak da, biraz sözlerim uzun oldu kusura bakmayın, son olarak da şunu belirteyim: İranlı yetkiler bir anlaşmaya varmak için özellikle birkaç hususun altını çiziyor. Birincisi, az önce de belirttiğim üzere İran'ın dondurulmuş varlıkları, ki az önce İranlı yetkili bunu 24 milyar dolara belirtti. Lübnan'da savaşın kapsamlı bir şekilde durması ve aynı zamanda İran'a karşı deniz ablukasının bitirilmesi. İran bu meseleni anlaşmanın birinci parçası olarak değerlendiriyor. Eğer bu konuda anlaşırsak ikinci aşamada İran nükleer meselesini de görüşürüz ve uranyum zenginleştirme meselesi an itibariyle programımızda değil. İran yetkililerden genel olarak bu yönde açıklamalar geliyor. Günün özetinde Hak'tan işte izleyicilerimize aktarmış olduğum bu şekilde.
2: Ekber'e teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz. Şimdi Amerika'ya gidelim. İrfan, bu konuyu soracağım ama ekonomi cephesinde önümde kapanış verileri var. Dow Jones 1.31 aşağıda. S&P 2.63 aşağıda, Nasdaq 4.18 aşağıda, altına bakıyoruz, düşüş içerisinde.

0: Biz de öyle.
1: %7,5'u geçti. Kripto varlıklar çok ciddi %10'u %12'ye varan bir düşüş içerisinde. Borsalar Türkiye'ye de yansıdı bu. Ne oluyor bu açıklamanın temeli bir İran süreci mi? Fed'in faiz indirmeyeceğine yönelik bugün gelen veriler mi? Açıkçası ne oluyor? Bunun yorumlarını almak istiyorum senden. Önce ekonomiyle başlayalım. Sonra diğer siyasi konularla ilgili, Trump'ın açıklamalarıyla ilgili yorumlarını alayım İrfan.
2: Evet, tabii sık sık ben haber ekranlarında Donald Trump'ın tüm yaptığı açıklamalarla birlikte Amerikan piyasalarını etkilemeye ve dengelemeye çalıştığının altını çok çizmiştim. Petrolde bugün senin söylediğin borsalarda evet yükselişler var. Ancak petrol fiyatlarında düşüş bugün.
1: Yükseliş değil,
2: evet,
1: düşüş.
2: Pardon, düşüş evet. Petrol fiyatlarında da düşüş görüyorum ben şu an itibariyle. Yaklaşık bir 50 centlik bir düşüş var. Normal şartlarda en son ben arabamı her zaman benzin aldığım için fiyatları çok yakından takip ediyorum. Bir galon yani 3.75 litre benzin yaklaşık minimum 4.45 dolarlardaydı. 4 dolar 45 centti. Ama bugün itibariyle yaklaşık neredeyse bir 4 dolarlara gördüğümü söyleyebilirim. Son dönemlerde en üst düzeyde bir düşüş aslında bu. O anlamda Donald Trump tüm yaptığı açıklamalarla tabii özellikle piyasalarda dengelemeye çalışıyor. Şu an itibariyle Donald Trump'ın İran'la ilgili yaptığı müzakerelerin durduğunu ilişkin haberlerde işte haberleri sahte haber olarak nitelendiriyor. Amerikan ana akım medyasında da İran'ın tamamıyla anlaşmaları durdurduğu yönünde haberler var. İşte Tahran yönetimine, Trump'a göre Tahran yönetimi anlaşmaya her zamankinden çok daha yakın. Beyaz Saray'da son günlerde İran'ın önce reddettiği bazı başlıkları müzakere etmeye başladığını söylüyor. Ama şunun altını öncelikle ben çizmek istiyorum. Haber ekranlarında ben çok altını çizdim. Hiç bu konu gündemde değilken, Donald Trump'tan hiçbir açıklama yokken, Donald Trump tıpkı Ahmet El-Şara'da olduğu gibi Mustafa Hamene'yi de kabul edebilir, Beyaz Saray'da onu ağırlayabilir demiştim. İşte geçtiğimiz günlerde de yaptığı açıklamalarla, hatta bugün de yaptığı açıklamayla onur duyarım gibi bir kelime söyledi. Sevgili Ekber zaten söylüyor. Dini liderin ülke dışına geleneksel olarak ya da işte güvenlikle de çıkması zaten imkansız, ama Donald Trump'ın bu seviyeye gelmiş olması Donald Trump'ın ülke içerisinde ne kadar zor durumda olduğunu gösteriyor diyebilirim. Onun için özellikle bu örneği verdim. İran'ın nükleer testlerini diyor biz sürekli olarak yakından izliyoruz diyor. Yer altında kalan zenginleştirilmiş uranyumun ABD gözetiminin NASA tarafından çok yakından, NSA tarafından çok yakından izlediğini söylüyor. Birinci derecede Donald Trump'ın iki ana gündem maddesi var İran'la ilgili. Bir Hürmüz Boğazı, ki Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilikler işte sen de söylediğin gibi sürekli hem borsaları hem de benzin fiyatlarını peki, inanılmaz şekilde etkiliyor. O açıdan Hamene ile görüşmesi dediğim gibi o kapıyı açık tutmuş vaziyette, ama bu çok önemli bir olay Donald Trump açısından, onun sıkıştığını gösteriyor. Ben bir başka önemli konuya dikkat çekmek istiyorum. Donald Trump'ın aslında ne kadar zor durumda olduğunu, Trump'ın İran'daki askeri yetkilerini sınırlayan bir meclis, temsilciler meclisi bir tasarıyı kabul etti. Oylama sonucu 215 evet, 208 hayır. Yani tasarı Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlar sürdürmesi için Kongre'den açık yetki almasını ya da ABD güçlerini çatışmadan çekmesini öngörüyor. Tabii bu tip durumlarda genelde başkanın önüne gider, ama bu sadece bir mesaj aslında Temsilciler Meclisi'nden. Peki. Dolayısıyla Senato'dan. Yani Donald Trump şu an itibariyle İran konusunda içeride çok ciddi şekilde sıkışmış vaziyette. Gördüğüm kadarıyla da işte Tahran'dan Ekber sürekli bildiriyor. İran'da burayı çok yakından takip ettiği için bunu kullanıyor Donald Trump'a karşı.
1: Peki, Trump'ın bir açıklaması var, onu hatırlatacağım. Hemen Trump'ın o sözlerini ekranlara getirelim. Ardından da eski Mossad başkanının bir ifadesi var, onu sormak istiyorum. Özellikle sürece dair çok tartışılan bir ifadeydi o verdiği röportaj. Hemen o Trump'ın açıklamasını ekranlara getirelim. Trump şöyle diyor: uranyum almak için İran'la anlaşmaya ihtiyaç yok. İster kağıt üzerinde ister askeri olsun biz kazanacağız. Mustafa Hamane ile görüşmek istemiyorum. Şimdi istemiyorum diyor, istiyorum diyor. Biraz Trump'ın bu anlamda dönem dönem kafası karışıyor. Amerikan borsalarında ciddi bir düşüş görüyoruz. Tüm dünyada o yansımasını görüyoruz.
3: Petrol fiyatlarında. Piyasalar kapandıktan sonra açıklamasını efendim? Gördün mü? Piyasalar kapandıktan sonra açıklaması ne? İran'la görüşmeler çok iyi gidiyor.
1: Zaten burada da söylüyor. Çok iyi bir insan diyor. Hatta bir röportajında şöyle diyor. Mustafa Hamene çok iyi bir insan ama bazı uzuvları eksik diyor. Yani o saldırıda bazı organlarının kaybolduğunu ama görüşmek isterim diyor örneğin. Ama o Mossad eski daire başkanı Tamir Hayman'ın O açıklamaları çok konuşuldu. O açıklamanın içerisinde Türkiye'de aktörlerden biri, nasıl bir plan yapıldığı, İran, Ahmedinejad'ın sürecin içerisinde olduğu,

0: süreci nasıl anlatıyor? Sonra çok değerli konuklarım var, onların yorumlarını alayım.
1: That sequence. Ahmedinejad'a gelince özel bir operasyon planlanmıştı. Gerçekten oldukça sıra dışı bir operasyondu. Ahmedinejad da bu operasyonun bir parçasıydı. Bölgedeki toplulukların müdahalesi hariç operasyonun geri kalan kısmı kamuoyuna tam olarak açıklanmadı. Çünkü operasyonun merkezinde koalisyonun işgal hamlesi yer alıyordu. Yayınlanan bilgilere göre bölgedeki ilgili toplulukları Türkiye'nin istikrarı için stratejik bir tehdit olarak gören Erdoğan, Trump'ı bu topluluğa bir devlet verilmesinin kötü bir fikir olduğuna ikna etti.
0: Şimdi Yusuf Alabar'da ile başlayacağım, sonra Coşkun Başbuğ'a yönelteceğim sorumu. Ne dersiniz? Aslında böyle bir sürecin işlediğini biliyoruz biz, tahmin ediyoruz. Çünkü Trump da bir kere ifade etmişti galiba, oradakilere, Kürt gruplara silah verdik ama kaybettiler silahları, ne olduğunu da bilmiyoruz demişti. Bir itiraf niteliğinde mi yoksa malumun ilamı şeklinde mi, ne dersin Yusuf Alabar'da?
2: Gizlenemeyecek bir olay bu. Bunu İsrail'in söz konusu istihbaratla ilgili biriminin başındaki kişi açıklamadan evvel yine bu ekranda yapmış olduğumuz değerlendirmelerde, eğer Kürt gruplar dedikleri bölgede yaşayan Kürtler Siyonizmin planına teşne edilemiyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin burada büyük katkısı vardır diye dile getirdik. Peki nasıl oldu bu? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin buraya müdahil olmasının önünde, Suriye'de herkesin gözünün önünde, Obama döneminden bu yana orada bir devlet kendilerine vaat edilerek silahlandırılan ve her konuda cepheye sürülen, insanların çocukları ellerinden alınan, vergi adı altında haraca tabi tutulan ve günün sonunda da Suriye'de bütün dengenin Suriye halkının lehine değiştiği, üniter bir Suriye'nin ortaya çıktığını hep birlikte gördük. Bunu sadece biz görmedik. Tabii ki bölgede yaşayan bütün halklar da gördü, Türkler de gördü, Araplar da gördü, Kürtler de gördü. İşte bu esnada Irak'ta da bir mücadele yapılıyordu, veriliyordu ve Türkiye terörsüz coğrafya perspektifi içerisinde Irak'ta da terörden arındırılmış bir coğrafya istediğini açık bir şekilde ortaya koydu. Neden? Çünkü orada PKK terör örgütü, Kandil Dağı ve affedersiniz, Türkiye sınırına yakın bölgelerde mevcudiyetini bulundurduğu sürece terörsüz Türkiye'den bahsetmek çok mümkün olmayacak. Çünkü evet, PKK türevindeki terör örgütleri nemalandığı, beslendiği, eğitim gördüğü, lojistik destek aldığı, istihbarat teşkilatları ile bir araya geldiği bir yapı varsa bakteri üretmeye devam eder.
0: Şöyle mi anlıyoruz, anlamamız gerekiyor?
2: Hemen getireceğim. Dünya toz ve gazdan ibaretliden başlamıyorum ama önemli. Şimdi bu da ortadan kaldırıldı. Artık Türkiye'ye rağmen orada bir şey yapmanın, Kalaşnikov piyade tüfeğiyle Türkiye'ye diz çöktürmenin mümkün olmadığı görüldü. Bu noktada Süleymaniye'ye olan uçuşları kapattı Türkiye. 3 defa Sayın Cumhurbaşkanı'na Bafıl Talabani Süleymaniye'ye Avrupa'dan direkt uçuşların açılması ile ilgili talepte bulundular. Hatta havalimanı yanında orada bir takım çadırların içerisinde İHA SİHA eğitimi alıyorlardı. Orayı muhtemeldir ki Türkiye'ye müzahir bir grup geldi, vurdu ve etkisiz hale getirildi. Ez cümle. Böyle olunca ben sana silahı vereyim, YPG ne yaptıysa sen yine onu yap dediğinde Türkiye dedi ki akıllı olun, Suriye'yi görün. İşte bu çok etkili oldu. Çünkü biz şunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından defalarca duyduk. Kardeşim, Irak'ta da, Suriye'de de, Türkiye'de de, İran'da da, bu coğrafyada yaşayan Türk'e de, Kürt'e de, Araba'da da huzur vaat ediyorsan biz birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Aksi takdirde Siyonizmin ayak oyunlarıyla bir şekilde onlarla yer alıyorsan, Suriye'de ne olduğunu gördüğümüz gibi Afganistan'da tayyarenin üzerinden adamı aşağı atıp gittiler. Neden? Hepsi çeker gider. Ama biz binlerce yıldır buradayız. Ha, orada Suriye'de Kürt'ün hakkı eğer çiğneniyorsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki en önce biz varız bu konuyla. Öyle de oldu nitekim. Dolayısıyla söylenen cümleler doğrudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sayesinde Kürtler Siyonizme teşne edilip orada katledilmekten, öldürülmekten kurtuldular. Yani savaşa girmediler gibi bir cümle kullanmayalım. Kürtleri orada maşa olarak kullanacaklardı. Elhamdülillah bu ülke burada olduğu sürece coğrafyada hiçbir unsur Siyonizme maşa olarak kullanılmayacak.
0: Teşekkür ediyorum. Coşkun Başbuğ, şimdi anladığım şu, şöyle bir plan yapılmış. Trump da ikna edilmiş. Biz Ahmedinejad'la görüştük. İçeride de bağlantılarımız var.
2: Bu tabii ikinci boyut.

0: İkinci boyutu tamam. Yani özellikle de oradaki bazı Kürt grupları silahlandıracağız. Onlar sınırı geçecek. İran'da bir iç savaş ortamı oluşacak. İçerideki adamlarımız da darbeyi yapacak. Tereyağından kıl çeker gibi biz bu operasyonu halledeceğiz. Mossad'ın eski istihbarat daire başkanının ifadesi bu. Trump'ın buna ikna olması elbette zor gibi görünüyor. Çünkü bu anlamda Cumhurbaşkanı devreye giriyor. Ne dersiniz? Böyle bir çalışma Trump'ın İran'a müdahalesinde İsrail'in parmağı ya da Mossad'ın eli nedir diye konuşuluyordu. Böyle bir itiraf geldi. Yorumlarınız değerli. Buyurun.
1: Şimdi şöyle önemli bir itiraf, onu söyleyeyim. Ve
0: bir de şunu soracağım. Anladığım kadarıyla bir B planları yokmuş. Bu işlemediğinde işin içinden çıkamadılar açıkçası.
1: Aslında bu B planı. Niye biliyor musun? Bak bu B planı, hatta C planı, D planı bile diyebiliriz. Hatırlarsan biz burada terörsüz Türkiye'yi, Suriye'deki gelişmeleri evet. çokça değerlendirdik, konuştuk.
0: Hatta buna da atıfta yapmıştınız.
1: Bravo.
0: Böyle bir şey olabilir.
1: Bravo. Ne demiştim biliyor musun? Hatırlayalım, hafızayı tazeleyelim. Evet, Irak'ta ve Suriye'de olay bitiyor, oyun sonlanıyor. Yani terörsüz Türkiye kapsamında biz zaten Türkiye'de yapılması gerekenleri yaptık. Orada Allah'a şükür bu konu gündemden kalktı. Ama Irak ve Suriye'de yapılacaklar var dedik. O yapılacakların da ne olabileceği üzerine çok değerlendirmede bulunduk ve o yapılacaklar başladı. Başlar başlamaz oyunun bittiğini gören Siyonist akıl bir kuluçka merkezi tespit etti. O zamanlar bak İsrail-Amerika arasında, düzeltiyorum, İran arasında bu savaş daha başlamamıştı. PEJAK'ı silahlandırıp İran içerisinde bir uyuyan hücre olarak tutma gibi bir plan devreye alınmıştı. İşte ben onu anlatmıştım ekrandan izleyenlerimize. Dedim ki Irak ve Suriye temizleniyor ama İran içerisinde bir yapı uygun an geldiği an tekrar harekete geçirmek üzere bir kuluçka yuvası olarak oluşturulan yere alınıyor. Bu çok tehlikeli bir oyun. İyi dikkat etmek lazım. İran'ın boyuna gelmemesi lazım dedik. Şimdi gün olup devran döndü. Savaş çıktı ve sonrasında o kuluçka yerinin İran'da iç savaş çıkarma, aynı zamanda bölgeyi de karıştırma adına bir operasyonda kullanılması planlandı. Trump'ın bahsettiği, ya silah verdik, para verdik, o silahlar
0: kayboldu,
1: buharlaştı, ne oldu bilmiyoruz dediği olay o olay. İsrail'in şeytani planı, B planı tutaydı, o PEJAK üzerinden yapı İran'da öncelikle bir savaş çıkaracaktı. Hatta hatırlar mısınız geçtiğimiz günlerde Irak'ta gizli üsler, İsrail üsleri bulundu. Yani olası bir hava harekatına destek vermek üzere, pilotlarını kurtarmak üzere bir arama kurtarma timi getirilmişti. Bir de olası bir İran'ın iç savaşı çıksaydı orada hava desteği vermek üzere bir hava unsuru orada konumlandırılmıştı. Bir Iraklı çoban, yanlış hatırlamıyorsam, keşfediyor. Yetkililere haber veriyor filan, ortalık karıştı. Şimdi orada bu bahsetmiş olduğumuz yapı, eğer o silahlar buharlaşmasaydı, bir iç savaş çıksaydı, Irak ve Suriye'deki bazı unsurları da oraya dahil ederek o iş büyütülecekti. Önce İran'da iç savaş çıkması, İran'ın bölünmesi için kullanılacaktı. Ama ardından mutlaka bölgeye bir geri dönüş olacaktı. Nereye? Irak ve Suriye'ye. İşte tam da o esnada. Tam da o esnada bölgede hep eli olan, bölgeyi böyle amben takip eden bir gölge devlet, bir gölge adam ortalığa döküldü. Sayın Erdoğan ve Türkiye, bir dakika dedi kardeşim, size burada biz bu oyunu kurdurmayız. Trump'ı ikna etti dediği olay o. Burada hemen devreye girdik. Önce İran'da olacakların önüne geçtik. Talabani Barzan, hatırlayın o trafiği.
0: Doğru.
1: Bak Sayın Fidan bir anda ya hop bir tur geçti. Biz onu haberlerde şöyle okuduk veya öyle dinledik. Sayın Hakan Fidan işte Talabani ile hareket etti. İşte orada bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından Barzani'ye geçti. Aslında bu...
2: Sanırım Neçirvan Barzani de Türkiye'ye gelmişti galiba. Doğru. Ankara'ya hızlıca çağrıldı.
1: Ve dedik ki amana bak bu oyuna gelmeyin. Orada olası bir çatışma, müdahil olmanız durumunda iş başka yere gider. Biz de bunu hiç sevmeyiz, böyle bir durumu. Amana dedik. Ve orada Türkiye'nin dediği, Türkiye'nin dikte ettiği olay gerçekleşti. Oyun, daha doğrusu samanlığa atılan kibrit alev bir tek samanı tutuşturmadan kendi söndü ve gitti. Şimdi onun itirafı var. Diyor ki biz diyor bunu yapacaktık. aslında plan güzel de işlerdi de, ama Erdoğan diyor bir anda diyor Trump'la diyor görüştü, onu bir şekilde ikna etti ve oyun elimize patladı demeye getiriyor. Olay bu kadar basit. Aynı zamanda biz tabii bunu yaparken sırf bunu da yapmıyoruz. Yiğidin hakkı verme adına şunu da örnekleyeyim. Bunlar sürerken bu diplomasi hop oradan Kuveyt'e, Katar'a, Suudi Arabistan'a geçirerek bak İsrail bir bölgesel savaşında sakın İran'a karşılık verip ortama değirmene su taşımayın. Sakın. Bu büyük bir tuzak. Oyuna gelmeyin dedik. Orayı da bastırdık, engelledik. Dolayısıyla İsrail denilen alçak örgüt, terör örgütü nereye gitse karşısına Türkiye'yi buldu. Düşünsene Orta Doğu'da oyun kurmak istiyorsun. Pat karşına Türkiye çıkıyor. Oyun bozuluyor. İran'da bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Ondan sonra orada da yıllarca yatırım yapmışsın. Milyarca dolar harcamışsın. Diyor ya buharlaştı silahlar bir anda diye. O birilerine kar yazdı o iş. Bir anda orada da gene karşında Türkiye var, gerçeği var. Orada da oyun bozuluyor. O zaman da haklı olarak haliyle en büyük tehdit Türkiye diye dökülüyorlar ortalığa. Niye?
0: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili aslında süreç başladığında kafalarda da soru işareti vardı. Çünkü MHP liderin açıklamalarında yaklaşan bir şey, bölgedeki problemler konuşuluyordu. Bugün geldiğimiz noktada bu sürecin ne kadar kritik olduğunu da anlamış olduk. Tamamladınız mı?
1: Hemen şununla bitireyim.
0: Olur, buyurun.
1: Bu süreç hem İran'ı kurtardı, hem Irak'ı kurtardı, hem Suriye'yi, hem de bizim o terörle mücadelemizin bir hasar, bir yara almasını engelledi. Bak bir hamlenle 3-4 ülkede artı bölgesel bir oyunu yerle bir ediyorsun. Şey feveran o. Yani burada
0: itiraf o.
1: Ha, itiraf o ve dikkat edersen büyük bir eziklik içerisinde aktarıyor, anlatıyor. Anlatımında eksiği var, fazlası yok.
0: Şöyle bir tepki gösteriyor aslında. Netanyahu'ya tepki gösteriyor. Onu eleştiriyor. Yani hani sen Trump'la çok iyi olduğunu söylüyordun. Ama bu plana biz böyle bir plan kurmuştuk. Sen
1: hiç kazımadı. Gitti.
0: Evet, yani dinledim. Başka bir durum ortaya çıktı.
1: Argo'da.
0: Ne dersiniz? Merve Şebnem Uruç, yani bu itiraf şimdi elbette kamuoyuna açıklandığı için artık üzerinde rahatlıkla konuşuyoruz. Böyle bir plan gerçekten yapılmış mıdır? Çünkü sonuçta bir istihbaratçı konuşuyor. Kamuoyuna söylediği zaman kafalarda soru işareti var ama taşları birleştirdiğimizde görüyoruz. Hem oradaki silahlar, Kürt gruplar dediği bazı terör oluşumları ve elbette içerisindeki Ahmedinejad, yani içeriden birisi var, içeriden birisi var konuşmasında o ismi söylüyor. Çok da tartışmalı bundan sonra Ahmedinejad'ın varlığı da bu saatten sonra İran'daki süreci de tartışmalı olacaktır. Ne dersiniz bölgeyi çok yakından takip eden bir isim olarak?
2: Şimdi İsrailliler konuştuğu zaman çoğunlukla böyle itiraf gibi bakamıyorum da kim ne duymak istiyor ya da kime ne söylemek istiyor, ne mesaj vermek istiyor diye de okumak gerektiğini düşünüyorum. Örneğin Ahmedinejad.
3: Ne kadar doğru. İşte, ne kadar yanlış bayrak.
0: Evet. Jerusalem Post'ta şöyle konuşulmuştu. Bir Macaristan ziyaretinde Mossad'lı yetkililerle görüştü, anlaştı ama sonrasında caydı. Bunu kabul etmedi, yapmadı yani.
2: Ahmedinejad 2011'den beri Hamaney ile arası bozuk. Ciddi anlamda içeride sıkıntısı var. Adaylığı sürekli veto edildi. Hatta devrim muhafızlarının bir kısmı da ona mesafeli duruyor falan ama yani bu kadar çok İran'da rejime ihanet diyelim.
3: Mossad'la
2: evet,
3: el sıkışıp.
2: Mossad'la el sıkışmak bilemiyorum. Hani böyle yani Tride Parsi'nin Treacherous Alliance kitabını bile okumuş biri olarak Ahmedinejad'la aynı. Yani bunları çok koyamıyorum. O yüzden acaba mesela Ahmet Vahidi Ahmedinejad'ın savunma bakanıydı ve hala araları iyi diyebiliyorum mesela. Acaba oraya bir şey düşürmek için, bir fitne düşürmek için söyleniyor olabilir mi? Hem İsrail'i bir siyasi, yani bürokrat hem de bir istihbaratçı olunca kime ne mesaj verdiğine de bakmak lazım. Bu bir. Ama Trump açısından baktığımızda Ahmedinejad acaba Delcy Rodriguez'i miydi İran'ın diye de düşünmeden edemiyorsunuz.
0: Ya da öyle ikna etmeye çalışmışlar
2: evet,
0: da olabilir.
2: Çünkü hani İran'da bir Hamaney'i öldürdüğümüz zaman yerini bir boşluk oluşmayacak. Rejimde bizim içeriden bir adamımız olacak. Al sana Ahmedinejad diye bir proje sunmuş olabilirler mi? Ha, bu ihtimal de var. İkisi de güçlü ihtimal, eleyemiyorum. Ama her iki ihtimalde de Ahmedinejad için gerçekten zor bugünden
0: mi?
2: Sonrası
0: bir üçüncü zor ihtimali söyleyeyim mi? Yeni bir gelişme bu. Sıcak buyurun. Bir gelişme. Bu açıklamalar neden yapıldı sorusu bir istihbaratçı olarak bu açıklamayı yapıyorsa, bir istihbaratçı da yayınımızda varsa ona da soracağım elbette. Jerusalem Post şöyle diyor bu yayınlanan haberlerden sonra. İsrail'i kaynaklar Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İran yönetimine karşı Kürt milisleri kullanma planını

0: Cumhurbaşkanı'nı sızdırmakla suçluyor J.D. Vance. Yani tüm bu süreci de Jerusalem Post J.D. Vance'in üzerine yıkıyor. J.D. Vance kim onu da söyleyelim. Trump'tan sonra olası konuşulan adaylardan.
1: Yani Türkiye Cumhurbaşkanı'na sızdıran mı
0: J.D. Vance'miş ve demiş ki böyle böyle bir durum var. Böyle bir plan yapılıyor İsrail tarafından. Bunu bilin diye. Şimdi Jerusalem Post bunu paylaşınca İsrail tarafından oyun içinde oyun varmış gibi göründü. Biraz ya, daha karmaşıklaştı.
2: Amerikan Başkan Yardımcısı kendi devletine neden böyle bir şeyi yapıp da bu bilgiyi sızdırsın? Yani?
0: Bir bu iki Jerusalem Post ne yapmaya çalışıyor
2: hani
0: şu anda?
2: Hani biz bunu anlayamayacak kadar saf mıyız? Sen oradaki Kürt gruplara silah verdiğinde bunu nerede kullanacağını, ne maksatla kullanacağını, ne zaman kullanacağını, kimlerle kullanacağını, nefes alışını takip ediyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Biz Allah aşkına özellikle Suriye ve Irak'ta istihbarat teşkilatının inşa ettiği kapasiteyi ne zannediyor acaba Jerusalem Post? Yani bilmiyor muyuz biz orada nelerin döndüğünü? Bakın şunu söylüyorum. Buyurun. Suriye ve Irak'ta Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan daha büyük bir kapasite inşa etmiş başkaca hiçbir istihbarat teşkilatı yoktur. Şimdi özellikle bak, son 5 yıl içinde.
0: Bak. Birinci boyutu bu. Ben ama şu boyutunu önemsiyorum. Amerika içinde de bir güç savaşı varmış gibi.
2: Var karşılıklı tabii, olarak. Jerusalem Post onların ateşine şöyle, şey döküyor işte.
0: Devamında şöyle
2: döküyor.
0: Diyor. Çünkü İsrail'li kaynaklar şöyle demiş. Başta Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance olmak üzere bazı Beyaz Saray yetkililerini bu planı Ankara'ya sızdırmakla suçluyor. Yani Beyaz Saray içinde iki grup var. O bir grup J.D. Vance'i suçluyormuş. Yani
3: niye suçluyor?
0: Karşılıklı olarak sanki birbirlerine yönelik operasyon da yapılıyor ve bunun ya da
2: sızdırdığı bilgi ne? A Haber'in şu an moderasyon yapan kişisinin adı Haç'tan. Ya bunu zaten bu bize malum. O sızdırdı dediği bilgi bu en primitif. Hepimizin doğru. Zaten malumu olan bir bilgi. Sızdırmasına gerek yok ki.
0: Yani bu da J.D. Vance ile ilgili içeride bir tartışmanın tabii. oluşmasını
2: çünkü
0: istediğini
2: J.D.
0: düşünüyor.
2: Vance başkanlık konusunda, şimdi İrfan Sapmaz oradan bizi dinliyor. Evet. Başkan Trump'a alternatif olabilecek biri. Bir isim olduğu için zaman zaman Trump tarafından da hedef alınıyor.
0: Ve onun da İsrail ile ilişkileri ya da tabii. Yahudi lobisi ile ilişkileri de çok konuşuluyor. Buna bir hazırlık evet. mı? Ne
1: ve
0: dersiniz?
1: İran savaşında da mesafeli durduğu çok söylendi ya başından beri.
0: Sanki tabii. ona yönelik bir tabii. önümüzdeki sürece dair tabii. bir operasyonmuş gibi görünüyor.
1: Kürt gruplarla ilgili buyurun, bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi tam o günlerde Trump bunu ağzından bir çıkardı. O zaman hakikaten de bir hareketlilik oldu. Çok da hızlı bir şekilde geri adım attı. Ama o Ankara ve özellikle Erbil arasındaki o ciddi temaslardan sonra oldu. Şimdi Türkiye'nin muhakkak yani bir zaten yani kendi menfaatlerimizi doğrudan etkileyen bir şey. Bölgede böyle bir hareketlilik Suriye'de hele yaşadıklarımızdan sonra asla kata yani onun kabul gölgesine bile izin verilmemiz çok normal. Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir hani bunu daha duyar duymaz önüne geçmesi ihtimal dahilinde bile olsa hani buna asla cesaret etmeyin girişmeyin bile demesi çok normal. Ama Türkiye bunu yapmasaydı olur muydu? Ya çok enteresan sahneler gördüm ben Hak'tan Uysal. 2015 yılında hatırlar mısınız bu Musul'da DAEŞ'e karşı Musul'u DAEŞ'i işgal ettiği zaman operasyon yapılacaktı. Hemen öncesinde son uçakla döndüm ben. Kerkük'te 2,5 saat bir trafik bekledim. Kerkük'te yol tıkandı ve geçemiyorum. 2,5 saat. O 2,5 saat neyi bekledim biliyor musunuz? Amerikan zırhlılarını KYB taşıyor. KYB'liler eskortluk ediyor. Ama onlarla beraber kimler var? İranlılar var. Ya öyle garip senaryolar ki hani bugün konuştuğumuz o Ahmet Neşat onunla oturur mu o bilmem ne mi falan. Orada gerçekten bizim dışımızda birbirini çok iyi tanıyan bilen yapılar vardı. Ha KYB muhtemelen belki Amerikalıları dinleyebilirdi ama İran o kadar kolay arkasını da dönebilir miydi? Günün sonunda eğer Amerikalılar çıksa ne yaparlardı? Biraz bu Türkiye'nin doğrudan siz bugüne kadar yaşadıklarınızı unuttunuz mu? Bak Suriye'de bırakıyorlar, Suriye'dekileri bırakırken, PYD'yi bırakırken sizi ne yaparlar acaba falan dediyse çok kolay bir şekilde Ankara'nın sözünü dinlemiştir onlardan.
0: Ya da böyle bir olay vardır ya da yoktur. J.D. Vance sızmıştır. Üst Fahabar'da çok önemli bir şeyin altını çizdi. Zaten Türkiye buna karşı hazırlıklarını yapıyordu ama bunu bu şekilde lanse etmeleri Coşkun Baş bu. J.D. Vance'de sanırım bir ya da Amerika'nın tuzak, içerisine tabii. bir tuzak.
2: Onu da öldürüyorlar.
0: Tabii ya bu açıklama örneğin bu beyefendinin istihbarat.
2: Sen misin İran savaşına karşı çıkan?
0: Duran, ya da
2: sen misin

0: Siyonizmin girmeyen, planlarına takos kayan.
1: Eski istihbarat başkanının çıkıp kamuoyuna açık bir röportaj vermesi. Hemen sonrasında Jerusalem Post'un böyle haberler yapıyor olması. Türkiye'nin dışında ya da bu olayın dışında başka bir süreci de gösteriyor. Ne dersiniz bir istihbaratçı gözüyle?
2: Şimdi biz İran, Amerika, İsrail bir okuma yaptık. Dedik ki İsrail ile Amerika'nın içinde, daha doğrusu Amerika ve İran içerisinde İsrail işbirliği içinde olan bir yapıdan bahsettik. İşte size ispatı. Şimdi bu yapıyı biz hani hamaset olsun diye değil veya aykırı bir şeyler söylemeye değil, olanı anlatmaya çalıştık. Şimdi burada Trump ve J.D. Vance ulusal kanadı temsilen hareket eden bir yapı. Ve bu yapı İsrail için şu an düşman adres. Bak son günlerdeki gelişmeler İran'la ilgili bizim siyasette gündemde kayboldu. İsrail diyor ki ya Amerika bizden haber işler yapıyor diyor. Kendi başına işler yapıyor diyor. Bu Trump diyor bize hiç bilgi vermiyor diyor. Ha, bizim o söylediğimiz ayrışmayı...
1: Hatta bir noktanın daha hatırlatayım, altını çizeyim. Amerikan başkanı da soruldu, o da kabul ettiği için söyleyeyim. Azarlıyor.
2: Küfrediyor.
1: Yani o azarladığını söylüyor ama reddetmedi o yaptığı röportajda. Siz böyle böyle söylemişsiniz Netanyahu'ya dendiğinde. Evet öyle bir şey. Bu tarzda bir eleştiride bulundum dedi. O küfür cümlesini söylemedi ama anladığım kadarıyla sert konuşmuş.
2: Biz bunları şimdi anlatırken birçoğuna hamaset geliyordu söylediklerimiz. Ya olur mu öyle şey, İsrail ile Amerika ruh ikizi işte toplu blok bir hareket var. Değil kardeşim, bir bölünme var. O bölünmenin yansıması. Şimdi bir, İsrail diyor ki kibarcası, biz diyor bir tezgah planladık. O tezgah diyor bozuldu. Bunu bozan Türkiye, Türkiye'de bu haberi veren, bu istihbaratı sızdıran da aha bunlar diyor. Kime diyor bunu? Amerika içindeki Siyonist lobiye ve oradaki...
1: Hedefiniz bu diyor.
2: Hedefiniz diyor, bak bu ikisi diyor, düşman bunlar. Ama işin oluş şekli o değil, ha onu söyleyeyim. Niye? Mesela Irak'la Suriye'yle ilgili son bir 10 yılda haberleri verirken biz o MIT'in oradaki yiğitlerin o destansı operasyonlarını zaman zaman şöyle başlıklar kullandık. Yerel istihbarat kaynaklarından gelen bilgiye göre dedik. Şimdi bir dakika, MIT tamam. Oradaki silahlı unsurlarımız tamam. Bu yerel istihbarat kaynağı neyin nesi? Ha o şu. Irak ve Suriye'de halk senle tarihi bütünlüğü yakaladığı ve sana güvendiği için her türlü bilgiyi paylaşıyor. Bu hep böyle oldu. Ama o alçak FETÖ yok mu? FETÖ, ihanet şebekesi, o aşağılık örgüt bugüne kadar o halkın güvenerek Türkiye'ye verdiği istihbari bilgileri yeni mahalleden önce Amerika'ya sızdırdı. Amerika bu nedenle o bölgede at koşturdu bir dönem. FETÖ dönemi. Bizden aldı istihbaratı. Yani bizim aleyhimize kullandı. Şimdi o zincir bozuldu, saadet zinciri. Artık o halktan gelen istihbari bilgi gerçek olması gereken yere
1: geliyor. İzleyicilerimiz Yeni Mahalle'yi merak edebilir. MIT'in başkanının olduğu yer.
2: Şimdiki kale. Şimdi burada şu var. Biz o coğrafyada uçan sineği dahi takip eden, o konuda istihbari bilgilere sahip bir milletiz. Biz zaten Amerika'nın vermesi ihtiyacımız yok. Biz zaten bu olayları yani okuduk.
1: Buradaki mesele Türkiye'nin dışında birbirlerine yönelik operasyonu bu olay üzerinden yapıyorlar.
2: Diyor
1: peki
2: ki İsrail bir mantık yürütüyor. Ben diyor burada diyor sınıfta kaldım. Bu olsa olsa diyor Amerika diyor beni diyor satmıştır. Türkiye'ye götürüp bu bilgiyi vermiştir. Bunu da yapsa yapsa diyor Trump'la diyor Daisy Vance yapıyordur diyor. Aha size işte bu diyor olayı ifşa ediyorum, deşifre ediyorum. Hainler bunlardır demeye getiriyor.
1: Peki.
2: Yani Amerika içindeki o yürüyen iç savaşın
1: bu kavga tam devam yansıması edecek gibi görünüyor.
2: Sevgili İrfan'ın benim aylardır anlatmaya çalıştığım hadise buydu.
1: Ona da
2: tam
1: vereceğim.
2: Da bunun yansımasını işte
1: son 3 dakika
2: canlı örneğiyle gördük.
1: Kısa iki muhabir arkadaşımı da uğurlayacağım. Sağ olsunlar sonuna kadar bize eşlik ettiler. İrfan Sapmaz, son 1 dakikam. 1 dakikada bu yaşananlara dair yorumlar alayım. En son sözü Ekber'e vereyim, sonra da kapatacağım programı. Buyurun.
3: Coşkun Baş bu özetledi. Esas orada İsrail'in yapmak istediği malum J.D. Vance İran konusunda çok geri durdu. Çünkü magacılar içerisinde çok ciddi sert eleştiriler vardı Donald Trump'a. %32'lere kadar düştü. Orada özellikle J.D. Vance'e hedef gösteriyorlar. Tabi Donald Trump da orada ikili oynuyor. Bir taraftan Marco Rubio, kendisinden sonraki başkan adayları. Diğer taraftan da J.D. Vance. Dikkat edersen Marco Rubio da son dönemlerde İran konusunda geri çekilmeye başladı. Çünkü magacılar istemiyorlar. O açıdan da orada İran'ın, İsrail'in bir oyuncu oyunu diye düşünüyorum. Bu eski İsrail İstihbarat Başkanı'nın da açıklamasına da ben çok şüpheli yaklaşıyorum. Yusuf Alabaran'ın söylediği gibi bir operasyon çekiyorlar. Orada Beyaz Saray'ı karıştırıyorlar. Beyaz Saray'ı bölmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla J.D. Vance'in önünü kesmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki süreçte 2028'deki

0: başkanlık adaylığında.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz İrfan Sapmaz. Sağ olasın, yayına katıldın. Değerli görüşlerini paylaştın. Son sözü Ekber Karabağ'a vereceğim. Ekber, bir dakikam kaldı. Ahmedi Nejat arada sanki bu kendi içlerindeki savaşta yem olmuş gibi görünüyor. Ne dersin Ahmedi Nejat'la ilgili bu açıklamalara? Kısa bir değerlendirme alayım.
2: Evet, evet, çok kısaca söyleyeceğim. Bu Amerikan medyasında Ahmet Nejat'la çıkan bu haberlerin bir kısmı doğruysa bir kısmının yanlış olduğunu ben düşünüyorum. Birincisi, Ahmet Nejat çok sıkı bir şekilde korunuyor ve izleniyor. O yüzden gidip bir Musab mensubuyla görüşmesi mümkün değil. Zaten görüşür görüşmez yani derdest edilir. Birincisi bu. İkincisi, kendisinin göz altında işte ev hapsinde olduğuna ilişkin Amerikan medyasında yer alanlar haberler de doğru değil. Ben 2 sene önce kendi evinin yakınına gittim, sokağına gittim. Sokağının hemen başında polis kulübesi vardır. Ki İran diyor ki biz bu polis kulübesini kendisini korumak için koymuşuz. Ahmet Nejat diyor yok. Onlar beni izlemek için buraya konulmuştu. Savaşta da, bu 40 günlük savaşta da diyorlar ya Ahmet Nejat'ın korumaları vurdu. Esasında korumaları vurulmadı. Bu polis kulübesi vurulmuş oldu. Tabii Ahmet Nejat muhalif bir isim. Dediğim üzere Musab'la da görüşmesi bana göre mümkün olan bir şey değildir. Ve ev hapsinde değildir ve ülkede de Mecme-i Teşkis-i Meslahat-i Nizam diye bir kurum vardır. Orada hala görevlidir. Fakat sessiz.
1: Peki Ekber Karabağ, çok teşekkür ederiz. Sağ ol, seni de uğurlayalım. İki değerli muhabir arkadaşımı uğurladık. Önemli bir gelişmeydi, sıcak bir bilgiydi. Bunları da değerlendirmiş olduk. Sonuna geldik.
3: Ama İran yönetimini iyi anlamak lazım. Bakın, Cumhurbaşkanlığı yapmış bir ismi gözetim altında tutuyorsunuz. Ahmedi Nejat'la da sınırlı değil. Musevi için de aynısını yapıyorlar.
1: Hatta dolayısıyla... o ilk saldırıda polis kulübesinin vurulması Ahmedi Nejat çıksın oradan iddia edilmişti.
3: Tabii. Yani o yüzden İran'ın halkına hesap vereceği günleri de göreceğiz.
1: Peki Yusuf Alabar da çok teşekkür ederiz. Gürkan Duman çok teşekkür ederiz. Coşkun Başbuğ çok sağ olun. Merve Şebnem Uruç çok teşekkür ederiz. Mutlu geceler dileklerimizle birlikte huzurlarınızdan ayrılıyoruz.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Çok ciddi risklerle sizi karşı karşıya bırakır. Bırakın evi işte gittiğinizde boş görmek, sizin güvenliğinizi bile tehdit edebilen bir durumla, riskle karşı karşıyayız.
7: Sosyal medyada paylaşılan konum bilgisi özel hayatı tehdit edebilir.
6: Yeni nesil hırsızlar şöyle bir saha araştırması yapacaklar. Dijital ortamdaki verileri toplayacaklar. Ve bu sayede hele hele bir de Instagram'da canlı konum özelliği açıksa o daha kötü.
7: İzmir Çeşme'de Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin korumalığını yapan Can Polat silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Katillerin Dilan Polat'ın sosyal medyadan paylaştığı konum bilgisi üzerine saldırıyı kolayca gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.
6: İzmir Çeşme'ye gittiklerini söylüyorlar. Şimdi sayfiye alanları ya da daha küçük ölçekli alanlar otomatik olarak konum bilgisiyle tak diye önüne çıkıyor ve kişiler ona bastıkları an nokta atışla artık yerlerini bulabiliyor.
7: Bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık, tatilde paylaşılan konum bilgisinin hırsızlara davetiye çıkardığını vurguladı.
6: Şimdi malum önümüz yaz. Köye gidecekler var, tatil mekanlarına gidecekler var. Hani o sosyal medyanın gösterişçi kültürü, aa bak ben de tatile gittim, ben de memleketime gittim, köyüme gittim diye birden çok paylaşımlar yapılmaya başlanacak. Hele hele evinize tek başına oturuyorsanız o çok daha ciddi bir risk. Günün sonunda yeni nesil hırsızlar şöyle bir saha araştırması yapacaklar, dijital ortamdaki verileri toplayacaklar ve bu sayede hele hele bir de Instagram'da canlı konum özelliği açıksa o daha kötü. An be an nereye gittiğinizi takip edebiliyorlar. Mümkünse paylaşımlarınızı, tatile gittiniz mi, bir noktaya gittiniz mi ya da bir noktada yer aldınız mı, bunu daha sonra hani bu TBT dediğimiz gidip geldikten sonra paylaşabilirsiniz.
7: Kırık Instagram'da canlı konum özelliğinin kapatılmasını da önerdi.
6: Bakın burada ayarlar evet aynen öyle. Bakın burada ayarlar sekmesini görüyorsunuz. Hikaye, canlı yayın ve konum özelliği var. Buna bastığınız an şöyle otomatik olarak bakın hikaye canlı yayın konum paylaşımı Instagram haritası bunu kapalı duruma getirdiğinizde artık kimse sizin anlık bir şekilde

0: paylaşımlarınızı göremeyecektir. Bu son derece önemlidir. Çünkü unutmayın, yaptığınız bir paylaşım dijital ortamda ayak izi bırakır. Hani korkulu rüya görmemek adına, kendinizi riske etmemek adına bu önlemleri almak son derece önemli. Ha ben bunu yapamıyorum diyenler varsa da otomatik olarak konum paylaşımı kapatsınlar. Hikayeler hiçbir şekilde konum paylaşımı içermesin. Aksi takdirde çok ciddi mağduriyetler söz konusu olabilir. Güvenliğimiz bile tehdit altına alınmış olabilir.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Hem otopark yok hem de çok pahalı.
3: Zaten insanlar otoparka giriyor mu? Ücretleri görmüyor musunuz? Girmiyorlar ki.
4: Otopark sorunu çok büyük.
5: Mega kent İstanbul'da otomobil sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2020'de 2 milyon 904 bin olan otomobil sayısı 2026'da 4 milyon 125 bine çıktı. Otomobil sayısının her geçen gün artması hem trafiği hem de otopark problemini daha da keşmekeş bir hale getiriyor.
6: İstanbul'un birçok noktasında otopark sıkıntısı yaşanıyor. Biz de şu anda o noktalardan birindeyiz. Üsküdar'dayız. Burada park yapmak yasaktır. Yazısının altında bile park eden araçlar var. Şimdi biz de kendi aracımıza bineceğiz ve kendi aracımız için otopark yeri bakacağız. Bakalım bulabilecek miyiz? Telefonumun kronometresini de başlatacağım. Bakalım kaç dakikada otopark yeri bulacağız. Şu anda 3 dakikayı geçtik. Karşı şeride doğru döndük. Bakalım karşı şeritte yer bulabilecek miyiz? Yaklaşık 11 dakikayı geçti otopark yeri arayalı ama yol üstünde bir park yeri bulamadık. O nedenle Üsküdar'ın biraz daha yukarısında olan bu katlı otoparka şimdi giriş yapacağız.
7: Günde ben duyduğuma göre 650-700 araba çıkıyor. 10 günde 6000 yapar. Buna otopark gerekir.
5: Otopark sıkıntısını sadece binek araçlar yaşamıyor.
6: Şehrin içerisinde park yeri bulamayan, otopark sıkıntısı yaşayan servisçiler. Servisi alana kadar burada, yani TEB'in hemen kenarındaki Seyrantepe yan yolunda bekliyorlar. Servis saatine kadar burada kalıyorlar.
8: Şehir içinde yer bulamıyoruz. Bulsak da ceza kesiyorlar. Mesela ben Karaköy'deyim.
6: Karaköy ile Seyrantepe arası siz düşünün artık kaç kilometre?
8: 9.30'a buraya geliyorum. Saat 3.30'a kadar buradayım.
9: Park edecek yer olmadığı için buraya geliyoruz. Çoğu otopark servis araçtan almıyor.
6: Tabii servisçiler saatlerce bekledikleri için zaman öyle kolay da geçmiyor. İşte onlar da kendince yöntemler bulmuşlar. Sandalyelerini, masalarını önlerine açıp işte bu şekilde çay içerek, sohbet ederek zamanlarını geçiriyorlar.
5: Belediye ya da özel otoparkların fiyatları da cep yakıyor.
6: Şu anda Beşiktaş'tayız ve özel bir otoparkta fiyatlar 250 liradan başlıyor, 1250 liraya kadar devam ediyor.
10: Vallahi 700-800'leri gördük saatli. Karşıda 1000 lira diyen var.
2: Şurada sokağa arabayı park ediyorsun, 3 saat kaldın 500 lira para veriyorsun.
4: Belediye otopark yapacak, yol yapacak, ödediğimiz vergiler yol su elektrik olarak geri dönecek ama hizmetler yerinde sayıyor.
5: Tüketici Konfederasyonu Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu hem büyükşehir hem de diğer belediyelerin ücret almasının yasal olmadığını söylüyor.
4: Orada diyor ki mevzuat açık açık. Ey belediye, sen aldığın bu harçları asla başka kaleme aktaramazsın. En yakın parselde veya mümkünse aynı parselde ücretsiz otopark yapacaksın. Aldığı o ücretler hem insafsızca hem de hukuka aykırı.
5: Hatta belediyelere borcu olan araç sahiplerinin aracını satarken korkmaması gerektiğini de belirtiyor.
4: Tüketici veya vatandaş arabamı satarken karşıma çıkar diye korkmasın. Bu bir kamu alacağı değil, vergi borcu değil. İcraya verirse belediye 7 gün içinde itiraz ederse dosya kapanır.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: CİMER demek önerilerinizi iletmeniz demek. Biz sizin önerilerinizi, fikirlerinizi CİMER'e göndermenizi bekliyoruz.
12: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran

0: İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e Renk Kat Resim Yarışması ödül törenine katıldı. CİMER'e Renk Kat projesinin önemine değindi.
1: Bu yarışmada sizler varsınız. Çocuklarımız var, gençlerimiz var, geleceğimiz var. Sizlerin bize katacağı çok şey var. Çünkü dünyayı bizden farklı görüyorsunuz. Sizlerin önünde yepyeni bir dünya var ve fikirlerinizle, yapacaklarınızla bu dünyayı daha iyi bir hale getireceğinize inanıyorum.
0: Burhanettin Duran, Çocuk CİMER platformunun hayata geçirildiğini duyurdu.
1: Gençler, çocuklar bu işi bizden iyi biliyor ve çok da parlak fikirlere sahipler. İşte sizlerin o fikirleriyle katkılarını bekliyoruz. Bu mesele sadece şikayet etmek değil, sadece iyi dilekleri iletmek de değil. Aynı zamanda CİMER demek, önerilerinizi iletmeniz demek.
0: Duran 2025 yılında CİMER'e gelen şikayetlere de değindi.
1: 5 milyon 525 bin başvuru olmuş. Bu başvuruların %96.8'i cevaplandırılmış ve cevaplandırma süresi 12 gün.
2: Sizlerden güçlü, güzel, kuvvetli.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81 A Haber Radyo, haberin.
5: A Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor ve yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayım. Her gün olduğu gibi bugün de saatler 2 gösterene dek Türkiye'nin gündemini masaya yatıracağız. Kıymetli konuklarımızın yorumlarıyla, uzmanların değerlendirmesiyle, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşananları da değerlendireceğiz. Tabii ki sahada yaşanan son gelişmeleri de başkent Ankara'da bizlerle paylaşacak A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu. Ama öncesinde neler yaşandı ona bir göz atalım. Şimdi artık CHP dediğimizde iki ayrı cepheden bahsediyoruz. Tek CHP ama iki ayrı cephe. O cephelerden birisinde genel başkanlık koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu var. Bir diğer taraftaysa Özgür Özel var. Şimdi önce Özgür Özel'e bakalım. Özgür Özel geride bıraktığımız gün ertelediği adeta bir Karadeniz turu vardı. Tabii bu turun amacı ne? Bunu bilmiyoruz. Belki önümüzdeki günlerde daha da netleşecektir. Tam da böyle Özgür Özel'in artık adaylığı, Özgür Özel'in yeni parti kurma girişimleri konuşulurken bu turda dikkat çeken bazı ifadeler kullandı Gümüşhane'de. Ve mutlak buttan kararını bir kez daha tanımadığını dile getirdi. Başka notlar da var. Birazdan değineceğiz ama önce bir Özgür Özel cephesine bakalım.
6: Seçimlerin hiçbirini saymayıp 6 yıl önceki seçimde gelen genel başkanı bugün partinin başına butlan olarak getirdiler.
7: Özgür Özel mutlak butlan kararına karşı duruşunu sürdürüyor. Önce Gümüşhane, ardından Tokat'ta CHP seçmenine seslenerek tepkisini gösterdi.
8: Çok tatsız, çok haksız süreçlerin içindeyiz. Haksız saldırılara aslan gibi direniyoruz.
7: Özel diğer yandan sürece dair olası senaryoları da kurmay ekibiyle masaya yatırmaya devam ediyor.
8: Partilinin talebi olan kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır.
7: Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin olağanüstü kurultaya gitmemesi durumunda gerginlik politikasını devam ettirip sonunda da yeni bir partiye geçiş en kuvvetli senaryo. Yeni partinin isminin Ekim veya İstiklal olabileceği iddia ediliyor.
9: Bugün yeni partiler kurulmaya çalışıyor, isimler belirliyorlar. Ya arkadaş, amacınız kavga ederek, çarpışarak ayrılmaksa günah bu partiye.
7: Muhittin Böceğin, Özgür Özel ve kurmaylarına şaibeli kurultay sürecinde 10 milyonlarca lirayı bulan para verdiği verdiğini söylemesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne uzanan yeni bir soruşturma başlatıldı. Muhittin Böceğin paralarını sakladığı iddia edilen berber ve bir sosyal medya şirketi yöneticisi tutuklandı.
9: 1 milyon TL verdim. Götürdüm 200 bin lira kapısının önüne koydum, evine bırak dedi. Çantamı açtım, 950 bin dolar götürdüm. Ben kendim koydum diyor Muhittin Böcek. Cumhuriyet Halk Partisi arındıktan sonra daha büyük.

0: Yüksek.
1: İzmir Buca Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk operasyonunda ise gözaltına alınan belediye başkanı Görkem Duman ve 53 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. CHP'deki krizlerin gölgesinde bir de istifa haberi geldi. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen partiden istifa ettiğini açıkladı.
2: Bu sert siyasetten, bu siyasi çekişmelerden şehrimi korumak, belediyemi korumak için ben yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğim.
1: MHP Genel Başkanı mutlak butlan kararının ardından hem Özgür Özel'e hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'yi yıpratmayın çağrısında bulunmuştu. Devlet Bahçeli ve Özgür Özel bu çağrı sonrası Ankara'daki bir resepsiyonda ilk kez bir araya geldi. Özel Bahçeli'nin yanına gitti, elini sıkıca tuttu. İkili ayaküstü kısa süre sohbet etti.
3: Ve genel merkez, yani Kemal Kılıçdaroğlu cephesi artık iyiden iyiye genel merkezde çalışmalar hızlanmış durumda. Malum geçtiğimiz günlerde MYK bir toplantı gerçekleştirmişti, ardından disiplin kurulu toplantısı yapıldı. Şimdi bir kez daha yeni MYK'sı ile birlikte bir araya geldi, iki gün arayla adeta Kemal Kılıçdaroğlu. MYK'nın gündemi oldukça önemliydi. Tabii mutlak butlan kararı sonrası yapılan bu MYK'larda özellikle ikincisinde ana gündem neydi peki? Toplantıdan sonra ne tür bir açıklama yapıldı? Bir de OJP'ye bakalım.
4: Grup toplantısını nasıl göreceğiz değil mi efendim?
5: Elbette,
1: Salı günü CHP grup toplantısında kürsüde kim olacak? Siyaset kulislerinde yanıtı en çok aranan soru bu. Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin mesajı net.
6: Bu grup seçimlerini biz kabul etmediğimizi yazmıştık. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak ve grup toplantısını gerçekleştirecek. Bu konuda kararlılığımız tamdır.
1: Hafta içinde A takımını belirleyen Kemal Kılıçdaroğlu hafta sonuna kalmadan ikinci kez MYK'yı topladı. Mutlak butlan kararı sonrası yol haritası masaya yatırıldı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir arınma süreci bizim sürecimizin önemli parçalarından biri. Bu kırmızı çizgilerimizi aşan uygulamaları da not ettiğimizi daha önce söylemiştim. Her şeyi izliyoruz.
1: Kılıçdaroğlu'nun yeni yol haritasında en dikkat çeken başlıklardan biri arınma.
7: Mahkemede dosyaları olan ve yargılanan Cumhuriyet Halk Partili siyasiler ve belediye başkanları mutlaka partiyle ilişkilerini kesmeleri gerekir.
1: Kısa süre içinde il ve ilçe başkanlarından başlayacak olası ihraç listesinde bazı CHP'li vekillerin ve belediye başkanlarının isimlerinin de geçtiği öne sürüldü.
7: Ekrem Bey'i özel kılan nedir? Temizlenip geldiğinde biz onu omuzlarımızda taşırız. Bir yargı safhası var ve devam ediyor. Diğer arkadaşlar için de geçerli. Partimizin sırtından bu yükü almalılar.
1: Veli Ağbaba ve Ekrem İmamoğlu gibi isimlerin de aklanana kadar üyeliklerinin askıya alınabileceği konuşulurken CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu da Özgür Özel döneminde partiden ihraç edilenlerin partiye dönmesine karar vermişti. CHP sözcüsü Müslim Sarı detayları paylaştı.
6: Bir mutlak butlanla hükümsüz hale gelmiş olan bir kurulun almış olduğu kararların da ilki olarak yok hükmünde sayılması gerekir. Dosya dosya değerlendireceğiz.
3: Şimdi tabii ardı ardına önemli gelişmeler yaşanıyor her iki cephede de, ama gözler artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımlara şüphesiz ki çevrilmiş durumda. CHP için muhalefet cephesinde, yani Özgür Özel cephesinde bundan sonra nasıl yol alacaklar? Bu da merak ediliyor. Bunları da konuşacağız. Tabii tüm bu önemli gelişmeleri A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu bizlerle birlikte değerlendirecek, başkent Ankara'dan. Tülay Ağaoğlu, hoş geldin. İyi geceler.
8: İyi yayınlar.
3: Şimdi tartışmalardan birisi, hatta herkesin merak ettiği nokta CHP grubu. Şimdi CHP grubuyla ilgili neler yapılacak? Meclis dedi ki bu anlamda karar verecek olan sizsiniz. Yani kendi içinizde bu krizi çözün, kararı siz verin. Ama Özgür Özel bu hafta Manisa'yı mazeret göstererek Manisa'ya gideceğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesinde hadi bu haftayı açtık, bundan sonraki haftalarda nasıl bir yol izlenecek? Bununla ilgili bir yol haritası belli mi? Ya da iş tüzük ne diyor?
8: Tayinen genel başkan isterse mecliste grup toplantısı yapar. Yani meclis

0: Başkanlığı bu konuda net aslına bakarsanız, yani genel başkanı geçtiğimiz günlerde aslında sorulmuştu meclis başkanlığı tarafından CHP genel merkezine, siz bir grup toplantısı yapacak mısınız bu hafta diye. Onlar da yapmayacaklarını ifade etmişlerdi. Ancak bu haftaya gelindiğinde bu yazılar yazıldı. Kemal Kılıçdaroğlu talepte bulundu zaten grup toplantısı yapacağı şeklinde. Meclis başkanlığı da salonu verecek Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapması için. Bu konuda bir engel söz konusu değil, bir vazgeçme de söz konusu değil. Zaten Müslüm Sarı da bugün açıkladı, kararlıyız, grup toplantısını yapacağız dedi. Buna karşılık Özgür Özel ve ekibi ne yapacak? Onlar da mecliste olmayacaklar, daha doğrusu grup toplantısına katılmayacaklar aldığımız bilgilere göre. Ama bir olay çıkar mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun aleyhinde bir takım olaylar olur mu? Bir fiziki müdahale, bir kavga olur mu? Tabii bunlar soru işaretleri. Ancak meclis de bu konuda önlemlerini alıyor. Kuşkusuz buna hazırlıklarını yapıyor. İki ekibin karşı karşıya gelmemesi için, tatsız olayların yaşanmaması için herkes önlemini almaya çalışıyor. Zaten karşılıklı bazı diyaloglar kuruluyor. İşte 3 milletvekili var, her iki tarafla görüşüyor. Onun ötesinde avukatlar bir araya gelecekler önümüzdeki günlerde. Yani bu görüşmelerde aslında konuşulan konulardan birisi bu grup toplantısı. Bir tatsızlık yaşanmaması için bir takım uzlaşı girişimleri söz konusu. Özgür Özel Manisa'da olacağını açıklamıştı daha önce. Eğer kendilerine grup salonu verilmezse bu durumda Bahçe'de de grup yapabileceklerini ifade etmişlerdi.
1: Yani tam onu soracaktım aslında.
0: Kemal Kılıçdaroğlu
1: CHP
0: gelecek.
1: Genel Merkezi toplantıyı biz yapacağız dedikten sonra Özgür Özel biz de yapacak derse ne olacak? Yani meclis iç tüzüğü buna ne diyor diye soracaktım ki gerekirse Bahçe'de yaparız zaten açıklamasını yapmışlar. Ama geçtiğimiz hafta, yani bu haftaki basın grup toplantısında genel merkez biz yapmayacağız dedikten sonra Özgür Özel'in böyle bir karar alma yetkisi var mı meclise? Hayır, biz yapacağız deme yetkisi var mı?
0: Onlar zaten daha önce başvurmuşlardı meclis başkanlığına. Yani meclis başkanlığı yazısını aslında Özgür Özel'in grubunun topladığı gün yazdı genel merkeze. Onlar da yapmayacaklarını zaten ifade etmişlerdi. Yani Özgür Özel daha önce başvurmuştu grup toplantısı yapacağına ilişkin. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bu salı grup toplantısı yapacak. Ama burada şimdi soru işaretlerinden bir tanesi şu. Genelde grup genel başkan geliyor grup toplantısı salonuna, ama kürsüye çıkması için grup başkan vekillerinden birisi kürsüde oluyor, en üst bölümde ve kürsüye çağırıyor genel başkanı ya da grup başkanını, yani konuşmalarını yapması için. Ancak şu anda grup başkan vekillerinin hepsi Özgür Özel'den yana. Yani orada bulunmayacaklar, katılmayacaklar. Böyle bir kürsüye çağırma olmayacak Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik. Peki ne olacak? Bu durumda buna bir formül arayışı söz konusu aslında. Bu bir kriz yaşanıyor şu anda bu konuda. Bir formül aranmaya bulunmaya çalışılıyor daha doğrusu. Acaba bir divan oluşturulabilir mi hemen orada? En yaşlı üyeden birisi çıkıp, en yaşlı milletvekillerinden orada bulunan kürsüye çıkıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye çağırabilir mi? Böyle bir formül üzerinde de duruluyor. Ya da Kemal Kılıçdaroğlu salona girecek ve doğrudan kendisine bir çağrı olmadan kürsüye gidecek ve konuşmasını yapacak. Yani o detaylar üzerinde duruluyor. O nasıl gerçekleşecek, prosedür nasıl olacak şeklinde. Ama şu kesin, Kılıçdaroğlu salı günü grup toplantısı yapacak. Yani mecliste olacak, grup kürsüsünde olacak.
1: Şimdi grup başkan vekillerinin yanı sıra hani CHP'nin meclis grubunda grup yönetim kurulu üyeleri var, grup disiplin kurulu üyeleri var. Onlar içerisinde de bir bölünme durumu söz konusu mu?
0: Evet, öyle de bir durum söz konusu. Ancak şu anda o grup yönetimindeki isimlerin önemli bir kısmı Özgür Özel'den yana görünüyor. Yani bu da Kemal Kılıçdaroğlu'nu zorlayan unsurlardan bir tanesi. Şimdi yeniden grup seçimi yapması gerekiyor aslına bakarsanız Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ancak bu konuda da zamana ihtiyacı varmış gibi görünüyor. Çünkü şu anda grupta bir seçim yapmaya kalksa bu durumda kaybetme olasılığı yüksek görünüyor. Yani bugünkü tabloyla öyle görünüyor. Ama yarın ne olur? Tabii dengeler değişebilir. Bu durumda yine o seçimi gerçekleştirebilir. Yani grup başkanlığından bir anlamda azledilmesini istedi. Meclis başkanlığına başvuruda bulundu Kemal Kılıçdaroğlu ama şimdi yeni bir grup başkanı seçmesi gerekiyor normalde. Yani o makam boş kalamaz. Çünkü kendisi milletvekili değil. Bu nedenle o grupta yapılacak seçimde nasıl bir sonuç alabilir? Yani göstereceği adayı seçtirebilir mi? Tabii bunların hepsi bir soru işareti ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu zorlayacak unsurlar aslında bunlar Tahir İnan.
1: Tülay Ağulu, bir de Özgür Özel cephesini özellikle sormak istiyorum. Şimdi Özgür Özel'in hep bugüne kadar üç planından bahsediliyordu. İşte birisi parti içerisinde mücadeleye devam edecek, bir diğeri seçime hazır başka bir partiye geçiş yapılacak, bir diğeri ise yeni parti kurulacak. Şimdi son özellikle açıklamalara baktığımızda her iki cepheden hem gazetecilerin hem CHP'deki önemli siyasetçilerin açıklamalarına sanki üçünde birden yol alınıyormuş gibi bir hava hakim. Yani hem CHP içerisinde bir mücadele var, hem yedek bir parti üzerinde çalışmalar devam ediyor, hem de yeni parti hazırlıkları devam ediyor. O anlamda sizlere ulaşan kulis bilgilerini dinlemek isteriz.
0: Evet, Özgür Özel ve ekibi birkaç cephede aslında geleceğe ilişkin alternatif formüller üzerinde duruyorlar. Yeni parti kurulması en büyük olasılık olarak görünüyor, daha doğrusu alternatif olarak görünüyor. Yeni bir parti kurulup orada yollarına devam etmesi şeklinde ya da kurulan, var olan partilerden birisine gitme şeklinde de. Yani birçok isim, parti ismi seslendiriliyor bu konuda. Aslında kamuoyunun çok yakından bilmediği partiler de söz konusu. Seçime girememe olasılığına karşı o partilerde olmak daha mantıklı geliyor. Çünkü yeni partinin %40'ın üzerinde bir teşkilatlanmayı sağlamış olması, örgütlenmeyi sağlamış olması gerekiyor. Ve kurultayının üzerinden 6 ay geçmiş olması gerekiyor. Şimdi Özgür Özel ve ekibi de şunu değerlendiriyorlar. Hemen seçim olursa buna yetişebilir mi yeni parti? O nedenle birkaç alternatifli formülü hayata geçirmeye çalışıyorlar. Yani bir taraftan mevcutta olan bir parti olabilir deniliyor. Orada da oraya da geçebilirler. Diğer taraftan da duruma göre aslında biraz da seçim tarihi belli değil ama hani o seçim tarihinin şu olabilir, bu olabilir şeklinde bir tahminlere göre yeni parti de yine kurulabileceği söyleniyor ama tabii yeni parti kurmak var olan bir partiye geçmekten çok daha zor. Güç yani %40'ın üzerinde o örgütlenmeyi sağlamak, işte o parasal kaynakları sağlamak ki o önemli bir unsur yeni partide. İşte tüm bunlar tabii değerlendiriliyor. Bu arada Özgür Özel tabi tabanını, o heyecanı tutmaya çalışıyor bir taraftan da. Az önce sen de haberlerde verdin. Karadeniz gezisi, o işte başka yere, yarın başka bir yerde, öbür gün başka bir yerde. Yani o mitinglerine, vatandaşa yönelik, vatandaşa, partililere seslenmeye devam ediyor birçok yerde. Buna ilişkin program yapıyor. Tabi buradaki amaç o heyecanı diri tutmak. Çünkü bir süre sonra bugün günlerde yaşanan o ilk günlerdeki heyecanın geçme gibi bir riski söz konusu Özgür Özel ekibi açısından. O nedenle konsolide etmeye çalışıyor ekibi, o partilileri, kendisini destekleyenleri bir arada tutmaya çalışıyor, onların dağılmasını önlemeye çalışıyor. Yani heyecanı ayakta tutmaya çalışıyor, daha doğrusu bir taraftan da onu sağlamaya gayret ediyor. Bunların bu gezilerin, seyahatlerin, işte orada mitinglerin, her yerde miting düzenlemesinin sebebi bir anlamda da o Tahir İnan.
1: Son olarak şunu da merak ediyorum. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bazı krizler yaşanıyor. Bir iç çekişme söz konusu, iç savaş andıran bir durum söz konusu. Ama bunların hepsinin temelinde her ne kadar bugün Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel gibi genel başkanlıkta bir taraf durumu söz konusu.

0: olası olsa da işin arka tarafında bir İmamoğlu gerçeği yatıyor. Acaba Özgür Özel cephesinde işte bugüne kadar 111 milletvekili mesela Özgür Özel lehine imza toplayabiliyordu, bildiri yayınlamıştı. Bu vekiller arasında ya da Özgür Özel cephesinde yavaş yavaş İmamoğlu çözülmesi de başladı mı? Buna dair duyumlarınız var mı?
1: Evet, şöyle ki bu 111 milletvekilinin hepsi aslında Özgür Özel'i sonuna kadar destekleyecek isimler değil. Yani şöyle ki hepsi Özgür Özel'in yanında, bundan sonra hep onun yanında duracak diye bir şey söyleyemeyiz. Çünkü gün gün değişebilir bir takım şeyler. Şimdi milletvekilleri de aslında bakarsanız ne yapacakları, ne edecekleri konusunda karar vermeye çalışıyorlar. Hangi yani kendilerine bir yol haritası çizmeye çalışıyorlar ama bu koşullarda o kadar zor ki onlar açısından o yol haritasını net bir şekilde ortaya koyabilmek. Bir taraftan geleceklerini düşünüyorlar. Yani ne olur acaba diye. Yani bir yeni kurulacak bir parti ya da başka bir partiye geçersek o partinin oy oranı ne olabilir? CHP'de kalırsak nasıl bir sonuçla karşılaşabiliriz? Milletvekilleri bunları düşünüyorlar. Yani o yüzden o 111 milletvekili de orada sağlam bir şekilde duruyor denilemez Özgür Özel'in yanında. Tabii Ekrem İmamoğlu'nun etkilediği milletvekilleri var ki onlar hep Özgür Özel'in yanında kuşkusuz devam edecekler ama bunların sayısı ne kadar olacak? Şu anda Özgür Özel'in yanında görünen yarın Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alabilir. Ya da bugün Kılıçdaroğlu'nun yanında görünen Özgür Özel'in yanına geçebilir. Yani bunlar günlük o öngörülere göre değişecek aslında sayılar. Yani net bir sayı vermek söz konusu değil. Tabii Ekrem İmamoğlu'nun büyük etkisi var. Özgür Özel üzerinde büyük etkisi var. Hatta şu yorum yapılıyor. Yani Özgür Özel'in bu noktalara kadar gelmesi, bir takım konularda direnç göstermesi, işte genel merkezde bırakmama gibi bir direnç göstermesi ve bir takım eylemlerine devam etmesi, alternatif bayramlaşma programları gibi bunların da Ekrem İmamoğlu'nun etkisiyle yapıldığı söyleniyor. Ama çok sürdürülebilecek bir aslında davranış değil, uzun sürecek bir şey değil. Çünkü bugün Kemal Kılıçdaroğlu'yla mesela bazı belediye başkanları görüştüler, telefonla görüştüler ve bu görüşmede bir uzlaşma sağlanmasını istediler. Kemal Kılıçdaroğlu ben diyaloğa açığım dedi ve onun yanı sıra da ama iki başlığa da izin vermem dedi. Yani o nedenle çok sürdürülebilir bir durum söz konusu değil. Bu iki başlılık daha fazla ne kadar gider? Yani çok uzun sürmez. Ya ayrılmak durumunda kalacaklar partiden çünkü olağanüstü kurultaya da zorlamaya çalışıyorlar, imza topluyorlar ama hukuki engeller de yaşanıyor bu konuda. Bu arada bundan sonra ihraçlar da gündeme gelebilir hızlı bir şekilde. Tüm bunlar dolayısıyla bu görüntünün çok uzun sürmeyeceği yorumu da yapılıyor Tahir İnan.
0: Tülay Ağoğlu, çok teşekkür ediyorum aktardığın bilgilerden dolayı. Şimdilik kolaylıklar dileyelim. İyi geceler. Zira her geçen saat, her geçen gün ayrı ayrı yeni gelişmeler yaşanıyor CHP cephelerinde. O gelişmeleri sizlerden, Ankara ekibimizden dinlemeye devam edeceğiz. Kolaylıklar diliyorum.
1: İyi geceler.
0: Evet, A Haber parlamento şefi Tülay Ağaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde neler yaşanıyor o gelişmeleri paylaştı. Bizler de yaşananları konuklarımızla birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz. Kimler bizlerle? Hemen onları da takdim etmek isterim. İki kıymetli hukukçu bugün bizlerle birlikte olacak. Avukat Kadriye Güçlü Sakarya, hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Avukat Emrah Golgiyaz, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ve Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, hoş geldiniz.
4: Efendim, hoş bulduk. Sağım solum hukuk tarafından koruma altında, ona göre.
2: Çok peki, sağlamsınız ona göre, bugün
0: ona
2: akşam
0: göre soracağım, ona göre yaklaşacağım. Bu arada ekrana bir görüntü geliyor, hatırlatalım. Yapay zeka ile yapılmış Tabii. bir görüntü. Gerçekten de böyle. Yani şu an genel merkezde böyle bir durum olmasa da meclis grubunda en azından bu haftaya kadar yaşanan manzara bu. Yaşanabilme ihtimali olan manzara da bu. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kılıçdaroğlu bu hafta konuşacak ama sonraki hafta ne olacak? Özgür Özel diyor ki eğer diyor grup toplantısında yani grup salonunda

0: ki düşünülmemiş bir ayrıntı. Yani gün gelip Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kurultayın sakat olduğu düşünülüp bir mutlak kutlan kararı çıkarsa, iki genel, işte eski genel başkanla yerine getirilen aralarında bu paylaşma kavgasına girerse ne olur diye bir şey düşünülmediği için şimdi karşımızda bir şey var. Teamül ne der? Genel başkan. Genel başkan kimse, söz onundur. Grup başkanı nedir? Grup başkanı, genel başkanı, kendisi milletvekili olmadığı için bu da yeni bir şey. Grup başkanının onun adına grubu yürüttüğü haldir. Geriye doğru baktığımızda genel başkanları milletvekili olmayan partilerde benzer bir tablo var mı? Yok. Hangi partide? İşte İYİ Parti'de yaşandı, şu anda Yeni Yol'da benzer durum var. Bu hangi partide grup başkanı, bir dakika genel başkan sen kim oluyorsun, toplantıyı ben yaparım diyor, diyebiliyor, diyemiyor.
1: Buradaki oldu mu hiç? Şimdi sizin siyasi hafızanız, gazetecilik hafızanız
0: bu tür
1: daha
0: bir olay benim bildiğim tarihte yok. Çünkü teamül dediğimiz şey bazı zaman hukuktan daha ağır basar. Niye? Teamül ya, genel başkan adam. Ben tanımıyorum. Senin tanıyıp tanımaman önemli değil ki. Yani kanun, bir mahkeme kararı var. Böyle bir karar alınmış. Ve bunun sebebi de sensin. Niçin? Sen seçilmiş değil, seçtirilmiş bir genel başkansın. Kanun, mahkeme öyle diyor. Sen para, pul, bilmem ne, daire, işte iş imkanları falan filan gibi şeylerle oraya hasbelkader getirilmiş bir adamsın. Hukuk bunu tespit etti. Sana dedi ki sen hele bir kenarda dur. Ben eski hale dönüyorum. Şimdi ben tanımam diyorsun. Tanıyorsun. Tanımasan YSK'ya itiraz etmezdin. Yargıtay'a itiraz etmezdin.
1: Seçimi yapmazdın.
0: Tanımazsan gene işte genel merkezi terk etmezdin. Şimdi tanımasan şu anda olağanüstü kurultay. Ya mübarek, iki kere olağanüstü kurultay yaptın. Bir tane olağan kurultayı yaptın. Şimdi bir tane daha yapacağım. Bıkmadın mı? Hani yenilen pehlivan güreşe doymazmış diye. Olay bir kanırtma olayı. Hukukun bulabildiği boşluklarını kendine göre, çoğunu da kendine göre yorumluyor. Tanımam. Sen istediğin kadar tanımam de. Yani en sonunda tanıman gerekiyor ki işte itirazlara falan başvuruyorsun. Şimdi de ben bunu şöyle yapmam, böyle yapmam diyorsun. Müsaade et, mahkeme kararı var. Bunun yolu belli. Bu nasıl halledeceğim belli. Kaldı ki yaşananlara baktığımızda görmezden gelsen de şu anda Uşak Belediye Başkanı, eski başkanın söyledikleri, Antalya Belediye Başkanı'nın, eski belediye başkanının söyledikleri yenilir yutulur şeyler değil. Bunun faturasının sadece genel başkanlığı kaybetmekten öte bir şeyler olması lazım. 950 bin avroyu işte teslim ettim. 1 milyon lirayı çantasına koydum. 200 bin lirayı evinin duvarına yerleştirdim. Bunlar bir süreç içerisinde rahatsızlık hisseden Uşak eski belediye başkanı, hı öyle mi dedi, ben ona sorarım deyip itirafçı oluyorum, bir daha oluyorum, varan bir, varan iki, varan üç. Aynı şey Antalya için de geçer. Oğlumun dediği doğrudur, 1 milyon avro gönderdim, 950 bini işte bizzat ben gittim Manisa'da verdim. Bir dakika, nereden buldun, niye verdin, nereye gitti? Yani bu şu anda bir söylem, retorik. Ama hukuk denilen şey, bu bir ihbardır. Bunun peşinden araştırılacak. Evet, bu 950 bin avro nerede? Nereden geldi? Efendim birilerinden aldım. Yapma ya, sen aday bile değilsin daha.
1: Şimdi sanırım süreç hep böyle işliyor Kadriye Hanım. Şimdi yani bir şey evet ortaya çıkıyor. Bunun üzerine soruşturma başlatılıyor, gidiliyor. Yeni bir detay ortaya çıktığında sanık bir kez daha sana soruluyor. Ve önüne mesela o tespit edilen delil konuluyor. Bu sefer diyor ki evet ben bunu bu şekilde verdim. Yani evet belki bir söylem üzerine savcılık harekete geçmiş olabilir ama bunu delillendirmek için savcılık çalışır. Ve bunun üzerine de kamuoyuna zaten bunlar sunuluyor. Ama merak ettiğim bir şey var. Şimdi bu kadar isim, bu kadar dosya, ki daha da fazlası var. Ama bunların yanı sıra, bunların haricinde ayrıca özel olarak iki kıymetli hukukçu varken yine sormak istiyorum. Mesela bir kişiye, yani ilk başta sorduğunuzda sen rüşvet verdin mi? Evet verdim der mi? Dediğini hiç gördünüz mü? Yani böyle normal bir sohbet esasında rüşvet vermişsiniz. Bizim elimizde delil de yok, tespit de yok henüz. Birkaç şey var ama bunu ispatlayamadık şu anda. Rüşvet verdiniz mi? Verdim, evet diye direkt kabul eden çok gördünüz mü siz de adliye koridorlarında şahit oldunuz mu?
2: Hiç kimse kabul etmez.
1: Değil mi? Ama ikinci aşamada soruşturma devam ederken ya da kovuşturma sürecinde önlerine

0: belgeler konulduğunda HTS, baz raporları, MASAK raporları, diğer itiraflar, ifadeler bunun üzerine eklendiğinde ve karşısına çıktığında bunu da herhalde inkar etmez ve evet ben yaptım der.
1: Evet, ya da inkar edebilir tabii ki.
0: Yani benzer süreç değil mi hepsinde yaşananlar?
1: Tamamen benzer bir süreç. Zaten dediğiniz gibi ceza hukuku savunmasında da genellikle karşılaştığımız şey şu olur. Savcılık zaten eline bir bununla ilgili küçük de olsa büyük, çok bazen çok büyük delilde geçer, bazen çok küçük delillerde geçer. Sonra o delilleri aldıktan sonra suçlu olduğunu, yani şüpheli olduğunu, daha doğrusu şüphelendiği kişileri davet eder. Savcılık o şüphelendiği kişiyi sorguya çeker. Bunun ismi sorgudur. Ve sorguda denilir ki işte şu kişiyi tanıyor musunuz? Tabii ki sorguya çağırırken neden çağrıldığı da kendisine bildirilir. Mesela rüşvet kapsamında sizi savcılığa bekliyoruz diye bir çağrı gider. Eğer tutuklanma, acele bir iş söz konusu değilse. Hani böyle bir adam öldürme, yaralamalardaki gibi. Sonra çağırdıktan sonra şu kişiyi tanıyor musunuz? Şöyle bir para çıkışı olmuş vesaire gibi. Direkt bütün dosyanın sorgu dediğimiz şey tabii ki karşı tarafın bildiğini de ifade etmesi de gerektiğinden. Ama tabii hukuk sınırları içerisinde CMK dediğimiz muhakeme kanununun da dışına çıkmamak şartıyla birlikte sorular yöneltir. Ve tabii o sorular gittikçe mesela 10. 15. 20. 50. soruya geçtikçe o sorular derinleşir. Ve daha önceki sorulara vermiş olduğunuz cevapların atıf yaparak yeni sorular bulunur. Peki mesela yani şurada hiç bulunmadığınızı söylediniz ama biz işte HTS kaydında ya da kamera kaydında işte şu sayfada var, burada olduğunuzu görüyoruz. Peki buna ne diyorsunuz diye. Sorgu budur zaten. Daha sonra sorgular gelir. Ama söylediğiniz şeyin kastının ne olduğunu gayet iyi anladım. Bir kişi de durup dururken ben evet ben bu kişiye rüşvet verdim deme ihtimali olur mu? Olur. Ama o da nasıl olur? Tabiri caizse kaba bir tabirle diğer taraf onun kuyruğuna basmıştır.
0: Yani bunu neden soruyorum? Hani söylüyorlar ya işte özellikle İmamoğlu dosyası ile ilgili. Ya hep işte duymuştum, birileri söylemiştiler üzerinden hazırlanan bir iddianame. Ve işte diğerleri için de aynısı, işte şimdi Muhittin Böcek için de söylüyorlar, diyorlar ki ya zorlama, bunları söyleyeceksin de diyorlar, o da bunları söylemek zorunda kalıyor gibi bir durum var. Yani Türk yargısı dediğimiz o kıymetli makam, o kıymetli kurum ya bu şekilde söylemler üzerinden mi tamamen hareket eder? Kararlarını, tutuklamalarını, ki bunlar önemli isimler. Birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış bir isim. Bir diğeri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış bir isim. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış bir isim.
2: Sadece affedersin. Gene iddialar üzerinden mi yapar? İki hukukçu arasında çıkıntılık olmasın da bir, önemli isimler mi? Değil. Önemli olsalardı bunu yapmazlardı bir. İkincisi de şu. Muhittin Böcek itirafçı, değil mi? Hı-hı. Serbest bırakıldı mı?
0: Yok.
2: Bu Özkan Yalın bu itirafçı yazmamışlar ama bu arkadaş da itirafçı. Serbest bırakıldı mı? Yok. Kaçar defa itirafçı oldular. Bir daha kaç olduğunu ben unuttum. Hı-hı. Neden? Çünkü kamunun yani yargının elinde bu arkadaşların kendilerini kurtarmak için söyleyebildiklerinin dışında çok daha fazla veri var. Bunlar biraz Özkan Yalın bence Özgür Özel'e kızdığı için. Mesela o araba konusunda kendi yapacaktı, belediyenin parasından ödemiş, bizi kandırdı dediğince geldi bir itiraf yaptı, itirafta bulundu.
0: İhraç kararını
2: bırakıldı mı? Ha, ihraç kararı hikaye. Niye hikaye? Adamın savunmasını almadan ihraç edersen, senin tüzüğün diyor ki savunmasını almadan ihraç edersen idare mahkemesinden geri döner. Şu anda zaten biliyorsun Kılıçdaroğlu bütün ihraç kararlarını galiba kaldırdı, oradan zaten kalktı. Bir de şimdi istifa ettiği iddiası var. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Önemli değil. Buradaki mesele şu. Bu kişilerin itirafçılıkları kendilerini kurtarmak için birilerinin zorladığı itirafçılık değil. Birilerinin bir kısmını açıklayarak acaba paçayı kurtarabilir miyim itirafçılığı? Şimdi Muhittin Böcek bir şeyler söylüyor. Yargıdakiler büyük ihtimalle gülüyorlar. Geç arkadaş, biz bunları biliyoruz. Daha fazlasını da biliyoruz. Sen gerçekten etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorsan senin anlatman gereken çok şeyler var. Aynı şey bu Özkan Yalım için de geçer. Dolayısıyla efendim bunlara şunu dediler, bunu dediler. İmamoğlu davasında tutuklu sayısı 400 müydü?
1: Evet.
2: İtirafçı sayısı ne kadar? 72 oldu en son. Ondan

0: sonra kaç tane oldu ben bilmiyorum.
1: 6 örgüt yöneticisinden 3'ü etkin pişmanlıktan.
0: Tabii yani adam ne diyor? Ben diyor yaptım. Şimdi bakın bu ben yaptım diyenler büyük ihtimalle anlatabilecekleri kadarını anlatıyorlar. Niye? Ya herhalde her şeyi bilmiyorlardır diye düşünüyor. Ama şimdi Masak Çubu dediğimiz bu sistemde yani artık HTS kayıtları, bas kayıtları, bilmem neler, şunlar bunlar, para hareketleri. Burada tabii birileri kızıyor ya, işte gizli tanıklar. Ya gizli tanıklar, gizli tanık belki birinin hanımı, belki birinin amcaoğlu, belki birinin kardeşi.
2: Hocam 12 kişi gizli tanık bir de. 400 tabii tabii
0: gizli tanık son derece az. Son derece az, bir de onların neler söylediğini bilmiyor. Şimdi burada paçamı kurtarabilir miyim diye biraz itiraf, biraz itiraf ama yargının elinde büyük ihtimalle daha fazla bilgi var. Diyor ki ben bunları zaten biliyorum. Bunların bana bir faydası yok. Sen konuyu açıklaman için şunu yapman lazım da demelerine gerek yok. Çünkü özgür iradenle şey oldun mu itirafçı? Evet anlat. Anlat. Kısmen anlattığında evet devam edebilirsin yatmaya deniliyor. Onun için işte efendim şöyle oluyor böyle oluyor. Yok o zaman
1: bir de
0: Bir cümle daha. Bakın. Buyurun. Çok pratik bir şey var. Bir kriter var. İmamoğlu davası kaçıncı galiba 3 aydır devam ediyor. İşte haftanın 4 günü devam ediyor. 3 günü neyse devam ediyor. Şu ana kadar 143 konuda 196 suçlama var. Bunun ne kadarı konuşuldu bilmiyorum. Ama şu ana kadar Ekrem İmamoğlu'nun hiçbir konuda ciddi bir savunma yapmadığını ben biliyorum. Niye? Çünkü adam anlatıyor.
1: Muhatap
0: çünkü
1: almıyor.
0: Şiir okuyor. Şiir okuyor. Hayatını anlatıyor. Doğum günü kutluyor. Hakimlere hava atıyor. Savcılara hava atıyor. Jandarmanın başını derde sokuyor falan filan. Hı. Bir dakika ya. Şu anda bilmiyorum. Hukukçularımızın yanında gene haddi aşmayayım da savunma yapıyorsun şu anda. Savunma yaptığında sana yöneltilen bir suçlamayla alakalı derli toplu bir bilgi vermezsen, o delillerle alakalı ciddi hani makul ve mantıklı bir izah yapmazsan hakim diyor ki evet bu bunu yapmış, bu bunu işlemiş, bu bunu almış, bu bunu vermiş. Dolayısıyla yarın karar verildiğinde yandım anam diye bağıracağım bir ortam. Niçin cevap yok? Verecek cevabı yok. Verecek cevabı olmadığı için söylenilenlerin hepsini yapmış. Adam demiş ki ben kendimi Cumhurbaşkanı adayı ilan ettirirsem bana kimse dokunamaz.
1: Kendisi haricinde pek çok dosyadaki isim aldık verdik yaptım ettim diyor yani. Ama bir tek kendisi muhatap almıyor soruları. Yanıtlamak bir yana ben bu soruları muhatap almıyorum.
2: Mahkemeyi zaten kabul etmiyor. Yani
1: mahkemeyi muhatap almıyor haliyle.
2: Ben yani bu mahkemeyi, bu hakimleri, bu yargılama sistemini kabul etmiyorum.
0: Özgür Özel'in kararı kabul bir, etmemesi gibi.
1: Emrah Bey'e de sormak istiyorum. İtirafçı olmak yani etkin pişmanlıktan faydalanıyor olmak. Yargılama devam ederken yani kovuşturma aşaması devam ederken işte tahliye kararı verilmek bir kişinin suçsuz olduğu anlamına mı geliyor? Bu kişi ceza almayacak anlamına mı geliyor?
3: Tabii böyle bu anlama gelmiyor. En başta şunu söylemek lazım. Etkin pişmanlıktan buna da mahkeme karar veriyor. Sizin her söylediğiniz yeni bir bilgi dahi olsa bu etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilir mi, değerlendirilmez mi? Ona bakacak, mahkeme karar verecek. Bu sadece bir indirim. Yani günün sonunda
1: cezada indirim
3: cezada bir indirim nedeni yani çünkü neden siz eğer bir suç örgütünün çözülmesine yardımcı olduysanız örgütün elebaşını veya o an yargılamada olmayan farklı bir yani yurt dışında olan veya nerede olduğu bilinmeyen birini dosyaya kazandırdıysanız o zaman diyor ki siz bu suç örgütünün çökertilmesine yardımcı oldunuz. Ben de cezanızda bir miktar indirime gidiyorum. Bu da kanun gereği olur. Yani burada az önce üstadımın bahsettiği gibi yani Muhittin Böceğin, Özkan Yalın'ın çeşitli itiraflarda bulunmuş olmasına rağmen dışarıya çıkmaması bundan dolayı. Çünkü yargı diyor ki ben bunları biliyorum zaten. Bana bilmediğim şeyi söyle. Çünkü sen zaten bana bildiğim şeyleri tekrarlayıp benden etkin pişmanlık kapsamında cezanın indirilmesini veya mevcut durumda tahliyeni istiyorsan ben bunu yapmam. Çünkü bu kanunlara aykırı. Bana yeni bir yani bilmediğim bir şey söyleyeceksin.
1: Yani bir kişi etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirterek ifadesini verir ama bunun etkin pişmanlık kapsamında indirime dahil olup olmayacağını ya da bu kişinin tahliye edilip edilmeyeceğini mahkeme sonradan karar verir. Yani peşinen tamam sen itirafta bulun da ben de karar verdim.
2: Pazarlık
1: seni tahliye edeceğim. Yani o pazarlık durumu söz konusu olmuyor.
0: Tahir bakın işte mekanik şu. Şimdi eğer birilerinin iddiası doğru olsaydı işte Muhittin Böceğe dediler ki sen şunları söyle bırak.

0: bırakalım. Özkan Yalım'a dediler ki şunu söyle bırakalım. İmamoğlu davasında tutuklu yine bir takım isimlere şunları söyle bırakalım dediler. Öyle olsaydı bırakılırlardı. Öyle değil.
1: İşte hukuk terimleri terminolojisinde çok fazla bilgiye sahip değiliz. Aynı finans okuryazarlığı gibi belki de bunu hep ifade ediyorum. Hukuk okuryazarlığında ihtiyaç var. Yani mesela tahliye olup cezaevinden çıkmakla beraat edip cezaevinden çıkmak arasında fark var değil mi?
2: Bayağı fark. Ciddi bir fark var. Zaten tahliye dediğimiz şey yargılama devam ediyor. Mahkeme diyor ki sen bu süreçte dışarıda olabilirsin. Yani gündelik hayatına devam edebilirsin ama benim seni yargılamam devam ediyor. Bu benim seni suçsuz gördüğüm, sana ceza vermeyeceğim anlamına gelmiyor. Sadece kanunun öngördüğü şartlar. Yani bütün deliller toplanmıştır. Başka bir delil yoktur ortada. Dışarı çıktığınızda delilleri karartma imkanınız yoktur. Şahitleri etkileme, tanıkları etkileme durumunuz yoktur. O zaman siz dışarıda olabilirsiniz. Sonuç ceza itibariyle az bir ceza alıyorsunuzdur. Bunu mahkeme öngörür ve sizin tahliyenize karar verir. Ama günün sonunda mütalaa verildikten sonra mahkeme hükmünü açıkladığında siz ceza da alabilirsiniz yani. Ben dışarıdayım, neden ceza aldım, beni hani tahliye etmiştiniz, bugün neden ceza veriyorsunuz deme hakkına sahip değil. Ancak peki, suçsuz olursa, beraat ederse o zaman tamam.
1: Şimdi anlaşılan o ki belediye başkanları üzerinde pek çok baskı var. Şimdi bugüne kadar verenler, yani itiraf edenler, söyleyenler, yargılananlar var. Yargılaması tutuklu tutuksuz devam edenler var. Biraz önce birkaçını ekranlara getirdik. Şimdi geride bıraktığımız gün ilginç bir olay oldu. Kilis Belediye Başkanı istifa etti partisinden ve diyor ki sıkıldım artık diyor. Yani sıkıldık ya, biz iş yapmak istiyoruz, kilise hizmet etmek istiyorum diyor. Resmi genel başkan, gayri resmi genel başkan artık bu durumdan sıkıldık ve bu karmaşadan biz Kilis Belediyesi'ni ayırmak istiyoruz. Görevimi bağımsız sürdüreceğim. Yani diyor ki göreve başladığımdan beri ya bu ile hizmet etmek için CHP'den destek istedim, gelmedi. Kapı kapı gezdim, sonuç alamadım. Sürekli bir bahane ve sebep söylendi. Ama sıkıldık diyor. Yani şimdi bu Türkiye'deki en küçük belediyelerden birisi, gelişmekte olan önemli belediyelerden birisi. Halk oyunu CHP'li bir belediye başkanı kullanmış, kendi göreve getirmiş.
0: Kendi büyük şehirlerine, ilçelerine, şuraya buraya faydası olmayanların kilise bir faydası olabileceğini düşünmek bence saflık.
1: Kendisi o konuşmasında Mansur Başkan'la ayrı bir yani parantez açıyorum diyor ama Ankara'ya su veremeyen kilise onu ne verecek diye bir yorum yazmıştı bir kullanıcı altına.
0: Aslında o da ayrı bir soru. Antep'ten su isteseydi Fatma Hanım, bildiğim kadarıyla Maraş'tan yüzlerce kilometreden Antep'in belki bundan sonraki 30-40 yıllık su meselesini halletti.
1: Tabii.
0: Kilis olarak gidip Fatma Hanım'dan isteseydi Antep'ten oraya su gelirdi mesela, su örnek olur.
1: Bir Hakan Bilirce'ne bir kulak verelim, ne demiş? Tam olarak konuşmasını dinleyelim, ardından devam edelim.
3: Her gittiğimizde birçok kez elimiz boş döndük. Hiçbir belediyeden hiçbir şey Kilis Belediyesi'ne gelmemiştir. Eski itfaiye aracından tutun, bir ağaç, bir bank, bir çöp kutusu, bunların hiçbir tanesini şehrimize ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediyelerinden getiremedik. Oysa biz aday olmadan önce ben nasıl kilisi yönetirim, hangi parayla bütçe sağlarız, hangi parayla şehrimize hizmet veririz diye sorduğumda tarafıma ilk ağızdan Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri bizde olacak, birçok Büyükşehir Belediyesi bizde olacak, bunlar vasıtasıyla sen söz verebilirsin, biz sana gerekeni yapacağız dediler. Oysa ben göreve geldiğimden beri kapı kapı gezdim, kilisin deyimiyle dilenci oldum ama sonuç alamadım. Sürekli bir bahanesi vardı, sürekli bir sebebi vardı bunların ve bu sebepler bugünlerde çoğalmaya başladı. Malumunuz Butlan davası, malumunuz arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının değişmesi, resmi genel başkan, gayri resmi genel başkan. Arkadaşlar biz sıkıldık, biz yorulduk, biz bu şehre hizmet vermek için söz verdik, biz bu şehre bir şeyler katacağız dedik. Lakin göreve geldiğimizden beri eski il başkanım, yol arkadaşım dediğim, seçim zamanı bizden yürüyenler bile bizle ilgili önümüzden arkamızdan olur olmaz şeyler söyleyerekten toplumda seçimin ertesi günü sabahından itibaren bir algı yaratmaya başladılar. Ve biz bu algıyı kırmak için sürekli kendimizi izah etmek zorunda kaldık. Enerjimizi, vaktimizi, mesaimizi, beynimizi çoluğumuza, çocuğumuza, eşimize, ailemize, yaşlı annemize, babamıza vermediğimiz özeni, emeği o insanlara verdik. İşin doğrusunu almaya çalıştık. Sürekli kendimizi

0: Kendimizi ifade etmeye çalıştık ve geldiğimiz noktada biz yorulduk. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki kargaşadan, ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi kargaşadan kilisi ayırıp, kilis belediyesini ayırıp bir tarafa koymak istiyoruz.
1: Şimdi Hakan Bilecen, kilisin belediye başkanı, artık bağımsız belediye başkanı, CHP'li değil. Şimdi bu bir örnek. Yani çöp konteyneri bile alamadık diyor. Şehrimize bu kadar sözler verdiler. Belki ilerleyen süreçte yeni açıklamaları da olabilir. Ama yaşananların bir şehre en büyük zararını bizzat belediye başkanı itiraf etmiş. İstanbulluların yaşadıklarını, şimdi varsın Ankaralıların yaşadıklarını Türkiye düşünsün demek kalıyor herhalde.
2: Vallahi İstanbullular düşünsün, Ankaralılar düşünsün. Ben İstanbulluyum, 75'ten beri İstanbul'dayım. İstanbulluyum demek biraz değişik bir şey
1: değil. Neden Türkiye dedim? Çünkü hani Türkiye'yi yönetmeye aday
2: şimdi
1: olduklarını ifade ediyorum.
2: İstanbul'dan örnek verin. İstanbul'da 2019'da İmamoğlu belediye başkanlığını kazandı. Şöyle hiç problem değil, kazandı. Siyaseten beğenmezsin, istemezsin, şeyi bakışı farklıdır falan filan ama eninde sonunda İstanbul. Dolayısıyla İstanbul'un belediye başkanı olan kişinin bu şehre 15-16 milyona hizmet etmesi ve gerçekten bu şehrin ihtiyaçlarına yönelik adımlar atması hepimizin arzusudur. Siyaseten sevip sevmemek ayrı bir şey. Şimdi 2026 senesinde geriye doğru baktığımızda yaklaşık 1 trilyon 300 milyar lira bütçe kullanmış bir başkanın İstanbul'a bu 5 sene 6 sene içinde ne yaptığıyla dair baktığımızda taraftarlarının maalesef siyasi şizofren sınıfını bile aşmış taraftar çok şey yaptı. Ne yaptı diyorsun? Çok şey yaptı. Ne yaptı? Kendi söyleyebildiği, tutuklandıktan sonra kendisi ve ailesi, oğlu ve hanımı, böyle söylemek şey ama babamız 17 tane kent lokantası açtı. Günde 4200 kişiye ucuz yemek sattı. Başka ne yaptı? 105 tane kreş açtı. İstanbulluların, işte çalışan ailelerin çocuklarını, işte özel bir kreş 10 bine bakıyorsa o 7500'e baktı dışında. Evet, başka dediğinde bir şey yok. İstanbul her zaman kalabalık bir şehirdi. Dünya metropoller arasında trafikte en fazla vakit kaybedilen şehirlerin mesela 2019 öncesinde 4. 5. 6. sıralarındaydı. Şu an İstanbul dünyada en fazla trafikte vakit kaybedilen metropoller arasında bir numara oldu. Yani kötü bir birincilik aldı. Aynı şey Ankara için de geçerli. 2019'da orayı şu anda idare eden, çok başarılı olduğu söylenen, bu arkadaşa da yardım eden kişi herkesin gözü önünde dedi ki 68 kilometre metro yapacağım. 2019. 2023'te çıktığı bir, 2022'de çıktığı bir canlı yayında sordular. Metrodan ne haber başkan? Ya dedi, yapamadık. Niye dediler? Projeyi yapmamışlar dedi. Nasıl? Projeyi yapmamışlar. Bir dakika ya, sen söz vermiştin bunu. Projeyi yapmamışlar ne demek? Ve şu anda bakıyorsun, su meselesini az önce sen söyledin. Ne yapıyor? Çok çalışıyor. Ne çok şeye ne yapıyor? Şey yok. Yol konusu Ankara, ben hiç değilse ayda bir iki gidiyorum. Ve gidip gelirken şunun farkındayım. Ankara'da trafik dönem dönem İstanbul'a göre çok rahat olan Ankara trafiği, orası da artmaya başladı. Çok güzel bir beyanı var arkadaşın. Diyor ki, ne kadar çok yol yaparsam trafik o kadar yoğunlaşır diyor. Yani dünyada zannediyorum üzerinde ciddi tezler üretilmesi gereken bir şey bu. Trafik yani yol arttıkça işte trafik kalabalıklaşıyor. Muhteşem bir laf bu. Şimdi neden bahsediyoruz? Çok başarılı. Niye başarılı? Birilerinin oluşturduğu bir algı dünyasında yaşıyoruz. Algı dünyasının temeli de 2002'den beri, 2003'ten beri iktidarda bulunan AK Parti'ye yönelik haklı ya da haksız oluşturulan husumet. Kızıyor. Biri diyor ya değişsin. Niye değişiyor? Sen istedin diye değişmek zorunda mı? Ya değişsin. Niçin? Keyfek eder yani. Canı öyle istiyor falan. Peki olay ne? Şimdi bakın, bence bu işin temeli şu. İstanbullu için, Ankaralı için, Kilisli için, bütün Türkiye'deki herkes ve her şey için geçerli. Bir anekdot. 94 İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerine 1,5 ay var. Ankara'dan uçakla Yeşilköy'e gelen bir arkadaşım taksiyle Topkapı'ya yanıma geldi. Girdi, sarıldı, kucaklaştık, başladı gülmeye. Hayırdır ya dedi, şoförle yaptığım konuşma aklıma geldi. Ne oldu dedim. Şoföre demiş ki seçime 1,5 ay var. Kimi seçeceksiniz? Başkan olarak. Şoför demiş ki Tayyip'i seçeceğiz abicim. Ama demiş, yanlış anlama, ben refahlı falan değilim. Ben de demiş her yol Paris, affedersiniz.

0: Ben de her şey var. Şimdi abicim demiş, biz ne seçeceğiz belediye başkanı? Bu refahlılarda demiş, çok affedersiniz efendim, karı kız var mıdır? Demiş yok. İçki kumar yok. Bunlar ne yapar? Bunlar çalışır abicim demiş. Bana da çalışan adam lazım. Şimdi bakın, bu biraz böyle
1: yani hizmet siyaseti dediğimiz şey.
0: Karikatürsel bir şey ama konu şu ya, sen bu şehre hizmet et arkadaş. Ben ne düşündüğümü söyleyeyim. 2019 ben büyükşehirin projeleri hakkında doğrudan bilgi sahibiyim. İmamoğlu seçilince şöyle dedim. Eyvah, bu adam mesela Tem'le E5 arasına Edirne Kapı'dan başlayıp Büyükçekmece'ye kadar tüneller ve köprülerle gidecek bir üçüncü yol projesi var. İstanbul 2023.
1: Havabüs mü? Bir de havabüs vardı herhalde.
0: Ve dedim ki sadece şunu yapsa, sadece bu projeyi yapsa bu adamı 20 sene kimse indiremez. Gelir gelmez ilk iptal ettiği projelerden biri oldu. 22 tane tünel vardı. Şimdi geçenler bilir. Dolmabahçe, Bomonti, Kağıthane arasındaki tünel. Silahtan 22 arası. Tane benzer tünel planlanmış. Dolmabahçe Levazım da açılmıştı. Kazılmıştı. Gelir gelmez orayı da doldurdu. 22 tüneli de iptal etti.
1: Şimdi aktarılabilecek aslında o kadar çok şey var ki, evet. Geçtiğimiz programlarda değindi.
0: Hayır, son cümle de şu olsun. Şimdi bakın, İstanbul'lu, Ankaralı, şu bu. Şu anda Antalyalı, Bursalı, hepsi şu soruyu sorsunlar.
1: O belediye ya, başkanlarını bir daha getirin.
0: Ne yaptı bu adamlar?
1: Rica edeyim.
0: Ne yaptı? Ben merak ediyorum. Bursa ne yaptı? Denizli ne yaptı? Uşak ne yaptı? AK Parti'den alınanlar. Ne yaptılar bu süreçte? Ankara'yı konuşalım. 2004'ten itibaren, daha önce 94'ten itibaren Melih Gökçek Ankara'da hakikaten muhteşem işler yaptı. Kadir abi, Allah gani günü rahmet eylesin. Tayyip Bey'den başlayan süreçte 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'ye geçene kadar İstanbul'da neredeyse yapılacak şey kalmadı. Mesele var olanı sürdürmekti. Hı hı. Bu arkadaşların her birisi şu anda görün. Bolu mesela, işte Suriyelilere yönelik çıkışlarının dışında falan ne yaptı bu arkadaşlar? Bolullar kendine sorsun. İstanbul'u kendine
1: bir
0: sorsun.
1: Bir belediye daha ekleyelim buraya. Buca Belediyesi var.
0: Evet, Buca.
1: Buca Belediyesi'nde bu arada bir karar çıktı. Yolsuzluk soruşturmasında belediye başkanı Görkem Duman dahil 42 kişi tutuklandı. O dosyada bir isim vardı mesela. Bir belediye personelinin üzerine 13 tane profesyonel koşu atı olduğu...
0: Demek atlı hayvanları çok seviyor.
1: Türkiye Jockey Kulübü'ne kayıtlı 13 tane at var. Sadece bir memurun üzerine, bilmiyorum. O şekilde bir at sahibi yani olan belediyede hala işte bir memur olarak çalışım. Çünkü ben hani dün burada konuştuk. Anladığımız kadarıyla milyonlar ediyor o atların bedeli. Ve oldukça pahalı atlar, yarışan atlar çünkü bunlar. Ve dikkat çeken bir belediye olarak da o da Buca tarihe geçti. Zaten onunla ilgili yeni bir bilgiydi. Belediye Başkanı Görkem Duman dahil 42 kişi tutuklandı. Şimdi evet, belediye başkanları, İmamoğlu o isimlerden birisiydi. İşte Muhittin Böcek o isimlerden birisi. İtirafçı oldu. İtiraf kelimesinden ziyade etkin pişmanlık aslında hukuken, değil mi? Ama
2: aynı şeye,
1: aynı şeye denk geliyor. Evet. Özkan Yalım yine itirafçı olan isimlerden birisiydi. O da sadece yolsuzluk, rüşvet, irtikap değil, aynı zamanda işte evli, üç çocuklu olmasına rağmen işte sevgilileri, o sevgililerini işe yerleştiren
0: bir belediye başkanı,
1: arkadaşlarına işe yerleştirdiği arkadaşları olan bir belediye başkanı durumu söz konusu. Şimdi Tanju Özcan yine kamuoyunda bilinen isimlerden birisiydi. Bolu Belediyesi 2 Mart 2026'da tutuklandı. O da rüşvette irtikap, hatta detay önemli, kurban parası toplayıp kurbanlar kesilmiyor. Kesinlikle. Burada da böyle bir şey var. Şimdi Türkiye'nin en büyük belediyelerinden birisi İstanbul. Suçlandığı yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma suç örgütü vesaire. Türkiye'nin ikinci büyükşehir belediyesi Ankara Büyükşehir Belediyesi. Orada neler yaşandığını Ankaralılar zaten biliyorlar. Şu an bir soruşturma durumu söz konusu değil. Üçüncü Büyükşehir Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi. Bugünkü Büyükşehir Belediye Başkanı bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanı'nı dava etmiş bir,
2: evet,
1: belediyeden
2: kooperatifler,
1: bahsediyoruz.
2: İşçilerin grevleri İzmir'de de bitmedi yani.
1: Dördüncü Büyükşehir Belediyesi Bursa. Belediye Başkanı yolsuzluktan, rüşvetten, ihaleye fesat karıştırmaktan yargılanıyor. Beşinci Büyükşehir Belediyelerinden birisi Antalya. Antalya Büyükşehir Belediyesi de rüşvet soruşturması kapsamında yargılanıyor.

0: Şimdi haliyle sanki bunlar hiç yaşanmamış gibi bir hava hakim. Yani bunlarla ilgili Özgür Özel'in bir gündemi yok. Ya iftira atıyorlar, zorla söylettiriyorlar deniliyor. Özgür Özel'in ana gündemi İmamoğlu sadece. Bugüne kadar. Şimdi bugünden sonra sanki farklı rüzgarlar esiyor. Çünkü İmamoğlu'yla ilgili artık parti içerisinde, biraz önce özellikle de sordum Tülay Ağoğlu'na, parti içerisinde yani Özel cephesinde de bazı ayrışmalar söz konusu olmaya başlamış
1: İmamoğlu'nun
0: gibi.
1: İmamoğlu'nun müsaade ettiği ölçüde olabilir.
0: İşte buna isyan edebilenler.
1: Şimdi bakın, İmamoğlu 14 aydır içeride. Bu stüdyoda defaatle söylendi. Hı hı. 14 ayda 41 kere, zannediyorum 42'yi de buldu şimdi, 42 kere ziyaret etmiş. Kadriye Hanım'dan özür dileyerek, seyircilerden de özür dileyerek, büyük ihtimalle bu süre içerisinde eşi bile İmamoğlu'nu bu kadar ziyaret etmemiş olabilir. Bir genel başkan, bir partinin, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin genel başkanı, yolsuzluk, rüşvet ve ihale fesat karışmadan tutuklu belediye başkanını 14 ayda 42 kere ziyaret ediyor. Bu ne muhabbet? Bu ne gereklilik? Niçin? Çünkü büyük ihtimalle talimat alıyorsun. Dolayısıyla şu andan itibaren yapacağı şeyler arasında, bakın, Özkan Yalım'ın tavrını unutmayın. Özkan Yalım, Özgür Özel'le arasındaki münasebet dolayısıyla kendisini rahatsız edecek bir takım cümleler edildiğinde koşup yeni bir itirafta bulunuyor. Hı hı. Bu arkadaş da eğer Özgür Özel haddi biraz aşarsa, ben yanarsam seni de yakarım dediği o kişiye yarın öbür gün diyebilir ki, bak canımı sıkma, ben de itirafçı olurum diyebilir.
0: İşte bunların arasına yenileri ekleniyor, bunu merak ediyoruz. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun geride bıraktığımız gün yine ziyaretçileri vardı.
2: Evet.
0: Geçtiğimiz gün Antalya'da Muhittin Böcek'ten sonra böyle en destekçisi çok olan belediye başkanlarından birisi, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Hüysal'dı sanırım.
2: Evet.
0: Ziyaret etti. İşte Mersin Toroslar Belediyesi Başkanı ziyaret etti. Onlar biraz daha Kılıçdaroğlu'na destek açıklamalarıylaydı ama dün mesela Kılıçdaroğlu başka isimleri ağırladı. Kimdi bunlar? Onu da ekrana verebilirsek arkadaşlarımdan rica edeyim. Başkanlara yanıtı ne oldu? Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Vahap Seçer. Şimdi partinin şu anki durumundan rahatsızız, bir yol bulunmalı dedikleri aktarılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu da partiyi ayrıştırmadan, bölmeden yolumuza devam etmeliyiz. Diyaloğa açığız ama çift başlılığa müsaade edemeyiz diyor. Şimdi bu çift başlılık noktasında da artık belki biraz da hukukun ne dediğine, iç tüzüğün ne dediğine bakmak gerekiyor. Özellikle birinci sırada grup başkanlığı geliyor Kadriye Hanım. Şimdi aslında Ekrem Bey de ifade etti, bir boşluk var gibi, yani belki de böyle bir durumun hiç yaşanabileceği tahmin edilmemiş gibi. Grup başkanı genel başkanın vekilidir, hep bunu söylüyoruz. Ama grup başkanı bugün isyan ediyor. Grubun kendisinin de bir yönetim kurulu var, bir disiplin kurulu var, bunu da biliyoruz. Ama meclis bu anlamda tam olarak ne diyor, kanun ne diyor, neyi takip edeceğiz ya da neyi çiğniyorlar, hangi yasayı çiğniyorlar?
2: Şimdi herhangi bir yasayı çiğnemiyorlar. Bir kere önce onu söyleyelim. Yani şöyle, herhangi bir yasayı çiğnemiyorlar. Dediğiniz gibi, hatta geçen programda da söyledik. Kanunlar, yasalar, bunlar birer canlı organizma gibidir. Yani zaman geçtikçe, ihtiyaçlar ortaya çıktıkça belirir ve ona göre şekillenir Tahir Bey. O yüzden de hiçbiri kutsal bir kitap gibi asla değiştirilemez halde değildir. Anayasada dahil olmak üzere. Onun için de söylediğiniz gibi, daha önce bir grup başkanının parti genel başkanıyla alakalı bu kadar ters düşme ihtimali Türk siyasi tarihinin içerisinde olmadığı için, bir önceki genel başkan yeni genel başkana dava açıp, bu kendi, ikimizin yarıştığı seçimde benim oylarımın az olsun, onunki daha fazla olsun diye herkese orada burada paralar vermişler, hediyeler vermişler, vaatler vermişler. O yüzden dava açayım, bu partinin başına mahkeme kararıyla ben geleyim diye bir durumda olmadığı için, öyle bir şey olmayıp önceki genel başkanına herhangi bir saygısızlık ya da benzer bir ifadede bulunup da hayır, koltuk olunsa kürsüde benimdir diye bir

0: tavrıda olmadığı için buna ilişkin ne bir yargıta içtihattı, ne bir karar var, ne de bir siyasi partiler kanununda ya da meclis iş düzeninde bir düzen var. Ama ne var? Zaten benim de dahil olduğum bazı hukukçuların fikirleri de şu. Şimdi CHP'nin kendi bir iç tüzüğü var. CHP tüzüğünün 29. maddesinde açıkça şunu söyler. Benzer maddeler AK Parti tüzüğünde de var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüzüğünde de, diğer partilerin tüzüğünde de. O da nedir? Genel başkan teşkilatın tümünün başıdır ifadesi. CHP'nin tüzüğünün 29. maddesi. O yüzden de teşkilatın tümünden kasıt ilçe teşkilatı, mahalle teşkilatı vesaire, il teşkilatı dahil olmak üzere meclis teşkilatını da dahil eder içine. Onun içinde meclisteki milletvekilleri, ki o partinin çatısı altında orada oturdukları için, onların hepsinin tabii başkanı, yani doğal olarak başkanı genel başkandır.
1: Başında, unvanının başında, sıfatının başında CHP geçen,
0: her şeyin başkanı genel başkandır.
1: Her şeyin başında
0: başkandır.
1: Olan isim her genel şeyin, başkan.
0: Tabii. AK Parti ile alakalı da, AK Parti ile ilgili geçen her şeyin başında başkan AK Parti genel başkan. MHP için de öyle. Yani tüzüklerde siyasi parti ne demek zaten? Eğer siz, ben bir siyasi partiye ya da bir genel başkanın söylemlerine ya da onun fikirle, onun ideallerinde, onun görüşüne devam etmek istemiyorum diyen ne yapar? Biraz önceki beyefendinin yaptığı gibi alır ceketini, efendice çeker gider. Girebilecekse başka partiye, giremeyecekse de oturur, bağımsız olur. Olmadı mı? Olmuyor mu? Olabiliyor.
1: Oluyor.
0: Ama şimdi burada böyle bir durum söz konusu olduğu için de partinin genel başkanı hayır, o kürsüye ben çıkacağım, vekillere ben konuşacağım diyor. Öbürü hayır hayır, kürsü benim, bunlar beni seçtiler diyor, ben geçeceğim diyor. Ama şunu unutmamak lazım, siyasi hayatta da her zaman da bu böyledir. Mühür kimdeyse Süleyman odur. Buradaki mühürü mahkeme bir fiil Kemal Kılıçdaroğlu'nun eline vermiştir. Dolayısıyla da genel başkan sıfatıyla bütün parti adına konuşulacak şeyler de olur. Çünkü aksi takdirde ne olur? Şimdi bir vekil olarak o kişiyi oraya gönderen seçmende ne bekler? Belli bir birlik, bütünlük ister. Tabii ki kendi içerisinde bazı demokratik kurallara uymak şartıyla fikir paylaşmak, daha iyiye getirir partinin, vatanın, milletin daha iyiye getirilmesi için siyasi politikalarla ilgili demokratik anlamda fikir teyakkuzu yapılabilir.
1: Mesela tüzüğe baktım bugün, CHP tüzüğüne. Ama 2018'de ki anladığımız kadarıyla sanırım geçerli olan tüzük o. Yani 2024 yılında olağanüstü kurultayla
0: tabii
1: değişiklikler yapılan tüzük
0: için
1: değil. 2018 yılında en son yapılan tüzük değişikliği. Şimdi orada mesela şu geçiyor. Evet, CHP'de parti içi işleyen demokrasi örneklerinden birisi. Mesela grup başkan vekilleri MYK toplantısına katılabilir. Görüşlerini bildirebilirler ama o MYK toplantısındaki oylamaya katılamazlar. Yine genel başkan yardımcıları, daha doğrusu yani MYK üyeleri de grup toplantısına katılabilir. Meclisteki grup toplantısına katılabilir. Fikirlerini ifade ederler. Oradaki yönetim toplantısına katılıp. Ama mesela onlar da orada oy kullanamazlar. Aslında tüzükte her şey o kadar açık ve net ki. Ama ilginç bir şekilde olay karmaşık hale getirilmiş gibi gösteriliyor. Biz bunu CHP'lilerin açıklamalarından duyuyoruz. Şimdi bir yanda CHP sözcüsü, kendisi tecrübeli bir siyasetçi, Müslüm Sarı, işte Mahir Polat da benzer bir isim. Onların açıklamaları var. Sanki o isimler bambaşka bir parti tüzüğünden bahsediyorum.
0: Evet,
1: bambaşka
0: tabii
1: bir anayasadan bahsediyormuş gibi. Bu tarafta yani özel CHP'sindeki isimler bambaşka bir süreç. Ama gelinen noktada en azından atılan adımları ya da işlebe koydukları planlarına baktığımızda bu söylemler sanki sadece suni bir gündem oluşturmak amacıyla toplumda seçmeni ya da kendi destekçilerini konsolide etmek amacıyla söylenmiş söylemler gibi geliyor.
2: Affedersin. Şimdi bak, bu Mahir Sarı, CHP sözcüsünün
1: Müslüm
2: yazdıkları
1: Sarı,
2: zannediyorum aklı başında, objektif bakabilen, senin gibi tüzüğe şuraya buraya bakan herkesin ve teamüllerin, hukuki metinlerin yanı sıra teamüllerin önemini bilen, tecrübeli herkesin altına imza atacağı bir metin. Ama problem şu, bu sağdaki arkadaş ve onu güdenler çok para harcadılar o partiyi alabilmek için. dünyanın parasını harcadılar. Gerçi sermayesi işte İBB'den oradan buradan hortumlanan paralarla ya da orası oraların gücü kullanılarak sağdan soldan çalınan çırpılan paralarla oluşturuldu, hı hı. Ama iyi para harcadılar. Şimdi rakamlar, değişik rakamlar ortalıkta dolaşıyor ama mesela kurultayda 350 milyon lira harcandığına dair rivayetler var. Gerçekten evet. O kadar mıdır bilmiyorum. İstanbul'dan döviz buralarınlaştırıldığı VIP araçlarla Ankara'ya, işte oraya paraların getirilip işte dövize çevirip Ankara'ya götürüldüğü falan şeklinde bir sürü şey var. Dolayısıyla bu arkadaşlar ana muhalefet partisini kamu imkanlarını hortumlayarak, yine kamu imkanlarının gücünü kullanıp oradan buradan çalıp çırptıkları paralarla ana muhalefet partisini çaldılar, satın aldılar. Kılıçdaroğlu'nun bütün bu süreçte bence altı çizilmesi gereken sözü şu. Yargı dedi ki siz bir partiyi parayla satın alamazsınız. Mutlak mutlak kararıyla alakalı Kılıçdaroğlu zannediyorum genel merkezdeki basın toplantısında bunu söyledi. Yargı dedi ki siz bir partiyi parayla satın alamazsınız. Bu söz... Bu beyanlar, teamüller, hukuk olması gereken şey. Ya adam genel başkan, ben dinlemem, ben yap. Kimsin sen? Grup başkanı.
0: Ama niye satın almış da Muhittin Böcek 1 milyon euro vermiş, 950 bin dolar vermiş, orada şimdi bilmem
2: bunun,
0: ne kadar
2: bunun avro faturası,
0: vermiş.
2: Bu sözlerin faturası sonra çıkacak. Mesela Temmuz'un zannediyorum 11'inde mi ceza davası var. Oradan ne çıkacağını bilmiyoruz.
1: Orada toplantılar da yapılıyor. MYK toplantıları da yapılıyor. Şimdi onun perde arkasına dair bir haberimiz var. Arkadaşlarım eğer verebilirlerse.
0: Bakın bir şey söyleyeceğim. Her şeyi izliyoruz ve not ediyoruz evet. diyor Müslüm Sarı. Bence bütün bu konuşmanın en önemli yeri en altındaki eyvallah. Cümle. Çünkü her şeyi izliyoruz ve not ediyoruz. Bu kelimeyi de şu an CHP'nin içerisindeki milletvekili, teşkilatlar, belediye başkanları duyduktan sonra grup ekip ekip günden güne Kılıçdaroğlu tarafına geçişleri göreceğiz.
1: İşte ilginç bir şekilde sanki bunlar hiç olmuyormuş gibi bu tarafta bambaşka bir süreç izliyor. Ama ikinci kez MYK toplandı. Şüphesiz ki o toplantıda önemli kararlar alındı. Arkadaşlarım özellikle
2: bir dakika, toplanan
1: CHP'yi
2: Kılıçdaroğlu'nun
1: MYK'sı.
2: Tamam onu
1: kabul. Evet. Mecliste genel merkezdeki MYK. Eyvallah. Meclisteki MYK değil.
2: Öz hakiki MYK.
1: Evet. Tamam. Resmi CHP MYK'sı toplandı. O perde arkasını bir izleyelim. Ardından süreç nereden nereye geldi? Buna ne sebep oldu? Bir de ona bakacağız. Yani siyaseti konuşacağız.
3: Toplantı iki ana çerçevede ilerledi. Bunlardan biri gündeme dair değerlendirmeler, yani Türkiye gündemine dair değerlendirmeler. Diğeri de biraz parti içine doğru ve partimize dair olan değerlendirmeler.
4: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak puttan kararının ardından ikinci kez A takımını topladığı CHP-MYK'nın perde arkası netleşti.
3: Daha önce yönetimde bulunan arkadaşlarımızla beraber bir diyalog zemini oluşturarak önümüzdeki süreçte birlikte birlik beraberlik içinde partiyi ayrıştırmadan ve partiyi zorlamadan partiyi ihtiyaç duyduğu yola doğru sokma konusunda iyi niyetli çabalarımızın olduğunu paylaşmıştık.
4: Ana gündeminde CHP'de salı günü yapılması planlanan grup toplantısının olduğu MYK'da yolsuzluk soruşturmaları da gündeme geldi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu yolsuzluklara ilişkin belge ve bilgi varsa bir şey yapamayız dedi. Geçmişte Aziz Kocaoğlu'nun yargılanması sürecinde desteğimizi verdik. Aziz Kocaoğlu hukuki mücadelesini de kazandı. Ama belge, bilgi, yolsuzluk varsa biz bir şey yapamayız. Operasyonun siyasi olduğunu görürsek de mücadelemizi veririz ifadesini kullandı. CHP-MYK'da Özgür Özel cephesiyle temasların sürdürülmesine de karar verildi. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in avukat Çağlar Çağlayan'la görüşmesi bekleniyor.
1: Şimdi tabii tüm bu konular partide artık masaya yatırılıyor. Merak edilen noktalardan birisi de acaba CHP'deki Kılıçdaroğlu yönetiminde ne zaman gündeme gelecek diye Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu. Şimdi bugüne kadar Özgür Özel yönetimindeki CHP varsa yoksa İmamoğlu dedi. Yedekte Mansur Yavaş var dedi. Ama Kılıçdaroğlu cephesinden bir şey duymadık. Geçtiğimiz gün Gürsel Tekin'in bir açıklaması oldu. Kılıçdaroğlu'nun bir adaylık gündemi söz konusu değil. Ama bir Mansur Yavaş ifadesi de dikkat çekti. Mansur Başkan'ın başımızın üstünde yeri var ifadesi

0: Bugün Özgür Özel Gümüşhane'deydi. Gümüşhane'de size selam getirdim, iki destek getirdim diyor. Bunlardan birisi işte parmaklıklar ardındaki Ekrem İmamoğlu. Birisi de Türkiye'nin umudu Mansur Yavaş. Şimdi her iki cephede de bir Mansur Yavaş profili ön plana çıkarılmaya çalışılıyor. Acaba bu kriz ortasında bir ara bulucu olarak Mansur Yavaş ismi üzerinden mi gidilir? Böyle bir soru işareti de oluştu. Emrah Bey, sizin görüşünüzü alayım, ardından devam edelim.
1: Tabii ki, yani ben de şöyle, Mansur Yavaş her iki tarafa da, her ne kadar Özgür Özel'in bayramlaşmasına katılsa da biraz daha görece daha tarafsız durduğu için, özellikle hani İstanbul cephesine göre de burada Özgür Özel bence ara buluculuktan ziyade Mansur Yavaş'ı kaybetmek istemiyor. Yani karşı tarafın Mansur Yavaş'a dair bir yeşil ışık yaktığını görünce onun kendi cephesinden çıkıp da diğer tarafa güç vermesini siyaseten istemediği için bu şekilde daha da yakında tutmaya çalışıyor. O yüzden bence burada bir ara buluculuktan ziyade karşı tarafa, yani Kılıçdaroğlu'na yakınlığı artmasın diye yapılmış bir hamle diye görüyorum ben.
0: Yani şu olur mu peki Kadriye Hanım? Sizin adayınız İmamoğlu'ysa bizim adayımız da Mansur Yavaş.
2: Bir kere İmamoğlu şu an itibariyle bir adaylığın söz konusu değil, birincisi. Olamaz yani. Çünkü bir kere diploma davasının çözümlenmesi lazım. İkincisi, daha partinin başkanının seçilmesi noktasında mahkemeler, davalar, kurultaylar, kürsüde sen önce konuşacaksın, bu salı sen konuşacaksın, haftaya salı ben konuşacağım. Daha bunlar konuşulurken Cumhur'un başkanının adayı nasıl seçilecek? Bütün ülkenin başkanı, partinin başkanı seçilmeden, 138 milletvekilinin başkanının kim olduğu seçilmeden, onları adına kimin konuşacağını daha tespit edilemeden, bütün 85 milyonun başkanı olmaya adaylık nasıl belirlenecek? Bir kere önce burada bir mantık. Önce bir kendi işlerindeki o meseleleri, kurultayları, şunları, bunları, MYK'ları yapılıp yapılmayacağını çözdükten sonra bence böyle bir yola çıkmaları lazım. Yani bunlar kendi içerisindeki yolsuzluk, mesela yolsuzluk gündemi şu anda CHP'nin birinci gündemi olmuşken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun geliş amacı ve iddia ettiği durumda arınmak, ahlaklı siyaset, namuslu siyaset derken önce bu meseleyi halledip ondan sonra 85 milyonun başına kimi getirelim acaba bizim taraftan diye düşünmeleri lazım bana sorarsanız.
0: Gürsel Tekin'e soruluyor anladığım kadarıyla.
2: Efendim?
0: Gürsel Tekin'e bir programda soruluyor, konuk oldu. Orada söyleniyor ki Gürsel Tekin hani böyle basit alınabilecek bir CHP'li tabii siyasetçi ki de değil. Genel sekreterlik yapmış CHP'li. Kılıçdaroğlu'nun en yakındaki isimlerden birisi olarak da ifade ediliyor. Diyor ki sokak Mansur Yavaş diyor, ayrışmanın bir parçası haline gelmeyen Mansur Yavaş bizim başımızın tacıdır. Ki ayrışmanın Bey, bir parçası haline sakın, geldi
3: sakın,
0: ama.
3: Sakın bundan sonra ayrışmanın bir parçası haline gelme mesajı falan taşıyor olmasın?
0: Bir de o var. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Sayın Mansur Yavaş herkesin ortak kabulüdür. Herkes derken acaba kendi cephelerindeki CHP'lerin
3: daha
0: mi?
3: Çok bence Gürsel Bey'in
0: Bey'in. Mansur Yavaş CHP'nin adayı olmak istiyorum derse başımızın üstünde yeri var. Bir iki ay sonra Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayını açıklarsa şaşırmayın. Ben dün İlter'e de sordum. İlter dedim, var mı? Dedi ki valla 24 saat bile hani çok büyük zaman. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımızda. İşte bu tarafa göre, daha doğrusu Özel ve ekibine göre Mansur Yavaş yedek isimdi hep. Yedek olarak duyurulmuştu.
2: Ama onu kabul etmedi Mansur Yavaş. Şimdi kendisi kabul etmedi. Asla dedi yedek olmam.
0: Gürsel Tekin de madem öyle sizin yedekte tuttuğunuzu biz asıl sahaya, asıl zaten formayı vererek sahaya çıkarırız resmi mi çekti?
3: Gece vakti olduğu için bir espritüel bir anekdot anlatayım. Bundan iki sene önce falan bir televizyon, başka bir televizyon. Rejide mikrofon takımı sırasında rejideki ekip gençler, 20 ile 30 yaşlar arasında 6-7 tane genç var. O arada bir şekilde Mansur Bey'in ismi geçti. Birisi baktı, Mansur çok başarılı dedi. Öbürü de evet evet dedi, çok başarılı deyince ben de merak ettim. Dedim gençler Ankaralı mısınız? Dediler yok. Ankara'ya gelip gidiyor musunuz? Dediler yok. Hiç gittiniz mi? Dediler yok. Peki dedim nereden çıkardınız? Öyle deniliyor dediler. Şimdi bakın.
0: Deniliyor.
3: Kılıçdaroğlu. Evet.
0: Söyleniyor.
3: Kılıçdaroğlu birkaç, bir iki ay sonra Cumhurbaşkanı adayı açıklar. Büyük ihtimalle açıklayabilir.

0: Ben size söyleyeyim. Büyük ihtimalle çok başka bir isim çıkarsa da kimse şaşırmamalı. Niye? Sayın Mansur Yavaş'ın başarısı rivayet, algılarla dolu bir başarıdır. En önemli başarısı sosyal belediyeciliktir. Belediyenin bütçesinin %1'ini bir takım yerlere dağıtmak suretiyle oluşturduğu bir algı. Bu balon bir şekilde sönecek. Nasıl söneceğini bilmiyorum. Başka bir başarısı daha var. Biliyorsunuz milliyetçi kökenlidir. Şu anda çevresinde topladığı birileri var.
1: Milliyetçi bunlardan, köken, MHP kökenli.
0: Evet, MHP kökenli. Çevresine 2014'te değil mi? 2012'de galiba Milliyetçi Hareket Partisi CHP'ye çok yanaştı diye MHP'den istifa eden, sonra CHP'den belediye başkanı olan bir isim.
1: MHP CHP'leşiyor gibi bir
0: çok,
1: ifade
0: çok
1: vardı.
0: Çok şeydir yani, çizgisi çok sağlamdır. Başka bir şey daha var.
1: Ama CHP'de özellikle sanırım İstanbul seçimleri mi, yerel seçimler de kazanıldığında mı, bir seçimde de CHP genel merkezinde onu destekleyen bazı isimler Bozkurt işareti yaparak
0: bazı ilişkilerin nasıl olduğunu bilmek mümkün değil. Ama bir şey daha söyleyeyim. Mansur Bey başarılı mı kendine göre? Belli alanlarda başarılı. Mesela Ankara'da kendisiyle beraber hareket edebilecek eski dava arkadaşlarından bir şekilde parti kurmuş ya da bir takım bir şekillerde ekip sahibi olmuş insanlara güzel şeyler dağıtarak, mesela birine benzin istasyonu verdiği falan söyleniyor. Onların desteğini alıyor.
1: Bu Mansur Yavaş 2026.
0: Ve su akıtabiliyor işte.
1: Evet. En büyük icraatlardan birisi trafik. Ankara trafiği. Yeni yol açmayacağız da buna çözüm
0: yol
1: buydu.
0: Yol açınca trafik kalabalık.
1: Kendisi bedava olmalı su.
0: Onun için insan hakkıdır. Kılıçdaroğlu'nun
1: bedava çeşmelerden, tankerlerden dağıtılan bir Ankara.
2: Tabii yağmur yağınca sel olan, yağmur yağmayınca çöl olan canımız başkentimizsin.
0: Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarının adaylığı konusunda çok da mutlu olmadığını biliyoruz. Bence büyük ihtimalle bütün bu hengamelerden sonra zaten cumhurbaşkanlığını kazanabilecekleri ümidi çok taşıyacağını da ben zannetmiyorum.
1: Ama bu isimleri de bu makamlara aday gösteren isim de bizzat Kılıçdaroğlu.
0: Kendim ettim, kendim buldum. Türküsü onun için çok
1: evet,
0: önemli.
1: Cumhurbaşkanı yardımcım diye bizzat, yardımcıların diye hitap eden de bizzat
0: ya
1: Kılıçdaroğlu. Bugün düşmanlar, sayın cumhurbaşkanım diyenler, baba oğul
0: yani şimdi reji
1: iltifatları
0: getirir buraya bence.
1: Evet, şimdi hemen onu da ekranlara getirelim. Şimdi İmamoğlu, baba oğul konusu açılmıştı kendi aralarında. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başkanım, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım diye hitaplar vardı. Ve hatta kazanıyoruz diyerek o kadar sevinçli organizasyonlar düzenlemişlerdi ki o seçimde. Kazanıyoruz, aramızda kalsın
0: aramızda
1: başkanım.
0: Kalsın.
1: Ama seçimi kaybetti, hain ilan edildi. Öyle bir manzara. Bir hatırlayalım, eğer hazırsa arkadaşlarımdan rica edeyim. Dinleyelim.
3: Ben Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. Baba oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır.
4: 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun
5: ülkemizin bu akşam Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu adına sesleniyoruz.
6: Bütün ülkenin mutluluğu için hazırız sayın.
7: Teşekkürler.
8: Mutlaka başarılara imza atacağız.
7: Hadi başkanlarım, bismillah diyoruz.
8: Sağ olun.
6: Teşekkür ederiz.
4: Sevgili hemşehrilerim, aramızda kalsın. Kazanıyoruz! Bu seçim Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih etme seçimidir.
6: Bu arada aramızda kalsın başkanım, kazanmıyoruz.
8: Kazanıyoruz. Kazanıyoruz.
7: Evet, biz bunu kazanamadık. Doğru, nokta.
9: Sonuçta kazanamadık.
7: Evet, bir kazanamadık, doğrudur.
4: İnşallah göreceksiniz,
9: Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak, göreceksiniz.
10: Tamamen bir değişim sürecine talip olduğumu ve buna liderlik etmeye hazır olduğumu ifade ettiğim doğrudur.
11: Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz. Tartışma bitmiştir. Mesela

0: de bitmiştir.
1: Yavaş yavaş başlayalım aslında.
2: Zoom konuşmayı doğru bulmayız.
3: Hiçbir gizli tarafı yok. Bundan daha doğal bir şey yoktur.
4: Parti içi tartışmaları toplumun önüne getirmek kadar yanlış bir şey.
5: Hız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil.
6: Bir hatırlatmamız daha var. Çünkü İmamoğlu için İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu ilişkisi gibi bir başka ilişki daha vardı. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu. Bir de onu hatırlayalım.
7: Fatih Sultan Mehmet, aynı senin gibi dedi ki Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır.
8: Mesela ablam bana dedi ki, ben dedi baktım dedi. Dedi Ekrem kardeşimin dedi yüzünde Rabbi esir gördüm dedi.
9: Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane.
10: Ekrem İmamoğlu'na taş atmak böyle bir prim yapacak zannedilir şekle doğru gidiyor. Hayırlısı.
11: Yiyelim abi.
12: Evet ablacığım, sağ ol.
13: Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum, varım.
14: Kumpas şu bu vesaire ya bizi hiç ilgilendirmez bile.
9: Sayemizde makamları, mevkileri cepte görenlerin kimyalarını bozduk.
14: Hiçbirisi bana ne yapıştı ne yakıştı. Hiçbir şekilde üstüme alınmadım.
9: Vallahi kırarım o eli.
15: Hadi canım, o kadar da olur mu dediğinizi duyar gibiyim.
9: Hayatınızda el bebek, gül bebek gelmişsiniz. Herkeslerse cici cici cici yapmış. El tokadı yememişsiniz.
16: Hepimiz dürüstlük nutukları atıp, dürüst olduğuna kefalet koyup, seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin daha sonra kocaman birer hırsız olduğunu anladığımızda çektiğimiz acıları anlatmam mümkün değil. Mesela ben çok üzgünüm.
6: Şimdi hadi Kılıçdaroğlu kendi koltuk sevdası uğruna böyle böyle yaptı. Meral Akşener örneği de, yani Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi diye başlayan ifadeler kullandı. Yani daha devamı da var, hatta pek çok ifadeler vardı hafızalara kazınan. Ama Kılıçdaroğlu'nun son sözü sırtından hançerlendim. Meral Akşener'in son sözü büyük hırsızlar olduğunu gördük oldu. Şimdi şu iki yaşanan kısa böyle bir arşiv hatırlatmasına tek kelimelik böyle bir yorum alsam mesela ne dersiniz?
17: Valla ben yazık derim.
6: Yazık.
17: Yani neye yazık? Bu kadar geçen zamana, işte verilen emeklere, millete pompalanan umuda, milletin kurduğu hayallere. Yani çünkü değil mi? Burada baktığınız zaman Kemal Kılıçdaroğlu 2 milyon üyesi olan, milyonlarca seçmeni olan bir
6: CHP
17: parti.
6: CHP tarihinin en yüksek oyunu almış isim bu arada Kemal Kılıçdaroğlu.
17: Evet. Meral Akşener dediğimiz isimse çok büyük bir siyasetçi. Görüşlerine kabul edersiniz etmezsiniz, hı hı, ama önemli bir isimdir Türk siyaset. Eski İçişleri Bakanlığı yapmış bir isim. O yüzden de onun için yazık dedim. Çünkü böyle isimler birini öne çıkartıp siyaset sahnesinde bir hal yoluna soktuktan sonra tabii ki ona güvenen ve ona inanan isimler de, seçmen de arkasından gidip oyunu verir.
6: Sizin tek kelimeniz önce ne olur, ardından detayını alalım.
18: Yani bence kefaletin bir bedeli vardır. Başkasına kefil olmak çok kolay gibi gözükür. Meral Akşener'e, Meral Hanım'a baktığımızda önce Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde bir şeyler yapıp oraya ele geçirmeye çalıştı. Olmayınca İYİ Parti'yi kurdu. Ve daha sonra Altılı Masa falan, işte daha sonra İmamoğlu ile işbirliği yapıp Kılıçdaroğlu açısından sıkıntılı işler doğurdu. Ve zannediyorum en büyük darbeyi yiyenlerden biri de o oldu. Kılıçdaroğlu'ndan önce o darbeyi yedi. Dolayısıyla burada mesele şu, bu insanlara da yazık. Asıl yazık da şu, bu insanlara inanıp bunların peşine gidenlere yazık.
17: Benim yazık Emrah dediğim Bey, kısım oydu işte.
6: Sizin yorumunuz ne olur?
19: Benim çok sevdiğim, bazen böyle davalarda da kullandığım, bazen görece böyle haksız birinin içeriye, yani içeride olduğunu görünce bazen şey diyorum, beşer zulmeder ama kader adalet eder diye. Yani benim çok sevdiğim bir söz, yani Kemal Kılıçdaroğlu da Meral Akşener de bu ülkeye büyük hizmetleri olan, bu

0: gazeteci grubu tarafından işte sarayın adamı diye, yani saraya gitti sattılar bizi diye ifadeler kullanıyorlar. Şimdi hadi Kılıçdaroğlu'nun anlattıklarını bir tarafa bırakalım. Meral Akşener'in anlattıklarını bir tarafa bırakalım. Diğer itirafçıların açıklamaları, yani İmamoğlu'nun hiç mi bu yaşanan şeyde payı yok diye insanlar merak ediyor. Ama editörümüz Aykut'un bir merak ettiği bir şey var. Acaba bu isimler Altılı Masa ve artı 2 Cumhurbaşkanı yardımcısı, muhtemelen toplam 7-8 Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı Kemal Kılıçdaroğlu seçilseydi. Evet. Nasıl bir atmosfer olurdu? Buna ben bir ilave yapmak istiyorum. Daha partinin başındayken Kemal Kılıçdaroğlu, arkasından bu denli kuyularını kazan Ekrem İmamoğlu ve onun ekibi, kendilerinin ifadesi, acaba seçilselerdi ve Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olsaydı, Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'na neler yaparlardı?
1: Allah bizi korumuş.
2: Şimdi Kadriye Hanım'ın sözü biliyorsunuz, bir milletvekili söylemişti. Allah Türkiye'yi korudu.
0: Evet.
2: İyi ki Kılıçdaroğlu kazanamadı demişti. Allah Türkiye'yi korudu demişti. Şimdi birinci tarafı bu. Öbür tarafı da şu. Böyle bir şey zaten olabilecek bir şey değildi. O birilerinin gördüğü bir hayaldi, kurguladıkları bir hayaldi. Rahmetli Erbakan Hoca'yı burada rahmetle anıyorum. Sebebi de şu, Erbakan Hoca derdi ki Şafii uleması olmamış olayla olmamış konularda hüküm vermez derdi. Burada kurulan 6. masa ve diğer şeylerin falan olmayacak bir duaya amin demekten ibaretti. Olmadı şükür. Kadriye Hanım iyi ki hatırlattı. O Adnan Beker miydi onu söyleyen? İyi ki Kılıçdaroğlu seçilemedi. Allah Türkiye'yi korudu dedi. Şimdi onu bırakın siz. 2023, 2026'dayız. Yaşadığımız olayları, şunları bunları hepsini hatırlayıp Allah korusun. Kılıçdaroğlu seçilmiş olsaydı ülke ne hale gelirdi mesela? Bunu düşünelim. İmamoğlu ne yapardı falan, boş ver onu. Mevzuat da zaten uygun
0: alternatif
2: değil.
0: Alternatif kabine toplantıları mı gördük? Paralel kabine toplantıları mı görürdük? Ya da yine Kılıçdaroğlu'nu devirmek için hani iddialar bugünkü kurultay için böyle. Acaba o gün nelere şahit olurduk böyle bir dönemde?
1: Ne itiraflar, ne etkin pişmanlıkçılar.
0: Değil mi? Yani bir şekilde bir simülasyon da aslında bu.
2: Eyvallah.
0: Yaşananlar.
2: Eyvallah.
0: Bu masayla birlikte tabii ki her siyasetçiye saygımız olduğu gibi her seçmene de saygımız var.
1: Tabii
0: siyasi
1: ki,
0: görüşünden dolayı. Kimseyi yadırgamıyoruz. Hepsi Türkiye Gazi Meclisi'nin çatısı altında Türkiye için, Türk siyaseti için mücadele eden, emek sarf eden isimler.
2: İnşallah öyledirler.
0: Ama eleştirdiğimiz yönleri var. Kemal Kılıçdaroğlu'nu biz burada savunmuyoruz. Biz burada Kemal Kılıçdaroğlu'nu en çok eleştiren isimlerden birisiyiz. Hatta ve hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün FETÖ çıkışını biz bu şekilde de soruyoruz. Diyoruz ki hayır, sizin döneminizde en çok FETÖ konusu gündemdeydi. Partiyle, partinizin temsilcilerinin, Amerika'daki temsilcilerinin bağlantıları, partinizin attığı adımların, FETÖ'nün en büyük destekleri, ama gelinen süreçte şimdi tam tersi bir durum söz konusu. Kılıçdaroğlu o gün iddiaları reddediyordu. Bugün de diyor ki içimizdekileri fark edemedik. Şimdi böyle bir sürece giriyoruz. Haliyle sanki daha çok şeyler göreceğiz gibi. Çünkü yargılamalar devam ediyor değil mi Emrah Bey?
3: Evet, yargılamalar devam ediyor. Yani zaten şu an yani itirafçı dediğimiz etkin pişmanlıktan yararlanmaya çalışan kişilerin umudu da bir yerde tükendiği için artık şey, yani beni kollayacaklar mı? Gelip gitme sayıları azalınca, işte aldıkları arabalara dair işte itiraflar olunca ne oluyor? Artık ona dair bilgileri söylemeye başlıyor yani. Yargılamalar devam ediyor ve daha da sürecek. Yani kısa
0: daha
3: sürede bitmeyecek. Daha neler duyacağız? Kimin ümidi nerede yitirilirse, ya evet ben artık ceza alıyorum dediği anda artık bildiği tüm gerçekleri hem mahkemeyle paylaşacak, bu vesileyle kamuoyu da öğrenmiş olacak.
2: Yargılamayı aksatmaları da şu anda oradaki insanların aleyhine. Şu anda orada şiir okuyarak falan filan, doğum günü kutlamaları bilmem ne yaparak belki daha kısa sürede bitmesi gereken yargılamayı mümkün olduğu kadar uzatıyorlar. Bu da onların aleyhine.
0: Değil mi?
2: Tabii süreci, bu da onların aleyhine. Yani hatırla, ilk 1-2 hafta neredeyse yargılama yapılamadı. Her gün bir sıkıntı çıktı, bir olay çıktı. Allah'tan mahkeme yaşananlardan tecrübe alıp sonra kuralları sıkılaştırdı. Şu anda devam ediyor. Hala

0: aynı şey geçerli. Ve belki yargılama için sıra bekleyen insanlara hala sıra gelmemesi yüzünden belki gereksiz yere içeride tutuklu olan bir sürü insan var.
1: Bu arada merak ettim, bu detaylı bilgiler de geldi. Buca Belediyesi ile operasyonuyla ilgili Bahadır Yılmaz'dı. Bu 13 atın sahibi. O da tutuklananlar
0: fiyatları
1: arasında.
0: Fiyatları konusunda arkadaşlar bilgi veriyor mu?
1: Atın, yani
0: bir at, 13 at var. Bir tanesi en ucuzu sütçü beygirleri 70 bin lira civarında ama 65-70 milyon liraya da at var. Yarış atı.
1: Listeler uzmanlar tarafından belki yakında yorumlanacaktır, açıklanacaktır, bakacağız ama o da tutuklananlar arasında kendisi
2: hayvan,
1: hak ediş ve yapı kullanma biriminde memur olarak çalışıyordu. Şimdi isimler üzerinden gidiyoruz. Hani tarihin doğru tarafında yer almak bugün CHP'lilerin sıkça kullandığı, yani özel tarafının özellikle mitinglerinde destek toplamak için sıkça kullandığı tabirlerden birisi. Şimdi bu tabirlere sahip olan bir isim daha var. Şimdi hep diyoruz ya, bazı isimler var, ne olacak CHP'de? Ali Mahir Başarı'yı çok konuştuk burada. İşte Mahmut Tanalı konuştuk. diğer isimleri konuştuk. Bir isim daha var. Arkadaşlarımdan rica edeceğim, onu da verebilirlerse. Engin Yurt. Cemal Engin Yurt. Şimdi Cemal Engin Yurt'u biz Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili olarak hatırlıyoruz. O dönemki söylemlerini hatırlıyoruz. Cumhur İttifakı için yapmış oldukları söylemleri hatırlıyoruz. Daha sonra kendisinin Kılıçdaroğlu ile olan fotoğrafını biliyoruz. Daha sonra kendisinin Demokrat Parti milletvekili olduğu fotoğrafı hepimiz yakından hatırlıyoruz. Ve kendisinin Özgür Özel'le olan fotoğrafını hatırlıyoruz.
0: Şimdi bugün, bu söz, Tahir Bey, bu sözü yanlış yorumlamayalım. Bu arkadaş kendinden bahsetmiyor. Kendisi hiçbir zaman doğru tarafta, belki hani bir bozuk saatin günde iki defa doğruyu gösterdiği gibi böyle hasbelkader bazen olsa bile hiçbir zaman doğru tarafta bulunmadığı için doğru tarafta bulunanlara selam olsun diyor. Onlara saygısını gösteriyor bence.
1: Şimdi haliyle mesela Kılıçdaroğlu Cemal Enginyurt'la ilgili nasıl bir süreç izleyecek? Oldukça merak konusu. Çünkü açıklamalarıyla daima gündemde. Bugün de diyor ki ben Kılıçdaroğlu'na gelmedim ki, ben işte...
2: Kime gelmiş?
1: Yani...
2: CHP'ye geldim.
1: CHP'ye geldim. Atatürk'ün partisine
2: tamam,
1: geldim.
2: Tamam, şu an CHP'nin başında başka bir başkan var. Madem CHP'ye geldiysen devam etmen lazım.
1: Yeni bir parti olur mu? Eklenir mi?
2: Enginyurt mu?
1: Evet.
2: Tabii ki eklenir. Yani Engin Yurt'un şu an 3. partisi mi dedik, 4. partisi mi dedik?
0: Valla ben saymadığım için
2: işte
0: bilmiyorum.
2: Mesela hani Ekim Partisi vesaire, öyle bir şey konuştuk ya, Ekim Partisi olsa da Ekim Partisi'nde 2020 yılında Sayın Devlet Bahçeli kesin ihracını gerçekleştirdi Cemal Engin Yurt'un. Yani Cemal Engin Yurt öyle istifa ederek MHP'den ayrılmadı.
1: Hı hı.
2: Partinin
1: ihraç edildi.
2: Partinin ruhuna ve ilkelerine aykırı olduğu gerekçe, bir de gerekçesi de buydu. İhracının gerekçesi kesin ihraç oldu. Ondan sonra da gitti. Ha tabii bunca yıldır şimdi belki Mansur Yavaş'ta da benzer bir durum var. Mesela CHP'nin kendi içinde de Cemal Engin Yurt'un kendilerine dahil olmasından çok da memnun olmayan bir kesim var. Nasıl ki Mansur Yavaş'ın dahil olmasından memnun olmayan bir kesim varsa. Çünkü Engin Yurt'ta, Yavaş'ta dediğimiz gibi MHP kökenli, ülkücü kökenli oldukları için CHP gibi tam da karşı tarafta gibi gözüken Türk, yani siyasi anlayışında bir partiye direkt geçiş yapıyor olması tabii içeride de çok sindirilemeyen bir durum oldu. Ama tarihin doğru tarafı, yani herhalde Sayın Cemal Engin Yurt Bey hangi tarafın doğru olduğuna daha çok karar verememiş.
0: Şimdi
2: olacak
0: o
2: ki
0: kendinden
2: 3,
0: bahsetmiyor
2: parti.
0: Zaten. Gerçekten tarihin doğru tarafında bulunan muhayyel isimlere selam olsun diyor. Bu çok anlamlı bir söz bu açıdan. Şimdi buradaki konu, bizim Turkuaz Medya'nın kuru kanallarından bir yarışma var ya, hani kim milyoner olmak ister mi? Orada
1: evet.
0: Mıydı?
1: ATV'de.
0: Son kararın mı falan? Emin misin son kararın mı? Sayın Cemal Enginyurt hemen her konuda emin misin son kararın mı diye sıklıkla sorulması gereken bir insan. Çünkü geriye doğru baktığımızda

0: siyasi olarak bulunduğu yerler herhalde bir dönem Kubilay falan böyle birileri vardı, çok meşhur isimler. Bence onları bile açtı. Neden? Cemal Anginyurt açısından önemli olan zannediyorum kendisi. Kendisi önemli olduğu için bugün burada, yarın orada. Ve bu yüzden hep doğru tarafta bulunmayı pek başı başaramadığı için galiba doğru tarafta bulunanlara selam olsun diyor. Güzel bir söz.
1: Peki, şimdi tabii Cemal Enginyurt gibi bazı tartışmalı isimler var. İşte Adnan Beker var malum. Onun süreci ne olacak? Çünkü Kılıçdaroğlu'nun çok sert söylemleri vardı onunla ilgili. Ama bir de bir isim var. Ali Mahir Başarır. Şimdi Ali Mahir Başarır'la Gürsel Tekin'in bir atışması oldu. Şimdi geçtiğimiz günlerde Gürsel Tekin özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 seçim kaybetmiş hala genel başkanlık koltuğunda oturmak istiyor, koltuğu terk etmiyor eleştirilerine şöyle bir şey söyledi. Dedi ki ya Cumhuriyet Halk Partisi 75 senedir seçim kaybediyor, 13 değil. Sadece Kılıçdaroğlu mu kaybediyor dedi. Ali Mahir Başarır da dedi ki söylediğinden utanmıyorsan Bülent Ecevit'ten de mi utanmıyorsun? Aynaya bakıp utanmıyorsan Mart 2024 seçimlerinden de mi utanmıyorsun dedi Ali Mahir Başarır. Şimdi geçtiğimiz günlerde de gerçi onun sözü hala bilmiyorum takip edecek midir? Kılıçdaroğlu muhtemelen hatırlatacaktır. Demişti ki eğer yarın kurultayı yapalım desin siyaseti bırakacağım ifadesini bizzat kendisi kullandı. Gürsel Tekin'in de bugün önemli bir sözü vardı. Onu tekrar birazdan hatırlatacağım. Ama arkadaşlarımdan rica edeceğim. Şöyle bir Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili hazırladığımız siyasi partiler var. Şimdi belki yayının başında verip de bugün CHP'de ne oluyor diye sorduğumuzda ya 75 yıldır ne oluyorsa o oluyor. Yani tekrarlanan bir süreç demek bir özet olacaktır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte bugün yeni parti iddiaları vesaire var. Özellikle şu kısma baktığımızda orada daha pek çok parti eklenebilir. Yani Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'ndan tutalım da.
0: Çok eskiye gitme.
1: Evet. Yeni partiler de eklenebilir. Ama şu tarafa baktığımızda yani 2000'li yıllardan bu yana CHP içerisinde pek çok kez bu krizler yaşandı. Hainler denildi, satılmışlar denildi, kafalar gözler kırıldı kurultaylarda, satılmışlar denildi, satın alanlar denildi ve pek çok isim partiden istifa etti ya da ihraç edildi. Ben artık kendi başka bir partide yoluma devam edeceğim dediler. Şimdi hangisi hafızalarda ya da bugün hangisi Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde elde ettiği başarılarla gündemde? Hani CHP'nin 75 yıllık seçim kazanamadığını bir tarafa bırakarak soralım yeni partilere. Yeni Sadece Türkiye Partisi diye bir parti Engin Yılmaz tarafından kuruluyor. 2005 yılında Yaşar Nuri Öztürk Halkın Yükselişi Partisi'ni kuruyor. Emine Ülker Tarhan kuruyor 2014 yılında Anadolu Partisi'ni. Yenilik Partisi'ni kuruyor Öztürk Yılmaz Muhasebe 2020 yılında. Türkiye Değişim Partisi'ni kuruyor Mustafa Sarıgül.
0: Sarıgül.
1: Memleket Partisi'ni kuruyor Muharrem İnce.
0: Gel
1: özellikle
0: bakalım, Muharrem.
1: Şu isim hariç Yaşar Nuri Öztürk rahmetli oldu. Ama şu son 3 isim bu arada bugün hala partide devam ediyor. En son Rahşan Ecevit de CHP'ye yeniden oy verdiğini, destek verdiğini açıklamıştı Kılıçdaroğlu seçiminde. Yani bu süreçlerin hepsi aslında benzer bir süreçte yaşandı. Son 25 yılda da, son 50 yılda da sizlerin o yüzden hafızasına yeniden başvuracağım.
0: Allah razı olsun İttihat ve Terakki'ye falan dönmediğin için.
1: Yani özellikle burası, yoksa burada daha çok parti var.
0: Doğru.
1: Ekleyeceğimiz ama özellikle bu tarafa yoğunlaştım. Burada sadece belli partileri hatırlatmak
0: Çünkü
1: için.
0: Çünkü şey, Hüsamettin Sönmez şunlar bunlar
1: evet,
0: yani buralardan kopanların kurduğu.
1: SHP'ler var. Ama Erdal İnönü'ler var.
0: Tabii,
1: hani
0: tabii.
1: Pek
2: tabii,
1: çok isim var.
2: Erdal İnönü yok mesela.
1: Ama ilk büyük ayrışmalardan birisi rahmetli Bülent Ecevit'le İsmet İnönü arasında yaşanmıştı
0: 72,
1: mesela.
0: Evet.
1: O zamanki CHP'de bir hain tartışması oldu mu? İsmet İnönü'ye Bülent Ecevit taraftarları hain diye yüklendi mi? Ya da İnönü taraftarları Bülent Ecevit'e hain diye yüklenmiş miydi?
0: Yani o dönem ben bir lise talebesi olduğum için çok da aktif siyaseti takip ettiğim söylenemez ama gazete okurdum. Fakat bugünden geriye doğru baktığımızda da tarihte bir şey var ve yaşanan

0: zamanları bildiğimizde o dönemin insanlar arasındaki münasebetlerinin bugünden çok daha sağlıklı, çok daha Çelebice, çok daha efendice olduğunu söyleyebilirim. Ki yani İsmet İnönü, Ecevit'ten, genel sekreter olan Ecevit'ten yediği darbe ve kurultayla kaybetmesi sonunda efendice çekilmişti ve bildiğim kadarıyla böyle hain main falan filan gibi tartışmalar olmamıştı. Şimdi bugünkü olayların arka planı madde bir. Herkes kendini vazgeçilmez zannediyor. Herkes kendini zirve zannediyor. Herkes kendini çok önemli zannediyor. Partilerin yani en azından 2000'den sonra kurulanların hikayesi aşağı yukarı böyledir. Ve her birinde sonradan anladıkları gibi hiçbir karşılıklarının olmadığı ortaya çıkıyor. Buradaki olay ne? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir marka olarak marka değeri olduğu sözüne ben katılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir marka değeri vardır. Dolayısıyla bir şekilde oradan kendini dışarı atan herkes, ben gittiğimde mesela Yaşar Nuri'yi es geçelim, Emin Ülker Tarkan, Öztürk Yılmaz'ı da geçelim, Muazzebici Kenan'ı, Sarıgül, Muharrem, her biri kendi çapında, ben mutlaka başarılı olurum.
1: Bu arada en iddialılarından birisi Öztürk Yılmaz yani, söylemlerine baktığımızda yani, öyle iddialı ki hani hayrete düşüyor bazen. Çok büyük iddiaları var.
0: Talihsizlik, yani bir isim, tuhaf bir isim, her neyse yani adı bile edilmeye değmeyecek bir isim bence. Diğerlerin herkes kendini dev aynasında görüp bir şeyler yaptılar falan. Halbuki siyaset o kadar basit bir şey değil.
1: Son iki büyük parti için muhalif isimdi. Sarıgül ve İnce.
0: Valla Sarıgül, Sarıgül'le ilgili bir anekdot anlatayım da müsaadenizle. Doğrulattığım için rahmetli Demirel Cumhurbaşkanı, Sarıgül Şişli Belediye Başkanı şeyde Etiler'de bir yemekte bir araya geliyorlar. Sarıgül Demirel'e diyor ki Sayın Cumhurbaşkanım diyor işte biz de diyor kendi çapımızda siyaset bir şeyler yapıp ediyoruz deyince Demirel diyor ki oğlum Mustafa diyor siyasetin bir ilim bir de film tarafı vardır. Sen diyor film tarafını iyi idare ediyorsun, devam et. Şimdi ben bunu duydum, ben espri zannettim. Fakat daha sonra Sarıgül'ün kurduğu partide genel başkan yardımcılığı yapmış bir isimle bir televizyon programında karşılaşınca çay molasında bunu ona sordum. Adam bunu dinleyince başladı gülmeye. Aynen doğru dedi, ben de oradaydım. Şimdi dolayısıyla nesin işte falan filan. Yani bir şeyler var ama bu varlık daha çok maddi açıdan varlık var. Entelektüel açıdan, siyaset açıdan bir şey var mı? Yok. Dolayısıyla her biri kendine göre havaya giriyorlar. Ama bütün bunlara ve buraya konulabilecek belki benzer bir sürü şeye rağmen ben size şunu söyleyeyim. Şu anda büyük ihtimalle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ufkunda Özgür Özel'in İmamoğlu'nun da talebiyle ayrılıp bir parti kurması diye bir şey varsa büyük ihtimalle onlar şuna inanacaklardı. Biz geçtiğimiz günlerde hani bir çakma kamuoyu araştırması yayınlandı ya, Özgür orada özel parti kurarsa %30 küsur alıyor, CHP 2.3'e düşüyor falan. Büyük ihtimalle buna inanacaklardır. Büyük ihtimalle büyük heveslerle o partiyi de kuracaklardır. Ama büyük ihtimalle de sonları bunun gibi olacaktır. Neden? Hikayeniz ne? Hikayeniz ne?
1: Yani Kılıçdaroğlu'nun ne? Yarın o partinin girdiği seçimdeki başarısızlıktan sonra bir daha gelip baba ocağına geldik dediğini duyuyoruz. Yani, çünkü tablo hep aynı yani şekilde
0: Sarıgül
1: devam ediyor.
0: Sarıgül geldiğine, Muharrem İnce geldiğine, Emine Ülker Tarhan da geldi bildiğim kadarıyla.
2: Özgür
1: Özel çağırdı, geldi grup mazot, toplantısında kendisine.
0: Mazot 80 lira
2: oldu
0: falan
2: geldim dedi. Herhalde İran-İsrail savaşını bitirecek.
0: Buraya baktığımızda yani hayaller başka şeydir, gerçekler başka şeydir.
1: Peki.
0: Büyük ihtimalle çağrılırsa gelir mi? Ben gelebilir mi şüpheliyim. Çünkü bakın altını çizelim. Mutlak Mutlan davasıyla ortaya çıkan tablonun, Uşak Belediye eski Belediye Başkanı'nın söylediklerinin, Antalya Belediye Başkanı'nın söylediklerinin, bundan sonra söylenebilecek olan bazı şeylerin faturası sadece Mutlak Mutlan kararı değildir. Ankara'dan muhtemelen Özgür Özel'le ve başka bazı isimlerle milyon avrolar, şunlar bunlarla ilgili büyük ihtimalle yakında fezlekeler ortalıkta dolaşmaya başlayacaktır. Bunun faturası sadece genel başkanlığı kaybetmekten öteye bence birilerinin belki uzun yıllar siyasete veda etmesini gerektirecek şeyler olabilir.
1: Fezleke konusuna geleceğim ama öncesinde buraya yeni bir parti eklenebilir mi? Bugün herkes artık onu konuşuyor. Yani,
0: yani
1: bu
0: reji düzgün

0: çalışsaydı bir şey daha ilave ederdi.
1: Şimdi bir de ona dönelim. Şimdi evet. Özgür Özel'in açıklamalarını biliyoruz. Önce dedi ki ya yeni parti gibi bir hazırlığımız durumu var söz konusu. Dedi. Evet bir var dedi. Hazırlandık dedi parti kapatılmasına karşı yeni bir parti. O da bir algıydı sanırım. Bugüne kadar hiçbir dosyada siz denk geldiniz mi? Duydunuz mu? Emrah Bey. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasına ilişkin bir karar, bir şikayet. Siz denk geldiniz mi?
2: Bununla ilgili hiçbir şikayet yok. Bir yere bir başvuru yok. Dolayısıyla burada...
1: Bir yargı kararı da
2: yok. Bir yargı kararı da yok. Yapılan, yani şu mesele bazı şeyler diyoruz ya, soruşturması var. Henüz karar yok ama soruşturması. Bunda öyle bir şey de yok. Mesela kendisi...
1: Yani soruşturmada geçen böyle bir savcı, ibare yok.
2: Savcı böyle bir şey yok. İstememiş. Kimse böyle bir şey iddia etmemiş parti kapatılacağına dair. Herhangi bir ortada öyle bir ibare yok. Söyleyen yok. Sadece kendisi bunu dillendiriyor.
1: Şimdi buna karşı önce dedi ki hayır kimse istifa etmeyecek ardından. İlk açıklamasının ardından. Burada hepsini gün gün konuştuk. Dedi ki hayır istifa falan yok. Herkes partide kalacak direneceğiz sonuna kadar. Dedi kimse istifa etmesin. Yeni parti yok. Şimdi artık yeni parti iddiaları sıkça konuşulmaya başlandı. İşte Ekim Partisi bunlardan birisi. Önce bir değişim konuşulmuştu. İmamoğlu'nun özellikle başlattığı hareketten sonra. Ardından Türkiye İttifakı konuşuldu ki Türkiye İttifakı Partisi diye bir siyasi parti var şu anda.
0: Satın alırlar olur bir tane.
1: Ekim Partisi var. İstiklal Partisi var. Şimdi özellikle bu ikisi üzerinde duruluyor. Hatta Teknoloji Partisi vesaire gibi yeni parti isimleri de söz konusu.
0: Sahi Bey affedersin. Affedersin de İstiklal Partisi bence olmaz. Çünkü eninde sonunda bu arkadaşın iki gün önce Newspeak'te yayınlanan yazısını okuyup Allah Allah Türkiye bunun neresinde diye soran sadece ben değil.
1: Yani Türkiye'ye hem müdahale edin diye Batı'ya evet, şikayet eden hem de İstiklal kazanacak.
3: Ben burada bir şey söyleyebilir Buyurun. Miyim müsaadenizle? Asıl benim dikkatim başka bir şey çekti.
1: Buyurun.
3: Şimdi biraz önce Ekrem abicim konuşurken de Ekrem İmamoğlu ile alakalı olarak hani ziyaret ediyor Özgür Özel hapisteyken vesaire dedik ya ben onun tam tersini söyleyecektim. Orada bir itirazım olacaktı başka bir konuya geçtik. Aslında son 2 aydır 3 aydır falan çok da fazla Özgür Özel ziyaret etmiyor. Hatta buna ilişkin Ekrem İmamoğlu'nun da bazı isyanlarının da yani yakın çevresine yaptığını da biliyoruz. Hatta bakın bu kurultay dosyasından sonra çok fazla Ekrem İmamoğlu'nun aşırı bir bildirgesini, aşırı bir birileriyle haberini görmedik. Bir iki ufak şey dışında. Şimdi nereye dikkat çekeceğim? Ekim Partisi denildi. Niye Ekim'di ismi? Ekrem İmamoğlu idi. İşte demek ki ibre tersine döndü ki İstiklal Partisi kuruldu. İstiklal eski bir kelimedir. Öz Türkçesi yani güncel Türkçesi özgürdür. Özgürlüktür. Yani Ekim'den Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e bir dönüş gerçekleşmiş.
1: Şimdi
3: çünkü işte, bu da neden çok özür diliyorum. Ekrem İmamoğlu'nun zaten Özgür Özel'i son zamanlarda kendisini fazla parlatmasından ve birinci kişi daha öndeki kişi yıldız kişi olmasından duyduğu rahatsızlığı bildiğimiz için yani bu kulislerde konuşulduğu ve CHP'nin içinde de bu konuya konuşulduğu için hatta o yüzden de CHP'nin aslında Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi diye ikiye değil üçe bölündüğü Özel İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında bölündüğünün. O yüzden İstiklal'de tabii ki Özgür Özel kendisine bir parti kurulacak olsa özgürlük ifadesine ya, gelen İstiklal ismini
1: kurulacak. Özgür Özel'in mitinglerini izliyorum. İmamoğlu sloganlarından çok Özgür Özel lehine yani Özgür Özel'in adı geçen sloganlar atılıyor.
0: Şimdi bakın Kadriye Hanım'a itiraz ediyor. Şimdi bakın hepimizin gözler önünde yaşanan bir takım şeyler var. Bir siyasi partinin genel başkanı son zamanlarda gitti en son bildiğim kadarıyla mutlak butlan sonrasında gitti 3 saat görüşmeye.
3: Tabii gidecek ama.
0: Şimdi bakın.
3: Tabii gidecek.
0: Şimdi bakın bir partinin genel başkanı partisinde daha önce bağlantılı olsa bile rüşvet iltim bilmem ne bilmem nelerden tutuklu bir belediye başkanını 14 ayda 41 kere ziyaret ediyorsa 42. son 3 saatlik görüşme. Ve o talep ettiği için Türkiye genelinde takip edeni, ilgileneni gittikçe azalan yüzden fazla miting düzenliyorsa. Ya insan yorulur yahu. Bir sene içerisinde yüzden fazla miting.

0: İlk yaptı neydi? Millet iradesine sahip çıkıyor.
1: Sahip çıkıyor.
0: Bir dakika, millet iradesine hazinesini yağmalayanı yargı kanalıyla içeri alarak sahip çıktı zaten. Bunu yapan birisinin özgür istiklali karşılar mı? Zorladığımızda tamam, kök olarak karşılar da. Ama bakın burada mesele şu, Özgür Özel Türk siyasetine geriye doğru baktığımızda 2023'e kadar, kongreye kadar neredeyse ancak adı tavşan aday olarak geçen birisiydi. Herhangi bir önemi yok. İlinden girdiği belediye başkanlığı şunu bunu kaybetmiş. Bir başarı hikayesi olmayan birisi. Dolayısıyla bu saatten sonra ya ben burada işte İmamoğlu beni bir şekilde seçtirdi, şu kadar genel başkan oldum. Bundan sonra da ben bunu alır götürürüm. Hayalini kurma imkanı bence yok. Bir, ikincisi de şu. Bakın parti kurmak ciddi bir iştir. Hani affedersiniz, espri olarak hep söylenir, turşu kurmak gibi değildir. Parti kurmak bir ekip işidir. İkincisi para işidir. Şimdi para kimde var? İmamoğlu'nda. Ama bakın buradaki en büyük sıkıntı da bence şu. 2026 senesi Mayıs, Haziran ayından itibaren birilerinin İstiklal, Ekim, Kasım, Aralık her neyse bir parti kurma macerasına girişmeleri biraz zor. Niçin? Evet, bu parayı nereden buldun diye sorma ihtimali artık çok arttı. Niye? Yaşananlara baktığımızda şu anda patır patır dökülüyor bir takım şeyler. Şu anda Özgür Özel'in Ankara'da yaptığı mitingde Özgür Özel'in söylediği sözlerden biri şu idi. Kusura bakmayın, ses sistemimiz kötü. Maddi imkanlarımız ancak bunu bulmaya yetti. Niye bir belediyeden şuradan buradan artık eskisi gibi kolay değil?
2: Niye 67 milyona 67 milyona konser veriyorlardı?
0: O ayrı, orayı karıştırmayacak. Şimdi bakın orada da bir şey söyleyeyim. Mansur Yavaş falan deniliyor ya. Şimdi bakın bu iş bir süre sonra şu hale gelebilir. Mansur Yavaş'ın konser konusu ortaya çıktığında nereden estiydi rüzgar? İstanbul'dan esti. Niye? Mansur Yavaş bazı kamuoyu araştırmalarında öne çıktı denilince şak diye konser konusu öne çıktı. Ana, adamın biz bir sürü saçma sapan konsere milyarlar harcadığını öğreniverdik. Hı hı. Rüzgar nereden esti? Buradan. Şimdi bakın, emin olun.
1: Antiparantez müsaadenizle. Emrah Bey, şunu sormak istiyorum. Bağış hani ifadeleri çok kullanılıyor. Evet. Ya alt tarafı bir kişi, bir belediye başkanı, bir belediye başkan adayı ya da bir iş adamı bir partiye yani canı istediğince binlerce dolar, binlerce euro bağış yapabilir mi? Hadi o yapabilir. Bir siyasi parti bu kadar kafasına göre canım isterse istediğim kadar bağış alırım istediğim kişiden diyebilir mi? Böyle bir hakkı var mı? Yasa ne diyor?
3: Kanunumuz bunu da düzenlemiş. Bir siyasi partiye kimler bağış yapabilir, kimlerin bağış yapamayacağını da yazmış. Yani bir siyasi parti kimlerden bağış alabilir, kimlerden alamaz. Alamadıkları kişiler eğer alırsa neticesini de söylemiş. Hı hı. Şimdi kimlerden alabilir onu ayrıntılı yazmış. Vatandaştan da alabilirsin, belli kurumlardan da alabilirsin. Ama bunu da belli bir sınırlandırmış, miktar olarak sınırlandırmış. Mesela 2023 için ne kadar? 221.591 TL ile sınırlandırmış. Yani diyor ki bir gerçek kişi bir siyasi partiye ancak bu kadar, yıl içerisinde ancak bu kadar bağışta bulunabilir.
0: En bunun fazla üzerinde, değil mi bu?
3: En fazla. Hı. Bunun üzerinde yıl içerisinde bağışta bulunamaz. 2026'da bu rakam 634.210 TL. Bu her yıl yeniden değerleme oranında artıyor. Bunun dışında
1: bir kişinin mi en fazla yapabileceği bağış?
3: Evet, bir kişinin
1: bağış.
3: En fazla yapabileceği.
1: Peki partinin alabileceği bağışta bir kısıtlama
2: aynı
1: var
2: rakam.
1: Mı?
2: Aynı rakam.
1: Aynı rakam.
3: Parti bir kişiden veya bir tüzel kişiden ancak bu kadar alabilir. Yani ya şöyle kişi bazlı bu kadar alabilir. Yani birden fazla kişiden alabilir.
1: Peki tüm bunlarda, tüm bu rakamlarda bir makbuz...
2: Tabii ki ibraz
3: kanun zorunlu. Kanun bunu da düzenliyor. Diyor ki yani usulü var. Kanun bunu açıklıyor. Hı hı. Yani hiçbir açık kapı bırakmadan izlemesi gereken yolu söylüyor. Neden bunu yapıyor? Çünkü sen bir siyasi partisin. Halkın iradesini temsil ediyorsun. Hiç kimse seni parasıyla tırnak içerisinde satın alamaz. Hı. Sana tahakküm kuramaz. Çünkü sen milletin iradesini temsil ediyorsun. O yüzden bir usul var. Parayı teslim aldığın zaman teslim alan kişi, teslim aldığı yer, teslim alınan miktar, banka dekontu. Eğer elden verdiyse ona dair bir makbuz.
1: O zaman o bunlar, nedenle valizlerde, poşetlerde gezdiği iddia ediliyor. deftere geçmesin diye.
3: Evet, bunlar kayda, çünkü zaten

0: sınırın çok çok üstünde miktarlar. Yani milyon dolarlar, milyon TL'ler. Bir, şimdi parayı bağışta bulundunuz. Bu defa devlet şunu da soracak. Sen bu parayı nereden getirdin?
1: Evet.
0: Bu paranın kaynağı ne? Sen bu partiye bu kadar bağışta bulunuyorsun ama senin böyle bir kazancın var mı? Sen bu makamdasın. Sen bu parayı aldığın maaş belli veya sahip olduğun gayrimenkul belli, gelirler belli. Nereden getiriyorsun? O zaman bana bunun kaynağını açıklaman lazım.
2: Devlet sahibine de sorulacak değil mi bunların hepsi?
0: Hepsine sorulacak.
3: Tabii devamı da şu. Evet, bu kadar para topladın. Bunları nereye harcadın? Bu da var değil mi işin içinde?
0: Tabii. Şimdi Kılıçdaroğlu yeni açıklamalarda partide 710 milyon paranın kayıp olduğunu söylüyorlar. Yani bu parayı siz nereye harcadınız? Paranın girişi var ama çıkışı yok.
2: Şey diyebilirler, İmamoğlu için düzenlediğimiz milli irade, millet iradesine sahip çıkıyor etiklerine ama hepsi tek tek soruşturulacak.
0: Derler, kanun sonra şunu da söyleyeyim, kanun bunun neticesini de düzenliyor. Eğer siz diyor bu kanun amir hükümlerine göre hareket etmezseniz ben sizi 6 aydan 1 yıla kadar cezalandırırım. Siyasi partiler kanununda geçerli. Bu bağış alabileceğiniz kişilerle ilgili, bağış alamayacağınız kişilerden bağış alırsanız orada 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası var.
2: Peki Kadri Hanım, şimdi biz böyle son 5 yılın CHP profillerini gözümüzün önüne getirdiğimizde, CHP'lilerin profillerini, teşkilatlarının, milletvekillerinin, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu için pek çok unvan kullanılmıştı değil mi?
4: Sıfat, evet, tabii, yakıştırılmıştı. Özellikle seçimde.
2: Kemal dededen tutun da
3: Piro,
2: pek çok. Hatta Gandhi ifadesi bile politikalarından dolayı kullanılmıştı.
3: Tipi tip diyen de vardı ama.
2: Ne diyen mi?
3: Tipi tip diyen de vardı ama o bahsediyor.
2: Şimdi benzer durum Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra o İmamoğlu'nun parlatılmasıyla birlikte bugün hala pek çok CHP'li milletvekilinin profil fotoğrafı sosyal medyasında, hatta telefondaki uygulamalarındaki profil fotoğraflarında bile İmamoğlu var. Ama yavaş yavaş bazı, şimdi teşkilat fotoğraflarına, paylaşımlarına bakıyorum, Özgür Özel fotoğrafları var. Bir getirebilirsek biraz önceki görseli arkadaşlarımdan rica edeceğim ekrana. Artık şu yayılmaya başlandı. Slogan da hazır. Özgür Türkiye, özgür gelecek. O Özgür Özel'in düzenlediği mitinglerde özgür gelecek, özgür Türkiye sloganları atılmaya başlandı. Şimdi haliyle İmamoğlu da benzer bir süreci yaşamıştı. Ona da belediye seçimlerini kazanır kazanmaz, tamam sen cumhurbaşkanısın, her yerde Cumhurbaşkanı İmamoğlu sloganları attırılmış. İster istemez o da bunun heyecanına da kapılmış olabilir belki.
3: Ciddiye almış diyoruz.
2: Evet, ciddiye almış, evet. Ve tamam hemen koyun sandığı, yerel seçimin ertesi günü seçim yapalım ve biz kesin kazanacağız demişlerdi. Şimdi benzer bir durum Özgür Bey için de acaba işler mi? Yani Özgür Bey de kendisine yönelik bu teveccühü mitinglerde görüp yarın öbür gün birkaç milletvekili, belediye başkanı da sayın başkanım siz parti kurun, biz sizinle devam edelim derseler, tek başına İmamoğlu gömleğinden sıyrılıp devam eder mi yeni bir parti?
4: Şimdi esasında biraz önce tam da söylediğim, mesela şu resimlerden, İmamoğlu'nun resminin çıkartılıp da profil resimlerinden, Özgür Türkiye, Özgür Gelecek, bu Özgür Özel'in resminden en çok kim rahatsız olur sizce? Bence İmamoğlu rahatsız olur.
2: Yarın bir avukat gider o zaman.
4: Hayır, onun için değil, şunun için. Şimdi kendisi partinin starıydı ya, partinin mega starı. Yani
2: genellikle uyarılar avukatlar aracılığıyla dışarıya sızdırıyor deniliyor ya, onun için.
4: Tamam, affedersin, ben hukuki anlamda ders dediniz gibi algıladım artık. Bu saatte normal. Şimdi onun içinde evet bir orada bir ulak bir gidip gelme meselesi, evet, olur. O yüzden de Ekrem İmamoğlu'nun bu hadiselerden hiç de hoşnut olmadığını düşünüyorum. Çünkü yeni star tabii ki Özgür Özel şu an itibariyle bu işte direniyoruz, kazanıyoruz, hadi buradan işte meclise yürüyoruz, oradan Anıtkabir'e yürüyoruz, şuradan İsmet İnönü'ne de şikayet edelim bunları. Böyle şeyler yaptığı için de bir taraftan da hani tabii daha çok da gençlere de bir taraftan da oynadığı için de, yani bazı gençlere diyelim, tabii ki bütün herkesi kapsamayacak şekilde. Bunun devamı gelir mi ve Özgür Özel bu duruma dahil olur mu, o havaya girer mi, girdi bile. Bence bana sorarsanız, ama tabii partinin yani bu durumun, mevcut durumun her ne kadar İmamoğlu cezaevinde olsa da cefasını da Özgür Özel çekti de diyebiliriz. Çünkü partinin koltuğundan çıkartılması, icra memurlarının gelebilmesi,

0: Gelecek Parti'nin arka kapısından çıkmak zorunda kalması, işte elindeki mikrofonun, kürsünün alınması, mahkeme kararıyla alınıyor olması vesaire. Hakikaten Özgür Özel'in son zamanlarda yaşadığı durumlar çok ağır şeylerde bir taraftan da. Bence o yüzden de sinirleri son derece bozuk ve bu durumdan dolayı çok işte... Kürsüde de biliyorsunuz en grup toplantısında da bir sürü hakaretler etti. İğrenç bıyıklı dedi basın danışmanına vesaire vesaire. Yani hani...
1: Ama bir sonraki gün yanında benzer bir bıyık tarzına sahip olan Erkan Baş'tı değil mi?
2: O sayılmaz.
0: Tabii Erkan
1: Baş'ın yanı başındaydı.
2: O sayılmaz. O onun
0: zihniyetinde. Yani demek ki öbür bıyıklı beyin bıyıklarını beğenmedi. Erkan Baş'ınkini beğendi. Yani böyle yani kişilerin fiziksel görünüşleri vesairesine karşı da hakaretvari şeyler yaptı. Onun için diyorum yani ama hülasa en sonundaki söyleyeceğim şeyi söyleyeyim. Özgür Türkiye, Özgür Gelecek bu kelimeden, bu slogandan, bu pankarttan, Kılıçdaroğlu'ndan falan.
1: Bir parti çıkar mı?
0: İstiklal Partisi çıkıyor.
1: İstiklal Partisi. Gel. Ama şimdi bir şey ekrana getireceğiz. Bunu yapanlar nasıl istiklal diye meydana çıkacaklar diye sormak istiyoruz biz de. Bir izleyelim. Bizler yine Gece Ajansı'nda kadraj diye özel bir bölümümüz vardı. İzleyicilerimize geri geldiğinde önemli noktaları buradan hatırlatıyorduk. Yaşananları, siyasi hafızayı tazeliyorduk aslında. Bir dinleyelim. İstiklal ismiyle bugün milletin karşısına çıkıp oy talep
3: biz Türkiye'nin Batı ülkeleriyle daha yakın ilişkiler kurması gerektiğini, NATO'nun güçlü bir müttefiği olması gerektiğini savunuyoruz. Ancak Erdoğan Türkiye'yi Batı kurumlarından koparmaya çalışıyor. Türkiye NATO'ya güçlü şekilde bağlı olmalı. ABD'yi de Rusya'yı da çok önemli stratejik ortaklar olarak görüyoruz. Ben ister ABD olsun, ister Avrupa Birliği olsun ya da dünya çapındaki diğer demokrasiler, diğer müttefiklerimiz olsun, bir müttefiklik ilişkisine uygun açık iletişimli diyalogların değerini savunuyorum.
4: Nasıl bir gerekçesi var? Nasıl bir sebebi var? Bütün Avrupa tepki gösteriyorken İngiliz İşçi Partisi'nin, Starmer'ın bu konuda herhangi bir şey söylememesini gerçekten anlayamıyoruz. Terk edilmişlik hissediyoruz. İstanbul'un büyükşehir belediye başkanını alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti, bu nasıl demokrasiyi birlikte savunmak? Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalabiliyor? Gerçekten çok kırgınız.
1: Bu arada bu söylenleri Kılıçdaroğlu da yaptığında, Kılıçdaroğlu da Batı'ya Türkiye'ye şikayet ettiğinde aynı eleştirileri biz burada onun için de yapmıştık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir genel başkanı bunu nasıl yapar diye. Bu ülkenin kurucu partisi olan CHP bunu nasıl yapar diye. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu CHP bunu nasıl yapar diye. O zaman da sormuştuk. Yine Özgür Özel de genel başkanlık koltuğunda otururken bu sözleri sarf etti diye bu zamanda da sorduk. Şimdi açıkça Türkiye'ye gelin bir müdahale edin, seçilmiş cumhurbaşkanına müdahale edin, seçilmiş hükümetine, seçilmiş parlamentosuna müdahale edin diyen bir siyasetçi profili daha da, karşımızda.
2: Daha da vahimi şu, eğer ben bir gün hasbelkader iş başına gelirsem, sizin arzu ettiğinizi yapacağım, siz ne istiyorsanız onu yerine getireceğim demenin, bu konuda vaatte bulunmanın da şeyi bu, imzasıdır.
1: İngilizlere karşı, Fransızlara karşı NATO, bir de bu durumlar.
0: İşte, Almanya'da da Amerika, biliyorsunuz Yeşiller Partisi'ne gitti.
1: Şimdi bugünkü konuşmasını dinliyorum Özgür Özel'in. Diyor ki Karadeniz, iki selam getirdim size diyor. İki yerden selam getiriyorum, destek getiriyorum. Maalesef bir demir parmaklıklar ardında evladınız... Karadeniz'in yiğit evladı Ekrem İmamoğlu. O arada Cumhurbaşkanı İmamoğlu sloganları atılıyor. Orada yepyeni bir söylem de bulunuyor Özgür Özel. Bu kez de diyor ki, bir de diyor, ikincisi de özellikle İç Anadolu'nun bağrında bir mucizeyi gerçekleştiren ve geçmişte %20'li oylara kadar gerilediğimiz ve o oyları %60'a kadar çıkaran hem Ankara'nın hem Türkiye'nin umudu Mansur Yavaş'ın selamını iletmek istiyorum diyor. Birisinde Karadeniz'in yiğit evladı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı İmamoğlu sloganları atılırken O Busquets diyor ki bir mucizeyi gerçekleştirdi ve halkın umudu, Türkiye'nin umudu Mansur Yavaş.
2: O ne o zaman?
1: Hangisi?
2: Ya selam götüren kişi ne?
1: O da Özgür Gelecek, Özgür Türkiye. Yani o slogan da atılıyor. Yani o kadar karmaşık bir hal ki.
2: Eyvallah.
0: Şimdi evet, Ekrem İmamoğlu'nun bir kabusu daha gerçekleşiyor. Mansur Yavaş bu sefer Cumhurbaşkanı olacak.
1: Değil mi?
0: Şimdi
1: Mansur Yavaş için hep söylenirdi böyle kulis ağır bilgilerinde.
2: Ağır ol molla desinler. En baba özelliği o bir, ama bakın bu işin daha çok su kaldıracak bu pilav da. Burada meşhur hikayeyi biliyorsunuz. Baba hırsız yakaladım demiş çocuk aşağıdan. Adam demiş ki al getir. Gelmiyor. Peki bırak gitsin. Gitmiyor. Sen gel, bırakmıyor demiş. Şimdi bakın bu işle alakalı temel mesele, iplerin toplandığı kişi Silivri'de. Ve bu iplerini de toplayan kişi mesela böyle bir şeyden hoşlanmaz. Yani bu, yani Özgür bunun istiklal mistiklal bunun çağrışımları falan rahatsız eder. Ve bakın yakarım, ben yandım sizi de yakarım. Bu söz Özgür Yalım da kullanıyor bunu. Büyük ihtimalle İmamoğlu da. Bu söz çok kullanılıyor. Yakar mı? Yakar. Neden? Çünkü anladığım kadarıyla bütün bu süreçte atılan her adımın elinde mutlaka bir şeyleri var.
1: En başından beri zaten bu yolun taşlarını döşeyen kişinin İmamoğlu olduğunu herkes söylüyor. Gerçek bunların... liderin, partiyi dizayn eden ismin, kurultayları dizayn eden ismin İmamoğlu olduğu zaten iddia ediliyor.
2: Her adamın elinde gerektiğinde tıpkı Uşak eski belediye başkanının yaptığı gibi. Bakın az önce söyledim o arabayla ilgili konuyu. Ya bize ben yaptıracağım, şahsım yaptıracak demiştim. Belediyeden yaptırmış, bizi kandırdı dedi. Adam savcılığı aradı, itirafçı olacağım diye ikinci defa geldi. Şimdi bakın önümüzdeki günlerde tekrar bir şey olsun o arkadaş bir daha gelir. Niçin? O kişi bizim anladığımız manada işte CHP'li şu bu falan değil. Ego sahibi, adam çıkıp rahatlıkla birçok şeyleri aşmış bir adam. Dolayısıyla Özgür falan umurunda değil onun.
1: Yarın zaten öbür son gün anda dahil olduğu ifade ediliyor İmamoğlu'nun planına.
2: Eyvallah da şimdi bakın İmamoğlu'yla beraber olup bir sürü itirafçı falan oldu. Burada unutmayın herkes İmamoğlu kendini nerede görüyor bilmem de birçok insanın da kendini başka bir yerlerde gördü. Dev aynasında gördü ve gerektiğinde herkesin kendi oyununu oynayacağı açık. Buradaki itirafçıların çoğunun sıkıntısı da şu, bir dakika ya, çizilen tabloda böyle değildi. Böyle peki değildi, böyle olmayacaktı. Geldiğimiz yer neresi? Ben şuradan bir an önce paçayı yırtayım.
1: Son cümle rica edeceğim. Yani
2: son cümle şu. Son cümle şu. Zannediyorum önümüzdeki günlerde oldukça şenlikli şeyler duyacağız. Şenli yeni şeyler duyacağız. Haydi bu kadar mı falan diyeceğiz. Yeni isimler yakıştıracağız. Böyle pozlar falan da göreceğiz.
1: Daha çok slogan ve daha çok afiş göreceğiz herhalde.
2: Ama eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti din işleyen mekanizmaları Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi yargı eliyle bir partiyi, hele hele ana muhalefet partisini parayla satın alamazsın. Peki dediyse bence bunun devamı gelecek.
1: Bir cümlede sizden rica edeceğim. Kadriye Hanım, neler bekliyor CHP'yi?
0: Yani çok kısa söyleyeyim. Biz daha herhalde bir iki yıldır çokça konuşuyoruz CHP'nin kendi içindeki kaosu. Daha çok konuşuruz. Ama ilk daha program başlarken söyledim, tekrarlıyorum. Daha kendi içindeki kaosu çözemeden, kendi partisini yönetecek kişiyi daha tespit edemeden ülkenin başını geçecek, ülkeyi yönetecek kişiyi tespitleri de son derece zor.
1: Emrah Bey, bir cümle aslında, de sizden. Süremi açtım ama sizden hemen, de cümleyi alayım.
5: Cumhuriyet Halk Partisi dedi ki tekrarlanan şeylerden ibaret. Bir bakıyorsunuz işte Kemal Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel ihanet etti. Şimdi İmamoğlu'na Özgür Özel ihanet etti. Özgür Özel'e Ali Mahir Başar yenecek. Bu döngü bu şekilde devam edecek. Gidecek.
1: Önemli bir şey söylediniz. Onu açmak gerekir ama vaktim yok. Özgür Özel'de Ali Mahir Başar'ı ihanet edebilir. Bu önemli bir şeydi. Acaba ilk elenen, gruptan elenen o mu olacak? Onu da takip edeceğiz. Emrah Bey'e çok teşekkür ediyorum.
5: Teşekkür
1: Ekrem Bey çok teşekkür ediyorum. Kadriye Hanım çok teşekkür ediyorum. Bu haftalık Gece Ajansı'nı noktalayacağız. Efendim haftaya yeniden saatler gece yarısını gösterdiğinde bizler burada olacağız. İyi geceler.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Saatler 2 olmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde yeni gelişmeler var. Sizlerle paylaşacağız. Memur ve emeklinin Temmuz zammında kritik viraja girildi. Mayıs ayı enflasyonu %1,71 olarak açıklandı. 5 aylık enflasyon oranı ise %16,67 oldu. Yani SSK ve Bağkur emeklileri %16,67'lik zammı şimdiden cebine koydu. Gözlerse 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonunda. O rakam da belli olduktan sonra Temmuz zammı kesinleşmiş olacak. Peki tahminlere göre maaşlar ne kadar artacak? İşte zamlı maaş tablosu ekrana geliyor.
1: Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam haberine son bir adım kaldı. Enflasyon Mayıs ayında %1,71, yıllık olaraksa %32,61 oldu.
2: Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı zam oranına ilişkin kritik veri de belli oldu. Yılın ilk 5 aylık bölümünde emekliler şimdiden %16,61'lik zammı garantiledi.
1: Enflasyon Ocak ayında %4,84, Şubat ayında %2,96, Mart ayında %1,94, Nisan ayında %4,18, Mayıs ayında ise %1,71 olarak gerçekleşti. Şimdi gözler 3 Temmuz tarihinde açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamına çevrildi.
2: 20 bin lira aylık alan SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden 3.322 lira, 25 bin lira alan emekli 4.153 lira, 30 bin lira alan emekli ise 4.983 liralık zammı cebine koymuş oldu.
1: Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre enflasyonun Haziran'da %1,52 olması bekleniyor. Şayet tahminler tutarsa SSK ve Bağkur emeklisinin Temmuz zammı %18'i aşıyor. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre belirleniyor. Toplu sözleşme zammı yılın ilk 6 ayı için %7 olarak belirlenmişti. Memur ve memur emeklisi için enflasyon farkı da %5,05 oldu. Böylece memurlar da %12,41'lik zammı şimdiden hak etti.
2: Yapılan hesaplamalara göre Ocak ayındaki artışla birlikte 61.890 liraya yükselen en düşük memur maaşı 5 aylık netleşen verilere göre 69.570 liraya ulaştı. Benzer şekilde şu an en düşük 27.772 lira alan memur emeklilerinin maaşı da 31.218 liraya yükseldi.
1: En düşük memur maaşı 64.397 liradan 72.388 liraya, 81.617 lira olan polis maaşı 91.746 liraya, 73.368 lira olan öğretmen maaşı 82.472 liraya, 74.770 lira olan hemşire maaşı ise 84.049 liraya ulaştı. Beklentiler gerçekleşirse memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı da %14'ün üzerine çıkacak. Ve son bir not. Mayıs ayı enflasyonuyla kira artış oranı da belli oldu. Kira zammı Haziran'da %32,24 seviyesini geçemeyecek.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, borca ve faize dayalı küresel ekonomik sistemi eleştirdi. Faizin olduğu yerde bereket olmaz dedi. Gazze'deki İsrail soykırımı ve ABD-İran savaşı da Erdoğan'ın gündemindeydi.
3: Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın, etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yatırımcılara iki önemli müjde verdi.
3: Emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye doğrudan ortak olmasına imkan sağlayacağız. Bir diğer hamlemiz ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacaktır. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak. İnşallah sektör farklı bir ivme kazanacaktır.
4: Borca ve faize dayalı küresel ekonomik sistemi eleştiren Erdoğan, faizin olduğu yerde bereket olmaz dedi.
3: Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın, etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz. Yalnızca kar maksimizasyonu ve tüketim hırsının dikkate alınıp toplumsal refah ve adaletin dışlandığı bir ortamda bereket kendisine yer bulamaz.
4: Gazze'deki İsrail soykırımı ve ABD-İran savaşı da Erdoğan'ın gündemindeydi.
3: İslam alemi olarak son yıllarda farklı cephelerde pek çok krizle aynı anda mücadele ediyoruz. Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte yalnızca Körfez'deki kardeş ülkelerimizi değil, tüm dünyayı ölümsüz etkiliyor.
0: Orta Doğu'da gerilim yeniden yükselirken İran'ın ABD savaş gemilerine yönelik operasyon iddiası ve Washington'ın bu iddiaları yalanlanması bölgede dikkatleri yeniden Körfez'e çevirdi. Nükleer müzakereler de gündemdeki yerini korurken Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi, İran'daki tesislere erişim sağlanmasının olası bir anlaşma için kritik önem taşıdığını vurguladı.
5: Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmandı. İran'dan ABD donanmasına füze ve İHA hamlesi iddiası geldi. İran ordusu Umman Denizi'nde faaliyet gösteren ABD destroyerlerini Kadir füzeleri ve Şahit İHA'larıyla hedef aldığını duyurdu. Tahran yönetimi ABD gemilerinin operasyon sonrasında bölgeden uzaklaşarak Hint Okyanusu'na yöneldiğini öne sürdü. CENTCOM İran'ın iddialarını reddetti. İran güçleri ABD savaş gemilerine herhangi bir saldırı düzenlemedi açıklaması yapıldı. CENTCOM böyle bir eylemin ateşkesin ağır bir ihlali anlamına geleceğini vurguladı. Kritik gelişme sadece denizde değil, İran'ın nükleer programı ile ilgili yeni açıklamalar da geldi. Fars Haber Ajansı'na konuşan İranlı bir kaynak, zenginleştirilmiş uranyumun üçüncü bir ülkeye taşınması gündemde değil diyerek iddiaları yalanladı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Grossi'den çarpıcı mesaj geldi. Anlaşma için ajansın tesislere erişebilmesi gerektiğini söyledi.
6: Hem 12 günlük savaştan sonra hem de bu yıl yaşanan son askeri hadiselerden bu yana İran'daki doğrulama faaliyetlerimizi yeniden başlatmak için bir dizi girişimde bulunuldu. Buradaki mesele çok boyutlu. Çünkü İran'ın bizi bilgilendirmek ve denetim çalışmalarımız için bize erişim sağlamak konusunda bir takım yükümlülükleri bulunuyor.
5: Grossi, nihai çözümün yolunun diplomasi ve müzakerelerden geçtiğini söyledi. Bir yanda denizde füze krizi iddiaları, diğer yanda nükleer masada kritik temaslar, Orta Doğu'da gözler Tahran ve Washington'dan gelecek yeni açıklamalara çevrildi.
0: İsrail'de hükümetin yolsuzlukları denetlemekle görevli devlet denetçiliği makamına Başbakan Netanyahu'nun tüm sırlarına hakim olan özel avukatı Michael Rabello getirildi. Bu durum İsrail basınında sert şekilde eleştirildi. Haaretz gazetesi Netanyahu hükümetini mafyaya benzetti. Detaylara bakalım.
4: Katil Netanyahu hükümeti artık İsrail basınının da hedefinde. Tel Aviv merkezli Haaretz gazetesi İsrail'in mafya tarafından yönetildiğini yazdı. İsrail siyaseti tarihinin en karanlık ve şaibeli operasyonlarından birine sahne oldu. Hükümetin yolsuzluklarını denetlemekle görevli devlet denetçiliği makamına Başbakan Netanyahu'nun tüm sırlarına vakıf olan özel avukatı Michael Rabello getirildi. Ancak parlamento kanadındaki oylama tam anlamıyla bir skandaldı. İktidardaki Likud Partisi milletvekilleri oy kabinine girerken telefon kameralarını açık tuttu. Netanyahu'nun istediği adaya oy verdiklerini kanıtlamak için adeta birbirleriyle yarışan vekiller kabinden video kaydı alarak çıktı. Haaretz gazetesi bu skandalı manşetine taşıdı. Yapılan analizde İsrail meclisindeki bu manzaranın bir parlamento seçiminden ziyade organize suç örgütünün iç hesaplaşmasını andırdığı vurgulandı.
7: Netanyahu eskiden hilekar ve güçlüydü. Şimdi ise hilekar ve zayıf.
4: Haberdeki benzetme ise oldukça çarpıcıydı. Süreç ünlü mafya filmi Baba'ya benzetildi. Yolsuzluk davalarıyla sıkışan ve yargıyı kuşatmak isteyen Netanyahu Baba'ya, kabine telefonla girilmesin uyarısını sümenaltı eden Meclis Başkanı Amir Ohan'a sağ kola, devletin en üst düzey denetim mekanizmasının başına getirilen kara kutu Michael Rabello ise danışmana benzetildi. İsrail basınına göre Rabello'nun karşısında hiçbir ticari bağ bulunmayan hukukçu Yosef Elron vardı. Ancak kulislere göre Elron'un parayla ve güç odaklarıyla hiçbir bağının olmaması Netanyahu ve ekibinin en büyük kabusuydu. Bu yüzden geleceğini garantiye almak isteyen Netanyahu kendisine ters düşme lüksü olmayan sadık avukatı Rabello'yu seçti. İsrail muhalefetinden bu skandala tepki gecikmedi. Muhalefet lideri Yair Lapid seçimin tamamen yasa dışı olduğunu belirterek hükümeti yüksek mahkemeye şikayet edeceklerini açıkladı.
8: Başbakan Netanyahu artık devleti yönetmeye yetkin değil. Netanyahu bu hafta seçimler düşmanımızın hayalleridir dedi. Aksine düşmanlarımızın hayalleri senin göreve devam etmendir.
4: Siyasi analistler ise bu usulsüzlüğün yaklaşan genel seçimler için tehlikeli bir prova olduğu görüşünde. Kendi milletvekillerini bile kamerayla denetleyen bir zihniyetin genel seçimleri manipüle etmekten ya da olası bir yenilgiyi tanımamaktan çekinmeyeceği uyarısı yapılıyor.
0: Ukrayna ile Rusya arasında tarafların müzakere çağrılarına rağmen sahada savaş hızıyla sürüyor. Ukrayna ordusuna ait dronlar Azak denizinde seyreden iki tahıl gemisini vurdu. Saldırıların ardından tankerlerde yangın çıktı. 5 Azerbaycanlı denizci hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
4: Havadan sinsice yaklaşıp seyir halindeki tankerleri tek tek vurdular. O anlar üzerlerindeki kameralar tarafından an be an kayda alındı. Geleneksel savaş kurallarını değiştiren Kiev-Moskova hattındaki şiddetli drone çatışmaları her geçen gün yeni görüntülere sahne oluyor. Ukrayna ordusunun hedefinde bir kez daha Rusya'ya ait tankerler vardı. En az 5 geminin vurulduğu saldırılarda en ağır hasarı Azak Denizi'ndeki Taganrog Körfezi'nde yer alan 2 tahıl gemisi aldı. Vurulan tankerlerde yangın çıktı. Bombardımanın ardından Zirkon adlı gemide 3, Tanrı adlı gemide ise 2 kişi olmak üzere toplam 5 Azerbaycanlı denizci hayatını kaybetti. 3'ü de yaralandı. Tankerlerden birindeki ağır hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Yardım bekleyen 21 kişilik mürettebatta aynı rotadan ilerleyenler tarafından kurtarıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı saldırıyı doğrularken Ukrayna tarafı Rus gemilerini hedef aldık dedi. Gemilerin Rus gölge filosuna ait olduğu öne sürüldü. Azerbaycan medyasına göre ise iki tanker Türkiye'den Rostov-na-Don limanına doğru seyir halindeyken saldırıya uğradı. Rusya Savunma Bakanlığı son raporunda Ukrayna'da 140'tan fazla bölgeye saldırı düzenlendiğini ve Kiev'e ait askeri mevzileri hedef aldığını açıklarken 600'den fazla İHA'nın da düşürüldüğünü bildirdi. Ayrıca Rus kuvvetleri Zaporijya bölgesindeki bir yerleşim yerinin kontrolünü de ele geçirdi.
9: Ukrayna'da giderek daha fazla yerleşim yeri Rus silahlı kuvvetlerinin kontrolüne geçiyor. Son zamanlarda tekrar ediyorum, yaklaşık 2500 kilometrekarelik bir alan Rus ordusunun kontrolüne geçti.
4: Ukrayna tarafının açıkladığı rapora göre ise son 24 saatte cephede 270'den fazla çatışma yaşandı ve 2100'den fazla insansız hava aracı düşürüldü.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zelenski ile görüşmenin belli aşamalar, belli anlaşmalar sağlandıktan sonra mümkün olabileceğini söyledi. Şu anki koşullarda bir görüşmeyi anlamlı bulmadığını ifade eden Putin,

0: belli anlaşmalar sağlandıktan sonra mümkün olabileceğini vurguladı.
1: Rusya'nın ihtiyacı kısa vadeli durdurma değil, uzun vadeli ve tarihi perspektife dayanan anlaşmalardır.
0: Rus ordusuna da seslenen Putin, Donbas ve Luhansk cephesinde ilerleme talimatı verdi.
1: Biz ilerliyoruz. Bunu başaracağımızdan şüphem yok. Çalışın kardeşlerim.
0: Batı'nın yaptırımlarına rağmen Rusya'nın küresel sistemden tam anlamıyla dışlanmadığını savunan Putin, ABD ile bazı ticari ilişkilerin devam ettiğini söyledi.
1: Rusya'ya karşı uluslararası tecrit başından beri olmadı. Sadece Joe Biden döneminde buna dair çabalar oldu. Biz Amerika pazarına hala uranyum tedarik etmeye devam ediyoruz. Amerika'nın çıkarına olan hiçbir proje durmadı.
0: Putin ayrıca küresel güç dengesinde egemenlik yarışının hızlandığını belirterek Rusya'nın konumunu güçlendirdiğini söyledi.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci kez A takımıyla bir araya geldi. Salı günü yapılacak CHP grup toplantısı ele alındı. Toplantı öncesinde ise Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Detaylarına bakalım.
3: Salı günü bir grup toplantımız var. Bu grup toplantımıza da Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan sıfatıyla katılacak. Bu konudaki siyasal kararlılığımız da aynen devam ediyor.
4: CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
5: Mutlak putlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu belirlediği A takımıyla bugün CHP Genel Merkezi'nde ikinci kez bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde salı günü yapılması planlanan grup toplantısı oldu.
4: MYK toplantısı için konutundan çıkan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin CHP grup toplantısında sizi görecek miyiz sorusuna net bir cevap verdi.
6: Çok teşekkür ederim.
7: Grup toplantısında
6: ederim.
7: Sizi göreceğiz değil mi efendim?
6: Elbette, elbette.
4: 3 saat süren toplantının ardından CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı basın toplantısı düzenledi. Sarı, Özgür Özel dönemindeki ihraçların iptal edilmesine ilişkin çalışmalara da değindi. Konunun yanlış anlaşıldığını vurguladı.
3: Bizim de kabul edemeyeceğimiz bazı ihraçlar olmuşsa o ihraç mekanizmalarını işleteceğiz. Aynen kabul edeceğiz. Ama gerçekten haksız olduğunu düşündüğümüz bir takım değerlendirmeler yapılmışsa geçmişte onları da haklarını iade edeceğiz.
4: Öte yandan mutlak putlan sonrası Kılıçdaroğlu yönetiminde CHP'den ilk istifa eden Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen oldu. Bilecen istifa sebebini de CHP genel başkanlarının sürekli değişmesi olarak açıkladı.
8: Biz yorulduk. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki kargaşadan, ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi kargaşadan Kilis Belediyesi'ni ayırıp bir tarafa koymak istiyoruz.
4: Parti sözcüsü Müslüm Sarı Bilecen'in istifasını değerlendirdi.
3: Kilis'te bir soruşturma başlatıldığını geçmişte öğrenmiş olduk. Biz henüz böyle etraflı bir değerlendirme yapmadık bu konuyla ilgili. Bizim parti içinde arkadaşlarımızın motivasyonunu bozacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili kurullarının, belediye başkanlarının, milletvekillerinin, il başkanlarının, örgütümüzün motivasyonunu bozacak. Siyasi tartışmalardan ne kadar uzak durmamız gerektiğini de bir göstergesi bu.
2: Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan CHP-MYK'nın perde arkası netleşti. Buna göre toplantıda CHP'deki yolsuzluk soruşturmaları gündeme geldi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu yolsuzluklara ilişkin belge ve bilgi varsa bir şey yapamayız dedi.
3: Toplantı iki ana çerçevede ilerledi. Bunlardan biri gündeme dair değerlendirmeler, yani Türkiye gündemine dair değerlendirmeler. Diğeri de biraz parti içine doğru ve partimize dair olan değerlendirmeler.
4: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak putlan kararının ardından ikinci kez A takımını topladığı CHP-MYK'nın perde arkası netleşti.
3: Daha önce yönetimde bulunan arkadaşlarımızla beraber bir diyalog zemini oluşturarak önümüzdeki süreçte birlikte birlik beraberlik içinde partiyi ayrıştırmadan ve partiyi zorlamadan partiyi ihtiyaç duyduğu yola doğru sokma konusunda iyi niyetli çabalarımızın olduğunu paylaşmıştık.
4: Ana gündeminde CHP'de salı günü yapılması planlanan grup toplantısının olduğu MYK'da yolsuzluk soruşturmaları da gündeme geldi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu yolsuzluklara ilişkin belge ve bilgi varsa bir şey yapamayız dedi. Geçmişte Aziz Kocaoğlu'nun yargılanması sürecinde desteğimizi verdik. Aziz Kocaoğlu hukuki mücadelesini de kazandı. Ama belge, bilgi, yolsuzluk varsa biz bir şey yapamayız. Operasyonun siyasi olduğunu görürsek de mücadelemizi veririz ifadesini kullandı.

0: MYK'da Özgür Özel cephesiyle temasların sürdürülmesine de karar verildi. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in avukat Çağlar Çağlayan'la görüşmesi bekleniyor.
1: Türkiye mutlak mutlağın kararının Yargıtay aşamasına kilitlendi. Dosyanın 20 gün içinde Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gelebileceği belirtiliyor. Ancak duruşma yapılırsa kararın çıkması 1 Eylül sonrasına sarkabilir.

0: ilk itirazımızı tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde Yargıtay'a harcını da yatırarak süresi içinde yaptık.
1: Kamu düzeni açısından da özellikle demokratik hayat açısından da sıkıntılar olduğu bilindiği için bir takım dilekçelerle başvurulduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla öne alınabilir dosya, değerlendirilebilir, incelenebilir ve karar verilebilir.
2: Mutlak Mutlan tartışmaları Yargıtay sürecine taşındı. Gözler 3. Hukuk Dairesi'nden çıkacak karara çevrildi. Dosyanın duruşmasız olması halinde kararın adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz 2026'dan önce çıkma ihtimali bulunuyor.
1: Temmuz'da adli tatil başlayacak. Dolayısıyla 20 Temmuz'a kadar karar vermesinde önünde herhangi bir engel yok Yargıtay'ın. Dosyayı inceleyip heyet karar verebilir. Şu an muhtemelen tetkik hakimine gönderilmişse dosya tetkik hakimi tarafından da inceleniyordur zaten. Tetkik hakiminin raporunu hazırlamasından sonra heyete düşer dosya.
2: Ancak duruşma yapılması halinde karar 1 Eylül sonrasına kadar sarkabilir.
1: Yargıtay'a temiz başvurusuyla gittiği için temiz incelemesinde ister istemez şununla karşılaşacak. Bu dosyada karar verirken İslah Mahkemesi'nin usulü eksiklikleri var mı yok mu? Usulü eksikliklerin dışında yasa ilişkin bir yanlış değerlendirme var mı yok mu diye değerlendirecek. Yargıtay'dan bir yılda da sonuç çıkabilir.
2: Peki kararın çıkması 1 Eylül Salı günü sonrasına kalırsa ne olur?
1: Yargıtay karar verdiğinde, kesinleştiğinde karar, onadığında kararı 2023 kurultayı yapılmamış hükümsüz sayılacak ama süreyi 2023'e götürmüş olacak. Dolayısıyla 2020 ile 2023 arasında siyasi partiler kanununu 36. maddesinin bu anlamda seçilme yeterliliği ile ilgili bu riskin gündeme gelmeyeceği kanaatindeyim.
3: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılarla ilgili 33 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanıklar Temir Dükkancı, Mehmet Gezer ve Cengiz Serteli 53 kez ağırlaştırılmış müebbetle 3921 yıl hapis cezasına çarptırdı.
2: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili 6 sanığın yargılanmasına Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada son sözü sorulan sanıklar terör saldırısıyla ilgilerinin bulunmadığını öne sürdü. Avukat beyanlarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanıklar Mehmet Gezer, Temir Dükkancı ve Cengiz Sertel, devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak suçundan 1, 5'i çocuk 52 kişiyi öldürmek suçundan da 52 olmak üzere toplamda 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca sanıklara 28'i çocuk 130 kişiyi öldürmeye teşebbüs, izinsiz patlayıcı bulundurmak, basit yaralama ve kamu malına zarar vermek suçlarından toplam 3921 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme avukatı süre isteyen sanık Korali'nin yanı sıra firari sanıklar Omar El Hatip ile Mihraç Ural'ın dosyasının ayrılmasına karar verdi. Kararla birlikte sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Dosyada sanıklar Omar El Hatip ve Mihraç Ural firari durumda bulunuyor.
3: Türk savunma sanayi hızla gelişiyor. Son olarak Avrupa Birliği ülkesi Çekya'da Türkiye'den Han füze sistemi satın aldığını açıkladı. Peki Han füzesinin özellikleri neler? Detaylarına bakalım.
2: Türk savunma sanayi bir ihracat başarısına daha imza attı. Çekya, Han balistik füze

0: sistemi aldı.
1: Roketsan tarafından geliştirilen HAN balistik füze sisteminin Endonezya'dan sonra Avrupa Birliği ülkeleri içerisindeki ilk müşterisi Çekya oldu.
0: Yerli ve milli imkanlarla giderek büyüyen Türkiye'nin savunma kapasitesi dünyada hayranlık uyandırıyor. İhracat başarılarına da imza atılıyor. Endonezya'nın ardından Çekya'da Roketsan tarafından üretilen HAN balistik füze sisteminden 2 adet satın aldı.
1: Bu bilgi Birleşmiş Milletler'in konvansiyonel silah transferlerini takip eden UNROKA veri tabanına yapılan resmi bildirimden geldi.
0: Peki HAN füze sistemi nedir?
1: Türk savunma sanayinin önde gelen kuruluşlarından Roketsan tarafından geliştirilen Bora kısa menzilli balistik füzesinin ihracat versiyonu.
0: 80 ila 280 kilometre menzile sahip HAN 470 kilogramlık savaş başlığı taşıyabiliyor. Parçacık tahripli patlama etkisi oluşturuyor. 2,5 ton ağırlığındaki füze 610 milimetre çapa sahip ve katı yakıtta çalışıyor. Çekya, Türkiye'den daha önce de taşınabilir hava savunma sistemi, hafif makinalı tüfek, tank savar topları ve küçük havan topları gibi çeşitli askeri mühimmatlar satın almıştı.
2: Bedelli askerlik yapmayı planlayan yükümlüler için kritik uyarı geldi. Milli Savunma Bakanlığı mevcut bedelli askerlik ücretinin 30 Haziran tarihine kadar geçerli olacağını duyururken Temmuz ayıyla birlikte tutarın yeniden hesaplanacağını açıkladı.
0: Bedelli askerlik ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren memur aylık katsayısına göre güncellenecek. Milli Savunma Bakanlığı işte bu güncellemeden önce başvuru tarihi uyarısında bulundu. Bedelli askerlik tutarı şu anda 416.361 lira 30 kuruş. Milli Savunma Bakanlığı tutar üzerinden bedelli askerliğe müracaat edeceklerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini yapmaları konusunda duyuru yaptı. Yapılan duyuruda bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı, asker alma kanunu gereğince 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaatlarını tamamlamaları önem arz etmektedir denildi. 1 Temmuz ve sonrasında başvuru yapacaklar yaklaşık %14 oranında bir ödeme yaparak 475 bin lira civarında bir tutarla bedelli askerlik yapacak. Kesin yeni tutar 1 Temmuz'da netleşecek.
2: Sözleşmeli er ve erbaşlara kamuda istihdam olanağı getiriliyor. AK Parti'nin meclis başkanlığına verdiği teklife göre sözleşmeli er veya erbaşlık görevini tamamlayanlara itfaiye, bekçi, güvenlik görevlisi gibi alanlarda kamuya alımlarda %10 kontenjan ayrılması zorunlu hale geliyor.
0: Sözleşmeli er ve erbaşlara müjdeli haber AK Parti'den geldi. AK Parti meclis başkanlığına 17 maddelik teklif sundu. Teklifte sözleşmeli er ve erbaşlar için önemli bir düzenleme yer alıyor. Sözleşmeli er ve erbaşlara 7 yıllık görevini tamamladıktan sonra kamuda istihdam olanağı getiriliyor.
3: 7 hizmet yılını doldurarak ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerimizin kamuda istihdam edilmesini kolaylaştırıyoruz. Mevcut uygulamadaki verimsizlikleri ortadan kaldırmak adına infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta memuru, itfaiye eri, şoför ve destek personeli kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak alımlarda %10 kontenjan ayrılması zorunluluğu getiriyor.
0: Teklifin bir başka maddesi ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, Emniyet'ten, MİT'ten, Jandarma'dan ihraç edilen personelle ilgili. Terör iltisaklı olduğu için ilişiği kesilenler göreve iade davasını kazansa bile göreve dönebilmesi için kararın kesinleşmesi şartı getiriliyor. Askerlikten muaf olanların uzman er ve erbaşlık için başvuruda bulunabilmesi de yasa teklifinde yer alıyor.
3: Şehit ailelerimizin çocuklarıydı. Bunlar muaftı ama isterlerse bunlar uzman erbaş ve diğer şeylere başvurabilecekler.
0: Yasayla denizaltı personeline yurt içi limanlarda ve gemide konaklama imkanı da getiriliyor.
2: Evet. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemenin meclis gündemine ne zaman geleceğinde. Hukukçu kurmayla

0: üzerinde çalıştığı yasa konusunda Temmuz ayına işaret ediliyor. Bu arada Kandil'in boşaltılması meselesinde de önemli mesafeler alındı.
1: Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
2: Terörsüz Türkiye kapsamında meclisin gündemine gelecek yasal düzenleme için hazırlıklar hızlandı. Sahadan gelen bilgiler değerlendiriliyor. Meclis tatile girmeden düzenlemenin çıkarılabileceği belirtiliyor. Silahların bırakılması ve mağaraların boşaltılması konusunda 3 aşama öngörülmüştü. İlk aşama Mahmur Kampı, ikinci aşama Gara Bölgesi, üçüncü ve son aşamaysa örgütün yoğun olarak bulunduğu Kandil'in boşaltılmasıydı. Bu konuda önemli mesafeler alındı. Sahada çalışmalar sürerken meclise getirilmesi planlanan yasayla ilgili çalışmalar da yoğunlaştırıldı. Hukukçular bir çerçeve yasa üzerinde çalışıyor. Bu çerçeve yasada sürecin nasıl ilerleyeceği yer alacak. Silah bırakan örgüt mensuplarının nasıl bir işleme tabi tutulacaklarına ilişkin detaylar yer alacak. Örgüt üyelerinin çıkarılacak yasadan yararlanması için silah teslimi kayıt altına alınmış olacak. Yasadan öncelikle suça karışmamış olan örgüt üyelerinin yararlanması bekleniyor. Yasa teklifinin Temmuz ayında meclis gündemine getirileceği belirtiliyor ve silah bırakan örgüt mensupları ile ilgili işlemlerin de yaz aylarında yapılabileceği ifade ediliyor.
0: Ev hayali kuran vatandaşlara sevindirici haber Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan gelmişti. Yeni açıklanan projeyle 64 ilde 20 bin konut satışa sunulacak. Şimdi örnek dairenin görüntülerini getireceğiz ekranlarınıza.
3: Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Bu da orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi.
4: Yeni TOKİ kampanyası ile birlikte orta gelirli vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olacak. Satışlar 15 Haziran'dan 17 Temmuz'a kadar devam edecek.
2: Ön başvuru olmayacak. Konutlar açık satış usulüyle satılacak.
4: Ev hayali kuran vatandaşların merakla beklediği projedeki örnek dairelerden birindeyiz. İşte içinde bulunduğumuz bu daire 2+1 ve yaklaşık 85 metrekare ölçüsü var. Oldukça kullanışlı ve konforlu.
2: Her detayı özenle hazırlanan projede daireler ferah ve kullanışlı özellikleriyle öne çıkıyor. Ankasre mutfaktan kiler dolabına kadar kullanıcıların her türlü konforu düşünülmüş durumda.
4: Şu anda bulunduğumuz alan mutfak tarafı. Mutfak 8 metrekare bir alana sahip.
2: Binalar depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edildi. Konutlar ayrıca ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı.
4: Salona geçelim. Yaklaşık 18 metrekarelik bir kullanım alanına sahip salon. Oldukça kullanışlı ve konforlu olduğunu söyleyebiliriz. Bakın burada da yatak odasını görüyorsunuz. Yaklaşık 10 metrekarelik bir alana sahip. Burada da ebeveynlere ait bir yatak odasını görüyorsunuz. Yaklaşık 12 metrekare bir alana sahip, oldukça kullanışlı.
2: Konutların çevresinde ise oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal alanlar da var. Ev almak isteyenler için ikamet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilin birinden seçim yapabilecek. Herhangi bir gelir koşulu da bulunmuyor. Sözleşme imzalanmasına müteakip peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak. Konutların bir bölümü hemen teslim edilecek. Hemen teslimi olmayanlarsa sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.
0: Ankara-İzmir seferini yapan özel bir havayolu firmasına ait uçakta taşınabilir şarj aletinden çıkan duman paniğe neden oldu. Uçak havalanmadan durduruldu ve yolcular tahliye edildi. İşte o anlar.
2: Powerbank yani taşınabilir şarj aleti uçakta paniğe neden oldu. Uçak kalkmak üzereyken dumanlar çıktı, yolcular acil tahliye edildi. Özel bir havayolu şirketine ait uçak İzmir seferini yapmak üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yolcu alımını tamamladı.
5: Uçak kalkış için pist başına ilerlediği sırada yolculardan birine ait çantada bulunan powerbank duman çıkarmaya başladı. Bunun üzerine uçağın pilotu Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek durumu bildirdi ve taksi yolu üzerinde durdu.
2: Pilot kuleye uçakta yangın ihtimali nedeniyle slide yani şişme tahliye kaydırağını açtığını ve tam destek istediğini bildirdi.
6: Allah'tan bagajı içine konulmamış. Bagaj içerisinde, valizin içinde kıyafetlerin arasında böyle bir şey olduğunu düşünürseniz o valizin alev almaması hemen hemen imkansız.
2: Kabin ekibi powerbank'e halojenle müdahale edip durumu kontrol altına aldı. Küçük çaptaki yangın dış müdahaleye gerek kalmadan kontrol altına alındı. Uçakta bulunan yolcular tahliye edilirken olayda yaralanan olmadı. Daha önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uçuş güvenliğini tehlikeye sokan taşınabilir şarj cihazlarının uçaklarda şarj edilmesinin yasaklandığını duyurmuştu.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumu'na katıldı. Erdoğan dünyada her yıl 5,8 trilyon tabak yemeğin çöpe gittiğini hatırlattı. Emine Erdoğan dünya 5'ten büyüktür çünkü insanlık 5'ten büyüktür sözüyle de küresel vicdana seslendi.
7: Bu güçlü uluslararası katılımın Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya 5'ten büyüktür çünkü insanlık 5'ten büyüktür mesajının somut bir tezahürü olduğunu düşünüyorum.
8: Küresel israfa dikkati çekti. Dünya ülkelerine seslendi. İnsanlık 5'ten büyüktür dedi. Sıfır Atık Forumu 2026 5000'den fazla katılımcıyla İstanbul'da ziyaretçilerine kapılarını açtı. Küresel çaptaki bu dev buluşmanın açılışında konuşan Emine Erdoğan, Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de sarf ettiği o tarihi sözleri bir kez daha hatırlattı.
7: Bu forumu insanlık ailesinin ortak bir ideal etrafında kenetlendiği tarihi bir buluşma olarak görüyoruz. Bu güçlü uluslararası katılımın Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya 5'ten büyüktür çünkü insanlık 5'ten büyüktür mesajının somut bir tezahürü olduğunu düşünüyorum.
8: Emine Erdoğan'ın hedefinde doğal kaynakları hoyratça kullanan modern dünya ülkeleri de vardı.
7: Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde tonlarca çöp ve plastikten oluşan 1.6 milyon kilometre kare büyüklüğünde çöpten bir kıta var. Türkiye'nin neredeyse iki katı büyüklüğünde bir yüz ölçümüne sahip bu atık birikimi aslında bize iklim krizinin perde arkasındaki ısraf ve tüketim krizini anlatıyor.
8: Çöpe atılarak israf edilen tonlarca gıdanın büyüklüğü rakamlarda bir kez daha gözler önüne serildi.
7: Dünyada her yıl 5.8 trilyon tabak yemek çöpe gidiyor. 2 milyardan fazla insanın yeterli beslenemediği bir dünyada yaşıyoruz maalesef.
8: Erdoğan Kasım'da Antalya'da gerçekleşecek büyük iklim zirvesi öncesi sıfır atıkla ilgili de bir teklifte bulundu.
7: Bu yılki forumumuzun Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 iklim zirvesi ile aynı döneme denk gelmesi sıfır atığın iklim değişikliği mücadelesindeki stratejik değerini anlatmak açısından önemli bir fırsattır. Sıfır atığı bir iklim eylemi olarak teklif ediyoruz. Sıfır atık tüm bu yolları birleştiren bir köprüdür.
0: Ankara, Kırıkkale, Çorum, Samsun hızlı tren hattı projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla Çorum-Ankara arası seyahat süresinin 1 saat 20 dakika, Ankara-Samsun arasının da 2,5 saate düşeceğini söyledi.
2: Ankara-Samsun hızlı tren hattında çalışmalar hız kesmiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara'dan Samsun'a uzanacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Delice Çorum kesiminde çalışmalar gece gündüz sürüyor. Bu etapta 3000 personel ve 850 makineyle çalışma yürütülüyor. Etabımızdaki genel ilerlememiz %25'i aştı. Kazı çalışmalarında %88,92'ye yaklaşıldı. 8 tünelde ise toplam 9507 metre ilerleme kaydedildi dedi. Hızlı tren projesinin tamamlanmasıyla Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakikaya, Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek. Bakan Uraloğlu, 200 kilometre hıza uygun şekilde planlanan bu hat tamamlandığında Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacak. Böylelikle Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakika olacak. Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin de tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası seyahat süresi hızlı trenle 2,5 saate düşecek ifadelerine yer verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı projenin tamamlanmasıyla yılda 12 milyon yolcu hedeflediklerini vurguladı. Bakan Uraloğlu, Çorum'un ilk kez demiryolu ağına bağlanacağına dikkat çekerek Karadeniz'de İç Anadolu ve Akdeniz havzaları arasında güçlü bir lojistik aksın tesis edileceğini belirtti. Bölgesel kalkınma ve yük taşımacılığında önemli kapasite artışının sağlanacağını söyledi. Bakan Uraloğlu ayrıca Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nı birleştiren demiryolu koridorunun İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki yük trafiğini de hafifleteceğini, Türkiye'yi küresel ticarette lojistik bir süper güç haline getireceğini vurguladı.
0: Ankara'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.
9: Mahsur kaldık. Şentepe yokuşunda. Sel gidiyor, sel.
10: Yaptığımız çalışmalarla adeta belediyeciliğin ne olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdik.
2: Caddeler göle döndü. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Ankara'da tablo yine aynı. Yıllardır devam eden altyapı sorunu yüzünden her yağmur yağdığında başkentlilerin çilesi başlıyor. Aniden kararan havayla birlikte başlayan sağanak, şehrin birçok yerinde hayatı durma noktasına getirdi. Özellikle bazı ilçelerde görülen dolu yağışı kısa sürede sokakları beyaza bürüdü. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü. Sağanağın etkisiyle ana arterlerde ve alt geçitlerde biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı. Birçok bölgede araçlar su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekerken bazı güzergahlarda aksamalar meydana geldi.
0: Adana Seyhan Belediyesi Havuzlu Bahçe Mahallesi'nde altyapı çalışması sonrası yolları yeniden asfaltlamadı. Asfaltlanmayan sokağın tozundan rahatsız olan mahalleli yola halı serdi.
11: Yoldan toz geliyor, onun için serdiler.
2: Belediyeye tepki gösterdiler, yolu halılarla kapladılar. Adana Seyhan Belediyesi bir süre önce Havuzlu Bahçe Mahallesi'nde altyapı çalışması gerçekleştirdi. Ancak yollar aylar geçmesine rağmen asfaltlanmadı. Hal böyle olunca mahalleden toz eksik olmuyor.
12: Bir boru döşüyorlar, üstünü kapatan yok. Islar bize dökmüş, bakın o şekil bırakmışlar.
13: Hayatımda ilk defa bu kadar uzun bir şey gördüm yani. Bakımsızlık gördüm. Öğrenci yolu, okullar ileride. Kışın öğrenciler geçerken çamurla geçiyorlar. Yazın tozdan mahvoluyoruz.
2: Vatandaşlar camları açamıyor. Açanların evleri ise tozla doluyor.
12: Ben çocuğumu okuldan getirmişim. Ağzını yüzünü kaparak gidip.
13: Perde açamıyoruz. Nefes alamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz.
2: Mahalleli belediyeye tepki olarak yola halılar serdi.
14: Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Ama daha şimdi de öyle bir rezillik görmedim. Ben arabama ettiğim masraf bu çukurların yüzünden 3 sefer buraya asfalt yapılır.
2: Onların tek isteği yolun asfaltlanması ve toz sorununun giderilmesi.
15: Yolumuzun hemen yapılmasını istiyoruz.
14: Gidelim bir tarlaya. Eğer köstebek yuvasından bura berbatteyse o zaman ya. Bura daha berbat ya, ayıp ya. Bir yağmur yağıyor, insanlar ayaklarını çoraplarını çıkarıyor, buradan yaya geçiyorlar ya.
0: Yaz kavurucu sıcaklarla geliyor. Uzmanlar El Niño olarak bilinen sıcak hava dalgasının tüm dünyayı etkisi altına alacağını söylüyor. Peki rekor sıcaklıklar dünyayı nasıl etkileyecek? Detaylar haberimizde.
16: El Niño'nun önümüzdeki aylarda ortaya çıkma olasılığı %90.
17: El Niño'nun etkileri yalnızca Pasifik Okyanusu'yla sınırlı kalmıyor. Tarım ve enerji gibi küresel ölçekte sonuçlar doğuruyor.
2: Küresel ısınma son yıllarda kendini daha da çok hissettiriyor. Denizler ısınıyor, kuraklık artıyor, sıcakların artmasıyla orman yangınları çoğalıyor. Bu yazda kavurucu sıcaklarla geliyor. Yetkililer El Niño olarak bilinen sıcak hava dalgasının yaklaştığını söylüyor. Felaketlerin ard arda yaşanabileceği, acil önlem alınması gerektiği belirtiliyor.
16: Bilimsel veriler son derece net. El Niño'nun önümüzdeki aylarda ortaya çıkma olasılığı %90. Dünya bunu ciddi bir iklim alarmı olarak değerlendirmelidir. El Niño koşulları zaten ısınmakta olan gezegen üzerindeki baskıyı daha da artıracaktır. Etkileri daha şiddetli hissedilecek, daha geniş alanlara yayılacak ve sınırları aşarak yıkıcı sonuçlar doğuracaktır.
2: Bu yıl yaşanacak sıcak hava dalgasının 100 yılın en güçlü El Niño etkilerinden biri olabileceği konusunda uyarılar yapılıyor. Sonuçların ise küresel ölçekte olacağı ifade ediliyor.
17: Uzmanlarımız 2026 yılının Haziran-Ağustos döneminde El Niño koşullarının oluşma ihtimalini %80 olarak değerlendiriyor. Bu olasılık tahmin döneminin geri kalanında, yani Eylül-Aralık aylarında ise %90'a kadar yükseliyor. El Niño'nun etkileri yalnızca Pasifik Okyanusu ile sınırlı kalmıyor. Tarım, enerji, ticaret, su kaynakları, tedarik zincirleri ve geçim kaynakları üzerinde küresel ölçekte sonuçlar doğuruyor.
2: Yeni sıcak hava dalgası ile birlikte önümüzdeki 3 ay boyunca gezegenin neredeyse her yerinde alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklar bekleniyor. El Niño özellikle Güney Amerika, Afrika ve Orta Asya'da aşırı yağışlara yol açabilir. Avustralya, Endonezya ve Güney Asya'da ise kuraklık bekleniyor. Hali hazırda iklim krizi yaşayan dünya, sıcak hava dalgası nedeniyle bir de gıda tedarik zincirinde sorun yaşamaya başlayabilir.
16: Bugün karşı karşıya olduğumuz temel fark, iklim değişikliği nedeniyle artık farklı bir iklim rejimine geçmiş olmamızdır. Bu nedenle güçlü bir El Niño olayının iklim değişikliğiyle aynı döneme denk gelmesi, geçmişte yalnızca El Niño'nun etkili olduğu dönemlere kıyasla benzeri görülmemiş hava olaylarının yaşanma ihtimalini önemli ölçüde artırıyor.
0: İstanbul Kağıthane'de bir ambulans kavşakta motosikletle çarpıştıktan sonra devrildi. Çevredekiler camları kırarak sağlık görevlilerini sıkıştıkları yerden kurtardı. Kazada 3 sağlık görevlisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.
18: Kavşakta bir tarafa kırmızı bir tarafa yeşil ışığın yanması sonucunda motosiklet ve ambulans çarpıştı.
8: Kaza İstanbul Kağıthane'de meydana geldi. İhbara yetişmeye çalışan bir ambulans kavşağa geldiği sırada motosiklete çarpıştı. Sürücü direksiyonu kırınca savrulan ambulans devrildi. Araçta sıkışan 3 sağlık görevlisi çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
19: O anda işte burada tanıdığımız bir abiyle beraber ambulansın üstüne çıktık, içeriye girdik. İçeride sıkıştıklarını görünce önce sıkıştıkları yerden bilinçli bir şekilde kurtardık. Tabii ilk yardım eğitimimiz de var.
8: Bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü ve 3 sağlık personeli yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
0: İstanbul Avcılar'da bir kişi kafenin çalışanına saldırıp ortalığı savaş alanına çevirdi. Olay sonrası kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı. İşte olayın detayları.
2: Kafeyi savaş alanına çevirdi. Ama o saldırganın yakalanması çok sürmedi. İddianın adresi İstanbul Avcılar'daki bir kafe. Alkollü oldukları öne sürülen iki genç gece saatlerinde iş yerine geldi. Hedefte barista olarak çalışan genç kadın vardı.
20: Önce benimle sohbet etmeye çalıştılar. İçecek bir şeyler istediler. Yaşımı sordular. Burada mı oturuyorsun diye sordular. Ben cevap vermedim. İşte başka bir şey ister misiniz diye geçiştirdim.
21: Burada çalışan arkadaşımıza yani bayağı tam belli etmeden yürüdüler aslında yani. Taciz etmeye çalıştılar sözlü bir şekilde.
2: Ancak olay burada bitmedi. Kısa süre sonra iki kişi, bu kez yanlarına bir kişi daha alıp geldi. Saldırganın gözü dönmüştü.
20: Beyefendi! Beyefendi!
2: Önce tehditler savurdu. Saldırgan tezgahtaki malzemeleri birer birer fırlatmaya başladı.
20: Parayı fırlattı bana. Ver lan, limonata ver. İşte çok konuşma, çabuk ver gibisinden konuştu. Hakaretler etmeye başladı. Sen kimsin? İşte ben de siz kimsiniz? Bir hala üslubumu bozmadan konuşuyorum zaten. Bağırdı çağırdı, gittice sinirlendi.
2: Cam parçası baristanın yüzüne isabet etti. Genç kadın yaralandı.
20: Kafamda cam parçaları vardı, yüzümde, kafamda. Tepsi koluma ve kafama geldi. Bardak geldi koluma.
21: Tahmini 500 bin TL'nin üzerinde zararımız var. Ama tabii ki sadece zarar maddi değil. Çalışan arkadaşımız da, ben de yani psikolojik olarak çok kötü durumdayız.
2: Saldırganın kaçışı uzun sürmedi. Esenyurt'ta kıskıvrak yakalandı.
0: İstanbul Sultan Gazi'de kaza yaptıktan sonra araçlarından inen tarafların tartışması kanlı bitti. Bir trafik magandası yine can aldı. Bıçak ve sopaların çekildiği kavgada 25 yaşındaki Baran Fakani hayatını kaybetti. Ölen gencin 2 ay sonra düğünü vardı.
1: Hiç uğruna bir tane oğlum öldü. Biri de yoğun bakımda şu anda.
3: Acılı babanın kurduğu cümle yaşananların özeti aslında. Hayatının baharındaki genç hiç uğruna canından oldu.
1: Oluşan vahşete diyecek kelime bulamıyorum. Artık silahlarla, bıçaklarla, satırlarla, araçlarla. Araçların içinde doluyor. Herkes ölüme hazır bir şekilde dolaşıyor.
3: Baran Fakani'yi hayattan koparan kavganın nedeni İstanbul Sultan Gazi'de meydana gelen trafik kazası.
22: Baran Fakani babasıyla birlikte işe gitmek için evden çıkmıştı. Araçtalardı. Tam o sırada sokaktaki başka bir arabaya sürttüler. Çarptıkları arabadaki şoförse sinirlenip araçtan bıçağıyla indi.
1: Çocuğu arabada bıraktım, inme abi. Bakacağım zarar vermiş miyiz aracına. Adam zaten direkt bıçakla indi aşağıya.
3: Sesler bir anda yükseldi. Etraf da aynı hızla kalabalıklaştı.
22: Araçtan inen bıçaklı saldırgan o esnada telefonla başkalarını aradı olay yerine. Sopalı birkaç kişi daha geldi.
1: Öyle yaralamalı bir kaza da değil dersin ki bu insanlar gelecek bir küfürleşme veyahut da herhangi bir hakaret oluşmadı. Orada kimsenin ağzından çıkmadı. 112'yi bekliyorum. Akrabaları geldi. İşte bilmiyorum kaç kişiydi. Yani benim bildiğim 6-7 kişi.
3: Saldırgan sürücü 25 yaşındaki Fakani'yi 4 yerinden bıçakladı.
1: Yere düşürdükten sonra da siniri bitmeyip yerde dahi bıçaklandığını, olay yerinde zaten öldürmüş olduğunu öğrendik.
3: Saldırıya uğrayan genç oracıkta can verdi. Babası ve abi ise yaralandı.
1: Ben öbür çocuğun nereye gittiğini, hala şaşkının nereye gittiğini de bilmiyordum. Meğerse iki kişi de buna vuruyormuş. Bu ağır yaralandığı için bunu hastaneye yetiştirmeye çalıştım.
22: Baran 25 yaşındaydı, evlilik hazırlığı yapıyordu. 2 ay sonra düğünü vardı.
3: 5 kişi gözaltına alındı ancak katil zanlısı hala firari.
0: Magazin ve spor dünyasını sarsan uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimlerin test sonuçları belli oldu. Oyuncu Feza Civelek ve rapçi Hakan Aydın arasında bulunduğu bazı zanlıların uyuşturucu testi pozitif çıktı.
8: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında sanat ve sosyal medya dünyasından 20 isim gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolünün ardından adli tıp kurumuna sevk edilen ünlülerin kan, kıl ve idrar analizleri tamamlandı. Oyuncu Feyza Civelik'in idrar ve kıl örneklerinde kokain tespit edilirken, tutuklanan doktor Mehmet Raşan'ın kıl örneğinde ise hem kokain hem de metamfetamin maddesi çıktı. Zehir sarmalı sadece bu iki isimle de sınırlı değildi. Son dönemin en popüler isimlerinden Blok 3 mahlaslı rapçi Hakan Aydın'ın saç örneğinde esrar etken maddesi saptandı. Öte yandan oyuncu Onur Tunay'la sosyal medya fenomenleri Özgür Deniz Cellat ve Zehra Handaze Gürkanlar'ın hem kan hem de saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmıştı.
0: İzmir Çeşme'de lüks bir otelin önünde Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin korumalığını yapan Can Polat silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Dilan Polat'ın sosyal medyadan yaptığı canlı konum paylaşımı katillere yol gösterdi. Uzmanlar sosyal medyadan paylaştığınız konum bilgisi güvenliğinizi tehlikeye atabilir dedi. Tehlikelere karşı uyardı. Ayrıntıları paylaşacağız. Bülteni noktalayacağız.
4: Çok ciddi risklerle sizi karşı karşıya bırakır. Bırakın evi işte gittiğinizde boş görmek, sizin güvenliğinizi bile tehdit edebilen bir durumla, riskle karşı karşıyayız.
2: Sosyal medyada paylaşılan konum bilgisi özel hayatı tehdit edebilir.
4: Eninesin hırsızlar şöyle bir saha araştırması yapacaklar, dijital ortamdaki verileri toplayacaklar ve bu sayede hele hele bir de Instagram'da canlı konum özelliği açıksa o daha kötü.
2: İzmir Çeşme'de Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin korumalığını yapan Can Polat silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Katillerin Dilan Polat'ın sosyal medyadan paylaştığı konum bilgisi üzerine saldırıyı kolayca gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.
4: İzmir Çeşme'ye gittiklerini söylüyorlar. Şimdi sayfiye alanları ya da daha küçük ölçekli alanlar otomatik olarak konum bilgisiyle tak diye önüne çıkıyor ve kişiler ona bastıkları an nokta atışla artık yerlerini bulabiliyor.
2: Bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık, tatilde paylaşılan konum bilgisinin hırsızlara davetiye çıkardığını vurguladı.
4: Şimdi malum önümüz yaz. Köye gidecekler var, tatil mekanlarına gidecekler var. Hani o sosyal medyanın gösterişçi kültürü, aa bak ben de tatile gittim, ben de memleketime gittim, köyüme gittim diye birden çok paylaşımlar yapılmaya başlanacak. Hele hele evinize tek başına oturuyorsanız o çok daha ciddi bir risk. Günün sonunda yeni nesil hırsızlar şöyle bir saha araştırması yapacaklar, dijital ortamdaki verileri toplayacaklar ve bu sayede hele hele bir de Instagram'da canlı konum özelliği açıksa o daha kötü. An be an nereye gittiğinizi takip edebiliyorlar. Mümkünse paylaşımlarınızı, tatile gittiniz mi, bir noktaya gittiniz mi ya da bir noktada yer aldınız mı, bunu daha sonra hani bu TBT dediğimiz gidip geldikten sonra paylaşabilirsiniz.
2: Kırık Instagram'da canlı konum özelliğinin kapatılmasını da önerdi.
4: Bakın burada ayarlar evet aynen öyle. Bakın burada ayarlar sekmesini görüyorsunuz. Hikaye, canlı yayın ve konum özelliği var. Buna bastığınız an şöyle otomatik olarak bakın. Hikaye, canlı yayın, konum paylaşımı, Instagram haritası. Bunu kapalı duruma getirdiğinizde artık kimse sizin anlık bir şekilde paylaşımlarınızı göremeyecektir. Bu son derece önemlidir. Çünkü unutmayın, yaptığınız bir paylaşım dijital ortamda ayak izi bırakır. Hani korkulu rüya görmemek adına, kendinizi riske etmemek adına bu önlemleri almak son derece önemli. Ha ben bunu yapamıyorum diyenler varsa da otomatik olarak konum paylaşımı kapatsınlar. Hikayeler hiçbir şekilde konum paylaşımı içermesin. Aksi takdirde çok ciddi mağduriyetler söz konusu olabilir. Güvenliğimiz bile tehdit altına alınmış olabilir.

0: ekranlarından mutlu akşamlar. Aklın yolunda haftaya ve güne noktayı koymak için karşınızdayız. Hem iç siyasette, özellikle ana muhalefet cephesinde, hem de dünya gündeminde Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran savaşında çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Ekonomide bir geri çekilme var. Amerika'dan gelen veriler mi bunda etkili oluyor? Bunlara dair son bilgileri, notları değerlendireceğiz. Çok kıymetli konuklarımız her hafta olduğu gibi bu hafta da eşlik ediyorlar. Hemen konuklarımla sizleri buluşturayım. Coşkun Baş bu her hafta olduğu gibi bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Merve Şebnem Oruç bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Ve Yusuf Alabar da bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
3: Çok teşekkürler Aktan.
0: Ve Gürkan Duman bizlerle birlikte, kamuoyu araştırmacısı. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Siyasette bu kaosun olduğu dönemlerde gözler hep kamuoyu araştırmalarına dönüyor. Sizin de yaptığınız çok önemli çalışmalar var. O çalışmaların birçoğunu ilk kez izleyicilerimizle ilerleyen dakikalarda buluşturacağız. Ama önce CHP ile ilgili süreçte bir görselimiz var. Sizin yaptığınız bir çalışma, eşlik ederseniz bana. Onunla başlayalım, ardından bir Ankara'ya gidelim. Ankara'da neler olacak? Bu araştırmada, araştırmanızda bu sonuç önemli. Özellikle bu CHP'deki mutlak mutlan kararından sonra yapılan ilk araştırmanız, evet, bildiğim, evet, kadarıyla. Ve kapsamlı bir değerlendirme. CHP mutlak mutlan araştırması ismi, evet. Mayıs 2026 tarihli. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in uzlaşarak yapacakları kurultay sonrasında CHP'de parti içi çatışmaların sonlanıp bir istatistik